0: ufak işler. Ama o ufak işler o insanların o anki dünyasının neredeyse tamamını kapsıyor. Şimdi CHP'yi düşünürken bir yandan böyle dünyayı düşünüyorum. 70-80 yıllık sistem çöküyor. Önümüzdeki belki 100 yılı belirleyecek bir döneme geçiyoruz. Hani bu böyle
1: Küresel
0: basit
1: sistemden
0: küresel
1: bahsediyorsun.
0: sistem ve Türkiye'de bu geçişin yaşandığı bölgenin tam merkezinde.
2: Evet.
0: Allah korusun ya bizde önümüzdeki 70-80 sene kötü bir sistemin parçası olacağız, zayıf bir halkası olacağız. Ya da burada şahlanıp önümüzdeki 80-90-100 seneyi belirleyecek küresel güçlerden biri olacağız.
2: Evet.
0: İşte bir yandan Avrupa ile Belçika, Fransa, İspanya sanayi işbirlikleri işte saha Expo'lar. Diğer taraftan İsrail, İran, Amerika Savaşı, Rusya, Ukrayna yukarıda devam ediyor. Harıl harıl herkes bunu düşünüyor. Bunun üzerine fikir üretmeye çalışıyor. Politika yapmaya çalışıyor. Şimdi mesela 2-3 gündür 100 senedir karın ağrısı olan 100 senedir bir türlü çözemediğimiz mesele. Akdeniz Ege meselesi. Onunla ilgili bir girişim var. Değil mi? Yani 100 yıldır olmayan bir şey. Adalar meselesini belki İtalyanlara verdiğimiz o 1911'li yıllardan sonra ilk defa çözeceğiz. Ya aynı anda bakıyorsun şu Mercedes alınmış, içine bu döşenmiş, şuradan mavi valize bu koyulmuş, oradan şu belediyeye hangi aday atanmış, şuradan istenilen içecekler alınmış mı, burada alkollü bir açılış yapılmış mı? Yani dünya ile uzaktan yakından alakası olmayan bir parti var.
1: Başka bir gezegende.
0: Başka bir gezegende. Ama bu parti bu Türkiye'nin yani önümüzdeki 100 senede küresel bir aktör olmasını ümit ettiğimiz Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Yani inanılmaz bir uçurum var. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum aslında. Ya olabilir ekonomi konusunda beğenmeyebilirsin. Başka konularda da beğenmeyebilirsin. Ama çok net bir resim var. AK Partilisin veya değilsin. Türkiye gerçekten de üst bir medeniyet seviyesine çıkacaksa, güçlü ülkeler, küresel güçler arasında yerini alacaksa bu AK Parti ile belki olacak, belki olmayacak. Cumhurbaşkanı bunu belki başarabilecek, belki başarmayacak. İkisi de bir ihtimal. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile bunu yapamayacağımız %100 bir gerçek. Hiç tartışması yok. Bunları ülkeye teslim ettiğin anda ülkenin bütün gündemi kim nereye almış, kim nereye yolsuzluk yapmış, kim kimle kavga etmiş, kim işte maalesef o pavyonda,
1: Fethiye'de
0: bu alkolde.
1: doğalı meyhane açılışları filan.
0: Bunlara tekrar döneceğiz. Yani 50-60 sene öncesine döneceğiz. Hani bu şey değil Murat abi. Bu benim hani böyle burada retorik olsun diye söylediğim şey. Gerçekten inanarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönersek tekrardan 50-60 sene önceki zayıf Türkiye'ye döneceğiz. AK Parti'yi güçlendirirsek, desteklersek, eksikliklerini tamamlarsak Türkiye tekrardan bir cihan devleti hüviyetine bürünecek. Burada seçim bizim. Ya küçük işlerde boğulacağız ya da büyük hedefe giderken bazı yerlerde sabredeceğiz, bazı yerlerde destek vereceğiz, bazı yerlerde iyileşmesi için elimizi taşın altına sokacağız, ülkemizi, vatanımızı büyüteceğiz. Yani bu olacaksa bu şekilde olacak. CHP ile kesinlikle olmayacak. Bunu artık görmemiz, ona göre Cumhuriyet Halk Partisi'ne hak ettiği o 8. 9. 10. sıralardaki yeri vermemiz lazım ki Türk siyasi hayatını artık bu şekilde meşgul etmeyi bıraksınlar.
1: Öyle düşünmüyorum ben ya. Yani niye Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne CHP katkı sunmasın ki? Yani CHP'nin içerisinde gerçekten Türk devletini, Türk milletini, varlığını, bekasını, kalkınmasını, gelişmesini, 50 sene sonrasına ilişkin, 100 sene sonrasına ilişkin projeksiyonlarını, hedeflerini, adımlarını önemseyen, önceleyen, vatanperver, milliyetçi, devletçi, efendime söyleyeyim, bir sürü insan var. Düzgün insanlar var. Asıl sorun kategorik olarak tamamını şöyle sıyırıp kenara atmak değil. CHP'nin içerisinde bugüne kadar bunca rezalete rağmen sessiz kalan, suskunluğunu koruyan, hala çıkıp bir şey söylemeyen, bir adım atmayan İnsanlara çağrıda bulunmak lazım. Onları bir şekilde harekete geçirmek
3: Ama
1: lazım.
3: bunlar da çok büyük vebal altında kalıyorlar. Çünkü tamamıyla ideolojik bir saikle maalesef onaylamadıkları bir partinin ve liderin arkasından koşabiliyorlar. Bence bu
1: Çok doğru
3: o
1: o da.
3: işleri yapanlardan da daha suçlu. Ya susan daha kötü bence buna. Madem siz
2: Doğru.
3: bu
2: Ne
3: kadar
2: yapabilir?
3: ilkeselsiniz.
2: Mesela şimdi Burcu Köksal
3: Evet.
2: açık ve net bir şekilde hani AK Parti ideolojisiyle AK Parti'nin dünya görüşüyle
3: benzeşmediğini
2: kendisi ifade ettiği için söylüyorum. Evet, yani hanımefendinin son 20 yılı CHP'de geçmiş, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucusu, çağdaş yaşamı desteklemede yani her şekilde bir Atatürkçü olduğu konusunda şüphesiz olan birisinden bahsediyoruz. Tipik bir eski CHP'li.
3: Ulusalcı. Evet.
2: Dedi ki ben burada yapamıyorum.
3: Evet.
2: Çıktı, gitti. Gittiğinde AK Parti'ye. İşte, Aydın Belediye Başkanı.
0: İşte Aydın Belediye Başkanı. İşte burada mesela Serkan
2: burada abi... ne yapacak mesela Cumhuriyet Halk Partililer açısından? Tuğba Hocam burada bir sıkıntı yok mu? İstifa etmek tek başına yeterli olmuyor belli ki.
3: İşte dönüştüremiyorlar. Burada şöyle bir şey ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türk siyaseti öyle bir ikili ayrıma girdi ki Sayın Özel'in hani bu uzun süre sürebilecek bir adaylığı var mı yok mu sorusunun da cevabı aslında. Biraz önceki sorunun da cevabında bunu söylemek gerekirdi. Şimdi Özgür Özel bir etki siyaseti ortaya koydu, bir etki oluşturdu Türkiye siyasetinde yerel seçimler bazında. Yani Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediyesi'ni AK Parti'nin elinden aldı.
2: Evet.
3: Ve hiç beklemediği şekilde gerçekleşti bu seçim. %50'den fazla oy alarak. Yani kendisinin de beklemediği bir sonuçla karşılaştı belki de. Çünkü yani kilit bir AK Parti oyuydu Afyonkarahisar oyu. Tamam hadi Aydın'da Özlem Çerçioğlu zaten kazanıyordu. Aydın'ın ideolojik yapısı belliydi. Burada Özgür Özel'in liderliğinde bir takım siyasetçilerin tutunamadığı bir süreci yaşıyoruz. Yani son Burcu Köksal'la beraber 16 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Bazıları ihraç edildi, bazıları hapiste. Yani Özgür Özel zaten gemiyi şu anda yürütebilen bir kaptan değil, gemi yürümüyor. Yani geminin parçaları dökülüyor, ayrılıyor, diğer gemiye doğru gidiyor, öndeki gemiye doğru gidiyor ya da yok olup gidiyor arkadan. Okyanusta kayboluyor. Zaten Özgür Özel o gemisini küçültüyor. O yüzden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan ve Serkan Bey'in biraz önce ifade ettiği ilkelere sahip olduğunu iddia eden, bana göre bunlara susan bu ilkelere sahip değildir. Yani gerçekten Türkiye'nin kalkınmasını isteyen, gelişmesini isteyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu kokuşmuşluğa evet diyemez. Öyleyse ne olacak? Bir baba yiğit çıkacak. Yeter yeni bir parti ya. Kuracak. Bu kadar zor değil ki parti kurmak.
0: Yani
3: ne var?
0: Ben de öyle düşünüyorum.
3: Kimler Tuba var? Hoca kimler var? Bakın bugün Ecevit Çakarlı arabası. İşte. Ya Ecevit'i falan geç hocam. Çakarlı arabasıyla bugün yakalanan adama bakın o da parti başkanı. Yani görüyor musunuz? Türkiye'de parti kurmak zor bir şey değil ki. Türkiye'de adını duymadığınız bir sürü parti var. Yani bunlar Türkiye demokrasisinde kolaylaştırılan şeyler. Neden insanlar siyasete katılsınlar diye. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde madem bu kadar ilkeli, madem bu kadar dürüst siyasetçiler var, çıkın birinizde kardeşim. Bir öz Cumhuriyet Halk Partisi'ni kursun. Has Cumhuriyet Halk Partisi'ni kursun. Başka bir parti kursun. AK Parti'nin içerisinde bu olmadı mı? Bakanlar çıktı. Başka parti kurdu. Er meydanı dediler. Çıktılar. Bunda ne var? Kimse onların siyasetine engel oldu mu? Sonuçta seçim bu. Sen koyarsın adaylığını, ben partimi tabelası da bu dersin. Teşkilatlanmanı yapabiliyorsan yapabilirsin 81 il teşkilatlanması içerisinde. İlçelere yaparsın. 900 küsur ilçemiz var. CHP'nin
2: de aday oldular.
3: Ya oradan aday olursun. Girdiler. Parlamentoya girersin. Bak sonuçta burası bir er meydanı yani. Çıktığın zaman sen bir başka bir partide kendine siyaset yapma alanı bulamıyorsan kendine parti kurarsın ya da başka bir partide yaparsın bunu. Madem bu kadar ilkeli insanlar var bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde benim buradan çağrımdır. Türkiye'nin kaliteli bir ana muhalefet partisine gerçekten ihtiyaç var. Atatürk'ün partisi diye bu tabelanın altında bu kadar çirkinlikleri yapanların ya bir dur deyip parti içerisinde onların tabiriyle söylüyorum bir devrim gerçekleştirin.
1: Bence parti içerisinde
3: ki olmalı. Devrim dediğiniz bizim çok benim özellikle uzak durduğum bir kim. Devirmekten gelen bir şey. Tamam hadi madem bu kadar kokuşmuş bir şey var devrimi de destekliyorum kardeşim bu kokuşmuşluğun karşısında. Bir devrim yapın çıkın. Hakikaten güzel bir genel kurul yapın. Kurultay mı deniyordu? Ne diyordu kurultay. Ya bunların bu şaibeli yaptıkları? Kurultay. Şaibeli yapmayın. Helali hoş olsun. Düzgün bir şekilde yapın.
1: Pavyonlarda delege satın almayın.
3: Oralarda yapmayın. Efendim SGK'lı çocukların efendim 115 tane delegeden imza toplamışlar. 1200 delegesin. Çocukları alet etmeyin buna bari. Yani düzgün bir siyaset yapın. Ve CHP'yi ya bu elden kurtarın ya da yeni bir tabela partisi. Yeni bir tabela koyun, yeni bir parti yapın. Evet, Cumhurbaşkanımız bu CHP'nin kokuşmuşluğu karşısında temiz bir siyasetin özellikle de bakın kadınlar daha fazla AK Parti'ye geçiş yapıyor.
1: O neden? Enteresan.
3: Kendini güvende hissediyor çünkü kadınlar. Ya senin belediye başkanın...
2: Kadınların güvende hissediyor olması çok ilginç değil mi?
3: Kesinlikle çünkü bu zihniyetin karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız kadınları eve kapatacak, otobüsleri ayıracak, hiçbir şekilde eğitim, öğretim, siyaset, efendim iş dünyası buralara kadınları kapatacakla

0: suçlanan bir liderdi. Belediye başkanlığı döneminde. Hatırlayın o sokak röportajlarını. Refah Partisi hükümet olursa en çok neyden endişeleniyorsunuz? Ben kadınların eve kapatılmasından endişeleniyorum diyen bir zihniyeti aldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Temiz bir siyaset yapabilecek bir meydan tanıdı bu insanlara. Özellikle kadınlara tanıdı bu siyaset alanını. Dolayısıyla özellikle son geçişlerin kadın siyasetçiler tarafından yapılması. Yani AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu artık ekseninden kayan, maalesef yolsuzluk ve işte rüşvet soruşturmalarıyla bütün dürüstlük ilkelerinden ayrılan siyasetinin karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye yüzyılı vizyonunda dürüst bir temiz bir siyaset yapma alanı tanımış oldu ve siyasetçiler buraya doğru kayıyor.
1: Ya orada
0: burada
1: da
0: çok iddialı cümleler kurmak istemiyorum. Belki büyük balık küçük balık cümlesi bile burada kurulabilir. Ama büyük balık küçük balıktan ziyade ilkesel dürüst bir siyaset yapmanın her zaman herkesi kucaklayabileceğini burada görmüş oluyoruz. Ama ilkeli Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik tarafından ayrılmak istemeyen siyasetçilerin de birazcık cesur olması lazım. Siyaset cesur insanların yapabileceği bir iştir zaten. Geri planda durup bir tane liderin gölgesinde sığınarak yapılacak bir siyaset Türkiye'ye hizmet etmez.
2: Koltuğu o makamları o dağıtıyor. Genel başkan dağıtıyor biliyorsunuz.
0: İşte bakın diyorum ya bu Türkiye'ye hizmet etmez. Bu ancak CHP'deki birkaç tane öne çıkan isim cebini doldurmaya hizmet eder.
2: Evet.
0: Onu da gelir bir savcı, onu da gelir bir hakim bu oyunu bozar.
2: Bozar.
0: Bu kadar.
2: Serkan Fıçıç, senin bir uzmanlık alanınla alakalı bir soru sormak istiyorum sana da. Şimdi Tuba Hocam dedi ya, partilerden alırlar, yedek partiler üzerinden de getirirler. Milletvekili de oldu çünkü Türk siyasetinde Deva ve Gelecek ve yeniden Saadet Partisi'nde gördük. Şimdi ben başka bir şey sormak istiyorum sana. 2024 seçimlerin üzerinden işte 1,5-2 yıl henüz tam geçmemiş durumda ve şu anda yeniden Refah Partisi 41 il ve ilçe belediye başkanlığını kazanmıştı. Şu anda 34'ü AK Parti'ye geçti. Bazıları da istifa edip bağımsız kalmış durumda. Şu anda elinde hiçbir büyükşehir belediyesi yok. Şanlıurfa bağımsız oldu. İlçe belediyelerin 34'ü de AK Parti'ye geçmiş oldu. Yeniden Refah Partisi'nin elinde birkaç tane ilçe belediyesi kaldı.
1: Mesele sadece Refah Partisi, yeniden Refah Nasıl? Partisi bağlamında değil. Biraz önce Tuğba Hocam'ın da ifade ettiği meselelerle bağlantılı olarak biraz daha genel perspektiften bakmamız lazım meseleye. Şimdi Türkiye'de siyasetin merkezi nedir ya da kimdir sorusunu sormadan bütün bu gelişmeleri açıklayamayız. Türkiye'de siyasetin merkezi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya Recep Tayyip Erdoğan'la birliktesin, işte Cumhur İttifakı ya da bir şekilde işte politikalarını destekliyorsun. Apolitik bir insan da olabilirsin ama işte dış politikadaki bu aktiviteyi görüyorsun. Türkiye'nin güvende tutulması, o büyük mücadeleyi görüyorsun. Takdir ediyorsun. Diyorsun ki yani en azından saldırıya uğramıyoruz. Güçlüyüz. Gücümüze güç katıyoruz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ben çok siyasetle ilgilenmiyorum ama diyorsun. Ya da başka partilere mensupsun ama işte devlet, millet, vatan, beka bu önceliklerden dolayı Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsun. Ya da bir şekilde karşısındasın, beğenmiyorsun, eleştiriyorsun. Muhalefisin yani. Burada temel belirleyici yine Recep Tayyip Erdoğan ismi. Temel belirleyici. Şimdi burada zamanında işte AK Parti'nin içerisinde siyaset yapıp aday olamayan isimler kendi illerinde, ilçelerinde gidip yeniden Refah Partisi'nden bir şekilde aday oldular. Seçimleri de kazandılar. Ondan sonra kendilerini işte siyasetin merkezini teşkil eden, merkezini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan'a ispat etmiş oldular yine. Bak yine ona yönelik bir hamleydi bu. Ha, yeniden Refah Partisi ile bir ilkesel buluşma, bütünleşme, bir yol yürüme meselesi değil ki. Yani dediler ki Sayın Genel Başkanım, hani bu seçimde sen bizi tercih etmedin ama bak biz bir varlık ortaya koyacağız, bir mücadele ortaya koyacağız. Biz burada seçileceğiz. Sen bizi beğenirsen yine al yani. Beğendirdiler kendilerini, seçildiler. O başarıyı ortaya koydular, kendilerini ispat ettiler. Sonra da partilerine geri döndüler. Ya merkez çünkü belli. Şimdi bakıyorsun CHP'den geçen hani o kadın vurgusu da önemli, özellikle kadın.

0: siyasetçilerin tercih etmesi önemli. Ya çünkü hani basına da yansıdığı için biliyoruz. Ya gerçekten çok uzun süre Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte hem Burcu Köksal'la hem işte Aydın Belediye Başkanı'yla şehirlerinin sorunlarına ilişkin, projelere ilişkin çok uzun vakit ayırarak onlarla ilgilenmiş olması, hızlıca orada hizmetlerin yürümesi için adımların atılması vesaire.
1: Bunlar, yani Cumhurbaşkanı açısından CHP'de yani siyaset yapıyor olması hiçbir şekilde onlara ayrıcılık, ayrımcılık yapılması anlamına gelmiyordu. Ve bunu test ettiler, gördüler demek istiyorsun.
0: Ya şöyle bir şey var, insan tanımadığının düşmanıdır. Tamam. Yani şunu hepimiz biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan bir kere Türk siyasetinde karizma diye ifade edebileceğimiz bir aktör varsa, bir lider varsa tam olarak odur. Çok etkileyicidir. Aynı ortamda bulunduğunuz zaman onun o yaklaşımları, tavırları, meselelere bakışı, sorunları çözme yöntemi vesaire size anlatılan Recep Tayyip Erdoğan'la ya da ideolojik olarak durduğunuz yerden baktığınız Recep Tayyip Erdoğan'la bambaşka bir portre görürsünüz. Yani insani tarafı, vicdani tarafı, işte merhamet tarafı. Yani bakıyorsunuz o ciddiyeti vesaire, yani 5-6 yaşındaki bir çocuk, 7 yaşındaki bir çocuk. Öyle değil mi Tuğba Hocam? Yani bir durumunu arz etsin. Ya şöyle şöyle bir şey var desin. Ona da aynı ciddiyetle yaklaşır.
2: Oyuncağı kırılan çocukla.
0: Bak yani ona da aynı ciddiyetle yaklaşır. Vakit ayırır, gereğini yapar, yaptırır. Yani bir CHP'li belediye başkanı da samimiyetle. Bak hala hazırda şu an AK Parti'ye geçsin geçmesin. Yani gitsin desin ki Sayın Cumhurbaşkanı, benim şehrimin böyle böyle böyle böyle bir meselesi var. Bunu siz çözersiniz. Sizin burada yetkinizi kullanmanız gerekiyor. Samimiyetle sizden yardım rica ediyor.
2: İşte herkesin Cumhurbaşkanı kimmiş burada ortaya çıkıyor.
0: Yani şey yapmaz. Bu insanlar, bu CHP'li isimler, Burcu Köksal olsun, Çerçioğlu olsun. Bunu gördüler. Bunu denediler, yaşadılar bunu. Baktılar ki ortada bambaşka bir portre var. Ya muhtemelen şöyle demişler. Ya biz yıllarca niye vakit kaybettik? Ya bu şehre bir sürü hizmet gelebilirdi. Yani bir sürü meseleyi çözebilirdik. Ama ben kendi partimin genel başkanına şehrimin sorunlarını konuşmak için ulaşamıyorum ki. Adam gecenin bir vakti almış eline cep telefonunu, ona buna mesaj atmakla meşgul. Kafa hiçbir zaman yerinde değil. Otobüsün üstünden aşağıya inmiyor. İmamoğlu da İmamoğlu, İmamoğlu da İmamoğlu. Ya kardeşim bir sürü şehri teslim etmiş sana bu millet. Suyu var, kanalizasyonu var, çöpü var. Sosyal hizmeti var, vesairesi var. Var oğlu var yani. Bir baksana bu işlere. Bunlar da belediye başkanı. Bunların da meseleleri var. Bunlar da meselelerine çözüm arıyorlar. Sokağa çıkıyor çünkü memleketinde. Afyon'da sokağa çıkıyor. Aydın'da sokağa çıkıyor. Vatandaş da yüz yüze geliyor. Vatandaş soruyor, ya bu meselemiz vardı ne olacak? Sen bir parti genel merkezi olarak, meclis grubu olarak, genel başkan olarak bu meselelerle ilgilenecek bir halin yok ki ortada. Haftanın bir günü Silivri'de cezaevinin önünde tarladan canlı yayındasın. Oradan çıkıyorsun, sürekli otobüslerin üstünde bağırıyorsun, çağırıyorsun. Birileri patlıyor sürekli, mısır patlar gibi patır patır patır patır. Herkes patlıyor partinde, onları nasıl toparlayacağım diye laflar üretmeye çalışıyorsun. Olmuyor işte. Yani siyasetin amacı ne? Hizmet etmek, eser ortaya koymak, vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek. Bunun için mücadele edecek insanlar. Seninle olmuyor. Senin yönettiğin partiyle de olmuyor.
1: Kaçtı diyorlar. Hırsızlıkları vardı. Onun için kaçtı.
0: Ya CHP ne kadar ayıp bir şey. Arkadaş bak yine Özkan Yalım örneği gibi. Tamam. İşte Özkan Yalım patlamasa hiçbir sorun yok. Tertemiz Özkan Yalım. Özkan Yalım en iyi arkadaşımız.
1: Öyle dediler.
0: Canım ciğerim. Özkan Yalım bir patladı. Ondan sonra dediler ki ya bu Özkan Yalım biz tanıyoruz ama tanımıyoruz. Tanıyor mu olsak, tanımıyor mu olsak, böyle şaştılar kaldılar. Arkadaşım yani sen Aydın Belediye Başkanı, Afyon Belediye Başkanı, bu hanımefendiler eğer böyle isnat ettiğiniz gibi efendim sıkıntıları varsa, sorunları varsa, yıllardır siz de bunu biliyor idiyseniz niye tuttunuz partinizde ya?
1: Ya da söyleyin şu anda.
0: Hayır, niye tuttunuz?
1: Şu anda AK Parti'ye geçti. Deyin ki böyle böyle yolsuzlukları var deyin.

0: Ya arkadaş diyemezsin. O zaman kendini suçlarsın. Tutarlılık diye bir şey var. Sen bir genel başkansın. Şunu mu diyorsun? Yıllarca ben bu iki belediye başkanının, Aydın ve Afyon belediye başkanlarının yolsuzluklarına, usulsüzlüklerine, yanlışlarına göz yumdum. Ama bizi bırakıp AK Parti'ye geçtikleri için suskunluğumu bozuyorum. Sen bu tavır sergilersen al sen de bir Özkan Yalım'sın işte. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
1: İyi de Serkan Fıçıcı, Özkan Yalım'ın ortaya koymuş olduğu şey zaten çoğunlukla Özgür Özel'in yolsuzluklarıyla alakalı şeyler.
0: Ya şunu demek istiyorum Murat'cığım bak. Şimdi Özkan Yalım çok iyi biri değil miydi? Süper, harika, 10 numara, 5 yıldız.
1: Evet.
0: 4x4, çelik cam, siyah cam, doktordan temiz.
2: Full artı full.
0: Full artı full. Değil mi? Fuller fullü değil miydi bu Özkan Yalım?
1: Öyleydi.
0: Özgür Özel'e göre.
1: Öyle diyor.
0: E ne oldu şimdi? Bütün CHP'li milletvekilleri bildiri üstüne bildiri yayınlıyorlar. İşte yok hesabını soracağız, boyun eğmeyeceğiz Özkan Yalım'ın iddialarına, iftiralarına filan diye. Özkan Yalım bir anda böyle şeytani bir şey oldu yani. Şeytanlaştırıldı. Melekti, şeytan oldu. 10 dakika içerisinde. Hop hemen oluverdi.
1: Ama Özkan şimdi bak, Yalım iftira atmıyor ki.
0: Ya arkadaşım diyor ki, şunu ben demek de istiyorum. Özgür Özel Özkan Yalım'ı tanıyor muydu?
1: Evet.
0: Bugüne kadar Özkan Yalım'ın böyle bir adam olduğunu da biliyordu. Biliyordu
1: değil mi? Ben daha başka bir şey söylüyorum. Bilmesinin ötesinde ona bu hareketleri kendisi yaptırmış.
0: Tamam yani. Yaptırıyordu. Ama Özkan Yalım
1: Özkan
0: patlayınca
1: Yalım diyor ki ben senin diyor altındaki makam arabasının diyor modifikasyonunu ben yaptırdım diyor. Yani, kim bana bunu yap dedi diyor. Ya, sen yap dedin diyor.
0: Neredeyse yani çayının şekerini Özkan Yalım atacak yani sürekli Özgür Özel'in, o kadar yakınlar. Şimdi Özkan Yalım'ın, Özkan Yalım gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkınca, kamuoyu baskı yapınca Özgür Özel de hiç istememesine rağmen onu partiden ihraç etmek zorunda kalınca Özkan Yalım da madem öyle gel böyle deyip bildiği her şeyi ortaya dökmeye başlayınca
1: WhatsApp
0: ne oldu? WhatsApp. Özkan Yalım kötü oldu. Şimdi kötü diyorlar Özkan Yalım'a.
1: Evet.
0: Özkan Yalım'ı hep tanıyordunuz. Zamanında diyecektiniz. Hayır. Özkan Yalım kötü değil. Özkan Yalım neyse sen osun. İkiniz aynısınız. Tamam mı?
2: Evet.
0: Aynısınız.
1: Özkan Yalım CHP'nin nesidir?
0: Özkan Yalım CHP'dir. CHP Özkan Yalım'dır. Tamam mı? CHP Özkan Yalım'dır. Yani bu düne kadar böyleydi. İhraç edilinceye kadar. Şimdi Özkan Yalım diyor ki Özkan Yalım CHP'dir gerçeğini ben ispat edeceğim diyor. O ne demek biliyor musunuz? Hepsi benim gibi, yani sadece beni şeytanlaştırıyorsunuz ama hepsinin benim gibi olduklarını ben ortaya koyacağım diye adım adım her gün tırnak çekiyor Özkan Yalım şu an. Özgür Özel'in tırnaklarından başladı, Veli Ağbaba'nın. Tırnak çekmeye devam ediyor. Şunu demek istiyorum. Bak burada tutarlılık önemli. Özlem Çerçioğlu'nu, Burcu Köksal'ı, Aydın ve Afyon Belediye Başkanlığı. Ya bunlar evli barklı hanımefendiler yani. Tamam mı? Bunları eğer suçluyorsan, şu an suçluyorsan, işte bunların böyle böyle sorunları vardı da, işte kurtulmak için, hapse girmemek için, korunmak için AK Parti'ye geçtiler diye böyle iftiralar atıyorsun. Bunları söylüyorsun. Tamam mı? O zaman sen bunları yıllardır biliyordun da göz yummuş olmuyor musun?
1: Boşa kocanı demiş ya.
0: Ha göz yummuş olmuyor musun yani?
1: Boşamamış kocasını.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir hanımefendiye böyle
2: bütün
0: bir şey
2: kabak kocasının yani başına bak.
0: Yani o hanımefendi de açıklama yapıyor. Benim diyor eşim hayvancılıkla uğraşıyor. Belediyenin imarıyla şununla bununla hiçbir şeyle alakası yok diyor yani.
3: Al bakayım. Yok estağfurullah.
0: Ona ait ortada bir tane belge yok, kayıt yok, ciddi bir iddia da yok. Yani Özlem Çerçioğlu da, Burcu Köksal da, Çıkçılar defalarca bunları ifade ettiler. Ya şu şeye gelelim. Tekrar siyasetin biraz daha olgusal gideyim. Yani siyasetin merkezi olma meselesi. Yani Recep Tayyip Erdoğan siyasetin merkezini oluşturuyor Türkiye'de, Türkiye siyasetinde. Şimdi öyle olunca tamam mı? Yani bu siyasetçiler de, bu belediye başkanları da yani kendi partilerinde hizmet edebilecek bir durum,
1: atmosfer bulamıyorlar.
0: Ya iklim bulamıyor. O zaman ne yapacak? Merkeze doğru gelecek. Tamam, merkeze doğru gelecek. Geliyor, tanıyor, görüyor. Diyor ki bana anlatıldığı gibi değilmiş. Bana anlatıldığı
1: Osman
0: gibi değilmiş.
1: O zaman sana göre onlar kalıcı olacaklar partide.
0: Ya bak şöyle bir şey var. Ben şunu yani Türkiye'de

0: siyaset, siyasi partileri birer dernek, vakıf, ideolojik kulüp. Herkesin kendi kişisel önceliğini genele dayatabileceği böyle bir aktivasyon, aktivite merkezi gibi görmemek gerekir. Tamam. Yani parti dediğin zaman toplumun çok geniş kesimleri, farklı kesimlerini ortak hedeflerde buluşturabilen, bir araya getirebilen ve temel meselelerde birlikte dürüstçe yol yürüyen mekanizmalardan bahsetmemiz lazım. İşte ben şuna çok kızıyorum.
1: O varsa şu parti, ben yokum.
0: O varsa ben yokum. Bu niye geldi bizim aramıza? Efendim onun ideolojisiyle benim ideolojim ters. Ya dünya işte Ayhan'a soralım. Dünya öyle bir dünya ki şu an. Yani 5 tane temel meselede ne kadar çok insan bir araya gelebilirsek sadece Türkiye için de geçerli değil. Bütün ulus devletler için geçerli. Çünkü hepimiz şu an yem konumundayız. Bizim o küçük küçük önceliklerimiz, bizim için dünyanın en önemli meselesi olan işler. Yani bu dünyanın gidişatına baktığımızda
2: küçücük tali şeyler.
0: Yani hiçbir önem ifade etmiyor artık. Artık temel meselelerde bak yani Türkiye'de milliyetçi, muhafazakar, dindar, işte sağ siyasetten gelen, işte ekonomide liberal görüşleri olan insanlarla Atatürkçü, devletçi, cumhuriyetçi, kuvayi milliyeci, işte tam bağımsız Türkiye idealine inanmış. Bugünkü CHP'nin de yapıp ettiklerine tahammül edemeyen ve bu ideallerin tam aksi yönde gittiğini, davrandığını gören insanlar. Yani var bir Teğmen Çelebi, Hulki Cevizoğlu, şimdi AK Parti'ye geçen isimler değil mi?
3: Evet.
0: Şimdi bunlar Atatürkçü.
2: Teğmen dedin de yazışmalardan bir tanesi ne diyor ki? Efendim diyor, bu kovulan Teğmenleri diyor hemen alalım diyor. CHP'de bir yerlere yerleştirelim.
0: Yani. Bir de danışmanmış diyor. Aslında yani.
2: Verelim koyalım çünkü diyor. Evet danışmanlık.
0: Ya sadece bavul mavul hizmeti
2: Osmanlı yapmıyor. Osmanlı bütün yani. Bazı askerlerin tamamını diyor hemen arkamıza alırız. Ne yapmak istiyorlar?
0: Ya ne yapmak istiyorlar değil. Mesele o değil. Özkan Yalım tıynetinde, ayarında bir adamı hani bu kadar kendine yaklaştırmışsın. Koskoca CHP'nin genel başkanısın. Yani fikir alacak adam mı kalmadı yani?
2: Yine darbeden mi Medet Umur?
0: Yok tabii. Ya öyle darbe bu ya, o kadar.
4: Niye olmasın Serkan abi yok, ya? 2016'da yok. Adamlar darbe yaptı. Kim derdi 2016'da Türkiye'de darbe olur ya?
0: Ya abi bunlar
3: kim kaldı arkadaşlar.
4: Sen diyordun ya geçen hafta ya başörtüsü bunlar, meselesi bile bak, geri döner diye.
0: O ayrı. Bunu yapacak olanlar ayrı. Bunlar değil. Yani bunlar hadi darbe yapalım diye otursalar İkinci, üçüncü ama saatin medet, sonunda bunu sızıp kalırlar orada ya.
4: Yok, bunlar,
0: ya bunu da yapacak bir disiplin yani lazım. Bu adamlar şey değil. Hayır, onlar yani.
4: Bunlar yancısı, siyasetteki yancısı olur.
0: Ya onu da beceremezler. Bak o da bir beceri ister. O bir ciddiyet ister. O bir disiplin ister. Ya adam kendine hakim olamıyor ya. Ben ya kafa 1 milyon, ben şuna bir mesaj atayım, bir haddini bildireyim. Koskoca genel başkan. Yani ben darbe yapacağım ha diye herkese mesaj sakın atabilir yani.
2: Çok, çok hararetli gidiyoruz. Gerçekten bölmek istemiyorum ama efendim kısa bir ara vermek durumdayız. Esas meseleye saat başında buluşalım. Sen ayrılmayın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: Bir devrim niteliğinde hadise gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığımızın biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı Marif Modeli var. İlan ettikleri bu marif modelini hayata geçiriyorlar. Peyderpey bunda çok önemli bir kritik aşamayı ilan etti Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin. Bazı kavramların artık Milli Eğitim Müfredatındaki kavramların tamamen değiştirileceğini söyledi. Onların başında şunlar geliyor Ayhan Hocam. Bugüne kadar Orta Asya ifadesi kullanılıyordu. Biz bundan sonra Türkistan diyeceğiz. Bunlara Haçlı seferleri olarak tarih kitaplarımızda ifade ediliyordu. Bundan sonra Haçlı saldırıları diyeceğiz. ABD, Avrupalıların Amerika'yı ve Afrika'daki bazı yerleri istila hareketlerini coğrafi keşifler olarak tanımlanıyordu. Bundan sonra buna sömürgecilik tarihi diyeceğiz. Ve tarihimizde bizim daima Adalar Deniz dediğimiz yer bir süredir 1941 yılından beri aslına bakarsanız 1941'e kadar Adalar Deniz deniliyordu. Bu tarihten sonra birinci coğrafya kongresi sonrasında Ege Denizi demeye karar vermiştik. Buraya müfredatımızda artık yeniden Adalar Denizi diyeceğiz dedi. Bu son derece aslında temel bir zihniyet devrimi olduğunu gösteriyor sanırım. Ne dersiniz?
1: Bence de kesinlikle çok önemli bir unsur. Hatta geçen haftalarda bu devlet meselesinin bizim tarafımızdan kabul edilmesi, onun sahiplenilmesi ve başka tarafa bırakılmamasını konuşuyorduk. Bugün de başka bir derste mesela gökkuşağını konuşuyorduk. Gökkuşağını veya onur kelimesini nasıl aldırdılar, sapkın işlerine alet ettiler. Burada da mesela bu denize Ege Denizi dediğimiz zaman da antik Yunan'a kadar götürüyorsun ve aslında Yunanlıların buranın sahibi olduğu iddiasını desteklemiş oluyorsun. İsteyerek veya istemeyerek. Ya da Haçlı seferleri dediğin zaman buna kendi topraklarından yani kendi toprakları o zaman işgal edilmiş, soyguncu, sapkın bir takım kişiler tarafından işgal edilmiş bir toprağın, coğrafyanın varisi olarak değil, onu düzenleyenlerin mensubu olarak konuşmuş oluyorsun. Yani bu dil biz böyle çok ciddiye almasak da özellikle Avrupa'da, Batı'da üzerine üniversitelerde kürsüler açılmış, onlarca, yüzlerce kitaplar, makaleler, binlerce makaleler yazılmış bir olay. Ve bunun nasıl insanların görüşlerini, dünyaya bakışlarını etkilediğine de ona dair de bir sürü kanıtlar, yine bilimsel çalışmalar mevcut. Dolayısıyla biz burada eğer Türkiye'yi merkeze oturtacak ve Türkiye merkezli bir coğrafya, Türkiye merkezli bir dünya inşa edeceksek kendi açımızdan, tabii ki kendi dilimizi de kurgulamamız, kendi dilimize göre bir dünya üretmemiz gerekiyor. Onlar bunu yaparsa onlar kazanacak. Biz yaparsak biz kendi haklarımızı, hukukumuzu burada savunmuş olacağız. Bir de şunu söyledim. Bugün yine bir başka derste tevafuk oldu. Bu biraz kültürden ziyade aslında güç meselesi Murat abi. Yani Batı neden kendi filmlerini izletebiliyor, kendi müziklerini dinletebiliyor, kendi kavramlarını dünya geneline yayabiliyor? Çünkü güçlü. Yani materyal güç onda olduğu için bize kültürel olanı da dayatabiliyor. Şimdi biz o kültürel olana, dayatılana karşı koymak, kendi kültürümüzü yüceltmek, inşa etmek istiyorsak bir kere güçlü olmamız gerekiyor. Güç olmazsa biz sabahtan akşama kadar kelimeleri değiştirelim. Adam gelecek onu kullanacak ve bize masaya oturduğumuzda kendi ibareleriyle o anlaşmaların altına imza attırabilecek. Dolayısıyla bizim burada gücümüzle paralel olarak bu tarz kültürel meseleleri, dil meselelerini de inşa etmemiz gerekiyor. Aklıma şu geldi. Osmanlı'nın 19. yüzyılına baktığımızda Osmanlı Batılılarla herhangi bir konferansa dahi katılmak istemiyor. Politikalarımızdan bir tanesi de şu, olabildiğince uluslararası konferanslardan kaçınmak. Neden? Çünkü zayıf olduğumuz için uluslararası konferansa katıldığımız zaman bize bir şeyler dayatıyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı'nın son yüzyılını katarak da söylüyorum, son 200-250 yıllık tarihimize baktığımızda, işte tazminatlardan bu yana sürekli gücümüz zayıfladıkça, bakın materyal gücümüz, maddi gücümüz zayıfladı, ordumuz zayıfladı, savaş kaybetme oranlarımız arttıkça bize dayatılan unsurlar, işte Cumhuriyet'le birlikte onların kanunları, onların alfabeleri, dilleri de paralel bir şekilde artmış. Dolayısıyla bundan sonra eğer güçlü bir Türkiye'den, biraz önce bahsettik ya, cihan hakimiyetine, küresel bir aktör olmaya oynayacak bir Türkiye'den bahsedeceksek, kesinlikle bu dil meselesini, dünyaya

0: bakış açımızı, kendi bakış açımızda oturtturmamız, kurmamız gerekiyor.
1: Çok önemli bir konu. Tuğba Hocam, şimdi ben de bu konu Sayın Milletim Bakanımız izah ettikten sonra ben de bu konuyla ilgili bir yazı yazdım. Yarınki Akşam Gazetesi'ndeki yazımda da bu var. Biraz da bu konuyla ilgili bir çalıştım. Şunu gördüm, yani aslında kültürel iktidar olabilmenin gücü aynı zamanda dediğiniz gibi güçlü olmakla alakalı. Mesela biz Karadeniz'e Karadeniz diyoruz çünkü aslında bakarsanız ismini biz koymuşuz. Bütün Batı dillerinde de hala aynı, yani Black Sea diyorlar ya da Noir diyorlar, yani onlar da Karadeniz diyor. Kara, ak gibi ifadeler aslında eski Türkçe'de yön ifade ediyor. Çünkü Türkler kuzeye kara, batıya ak diyorlar. Güneye kızıl diyorlar, doğuya ise gök diyorlar. Yani Türkler Anadolu'ya geldiklerinde kuzeyindeki denizi görmüşler, oraya Karadeniz demişler. Batılarında Anadolu'nun batısında kalan denizi gördüklerinde de oraya Akdeniz demişler. Yani isimleri zaten biz koymuşuz ve bütün dünya bunu böyle kabul etmiş yani. Doğal olarak siz bir konuda hüküm verebilecek güce sahipseniz ismini de siz koyuyorsunuz.
2: Evet.
1: Fakat biz kendi elimizle Yunan'a karşı savaşmışız. Yunan'ın antik, yani Atina kralı Egeus'un ismini 1941 günü, birinci tarih coğrafyasında bir gün diyorlar ki bundan sonra Ege Denizi demeye başlayalım, Adalar Denizi demeye bırakalım diyorsunuz. Ve savaşı Yunan'a karşı vermenize rağmen siz bundan vazgeçiyorsunuz. Bu nasıl mümkün olabilir ya Türkiye'de?
2: Şimdi Murat Bey, bunu konuşmanın aslında gerçekten tam zamanı diye düşünüyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda bir farkındalık oluşturmak için görevin başından beri türlü türlü çalışmalar yapıp aslında zihinlerdeki sömürgeciliğin kalkması için, işgal edilen zihinlerimizin yeniden tazelenip aslında rücu etmesi için çok ciddi çalışmalar yaptığını gözlemliyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çok güzel bir forum düzenlendi. Dünya Dekolonizasyon Forumu. Ben de katıldım. Açılışına, sergisinin açılışına ve ilk günkü programlara katılıp oradaki dünyanın pek çok yerinden gelen akademisyenleri dinleme fırsatı buldum. Sayın Esra Albayrak'ın Kültür Eğitim Vakfı'nın başkanı ve Enstitü Sosyal'in organizasyonuyla yapılan bir forumdu. Ve gerçekten dekolonizasyon sürecine çok büyük bir katkı sunacağına,
1: yani sömürgecilikten kurtulma süreci.
2: Evet, katkı sunacağına inanıyorum. Kolonileşmek dünyada savaşların ardından bitkin düşen toprakların daha güçlü devletlerce sömürüleştirilmesi. Yani oradaki yeraltı yerüstü zenginliklerinden, coğrafi bir takım avantajlarından faydalanılarak o insanların her anlamda maddi ve manevi şekillerde sömürülmesi anlamına geliyor. Yani bir kazan kazan ilişkisi değil, kaybet, sen kaybet ben kazanayım ilişkisinin olduğu bir dünya sistemi var aslında. Yani burada Afrika'nın işte o kadar fakirlik içerisinde yaşayan bir coğrafya olduğunu düşünürüz. Halbuki yeraltı zenginlikleri işte düşünüldüğünde dünyaya hükmetmesi beklenen belki de bir takım devletler var Afrika'da. Ama öyle bir koloni sistemi kurulmuş, sömürgecilik sistemi kurulmuş ki bu devletler kendi kendine yetemez. Başka devletlerin egemenliği altında, kolonisi altında yaşayabilecek bir sisteme mahkum edilmişlerdir. Ve bunların maddi zenginlikleri sömürülmüş, aynı şekilde kültürel zenginliklerinden de arındırılarak yönetilebilecek tek tip insan modeli haline getirilmişler. Yani maddi sömürü var, kültürel bir sömürü var ve bunun ardından da zihinsel bir sömürü var. Hiç akla gelmez, ismi bile değişiyor. Yani Robinson Crusoe mesela, değil mi? O kadar şey yapar, okutulur hala. Ama o adaya düştüğünde bile oradaki köle olarak edindiği kişinin adını bile sormaya ihtiyacı hissetmeden ona tanıştıkları günün oda olan Cuma ismini veriyor. Yani adını bile sormuyor o kişiye. Senin adın ne bile demiyor. Direkt kendisi o kadar hiçe sayıyor ki karşısındaki insanı, ona bir isim takıyor. Halbuki siz yetişkin bir insana isim takmak aklınıza gelir mi? Zihinsel bir sömürü hedeflemeseniz orada. Ne dersin? Senin adın ne diye sorarsın. Adın ne diye sormadan senin ismin Cuma olsun diyor ve onu direktmen köleleştiriyor. Kendisini yardımcı hale getiriyor. Zihinleri de işgal ediyor. İsimleri, kültürleri hepsini işgal edip o kültürel zenginliklerden arındırarak yönetmesi çok daha kolay bir hale getiriyor. İşte bugün artık yani bu batıdan gelen koloni sisteminin, işte Paris'ten,

0: Amsterdam'dan gelen o bilgi birikiminin dünyaya da yetmediği ortaya çıktı. Bunu en güzel örneğini, yani güzel demek istemiyorum ama en bariz örneğini diyelim, Gazze'de yaşadık biz.
1: Evet.
0: Yani öyle bir insan katliamı yaşandı orada. Ama Batı'nın ürettiği bilgi sistemlerinin çıkarttığı sistematik mahkemeler veya kurumlar bu insanlık onurunun, zedelenen insanlık onurunun veya katliamının karşısında durabilecek bir mekanizma üretemedi. Yani Batı da yaydığı bu sömürgeci zihniyetin devamlılığı için de belki de bir alternatif üretemedi ya da bir çare bulamadı buna diyebiliriz. Yani ürettiği bilginin de kurbanı olmak üzere. Çünkü Batılı da çanlar çalıyor. İnsanlar buna artık karşı çıkmaya başladı. Dolayısıyla aslında bu Batı'dan gelen sömürgeci zihniyetin yükünü Batı'dan da almamız gerektiğine ben inanıyorum. Yani artık bilginin merkezinin birazcık daha doğuya doğru kayması, belki ilk çağlarda olduğu gibi güneşin gerçekten doğudan doğduğuna hani inanacak şekilde bu eksenin kayması gerekiyor ve bu yükün Batı'dan da alınması gerekiyor. Ve Sayın Albayrak orada çok güzel bir konuşma yaptı. Oradan esinlendim açıkçası. Ben de etkilendim. Bunun için artık bu dekolonizasyon için, yani bu sömürgeciliğin durdurulması için, zihinlerdeki sömürgeciliğin durdurulması, kültürel sömürgeciliğin durdurulması, maddi ekonomik sömürgeciliğin durdurulması için yeni bir perspektif geliştirmemiz gerekiyor diye ifade etti ve bunu da İstanbul perspektifi olarak tanımladı. Gerçekten şu an Türkiye'nin yükselen bir güç olması, işte güçlenen bir teknoloji ortaya koyması, savunma sanayi ortaya koyması karşısında bilginin de aksının artık İstanbul perspektifinden dünyaya yayılmaya başlaması bence bir paralel olarak gidebilir. Yani bunu sağlayabilirsek o zaman işte biz Adalar Denizi'ni konuşabileceğiz. Yani bilgiyi, zihinleri, kültürü de artık bu Batı'nın sömürgeciliğinden kurtarıp adaletli bir çerçevede dünyaya İstanbul perspektifinden dağıtabilirsek o zaman bu isimlerin de doğru konulacağı bir Türkiye'de ve dünyada yaşayabiliriz. Ve bu herkese hizmet edecek. Yani Batı'nın ortaya çıkarttığı o bilgi sisteminin sadece Batı'ya hizmet etmesi, yani adaletsiz bir zulme dönüşmesi, yani bir adaletsiz bir yapının bu şekilde bir zulme dönüşmesi artık Batı'ya da ağır geliyor. Bizim ortaya koyacağımız İstanbul perspektifinde ise bunu Batı'nın da işine yarayacak bir şekilde daha adil bir dünya mümkündür dün çerçevesinde yapabileceğimize ben inanıyorum. O zaman işte bizim yavrularımızın zihinleri dekolonizasyon çerçevesinde, yani sömürgeciliği inkar eden, daha doğrusu dışlayan, kaldıran,
1: evet,
0: dışlayan bir şekilde o zaman Karadeniz'in nasıl adını koyduysak Adalar Denizi de, ya da işte Haçlı seferleri değil,
1: Haçlı saldırı,
0: Haçlı saldırıları diyebileceğiz o zaman. O zaman evet, kendi içimizden kaynaklarla beslenip dünyaya da adaleti dağıtabileceğiz. Zaten bizim içimizden, bizim kültürümüzden, bizim bilgi kaynaklarımızdan beslendiğiniz zaman burada daha adil bir dünya mümkün olabilecek. O yüzden bu konuda bir bakış açısı geliştirmeye çok ihtiyacımız var. Sömürü kültürünü reddeden filmlerden tutun.
1: En önemlisi herhalde bir müfredatımıza girmesiydi.
0: Kesinlikle.
1: Bundan
0: müfredat
1: sonra
0: çok
1: ders
0: önemli.
1: Kitaplarımız böyle, çocuklarımıza bu şekilde öğretmemiz
0: kesinlikle
1: çok önemli.
0: Kesinlikle öyle. Yani bizim zamanımızda okutulan tarih kitaplarının hiç bizim fikri ve zihinsel dünyamızı yansıtmadığını bir çocuk zihniyle biz bunu bilirdik. Ama bunu bir sistematik haline getirip çocuklarımıza özgüvenli bir şekilde, eğer işte dünyaya adalet dağıtacak neferler, çocuklar yetiştirmek istiyorsak da bu sömürgeciliği reddeden bir takım müfredatlar ortaya koymamız lazım. Bunu milli eğitim müfredatıyla, bilginin üretilmesiyle, akademik çerçevede bu bilgiyi sömürgeci zihinleri dışlayarak yaptığımızda başaracağız. Yani bir literatür oluşturacağız, bilginin merkezi haline geleceğiz. Bu oluşturduğumuz kendi içimizden kaynaklanan müfredatla, akademik literatürle müfredatı zenginleştireceğiz ve uygulamalarımızı da buna göre yapacağız.
1: Evet.
0: Sonrasında da bu bilinçle, bu şiarla yetişen çocuklar bu Türkiye'yi ve dünyayı daha adil yaşanabilir bir hale getirecek diye düşünüyorum.
1: Evet, önce isimlerle başlıyor çünkü.
0: İsimlerle başlıyor, isimler literatürle başlıyor.
1: Evet. Serkan Hocam, şimdi hakikaten inanılır gibi değildi yani. İnsan 15. yüzyılda ABD, Amerika kıtasına İspanyollar ilk ayak basıyorlar. Orada koskoca medeniyet var. Aztek, Maya, İnka medeniyeti var. Piramitler yapmışlar. Ama biz oraya coğrafi keşif dedik. Sanki yani orada hiçbir şey yoktu da biz keşfettik, orası insan medeniyete dönüştü. Evet. Öyle değil, öyle olmadığını çok net biliyoruz. Kendimiz yaşayarak görüyoruz ama hala tarih kitaplarımızda coğrafi keşifler olarak geçiyordu. Nihayet sömürgecilik tarihi olarak ifadelendirmiş olduk. Bence en çarpıcı olan şeylerden birisi de yani bu geçtiğimiz yüzyılın başında ikiye bölünmüş olan, kendi coğrafyamızı, kendi ata yurdumuz olan Rusların bir kısmını, Çinlilerin bir kısmını işgal ettiği yere biz kendimiz Türkistan demeyi bırakıp Orta Asya diyorduk. Bu nasıl gerçekleşti? İnsan nasıl bu hale gelir? Yani bir toplum nasıl bu noktaya gelir?
2: Şimdi müfredatı konuşuyoruz. Müfredat her şeydir. Yani daha önemli ne var diye kendime soruyorum. Bakıyorum. Temel eğitim müfredatının ürünleri olduğumuz gerçeği gözümün önünde canlanınca her birimizin, öyle ya da böyle, biz 7 yaşından itibaren Türkiye'de işte o ilkokul, ortaokul, lise, bizim dönemimizde öyleydi yani. O aldığımız temel eğitimin ürünleriyiz sonuçta. Yani bize, evet, orada ne işledilerse, yani neyi nasıl zihinlerimize verdilerse, aşıladılarsa, biz öyle bir şey olduk. Sonradan serbest okumalar yaptık, sorguladık, bir takım tutarsızlıklar, açmazlar ilgimizi çekti, dedik ya öyle diyorsunuz ama niye böyle, bir de şu tarafından bakalım dedik, öyle dedik, böyle dedik, işte bu hale geldik. Batı'nın her şeyi iyidir, Batı her yaptığında haklıdır, biz geriyiz, bize ait olan her şey kötüdür. İnancımız kötüdür, geleneğimiz kötüdür, tarihimiz kötüdür. Biz her şeyi yanlış yaptık, geri kaldık. Batı her şeyi çok doğru yaptığı için ilerledi. Biz Batı gibi olmak mecburiyetindeyiz. Kendimiz olmayı bırakıp Batılılaşacağız. Türk modernleşmesi.
1: Özeti bu.
2: Cumhuriyet öncesinde, tabii daha da öncesinde, yani bu 300-350 yıllık, 400 yıla filan varacak bir hikaye, tamam mı? Yani bununla ilgili literatürü tabii Ayhan hocam filan, hani akademik anlamda mutlaka daha iyi bilir ama yani müthiş bir şey var, müktesebat var, tartışmalar yani. İkinci Abdülhamit döneminin aydınlarının, entelektüellerinin o dönemdeki tartışmalarını, işte konuşmalarını, yazıp ettiklerine filan baksan, bugün tartışılan o kimlik meselelerine filan baksan, konunun çok fazla değişmediğini görürsün aslında. Ya şöyle bir şey var. Bir sistemli çaba, bir örgüt, büyük bir yapı, güç, askeri güç, ekonomik güç, her şeyi ele geçirip kendi varlıklarını ila nihaya egemenliklerine devam ettirebilme adına çok yaygın bir politika uyguladılar. Her yerde bir propaganda uyguladılar. İşte Osmanlı coğrafyasını işte ellerine böyle kasap bıçaklarını alıp kestiler, biçtiler, doğradılar. Haritalarla, suni haritalarla, devletler, devletçikler, sonradan olma yapılar oluşturdular. Son onları birbirine düşman ettiler. Öyle yaptılar, böyle yaptılar. Ama bütün bunları kendi menfaatleri doğrultusunda çalışacak ajanlar ve hainler eliyle, vasıtasıyla yaptılar. Tamam mı? Sadece bizi değil, dünyanın her yerinde efendim kendi kültürünü kaybetsin, kendisi olmaktan çıksın, bize benzesin, bize yaranmaya çalışsın, bizim emrimizde olsun diye baktıkları her toplumun içinden, kendilerine hizmet edecek, kendilerine hayran tipler buldular.
1: Mankurtlar
2: buldular. Onlar vasıtasıyla yaptılar bunu. Şimdi biz bir kurtuluş savaşı verdik. Yedi düvele karşı, emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşı verdik. Bu savaşı inancımız gereği verdik. İşte vatan aşkından dolayı verdik. Vesaire vesaire. Kendi öz varlığımızı korumak için verdik. birileri bizi işgal etsin, etmesin ve onlara benzemeyelim. Yani çoluğumuz, çocuğumuz, neslimiz, zürriyetimiz onlar gibi olmasın diye bu savaşı verdik. Gel gelelim neticede o savaşı o amaçla vermiş olmamıza rağmen işte ekonomik güç, ihtiyaçlar, o günün gerekleri, mecburiyetler yani bütün tarihi hadiseleri kendi dönemi içerisinde kendi koşullarında değerlendirmek gerekir. Ya şimdi bir şeye bakıyorum. Bir video düştü dün önüme. Ünlü bir tarihçi şey diyor. Yani Türkiye'de bir dönem Türk musikisi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği yasaklanmıştı yani.
3: Tabii.
2: Sadece Batı müziği dinlenebiliyordu filan. E şimdi o kuralın uygulandığı dönemde Atatürk kendisi Türk müziği dinliyor. Yani Batı müziği dinlemiyor, Türk müziği dinliyor yani. İşte yanındakilere diyor ki çocuk diyor ya bu iş bize uymaz diyor yani. Bu bize göre değil diyor. Bizim müziğimiz bu diyor yani.
1: Ama yasak ülkede.
2: Şimdi orada tarihçinin yorumu enteresan. Tarihçi diyor ki bazı mecburiyetler vardı diyor. Yani içinde bulunduğunuz koşullar, tamam mı, sizi bazen yapmak istemediğiniz şeylere zorlayabilir. Yani yapmak istediğiniz başkadır. Yani ama yapmak zorunda olduğunuz başkadır. Yani bütün o ülkenin şeyi için, güvenliği için, huzuru için bazen bazı şeylere mecbur kalabilirsiniz. O ayrı bir hikaye. Ama bir taraftan da öz varlığınızı diri tutmak için de bir mücadele sergilersiniz. Yani şey tutmadı. Yani Türkiye'yi bütünüyle, Türk milletini, Müslüman Türk milletini kendi öz varlığından, öz hakikatinden, kendi kimliğinden bütünüyle koparıp, bütünüyle Batılılara benzetme çabası istedikleri gibi sonuçlanmadı. Ters tepti. Ters tepti. Niye? Yani dedik ya, içimizdeki hainler satılmış. Ajan tipleri kullanarak kendi menfaatleri doğrultusunda işler yaptırdılar belki ama içimizde kahramanlar da vardı. Yani dağların tepelerinde Kur'an-ı Kerim okumanın, okutmanın yasak olduğu dönemlerde bu memleketin çocuklarına elif bağ öğreten, Kur'an-ı Kerim unutulmasın diye canını ortaya koyan kahramanlar oldu. O mücadeleler verildi, çok acılar çekildi, çok bedeller ödendi. Efendim, nihayet bugünlere kadar gelindi. Şimdi bu
1: şimdi bunlar hiç yaşanmamış diye söyleyenler de var tabii.
2: Ya bunlar bu müfredat böyle işte bir şey bak, yok diyor. Müfredat niye önemli? Tamam mı? Bu müfredata biz yakın geçmişimizden itibaren, ya müfredatı böyle ta işte antik dönemlerden, yontma taş çağından alıp bugüne getirmeyeceksin. Tamam mı? Bugünden alacaksın, geçmişe doğru götüreceksin. Biz 15 Temmuz'da ne yaşadık kardeşim?
0: Doğru.
2: 15 Temmuz'u yapan hainlerin arkasında kim vardı? İsrail, Siyonistler bu işin neresindeydi? Bunu yazacaksın bu tarih kitabına. Yakın tarih. Yakın milli tarih. Tamam mı? Bunu yazacaksın. 27 Mayıs darbesini kimler yaptı, kimler yaptırdı? Hedefleri, amaçları neydi? Adnan Menderes ve arkadaşları neden idam ettirildi? Türkiye sonra nereye yönlendirildi? Efendim 12 Mart muhtırası neden oldu? 12 Eylül neden oldu? Bunları böyle bugünden alacaksın. Tamam mı? Bugünden alacaksın. En bilmediğimiz Neolitik geçmişe kadar, Neolitik çağa kadar cilalı taş, cilasız taş filan, yontma taş, oraya kadar götüreceksin. Alıyoruz çocukları, yontma taşla başlıyoruz.
0: Evet.
2: Böyle bir garip gurayip şeyler, hadiseler anlatıyor işte, duvarlara bilmem ne çiziyor. Bakıyor çocuk yani. Ya bir de bu çocuklar artık internet çağı, her şeyi okuyorlar, görüyorlar, kafaları çalışıyor. Yani bizim algılayamadığımız 10 tane meseleyi aynı anda kafaların içerisinde döndürebiliyorlar. Böyle zihinleri var çocukların yani. Sen alıyorsun bunlara, salak muamelesi yapıyorsun. Yani yıllar yılı, 10 yıllarca. Yani neyi öğrenmememiz gerekiyorsa, neyi bilmememiz gerekiyorsa onlardan müfredat oluşturuyorlar. Ya hayatın içinden bir şey yok mu arkadaşım? Bak şey de çok önemli. Ben musluk değiştirmeyi, musluk tamir etmeyi bilmem. Ampul bile değiştiremem. Bundan dolayı çok sıkıntı ve kriz yaşıyoruz. Ondan sonra.
0: Ustalar kara borsa zaten.
2: Ya ben beceriksiz bir adam. Bu işleri beceremiyorum ama okullarda bunlar niye öğretilmez ki? Ya okulda bana terlik sayvanın sindirim sistemini anlatayım ben sana da ne işime yarıyor benim hayatta ya? Ya müfredat her şeydir. Ya çocukları 8 saat, 10 saat bir yere tıkıp onlara bilgi yığmak, alın bunları ezberleyin, bunlardan sorumlu olacaksınız demek yerine çocukları al bir gün itfaiyeye götür. Olay yerine götür ya, göster bak bundan dolayı böyle bir facia yaşandı. Dikkat edin, yapmayın yani. Trafik hayattır yani. Trafiği öğret. İlk yardımı öğret, şunu öğret. Ya tamam, yapılıyor ediliyor da yani hayatın içerisinde olması gerekiyor. Ya bilgi olarak da şey çok doğru. Yani sömürenler, o sömürgeciler, dünya egemenleri kendi kurallarını koydular. Kendi isimlendirmelerini de yaptılar. Biz de onları ezberledik. Onlara işte dedik ki tamam eyvallah, siz büyüksünüz. Ne derseniz kabul ediyoruz. Niye biz şimdi itiraz edebiliyoruz? Asıl soru budur.
1: Niye?
2: Biz bugüne kadar bunlara itiraz edemedik de niye şimdi itiraz edebiliyoruz? İtiraz edebilecek gücü yakaladık da ondan. Kolay iş değil bunlar arkadaşlar. Bakın şu müfredat meselesi var ya. Şu müfredatı biz alalım. Gerçekten yani. İlmi olarak söylüyorum. İdeolojik olarak konuşmuyorum. Memleketin en namlı ilim adamları otursunlar sempozyum üstüne sempozyum. Tamam. Sempozyum üstüne. Sempozyum yapsınlar. Biraz önce dedin ya Ege diye. Ya otursunlar mesela Helenizmin Türk modernleşmesi üzerindeki etkisi başlıklı bir sempozyum yapsınlar. Bak neler çıkacak. O dönemden itibaren bütün o yayın, basın yayın faaliyetlerinde o Helenistik öğelerin, objelerin, sembollerin nasıl yoğun bir şekilde Müslüman Türk milletine empoze edildiğini gördüğümüzde,
0: evet.
2: Anladın mı? Ortaya bambaşka bir tablo
0: Yunan
2: çıkar.
0: Yunan tanrıçalarını
2: yani.
0: Severler o yüzden.
2: Ya, tuhaf tuhaf şeyler
0: bizim
2: çıkar.
0: Bizim padişahları yani. Tanımazlar, Yunan tanrıçalarını
2: çıkar. Aynen işte, aynen tam olarak aynen, da bu. Aynen. Şimdi bu en namlı ilim adamlarımız yani objektif, yani gerçekler ışığında müfredatı baştan sona ele alalım ve gerçekten olması gerektiği gibi bir müfredat ortaya koyalım, yer yerinden oynar.
1: Evet.
2: Yer yerinden oynar. Çok ciddi bir meseledir bu.
1: Çok önemli. Yer yerinden oynamaya başlıyor zaten. Sayın Milliyetin Bakanımızın bu müfredattaki isim
2: bak, bu
1: değişikliği.
2: Bu çok cesur bir iştir.
1: Çok cesur bir iştir. Zaten bundan
2: bunu
1: dolayı da
2: insanlar
1: çok...
2: ne olacak canım? Ha adalar denizi demişiz, ha Ege denizi demiş. Ya bu surda açılan gediktir.
1: Evet.
2: Mukaddes mi mukaddes? Ondan sonra o rüzgar artık ne yandan eserse essin bunun arkası gelir.
1: Evet.
2: Bu çok kıymetlidir. Hafife alınmamalıdır. Azımsanmamalıdır. Küçümsenmemelidir. Bunlara destek
1: evet,
2: olunmalıdır.
1: Son derece önemli. Zaten Sayın Milliyetin Bakanı muarızları da bunu son derece önemsediler.
2: Farkındalar.
1: Ve farkındalar evet. Ve bunun Türkiye'nin gidişatı açısından, kendileri açısından hiç hayırlı bir nokta olmadığını da ifade etmeye başladılar. O açıdan Batı'dan, Yunanistan'dan da çok böyle tepkiler gelmeye başladı. Şimdi işte şimdiye kadar Orta Asya dediğimiz ama bugünden itibaren Türkistan dediğimiz coğrafyaya Sayın Cumhurbaşkanımız bir ziyaret gerçekleştirdi ve Türkistan'ın en kuzey ucu olan Kazakistan'a yapmış olduğu ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımız dilde birlik ve fikirde birlik ülküsünü ifade etmeye gayret etti. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız neler söyledi, sonra konuşmaya devam edelim.
3: Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
1: Ayhan Hocam, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan'da ifade ettiği bu sözler son derece önemliydi tabii. Türk dünyasının dilde ve fikirde birlik haline gelmesiyle alakalı bu düşüncesini ifade ettikten sonra hem Kazakistan'da 13 tane Türkiye ile Kazakistan arasında 13 tane anlaşma imzalanmış oldu ve Kıbrıs Türk Devleti'nin Türk Cumhuriyeti'nin bir Türk Cumhuriyeti'nde temsilcisinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla orada bulunuyor olmasından da atıf yaptı ve bunun kıymetli bir şey olduğunu söyledi. Türk dünyasında Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınması açısından da kıymetli bir noktada bulunuyoruz sanırım. Ne dersiniz?
4: Tabii ki bir önceki toplantıda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımamakla veya Güney Kıbrıs'la Avrupa Birliği ile iş tutmakla ilgili bir eleştiri almıştı. Ama şimdi o eleştirilere de adeta bir cevap verilmiş oldu. Tabii burada şu dönem, yani biraz önce konuştuğumuz mesele aslında şu anki meseleyle bence doğrudan bağlantılı. Hani dedik ya, kültürel iktidar meselesi, kültür meselesi. Bunları, kendi kültürünüzü, kendi kültürel iktidarınızı oluşturmak istiyorsanız güçlü olmanız gerekiyor. Yük konuşmuştuk. Şimdi burada da Türkiye ve o bölgedeki ülkeler, diğer Türk devletleri bir araya gelip gerçekten de o bölgeye ve dünya siyasetine etki üretebilecek bir organizasyon haline gelecekse bu ancak bu ülkelerin güçlü olması akabinde gerçekleşecek. Ve bu tarz girişimlerde, bu tarz birliklerde hep şunu görüyoruz, hep şunu da söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Bu tarz girişimler, birlikler lider ülkelerin öncülüğünde kurulur. Yani biz 45'ten sonra Avrupa'da bir Batı ittifakından, işte NATO temelli kurulmuş bir Batı ittifakından, sonrasında bir Avrupa Birliği'nden bahsedebiliyorsak bu Amerikan liderliğinde oldu. Evet. Amerikan liderliği olmasaydı belki 10-20 sene sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl bir daha savaştılarsa yine birbiriyle savaşacak bir Avrupa olacaktı. Zaten İngilizlerin sürekli Amerika Birleşik Devletleri'ni oraya çağırması bir Sovyetler tehdidi, ama diğeri de ya biz sürekli bir arada birbirimize savaşıyoruz, bir araya gelemiyoruz. Bize bir abi lazım, bize bir büyük, güçlü bir lider lazım diyerek o izolasyonundan Amerika'yı çekip oraya getirdi. Şimdi biz şunu da görüyoruz artık.
1: Şimdi kurtulmaya çalışıyorlar, kurtulamıyorlar.
4: Şimdi bence hem kurtulmaya çalışıyorlar ama o kadar çok bağımlı hale gelmişler ki dediğin gibi kurtulamıyorlar da. Çünkü kurtulmaya çalıştığı anda, bıraktığı anda da yapayalnız kalıyor.
1: Amerika da kurtulmak istiyor da kurtulamıyor.
4: Evet, bence Amerika daha çok kurtulmak istiyor dediğin gibi. Yani çünkü başına artık bir dert oldu. Şimdi biz de Türkiye olarak şimdi Suriye ile Lübnan'la, Ürdün'le, Irak'ta da bazı birlikler kurduk. Mesela DAEŞ'e karşı mücadele adını koyduk. Irak'ta kalkınma yolu üzerinden bir girişim var. Şimdi mesela Suudi Arabistan, Pakistan, Katar
1: gibi. Kazakistan'da da Anka 3'ün ortak üretim ve bakım anlaşması imzalanmış.
4: Evet. Yani bu Endonezya'ya biliyorsunuz yine silahlar vesaire satıldı, anlaşmalar oldu. Malezya ile hakeza öyle görüşmeler var. Şimdi bunların hepsi niye oluyor Murat abi? Çünkü Türkiye gücüyle, kuvvetiyle, yükselişiyle diğer o ülkelere, hem bölgemizde Orta Doğu'da hem de Türkistan bölgesinde o ülkelere bir alternatif sunuyor. Çünkü herkes şunu görüyor artık. 90'lardan sonra Sovyetler yıkıldı. Tek kutuplu bir dünyaya geçtik. Artık da tek kutup da kalmadı. Çok kutuplu bir dünyaya geçiyoruz. Ve çok kutuplu dünyada da şu artık çok net bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu çok kutuplu dünyada hayatta kalmak istiyorsan, hayatını kurtarmak, devletini kurtarmak istiyorsan yeni müttefikler, ittifaklar bulman gerekiyor. Bakın Venezuela başkanını gündüz gözüyle kaçırdılar.
2: 90... Biraz önce dedik ya içeride de aynı birlik.
4: Tabii.
2: İçeride de güçlü birliktelik. Dışarıda da başka ülkelerle de.
4: Çünkü biz içeride birlik yapamazsak zaten dışarıya bunu yansıtamıyoruz.
2: Yani şimdi, o yüzden 3'e 5'e bakmak zamanı değil, ideolojik bakma zamanı değil diyor.
4: Kesinlikle katılıyorum. Oraya da bir değineceğim en son vakit olursa. Şimdi diyoruz ya bir yandan bu devletlere bir alternatif sunuyoruz. Bir yandan da Türkiye olarak diyoruz ki bakın artık bunlar sizi koruyamayacak. 90 milyonluk İran'ı da vurdular. Hiçbir sebep yokken, uluslararası hukuk, kanun, Birleşmiş Milletler hiçbir şey olmadan vurdular ve yıkıma uğratmanın böyle eşiğine geldi ülke. Dolayısıyla bundan sonra hem Orta Doğu'daki ülkeler hem Türkistan bölgesindeki ülkeler Türkiye ile daha fazla ittifak yapmak isteyecektir. Son olarak da Serkan abinin değindiği bir şeye geleyim. Böyle tarihten, kendi geçmişimizden konuştuğumuz bir derste şunu söyledik. Çok net bir ilişki var. Böyle bilimsel bir ilişki tarihte. O da şu. Bir devlet büyüyecekse, güçlenecekse, işte cihan devleti kıvamına gelecekse hiçbir zaman bölünerek olmuyor bu. Murat abi, hiçbir zaman. Yani Osmanlı zaten güzel bir örnek. Halifelerin kurdukları devletler yine çok güzel bir örnek ama batıda da böyle. Batısında da Asya'sında da her zaman kapsayarak, büyüyerek cihan devleti olmuş. Şimdi biz burada iç cepheyi kuvvetlendirmek derken şunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Biz burada klasik, ideolojik, kutuplaşmanın bir ünlü kavgalarla vakit kaybedersek küresel bir güç olma hayalini unutalım. Böyle bir şey yok. Şimdi mesela bir kişi
2: küresel
4: geliyor.
2: Küresel güç olamazsak da yem oluyoruz.
4: Yem oluyorsun. Bu kadar. Böyle bir kısır döngü.
2: Alternatif yok.
4: Şimdi evet. AK Parti ile ilgili de belli eleştiriler var İslami kesimden. Diyor ki biz şu hesaplaşmayı yapmadık, biz bu hesaplaşmayı yapmadık, şu hesaplaşmayı yapmadık. Detayını vermeyeceğim. Ben de diyorum ki bizim mesela kapımızın dibinde İsrail pusuya yatmış bekliyor. Güney Kıbrıs'ı Yunanistan'ın yanına almış bekliyor. Terör örgütlerini kullanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Amerika'da belli değil. Bugün Trump destek vermiyor. Mesela Suriye'de vermedi. Yarın başkası gelir verebilir. Böyle bir ortamda sen sonu ne olacağı belli olmayan, kazansan sana ne getirecek o da belli değil. Kısır tartışmalarla enerjini tüketirsen, buradaki iç bütünlüğünü bozarsan, senin böyle hafif yalpaladığını gören dışarıdaki güç seni yutacak. Daha da ötesi Serkan abi çok güzel bir şey söyledi. Öyle bir ortama giriyoruz ki, küresel bir kaos ortamına giriyoruz ki, zaten sen hiçbir şey yapmasan, yerinde saysan, küresel bir güç haline gelmediğin noktada seni yine yiyecekler. Dolayısıyla büyümemiz, güçlenmemiz, gelişmemiz gerekiyor ve bunun da tabii ki merkezi içerisi olacak. İçeriden dışarıya doğru genişleyen, büyüyen, güçlenen bir Türkiye olacak ki bu yeni kaotik dönemde hayatta kalabilirim. Son cümle şunu söyleyeceğim. Yani insanlar bence böyle tarihsel bir okuma yapmadıkları için şunun farkında değil ama ben 1. 2. Dünya Savaşı'na benzer krizlerin arifesinde olduğumuz bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Aynı bu daha böyle artçıları.
2: Denge arayışı bir türlü o denge bulunamıyorsa
4: oturmadı,
2: o denge güçle.
4: Bir yerden sonra bu patlayacak. Evet. Allah korusun. Ve o arada güçlü kuvvetli duramazsak o değil fırtına mi? Rüzgar bizi de süpürüp götürecek.
2: Şunlarla bunlarla uğraşılacak zaman değil yani.
1: Evet yani ama
2: bu da bizim gerçeğimiz.
1: Gerçeğimiz bu. Şimdi Ayhan Hocam bir yandan da ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti aylardır konuşuluyordu, gündemdeydi. Gittiğinde pek çok şey düzeltmiş olarak gidecek, İran'la alakalı meseleyi halletmiş olarak gidecek falan denildi. Öyle olmadı. Öyle olamayacağını da artık bazı stratejistler, analizciler de görmüş oldular. Dünyanın o kadar kolay bir dünya olmadığının farkındalar artık. ABD'nin de o kadar her şeye hakim bir devlet olmadığını da farkında olmaları gerekiyor artık. En azından bugün farkında olmalılar. Şimdi oraya dönerken bir bazı açıklamalar yaptı. Dedi ki biz nükleerle alakalı bir mesele yoksa anlaşmanın geri kalanını bile okumuyorum, yırtıp atıyorum. Bu açıdan yeniden bir bu ateşkesin bozulacağı ve bir İran-ABD savaşının tekrar yaklaşmakta olduğuna dair bazı hem ABD hem İsrail gazetelerinde haberler çıkmaya başladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki bunu?
4: Şimdi bu son olayda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz Murat abi. Bir kere ortada artık süresi dolmuş bir ateşkes var. Yani süresi devam eden geçerli bir ateşkes bile yok. Barış anlaşması zaten yok. Tamamen dondurulmuş bir çatışma var. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte oradaki güçlerini azaltmak bir yana, tam tersi ablukasını, yığınağını daha da arttırdı. Yani yarın öbür gün

0: çatışmanın fitili tekrar ateşlenirse çok daha sert bir savaş, çatışma bizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmamasının sebebini ben hep en başından beri şöyle yorumluyorum. Mesele Hürmüz Boğazı değil. Hürmüz Boğazı zaten Amerika hiçbir şey yapmasa, çekilse gitse açılacak. Çünkü İran'ın orayı kapatma gibi bir şansı yok.
1: Açıktı zaten.
0: Zaten açıktı ama mesele şu, burada zaten açıktı olması. Şimdi Amerika'nın sıkıntısı, ikilemi şu. Trump savaşı bu şekilde bitirirse Hürmüz Boğazı'nı açtım diyerek bir zafer pazarlayamıyor. Çünkü Amerika'da diyorlar ki zaten açıktı. Dolayısıyla Trump'ın bir zafere ihtiyacı var ve Trump ısrarla şu retoriği kullanıyor. 27 yıldır Bush'ların, Biden'ların, Obama'ların çözemediği nükleer meselesini ben çözdüm demek istiyor. Orada da şartı şu, 400 kilodan fazla, %60'dan fazla zenginleştirilmiş, nükleer bomba yapmaya yaklaştırılmış uranyumu ya bize ya da üçüncü bir ülkeye teslim edin ve nükleer tesislerinizi kapatın, yok edin, imha edin diyor. Burada kilitlenmiş durumda. İran da diyor ki bunu sonra konuşalım. Sen ablukanı kaldır, ben Hürmüz'ü açayım, hayatımıza devam edelim diyor. Fakat bu konuda bir türlü anlaşamıyorlar. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Bu nükleer meselesinde de asıl Trump'ı köşeye sıkıştıran ikinci faktör de İsrail. Çünkü İsrail Netanyahu'nun açıklamalarıyla sabit olduğu şekilde şunu söylüyor Amerika'ya. Eğer İran'dan zenginleştirilmiş uranyumları almazsan, İran'ın nükleer programını bitirmezsen bu savaşa devam edeceğiz. Bu savaştan çıkamazsın diyor ve Trump'ı çıkartmıyor. Dolayısıyla Trump hem iç politikada hem de Netanyahu ile olan mücadelesinde köşeye sıkışmış durumda. Neden Çin'in dönüşünde böyle bir açıklama geldi diye sorarsanız, o da şöyle, Çin'le Trump'ın, Xi ile Trump'ın görüşmesinden böyle biraz barış esintisi azıcık esti. Hemen Siyonistler Amerika medyasını, Axios gibi kendilerine yakın medyayı kullanarak savaşın tekrar harlanması, bakın biz barışa falan gitmiyoruz, savaş halen devam ediyor imajını, algısını Amerika'da oturtmak
1: için. Ama bu
0: için
1: imajı destekleyecek şeyler de geliyor. Mesela Amerikan Birleşik ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michael Waltz şimdi bir açıklama yaptı. Diyor ki görünüşe göre Çin İran'dan geri çekilmiş durumda diyor.
0: Bir bilgi vereyim mi? Mike Waltz'u Trump niye Birleşmiş Milletler'e sürdü biliyor musun Murat abi? Biliyorsun ulusal güvenlik danışmanıydı göreve geldiğinde. Çünkü Amerikan basınına yansıdı. Mike Waltz Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı, Trump'ın haberi olmadan İsrail'le İran'a saldırı planları hazırlıyormuş. Yani Mike Waltz Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi diye okuyoruz ama Mike Waltz aslında Siyonizmin bir uşağı.
1: Dolayısıyla Amerika'daki temsilcisi. Yani, biraz uzaklaştırmak istedi yani.
0: Tabii uzaklığı sürdü Birleşmiş Milletler'e. Yani pasif bir göreve sürdü.
1: O zaman Çin'le alakalı yapmış olduğu ifadeler biraz olmasını istediği, görmek istediği şeyler de diyebiliriz.
0: Yine İsrail'in provokasyonu. Yani olur da Amerika Çin'le anlaşır, bu savaş biterse diyor, korkuyor. Çünkü zenginleştirilmiş uranyumu henüz İran'ın elinden alamadılar. Ve ben şunu söylüyorum. İsrail İran'dan nükleer kartını alana kadar elinden bu savaşın bitmesi, çatışmanın durması pek mümkün gözükmüyor.
1: Tuğba Hocam, bir savaş gözüküyor mu ufukta, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Vallahi şu andaki savaşın tek görünen yüzü belirsizlik savaşı olması.
1: Evet.
2: Ve bu belirsizlik üzerinden de kazananların sürekli kendi ekmeğine tereyağını, hem de halis Trabzon tereyağını sürmesi bence.
3: Tonya.
2: Acıktım galiba ben.
3: Beşiktaş'ı mı, Tonya mı?
2: Tereyağı. Hangisi güzelse o.
3: Tonya yani,
2: bir belirsizlik süreci. Hakim ve ondan beslenilen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Savaş çıkar mı çıkmaz mı? Ancak bunu konuşuyoruz zaten sürekli. Vurulur mu vurulmaz mı? Kara harekatı olur mu olmaz mı? Bu dünyaya bu gündemi konuşturarak da işte tereyağının ekmeğine güzelce sürüldüğünü kanaatindeyim.
1: Ama şöyle demiş mesela, diyor ki Trump kimseden iyilik istemiyorum. Şii Tayvan'la çatışmak istemiyor. Tayvan konusunda ben söz vermedim. Nükleer tozu almazsak İran'a gireceğiz.
2: Evet, tek derdi nükleer yani.
1: Evet.
2: Hürmüz falan değil, petrol de değil.
1: O zaman yeni bir savaş kapıda mı diyor? Ne dersin Serkan Hocam? Nükleer almasak, nükleer tozu almasak gireceğim diyor.
3: En başta ne konuşuyorduk? Amerika'nın hedefi İran mı, Çin mi? Bu soruya cevap aramıyor muyduk hocam? Ne diyorduk?
2: Evet.
3: Boş verin İran'ı. Amerika'nın asıl hedefi Çin.
2: Çin.
0: Ama evet. İsrail'in hedefi İran olunca evet. Amerika'yı da oraya sürüklüyor.

0: geliyor maalesef.
1: Mecbur.
2: İşte oraya getireceğim.
3: Ama Çin'de çok güçlü bir şekilde karşılandı.
2: Hayır, şimdi lafı oraya getireceğim. Amerika İsrail'in dediğini yaptı, tamam. İsrail'in peşine takıldı ama İsrail'in dediğini yaparken eş zamanlı olarak İran üzerinden Çin'i hedef alma stratejisini, planını da uygulamış oldu. Bir denedi. Bir denedi. Ne oldu? Amerika Çin'e zarar verebildi mi, veremedi mi? Bunu ticaret yolları, lojistik hatları, Çin'in batıyla olan o ticari ilişkisini etkileyecek yolları, lojistik hatlarını kontrol altına alma meselesi. Amerika Birleşik Devletleri şu an itibariyle bunu sağladı mı? Çin'in yollarını kesti mi? Kesebildi mi? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri Çin'in ayağına kadar gidip ey Çin kardeş, ben İran'da çok fena battım, beni bu işten bir şekilde kurtar, gel diğer meselelerde bir anlaşma zemini arayalım diye bir kart mı açtı? Benim Trump'ın Çin ziyareti ile ilgili görüşüm şudur. Konuşulması gereken her şeyi konuştular. Pazarlık kartlarını açtılar. Şimdi bir değerlendirme süreci olacak. Yani Trump'ın Çin'de Çin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede o konuşulanlar, pazarlık masasına konulanlar nasıl sonuçlanacaksa İran'da savaşın akıbetini de o belirleyecek. Yani orada bir şey konuşuldu. Taraflar birbirlerinden bir şeyler istediler. Şimdi bu konuşulanların hepsi şeydir, zihin yönlendirmedir. Hiçbirine bakmayacaksın. A diyorlarsa görüşmede B olmuş olabilir. Yani bunlar kamuoylarını yönlendirme, örtme, cover story, örtme hikaye.
3: Ama bir anlaşma var diyorsun arada.
2: Şimdi bilemeyiz onu. Onu şimdi işaretlerini göreceğiz adım adım. Yani bazen bakarsın işte görüşmeler çok sert geçti.
3: Yani ABD İran'a bugün itibariyle bir saldırı gerçekleştirirse burada Çin'le anlaşıldığı, Çin'in bu konuda
2: o izlenimi vermez hemen. Yani şey saldırıları olur. Mesela bir savaşı bitirmeden hemen önce çok şiddetli son saldırılar gerçekleştirirsin. O prestij saldırılarıdır. Yani en son dersin ki işte 10 tane hedef vardı, vurduk bitirdik dersin yani.
3: Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sözünüzü balla kesmiş oldum. Serkan Fıç, Tuba Hocam, Ayhan Hocam çok teşekkür ederim. Ağzı sağlık, çok sağ olun, var olun. Efendim çok önemli konular konuştuk. Türkiye tarihi açısından son derece kritik bir noktada bulunduğumuzu ifade ettik. Dünya tarihi açısından kritik bir noktadayız. Bu yönüyle de önemli konular konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz ama bugün biraz önce yayında da ifade ettiğimiz, sevgili katılımcılarımızın da söylediği gibi gerçekten müfredat konusunda, milli eğitim konusunda önemli bir devrim gerçekleşti. Bence bugün en önemli gündem maddesi buydu. Bu saatten sonra kendi tarihimize, kimliğimize, kendi çocuklarımızı kendi kimliğimizle geliştireceğimiz, isim koyacağımız, kendi tarihimize kendi ismini doğru bir şekilde koyacağımız bir noktada bulunuyoruz. Bu yönüyle de bu büyük devrim gerçekleştirmiş olan en önemlisi mesela Orta Asya yerine Türkistan demeye karar veren ve bunu sadece milli eğitim müfredatında değil, yayıncılık konusunda da, medyada da, gazetelerde, televizyonlarda hepimize de bir yön ve istikamet veren bakanınıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun efendim. Esas meseleyi burada nihayet erdirdik. Haftaya görüşmek üzere, hayırlı geceler.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz GLB ve GLC lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.
5: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Biliyorsunuz Washington-Tahran arasındaki gerginlik 28 Şubat'ta bir savaşa dönüştü ve biz bu akşam çok değerli bir konuğumuzla hem İran konusundaki çalışmalarıyla hem uluslararası ilişkiler genel olarak çalışmalarıyla bildiğimiz hocamız İsmail Sarı'yla savaşın anatomisini çıkaracağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar,
0: İsmail Bey. Biz geçen sene Gazze'de nihayet ateşkesten söz ederken bugün artık bütün bölgeyi içine alma potansiyeli olan bir savaş yaşıyoruz. 28 Şubat'ta başladı ve bu savaş bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta coğrafyamızda nasıl bir iklim ve konjonktür içinde çıktı? Önce bunu sormak istiyorum. Sürpriz miydi yoksa aslında kuvvetli bir ihtimal miydi? Böyle bakınca savaşın parametrelerini nereye kadar götürmek lazım bugünü anlamamız için?
1: Şimdi 7 Ekim sonrası aslında İsrail Orta Doğu'da yeni bir statiko kurma arayışına girdi. Bu arayışın içerisinde de Lübnan'da olsun, Suriye'de olsun, İran'ın vekil güçleri dediğimiz veya İran'ın direniş ekseni olarak ifade ettiği alanı ciddi anlamda zayıflatmaya başladı. Hamas'tı, Hizbullah'tı, Suriye'de Şii milislerdi, hatta Husiler, Yemen'de Husilerdi. Bunlarla ciddi anlamda aslında bir zayıflatma stratejisi takip etti. Bunları zayıflatırken de temel hedefinin İran olduğu anlaşılıyordu. Bu süreçte, bu zayıflatma sürecinde de zaten İran'la bir misilleme döngüsüne girildi. Hatırlarsanız işte Suriye'deki İran'ın konsolosluğunun İsrail tarafından vurulması, akabinde İran'ın misillemede bulunması ve karşılıklı misilleme döngüsü. Bu süreçte İsmail Haniye'nin öldürülmesi, Hamas lideri, yine Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi. Bütün bu süreç aslında İsrail ile İran arasındaki gerginliği ciddi anlamda arttırmaya başlamış ve İsrail'in hedefinin İran olduğu anlaşılmaya başlanmıştı. Ki Haziran saldırıları geldiğinde, geçen sene Haziran saldırıları geldiğinde de bu sürpriz değildi. Yani İsrail'in artık bu misilleme döngüsünden çıkarak gerilimi bir savaşa dönüştüreceği, bir doğrudan savaşa dönüştüreceği. Çünkü İsrail ile İran arasında uzun zamandır bir vekalet savaşı ya da bir gölge savaşı, bir örtük savaş söz konusuydu.
0: Uzun zamandır derken?
1: Yani 79'dan da alabilirsiniz ya da bunu 2003 Irak işgali sonrası daha yoğunlaşan bir süreç olarak da alabilirsiniz. Arap Baharı sonrası süreci de alabilirsiniz. Yani bu üç süreçte farklı aşamalarda aslında İsrail ile İran arasındaki o örtük çatışmanın, o gölge savaşlarının farklı şekillerde versiyonu. Bunu İsrail'in İran'ın içerisinde yaptığı bir takım operasyonlar, saldırılar
0: onları
1: olarak
0: da
1: okumak mümkün.
0: Buyurun.
1: Tabii burada devrim muhafazaları karargahlarına yapılan saldırılar söz konusu oldu. Ya da nükleerle ilgili çalışmaların lideri olan isimlere yönelik, bilim adamlarına yönelik, Fahrizade suikasti belki bu manada hatırlanabilir. Bunlara yönelik suikastlerdi, saldırılardı vesaire. İçeride zaten böyle saldırılar olmakla beraber yine dijital anlamda saldırılar da söz konusuydu, şeyler vardı. Bunların hepsini topladığımızda gerilimin gittikçe arttığı bir durum söz konusuydu. Ama 2018'de Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle beraber aslında artık İsrail'de ciddi anlamda kendisi için çok da iyi bir fırsat bulmuş oldu ABD nezdinde. Çünkü Trump yönetimi de İran'ın aslında bir şekilde zayıflatılmasını zaman zaman da bir askeri operasyonu düşünüyordu birinci döneminde. Şimdi dediğim gibi 7 Ekim sürecinde bir zayıflatma stratejisi takip edildi ve nihayetinde bu zayıflatma stratejisinin İran'a uzanacağı belliydi. Ve Haziran ayında da zaten bu saldırılar geldi. Haziran ayında bu saldırılar gelmezden önce ABD ile İran arasında bir nükleer müzakere devam ediyordu. Trump yönetimi iktidara gelmişti Ocak ayında. Bir müzakere süreci devam ederken müzakerelerden ciddi anlamda bir sonuç da beklenmiyordu. Yani evet, Trump müzakerelerden iyi gidiyor, bir sonuç çıkabilir gibi dese de aslında tıkanan noktalar, kırmızı çizgiler çok fazla söz konusuydu. Ve Haziran ayında İsrail'in saldırıları geldi. Bu saldırıların içerisine ABD'de ilk defa o ABD'nin İran'a yönelik stratejisinden farklı bir strateji takip ederek doğrudan saldırılara müdahil oldu. Yani ABD'nin
0: hangi noktadan itibaren?
1: Ya Fordo'nun vurulması noktasında, nükleer tesislerin vurulması noktasında. Yani o güne kadar ABD'nin yerleşik politikalarına baktığımız zaman İran'la doğrudan karşı karşıya gelmeye her zaman aslında temkinli baktı ABD yönetimleri. Benzer şekilde İran'ın da hep en büyük önceliği buydu, ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmemek. Ama Haziran saldırılarına baktığımız zaman dolaylı da olsa ABD bu savaşa dahil olarak aslında yıllardır İsrail'in yapmak istediği ya da Netanyahu'nun 30 yıldır çalışıyorum dediği bir durum, bir başarı söz konusu oldu ve ABD'yi bir savaşın içerisine, İran'la sürdürülen bir savaşın içerisine dolaylı ve dar, sınırlı da olsa çekmiş oldu. Bu bir kırılma noktasıydı. Çekmiş oldu ve zaten Şubat ayında, 28 Şubat'ta başlayan savaşta aslında Haziran Savaşı'nın bir devamı niteliğinde.
0: Dolayısıyla sürpriz değil.
1: Evet, sürpriz değil. Yani çünkü kırılma yaşandı. Yani Haziran ayındaki savaşa ABD'nin dahil olması, çatışmalara dahil olması zaten ABD'nin yerleşik politikalarında büyük bir kırılmaydı ve İsrail'in büyük bir başarısıydı diyelim tırnak içerisinde.
0: Yani kırılma dediğinize göre aslında düz bir çizgi
1: tabii
0: izlemiyor
1: ki düz
0: muydu?
1: Bir çizgi değil. İnişler çıkışlar var ama ABD'nin İran'a yönelik yerleşik politikalarına baktığımız zaman aslında gerek anlaşmalar gerekse yaptırımlar olsun hep bir şekilde ya İran'ı kontrol etme ya da İran'ı bir şekilde dolaylı da olsa sistemin içerisine dahil etme politikaları içerisinde bir İran'ı kontrol politikası bu. Yani bu sopayla da olabilir, havuçla da olabilir tırnak içerisinde. Bu Obama döneminde 2015 nükleer anlaşma bu manada aslında bir nevi aslında İran'ı kontrol etmenin başka bir yoluydu Arap Baharı sürecinde. Ya da öncesine baktığımız zaman her ne kadar Bush yönetimi hatırlarsanız İran'ı şer eksen olarak ifade etmiş olsa bile o da bir saldırı gözetmedi ve yaptırımlar uygulandı. Doğal olarak gerek yaptırımlar olsun, gerek anlaşma olsun, bunların hepsi İran'ı bir şekilde askeri olmayan yollarla kontrol mekanizması. Ama ilk defa Trump yönetimiyle beraber Haziran ayındaki savaşa dahil olmak, Fordo tesislerinin vurulması, bu yerleşik

politikalarda büyük bir kırılma yarattı. Şeye geldiğimiz zaman bu sene geçen senenin Aralık ayında protestolar olmaya başladığında İran'da Trump rejim değişikliğinden bahsetmeye başladı. Evet, ABD yönetimin daha önce

0: şekillendirilmesinde
1: bir avantaj
0: haline gelebiliyordu. Şunu... Körfez'in yaklaşmasında, kendisine yaklaşmasında o İran tehdit algısı ciddi anlamda kullanışlıydı.
1: O zaman şunu sorabilir miyim müsaadenizle, kestim ama şimdi çerçeveyi çizerken bir taraftan İsrail ile İran arasında o gerilim hattı zaman zaman zayıflasa, zaman zaman tırmansa bile onu görebiliyoruz. Hı hı. Şimdi bahsederken daha çok İran'ın vekil güçleri üzerinden bir tasvir yaptınız. Bölgeden baktığımızda bölge için zamanı nereye götürmemiz lazım? Bu defa İran ve bölgeye bakmak için. Yani Irak Savaşı'na mı yoksa 79'a kadar götürmek mi lazım? Yine bugünü anlamak için.
0: 79'a götürebiliriz. Nihayetinde 79'la beraber İran'ın hem bölge politikalarında hem ABD ile ilişkilerinde ciddi bir kırılma söz konusu. Ama bu kırılmanın ikinci bir kırılma olarak Irak işgaline götürülmesi, Afganistan işgaline götürülmesi mümkün. Çünkü 2001 Afganistan işgaliyle beraber İran, Taliban gibi bir düşmanından ABD eliyle kurtulmuş olmasına rağmen Afganistan'a ABD yerleşmiş oldu ve bir yakın tehdit algısı hissetmeye başladı İran. Bununla beraber 2003'te ABD'nin Irak işgaliyle Saddam gibi bir düşmanından kurtuldu İran. Yani bu da bir avantajdı kendisinin açısından. Ama yine bununla beraber ABD Irak'a yerleşmiş oldu. İki tarafından da kuşatılmış hissiyle burada ABD'nin bölgeden çıkartılması İran'ın temel önceliklerinden biri haline geldi. Çünkü o tehdit algısını çok yakın hissetmeye başladı İran. Doğal olarak 2000'li yıllardan itibaren de İran'ın nükleer programının hız kazanmaya başladığını görüyoruz. 2002'de İran'ın gizli olarak Natanz'da ve bu şehirde nükleer çalışmalar yaptığı, tesisler yaptığı ortaya çıkmış oldu. Halkın Mücahitleri Örgütü muhtemelen ABD istihbaratının verdiği bilgiyle bunu deşifre etti. Doğal olarak İran'ın o Afganistan işgali ve özellikle de Irak işgaliyle beraber o tehdit algısının çok fazla yükselmiş olması, nükleere yönelmesi ve Orta Doğu politikalarında ciddi anlamda güvenlikçi politikalara yönelmesi, ki burada Hamas'tı, Hizbullah'tı ya da Suriye'de varlığıydı. Bunlar tabii ki daha öncesine de dayanıyor ama ciddi anlamda Arap Baharı'yla da beraber bunları tahkim etti. Doğal olarak nerede başlıyor, kırılmalar nerede devam ediyor diye sorduğunuz zaman en başta belki 79 kırılmasını tabii ki ifade etmek lazım. İran kendisini konumlandırırken Orta Doğu'da nihayetinde bölgede ABD müttefiki ülkeler var. Özellikle Körfez ülkeleri var ve ABD'yi en büyük düşman, büyük şeytan olarak konumlandırıyor. Ve içeride rejimin yerleşmesi noktasında da bu şeytanlaştırma ciddi anlamda işlevsel. Ama karşılıklı ABD de İran'ı şeytanlaştırıyor, onu düşmanlaştırıyor. Hatta ABD ilk başta anlaşmaya çalışıyor. Yani şeye baktığımız zaman devrim olduğunda yeni yönetimi tanıyor. Bir takım ilişkiler takip edilmeye çalışıyor. Ama Büyükelçilik baskınıyla beraber tabii bu ciddi bir kopuş yaratıyor. Ondan sonra da ABD de bu politikayı, o şeytanlaştırma politikasını işlevsel buluyor ve bugün geldiğimiz noktada zaten bir karşılıklı şeytanlaştırma söz konusu.
1: Peki tam da burada, yani bu şeytanlaştırma zaten rejimin en önemli söylemi herhalde. Anti-Amerikan
0: bir devrim.
1: Bir söylem.
0: Aslında şunu belki parantez içinde orada, ifade etmeme müsaadın. Devrim sadece Şah'a yapılmış bir devrim değil. İkiz devrim bu. Hem Şah'a hem ABD'ye yapılmış. Yani bir otoriter rejime, bir monarşiye yönelik yapılan bir devrim bu. Bir cumhuriyet devrimi aynı zamanda. Ama bununla beraber de içerideki o Amerikan egemenliğine yönelik de bir devrim. Nitekim, doğal olarak devrimin doğası ve devrimin ontolojisi gereği zaten bir anti-Amerikancılık söz konusu.
1: Yola çıkarken de zaten yanı başında Marksistlerin, solcuların da destek verdiği, bir arada yürüdüğünü biliyoruz.
0: Evet.
1: Fakat şunu sormak istiyorum. Şimdi bütün bu anti-Amerikan ve şeytanlaştırılan Amerikan söylemine karşılık.

0: Bunun siyasette ve uygulamadaki karşılığı nasıl oldu? Bunu şundan soruyorum. Çünkü biz şunu da biliyoruz bir taraftan. Ta en başında Amerikalı rehineler hikayesinden itibaren bir taraftan da işte bir süre sonra İranlı cumhurbaşkanlarının bugünlerde bazı videoları dolaşıyor. Irak Savaşı'nda, yine Afganistan Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile bütün bu şeytanlaştırılmış söyleme karşılık bayağı yan yana iş yaptığını görüyoruz. Buna ilave olarak onu da sormak istiyorum. Bir de şöyle bir değerlendirme var biliyorsunuz. Irak'tan sonra bölgede Tahran yönetiminin hatta mezhep temelli bir şekilde coğrafyamızda güçlenmesini sağlayan bir Amerikan ne diyeyim nasıl söylemek lazım bilmiyorum ama Amerika'nın önünde belki desteğinde yani açık aleni olmasa da İran'a yol verdiğini ne dair pek çok değerlendirme işittik. Bunu da gözledik aslında coğrafyamızda. İşte birkaç sene öncesine kadar bir Şii Hilal'den söz ediyorduk. Yani soru başa dönersem bu söylemin uygulamadaki karşılığında hatırlamamız gereken yine noktalar nelerdir?
1: Yani İran devrimi evet anti-Amerikancı bir devrim ama bununla beraber İran'ın dış politikasında ciddi bir pragmatizm var. Yani ideolojik gibi görünse de ciddi anlamda pragmatizmin ön plana çıktığı bir İran dış politikası görüldü.
0: Nedir doğru pragmatizmi?
1: Yani faydacılık, rasyonellik veya araçsal rasyonelite diyebileceğimiz bir İran Gate skandalını da hatırlayacak olursak, İran-Irak Savaşı'nda doğal olarak ABD'den bir takım askeri teçhizatın alınması noktasında bile ilişki kurulabiliyor. Ya da Taliban yönetiminin iktidarını kaybetmesi adına sınırlı da olsa ABD yönetimiyle bir takım ilişkiler takip edilebiliyor.
0: Bunu da beyan ediyorlar.
1: Tabii
0: ama
1: bunu
0: şimdi
1: da beyan ediyorlar. Ya da işte şeye baktığınız zaman en daha somut örneği Azerbaycan-Ermenistan savaşında ya da probleminde Ermenistan'ın Hristiyan bir ülkenin desteklenmesi bu manada bir pragmatizm örneği. Yani bir İslamcı ideolojiye sahip olduğunu iddia eden bir ülke, bir devlet nihayetinde Müslüman ve Şii olan Azerbaycan'ı değil Hristiyan olan Ermenistan'ı destekliyor kendi çıkarlarının ya da kendi bölge çıkarlarının bu yönde olacağı düşüncesiyle. Doğal olarak İran'ın evet tabii ki dış politikasında bir ideolojik yön var ama bu ideolojinin zaman zaman araçsallaştırıldığını, buradan da bir takım güç devşirildiğini görmek mümkün. Bu ideolojik tonu, ideolojik kodları yok saymadan pragmatizmin ve rasyonelitenin çok daha ağır bastığını söylemek mümkün. Bu manada ABD ile ilişkilerde de evet ideolojik söylem söz konusu ama belli alanlarda bu Irak ekseninde de söz konusu Saddam sonrası ABD ile yapılan bir takım ilişkiler söz konusu ya da Afganistan'daki Taliban meselesiyle ilgili yardımlar söz konusu ama bunlar sınırlı yani genel politikasına baktığımız zaman
0: ama yani kritik zamanlarda
1: bu ilişkiyi takip edebiliyor.
0: Ve, peki şöyle sorayım, kritik zamanlarda bu ilişki hiçbir zaman açık ve aleni bir boyutu yok. Yani bunu şundan soruyorum. Şimdi bir ülke, İran anlaşılması kolay bir ülke olmadığı için kusura bakmayın. Sizin de ihtisas alanınız olduğu için mümkün olduğu kadar sormak istiyorum. Pragmatizm derken elbette ülkelerin pragmatik işte U dönüşlerine de rastlanabilir. Fakat bunlar sahnede oluyor genelde. Ama İran için bu sahnede olmuyor. Söylem devam ederken hep arkada oluyor. Bazen ortaya çıkıyor. Bazen bilmediklerimiz de vardır belki. Bir gün onlar da çıkar. Böyle olunca hatırlamamız gereken şeyler nedir? Yani bunu bugün de savaş devam ederken de aklımızın bir ucunda bulunsun diye soruyorum.

0: Şimdi İran rejim paradigması ve beraberinde dış politika paradigmasına...
1: Şimdi başka böyle bir ülke yok galiba, var mı? Yani söylemi bu kadar direkt, bütün iş propagandasını bunun üstüne kurmakla birlikte başka ülkeler nezdinde, en azından kamuoylarında, açık kaynaklarda görülmeyen bir takım ilişkiler içerisinde olmak.
0: Şimdi dediğim gibi İran'ın hem rejim paradigması hem dış politika paradigması ciddi anlamda bir maslahat ilkesine dayanıyor. Yani devletin çıkarları her şeyin üstündedir. Bunu rejimin paradigmasında da görüyoruz. Yani Hümeyni'nin kurduğu...
1: Ama herkes, her ülkede devletin çıkarı önemli değil mi?
0: Devletin çıkarları gerekiyorsa, dinin temel ilkeleriyle çatışıyorsa...
1: Başka neden üstündür, daha önemlidir?
0: Her şeyden üstündür. Çünkü İran bir Ümmül Kura'dır. İran'ın varlığı diğerlerinin de varlığını devam ettirebilmesi.
1: Ne demek Ümmül Kura?
0: Yani ana ülkedir, ana devlettir nihayetinde. Çünkü eğer İran...
1: Kendi zaviyesinden.
0: Kendi zaviyesinden tabii
1: neyin
0: ki.
1: Neyin anası?
0: İslam dünyasının nizamı İslami'nin anasıdır. Nihayetinde bu düzenin korunması, İran'ın varlığının devam etmesi İslam açısından da önemlidir. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Eğer İran olmazsa pek çok şey olmaz.
1: Yani Ümmül Kura için her şey mübahtır. Öyle mi?
0: Yani diyebiliriz, çünkü Ümmül Kura'nın, İran'ın nizam-ı İslami'nin maslahatı tabii, için dinin bütün gerekleri askıya alınabilir.
1: Bu tanımlama ve bu tasvir elbette İran'a ait zaten.
0: Bu Hümeyni'nin kurduğu, bu Hümeyni'ye ait. Yani kurucu baba olarak devrimin...
1: meseleyi böyle ortaya koyuyor.
0: Evet, meseleyi böyle ortaya koyuyor. Ona baktığımız zaman yani devletin çıkarları, çünkü en önemli şey devlet. Bakın şeye baktığımız zaman, son 200 yıla baktığımız
1: devlet
0: zaman...
1: Devlet derken rejim.
0: Yani rejim, devlet, onu çok ayırmadan ifade edebiliriz belki kendi adına. Son 200 yıldır gerek Sünni dünyanın, Sünni İslam dünyasının ya da Şii dünyanın, Şii siyaset düşüncesinin temel problemi devlettir. Doğal olarak şeye geldiğimiz zaman, İran'a geldiğimiz zaman... Pardon... İran'a geldiğimiz zaman da benzer şekilde devleti problem ettiğini, bu velayet-i fakih teorisinde bile aslında bir devlet probleminin, modern devlet probleminin bir sonucu olarak, modern bir olgu olarak ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Çünkü velayet-i fakih teorisiyle beraber aslında Hümeyni Şii siyaset düşüncesinde büyük bir kırılma yaratıyor. Yani Mehdi beklenirken devletin meşruluğu Şii siyaset düşüncesinde mümkün değil.
1: Yani bu Yahudilerdekinin bir kısım, yani bütün Yahudilerin değil ama herhalde, değil mi?
0: Tabii Siyonizm için de benzer
1: Ortodoks
0: şekilde.
1: Ortodoks Yahudilerin,
0: evet,
1: muhalefeti gibi.
0: Orada da mesela Mesih gelmeden Siyon'a dönmek söz konusu olamaz normalde. Ama Mesih'i beklemekten yorulmak, Mehdi'yi beklemekten yorulmak ya da çok acil
1: yani
0: olması durumu.
1: Yani bu anlamda Tel Aviv ile Tahran arasında bir düşünce paralelliği var diyebilir miyiz?
0: Şöyle.
1: Ele alış biçimi.
0: Şii sekülerleşmeyle Yahudi sekülerleşme arasında benzerlik var. Benzer şey Batı dünyası için de geçerli. Yani Hristiyan...
1: Batı'ya giderseniz hiç anlayamayız.
0: Hristiyan sekülerleşmesi için de geçerli tabii ki.
1: Yani İran'dan ve İsrail'den bakınca o sekülerleşme parantezini biraz daha açar mısınız?
0: Şimdi,
1: nasıl bir şey kurdunuz, paralellik kurdunuz?
0: Şimdi sekülerleşme etimolojik bakarsak, şimdi ve burada demek. Zaman boyutu olarak şimdi, mekan boyutu olarak burada. Doğal olarak Hristiyanlığa da baktığınız zaman, Yahudiliğe de baktığınız zaman, Şiiliğe de baktığınız zaman bir Mesih ve Mehdi beklentisi var. Yani o kişi geldiğinde bir cennet kurulacak, bir düzen kurulacak, yeni bir şey ortaya çıkacak. Ama bu gelecekte olacak, şimdi burada olmayacak. Doğal olarak Hristiyanlıkta da Mesih'in beklenmesi meselesinde, artık Mesih'i beklemekten yorulduk. Ya da diğerinde Yahudilikte olduğu gibi Mesih'i beklemekten yorulduk. Ya da Şia'da olduğu gibi şu an acil bir şekilde bizim

0: bir devlet problemimiz var. Ve Hümeyni aslında burada bir ara çözüm üretiyor Velayet-i Fakih ile beraber. Siz Mehdi'yi bekliyorsunuz ama devlete ihtiyacınız var. Doğal olarak devletin kurulabilmesi için bir ara çözüm peki, olarak Velayet-i Fakih'i ortaya koymuş
1: oluyoruz.
0: Şöyle
1: bir şey mi var? Yani o anlatı içerisinde, Şiilik içerisinde. Hı-hı. Hatta belki ben okumadım ama yani başlıklarından bildiğim kadarıyla Firdevsi'nin meşhur Şehnamesi'nin anlatısının içerisine bir şey mi yerleşmiş oluyor? Yani çünkü yeni bir şey yapıyor Hümeyni.
0: Yani yeni
1: İran
0: bir şey
1: adına şöyle, şunu demek istiyorum. Yani Mehdi'yi beklerken artık çok usandık, arada bir devlet kurmamız lazım. O hikayenin içerisine çok önemli bir şey ekliyor değil mi?
0: Konjektür itibariyle bütün İslam dünyasında bir devlet krizi var.
1: Çok başarılı ama bir taraftan.
0: Yani bir çözüm olarak başarılı tabii ki.
1: Evet.
0: Bir devlet krizi var.
1: Yani çünkü sadece düşünmekle kalmamış.
0: Hı-hı. İran'da büyük bir kriz söz konusu. Siz sosyolojik problemler var, ekonomik problemler var, dini problemler var. Bir şeyin değişmesini istiyorsunuz. Şahın gitmesini istiyorsunuz. Ama yerine ne koyacaksınız? Bir şey koymanız lazım. Doğal olarak yerine koyabileceğiniz bir şeyi üretebilmeniz için de Velayet-i Fakih'i üretiyorsunuz.
1: Çünkü o zaman Velayet-i Fakih'i de söyleyin de.
0: Yani
1: daha,
0: şöyle,
1: ara bu vesileyle
0: normalde
1: konuşuyoruz.
0: Şii siyaset düşüncesinde gaybet döneminde yani 12. İmam Mehdi gelene kadar devlet meşru değil. Devletin kurulması meşru değil. O geldiğinde devlet kurulacak. O kuracak bunu. Sonuçta bir bekleme, bir Mehdi'yi bekleme durumu söz konusu. Bir ara dönem, bir fetret dönemi söz konusu. Ama ne zaman geleceği belli değil. Ama bizim şu an devlete ihtiyacımız var. Şimdi ve burada. Yani o sekülerlik derken kastettiğim şey bu. Şu an lazım bize ve burada lazım. Yani geleceği bekleyecek.
1: Onun kararını da Hümeyni mi verdi?
0: Evet, Hümeyni'ye baktığımız zaman Hümeyni, bunun tabii daha önce meşrutiyet döneminde Naini'nin bir kırılması var. Yani Naini aslında bu yolu açıyor ama somutlaştıran, daha temelleştiren bunu Hümeyni olarak görüyoruz. Yani Velayet-i Fakih teorisiyle beraber aslında bir ara çözüm olarak devletin kurulabilirliğini Hümeyni sağlamış oluyor. Doğal olarak İran'a baktığımız zaman Mehdi düşüncesinin bir sekülerleşmesi var. Mehdi düşüncesi sekülerleşiyor. Nasıl Yahudilikte Mesih düşüncesi sekülerleşiliyor ve Siyonist Kongre bir kolektif Mesihçilikle Siyon'a dönme kararı alıyor. Benzer şekilde burada da aslında bir ara çözüm olarak Mehdi'nin geleceği döneme kadar velayet bir fakihte oluyor.
1: Peki çok özür dilerim. Şimdi siz böyle anlatınca zihnimde bir soru daha canlandı. Aslında maksadım buradan ilerlemek değildi. Çıkacağım da.
0: Tamam.
1: Ama şimdi İran İslam Devleti 79'da Mehdi'nin ondan önce işte Mehdi gelecek diye beklerken de devlet var zaten. İran Devleti var hep. O zaman şöyle düşünmesi gerekmiyor mu? Zaten kurula kurula devletler Mehdi'nin gelmesini geciktirdi tıpkı Yahudilerdeki gibi. Ve o zaman devlet kurmayalım.
0: Devlet var ama bu devlet zaten meşru bir devlet değil. Şimdi Şii siyaset düşüncesine girersek tabii çok uzar konu ama
1: şöyle
0: bir şey ifade edeyim.
1: Bilmemiz gereken kadar.
0: Eğer hükümdar adilse, meşru olmasa bile en azından
1: idare
0: edilebilir. Hı. Ama Şah'a baktığımız zaman zaten adil değil ve ciddi anlamda problemler söz konusu. Yani Şia'nın istediği devlet Şah'ın devleti değil. Doğal olarak burada Velayet-i Fakih teorisiyle aslında ciddi bir açılım yaratıyor Hümeyni. Bu bir açılım açıkçası. Ve doğal olarak kurulan devlete baktığımız zaman da kurulan devletinde modern unsurlar barındırdığını görüyoruz. İslam Cumhuriyeti, Cumhuriyet bu. Sonuçta 19. yüzyılın batı değerleriyle yani cumhuriyet, halka dayalılık, hatta burada bir çifte meşruiyet görüyoruz. Yani hem dine dayanacak bir dini vasfı olacak veli fakihin,
1: Hem de seçilmiş hem de, gibi olacak.
0: Hem de tabii ki şeyden gelecek bir seçim şeyinden doğrudan seçilmiyor. Hübregan Meclisi i̇şte seçiyor ama Hübregan Meclisi seçiyor ama Hübregan Meclisi zaten halk tarafından seçilen bir meclis. Doğal olarak halk tarafından seçilen bir meclis tarafından seçiliyor. Burada bir ikili meşruiyet.
1: Ama seçecekler kimi seçeceğini biliyorlar zaten hep.
0: Yani şimdi devrim rehberi için, Hümeyni için şimdi devrimin zaten lideri. Doğal olarak orada bir seçimden bahsetmek mümkün değil ama Hamene için, ikinci devrim rehberi için, bu savaşta öldürülen Ali Hamene için söyleyecek olursak orada bir seçim yapıyorlar kendi aralarında. Ama üçüncü, şimdi mevcut olan Oğul Hamene için söyleyecek olursak bütün Hübregan'ın toplanmadığından bahsediyor.
1: O da mı bir kırılma noktası?
0: Evet, o da bir kırılma noktası. Hem bütün Hübregan üyeleri, meclisi üyeleri toplanmadığı gibi bir de devrim muhafızlarının dayatmasıyla seçildiğine dair de bir durum söz konusu.
1: Ama onda da yine modern tabii ama bir devlet belki olarak şunu kriz dönemi, kriz adına, yönetimi diyebilir yani.
0: Şunu belki anlaşılması adına netleştirebilirim. Veli Fakih iki meşruiyete dayanıyor. Bir çifte meşruiyet söz konusu. Birisi halka dayanma, diğeri ise teolojik, Tanrı'ya dayanma. Mehdi'nin vekili olarak ve bir alim olarak burada bir meşruiyeti var. İkinci taraftan da halkın seçtiği bir meclis tarafından seçiliyor olmak noktasında yine buradan bir meşruiyet söz konusu. O nedenle yani seçime dayalılık meselesi açıkçası aslında burada hem batıya yönelik bir batı sistemine, o demokrasi, seçim, vatandaş, bu kavramlara yönelik bir durum söz konusuyken
1: var.
0: Evet. Bununla beraber Şii siyaset düşüncesi aslında Sünni siyaset düşüncesine de yaklaşmış oluyor. Çünkü Sünni siyaset düşüncesinde seçim var. Normalde Şii siyaset düşüncesi seçimi kabul etmiyor.
1: Ama seçiyormuş gibi yapıyor tabii.
0: Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi tabii çok daha gerilere gitmeye gerek yok ama imamlar babadan oğula büyük oranda. Yani
1: bu sefer öyle oldu.
0: İmamlara baktığımız zaman 12 imam. Hı. Hazreti Ali ile başlayan. Bunlar bir neslin devamı niteliğinde. Burada bir seçim yok. Şeye baktığımız zaman da Hazreti Ali'nin halifeliği meselesinde de benzer şekilde Hazreti Peygamber'in aslında Hazreti Ali'yi halife olarak bıraktığı düşüncesi ve onunla beraber de onun oğullarının seçilmesi gerektiği düşüncesi var. Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın seçilme meselesine Şia olumlu bakmıyor. Bunları bir şekilde gasip olarak gasp etmiş.
1: Benim söylediğimin devamı olsun diyor.
0: Evet, yani Şii düşüncede aslında bir seçim düşüncesi yok. Sünni düşüncede bu seçimin olabilirliği var. Doğal olarak modern döneme geldiğimiz zaman şu anda da benzer şekilde Şii siyaset düşüncesi modernitenin de etkisiyle beraber Sünni siyaset düşüncesine ciddi anlamda yaklaşmış durumda.
1: Buradayken ya da önce bunu sorayım. İran için yani müzakerenin de en önemli ayaklarından biri olduğu için soruyorum biraz daha detaylı bilelim diye. İran için nükleer daima olmazsa olmaz mıydı? Çünkü Pehlevi döneminde rejimden önce de bir İran için nükleer program gündem dışı olmadığını biliyoruz. Ve bu arada bütün bu uluslararası kısıtlamalara, baskılara, aradaki müzakere denemelerine rağmen İran nasıl oldu da nükleer eşik devleti haline geldi?
0: Şimdi 2002'de İran'ın nükleer tesisleri ortaya çıkmaya başlıyor. Dediğiniz gibi aslında Şah döneminde başlayan bir şey bu. Reaktörle başlıyorlar. Ama bir nükleer silah hedefinden bahsedilmiyor.
1: Hatta Irak'takini tehlike olarak tanımlıyor.
0: Tabii o da var.
1: İşbirliği yapıyor değil mi?
0: Şeyin Şah'ın
1: yine düşmanlarıyla.
0: Şah'ın bir sözü var. Lemont'a verdi bir sözde. Yani İran bir gün niye nükleer güç olmasın diye. Hatta CIA'nin belgeleri yayınlandı bu noktada. Bu haberle ilgili ABD'nin çok telaşlandığı anlaşılıyor. Ama nihayetinde bugünkü anlamda bir nükleer krizden bahsedemiyoruz tabii ki Şah döneminde. Nükleer krizin başlaması 2002. İran'ın gizli nükleer tesislerinin ortaya çıkması. Doğal olarak bununla beraber İran müzakere süreçleri, yaptırım süreçleri vesaire pek çok şeyle uğraşıyor. 2015'e geldiğimiz zaman Obama yönetimiyle bir nükleer anlaşma imzalıyor. Yani bu nükleer anlaşma aslında Arap Baharı'nın şartları konjektürüyle ortaya çıkıyor. Az önce sorduğunuz soru İran'la ABD'nin anlaştığı noktalar meselesinde de belki yarım kaldı. Şöyle tamamlayabiliriz. 2015 nükleer anlaşmasıyla ABD İran'ın Orta Doğu'da önünü açıyor. Arap Baharı sürecinde açıyor.
1: Doğru. Orayı atlamıştık.
0: Ve İran aslında bu rahatlamayla beraber hem Suriye'de olsun hem Yemen'de olsun ciddi bir güç temerküzüne...
1: Irak'ta da.
0: Yani Irak'ta da vardı zaten ama büyük oranda Suriye'de Türkiye'nin önünün kapatılması ya da Yemen'de Suudi Arabistan'la bir dengenin kurulması noktasında bu iki alanda yani Suriye ve Yemen ekseni ciddi anlamda İran'ın ABD tarafından bir denge unsuru bölgedeki güç temerküz etmek isteyen aktörlere yönelik bir denge unsuru olarak sahaya
1: çıktığını görüyorsunuz. Bunu şunun için söylemiştiniz arasında tekrar vurgulayalım dediniz ki bütün bu karşılıklı anti söyleme karşılık rejimin bu şekilde devam etmesi kalması bir nevi avantaj gibi ya bir takım şeyleri dengelemek bazen körüklemek için
0: evet, yani
1: gerekli bir durumda.
0: Orta Doğu'da yeni senaryolar ortaya çıktığı zaman ya da bir takım Arap Baharı'ndaki gibi yeni statikolar ortaya çıkma durumu söz konusu olduğu zaman ABD açısından aslında İran kullanışlı bir durum oluşturuyor. Hatta politikaları uyumlulaşıyor. Her ne kadar İran Orta Doğu'da revizyonist bir ülkede olsa hatırlayın Suriye'ye gelince mesele statikodan yana olmuş oldu. Doğal olarak burada politikaları ABD ile Esad yönetiminin kalması noktasında ya da Suriye'de Türkiye'nin enerjisinin harcanması noktasında politikaları uyumlulaşmış oldu. Benzer şekilde Yemen'de de bir politika takip ettiler. Doğal olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Pardon.
1: Yemen stratejik olarak da önemli değil.
0: Tabii Yemen de stratejik önemli. Orada da Suudi Arabistan açısından, Birleşik Arap Emirleri emirlikleri arası açısından bir güç dengesi kurmuş olduğu İran. 2015 nükleer anlaşmayla beraber İran bir rahatlama yaşadı. 2015'ten 2018'e kadar bir rahatlama dönemi.
1: Yani aslında onu geriye kadar götürmek mümkün mü? Yani Irak işgalinden ve yönetimin değişmesi alaşağı yani tam ters düz edilmesi. Bu defa %40 Sünni, %60 Şii nüfusun yer değiştirmesi, başbakanın.
0: Tabii orada bir mücadele alanı var. İşbirliği alanı çok fazla. Ama sorduğunuz soru bağlamında nükleer mesele noktasında araya mı gideceksiniz?
1: Noktasında kalalım. Çok tamam. Özür dilerim yönetmenim uyardı. Küçük bir ara birazdan buradayız.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, eğitimci ve oyun tasarımcısı Özbey Doğa Karslıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te. Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir aklıkla neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilime dokundu. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz?

Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Şimdi 2004'te kalmıştık. Daha doğrusu şunda kalmıştık. İran'ın bölgede 2015'ten sonra yürümesi bir yana, bunun da Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir çeşit araç sallaştırılması. Hı-hı. Ama bunun öncesi de var galiba diye ben size sordum.
1: Hı-hı. Yani öncesi de 2003 Irak işgali.
0: Yani takvim oraya kadar götürürsek.
1: 2001 Afganistan işgalinden bahsettik. Zaten Taliban'ın devrilmesi noktasında bir işbirliği var. Bunu İran yetkilileri de zaman zaman ifade ediyorlar, yani anlaşma yapıldı diye. Yani anlaşma dediğim bir zımmi işbirliği.
0: Yani orada Taliban'ı Amerika'yı Taliban'a tercih mi ediyor?
1: Taliban'la ilişkilerde şöyle bir şey var. Taliban iktidara geldiğinde İran'ın orada desteklediği Hazara grubu, Şii Hazaralara ciddi anlamda bir katliamı söz konusu. Bir de Mezar-ı Şerif'te İran konsolosluğundaki diplomatları öldürmesi söz konusu. Hmm. Yani oradan kaynaklanan ciddi bir gerginlik ve gerilim var. Hatta savaşa kadar gidebilecek bir gerginlik yaşanıyor o dönemde. Dolayısıyla Taliban'ın kurulmasında ABD'nin de tabii ABD'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın da bir desteği.
0: Zamanında.
1: Evet, zamanında.
0: Yani
1: bir
0: Sovyet işgalinde.
1: Evet, bir desteği söz konusu. Bunlardan dolayı da Taliban ciddi anlamda İran'a karşı bir düşmanlık da takip ediyor. Bir Şii tekfirciliği söz konusu, Şiiliğe yönelik bir şey söz konusu. Karşılıklı olarak bir problem alanı söz konusu. Yani Taliban'ın gitmesi İran açısından istenir bir durum. ABD'nin gelmesi istenir bir durum değil tabii ki. Hmm. Bununla beraber 2003 Irak işgaline baktığımız zaman da burada bir şey var, sıkıntı var. Tabii Taliban'ın gitmesi noktasında 2001'de işbirliği yapılmış olmasına rağmen Bush yönetimi buna rağmen bir şer ekseni olarak ifade ediyor. Şer ekseni bir üyesi olarak İran'ı kodluyor. Tarif da önemli. Irak'ta ise baktığımız zaman 2003'ten 2005'e kadar ABD ile bir gerginliğin olduğu anlaşılıyor. Hatırlarsanız da 2003 sonrası Saddam
0: sonrası. Daha doğrusu
1: sonrası,
0: misyonunu tamamlamıştı herhalde Amerika nezdinde.
1: Irak'ta ciddi patlamalar, bir istikrarsızlık dönemi söz konusuyken 2005'te ABD'nin burada İran'ın nüfuzunu kabul etmesiyle beraber sınırlı da olsa bir işbirliği söz konusu oluyor. Hatta burada çok ilginç bir şekilde Sünni direnişini de İran örgütlüyor. Yani Şii lik üzerinden gidiyoruz sürekli ya da Şiileri desteklediğinden bahsediyoruz ama Irak'ta Sünni direnişini İran destekliyor, örgütlüyor. Burada devrim muhafızları ciddi anlamda faaliyet gösteriyor. O nedenle 2015'e tekrar dönecek olursak, 2015'te nükleer anlaşmayla beraber önünü açtılar dedik. 2018'de Trump yönetimi Mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekiliyor ve aslında 2018'den bugüne kadar da bir nükleer sorun, bir nükleer kriz ABD ile İran arasında devam ediyor diyebiliriz. Biden yönetimi seçimden önce nükleer anlaşmaya tekrar döneceğini ifade etmişti yani seçim propagandasında. Fakat o da 4 yıllık iktidar döneminde İran'la müzakere ediyor olmasına rağmen o da bir sonuca ulaşamadı. Trump yönetiminde tekrar iktidara geldiğinde Ocak ayında, geçen sene Ocak ayında iktidara geldiğinde tekrar müzakereler başladı. Ama sonuç bugün itibariyle de yok diyebiliriz.
0: Şimdi İsrail açısından İran'ın ne ifade ettiğini ve ikisi arasındaki düşmanlığı anlatırken vekil güçlerden, nükleerden, başka neyden bahsettiniz? Birkaç kalemden bahsettiniz.

0: Bölge için bakınca tam da bu noktada işte 2015'ten itibaren olan durumda bölge için İran ne ifade ediyor? Bilhassa Körfez'deki ülkeler için tehdit tanımı geçerli mi?
1: Evet, Körfez'in zaten 1979 İran devrimi olduğu günden itibaren büyük bir tehdit algısı var. Yani Şah döneminde de bir tehdit algısı var ama nihayetinde burada bir cumhuriyetin kurulması özellikle buradaki monarşileri ciddi anlamda rahatsız ediyor. Özellikle burada yine İran'da bir devrimin olması, bir halk hareketinin olması. Çünkü bir halk hareketiyle bu devrimi ortaya
0: kendi kamuoyundan
1: çıktı. Evet, kendi kamuoyundan çekinme noktasında da bir tehdit, cumhuriyet ve popülerite, halk noktasında bir çekinmesi söz konusu. O nedenle İran-Irak Savaşı'nda Körfez'in Saddam Hüseyin'e maddi anlamda desteğini görüyoruz. O nedenle İran-Irak Savaşı'nda İran Körfez'i de bu savaşın bir müsebbibi olarak suçluyor. Böyle bir aslında tarihsel geçmiş var. Bunu es geçmemek lazım. Tabii Körfez ülkelerinin İran'a nispetle küçük ülkeler olması bir tehdit algısını da çok daha güçlendiriyor. Ama şunun altını çizmek lazım. Körfez ülkelerinin İran'a bakışı ya da İran tehdidi algısı homojen değil. Yani bir Katar'ın bugün İran'a bakışı, daha doğrusu 28 Şubat öncesi demek lazım. Çünkü
0: evet, zaten çünkü sonra değişti.
1: Başka şeylerden bahsedeceğiz. 28 Şubat'ı kırılma noktası alıp öncesi itibariyle bakacak olursak, 28 Şubat öncesi Katar'a baktığımız zaman İran'la iyi ilişkiler takip ettiğini görüyoruz. Hatta 2017 Katar ablukası olduğunda Türkiye ile İran'ın Katar'a ciddi destek verdiğini görüyoruz. Yine Umman'a baktığımız zaman iyi ilişkiler takip ettiğini görüyoruz. Kuveyt'in mesafeli olduğunu ifade edebiliriz. Yine Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında ciddi anlamda ticari, ekonomik ilişkiler söz konusu. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ni de yeknesak görmemek lazım. Belki biz Birleşik Arap Emirlikleri diyoruz ama burada 7 tane emirlik
0: aslında
1: var.
0: Aslında birleşik diyorsunuz.
1: Evet, 7 emirlik
0: bir
1: var.
0: Bir tane Arap Emirliği değil, birleşik.
1: Evet, 7 emirlik var. Bunun ikisi Abu Dhabi ve Dubai. Abu Dhabi ile, yani merkezle büyük oranda dış politikayı şekillendiren, lokomotif olan, liderlik üstlenmiş olan emirlikle Dubai arasında ciddi bir gerginlik söz konusu bu. Nasıl diyelim, proaktif, agresif dış politika noktasında Dubai'nin İran'la ciddi anlamda iyi geçinmek istediğini, ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda dediğim gibi Körfez'i çok homojen bir yapı olarak söylemek
0: mümkün değil.
1: Ama tabii 28 Şubat sonrası tehdit algılarında tabii
0: şimdi
1: bir değişme,
0: onu soracağım ayrıca.
1: Değişme söz konusu olacaktır.
0: Peki.
1: O nedenle şöyle diyebiliriz, tabii ki sadece Körfez'in tehdit algısı değil, beraberinde İran'ın bölgede bir hegemonik tırnak içerisinde güç arayışı da var. Çünkü
0: ha,
1: bu,
0: o nedir?
1: Bu Şii Hilali dediğimiz ya da kendisinin direniş ekseni dediği alana baktığımız zaman, işte Lübnan'dan, Irak'tan, daha öncesinde Suriye'den Yemen'e, bu hatta baktığımız zaman İran'ın ciddi bir güç temerküzüne gittiğini görüyoruz. İran'ın 4 Arap başkentini yönetmesinden bahsettiğini görüyoruz.
0: Kim onlar?
1: İşte Bağdat, bununla beraber Sana, Suriye'de Şam, Lübnan, Beyrut. Bunları yönettiğini iddia eden İran'ın hakikaten 2015-2016'lı yıllarda ciddi bir özgüven geliştirdiğini, bölgeye yönelik ciddi bir güç temerküzünde
0: bulunduğunu.
1: Hatta içeriden
0: bulunduğunu, çok dışarıyla meşgul
1: olduğunu. Evet, dışarıyla
0: oluyor.
1: Meşgul olduğunu ama bununla beraber bir özgüven tazelediğini ve bölgeye bakışında ciddi bir üstenci bakış olduğunu görüyoruz.
0: Bu özgüvende de haklı herhalde değil
1: tabii
0: mi? O
1: yani
0: dönemde.
1: O dönem itibariyle önünün açılmış olması, bu alanlarda ciddi anlamda vekilleri üzerinden o bölgelerde etkin olması. Çünkü bu vekiller aynı zamanda bir ülkenin de parçası. belki onun altını çizmek lazım. Yani Hizbullah dediğiniz zaman Lübnan'ın bir parçası.
0: Şimdi biz aslında bunu epey öğrendik. Ben de yayınlarda ara ara soruyorum ama tekrar izah etmenizi rica edeceğim. Çünkü bölgede başka kimsenin vekil gücü yok galiba, değil mi? Var mı?
1: Yani vekil güç dediğimiz zaman...
0: O yüzden sormak istiyorum. Vekil güç, vekil güç nedir? Çünkü biz bunu İran'dan bahsederken çok tabii bir şeymiş gibi bahsediyoruz. Halbuki başka bir ülkenin, başka ülkelerin vekil güçleri yok. Yani Türkiye'nin vekil güçleri yok herhalde, değil mi? Bildiğim şimdi, kadarıyla. Ya da yani buyurun.
1: Şimdi İran bunları vekil güç olarak tanımlamıyor. Müttefiklerimiz olarak tanımlıyor. Bunlar bizim müttefiklerimiz diyor.
0: Peki hangi ülkeye bağlılar onlar?
1: O ülkeler kendileri tabii ki işte Hizbullah Lübnan'ın içerisinde bir unsur. Ya da işte Şii milisler derseniz ya da Irak'taki gruplar derseniz her biri tabii ki aynı zamanda da bir ülkenin parçası.
0: Ama bir taraftan da vekil güçlerin başı Kasım Süleymani olduğuna göre yani hiç nasıl oluyor
1: şimdi,
0: müttefik?
1: İran'ın her bir aktörle, vekil güç dediğimiz aktörle ilişkisi
0: aynı değil.
1: Yani Hizbullah'la ilişkisi başka, Yemen'de Ensarullah hareketiyle başka, Irak'ta Şii gruplarla başka ya da Esad ve onun zamanındaki Şii milisler bambaşka. Doğal olarak yani burada da bir homojeniteden bahsedemeyiz ama bir ağdan bahsedebiliriz. Yani İran'a bağlı zaman zaman bu ilişkilerin evet ideolojik paylaşımı Hizbullah'ta olduğu gibi bir ideolojik düşünce çok fazla benzerliği söz konusu olmakla beraber Yemen'e geldiğiniz zaman Ensarullah hareketinde ideolojik benzerliğin çok da benzerlik arz etmediği.
0: Daha, peki pratiğe mani oluyor mu bu?
1: Yani pratiğe mani olmakla şöyle diyebiliriz.
0: Ya beraber yürümeye mani oluyor.
1: Beraber yürümenin çeşitleri var. Yani Hizbullah'ın yürüyüşüyle Ensarullah'ın yürüyüşü aynı değil. Ki Ensarullah'a baktığımız zaman, yani Husilere baktığımız zaman İran'ın kurduğu bir yapı değil. Yani daha öncesinde var olan, orada da 2014'lü 15'li yıllarda Yemen iç savaşında İran'ın desteğiyle bir şekilde o ilişkinin geliştiği bir yapı söz konusu. Doğal olarak bir homojen yapı ve tamamen İran'ın kurduğu ve İran tarafından tamamen yönetilen bir yapı demek çok doğru olmayabilir. Burada Hizbullah tabii ki ana gövdeyi oluşturuyor. Tabii Hamas'ı bunun içerisine soktuğunuz zaman başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani Hamas'ın İran'la ideolojik anlamda çok fazla bağlantısı söz konusu değil. Şii değil. Yine şeye geldiğiniz zaman Irak'ta Şiilere baktığınız zaman
0: Hamas herhalde arasında, Suriye'de değişti yani.
1: Tabii onunla da değişti ama daha öncesinde
0: yani Hizbullah Suriye'ye gelince.
1: Biliyorsunuz Müslüman kardeşler ideolojisine sahip bir örgüt. Nihayetinde o da 2017'de daha çok açıklamasıyla beraber Filistin ulusal davasını sahiplenmeye yönelik. O da dönüştü. Onun da bir dönüşümü var tabii. Bunlar ayrı ayrı konuşulacak konular ama özetle söyleyecek olursam evet vekiller var ve bu vekiller İran açısından bir nasıl diyelim kendilerinin müttefiki olarak gördüğü yani bir astürüst ilişkisi. Şunu belki söylemek lazım açıkçası. İran bunu ayarlarken de hakikaten çok üstenci bir dil kullanmıyor. Yani onlara yönelik ilişkilerine baktığımız zaman bir ast üst ilişkisi var gibi bir hakikaten çok ilginç bir şekilde bir saygılı dilde onların karşılanması,
0: ama
1: onlarla irtibat.
0: Ama dışarıdan bakınca yanılıyor muyum? Sanki İran'ın elinin altındaki güçler gibi gözüküyorlar.
1: Bu bir yanılgı ama mı? Şunu gözetmek zorunda bu güçler. Her biri dediğim gibi bir ülkenin parçası. Ensarullah Yemen'i gözetmek zorunda. Hizbullah Lübnan'ı ve kendisinin Lübnan içerisindeki pozisyonunu gözetmek zorunda. Irak'ta Şiiler kendi pozisyonlarını gözetmek zorundalar. Yani şöyle değil, vekil gücü ama her istediğini yapıyorlar. Değil. Her birinin ilişkisi farklı. Belki burada bir Hizbullah modelinden bahsedebiliriz.
0: O modeli söyler
1: evet,
0: misiniz?
1: İran'ın istediği Hizbullah modeli hem siyasi bir güç hem bir askeri bir güç olarak bulunduğu ülkede belli bir kapasiteyi dolduran ve

0: İran'la da hem ideolojik hem organik bir bağ geliştirmiş olma ifade edilir.
1: Yani vekil güçler içinde en ideali en İran ideali açısından, bu. Tahran yönetimi açısından Hizbullah mı?
0: Evet, Hizbullah diyebiliriz. Onunla geliştirdiği ilişki çok daha organik bir ilişki. Ama şu da var mesela, bu ilişkinin gelişmesinde lojistik noktasında mesela farklılıklar söz konusu. Çünkü özellikle Esad döneminde bir lojistik destek sağlama noktasında İran'ın çabaları çok fazla oluyordu. ABD ve özellikle de İsrail bu lojistiğin geliş yollarında bu lojistiği vuruyordu. Yani bu füze aktarımları, ondan sonra İHA aktarımları vesaire. İran bunların otonomlaşması için, bunların kendi kapasitelerini geliştirebilmeleri, füzelerini yapabilmeleri, İHA'larını yapabilmeleri açısından da farklı bir yol takip etmeye başladı. Artık bunlar Hizbullah örneğin kendisi yapıyor. Bunu gidiyor Ensarullah'a öğretiyor. Yani bu manada açıkçası İran'ın vekil güçleri apayrı bir inceleme alanı konusu tabii. Her biriyle ilişki, sofistike. Bu vekil güçler, çünkü İran'ın kurguladığı strateji, Orta Doğu'da güvenlik stratejisi bir asimetrik savaş stratejisi. Çünkü en büyük tehdit olarak ABD'yi algılıyor ve onun uzantısı olarak İsrail'i algılıyor. Onlarla bir konvansiyonel savaş yürütemeyeceğini bildiği için, bir konvansiyonel savaşta başarılı olamayacağını bildiği için vekiller üzerinden bir şekilde bölgede onların üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyordu. Bir nevi İsrail'i esir almaya çalışıyordu. Bunu da açıklarken kendi ülkesinde niçin buradayız, yani niye biz Yemen'de savaşıyoruz, biz Irak'ta niye savaşıyoruz, biz Lübnan'da niye savaşıyoruz ya da burada Hizbullah'a niye yardım ediyoruz, Şii milislere niye yardım ediyoruz diye İran halkı sorguladığında söyledikleri, rejimin yöneticilerin söylediği, eğer biz Yemen'de savaşmazsak, biz Lübnan'da savaşmazsak ya da biz işte Irak'ta savaşmazsak, bunlar bizim aslında ön hatlarımız. Buralarda savaşmazsak Tahran'da savaşmak zorunda kalırız. Şiraz'da savaşmak zorundayız. Ülkemizin içinde savaşmak zorunda kalırız ki yani şeye baktığımız zaman, mevcut konjektüre baktığımız zaman da biraz da haklılık payları olduğu anlaşılıyor. Çünkü buralar önce zayıfladığı için, Hizbullah zayıfladığı için, diğer alanlarda zayıflama söz konusu olduğu için.
1: Ama zamanında da hep oralarda, yani ters de söylenebilir.
0: Tabii tersi
1: bütün
0: de söylenebilir.
1: Paraları, her şeyi oraya aktarıp enerjiyi oraya aktarırsa bu sefer içeride ister istemez destabilize olur.
0: Kurguladığı stratejinin tabii belli bir işlevselliği olmakla beraber nihai sonuç noktasında da aslında bir nevi savaşı İran'a taşıyan bir olay haline de getirmiş oldu. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi İran'ın İsrail'le artık doğrudan karşı karşıya geldiği mesele Suriye'deki kendi konsolosluğunun vurulması oldu. Doğal olarak İran burada vekilleri söz konusu olduğu için vuruldu ve vekilleri var olduğu için İsrail İran'ı bir şekilde hedef tahtası haline getirmiş oldu. Yani iki yönlü, tabii dediğiniz gibi bir paradoks söz konusu. Bu vekiller olduğu için İran'ı, İsrail'i ve ABD'yi baskılıyordu. Ama bu vekiller olduğu için de bir nevi çatışmayı Tahran'a taşımış oldular.
1: Yine bu konuda bir şey sormak istiyorum. O İran'ın hikayesindeki kurguya baktığımız zaman, deminden beri anlattığınız, burada İsrail ve yanda da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin, ne diyelim, Amerika Birleşik Devletleri ile yan yana yürüyenleri hedef alması, aslında bu aslında her şeyi İsrail'e dönük yaptığı anlatısı var. Ama bir taraftan da şu sahne çok çarpıcıydı. Belki bu düzlemde hatırlanması gereken bir şey değildir. Ama yine de sormak istiyorum. Çünkü vekil güçlere bakınca, hikayesini dinleyince bu sahneler de önemli gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk füze atmasından itibaren Tahran'a biz mesela İran'ın işte Umman'a bile füze attığını gördük. Hı hı. Ki siz 28 Şubat öncesi
0: İyi
1: ülkeler,
0: ilişkiler
1: evet iyi ilişkiler.
0: Arabulucuydu.
1: Tabii Katar'ı gördük. Hele Kuveyt, küçücük ülke. Ama burada çarpıcı bir fotoğraf vardı Umman'da. Sosyal medyada da sirküle oldu. Umman'da füzeler inerken Şiiler dans etti. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu mesela Umman açısından tedirginlik duyulacak bir şey değil midir? Hı hı. İran açısından da İran'ın bölgeye bakışı dahilinde ülkelerdeki antiteler üzerinde bir takım düşünceleri var mıdır? Hı hı.
0: Şimdi İran'ın körfez ekseninde Bahreyn özellikle ciddi bir etkisinin olduğu anlaşılıyor. Burası
1: çünkü söylemini taşıyabiliyor, söylemi karşılıklı bir etkileşim
0: evet,
1: yaratıyor.
0: Bir realitenin tabii tezahürü olarak görüyoruz. Çünkü Bahreyn'e baktığınız zaman çoğunluğu Şiilerden oluşan bir nüfus söz konusu.
1: Aşağı yukarı yüzde.
0: %90'a yakın. İdareye baktığınız zaman sünni bir monarşi söz konusu. Arap Baharı'nda da hatırlarsanız Bahreyn'de büyük bir ayaklanma söz konusu oldu. Suudi Arabistan'ın Bahreyn yönetimini desteklemesi, askeri yardım göndermesiyle buradaki ayaklanma sönümlendi. Doğal olarak Bahreyn üzerinden konuştuğumuz gibi Suudi Arabistan'ın içerisinde de ya da diğer körfez ülkelerinde de Şii unsurlar söz konusu. Ve bunlarda da bir memnuniyetsizlik, yani kendi yönetimlerine yönelik bir memnuniyetsizlik söz konusu. Yani burada bir sosyoloji söz
1: konusu. Bir taraftan memnuniyetsizlik, bir taraftan da bir dini kutsama ve bağlılık Tahran'a
0: yani
1: dönük
0: gözleniyor. Bağlılıktan ziyade şöyle, bunu Irak modelinde de ifade edebiliriz. Kriz anlarında, kaos anlarında alt kimlikler ön plana çıkmaya başlıyor.
1: Yani kritik zamanlarda.
0: Evet, kritik zamanlarda insanlar
1: kendi... Ama işte tam
0: kendi,
1: da zurnanın zırt dediği
0: evet,
1: yer orası
0: galiba.
1: Kendi
0: alt kimliklerine daha çok sarılıyorlar ya da kendi popülite şeyinin, kabilesinin, klanının güvenlik adına daha bir araya gelmesi gerektiğini düşünmeye başlıyor. Aynı düşünceyi paylaşmasa bile. Doğal olarak burada da bir dış yardım ihtiyacı hasıl oluyor. Yani içeride bir iç çatışma olduğu zaman, bir kaos olduğu zaman taraflar kendilerini destekleyecek bir dış desteğe ihtiyaç hissediyorlar. Doğal olarak burada da Şiiler bir kaos olduğu zaman İran'la aynı görüşü, aynı ideolojiyi veya velayet-i fakih yaklaşımını benimsemiyor olsalar bile yönlerini bir şekilde İran'a çeviriyorlar. Bugün Irak'a baktığımızda da benzer şekilde, yani Irak'la Irak içerisinde o şeyden sonra işgal sonrası, 2003 ABD işgali sonrası benzer görüşleri savunmayan insanların bile bir şekilde İran'a yöneldiğini gördük. Çünkü içeride herkesin çatıştığı bir ortamda insanlar o kimliklerine, mezhepsel kimliklerine ya da etnik kimliklerine, azınlık kimliklerine daha çok sarılıyorlar ve dış destek ihtiyacı ortaya çıkıyor. İran da böyle kaos ortamlarında destekliyor. Yani şunu diyebiliriz, İran kaostan besleniyor Orta Doğu'da. Yani bölgede kaos olduğu zaman Arap Baharı'nda olduğu gibi İran bu kaostan aslında kendisi ciddi anlamda bir güç
1: bir de sanki bu iki mezhep, yani daha doğrusu Şiilikte bu bağ daha belki azınlık psikolojisi bilmiyorum.
0: Evet.
1: Çok daha güçlü, kuvvetli bulunduğu ülkeden ziyade sanki o alt kimliği ki kritik zamanda özellikle öne çıkması o ülkeler açısından hesaba alınması gereken bir risk gibi gözüküyor.
0: Hem o var hem de Vahabi düşüncenin Suudi Arabistan'da
1: fazla
0: olduğu
1: da
0: gibi Şiiliğe olumsuz bakışı söz konusu. Yani bu azınlıkların kendi ülkelerinde ne kadar rahat ettikleri ya da kimliklerinin ne kadar tanınmasıyla da alakalı. Doğal olarak Orta Doğu'da bu etnik kimlikler ve mezhepsel kimlikler arasındaki çatışma ya
1: hayatı
0: da dışlama, ötekileştirme bir şekilde bunları Şiilik ekseninde İran'a yaklaştırıyor. Benzer şekilde mesela Kürtlük meselesi için de aynı şey söylenebilir. Yani Saddam döneminde Irak'taki Kürtleri İran destekliyor. Doğal olarak böyle çatışma anlarında ya da merkezi yönetimle bu etnik azınlık yapıları ya da mezhebi azınlık yapıları arasındaki çatışmada dış ülkelere belli bir alan açılmış oluyor. Sadece bu İran değil yani, pek çok ülke için benzer şey geçerli. Doğal olarak İran Körfez üzerinde böyle bir etkiye sahip, Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da. Bir de İran'ın örgütlenmeleri var. Yani biz daha çok Hizbullah'tan bahsediyoruz, Şii milislerden bahsediyoruz ama Körfez'de de örgütlenmeleri söz konusu İran'ın.
1: Ne demek örgütlenmek?
0: Yani örgütleri söz konusu. Bizim klasik anlamda söylediğimiz, hani bugün nasıl PKK varsa, değil mi? Yani örgütler, hani o Körfez ülkelerinin illegal olarak kabul ettiği örgütler var. Bunlar şu an sönümlenmiş durumda ama
1: yani bu şunun gibi mi? Bir zamanlar yer yer söylenirdi, İran'ın PKK'ya verdiği destekten de söz
0: edilirdi. Yani PKK İran'ın kurduğu bir örgüt değil.
1: Hayır,
0: ama
1: onu demiyorum.
0: Destek verdiği tabii. Veya, ama burada benim bahsettiğim Körfez'de, Körfez'deki ülkelerde, özellikle Bahreyn'de.
1: Neye karşı, kime karşı?
0: İşte herhangi bir sosyolojik hareketlenme antite söz konusu olduğunda bu örgütler harekete geçecektir. Ya da şeye baktığımız zaman zaman belli güvenlik güçlerine yönelik bazı operasyonlar yapabildiklerini görüyoruz. Yani bunların hani çok da nasıl söyleyelim, tabii ki açık istihbarat kaynakları üzerinden incelemek mümkün. Ama çok gündeme gelmeyen, çok literatürde çalışılmayan bir mesele. Ama şeye baktığımız zaman tarihsel anlamda 79 devrimi sonrası Körfez'deki bu örgütlere baktığımız zaman İran'ın bir takım örgütleri var. Bu inkar edilemez. Yani sadece Hizbullah yok.
1: Fakat buyurun.
0: O nedenle Körfez ekseninde bu problemler, o sosyolojik problemler bu halkı İran'a yaklaştırıyor. Bir de tabii İran'ın ulema üzerinden kurduğu ilişkiler var.
1: Yani, bu galiba daha önemli.
0: Evet, bu da önemli. Örneğin Suudi Arabistan'daki Şii ulema, Bahreyn'deki Şii ulema vesaire. Tabii bunlar da bir şekilde İran'ın desteğine ihtiyaç hissediyorlar. İçerideki o huzursuzlukta ya da iktidarla yaşadıkları, merkezle yaşadıkları problemlerde bunların bir şekilde şeyi söz konusu oluyor. İran'ın bir etki alanı söz konusu, bunu kabul etmek lazım. Yani İran yumuşak gücünü farklı coğrafyalarda,
1: hatta
0: farklı söylemlerle uygulayabiliyor. Bunu illa sadece Şiilik üzerinden kurgulaması gerekmiyor. Bazen anti-Amerikanizm üzerinden olabilir. Bu İslamcılık üzerinden söz konusu olabilir. İslamcı ideoloji üzerinden olabilir. Pek çok enstrümanı kullanarak Orta Doğu coğrafyasında bir etki alanı yaratıyor. Şeye geldiğiniz zaman, mesela Orta Asya'ya geldiğiniz zaman, Orta Asya'da ideoloji temelli değil, kültür temelli, Farsça gibi. Çünkü Tacikistan biliyorsunuz Farsça konuşuyor.
1: Yine Şiilik üstünden yürüyen bir kanal var mı orada?
0: Orada Şiilikten ziyade.
1: Yani
0: çünkü
1: Orta Asya'da.
0: Çünkü din orada seküler
1: Sovyet
0: yapılar. Seküler yapılar,
1: evet,
0: egemen olduğu için ya da Sovyet sonrası seküler iktidarlar söz konusu olduğu için ve İran'dan da tehdit algıladıkları için bu manada o dili kullanmaktan ziyade yumuşak gücünü daha çok Farsça üzerinden, işte dediğim gibi Tacikistan'da olduğu gibi, ya da medeniyet, kültür, bunların üzerinden bir şekilde kurgulamaya çalışıyor. Yani İran bölgesel anlamda hangi araç daha kullanışlıysa, hangi araç daha İran dış politikası açısından faydalıysa onu kullanıyor. Az önce söylediğim gibi olay Azerbaycan-Ermenistan meselesine geldiği zaman başka bir dil kullanmaya başlıyor ve şeye baktığınız zaman, Azerbaycan'a yaklaşımına baktığımız zaman çok da öyle Şiiliğin ya da işte burada çok da ortak payda olarak gündeme gelmediğini görüyoruz.
1: Peki İsmail Bey, şimdi dil üzerinden Orta Asya'da bir lisan kurmak anlaşılabilir bir şey ve meşru bir şey. Ama daha önce söyledikleriniz meşru değil. Yani bakınca coğrafyamızda, yanılıyor muyum siz söyleyin. Bu nevi bir etki alanı ve eylem yürüten İsrail var. Bir de İran var. Başka var mı?
0: Yani şu an itibariyle onlar görünüyor daha somut anlamda. Şimdi dediğiniz gibi meşruluk meselesinden ziyade fayda uzun
1: İran'a fayda sağlayabilir
0: uzun eksenli fayda. Hayır, kısa vadede

0: de fayda sağlar. Bakın uzun süreli baktığınız zaman bu bölgeyle entegre olma ya da burada istikrarın sağlanması, huzurun sağlanması vesaire ya da işbirliği alanlarının ortaya
1: Mesela
0: konması.
1: Suriye'de bir hafıza bıraktı.

0: mu bilmiyorum. İsrail'de 40 yıllık düşmanı Esad'ın gitmesini uzun süre istemedi değil mi? Bütün bu Arap Baharı sırasında. Yani bazen düşünmediğimiz ülkeler muhtelif dinamikler sebebiyle yan yana fotoğraf verebiliyorlar.
1: Tabii. Yani Esad'ın düşmemesi Suriye'yi istikrarsızlaştırıyordu. Nihayetinde demokrasinin gelmesi,
0: Tel Aviv'de bundan memnun.
1: İstikrarlı bir yapının olmasını
0: tercih ediyor muydu?
1: Tercih ediyor, hala tercih ediyor. Yani mesela ABD ile politikaları orada ayrışıyor. Hatta ABD Paris'te yapılan mutabakatla İsrail'e bir sınır çizmiş oldu. Yani bir limit vermiş oldu. Nihayetinde İsrail parçalı bir Suriye istiyor, istikrarsız bir Suriye istiyor ve Esad yönetimi kaldığı müddetçe de o iç savaş belli bir düşük yoğunlukta da olsa Suriye'yi istikrarsızlaştırıyordu. Doğal olarak burada benzer bir görüş söz konusu olmakla beraber Esad'ın kalması noktasında, ama buradaki aynı düşünce değil tabii ki İsrail'le. İran Esad rejimini bir şekilde kendisinin Lübnan'a giden yolun bir devamı olarak, bir bağlantı noktası olarak görüyordu. Bir de Esad yönetimi açısından bir nevi aslında İran'ın iç meselesi gibi de görmeye başlamıştı. Yani İran bu meseleyi. Çünkü Esad'a verdiği desteğe baktığımız zaman, Şam yönetimine verdiği destek bir nevi Suriye meselesini bir İran meselesiymiş gibi okumaya başladı. Çünkü Esad düşerse, Suriye düşerse diğerlerinin de düşebileceği ya da işte ciddi bir alan kaybedeceğini düşünüyordu. Şeye baktığımız zaman da, gelinen noktaya baktığımız zaman da kendi açısından evet, Esad'ın düşmesi ile beraber aslında İsrail'in İran'a uzanan yolu bir şekilde kat etmesinin de ön açılmış oldu. Nihayetinde hava sahasının kullanılması, oradan Irak'a geçmesi vesaire. Doğal olarak şimdi ülkelerin kendi çıkarları bağlamında tabii ki düşünebiliriz, ama bu bağlamı düşünürken tabii söylemleriniz, ideolojiniz, inançlarınız, sonuçta İran bir İslamcı ideolojiden bahsediyor, bir ümmet birliğinden bahsediyor, bir İslam düşüncesinden bahsediyor, devriminin bir İslam devrimi olduğu iddiasında, yine mustazafları, ezilenleri savunduğu iddiasında. Ama bölgeye baktığımız zaman bölgede İran'ın politikaları istikrardan ziyade kaos üretiyor. Ve az önce de dediğim gibi İran zaten kaostan besleniyor. Çünkü kaos olmadığı zaman Şii kimlikler ya da etnik kimlikler niçin İran'a yaklaşsın? Bu kaos aslında bu kimlikleri sertleştirerek, çatışmaları sertleştirerek İran'a alanlar açıyor.
0: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de bazen bu kaotik ortamı kendisi açısından avantajlı bulabiliyor.
1: Evet, avantajlı hale getiriyordu ya da İran'ı buralarda daha müdahil hale getirerek başka ülkelerin enerjisini harcamasına sağlıyordu. İşte Suriye meselesi tamamen böyleydi. Yani Suriye'de Arap Baharı ile beraber Türkiye'nin yakaladığı bir ivme vardı. Bir Türk modeli vardı hatırlarsanız. Türkiye'nin örnek alınması vardı. Ama mesele Suriye'ye gelip kilitlendiği zaman orada bir enerji harcanması söz konusu oldu. Ciddi bir enerji harcadı Türkiye. Doğal olarak Türkiye'nin enerjisini tüketme noktasında aslında İran işlevsel hale geldi. Bir ön hat çekme noktası. Hatta PYD, PKK meselesinde de benzer şekilde oranın boşaltılıp İşte Kuzey Suriye'nin boşaltılıp PYD PKK'ya bırakılması Şam yönetimi tarafından İran'ın verdiği bir stratejik akıl. Yani bunu ben Tahran'daki yetkililerden bizzat dinledim. Yani onu Esad'a biz verdik o aklı diye. Bir stratejik akıl vererek PYD PKK buraya yerleşerek Türkiye ile muhalifler arasında bir set çekmiş oldu. Ve Türkiye'nin enerjisini PYD PKK ile bir şekilde harcamasına neden
0: oldu. Bunlar da Esad'dan daha mahir tabii,
1: yani
0: İran aklı.
1: Türkiye şey açısından Türkiye bölgede bir istikrar istiyor, işbirliği istiyor. Çünkü Türkiye böyle kazanacağının farkında.
0: Ama bakınca yani
1: ticaretle kazanabiliriz. İstikrar olursa kazanabiliriz. Çünkü bizim temel yapımız bunun üzerine kurgulanmış.
0: Bütün bölge kazanır.
1: Evet, ama İran'a baktığımız zaman İran güvenlikçi yaklaşımlarla bütün politikasını şekillendiriyor. Büyük bir tehdit algı. Evet. Şeyde Sonuç itibariyle bu tehdit.

0: Didin öyle bir paranoya olmadığı da ortaya çıktı. Ama bölgeyi karşınıza alarak ya da bölgede bu çatışma dinamiklerini besleyerek, ki şeye baktığımız zaman bütün bu olaylar 7 Ekim çatışma dinamiğinin de bir sonucu olarak ortaya çıktı. Çatışmaların nereye evrilebileceğini kestiremezsiniz. Onun evet. için çatışmaları sonlandırmak, işbirliklerini arttırmak, bölgede entegrasyon, güvenlik. Şimdi İran Körfez'de güvenlik işbirliğinden bahsediyor. Şimdi Körfez ne kadar güvenebilir İran'a? Bakın bu çok önemli. Şimdi İran'ın medyasını takip ettiğiniz zaman, strateji topluluğunu takip ettiğiniz zaman Körfez'e birlikte işbirliği yapacağız, güvenlik kurumları kuracağız, ABD'yi gönderin. Ama
1: peki tam o noktada müsaadenizle sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırdığı gün İran'da aynı gece komşularına saldırdı. Ve o gün bugündür saldırıyor. Bunların içerisinde biraz evvel saydığınız 28 Şubat'tan önce mesela Katar, çok şok ediciydi Katar'a evet. saldırması. Umman'a da saldırdı. Kuveyt çok küçük bir ülke, o da nasibini aldı. Birleşik Arap Emirlikleri büyük ölçüde aldı. Onda genel olarak kamuoyları için söylüyorum, herkesin Birleşik Arap Emirlikleri hak etti gibi bir şeyi var, görüşü var. Ama onu da kenara koyalım. Suudi Arabistan'a yine Riyad'a attı. Ve bir süre önce bu ülkelerden galiba Arabistan ve bir ülke daha açıklama yaptı. İran'ın füzelerinin yaklaşık %85'inin attığı füzelerin komşularına isabet ettiği şeklinde. Hem bunu hem de müsaadenizle yanında İsrail açısından da bir soru soracağım. Daha doğrusu sormayacağım. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı, aynı zamanda Kral Faysal'ın da oğlu Türki El Faysal'ın bir beyanını okuyacağım. Diyor ki, beyan değil pardon, Şarkül Efsat'taki makalesinden bir bölüm. Eğer İsrail planı biz ve İran arasında savaşı alevlendirmede başarılı olsaydı, bölge tam bir harabeye, bir yıkıma dönüşürdü. Binlerce oğlumuz ve kızımızın canı, bizim ne malımız ne de davamız olmayan bir savaşta kaybedilirdi. Ve İsrail iradesini bölgeye dayatmayı başarıp çevremizdeki tek aktör olarak kalırdı. Şimdi bu İsrail zaviyesi, İsrail faktörü böyle. Ama bir taraftan İran'a da bakınca işte bu saydığım füzeler aslında İsrail'in muradını da gerçekleştirmeye dönük çok hızlandırıcı ve gerginliği tırmandırıcı bir faktör değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, aslında İran daha öncesinde, savaş öncesinde bu savaşı bölgeselleştireceğini, herhangi bir ABD saldırısı, İsrail saldırısı olursa bölgeselleştireceğini söyledi. Ama dediğiniz gibi bölgeselleştirmekten bölgedeki ülkeler arasındaki bir savaşa dönüşme riskini bu savaş taşıdı. Hala da taşıyor tabii ki. Şimdi İran'ın dolaylı yaklaşım dediğimiz bir asimetrik savaş stratejisi var. Yani ABD'yi doğrudan yenemeyeceğini bildiği için bir konvansiyonel savaşta, nihayetinde o orduları yok edemeyeceğini bildiği için ABD yönetimine bir geri adım attırmaya çalışıyor. Bu geri adım attırmanın yoluysa uluslararası petrol piyasasını baskılamak, bir ekonomik maliyet üretmek. Bu maliyeti üretmenin yolu da Körfez'deki petrol tesisleri ve Hürmüz Boğazı.
1: O sebeple mi iki tarafta birbirine doğrudan saldırmıyor sanki?
0: Strateji böyle, ama tabii ki bunu meşrulaştırmanız gerekiyor. Söylemsel anlamda bu yaptığınız doğru değil. Az önce bahsedildiği gibi ulusal şey olan, egemenliği olan ülkelere saldırıyorsunuz. Bu savaşın tarafı
1: olmayan.
0: Bir
1: de siz söylediniz Körfez'de güvenlik. Evet. Şu anda da güvenlik işbirliği yapalım diye de bir söylemi var.
0: Şöyle diyor İran strateji topluluğu ve yetkilileri. Burada ABD üsleri var. Biz ABD üslerine saldırıyoruz.
1: Ben böyle görüyorum diyor.
0: Evet, ABD üsleriyle beraber burada ABD şirketleri ve ortaklıkları var.
1: Onlara da
0: saldırıyoruz. ABD askerleri bu üstlerden çıktılar. belli yerlere yerleştiler, otellere yerleştiler, şuralara yerleştiler. Biz oraları vuruyoruz. Biz bazı ülkelerde destek veriyor, hava sahasını açıyor, üsleri açıyor. Bunların farkındayız ve bu nedenle vuruyoruz. Söylemi bu. Meşrulaştırma söylemi bu. Şeye baktığımız zaman, kim haklı kim haksız diye baktığımız zaman hakikaten bu savaşın içerisinde bunu tespit etmek zor. Çok zor.
1: Peki ama bu
0: açanlar, açmayanlar, gizli örtük destek verip
1: bilmiyoruz.
0: Vermeyenler.
1: Ama şimdi bu meşrulaştırma söyleminin içinde böyle herkes için aşikar olan bazı şeyler, beyanları oldu İran'ın. Kendi beyanları. Bunlardan biri yakında 10-15 gün önce söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı olması halinde mesela Suudi Arabistan'ın elektrik santrallerini vuracağını ifade etti. Bu da Allah korusun koskoca bir ülkenin ki Haç'ta yaklaşıyor susuz kalması demek. Çünkü denizden su temin ediyor. Şimdi mesela bunu söyleyebiliyor İran ve bunu söylediği için o daha önceki anlatısı hala zedelenmiyor. Bu başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi şöyle diyor, biz ABD'ye saldırabilecek durumda
1: değiliz. Yani elektrik santralı ve suyu nasıl izah
0: ABD
1: ediyor
0: çok
1: o
0: uzakta,
1: anlatı içinde?
0: Söyleyeyim, ABD çok uzakta. ABD'nin burada müttefikleri var. Biz onlara saldırıyoruz.
1: Ve müttefikleri dediği sivil insanlar yalnız
0: Körfez
1: burada
0: ülkeleri,
1: artık. Evet. Hayır, su içecek adam yani.
0: Mütekabiliyet ilkesini ifade ediyor. Yani eğer bizim su arıtma, tuzlu suyu arıtma cihaz tesisimize vurulursa ki bir tane vuruldu biliyorsunuz. Hemen karşılığında bir Körfez ülkesine saldırdı İran ve mütekabiliyet ilkesiyle. Bizimki vurulursa biz de burada birini vururuz. Benzer şekilde Trump yönetimini hatırlarsanız bu ateşkes öncesi İran'ın elektrik altyapısını ve şeylerini ne diyoruz elektrik üretim tesislerini vurmayı, santrallerini vurmayı söyledi. Halk elektrik santrallerinin etrafında halk oldu vesaire. O sırada da İran'da dedik eğer bizim elektrik santrallerimiz vurulursa mütekabiliyet ilkesiyle biz de Körfez'de
1: peki,
0: vururuz.
1: Evet.
0: Şey gibi görüyor İran, Körfez'i sanki ABD'nin bir uzantısıymış
1: tamam,
0: gibi.
1: O zaman,
0: biz de bunu vurursanız biz de orada vururuz.
1: Bu soru çok safça bir soru mu? Yani Körfez'in yanında hani ezeli ebedi düşmanı İsrail dururken ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en kıymetli, en biricik müttefiği olarak cümle alem karşılıklı beyan ederken ve bilirken neden mesela İsrail'in elektrik santralleri
0: onu da hedef
1: ya da
0: alacağını
1: susu,
0: söyledi.
1: Ama söylüyor. Aha. Yani neden atmıyor? Ya da bu savaşta dijital bir sürü başka çeşit savaş düzlemlerinden de bahsediliyor artık bütün dünyada. Bunlarla ilgili neden hedefi İsrail değil? Neden doğrudan değil? Bu aslında bilinçli bir şey mi? Yani o arada aslında öteden beri coğrafya ile ilgili zihnindeki tablo duruyor mu? Ve ikincisi tıpkı İsrail'in demin Türkiye Elfaysal'dan aktardığım gibi ki kimsenin bu konuda şüphesi yok herhalde bölge birbirine girsin diye bir muradı olduğundan bunu hızlandırmayı istiyor.
0: Yani İran bu bölge ülkelerinin küçük de olmuş olmaları nedeniyle bir karşılık verme noktasında pasif kalacağının farkında. Yani bunun bir ülkeler arası savaşa dönüşme riskinin çok yüksek olduğunu düşünmüyor açıkçası. Yani evet böyle bir risk var. İsrail'in de böyle bir isteği var. Yani savaş Körfez ülkeleriyle İran arasında bir
1: yani
0: savaşa
1: ne yaparsam
0: da dönüşsün.
1: Kârdır mı diye düşünüyor.
0: Kârdan ziyade maliyet hesabı itibariyle yani İsrail'e yapılanların bir takım maliyeti söz konusu.
1: Mesela ne oluyor?
0: Karşılığını veriyor. Daha sert karşılıklar veriyor. Ya da ABD çok daha sert saldırabilir. Sonuçta ABD'nin saldırılarının da belli bir angajmanı söz
1: ama
0: konusu.
1: Ama şimdi orada bir soru daha çok özür dilerim.
0: Şöyle açayım. Bunlar tabii ki doğru
1: hayır,
0: şeyler değil.
1: Hayır bu savaş
0: değil.
1: Başlarken başlamadan önce bölgede Birleşik Arap Emirlikleri dahil kimse Amerika Birleşik Devletleri İran'a müdahale etsin istemedi, değil mi? Hı hı. Yani bu defa istemedi galiba. Kimseyi istemedi.
0: Örtük olarak isteyenler var demiş.
1: Belki ama yani var mıdır?
0: Olabilir.
1: Ha, olabilir ama beyanlarına ve şeylerine bakarsak ve bugün aldıkları zarara bakarsak.
0: Şimdi devletlerin beyanlarından ziyade yaptıklarına bakmak lazım ama şöyle.
1: Yaptıklarına şimdi bakarsak İran'ın, istiyorlar mıydı?
0: İran'ın yaptığı tabii ki doğru değil.
1: Amerikan müdahalesini istiyorlar mıydı sizce? Yani,
0: Birleşik Arap Emirlikleri istiyor olabilir. İran'ın zayıflatılmasını, nükleer bir silahı elde etmesinin engellenmesi, askeri kapasitesinin zayıflatılması noktasında... Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Suudi Arabistan'ın da örtük istekleri olabilir. Bu istekleri Washington'a ne kadar taşımışlardır, ne kadar çabalamışlardır ya da herhangi bir müdahalede müdahalenin olmaması noktasında ne kadar samimidirlerdir. Bunları tabii ki net bilmek mümkün değil. Ama İran'ın yaptıkları tabii ki kabul edilebilir şeyler değil. Yani Körfez'e saldırması, Körfez'de az önce bahsettiğiniz gibi Katar gibi çok ciddi iyi ilişkiler takip ettiği, Umman gibi iyi ilişkiler takip ettiği ya da Kuveyt gibi mesafeli hani şeyi de istemeyen bir ülkeye bunlara saldırılar vesaire. İran Körfez'i bir ABD uzantısı olarak görüyor.
1: Tarif ediyor.
0: Tarif ediyor. Yani oradaki üslerin varlığı, bu ülkelerin ABD ile olan angajmanı vesaire... Bunların hepsini bir totalci okuma içerisinde ve savaşın içerisinde de bir varoluş kaygısı, bir varoluş mücadelesi içerisinde her şey yapılabilir olarak görüyor. Ama yarın bu savaş bittiği zaman bu ülkeler yan yana yaşayacak. İran bu ülkelerle beraber yaşayacak. Her ne kadar bu ülkeler İran'la beraber yaşayacak diye tersten okusak da İran da bu ülkelerle beraber yaşayacak.
1: Tıpkı İsrail'in yani yarın öbür gün bu savaş bittiğinde...
0: 28 Şubat öncesine hiç kimse dönmeyecek. Körfez de dönmeyecek. Bu yapılanlar unutulacak hali yok. O nedenle İran'ın bu yaklaşımı bana saldırdılar. Ben de onlara saldırıyorum. Zaten destek veriyorlar. ABD'nin uzantısılar. Zaten ABD'nin burada üstleri söz konusu. Askerleri burada. Hatta örtük bir şekilde... şeyler açıyorlar, üstler açıyorlar vesaire vesaire. Pek çok şey söylüyor. Ama bu dostluk, komşuluk hukukuna sığmadığı gibi o benzer dediğiniz gibi o ideolojik bölgeye ideolojik yaklaşım vesaire bu noktalarda da tabii ki büyük bir sıkıntı oluşturuyor. O nedenle 28 Şubat öncesi normalleşme, iyi ilişkiler, komşuluk politikaları vesaire pek çok aslında taraflar çaba sarf ettiler. Çin'in liderliğinde hatırlarsanız 2023'te bir normalleşme anlaşması imzalandı Suudi Arabistan'la.
1: Evet.
0: Diğer ülkelerle ilgili İran ciddi anlamda normalleşme noktasında çabalar sarf etti. Şimdi bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. 28 Şubat sonrası bu savaş bittiğinde hiç kimse bunları bu savaşta yaşananları unutmayacak. İran'ı bir tehdit olarak algılamaya devam edecekler. Daha fazla tehdit algılayacaklar.
1: Bir dakikamız kalmış.
0: Buyurun.
1: İlave nasıl olur bilmiyorum ama şunu da sormak istiyorum. Eğer bu coğrafyamızda İsrail diye bir devlet olmasaydı, fakat İran şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği sırayla nükleerden başlayarak müzakere masasında olan meseleler aslında coğrafya içinde bir sıkıntı mıdır?
0: Ya coğrafya açısından da İran'ın nükleer hırsları var mı? Bana kalırsa İran'ın nükleer hırsları var. Yani çünkü 2002'de o tesislerin gizli olarak yapılıyor olması başlı başına zaten bunun örtük yapılmasından kaynaklı bir gizlilik, bir başka hedef gözetildiğini ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Bununla beraber nükleer anlaşmadan Trump yönetiminin çekilmesi sonrası 3.67'den %60'lara çıkartılan bir zenginleştirme söz konusu.
1: Dolayısıyla herkesin yani, bölgede tabii, tedirgin olması için bir
0: nükleer silah noktasında sebep. Söz konusu. Bir de İran'ın tabii ki bu
1: vekil.
0: Bahsettiğimiz vekil meselesi diğerlerini de Türkiye'yi de rahatsız eden bir konu. O nedenle İran'ın dış politika paradigmasında savaş sonrası bir değişim, dönüşüm olur mu diye soracak olursanız ben değişeceğini pek düşünmüyorum açıkçası.

Evet, beni ikaz ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum İsmail Sarı. Bu akşam aslında Savaş'ın bundan sonraki senaryolarını da konuşmayı arzu ediyordum ama inşallah bir başka yayında dinleyelim. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaş, bölgemizdeki tezahürleri, aslında savaşın anatomisini konuştuk pek çok peçesiyle. Haftaya görüşmek üzere.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

8. etaptan herkese güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz ve şimdi sizi biraz uzaklara götüreceğim. Çin'e, Pekin'e gideceğiz. Otomotiv dünyasının kalbinin attığı önemli fuarlardan bir tanesi Pekin Auto Show. Bakalım Pekin'de ne gibi yenilikler var, hangi modeller var? Tabii ki akıllara hemen şu soru gelecek. Çin'den ülkemize bu modellerden hangileri gelecek? Hep birlikte izliyoruz.

Pekin'deyiz. Dünyanın en büyük otomobil sahnelerinden biri olan Auto China 2026 için buraya geldim. Ama bu yılki fuar klasik bir otomobil sergisinden çok daha fazlasını vaat ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren fuar alanına girişte yoğunluk başlıyor. Ziyaretçi akışı neredeyse hiç durmuyor. 2026 edisyonu önceki yıllara göre ciddi şekilde büyümüş durumda. Yaklaşık 220 bin metrekareyi aşan dev bir alanda

1000'e yakın marka ve tedarikçi yer alıyor. Elektrikli mobilite, yapay zeka destekli sürüş sistemleri ve yazılım odaklı otomobiller fuarın ana temasını oluşturuyor. İçeri adım attığınız anda şunu net şekilde hissediyorsunuz. Artık otomotiv dünyasının merkezi hızla doğuya kayıyor.

0: Evet sevgili seyirciler, bir kez daha Pekin'deyiz. Pekin Otomobil Fuarı'ndan sizlere sesleniyorum. Pekin Otomobil Fuarı artık dünyanın en ünlü otomobil fuarlarından biri oldu. 1451 araç ve 181 dünya lansmanı yapılıyor burada. Şu anda Cherry standındayız ama koca bir holü kapatmış durumdalar. Burada sadece otomobiller değil, yanımda gördüğünüz gibi robotlar da ön plana çıktı. Birçok mobilite çözümü de yine burada var. Birazdan bu dünya premierlerini tek tek izleyeceğiz. Ben yetişebildiğim kadar araçları sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. İsterseniz standları gezmeye başlayalım. Burası gittikçe büyüyor. Yeni ek binalar eklendi ki bu eklenen binaların metrekaresi daha öncekilere göre daha büyük. Şimdi gelin Pekin Auto Show'u gezmeye başlayalım. İlk durağımız Çin'in ihracat liderlerinden biri olan Cherry standı. Burası sadece bir otomobil standı değil, adeta bir teknoloji vitrini. Cherry bünyesindeki markalarla birlikte çok geniş bir ürün gamını aynı anda sergiliyor. Öne çıkanlardan biri tamamen yeni Tiggo V. Bu klasik SUV kalıplarını yıkıyor. MPV konforu, SUV karakteri ve pick-up fonksiyonelliğini tek gövdede buluşturan hibrit bir konsept. Geniş iç hacmi ve modüler yaşam alanıyla özellikle kalabalık aileleri hedefliyor.
1: Tiggo'nun SUV modeli oldukça şık gözüküyor. Şöyle ön farlara bir yakından bakalım. Tiggo V'nin özelliği bir MPV ve pick-up gövdesinin bünyesinde barındırması. Üç farklı karakteri bu araçta yaşamak mümkün. Evet, şöyle içine de bir bakalım. Direksiyonun arkasında gayet okunaklı minik bir ekran var. Hemen sağında ise dikey tablet benzeri bir multimedya ekranı. Altında kablosuz şarj ünitesi. Buraya da bir kumanda koymuşlar ki ekranda oyun oynayabilirsiniz diye. Ama en ilginç, çarpıcı detay bence, bakın jetlerde bulunan ateşleme düğmesi gibi, bunu kaldırıp buradan motoru çalıştırıyorsunuz. Altta geniş bir saklama haznesi var. İçine de şöyle göstereyim. Ve panoramik cam tavanda içerisinin oldukça ferah olmasını sağlıyor.
2: Tiggo V. Cherry.
1: Tiggo V birçok özelliği barındırıyor. MPV ve pick-up olma özelliğine sahip fonksiyonel bir araç. Yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 6 litre olarak veriliyor. PHEV versiyonu için. İçten yanmalı motorda ise 7.8 litre 100 kilometrelik bir tüketimi var.
0: Bir diğer dikkat çeken modelse şehirli mobiliteye odaklanan QQ serisi. Tamamen elektrikli bu kompakt model yaklaşık 300-400 km arası menzil sunuyor ve özellikle genç kullanıcıları hedefliyor. Tasarımı renkli, eğlenceli ve dijital yaşamla tamamen entegre.
1: Evet, burada da Omoda 4 süper hibrit sistemle sunuldu.

pazara. Chery'nin alt markalarından Omoda ve Ceko, fuarın en dinamik alanlarından birine sahip. Omoda 4 ve Omoda 7 modelleri burada dünya sahnesine çıkıyor. Ceko tarafında ise off-road karakterli modeller öne çıkıyor. Özellikle Ceko 7 ve 8, arazi yeteneklerini şehir konforuyla birleştiren SUV'ler olarak öne çıkıyor. Plug-in hibrit versiyonları hem düşük tüketim hem de uzun menzil sunma iddiasında. Chery standındaki bir diğer önemli başlıksa markanın yeni alt markaları oldu. Bunlardan ilki fuarda dünya premieri yapılan Lepas. Lepas, Chery'nin özellikle genç ve stil odaklı kullanıcılar hedefleyen yeni nesil global markası olarak konumlandırılıyor. Evet, bu da Chery grubun son markası Lepas. Lepas L6 EV az önce global lansmanla buradaki konuklara tanıtıldı. Şöyle bir bakalım hemen. Yüksek yapısıyla dikkat çekiyor bir kere ki içeride geniş bir yaşam alanı sunuyor. Birçok insanın Türkiye gelecek mi diye merakla beklediği markalardan bir tanesi Aycar'ın V27 modeli. Aycar, Chery'nin tamamen elektrikli ve dağ maceracı, teknoloji odaklı kullanıcı kitlesine hitap eden markası. Fuarda öne çıkan model ise Aycar V23 oldu. Kutu formundaki tasarımıyla klasik off-road araçlarını hatırlatan bu model, genç kullanıcılar hedefliyor. Lansman sırasında açıklanan verilere göre Aycar V23, yaklaşık 400-500 km menzil sunan elektrikli bir altyapıya sahip. Araçta gelişmiş bağlantı sistemleri, uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısı ve akıllı sürüş destek sistemleri bulunuyor. Fuarda dikkat çeken modellerden biri de yeniden sahneye çıkan Freelander oldu. Kökeni Land Rover ailesine dayanan Freelander, bu kez tamamen farklı bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Özellikle şehirli ve premium kullanıcıları hedefleyen modelin plug-in hibrit versiyonunda yaklaşık 1200 km'ye varan toplam menzil sunulurken, tamamen elektrikli versiyonunsa 500 km seviyesinde bir menzil hedeflediği ifade ediliyor. Evet, Arizo X'in yanında Tego X burada. Oldukça heybetli gözüküyor. Chery'nin SUV modeli.

Exit ESGT. Fuarda sadece Cherry değil, Çin'in diğer dev oyuncuları da adeta gövde gösterisi yaptı. Özellikle premium elektrikli segmente dikkat çeken markalardan biri Zeekr. Standta öne çıkan modellerden biri Zeekr 7X. Bu model 800 volt elektrik altyapısı sayesinde ultra hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 10 dakikalık şarjla yaklaşık 300 kilometre menzil kazanabiliyor ve toplamda 600 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor. Bir diğer büyük oyuncu BYD. BYD standı adeta ayrı bir fuar gibi. Burada hem aile SUV'leri hem de süper spor otomobiller aynı anda sergileniyor. Öne çıkan modellerden biri C-Line 08. 5 metrenin üzerindeki uzunluğu ve 3 sıra koltuk düzeniyle büyük aileleri hedefliyor. Bir diğer model Seal 08 Sedan. Aerodinamik, daha premium ve uzun menzil odaklı. Ama asıl dikkat çeken nokta BYD'nin yeni nesil batarya teknolojisi.

Başucu örtüsü kaldırıldı. Evet, buraya katılanlar ellerini 2-3 telefonla böyle yayın yapıyorlar. Ve böyle yayın yapan yüzlerce, özellikle genç kız var diyebilirim.

Nissan'ın da Firefly, kompakt bir şehir içi ulaşım aracı. Hem önde hem arkada stop grubunda ve farlarda üçlü yuvarlak farlara yer verilmiş. Önde de frank bölümü. Evet, bu görüntüyü görünce aklıma ilk olarak Beetle'lardan yapılan römorkler geldi. Bakın, Firefly'dan da bir römork yapmışlar.

Evet, Mercedes Pekin Auto Show'da 140 yılını adeta sergiliyor ve tabii ki inovasyonlarının da altını çiziyor. Burada da Mercedes-Benz Klasik sergileniyor. Tabii tarih bir yere kadar ama burada da işte lüksün, kalitenin, güvenliğin, konforun ve performansın nasıl bütünleştiği parça parça gösteriliyor. Evet, Pekin'de de Mercedes-Benz AMG GT XX'i görebiliyoruz. Mercedes'in bu konsept aracı üzerindeki hızdan kaynaklı çamurlarıyla sergileniyor.

Mercedes standının hemen yanında Hyundai standını görüyoruz. Ioniq modelleriyle burada yer alıyor. Ioniq 5 gördüğünüz gibi fuarda yine en çok dikkat çeken otomobillerin arasında yer alıyor. Sportif yapısıyla oldukça şık gözüküyor. Şöyle araca biraz daha yaklaşalım. Bakalım içeride neler var. Şöyle içine de bir bakalım. Yine ön tarafta enlemesine tek ekran. Son dönemde artık otomobillerde sıkça gördüğümüz özelliklerin arasında yer alıyor. Orta konsol oldukça geniş, sürücü ve yolcuyu ayırıyor. Kapılarda camlar direksiz ve yarı gizli kapı kolları yer alıyor. Evet, Hyundai'nin yine bir Ioniq konsept aracını görüyoruz. Earth. Fuarda otomobillerin yanı sıra değişik mobilite çözümlerine de rastlıyoruz sıkça. Tabii ki robotlar da bu fuarın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

BMW'nin yeni modeli iX3 de yine Pekin'de sergilenen modeller arasında. Bu modelin incelemesini basın test sürüşüyle birlikte yine 8. etapta izleyebilirsiniz.

Benim en sevdiğim BMW modellerinden bir tanesi 2002. Bence güzelliğini hala koruyor. Avrupalı markaların Çin pazarı için ürettiği long versiyonlarından bir tanesi BMW i7 60L xDrive. BMW konsept Speed Top. Evet, Kettle'ın standındayız. Ve bakın, buradaki drone benzeri hava aracını inceliyoruz şu anda. Buradaki makette de geleceğin aslında nasıl şekilleneceğini görebilirsiniz. Bu hava aracının nerelerde kullanılabileceğini bu maketle göstermeye çalışmışlar. Kettle dünyanın en büyük batarya üreticilerinden, burada da bataryalarından örnekleri görebilirsiniz.

Evet, 25 yıldır Çin'de bulunan Porsche'nin standı da yine dikkat çeken standlar arasında yer alıyor. Porsche tarihinin önemli kilometre taşlarından bir tanesi 356 da burada sergileniyor. Dikkat ederseniz Avrupalı markalar eski modellerini de burada sergileyerek köklerinin ne kadar geriye uzandığını ve bu işi ne kadar uzun zamandır yaptıklarını, inovasyonlarını burada göstermek istiyorlar. Yeni bir marka olmadıklarını, otomotiv sektöründeki köklü geçmişlerinin altını çizerek yeniliklere açık olduklarını yeni modelleriyle sergiliyorlar. Lotus da geçmişine vurgu yapmak için burada o efsanevi Formula 1 aracını sergiliyor.

0: Fuarın ardından Cherry ve Omada ve Ceku'nun organize ettiği özel etkinliklere katılıyoruz.
1: Cherry'nin şimdi global toplantısına geldik. Hemen girişteyiz. Bakın sol tarafımızda tüm ülkelerden gelenler için bir selamlama yazısı var. Türkçe'de merhabayı buraya yazmışlar. Onu size göstereyim. Sonra asıl önemli olansa hemen sağ taraftaki duvar. Cherry'nin gelişimini gösteriyor. 1997'de ilk motor fabrikası kuruluyor. 99'da ise Seat'la birlikte ürettikleri Toledo'dan devşirme ilk modellerini görüyorsunuz. İlk sedan banttan iniyor. Sonra sırasıyla 2001, 2004, 2005 devam ediyor macera. Ve işte o dönemde

0: yaptıkları araçlar. İlk 2010'da ilk Çinli otomobil üreticisi Brezilya'da bir yatırım yapıyor. Şöyle geçelim, hemen devam edelim. Burada çünkü her seneye ait bilgiler var. UNICEF ile ilgili yapılan çalışmaları da yine burada görüyorsunuz. Ve tabii ki en son 2025'e geliyoruz. Chery Tiggo 8 İngiltere'den iki ödülle ayrılıyor. 2026 Car of the Year ve Hybrid Hero ödüllerini alıyor. Evet, şöyle devam edelim. Chery for Family, aileler için. Chery sloganı burada. Tabii ki salonun içine geçer geçmez Chery modelleri bizi karşılıyor. Ama benim en ilgimi çeken detay hemen sol taraftaki şu akvaryum oldu. Akvaryumun içinde bataryalar mevcut. Su geçirmezliklerini burada gösteriyorlar. Çok şık bir dekorda yapmışlar bunu. Ve hemen yanımda da motorları görüyorsunuz. Chery araçlarında kullanılan. Burada da AI Moga robotu Chery'nin.
1: I'm doing well, thank you. How can I help you with our Chery exhibition cars today? Good morning. I'm doing great. Thanks for asking. Is there anything you'd like to know about our Chery exhibition vehicles?
0: Evet, AI Moga burada gelen ziyaretçilerle sohbet ediyor. Evet, dünyanın dört bir tarafından gelen bayiler de şu an burada. Chery bayilerini görüyorsunuz. Türkiye'den de oldukça yüksek bir katılım var. Bu sene Pekin Otomobil Fuarı nedeniyle yaklaşık 4000 kişiyi davet etti Chery Auto. Evet, şimdi çarpışma testini izlemek üzere içeri geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları, bayiler ve influencerlar için hazırlanan bu programın en dikkat çekici anlarından biri canlı çarpışma testi oluyor. Evet, birazdan aşağıda çarpışma testi gerçekleştirilecek. Gördüğünüz gibi son kontroller yapılıyor. Bu arada katılan tüm ülkelerin bayraklarını da hemen yukarı asmış durumdalar. Türk bayrağını da en orta bölümde görmek mümkün. 3 araçlı senaryoda gerçekleştirilen testte Tiggo serisi model yaklaşık 60 km'lik hızla çarpışmaya giriyor. Sonuç, kabin bütünlüğü korunuyor, güvenlik sistemleri anında devreye giriyor ve araç içi yaşam alanı minimum deformasyonla korunuyor. İzlerken etkilenmemek mümkün değil. Şu anda bir zincirleme kazayla kafadan kafaya çarpışmanın simülasyonu gerçekleştirildi. Herkes aracı yakından inceliyor. Evet, Chery güvenlik standartlarını bir kez daha burada yaklaşık 3-4 bin kişinin önünde gözler önüne serdi. Evet, hemen arkamda iki aracı da görüyorsunuz. Önden çarpışma testinde neler olduğunu. Bakın, içeride damiler duruyor. Airbagler patlamış durumda. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar arkada sağlam duruyor. Şöyle buraya da göstereyim. Burada da sürücü ve yanında yolcu, airbagler patlamış durumda. Ve aracın ön tarafına gelin bir bakın. Şöyle motorun içini de göstereyim. Katlanma noktalarından katlanıyor. Tabii ki ön tarafta tampon yerde. Ve karşısındaki araca da bir bakalım. Sabit duran araç. Evet, bu da ortada duran araç. Evet, sürücü ve yolcu ikisi de sağlam. Kapılar rahat açılıyor ki kazada tahliye için çok önemli. Üstündeki test cihazları ve bakın, kaputu size yakından göstereyim. Burası da katlanma noktalarından katlanarak darbeyi emiyor ve içerideki yolcuların daha az darbe almasını sağlıyor. Darbenin şiddetini azaltıyor bu şekilde. Evet, burada da tabii ki tampon ve panjur yerde gördüğünüz gibi, ama önemli olan araç değil. Aracın bu darbeyi yolculara iletmemesi. Çünkü araç her türlü tamir edilebilecek bir şey. yedek parçası var ama insanların yok. Dolayısıyla aracınız yamulduğu zaman çok da fazla bence üzülmeyin. Önemli olan sizin hayatta kalmanız. Bu testin hemen ardından direksiyon başına geçiyoruz. Chery'nin her zaman gelmiş olduğumuz test parkurundayız. Bakın burada çok değişik modeller var. Bazıları ön üretim, bazıları konsept araçlar. İşte bir tane kamuflajlı ticari araç görüyorsunuz. Hemen yanında Tiggo 7 var. Burada da Arizo'nun A8 modeli. Arizo'yu ilk çıktığı günden beri aslında beğeniyorum ve Türkiye'de görmeyi istiyorum ama şimdilik planımda yok. Hemen yanındaysa Tiggo 4 var. Şimdi birazdan size Tiggo 4'ü anlatacağım. Türkiye'ye gelme olasılığı yüksek modellerden bir tanesi çünkü. Onun yanında da yine böyle sportif bir versiyon var. J-Land'in. Şöyle bir bakalım. Çizgiler bakın ne kadar keskin tasarım detaylarında. Arkada bir kanat var. Aracın aslında sportifliğini ve hızını vurgulayan. Evet, içeride aynı jetlerde olduğu gibi bir ateşleme düğmesi kapağı var, kırmızı kapak. Onu biraz daha ateşli, biraz daha agresif yapıyor bu aracı bu detaylarla. Evet, arkası da gördüğünüz gibi oldukça ferah gözüküyor. İçeride iyi bir yaşam alanı sunduğunu şu anda söyleyebilirim. Şimdi gelin hep beraber Tiggo 4'e bakalım. Evet sevgili seyirciler, yanımızda Tiggo 4 var ama Tenet yazıyor. Orta Asya pazarı için bu araç düşünülmüş, bu marka oluşturulmuş ama Türkiye'ye Tiggo 4 olarak gelecek. 1.5 litrelik bir içten yanmalı hibrit motoru olacak, onu söyleyeyim. Kompakt bir yapısı var, oldukça güzel, içerisi oldukça şık. Biraz teknik detaylara bakalım. 4320 mm'lik uzunluğa sahip, hiç de fena değil aslında. 120 kW'lık bir güç çıkışına sahip ve 260 Nm'lik de tork değeri sunuyor. Bu haliyle yakıt tüketimi ise oldukça iyi. Hani biliyorsunuz Türkiye'ye ilk geldiğinde Chery modelleri yakıttan şikayet edilmişti. Çok yakıyor diye ama aslında öyle değil tabii ki. Nasıl kullanıyorsanız aracınızda size o performansı veriyor. Tiggo 4'ün yakıt tüketimi 5.3 litre. Bence oldukça iyi bir değer. Sıfırdan 100'e 8.9 saniyede ulaşıyor. Fena bir veri değil. Tabii ki yakıt tüketimiyle orantıladığınızda böyle bir değerinde olması aslında çok normal. Evet, Chery'nin test parkurundayız yine. Görmüş olduğunuz gibi tüm araçları sırasıyla burada kullanacağız. Tiggo 7 ile başlayacağız. Evet, şimdi 7 ile burada test parkurunda önce bir sıfır yüz hızlanma yapacağız. Ardından da bir 8 çizeceğiz. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Sürüş pozisyonu bana uygun. Bir sorun yok. Drive aldıktan sonra will start. Evet, 100'e kadar tam dip gaz gidiyorum şu anda. Evet, 100'ü geçtikten sonra bırakıyoruz. Şimdi 8'in oraya geldim. Güzel bir 8 yapalım bakalım.

Gayet keyifli, çok rahat dönüyor. Yani büyük cüssesine rağmen süspansiyonlarında çok fazla yatmadığını görüyoruz ama genel hissiyat olarak daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Sıfır yüzlenmesi tabii ki bir SUV için hani bir performans aracıyla kıyaslamamak gerekiyor. Gayet yeterli. Çok keyifli buldum ve motor sesinin içeri gelmemesi de tabii ki işin güzel yanı. Hemen yanımda Q var. O da yine burada test edeceğimiz araçlardan bir tanesi. Geçtik direksiyona. Şöyle bir hemen hızlanalım.

0: Bakalım. 0'dan 100'e 11 saniyenin altında çıkıyor. Yani çok performans beklememiz gereken bir araçtan bahsediyoruz. Evet, hızlandık. Şimdi geldik slalomlara. Gayet güzel. U dönüşündeyiz. Maximum range 380 km bu arada. Onu söyleyeyim. Gayet iyi gidiyor. Şimdi geyik testindeyiz. Bir kere beklediğimden iyi. En önemlisi içerisi dışarıdan gözüktüğünden daha geniş. Az önce arkada oturdum. Arka taraf hakikaten harikaydı. Kompakt bir araç olmasına rağmen içeride çok ferah bir alan sunuyor. Performansı da bence şehir içi için baktığınızda çok çok iyi. Hızlı tepki veren motoru ve düşük enerji tüketimiyle şehir içi kullanım için oldukça ideal. Evet Trancım, QQ'nun önündeyiz. Türkiye'ye gelse iş yapar mı?
1: Bence iş yapar. Zaten bu aracın formülü, bu arada tam elektrikli. Bu aracın formülü Çin'de de çok iş yapan bir rakibi var bunun. Birebir onun kopyası gibi çıkmış. Jili Xinyuan modeli. Bu da aynı şekilde 8.000 dolardan başlayan fiyatla Çin'de ilk satışa açıldığı gün 52.000 adet order sipariş aldı. Bence Çin'de iş yapacak. Türkiye'ye gelse Türkiye'de iş yapar eğer fiyatı doğru olursa. %25 vergi dilime girer. Ancak biliyorsun Çin üretimi elektrikli olduğu için Türkiye'ye gelemiyor. İç mekan genişliği olarak aracın boyu 4.1-4.2 öyle bir şey ama iç mekan genişliği B segmentten daha yukarıda. Çünkü elektrikli platform olduğu için ön ve arka dingiller olduğunca tampona yakın ve ortada şaft boşluğu da yok.
0: Evet, o yok.
1: Ondan dolayı da
0: eski mikro havası var diyebilir miyiz? Dışarıdan küçük gözüküp içi oldukça ferah da eski mikrolarında.
1: Bu da dışarıdan çok büyük görünmüyor ama içine oturduğun zaman ben fuarda denedim. Gayet geniş içi.
0: Diğer modellerde ise özellikle plug-in hibrit sistemlerin sunduğu uzun menzil ve düşük tüketim dikkat çekiyor. Evet, burada da Chery'nin diğer modellerini görüyoruz. Hemen burada pick-up modeli çok şık tasarlanmış bence. Güzel detaylarla, güzel renklerle kombine edilmiş. Bu aracın ne hale gelebileceğini bize burada gösteriyor. Chery Himla. Bakın arkada bir bisiklet tutucu. Bagaj bölümünün üstüne yerleştirilmiş bir port. Yine tavanda kullanılan bagajlar. Ön tarafa geldiğimizde aydınlatmalar ve tabii ki off-roadçuların çok sevdiği ön bölümdeki winch bölümü gayet güzel olmuş. Burada daha sade bir versiyon yer alıyor gördüğünüz gibi. Yanda da Himla'nın desert yani çöl versiyonu var. Rengi de zaten çöl kumundan esinlenilmiş. Şöyle ondaki detaylara da bakalım. Evet, jantlar da oldukça ilginç duruyor. Elektrikli araçları aslında biraz çağrıştırıyor bana. Arkada iki adet yakıt tankı da var. Evet, güzel bir kombinasyon olmuş. Güzel bir tasarım olmuş. Ve finalde Chery'nin merkezinde farklı bir deneyim. Valet Parking Driver yani VPD sistemi. Aracı bırakıyorsunuz, gerisini otomobil hallediyor. Akıllı park sistemi çevresini tarayarak uygun alanı buluyor ve hiçbir sürücü müdahalesi olmadan park işlemini tamamlıyor. Gerçekten izlerken bile etkileyici.

Evet, şimdi otonom sürüş yapacak, bir park yeri bulacak ve kendi park edecek. Ben de içinde yolcu olarak bakacağım, neler yapıyor göreceğiz. Evet, gidebiliriz herhalde. Evet, sürücüsüz bir arabada şu an vale parking özelliğini kullanıyoruz. Evet, park yeri içinde gidip boş yeri arıyor.

Evet, gördüğünüz gibi gayet nizami park etti. İnanılmaz, tek seferde gayet nizami park ediyor. Evet, gidelim. Sinyal vermeyi de ihmal etmiyor. Evet, yolu kontrol etti. Şu anda sola doğru çıkıyoruz tekrar.

önden işte yayalar geçtiğinde hemen yavaşlıyor. Çok yaklaşırsa da duruyor. Evet, ofisinizden çıkarken aracınızı park yerinden çağırdığınızda işte vale parking olarak böyle kendi kendine geliyor. Ben şimdi ofise rahatlıkla girebilirim. Çok güzel, tam yanaştı, ofisin önünde beni bırakıyor. Evet, harika bir parking sistemini tamamlamış olduk. AutoChina 2026 bize çok net bir mesaj veriyor. Çin artık sadece üretim yapan bir ülke değil, teknoloji geliştiren, yön veren ve oyunun kurallarını değiştiren bir güç. Elektrikli araçlarda menziller 700 km seviyelerine yaklaşmış durumda. Hızlı şarj süreleri 10-15 dakika bandına kadar düşüyor. Çinli markalar Avrupa'da fabrika yatırımlarını hızlandırırken yıllık üretim adetleri milyonlarla ifade ediliyor. Kısacası otomotiv dünyasında yeni bir çağ başladı ve bu çağın merkezi artık çok net. Çin. Sevgili seyirciler, umarım bu hafta otomobillere doymuşsunuzdur. Birçok yeni modeli ekranlarınıza getirdik. Haftaya da yine farklı konularla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, eğitimci ve oyun tasarımcısı Özbey Doğa Karslıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te. Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Aktürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, eğitimci ve oyun tasarımcısı Özbey Doğa Karslıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize ama hepinize hayırlı geceler, akşamlar da olabilir. Kim var programımızda? Bugün değerli, çok sevdiğimiz, ağırlamaktan şeref duyduğumuz sevgili gazeteci, yazar Zafer Şahin var. Ama öncesinde hiç kimseye sormadığımız, sadece Zafer Şahin'e özel o ilk soruyu sormak istiyorum. Belki kendiniz de tahmin edemiyorsunuz ama ben hemen soracağım. Gazeteci Zafer Şahin Arap'ta mı?
1: Bu sorunun cevabını programdan sonra izleyiciler versin. Belki senin sorularına bizim vereceğimiz cevaplarla.
0: Bekliyor muydunuz böyle bir soru?
1: Elbette ki bekliyoruz canım senin programında. Ben en son 3 yıl önce mi katılmıştım galiba?
0: Bayağı oldu
1: zaten. O zaman da sormuştun. Ama ne güzel, 3 yıl sonra sen bizi yine davet etmeye değer
0: çok
1: gördün.
0: Teşekkür ederim.
1: Çağırdın.
0: Çok kıymetlisin.
1: Senin programını ben yüzüne de değil, sen hem benim çok sevdiğim bir kardeşim olduğun için de
0: Allah
1: değil.
0: Allah razı olsun.
1: Buraya gelmek, buraya davet edilmek gerçekten çok güzel. Teşekkür evet. ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim Zafer abiciğim. Yani Arap'tayız.
1: Senin güzel hatırın için öyle değil.
0: Bunu bir açalım Zafer abi ya. Ben senin özellikle Zafer Şahin'in Arap'ını çok merak ediyorum. Biraz daha böyle detaylandırarak anlatalım.
1: Ya aslında şöyle, ben birçok konuda kafası netleşmiş bir insanım. Hı. Öyle söyleyeyim yani sana. Çünkü artık yarım yüzyılı devirdik Esra. Çok fazla, ben şöyle söyleyeyim, belki bizi dinleyenler için, özellikle daha gençler için bir şey olabilir, ipucu olabilir hayata bakış anlamında. Ben mesela artık çok beni yoran insanlarla, beni yoran durumlarla çok fazla muhatap olmamaya çalışıyorum. Etki edemeyeceğim süreçlerle ilgili çok fazla kendimi yıpratmamaya çalışıyorum. Hı hı. Bunu bir popülizm olsun diye söylemiyorum. Gerçekten ihtiyacı olan ve benim ona yardım etme imkanım olduğunu düşündüğüm kişilere yardımcı olmaya çalışarak bir hayat sürdürmeye çalışıyorum. Gerçekten ihtiyacı olan. Mesela bu ne diyeceksin? Biz Ankara'da gazetecilik yaptığımız için. Mesela lütfen memur arkadaşlar kızmasınlar, kamu görevlileri. Ya şimdi bu arkadaşlarımızın atama, derece, tayin, terfi, bu işler hiç bitmiyor. Ya da ne bileyim bir makam hedefleme gibi. Bunlar için bile ben de dahil bazı gazeteci arkadaşlarımıza gelen talepler oluyor. Mesela ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaten benim işim değil, artı böyle bir gücüm yok. Ama senin de bunları çok yaptığını biliyorum. Mesela Türkiye'nin herhangi bir ilinden, mesela bu bazen bir asker arkadaşımız olabiliyor. Bazen bir seyahatte tanıştığımız biri olabiliyor. Ya bir işi oluyor, bir sağlık durumu olabiliyor, başka bir şey oluyor.
0: Güzel şeyler bunlar.
1: Onlara yardımcı olabildiğim anda inan hem çok huzurlu oluyorum, çok mutlu oluyorum. Ama günün sonunda beni en çok mutlu eden şeylerden biri ne biliyor musun?
0: Nedir?
1: Şimdi bana günde Esra şöyle söyleyeyim bak, hiç abartmıyorum. Hadi 1000 deyim. Ben 1000 tane falan mesaj geliyor bana. Sosyal medyadan, WhatsApp'tan, şuradan, buradan. Bazen, aslında bazen de değil, sıklıkla şunu yazıyor. Diyor ki abi diyor. Biz bu arada herkesin abisi olduk artık. Yani öyle.
0: Güzel bir şey.
1: Ha, o güzel bir şey.
0: Süper.
1: Abi diyor, Allah ayağına taş değdirmesin diyor. Seni çok seviyorum diyor. Allah yolunu açık etsin diyor. Senin için dua ediyorum diyor. Ya şu mesaj bak. Ya hiçbir şey bu kadar değerli değil, sana öyle söyleyeyim. Bir insan sadece seni sevdiği için sana bu güzel duyguları oturmuş yazıyor. O kadar kıymetli ki. Ve hiç tanımadığım bir insan bunu yazıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla hani ben kafam net derken, ben artık ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım, nasıl huzurlu olabilirim, ne huzurumu kaçırabilir, bu konularda kafam net. O yüzden çok hata yapmadan İnşallah devam etmeye çalışıyorum. Sence Araf'ta mıyım?
0: Değilsin Zafer abiciğim. Ama şu var Zafer abi, çok güzel bir şey söyledin. Yani etki edemeyeceğim konulara çok fazla eğilmiyorum. Yani kendimi yormuyorum anlamında.
1: Esra şöyle, bak bazen mesela bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir insan hatalı bir yol yürüyor. Hata yapıyor. Ya diyorsun ki ya kardeşim bak böyle yapma. Böyle yaparsan bak bunun böyle böyle sonuçları olur. Bazı semptomlar ortaya çıkar. Yapma. Aa bir bakıyorum sen onu uyarıyorsun dostane bir şekilde. Bir süre sonra bu farklı algılanıyor. Ya benim bir şey olmam istenmiyor. Ya da ne bileyim işte ya belki de hani beni yanlış yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Sen de yaşıyorsundur bunları.
0: Tabii.
1: Zaman diyorum ki bırak. Hani su aksın yatağını bulsun.
0: Sonra ne oluyor mesela?
1: Sonra sen haklıymışsın oluyor. Sonra o oluyor. Yani.
0: Peki Zafer abi, aslında şöyle bir şey de fark ediyorum. Etki gücü var. bayağı var. Yani bunu nesnel olarak söylüyorum. Hani bu dostun, kardeşin olaraktan da ziyade gerçekten çok etkili bir gazetecisin Zafer.
1: Estağfurullah ya. Şimdi sen bu öyle
0: şöyle,
1: görüyorsan.
0: Şöyle. Şimdi doğada olan bir insan bence zaten etkili bir insandır. Bu çok kıymetli bir şey ve kıymetli bir kademe. Yani. Ama bu arada gerçekten hani o mevzuda iyilik yapmaya çalışan, dokunmaya çalışan, her ne kadar bunun bazen dönüşleri hiç bizim tahmin etmediğimiz şekilde olsa da buna talip olmak önemli. Ama bir o kadar da şimdi memnun etme şeyinden çıkalım. Bir taraftan da bu işin nereye gideceğini tam anlayamama. Yani iyilik yapmak isterken Zafer abi sanki farklı bir şey istiyor musun ya da o kişi için farklı bir şey düşünüyor musun gibi bir
1: soru. Tabii tabii.
0: İşte bunların
1: tabii.
0: Hepsini böyle toplarsak ez cümle nereye geliyor? Yorucu bir meseleye geliyor. Peki Zafer Şahin yoruluyorsa bile dinlenmek için ne yapıyor? Huzur bulduğu insanlar kimler?
1: Şöyle benim çok önceden beri hakikaten dostum olan, arkadaşım olan insanlar var. Bir kısmı medyadan, ben medyadan çok fazla arkadaş edinen bir insan değilim, bu bilinçli bir tercih. Medyadan da arkadaşlarım var ama medya sektörünün dışında çok sevdiğim, değer verdiğim, oturup sohbet etmekten keyif aldığım arkadaşlarım var. Onlarla biz genelde, benim Ankara'da Kahramankazan'da bir bahçem var. Öyle söyleyeyim. Hobi bahçem var. Öyle değil. Genelde orada.
0: Mecbur gireceğiz o konuya.
1: Orada oturuyoruz. Ateş yakıyoruz. İşte bir şeyler yiyoruz. Sohbet ediyoruz. Yani o beni en çok dinlendiren şey o. Yani ben her yıl orada ağaçların, işte tabiatın o değişimine şahitlik etmeyi mesela çok seviyorum. Mesela benim bahçemde bir tane kuş var. Kendisini hiç yakından görmedim ama. O mesela günün böyle akşam 8 ile 9 arasında geliyor, böyle bir serenat yapıyor, öyle söyleyeyim sana. Mesela o benim hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Ya onun sesi o kadar dinlendirici ve huzur verici bir ses ki. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor, öyle söyleyeyim. Yani ateş yakıp onu dinlemek, işte arkadaşlarla sohbet etmek benim kafamı bayağı bir rahatlatıyor.
0: Peki Zafer Şahin'in tahammül edemediği 5 şey.
1: Aa sen bunu... Tahammül edemediğim çok şey var. Sen benim böyle sakin bir şey, görüntüme bakma.
0: Bir zipleyelim Zafer abi. 5 tane sıralarsak.
1: Valla 5 tane
0: gerçekten sıra. Esra şunlara tahammül edemem. Orada kimse kusura bakmasın diyeceğin.
1: Birinci sıraya az önce söylediğim şeyi. Aslında onun iyiliği için bir şey söylüyorsun ama bunu yanlış anlıyor.
0: Tamam.
1: İkinci sıraya hiçbir iyilik cezasız kalmaz sözünü hayatta bize ispatlayan insanlara gerçekten çok sinir oluyorum. Üçüncü sıraya üstenci bir tavırla insanları aşağılayan tiplere ben çok sinir olurum. Dördüncü sıraya yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getiren, yalan söylendiğini bildiği halde yalana devam eden ve insanları tırnak içerisinde enayi yerine koyan insanlarla çok sık karşılaşıyoruz. Buna çok sinir oluyorum. Valla beşinci sıraya da bu toplumun gerçeklerini yok sayan, görmezden gelen ve sürekli dayatmalarda bulunan topluma, bu toplumun kodlarına aykırı dayatmalarda bulunan siyasetçilere ve bazı kanaat önderlerine deyip onlara tahammül edemiyorum.
0: Aslında bunu üstencilikte giriyor, değil mi hocam?
1: Yani evet, üstencilikte denilebilir.
0: Şimdi bunları aslında bu maddeleri açacağız ama ben şu soruyu da sormak istiyorum. Peki Zafer Şahin'in çocukluğundan beri uyguladığı çocuksu bir rutini var mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Ben aslında yani bu hayat kader. Ben farkında olmadan aslında gazetecilik mesleğini çocukluğunda seçmiş bir insanım. Öyle söyleyeyim. Yani benim açımdan kitap okumak, gazete okumak her zaman çok önemliydi. Mesela ben sabahları kalkar kalkmaz mutlaka kitap okurdum. Öyle söyleyeyim. Ve ilkokul 4. sınıftan itibaren de günlük gazete almaya başladım.
0: Harika.
1: Bu bende öylesine bir yakın tarih bilgisi, isim bilgisi oluşturdu ki ben bunun faydasını ilk üniversite sınavına girdiğimde gördüm. Mesela Türkçeden soru kaçırmamıştım. Bizim dönemimizde ÖSS, ÖYS vardı. Sonrasında da meslek hayatımda okuduğum kitapların ben çok faydasını gördüm. Ha bugün bana şu soruyu şöyle sorsaydın, seni şu an en çok üzen şey ne? Hem yaş hem gözlerdeki artık o zayıflık hem de zaman açısından eskisi gibi kitap okuyamamak beni gerçekten çok üzüyor. Çok fazla kitap var. Bunlara vakıf olamıyorsun, yetişemiyorsun. okuma konusunda biraz problemim var artık. Yani fiziken de bunu kaldıramıyorum. Zaman açısından da kaldıramıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Daha çok kendi mesleğimizle ilgili rapor okuyoruz. İşte kitap okuduğum zaman da biyografi tercih ediyorum ki biyografi okumak bence bir gazetecinin muhakkak yapması gereken bir şey. Daha net, daha sade ve daha hızlı okuyorsun. Özellikle yakın tarihe ilişkin daha fazla detaya sahip olabiliyorsun. Benim rutinim bu. Ben hep okurum. Yani bugün hani kitap işte çok okuyamadım desem de yine okumaya çalışıyorum. Günlük hani şunda iyi bir şey mi bilmiyorum ama 7-8 saatten aşağı geçirmiyorum. Yani burada da sürekli mutlaka bir şey okuyorsun. Tabi okuyoruz. Yani günlük haberleri okuyoruz. Az önce sen de şahit oldun. Yani bugünkü popüler bir siyasi tartışmayla ilgili haberleri okuduktan sonra o tartışmanın odağındaki ismi aradık. Saat 22.59'da hani nedir bu işin aslı diye sorduk.
0: Evet, evet.
1: Yani hayatımızın rutini aslında bu. Zaten Esra şöyle hani gazetecilik yapmak isteyen arkadaşlar varsa ya bu işi bir yaşam tarzı olarak görmüyorlarsa sabah 9 akşam 5 mesleği arıyorlarsa Türkiye'nin kodlarına ilişkin bilgi sahibi olacak okumalar yapmamışlarsa ve bundan sonra yapmayacaklarsa olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilecek bir beceriye sahip değillerse bu işi yapmayacaklar zaten. Gazetecilik aslında temel gazetecilik yapma kriterleri aynı.

0: 30 sene önceki kriterlerle bugünküler aslında hemen hemen aynı. Ama şu var, bugünkü toplum, bugünkü insan tipi biraz daha fazla memnuniyetsiz Esra. Bize göre daha memnuniyetsiz, daha az çalışıp, daha az emek sarf edip, daha çok şeye sahip olmak istiyor. Ama bu olmuyor işte öyle. Hani var ya, yani ne ekersen onu biçiyorsun aslında hayatta. Tamam. Yani geçmişte yapmış olduğun okumalar, geçmişte vermiş olduğun emekler, çalışmalar seni bir yere taşıyor. Kim ne derse desin. Bu böyle. O yüzden bir gazetecinin rutini her zaman okumak olmalı, araştırmak olmalı. Yani günceli yakalaman gerekiyor.
1: Huy olarak Sefer abi, hadi bakayım burada açayım. Huy olarak böyle hani çocuksu bir, çocukluktan miras kalan bir huy.
0: Çok var canım. İnsan çocukluğunda,
1: yani
0: insan çocukluğunda neyse yine o. Valla şimdi futbol muhabbetine gelecek de ben çocukluğumdan beri aşırı fanatik bir Fenerbahçeliyim.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Tabii. Yani 50 yaşıma geldim, 51'e geldik. Ama onu üzerimden atamıyorum. Hala Fenerbahçe yenildiğinde çok üzülüyorum. Fenerbahçe'de hep yeniliyor ve başarısız oluyor. O yüzden öyle bir şeyimiz var. Çocukluktan gelen kötü bir alışkanlık demeyeyim ama ya melankolik oluyor Fenerbahçeliler, öyle söyleyeyim sana. Çünkü böyle sürekli kendini tekrarlayan bir başarısızlık hali var. Öyle bir durum var.
1: Ben merak ediyorum. Hiç öyle olmadım ben Zafer abi ya. Yani takım Ali'den dolayı tutuyorum hani ben Fenerbahçeli.
0: Ali, o da Fenerbahçeli.
1: Fenerbahçeli ve o çok üzülüyor. Yani şimdi beni mutlaka dinliyordur. Neyse Ali'cim sen uyu. Tamam.
0: Valla şöyle, benim oğlum da inan benim hiçbir dahlim olmadan, o da Fenerbahçeli oldu. Onun için de çok üzülüyorum. Ya şöyle söyleyeyim bak, 1985-86'dan beri Fenerbahçeliyim, hatırladığım 8 şampiyonluk
1: çok
0: var.
1: Çok kazandığı zamanlar ne zamanlardı Zafer abi?
0: Ya şöyle, Fenerbahçelilik öyle çok hadi kazanma, bir işte 2004-2005 2 sene üst üste şampiyon olduk. Sonrasında biraz 90'larda falan tek şampiyonluğumuz vardır. 80'ler, 70'lerde çok başarılıymış, onları ben hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama
1: yakın zamanlarda yok.
0: Yakın galiba. Zamanlarda yani başarılı olduğumuz dönemler oldu ama son şampiyonluğun üzerinden 11 yıl geçti düşün. O yüzden biraz o konuda çocukluktan gelen, hani sen sorduğun için söylüyorum.
1: O duygu önemli, kaybetmemek.
0: Tabii ya, yine oluyor. Biz seviyoruz yani, Fenerbahçelilik başka bir ruh halidir ya. Biz öyle sadece sportif başarıya odaklanan bir taraftar grubu ya da ne bileyim bir
1: aslında
0: ilişki
1: değil.
0: Aslında
1: bu da bir duruş
0: o.
1: Biliyor musun Zafer abi? Orada bir duruşu.
0: Elbette.
1: Oradaki daim kılmak, oradaki bir duruşu da aslında gösteriyor.
0: Elbette.
1: Şimdi duruşa gelmeden önce şunu da sormak istiyorum. Zafer Şahin en çok hangi konularda kendisini eleştiriyor ve en çok hangi konularda kardeşim bu konuda iyiyim diyor mesela?
0: Valla hangi konularda eleştiriyorum? Ya şimdi nasıl olsa serbest konuşuyoruz,
1: serbest
0: değil mi? Serbest konuşuyoruz. Şimdi ben Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. O dönem bir İngilizce hocamız vardı. Biz de iki tane İngilizce dersi alıyorduk. İşte mesleki İngilizce ve bir de normal İngilizce vardı. Ben tabii şu da var Esra. Biz hani ekonomik açıdan çok iyi şartlarda olan insanlar değildik. Evet. Ve hep çalışmak zorundaydık. O yüzden de ağırlığı biz hep dışarıda çalışmaya veriyorduk. Hani sektörde bir şekilde tutunmaya çalışıyorduk. Bu hocam demişti bana, ya bak bu yabancı dil meselesini ihmal etme. Hani bunu hallet. Onu dinlemediğimi bazen üzülüyorum açıkçası. O konuda kendimi eleştiriyorum. Ama hani bunun dışında şu anda mesela o açığı tabii bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Yani okuyarak, araştırarak, teknolojinin de gelişmesiyle bunu kısmen bir şekilde kapatabiliyoruz. Ama şu da var, hani şeyi de sorduğun için söylüyorum. Ne yönlerini beğenirsin? İnsanın ben şu özelliğimi beğenirim demesi zor bir şey ama ben güncelden hiç kopmam. Günceli iyi takip ederim. İyi siyaset takip ederim. Popüler kültürü iyi takip ettiğimi ve bildiğimi düşünürüm. Kolay kolay bir şey atlamam. Öyle söyleyeyim yani sana.
1: Kaçmaz diyorsun.
0: Türkiye'de ve dünyada olan biten magazinden spora, siyasetten kültüre, öyle söyleyeyim. Kolay kolay bir şey atlamam. Çünkü hep takip ederim. Ha bu iyi bir şey mi? Vallahi bunu bir yaşam tarzı haline getirmezsen zaten gazetecilik yapamazsın.
1: Peki Zafer abi şöyle bir şey sorsak. Şimdi aslında yaklaşık 5-10 yıldır mı? Yani daha çok böyle insanlarla iç içesin, artık ekranlardasın.
0: Tabii 10 sene oldu.
1: Yani şöyle ünlü gazetecisin. Yani bu bir gerçek. Bunu koyalım. Şimdi bu mutlaka kattıkları da vardır ama hani yoran kısımda bu da var mı? Yani yoksa ya şöyleydim ama huzurluydum diyebildiğim.
0: Esra

0: şöyle,
1: çok da şikayetçi
0: aslında bu çok güzel bir soru. İyi ki de sordum bunu. Evet, Yoran çok fazla yönü var. Öyle söyleyeyim. Bazen diyorum bunu, seninle de sohbet ediyoruz. Neden diyoruz ya, hani bu kadar ağır bir yükün ve baskının altında kalıyorum diye bazen bunu söylüyorum. Çünkü insanlar Esra, hayatlarında karşılaştıkları temel sorunların bazen müsebbibi, bazen çözüm odağı olarak seni görebiliyor. Seni görebiliyor. Bak, çok enteresan bir şey. Hatta bak, daha somutlaştırayım. Kendime bir anlam yüklediğimden değil, lütfen kimse yanlış bir tarafa çekmesin. Sen beni tanıyorsun. Ben mütevazi bir insanımdır. Ama mesela adam senin Türkiye'nin karar mekanizmalarında söz sahibi 5 kişiden biri olduğunu falan düşünüyor. Ya hakikaten ben sana göstereyim. Yani gelen mesajları, talepleri, buna neden bir şey söylemiyorsun ya da bu konuda şöyle şöyle yapmalısın. Bak, benim mesela en çok gelen cümle ne biliyor musun? Bunu ilet. İşte bunu şuna. Ya ben diyorum ki kardeşim, ben o güçlü bir insan değilim ya. Ben bunu sadece yazabilirim, söyleyebilirim, sosyal medyamda paylaşabilirim. Hayır diyor, sen yakınsın diyor, sen diyor bunları ileteceksin. O beni işte çok baskılıyor Esra. Öyle söyleyeyim yani. O beni
1: bir mesuliyet
0: çok...
1: mi yüklüyor aslında?
0: Elbette ki. O beni çok baskılıyor. Ha, bunu nasıl aşıyorsun dersen, bunu işte az önce söylediğim. Ya bak, bugün sadece ben işte Ankara'dan kalktım, buraya geldim. Ya inan, işte havaalanında, uçak içerisinde, uçak öncesinde, sonrasında ya belki 10 kişi yanıma geldi. Çok güzel bir şey. Yani böyle sessizce geliyor, böyle devam et. Ya da işte, ya bunlar çok motive ediyor insanı. Anlatabiliyor muyum? Hani mesela şöyle baskılanıyorsun. Yani buradan her gün küfür, hakaret, tehdit, bini bin para. O geliyor. O zaten var hayatında. Ama o sessiz çoğunluğun, o sana olan yaklaşımı, onların sana verdiği o sessiz destek. Mesela bak, bir hikaye anlatayım sana. Ben geçenlerde burada, bizim hayatımız havalanlarında geçiyor. İstanbul Havalimanı'nda biliyorsun anons yok. Anons diye bir şey yok. Bazen yorgunluktan, ki ben artık yoruluyorum herhalde yaşlılıktan kaynaklı ve kilodan kaynaklı. Ben Ankara uçağı çağrılmış. Ben farkında bile değilim. Ya hiç görevi değil bak, bir tane. Orada bir gariban işçi. Beni görmüş, beni takip ediyormuş. Geldi, abi dedi, Ankara yandı, geç kalma. Bak, o çağırmasa ben dalmış gitmişim.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi bu ya, o kadar güzel bir şey ki.
1: Belki bizi izliyordur.
0: Ya o kadar güzel bir şey ki. Ya da bazen başka güzellikler de yapıyor. Onları söylemeyeyim. Kendince bazı güzellikler yapıyor. Yani diyor ki, sen bekle, bir sonraki arabada bin, onda daha rahat edersin. Hani seni uçağa götüren arabada. İşte orası daha boş olur. Anlatabiliyor muyum?
1: İyi yani, insanlar Zafer.
0: Ya bu o kadar güzel duygular ki bunlar. Çok var böyle. Yani işte gidiyorsun, adam ne bileyim böyle 3 tane masa atmış. Oradan ekmek parası kazanacak. Sana mutlaka bir böyle güzellik yapmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yapmak istiyor. Bunlar beni inan o kadar motive ediyor, o kadar mutlu ediyor ki. O bahsetmiş olduğum baskı, o stres biraz bunlarla ortadan kalkıyor.
1: O sis dağılıyor yani.
0: Tabii tabii ya, şimdi şey var, işte bana yazıyorlar, özellikle X'ten ben çok saldırıyor ararım. Sen sokağa çıkıyor musun? İşte şöyle, ya kardeşim ben her gün sokaktayım ya. Ben her gün sokakta, ben Türkiye'nin her yerinde tek başıma dolaşıyorum zaten. Yani bunun bir şeyi yok ki. Yani öyle bir hava, atmosfer oluşturuyorlar ki. Ya işte sen sokağa çıkıyor musun? Ha, ben sokağa çıkıyorum. Gel Ankara Balgat'ta beni görebilirsin. Ne bileyim, her yerde bana rastlayabilirsin ya. Ben Batman'a da gidiyorum, Trabzon'a da gidiyorum, Edirne'ye de gidiyorum. Her yere de tek başıma gidiyorum. Ha, sokağa çıkmak dediğin ne ki? Ne zannediyorsun?
1: Misafir etmek isteyenler de oluyor.
0: O zaten. Ya daha bugün ya. Bak vallahi bugün havaalanında genç bir arkadaş eşi ve ailesiyle işte yolculuk ediyor. Batmanlı bir kardeşimizmiş. İlla diyor, yayından sonra gelin bir çorba içelim. Ya dedim, şu halime bak. Benim dedim, yayından sonra yemek yiyecek bir halim var mı? Sen bana dedim iyilik yapmıyorsun. Ya böyle güzellikler oluyor. Bunlar bizim stresimizi atan şeyler, güzel şeyler.
1: Zafer abi, şu düşünüyor musun yani? Mesela seviliyorsun. Evet, bu gerçek. Onu bir buraya koyalım. Fakat şu acaba hani o güzel insanlarda neye karşılık geldiğini düşünüyor musun? Yani sen onların iç sesinin hoparlörü müsün? Ya. Onların kalemi misin? Ben mesela çok fazla şunu görüyorum yani, çok fazla mesela duyurduğumdan beri de herkes yazıyor. Bu çok güzel bir şey yani, bunu ben anlayabiliyorum ve görebiliyorum da yani, birçok seninle programlara katıldık Zafer abi, görüyorum. Onu düşünüyor musun yani, niye karşılık geliyor yani, sessiz kitlenin nesi oluyorsun? O iç sesin hoparlörü oluyorsun.
0: Sen bugün beni bayağı silkeleyeceksin, anlayabiliyorum.

0: Öyle mi? Böyle. Tamam, peki.
1: Şuna karşılık geliyor. Bak şöyle söyleyeyim. Ya belki buna şey diyeceklerdir. Ya popülizm yapıyor falan değil. Ben bir gecekondu çocuğuyum. Ben Ankara'da bir gecekonduda doğdum. Gecekonduda büyüdük. Sonrasında da hiçbir zaman imkanlarımız çok yüksek olmadı. Ben üniversiteye giderken dahi iki minibüs gidip gelmem gerekirdi. Birini yürürdüm. Günde 8 kilometre yürürdüm. 4 kilometre giderken, 4 kilometre gelirken. Çünkü yol paramız olmuyordu. Öyle söyleyeyim sana. Ben o insanlarla, bak hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, ben tanırım onu kardeşim. O da beni tanır. Tamam mı? O bir duruştur yani. Onu anlarsın. Dersin ki ha tamam. Şimdi niye öyle hani o bağ, o empati nasıl kurulabiliyor? O empati şöyle kurulabiliyor. Sen onun nereden geldiğini, neler yaşadığını hissediyorsun. O da senin yüzünde onu görüyor. Kesinlikle. Ya diyor ki bu da benim gibi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden ben hani o şeyi bilerek söyledim. Bak ya biz... Hakikaten bu bazen diyorlar ya işte efendim toplum kutuplaştı, toplum ayrıldı, işte şu oldu. Ben buna katılmıyorum ya. Bak ayrışan kim biliyor musun? Ayrışan bu işten nemalanan bazı siyaset esnafı, bazı troller, bazı gazeteci görünümlü etki ajanları, bunlar ayrışmış. Bunlar toplumu ayrıştırıyorlar. Yoksa ben Türkiye'de hangi siyasi partiye oy veriyorsa versin, hangi ideolojik bakış açısına sahipse olsun, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun, bu toplumu bir arada tutan o temel değerlerin hala ayakta olduğunu, hala bu ülkeyi çok sıkı bir şekilde birbirine bağladığını, kenetlediğini düşünüyorum. Onu da ben kendim zaten görüyorum. Sen bakma, buradan yazanlar %70'i zaten troll hesap. Sokakta adam sana geliyor.
0: Çok, çok
1: diyor
0: doğru
1: ki,
0: tespit.
1: Senin söylediklerine katılmıyorum ama ya şurada doğru diyorsun işte, şurada şu şöyle, burada bu böyle. Yani o güzel bir duygu. Ben toplumun Türkiye'de kutuplaştığına, ayrıştığına gerçekten inanmıyorum. Bunu söyleyenler aslında öyle olmasını istiyorlar. Ama biz çok güzel bir milletiz bak. Dünyanın hiçbir yerinde Esra, sen bir yere gittiğinde, bir köye gittiğinde, bir kasabaya gittiğinde... Ya bir görüntü vardı. Keşke arkadaşlar onu bulsa da verseler.
0: Hangisi?
1: Diyarbakır'da bir sosyal deney yapmışlar. Adam böyle genç bir YouTuber'dı galiba. Ya işte karnım aç falan diyor. Bir çocuk
0: evet,
1: var ya.
0: Onu ben.
1: Bir çocuk var ya, ona işte bir yiyecek bir şey alabilmek için kendini parçaladı. Trabzon'da durum farklı mı sanki? Ya da ne bileyim işte Ardahan'da olan İzmir'de olmuyor mu? Her yerde bizim insanımızın çok güzel özellikleri var. Ben bunların bizi hala bu kadar saldırıya rağmen bir arada tuttuğunu görüyorum. Yani bu toplumun mayası sağlam. Öyle söyleyeyim. O ayrışma şu bu falan filan, onlara ben kesinlikle katılmıyorum. Bizim gecekondu bahsine dönecek olursak da insanlar belki de hani senin söylediğin ölçülerde eğer gerçekten böyleyse.
0: Öyle.
1: Bizi de kendinden görüyor. Ya diyor o da işte diyor benim gibi diyor. O benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ha bak bunun şöyle şeyleri de var.
0: Tabii açalım.
1: Toplum bizi öyle görüyor ama bizim medya sektöründe... Belli karar organlarında falan filan da bu özellik iyi olmuyor. Yani senin işte ortalama bir insan figürü olarak belli yerlerde olman hoş karşılanmıyor. Seni ikinci sınıf, üçüncü sınıf ilan edenler olabiliyor. Küçümseyen olabiliyor. Çünkü bu o üstencilik var ya, o kibir var ya, son dönemde böyle zirve yapan bir şey bizim toplumumuzda, özellikle bazı kesimlerde. Ha, onlar da seni belli konumlara, belli durumlara yakıştıramayabiliyorlar. Bunu bazen mesleğimizde de görüyoruz, biliyorsun. Başka alanlarda da görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ya çok önemli değil. Ben şuna bakıyorum. Millet seni nasıl görüyor? Sokak seni nasıl görüyor? İnsanlar sana ne diyor? Nasıl bakıyor? Bence önemli olan o. Çünkü günün sonunda asıl karar verici onlar.
0: O zaman şöyle mi söyleyelim Zafer abi? Yani... Medyanın içerisindeki aslında durum daha yorucu. Daha yorucu yani. Düşünsene mesela şöyle oluyor mu? Ya Zafer yani hitap olarak söylüyorum. Yoksa bizim Zafer abimizsin de. Ya Zafer çok iyiydin ya, harika. Sen kaç tane böyle telefon alıyorsun halkın dışında? Yani o medyanın içerisinde.
1: Çok az.
0: Çok iyi bir programdan çıktın. Gerçekten dedin ki ya Allah için iyiydim falan dedin. Mesela olur ya içimizde. Hani bazen de olur. Hani bu sefer iyiydi falan.
1: En son... Sizin kurumdan sağ olsun bir arkadaş şimdi bizi izliyorsa o güzel bir mesaj atmıştı. Yani tam kafamdakileri sordun, söyledin
0: şunu
1: diye.
0: Şunu soruyor musun yani Zafer

0: Çok öyle bir şey
1: şöyle çok karşılaşıyor musun? Yani niye diye soruyor musun? Neden? Hani şimdi bu kibir bana göre, yani nacizane söyleyeyim, gerçekten bir alçak bir ruhun takozu olabilir. Yükseleceğini zannettiğidir ya. Mesela bunu çok karşılaşıyoruz. Özellikle son zamanlarda ben bunu da öz eleştiri olarak söyleyeyim. Çok görüyorum yani insanlarda. Mesela garip de geliyor. Yani orada hacklenmiş gibi hissediyorum onu. Yani bir nefsi onu hacklemiş, sistemini hacklemiş. Bunu hissediyorum Zafer abi, ama daha da fazla hissetmeye başladım. Mesela bu neyle alakalı olabilir? Belki medyanın içerisinde mi böyle kopmakla mı alakalı? Yani kendi açımdan söylüyorum. Yani benim bulunduğum ve sirayet ettiğim, gözlemlediğim nokta bu. Ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten bu iyi şeyler yaptığın zaman cezasız kalmayacağı hususu nasıl inanılır hale getiriliyor zorla?
0: Şimdi Esra, şöyle, bizim mesleğimizin temelinde biliyorsun atlatma var. Yani gazetecilikte bir atlatma haberci. Meslektaşını atlatacaksın. Yani meslektaşını kandıracaksın ya. Hı hı. Sen ondan önce o haberi alabilmek için mutlaka orada bir şey yapman lazım. Evet. Yani temelinde bu olan bir meslekte ayak oyunları haliyle çok oluyor. Çekememezlik çok oluyor. Arkadan kuyu kazma çok oluyor. O yüzden ben bunlara alıştım. Hani çok şaşırmıyorum.
1: Çok şaşırtan bir şey var mı Zafer abi? Yani şöyle, ya arkadaşlar bunu gerçekten böyle mi anladınız dediğim bir şey oldu mu?
0: Ya olmaz mı ya?
1: Mesela
0: olmaz
1: mı? Somut örnek verebilir miyiz buna?
0: Ya somut vermeyelim şimdi muhatapları.
1: Zafer abi nasıl açıldık ama.
0: Muhatapları ortaya çıkar. Ya tabii şöyle oluyor. Bazen mesela senin bir seyahate davet edilmen soru. Ha ben sana somutlaştırayım. Hadi bak ben sana söyleyeyim. Şimdi ben öyle çok sık seyahatlere falan davet edilen bir insan değilimdir. Hani dışarıdaki yaygın kanaatin aksine bir gazeteci olarak. Mesela bu seyahatlerle yaşayan bir gazeteci profili var. Sana öyle söyleyeyim yani. Her yerde onlar var böyle. Ben bakıyorum mesela. Onlar siyasetçilerin gözdesi, onlar ajansların gözdesi. Onlar seyahat etmek için gazetecilik yapıyorlar. Böyle bir tipoloji var. Ya ben hasbelkader geçen sene TUSAŞ bizi Fransa'ya davet etmişti. Paris'te işte Air Show'du galiba. Öyle bir şey vardı. Ya Esra, biz gittik. İşte Sinan Burhan bizim arkadaşımız. Ben zaten Ankara'dan bana telefonlar geliyor. Abi ortalık birbirine girdi. Niye? Seni niye çağırmışlar? Allah Allah ya, beni niye? Ben bilmiyorum. Şimdi bize yakıştıramıyorlar. Yani bizim Paris'e gitmemiz insanlara dert oluyor. Hadi neyse, buna alıştık. Onu da geç. Esra, ikinci gün. Zaten üç gün kaldık. Bu arada bak, 4 yıldızlı diyor ama Türkiye'deki 3 yıldız otellerin daha gerisinde bir otelde kalıyoruz. Paris'e 30 kilometre falan işte merkeze mesafede bir yerde kalıyoruz. Suyu musluktan içmeni tavsiye ediyorlar. Öyle bir otelde kalıyoruz bak. Şimdi bu şu bahtsızlığımıza bak. Neyse, çıkalım dedik, bir dolaşalım. Biz dolaşıyoruz Sinan Burhan'la. İki Orta Anadolu'lu olarak biz Paris sokaklarında dolaşıyoruz. Neyse, bir tane çocuk geldi, Osman diye, çok iyi bir çocuk, orada doğmuş büyümüş. Çocuk beni tanıdı, abi işte şöyle böyle falan filan. Ben dedi, gelin size işte burayı gezdireyim Paris'te. Bir dedi, şurada resim çektirelim. Ya kim çekecek dedim, orada da böyle işte o eski filmlerde gördüğümüz tarzda bir kılık kıyafetli bir adam. Adam işte otelin kapısında duran adammış. Ben ne bileyim kardeşim, orada meşhur bir otel zinciri. Bizdeki gibi levhalar kocaman değil ki, bak şu kadar bir şey yazıyor. Biz orada fotoğraf çektirdik üçümüz. Orada otelin ismi yazıyormuş. Bak şimdi. Neyse, fotoğrafı çektirdik. Çok da sıcak. Çocuk dedi ki, ya dedi, bu sokağın arkasında dedi şey var dedi. Bir meşhur dedi kafe var dedi. Gelin orada bir kahve içelim dedi. Ben de çok yoruldum. İyi tamam dedim. Nereden gideceğiz? Otelin içinden. Otel de böyle butik otel, saray gibi bir şey. Geçerken ben yoruldum. Dedim ki, ya şurada biraz oturalım. Böyle altın yaldızlı koltuklar var. Tabii bizim Sinan sağ olsun her anı ve her durumu çekmeyi çok sevdiği için orada bir fotoğraf çekmiş. Gördüm de Esra, dedim ki bak bunu koyma dedim. Ya yani koyma bunu. Sinan bunu koymuş. Neyse biz gittik Esra. Ya akşamleyin oteldeyiz. Ertesi gün Türkiye'ye döneceğiz. Allah'ım ortalık yıkılıyor. Meğer biz geceliği 150 bin lira olan bir otelde konaklıyormuşuz, o öndeki hani fotoğraf var ya orada. Altın yaldızlı koltuklarda oturuyormuşuz. Ya nasıl böyle var ya, FETÖ hesapları, muhalif hesaplar, işte Paris, adım benim Paris gazetecisine çıktı. Hayatımda ilk defa 50 yaşımda Paris'e gittim. ya adım Paris gazetecisi oldu. Yani böyle bahtsızlıklarımız çok oluyor. Öyle söyleyeyim. Mesela ben hasbelkader bir seyahat daveti geldiğinde de genelde katılmıyorum. Çünkü ben gittiğim zaman hem benim kendi arkadaş grubumdan gördüğüm hem de karşı mahalle olarak adlandırılan medyada benim bir yerde olmam çok hoş karşılanmıyor. O yüzden ben çok bunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Belki de Zafer abi, aslında buradan şuraya geleceğim. Yavaş yavaş.
0: Sen sordun konu... diye böyle uzun anlattım.
1: Yok hayır, gayet iyi, gayet iyi. Ben zaten Zafer abi seninle gerçekten bir medya muhabbeti yapmak istemiştim ama bir taraftan da şu var. Aslında bir karşılığı var. Bu yani halkın seni sevdiğini biliyoruz. Bu bir şöyle yani.
0: Ya sen de hep ya, buradan gidiyorsun bak şimdi diyecekler
1: hayır,
0: ki.
1: Hayır şundan dolayı ben görüyorum ya. Nesnel bir şeyden bahsediyorum. Bir gerçeklikten bahsediyorum. Belki şundan dolayı dedin ya, ben gece kondu çocuğuyum. Yani oradan geliyorum. Çünkü o insanları biliyorsun Zafer abi. Yani sokaktan gelen mesela siyasetçi ne kadar makbulse gerçekten gelen gazeteci, bir gözlemci, akademisyen de o kadar bence çok önemli olduğunu düşünüyorum ki. Ona değil olacak bir şey de söylüyorum ama bir taraftan da o zaman şunu konuşalım. Sence Zafer abi, bu arada çok az vaktimiz kaldı. 2 dakika ama öncesinde
0: bittim
1: söyleyeyim.
0: Program.
1: Yok daha var. Ha. Daha var ya. Şu anda Ömür Öztürk gelmiş. Bir 3 saat daha uzatın diyor.
0: Yok.
1: Zafer abi. Şöyle toplumun şu anda en büyük meselesi ne Zafer abi? Oradan gideceğim çünkü senin takipçilerin, seni sevenler son gündemdeki olanlarla ilgili bayağı düşüncelerini merak ediyorlar. Ama bence böyle bir başlık açalım.
0: Şöyle bak, birinci mesele tabii ki ekonomi. Yani burada birinci meselemiz ekonomi. Özellikle emeklilerin çok ciddi sıkıntıları var. Bunun dışında Esra, şu anda işte gündemde olan bu hobi bahçeleri meselesi, ne bileyim işte bir ara bir APP plaka meselemiz çıktı.
1: Tamam.
0: O da enteresan bir şekilde. Yine bu sokak hayvanlarıyla ilgili maalesef bir türlü bitmeyen o gündem. Yani sokağın gündeminde...
1: Bence birinci mesele bu.
0: Sokağın gündeminde bunlar var Esra. Hani bunların da artık bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yani görmezden gelinecek bir durum söz konusu değil. Hani hangi meseleler var diye sorduğun için
1: yani
0: bunu
1: şu
0: söylüyorum.
1: Şu anda mesela en çok konuşulan sevgili Zafer abi, yani özellikle başıboş köpek konusunda önce çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlk günden beri hiç yalnız bırakmadın hem gündemi hem de gerçekten yazılarında da biliyorum Zafer abi, buna şahidim. Ama bu Van'daki şimdi
0: Hamza diye bir çocuğumuz
1: Hamza,
0: değil mi?
1: Hamza 5 yaşındaki çocuk. Gerçekten şunu merak ediyorum, yani burada bunun karşılığı nasıl ama ya da fakatla açıklanabilir.
0: Bak şöyle çok hızlı reklama gideceğin tamam için söylüyorum. Bak onlar da Allah'ın sessiz kulları. Ben hayvanların itlaf edilmesine ona karşıyım. O başka bir mesele, tamam mı? Ama şu var ya, Türkiye'de bu iş öyle bir noktaya geldi ki eğer bir tedbir alamazsak biz birkaç yıl içerisinde 25-30 milyon sokak köpeğiyle yaşamak zorunda kalacağız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tablo yok. Şimdi bu işi aman işte sokak köpekleri meselesi çözülmesin, onlar oldukları yerde dursun diyenler var ya. Bak bunların sokak köpeği diye bir derdi yok. Sokak köpeği meselesi zenginlerin meselesi değil, fakirlerin meselesi.
1: Tamam, burada duralım. İlk önce bir araya gidelim. Zafer abi aradan tamam sonra bu çok önemli bir başlık. Buradan devam edelim, olur mu? Evet, bir ara kim var programımızda? Gazeteci Zafer Şahin'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama öncesinde bir ara.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Arap'ta Söyler programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Zafer Şahin'de çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok sağ olun. Kim var programımızda? Evet, gazeteci yazar Zafer Şahin'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Ama gerçekten bu konu çok önemli. Hatta bizim ana meselemiz bu. İlk önce dedik ki sevgili Zafer abi, toplumun en önemli meselesi ne diye sordum Zafer Şahin'e. Ekonomi. İşte bu hobi bahçeleri mevzusu, ona gireceğiz. Ve aslında bence birinciyi almamız gereken, özellikle son gündemde vesilesiyle, başıboş köpek mevzusu. Bunu alalım Zafer abicim.
1: Şimdi bak, bu şunu söylemiştik.
0: Buradaki mesele neydi?
1: Türkiye'de bu sokak köpekleri meselesi zenginlerin meselesi değil. Hı. Niye? Çünkü zengin zaten korunaklı bir sitede oturuyor. Sabah işe ya arabasıyla gidiyor, çocuğu servisle gidiyor ya da kendisi bırakıyor. Ama fakirler için böyle bir ayrıcalık söz konusu değil. Hmm. O okul yolunda gönderdiği 7-8 yaşındaki çocuğu da sokak köpekleriyle karşı karşıya gelebiliyor. Gecenin kör bir saatinde işten yorgun argın dönerken 10-15 tane köpekten oluşan bir çeteyle, sokak köpekleri çetesiyle karşılaşma riski de var. Tıpkı Van'daki işte 5 yaşındaki Hamza'nın karşılaştığı gibi. Şimdi elbette ki biz, onlar da Allah'ın yarattığı canlar. Onları toptan bir şekilde katledelim, itlaf edelim. Kimse bunu önermiyor. Kimse bunu istemiyor. Ama ortada bir sorun var. Bu sorunla yüzleşmek zorundasın. Bir çözüm bulmak zorundasın. Çünkü eğer bir tedbir almazsan, bak çok uzak bir gelecek değil. Birkaç yıl içerisinde birkaç yıl içerisinde 20-25 milyon köpekle, belki daha fazla köpekle baş başa kalacaksın. Ya bana göster, dünyada Afrika kıtası, Asya kıtası, hadi Avrupa bu işi temelden çözmüş, çözmüş yok, dünyanın başka bir yerinde. İkinci bir örnek göster. Ha bak, şu söyleniyor, ben bunu somutlaştıramadım açıkçası. Ya deniliyor ki bir mama lobisi var. Hı hı. Hatta bazı siyasetçilerin de mama fabrikası var. Bu yüzden bu iş olmuyor, sonuçlandırılamıyor deniliyor. Ben bunda biraz abartı olabileceği kanaatindeyim ama aslında kanun çıktı. Kanun belediyelere... Hı. Düzenlemeleri yapması için 5 yıl bir süre tanıdı. Biz şimdi daha ilk yılın içerisindeyiz. Ama bu demek değil ki belediyeler de 5 yıl bekleyip öyle harekete geçecek. Hayır kardeşim, bir an önce harekete geçin. Sahipsiz köpekleri toplayın. Onları daha uygun koşullarda yaşayacakları barınaklara alın. Şimdi ben sana soruyorum, belediye eleştirisine girmeden. Ya böyle bir sorun var. Yıllardır konuşuluyor. Pandemiyle beraber tavan yapmış. Hangi belediye ne kadar barınak yapmış? Bir sormak lazım. Yapmışlar mı ya da yapmamışlar?
0: Yapmamışlar.
1: Yapmamışlar. Hı. Ama ne zaman sorun önlerine geliyor? Hemen şu oluyor. Sorunlu hükümet. İşte benim sorunum değil. Ya değil aslında. Bak, bizim kanunumuz da Esra. Hı. Aslında yine iyi niyetli bir kanun. Yanlış hatırlamıyorsam ilk bu konudaki kanun 2004 ya da 2005'te çıkmıştı.
0: Evet.
1: Kanun diyor ki burada birinci derecede sorumlu belediyeler diyor. Yerel yönetimler diyor. Sen hayvan sever misin diyor. Gel diyor. Benden yer iste, ben sana yer vereyim. Ama ne şartla yer veriyor devlet ona, hazine arazisini? Köpeklere bakacaksan, köpek bakım merkezi haline getireceksen. Şimdi bunların hiçbiri olmuyor. Köpekler sokaklarda, sözde hayvanseverler geliyor biliyorsun. Yok işte bir de şöyle dernekler çıktı. Yok patiler derneği, yok işte can bilmem ne derneği falan. Ya tutuklananlar oldu. Burada topladıkları paraları iç edenler. Biliyorsun bunu.
0: Tabii.
1: Ya hele bir tane bir kadın vardı. Urfa'da karantina bölgesinden topladığı

0: köpeklerle Ankara'ya kadar gelmişti. Bir de bunları yaptılar. Sonra bir ortaya çıktı ki bunlar meğer hayvanseverlerin o safiyane duygularını sömürerek elde ettikleri paraları iç ediyorlarmış. Bir de işin bu boyutu var. Mama lobisi boyutu var. Bu boyut var. Belediyelerin bu konuya aşırı Fransız kalması durumu var. Ama ortada özellikle dar gelirli insanların karşı karşıya kaldığı ciddi bir sokak köpekleri meselesi var. Şimdi o zaman ne yapalım kardeşim? Hayvanlar olduğu yerde dursun. Bak bir de o var biliyorsun değil mi? Belediye hayvanı daha önce eğer aldıysa bir hayvansever şikayet ediyordu. Kanun gereği belediye o hayvanı aldığı yere kısa bir süre içerisinde getirip bırakmak
1: Bırakıyordu.
0: zorundaydı. Şimdi ondan kurtulduk ama hala sorun devam ediyor işte. Hamza'nın olayı maalesef bu. 5 yaşında çocuk hayvanlar tarafından parçalanmış durumda. Yani şuna bir karar vereceğiz. Ya insan hayatı mı, sokak köpeklerin hayatı mı? Elbette ki önceliğimiz insan hayatı olacak. Sokak köpeklerin de kanunun öngördüğü şekilde 5 yılı beklemeden asli sorumlu olan yerel yönetimlerin bir şekilde bizim gündelik hayatımızın sınırları içerisinden taşıması lazım.
2: Peki
0: Mesele
2: Zafer
0: bu.
2: abi, bir öz eleştiri yapmanız gerekirse mesela, gerçekten bu mesele özellikle bu Hamza'nın vefatı ile ilgili, yani köpekler bu çocuğu parçaladı. Yani
0: Evet.
2: burada biz sen neyi konuşmayalım? Ya da bir mama lobisinin
0: Ya deniliyor
2: cebi
0: ki
2: dolacak
0: haberler
2: diye.
0: silindi. Ben bilmiyorum haberler
2: Yok
0: kim
2: yok, şöyle
0: silmiş,
2: Zafer
0: niye
2: abi,
0: silmiş.
2: şöyle
0: Ben onu
2: mesela
0: da bilmiyorum.
2: bu lobilerin
0: Bu ilk
2: işte.
0: defa olmadı bu arada. Sokak köpekleri tarafından ısırılan, yenilen, öldürülen ilk vakada değil bu. Daha
2: Ben
0: önce de
2: hemen
0: oldu.
2: söyleyeceğim. Bu rakamları da ben de yazmıştım zaten, hesabımda da paylaştım. Onları okuyacağım Zafer abi. Ben şunu merak ediyorum. Peki o zaman şöyle mi olsun? Bu lobilerin cebi dolacak diye mezarlarda bu çocuklarla dolsun. Bu kıyaslamayı yapmayacak kadar vicdan fukarasıysanız, kimseye vicdanlı olmasını öğretmeyeceğiz pek tabii ki.
0: Öyle.
2: Ama buradaki alacağımız konum ya insanlık. Yani nasıl ki ben şahsen bugün Gazze'deki çocuklar için ne kadar parçalanıyoruz Zafer abi. Bunlar da parçalanan çocuklar. Yani nasıl bir kıyaslama, nasıl bir mantık seviyeyi buraya çekti? Ben hala hayretler
0: Ya
2: içerisindeyim. Ben
0: Esra
2: bu
0: bak.
2: arada yeterince sesimizi çıkardığımızı düşünmüyorum. Çok
0: Ya
2: özür dilerim. Bunu da söylemek
0: çıkartılmıyor.
2: zorundayım.
0: Ya çünkü şöyle biz vicdanlı bir toplumuz. Bak
2: Evet.
0: bugün Türkiye'de topluma sor. Hiç kimse köpekler katledilsin diyenlerin oranı çok azdır. Hiç kimse demeyeyim de. Bak Ankara Keçiören'de okula giden çocukcağız şimdi hatırlamıyorum. Umut'tu galiba ismi. 2 sene önce Esra. Çocuk ölümden döndü bak. Çocuk ölümden döndü. O çocuğun babası meclise geldi. Mecliste bir komisyon kurulmuştu bu kanun çıkmadan önce. Ya adamı dövmekten beter ettiler biliyor musun? Hayvanseverler ve bazı milletvekilleri.
2: Tuna Hanım'dan bahsediyoruz.
0: Galiba
2: Tuna
0: Tunağan'dı.
2: Hanım babasından
0: Galiba
2: bahsediyoruz. Ben
0: Tunağan'dı.
2: onu takip ettim Zafer abi.
0: Adamı dövmekten beter ettiler. Ya çocuğun kafasında bilmem kaç tane dikiş var. Okul yolunda çocuk öldürülüyordu.
2: Son durumuyla ilgili bilgi vereyim. Çocuğun kafa dokusu uyuşmadığı için birçok doku çok acı gerçekten. Doku uyuşmuyor ve sürekli çocuğun başı şişiyor ve çığlık çığlığa tunağın
0: Buyur
2: devam
0: işte.
2: ediyor. Yani şimdi bu tunağın çığlıklarının sağırı mı olalım? İşte 2 yaşında kafası parçalanan Rana'nın körü mü olalım? Ne yapalım yani Zafer abi? Ben gerçekten pek tabii ki bu hayvanlara eziyet hususunda kimse bize vicdanlı olmayı öğretmesin. Ama bunu da düşünecek insanlar biz değiliz, değil mi?
0: Ya elbette ki
2: Yetkililer kim
0: bak
2: mesela?
0: aslında olayın teknik boyutu da var. Ben geçmiş dönemlerde yine mecburen siyasete gireceğiz. Bak İstanbul'da görev yapan bir bürokratla konuşmuştum. Dedi ki bana biz dedi 2019 yılına kadar düzenli olarak bu hayvanları kısırlaştırıyorduk. Ve hatırlarsan pandemi öncesinde bu kadar büyük bir sorun yoktu. Bu iş pandemide patladı. Çünkü pandemide bir boşluk oldu. Ve
2: Evet.
0: hayvan doğası gereği üredi.
2: Tamam.
0: Ve o boşluk neticesinde biz bu sorunla daha çabuk ve daha yüksek şiddette yüzleşmek zorunda kaldık. Şimdi o süreçte hayvanlar geçmişte olduğu gibi kısırlaştırılsaydı bugün böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacaktık. Bu bir. İkincisi özellikle sahil kesiminde gittiğinde şunu görüyorsun.
2: Evet.
0: Cins köpek diye tabir edilen dışarıda parayla alınıp satılan o köpekler var ya onları da görüyorsun. Ha, toplum olarak da burada bilinçsiziz. Şimdi karne hediyesi çocuğa sen köpek alıyorsun Esra. Çocuk tabii köpek bakmak çok zor bir şey. Bahçende baksan da zor, evde baksan da çok zor. Ne oluyor? 2 ay bakıyor, hevesini alıyor, sonra orada bırakıyor. Ya bu her türlü dünyanın hiçbir yerinde olan bir şey değil. Şimdi her fırsatta sana batıyı örnek gösteriyorlar değil mi? İngiltere'deki örneğe bak. Acaba sahipsiz köpek diye bir şey var mı? Sokakta buldukları sahipsiz köpeği ne yapıyorlar? Vallahi iki hafta süre tanımıyorlar biliyor musun? İki haftada biri sahiplendi, sahiplenmedi. Ondan sonrasını anlatmayayım. Niye? Çünkü insan hayatı için bir risk teşkil ediyor. Böyle bir durum söz konusu. O zaman kardeşim bak, yerel yönetimler artık bu işi bir iktidarla kör dövüşüne çevirmeden kanunun kendilerine verdikleri sorumlulukları yerine getirecek adımları atmak zorundalar. Çünkü kanun burada birinci sorumluluğu belediyelere veriyor.
2: Başıboş köpek meselesiyle ilgilenmemek, bunun sağırı ve körü olmak demek, bu çocuklar ölsün demektir.
0: Öyle.
2: Net. Bence hiç burada böyle kenardan net.
0: Ya sen köpeklerin hayatını çocukların hayatının önüne koyuyorsun demektir.
2: İnsan
0: şimdi o zaman Esra,
2: hayvansever olamazsınız.
0: Araya gerçekten. Ben o zaman kaçak gündem sokayım. Madem köpekler mevzusuna girdik. Bak bugün marka adı verebiliyor muyuz bilmiyorum. Bir tuhaf bir reklam döndü, gördün mü onu? Tepkiler üzerine kaldırdılar. Bir buzdolabı firmasının bir reklamı.
2: Şu anda evet o konuşuluyor.
0: Evet. İstersen sen marka adı veriyor musun ya da verecek misin bilmiyorum.
2: Vermeyelim.
0: Verme. Peki şöyle, bir yabancı firmanın Türkiye'de anneler günü için hazırlamış olduğu reklam filminde reklam başlıyor. Ben de bugün şaşkınlık içerisinde izledim. Ya çok ilginçtir. İki anne konuşuyorlar. Çocuklarından bahsediyor. Benimki şu yaşta, seninki hangi yaşta, şöyle mi böyle mi? Aa, günün sonunda bakıyorsun ki annelerin çocukları köpek. Esra, düşünebiliyor musun? Şimdi sen bana bak, kimse bunu iyi niyetli bir reklam çalışması, tırnak içerisinde sadece reklam olarak gösteremez kardeşim. Şimdi aynı firmanın Avrupa'daki reklam filmlerinde benzer içerikli, anneler günü içerikli reklam filmlerinde annelerin çocukları gerçek çocuk. Ama niyeyse Türkiye'de köpek. Şimdi ben bunu ülke olarak nüfus artış hızındaki azalmayı, düşüşü varoluşsal bir tehdit olarak görmüşüm. MGK'da konuşuldu bu mesele. Ülkenin Cumhurbaşkanı daha dün bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğuna işaret etti. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın toplantısında. Ya biz diyoruz ki yaşlanıyoruz ya. Eğer böyle giderse 2100 yılında 55 milyon olacak Türkiye.
2: Ya buradan o zaman şu mesaj çıkıyor. Bebeklerimize köpek gibi, köpeklerimize bebek gibi.
0: Hayır. Bak alt metinde şunu aşılıyor. Ya illa çocuk sahibi olmana gerek yok. Çocuk sahibi olmak o kadar da iyi bir şey değil. Gerekirse bir köpek sana o duyguyu yaşatabilir. E kardeşim, bu firma Avrupa'da çektiği reklam filmlerinde annelere normal çocuk oyuncu, normal bir aile profili çiziyor. Türkiye'de çektiği reklam filminde anneye çocuk olarak köpeği uygun görüyor. O zaman ben ta 80'li yıllardaki o doğum kontrol kampanyalarını hatırlıyorum. Bak belki sen hatırlamazsın. Şimdi bak, Türkiye'de büyük holdinglerin 1980'li yıllarda bu doğum kontrol kampanyalarında üstlendikleri roller hiç öyle konuşulmaz. Aslında bir eğilmek lazım. Niye bu ülkede nüfus artış hızı 80'lerden itibaren bilinçli bir şekilde düşürülmüş? Bunu bir konuşmak gerekiyor. Ya bak, çok çocuk sahibi olmak dünyanın, şöyle söyleyeyim sana, en kötü şeylerinden biri olarak gösterildi bir topluma.
2: Hatta bu insanlar, bu anneler aşağılandı.
0: Mizahta, böyle işte tiyatrolarda falan aşağılandı insanlar. Öyle söyleyeyim sana. Ama bugün gelinen noktada bakıyorsun, herkes diyor ki nüfus çok önemliymiş. E Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır 3 çocuk dediğinde etmedikleri hakaret kalmadı. Getirmedikleri eleştiri kalmadı. Bugün bütün dünya diyor ki ne yapacağız? Ne yapacağız? E adam görmüş bunu. Daha önceden görmüş. Ama buna rağmen Türkiye'de 2.1'in altına düştü. Yani nüfusun kendini yenileme hızı maalesef bizde şu anda iyi bir seviyede değil. Yeniden 2.1'i yakalamamız lazım. E bir de üstüne böyle reklam filmleri geldiğinde Esra, ister istemez benim aklım birdenbire 80'lere gidiyor. Diyorum ki o zaman nasıl bu ülkeye bazı badireler, tuzaklar kurulmuşsa bu da alt metinde benzer bir çalışma.
2: Yani bir nüfus mühendisliği mi yapılıyor?
0: Elbette ki. Yani senin yaşlı bir ülke haline gelmen isteniyor. Bizim en büyük avantajımız bu coğrafyada genç bir nüfusa sahip olmamız. Ama bizde de ortalama yaş 35'e geldi. Biz Avrupa'nın en genç ülkesiydik. Sanıyorum hala öyleyiz. Avrupa'da ortalama yaş 45. Ama giderek yaşlı bir ülke haline geliyoruz. Dün Cumhurbaşkanı açıkladı. İlk defa Türkiye'de kırsaldaki yaşlıların sayısı çocukları geçmiş durumda. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu sessiz bir yok oluş demek Esra. İşin özü bu. Sessiz bir yok oluş demek.
2: Evet, sokak köpekleriyle ilgili bayağı bir...
0: Ya insanlar dertli.
2: İnsanlar
0: dertli. Yani bu sorunu daha ne kadar görmezden gelecekler ben bilmiyorum ama hakikaten çok ciddi bir sorun. Sokak köpekleri meselesi çok ciddi bir sorun.
2: Şimdi sevgili Zafer abi aslında buradan da hobi bahçelerine mi girelim? Bahçelere girelim.

0: Herkesin yaptığı bence en güzel kanunsuzluktur. Bu hobi bahçeleri meselesi. Bak en güzel kanunsuzluktur. Niye diyeceksin? Ha şunu söyleyeyim. Sen tarım arazisini, birinci sınıf tarım arazisini kooperatif adı altında kurup atıyorum 40 dönümlük arsayı 500'er metrekare bölüp 80 kişiye hobi bahçesi diye satıyorsan buraya bir tane elektrik su aboneliği alıp oradan herkese su elektrik veriyorsan ve burada bir rant oluşturuyorsan bunu yık kardeşim. Ya da tarım arazisine sen villa konduruyorsan, havuzlu bilmem neyli villa yapıyorsan bunu da yık. Ama ortada en az kusursuz olan bu işte vatandaş. Niye diyeceksin? Yine pandemiye gideceğim. Bu da pandemide aslında patlayan bir sorun oldu. Ya biliyorsun pandemide işte dışarı çıkma. Evden çıkma. Evde ol, hayatta kal. E ne yaptı insanlar? İster istemez insanlar hani o büyük şehirlerde sokağa çıkamayacakları için özellikle yaşlılar böyle kırsalda, şehrin çeperlerinde, uzaklarda hani böyle dağ başına diyebileceğimiz yerlerde bu sektör birdenbire kendiliğinden patladı. İnsanlar çok sınırlı bütçelerle, küçük bütçelerle işte 500 metrekare, bir dönüm, 700 metrekare, 300 metrekare yerleri çevirdiler. E sen de devlet olarak bunlara elektrik götürdün, su vermişsin, doğalgaz bağlanan var, kapı numarası verilen var. Belediyelerden bahsediyorum. E bu hizmetleri götürdün. E vatandaş da burada dedi ki ha demek ki bizim devletimiz buna çok da esaslı bir itirazda bulunmuyor. E şimdi gelinen noktada birdenbire biz ya bunları biz toptan yıkalım dediğimizde haliyle insanlar tepki gösterdiler Esra. Şimdi bizdeki en büyük beddualardan biri nedir? Evin başına yıkılsındır değil mi? Evin başına yıkılsın. Bu en büyük bedduadır. En büyük bedduadır. Hoş bir şey de değildir. E şimdi evini başına yıkacağım dediğinde o insan haklı olarak tepki gösterir Esra. Şimdi ha buna karşı çıkanlar da şu argümanı dile getiriyor. Onlar da haklılar. Kardeşim ben yapmadım o niye yapıyor? Ama burada şöyle bir durum var. Bunu 80'lerde 70'lerdeki gecekondu olayıyla eşleştiriyorlar. Oradaki durum farklı. Orada hiçbir bedel ödemeden gelip hazine arazisinin üzerine gecekondu konduran sonra da oraya imar alınca rant elde eden bir durum söz konusuydu. Burada öyle bir şey yok ki. Burada adam kendi parasıyla almış tamam etrafını çevirmiş oraya ağaç ekmiş domates ekmiş şunu ekmiş bunu ekmiş çiçek ekmiş güzelleştirmiş. Aslında orada o hobi bahçesi diye tabir edilen yerler bizzat oradaki insanlar tarafından güzelleştirilen yerler.
1: Peki bu yani yeni mevzuat var değil mi?
0: Var.
1: Geriye dönük işlemesi mesela ne olur?
0: Vallahi işte o konu böyle bir sürüncemede kaldı. Ne olacak bilmiyorum. Ha burada bak şunu da hakkında teslim edeyim. Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı.
1: Selam
0: gerçekten
1: olsun.
0: Herkes tanıyanlar bilir. Çok iyi bir insandır.
1: Çok.
0: Burada da bence devleti adına, ülkesi adına bir şey
1: gerçekten
0: yapmak
1: öyle
0: istiyor. Benim ondan en ufak bir şüphem yok. Bu sorun da onun döneminde ortaya çıkmış bir sorun da değil bu arada.
1: Değil.
0: Ama bir taraftan da tarım topraklarımızı korumak zorundayız. Bence naçizane yani bu havuzlu villa konduranlar, burada kooperatif adı altında rant elde edenler. Ne diyorum sana bak ya şimdi o kadar bir boşluk var ki yasada Esra. Senle biz bir kooperatif kuruyoruz gidiyoruz diyoruz ki işte Ankara Kanarya Sevenler Derneği olarak biz şurada bir tarla alacağız. Gidiyoruz alıyoruz bak hiçbir sıkıntı yok. Tapuda biz orayı alıyoruz. Sonra gidiyoruz burayı 40 dönümü 80 parsele bölüyoruz kendimizce. E gidiyoruz buraya belediye su veriyor. Elektrik idaresi elektrik veriyor. Doğalgaz geliyor. Belediyede bir adamını buluyor kapıdan yol geçiriyor asfalt attırıyor. E adam buradan rant elde ediyor. Bunu yık kardeşim. Bunu yık. Havuzlu villa konduranı da yık. Ama ya gariban adam 300 metrekare 500 metrekare. Ya zaten bu adam zengin olsa gider Bodrum'dan villa alır. Ne bileyim işte Datça'dan alır, Marmaris'ten alır, Fethiye'den alır. Adam zaten belli bir sosyoekonomik seviyenin altında olan insanların başvurduğu bir yöntem bu. O zaman ne yapacaksın? Evet buna bir yasal zemin içerisinde tabii ki tarımı, tarım topraklarımızı koruyan bir çözüm getireceğiz. Ama toptan Esra ya ben bunu yıkacağım dediğinde insanlar bunu farklı algılıyorlar. Bir de bak burada şunu söylemek lazım. Bizim şehirlerimiz maalesef güzel şehirler değil Esra. Dünyanın en güzel ülke üzerinde oturuyoruz. Dünyanın en güzel ülkesi burası.
1: Evet.
0: Ama şehirlerimiz maalesef iç açıcı değil. Bu hani o birbirine yapışık nizam binalar, adım atacak yer kalmamış, insanlar nefes alamıyor. Ne yapsın insanlar? Kendilerince bir çözüm ortaya koymuşlar. O çözümün adı da geçmişte gecekondu olmuş. barınma konut sorunu çözülmedi.

0: dediği için bugün de hobi bahçesi olmuş. O zaman böyle bir yaklaşım da getirilebilir Esra. Yani bu hobi bahçelerine bir hukuki statü verilir. Vergisi alınır, ne bileyim işte şurada yapma, burada yap denir. Benim kontrolümde yap denir. Ama toptan ben senin evini yıkacağım dediğinde geçmişte oluşmasına izin verdiğin bir sorunun bütün faturasını sen vatandaşa kesmiş olursun. Bu da çok toplum tarafından bence kabul görmüyor.
1: Ya aslında şu da var Zafer abi. Bence burada uzlaşılacağını düşünüyorum ben.
0: İnşallah.
1: Yani şu an son durumu takip edemedim. Mutlaka Zafer abi sen takip etmişsindir ama yani herhalde bu geriye dönük işlemese güzel olur. Yani çünkü şey olarak da hoş değil. Yani bir şeyi yıkmak meselesi ya.
0: Tabii tabii.
1: Yani bu güzel değil. Bunun inşallah bir şekilde anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi asıl ilk mevzuya sıralamayı aldığın sevgili Zafer abicim ekonomi demiştik.
0: Ekonomi konusu hakikaten
1: sıkıntılı. Ya ekonomi konusu şöyle. Yani şöyle söyleyeyim Zafer abi. Sen halkla çok temas içindesin. Mutlaka sana çok soru geliyordur. İnsanlar eleştirilerini de sana iletiyorlar.
0: Tabii ki.
1: Her ne kadar
0: tabii
1: sen
0: ki
1: buradan diyorsun ya ben o kadar güçlü değilim ama bir aktarıcı da olmak aslında iyi bir anlatıcı olmanın sonucu. Aslında güzel bir şey. Fakat burada da temel orada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de ekonomi. Mesela ne konuda daha çok insanlar bir şikayetleri var?
0: Esra şöyle emekli maaşları meselesi ciddi bir sorun. Bak dünyanın hiçbir yerinde bize kadar bir emekli yok. 17 milyona yaklaşan bir emekli sayımız var. Dolayısıyla bu kadar çok emekli olunca sen bunlara onları kısmen rahat yaşatacak bir maaşla bağlayamıyorsun. Bir de dünya büyük bir türbülanstan geçiyor. Biz enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için ve pandemiden beri enerji fiyatları maalesef serbest uçuşa geçtiği için doğalgaz ve petrole ayırdığım para, satın almak için ayırdığım para her yıl katlanarak arttı. Yani yüksek enerji fiyatları sana yüksek enflasyon olarak döndü. Burada da haliyle dar gelirli insanlar bu işten çok daha fazla etkilendi. Sadece emekli maaşları da değil. Bak yani bu özellikle büyük şehirlerdeki kira meselesi. Yani normal şartlarda Esra bir çalışanın kazandığı ücretin hani en fazla üçte birinin kiraya gitmesi lazım. Fakat bu barınma meselesi öyle bir hal aldı ki özellikle büyük şehirlerde burada artık çalışanın kazandığı maaşın, aldığı maaşın neredeyse tamamı kiraya gider gibi bir durum oldu. Şimdi karı koca çalışsın, tamam karı koca çalışsın ama bu sefer de biz diyoruz ki ya nüfusun artması lazım. Tamam. Şimdi çocuk yapacak, çocuğa kim bakacak, ne olacak? Yani bu birbirini tetikleyen sorunlar. Bir de şöyle bir boyutu var bu işin. Niye çözülmesi lazım? Şimdi sen emekli maaşı düşük olduğunda bu sefer emeklinin çalışan çocukları anne babalarını desteklemek zorunda kalıyor. Bu sefer oraya da bir ek maliyet oluşmuş oluyor. Yani bu ekonomi bahsinde emekli maaşları ve kira meselesi acilen çözülmesi gereken meseleler. Vatandaş da bu konuda dertli.
1: İnşallah çözüm bulunur diye düşünüyorum Zafer abi. Konuşacak gerçekten çok şey var. Ben bazen şöyle düşünüyorum. Hani evet çok ciddi meseleler var. Dünyada çok önemli şeyleri aslında Türkiye çok önemli bir konuda ama bir taraftan da hani böyle şu küçük gibi görünen aslında gerçekten çok hani içinde gerçekten büyük dramlar olan değil mi Zafer abi? Buradan o şeyden çok çıkmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da şöyle bir şey var. Onu da konuşmak istiyorum Zafer abi. Yani bu toplumun meselelerini konuştuğun zaman sen bir partinin savunucusu ilan ediliyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Mesela bunu konuşalım Zafer abi. Yani mutlaka sen de bundan muzdaripsin diye düşünüyorum. Abi canım
0: bizim adımız mesela, yandaş zaten.
1: Niye bu kadar yandaşsın Zafer
0: abi? Niye bu kadar yandaşsın? Çok büyük menfaatler elde ediyorsun. Ha, öyle diyor adam.
1: Yani. Bir de öyle bir mesela çok büyük şeyler yükleniyor ya hani yani çok güçlüsün. İşte inanılmaz gösterişli bir hayat yaşıyorsun. Öyle zannedilen hani zanlı yayınlar yapan böyle bir kitle de var Zafer abi ama bir tarafıyla da gerçekten bunun konuşulması lazım. Yani ne taraftasın Zafer abi?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim sana. Ben Allah'a şükür Allah bize bir akıl vermiş değil mi? Bir mantık vermiş. Şimdi ben düşünülenin aksine siyaseti iyi takip ederim ama siyaseti de çok seven bir insan değilim. Sana o kadar söyleyeyim. Ben neyin ne olduğunu görüyorum. Dünyanın halini görüyorum. Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyada nasıl bir alt üst oluş şekline geldiğinin farkındayım. Ve dolayısıyla burada diyorum ki ya biz bizden sonrakilere tek parça bir ülke bırakabilecek miyiz? bizim çocuklarımıza, bizim torunlarımıza

0: çocuklarımıza bir vatan bırakabilecek miyiz? Şu an dünya o aşamada, o noktada. Yani şu bir tesadüf değil Esra. Son 20-25 yılda senin 3 tane komşunun ikisi Suriye ve Irak bölünmüş, parçalanmış bir hal aldı. Diğer komşun İran ağır bir saldırı altında. E bakıyorsun Kafkasya'da durum ortada. Yani ne oluyorsa senin etrafında oluyor ve sana diyorlar ki ya sen burada niye kendi devletinin çıkarlarını savunuyorsun? İnan bak böyle. İşin özü bu. Yani bunun adı siyaset değil kardeşim. Sen de bu ülkenin çıkarlarını savun. Ben seni de savunayım. Benim bir gücüm varsa. Ama sen kusura bakma. Yani Libya tezkeresi geldiğinde sen ona hayır dersen, Suriye, Irak tezkeresine sen hayır oyu verirsen, yıllarca ne işimiz var Suriye'de? Aa Esad'ın Suriye'sinde de her şey ne kadar güllük gülistanlık. Bak insanlar diskolarda eğleniyor yalanlarını söylersen. Türkiye'nin karşılaştığı her sorunda sen Brüksel, Washington hattından meseleye bakıp Ankara'yı görmezden gelirsen, kusura bakma ben buna kendi ölçeğimde itiraz ederim. Ve ben bu itirazı yaptığımda sen beni yandaş olarak etiketliyorsun. Hayır, sen yandaşsın. Sen yandaşsın. Bak girmeyeyim diyorum. Ya şimdi bu belediye operasyonları meselesi. Biz ikide bir de geçenlerde işte bir tane gazeteci sardı işte bize. Efendim şöyle böyle işte siz yandaşsınız. İşte ben sizi tanımıyorum. Ben Ankara'dayken siz yoktunuz. Şöyleydiniz, böyleydiniz. Beni bilen bilir. Ve adama diyorum ki kardeşim sen bırak kendini de. Sen bu ortaya çıkan yolsuzluk, hırsızlık, işte Uşak'taki skandallar falan bunlarla ilgili niye iki çift laf etmiyorsun? Niye iki çift laf etmiyorsun? O hiçbir şey demiyor. Bak o konulara girmiyor. Bugün mesela CHP Uşak Belediye Başkanı'nı ihraç etti değil mi partiden? Hı hı. Nasıl ihraç ettiler Esra? 37 gün olmuş bak. 37 gündür seslerini çıkartmadılar. Tek bir cümle kurmadılar. Ya adam Müzikol adı altında işlettiği kendi pavyonunda çalışanların sigorta primlerini belediyeye ödetiyormuş. Bu ne ki? Bak bu devede kulak. Daha neler var? Daha neler var? Bunu bile savundular. Bak devlet o skandalı ortaya çıkarmasa bugün hala demokrasi nöbeti tutuyorlardı belediyenin önünde. Bak hala arkandayız işte Özkan Başkan diye dövizler havaya kaldırıyorlardı. Şimdi bu arkadaşlar gazeteci ya hani biz yandaşız ya. Ya bak şu İstanbul'da. Söylemekten dilimizde tüy bitti. Sen burada yaşıyorsun. Ben de hasbelkader burayı biliyorum. Hı. Ya sen İstanbul Boğazı'na nazır bir yerde Emirgan'da 3 tane villanın bundan 2 sene 3 sene öncenin fiyatlarıyla 15 milyon liraya belediye başkanının aile şirketine devredilmesine hiç vicdanı sızlamıyor mu? Ne oluyor kardeşim orada ya? Yani 5'er milyon lira mı bu villalar? Nasıl olmuş bu satış? Sen bunu sormuyorsun. Ya herkes... Maaşı 70-80 lira olan adamlar rezidanslardan çıktı. Villalardan çıktı. Bunlar bu paralar nasıl ödeniyor? Bak bunları sormuyor. Dönüyor dolaşıyor. İşte siz yandaşsınız. Siz işte bilmem nesiniz. Ya senin yandaşlıkta ulaştığın seviyeye bizim gelmemiz mümkün
1: peki,
0: değil.
1: Peki Zafer abi şunu sormak lazım aslında.
0: Esra bak şunu da söyleyeyim sana bırakayım. Tabii, şimdi bu söylemleri dile getirenler var ya. Hı. Bu kendine tırnak içerisinde muhalif diyen tipler. Hı. Bak bunlar... AK Parti öncesinde de medyada köşe başlarında bu adamlar vardı, bu kadınlar vardı. AK Parti geldi, ta 2018-19'lara kadar bunlar yine medyanın en iyi koltuklarında bunlar vardı biliyor musun? Şimdi herkesi yandaş ilan ediyorlar ya, kardeşim sen 15 sene, 16 sene AK Parti döneminde medyada köşe başlarını tuttun. O zaman sen de yandaş mıydın? Nasıl durdun orada? Ne zamanki koltuk gitti, bunlar muhalif olduklarını hatırladılar Esra. Bak tabii. Bu iş böyle, inan bak bu iş böyle. Bak ben iddia ediyorum bugün de ben zaten bazen mecliste görüyorum böyle kendilerini Sayın Cumhurbaşkanı'na göstermek için arıza endam ediyorlar böyle önüne falan geçmeye çalışıyorlar. Bugün bak bir çağırsın bugün hani şöyle yapsın birdenbire muhalif kimliklerinden sıyrılırlar en sıkı yandaş olurlar sana o kadar söyleyeyim onların geldiği seviyeye biz ulaşamayız. Ya bak şu enteresandır insanlar şuna dikkat etsinler. Nasıl oluyor da bu adamlar AK Parti öncesinde de AK Parti iktidarında da hep medyanın en iyi koltuklarında oturdular? Bunu nasıl başardılar? Bu muhalif diye kendini gösterenlere nasıl söylüyorum. Oldu nasıl oldu? İşte nasıl ben oldu? De bilmiyorum. İşte burada nasıl oldu?
1: Burada şunu sormak lazım. Yani niye bu seviyor muyuz biz bu tarzı? Yani
0: Tabii canım.
1: Yani, ılık derede balık avlamayı seviyor muyuz Zeferhan?
0: Onlar tabii daha makbuller Esra. Onlar.
1: Nasıl oluyor mesela? Ben bunu mesela merak ediyorum. Bunu neyle açıklanabilir? Bir kompleks?
0: Ya biraz kompleks denilebilir. Biraz tabii ki merkez parti AK Parti. Yani Türkiye'de toplumun tamamına hitap eden bu iddiada olan bir parti olduğu için illaki o cenahtaki insanlara da hitap edecek isimleri yanında tutmak isteyebilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama tabii bunun bir dozu var. O dozu kaçırdığında çok olmuyor işte. O iyi sonuç vermiyor.
1: Ben mesela şunu çok merak ediyorum Zafer abi. Diyelim ki bu atıyorum toplantı ya da şu bu ya da bu şeylerin hepsini içine alırsak. Hadi nezaket gösterilmiş gelmişsin. Bir o kadar da çok tahkir edici cümleler sarf ediyorsun ama geliyorsun mesela. Kim burada duruş sahibi o zaman?
0: Vallahi bilmiyorum. Yani şöyle ama ben sana şunu söyleyeyim. Çok özele girecek ama mesela ben hani yandaşım ya çok böyle şey. Benim hiçbir yakınım torpille devlette şurada burada işe girmedi. Ama benim tanıdığım birçok muhalif gazetecinin eşi bu iktidar döneminde devlette kadro aldı. Sana o kadar söyleyeyim yani.
1: Tamam.
0: İsim girmeyelim. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun neyin ne olduğunu biliyorsun. Mesela benim hiçbir zaman kimseden böyle bir talebim olmadı. Sağ ol sen bir kere benim adıma bir şey yapmaya çalıştın. O da olmadı biliyorsun. Yani ben o da senin iyi niyetinden oldu. Hani şimdi yandaş şu bu falan filan böyle konuşuluyor ya. Bu işi nasıl beceriyorsunuz kardeşim? Hem bu iktidara her istediğinizi yaptırıyorsunuz. Böyle bir gücünüz var.
1: Evet.
0: Hem de bu iktidarın en azılı düşmanı oluyorsunuz. Bunu nasıl beceriyorlar ben de şaşırıyorum. Bu da bir yetenek. Ben sana o kadar söyleyeyim.
1: Belki de şu var Zafer abi. Yani ben burada şeyi bu siyasi nezaketi tartışmıyorum Zafer abi. Yani bu başka bir şey. Bize duruş, gazetecilik, tabiri caizse işte ahlak, yine tabiri caizse satmaya çalışan insanların bu duruşun tam tersine tavır sergiliyor olmaları yani bir takım modifikasyonlarla gazeteciliğin altına sığınarak bir takım kurnazlıklarını gazetecilik olarak pazarlamaya çalışmaları da duruşun neresine tekabül ediyor? Bunu soruyorum.
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Şu İBB soruşturmasında ortaya dökülen iddialar var ya, hadi girmeyelim çok kızıyorlar. Herkes neyin ne olduğunu biliyor Esra. Herkes kimin, nasıl, nerelerden ne verildiğini çok iyi biliyor. Ama ben bakıyorum onlar şu an yine ahkam kesiyorlar. Yine insanları etiketlemeye devam ediyorlar.
1: Muhteber.
0: Ben takdirini buna izin verenlere bırakıyorum. Öyle
1: aslında
0: yani.
1: Zafer abi şuradan konuyu da çok tartışıldığı için sormak istiyorum. Sormadan olmaz. Mesela bazı konuların işte o konuyla ilgili işte siyasilerin, işte o siyasi icracıların tartışma programlarında olması istendi biliyorsun.
0: Evet,
1: o zaman.
0: Evet.
1: Çünkü çok tartışıldı. Gereksiz bir tartışmaydı. Çok kesin. Niye böyle bir tartışma oldu mesela bu camianın gazetecileri üzerinden? Mesela haksızca bir tartışma ya, değil miydi?
0: Aslında şöyle, bence doğru bir şeydi. Evet, bence de siyasetçilerin toplumu ilgilendiren konularda çıkıp kendi partilerinin adına konuşmaları önemli. Yani çıkış noktası aslında doğruydu. Ama bu işte az önce bahsettiğimiz o muhalif tırnak içerisinde gazeteciler var ya. Hı hı. Onlar bugün merkez medyada eski konumlarında olmadıkları için merkez medyada onların ellerindekini almış gibi gördükleri insanların tasfiye edilmesini istiyorlar. Ve bunu o hamleyi yani ekranlarda işte AK Parti'yi AK Partililer milletvekilleri savunsun hamlesini gördünüz mü bakın işte bunlar tasfiye edilecek ama ne kadar güzel oldu işte bir dönemin sonu falan neler söylediler ya neler anlattılar falan ya o kadar enteresan ki ne kadar önemliymiş ya televizyona çıkmak ya bunlarda nasıl bir ekran budalalığı varmış ben hayretler içerisinde izledim ya kardeşim olay senin anladığın gibi değil orada AK Parti yönetimi hani bazı milletvekillerinin de partiyi temsil noktasında televizyonda görünmesini istedi. Ama bunlar aldılar Esra işi. Tabii orada biraz benim de herhalde şeyim oldu. Biz o ara sağ olsun bizim değerli arkadaşımız Hande Fırat'la bir tartışma yaşamıştık. O tartışma üzerinden bunu iktidar medyasında taşlar yerinden oynuyor falan gibi böyle koca koca adamlar günlerce bu konuyu konuştular. O iş öyle değildi. Ama keşke şöyle bir şey olsa. Bak keşke. Mesela beni Halk TV'ye çağırsalar. Ben koşa koşa giderim. Sana öyle söyleyeyim bak. Hı hı. Koşa koşa giderim. Keşke oradaki arkadaşlar da iktidar medyası diye etiketlenen medya kuruluşlarına gelse. Ya çıkalım konuşalım. Ben bunda herhangi bir sakınca görmüyorum. Niye bir sakınca olsun ki? Neden bir sakınca olsun? Ha bir de şu var Esra, madem bu konuyu açtım. Artık yeni bir medya var. Yeni bir toplum var. Ve burada toplum haberleri eskiden olduğu gibi almak istemiyor. Bir de böyle bir durum söz konusu. Toplumun takip ettiği medyada bazı figürler var. Ve toplum yeri geldiğinde bu figürleri bazı şeylerin daha önünde görüyor. Ya bu konuda o ne diyormuşu duymak istiyor.
1: Aslında tepki reytinginden bahsediyoruz.
0: Ha, biraz ondan bahsediyorum. Biraz bu işte sosyal medya etkisinden bahsediyorum. Medyamızın da kendisini bence buna göre bir konumlandırması gerekiyor. Yani artık bu sanal medyanın da bu kadar öne çıkmasıyla geleneksel medyanın bunu harmanlayacak bir şekilde bence yeniden bir dizayn edilmesi gerekiyor. Çok teknik bir konu, daha fazla detayla girmeyeyim ama burada şu var. Hani bu muhalif arkadaşlar tek kale maç oynamışlar, tamam mı, yıllarca. Tek kale maç oynamışlar. Hiç bunların
1: sözünün, asla
0: hiç bunların sözünün aksine kimse bir söz söylememiş. Ya sen böyle diyorsun ama meselenin şu boyutu da var dememiş. Bugün bunu söyleyen insanlara bu kadar tepki göstermelerinin sebebi o. Az önce bir örnek verdim ya, adam anlatıyor, bana yazmış. Ben şöyle gazetecilik yaptım, ben buydum, işte siz yoktunuz falan. Ya sen AK Parti öncesinde de 28 Şubat döneminde insanların başörtüsüyle uğraşanların gazetecisiydin. Sen gidip Çevik Bir'den briefing alan bir adamdın. Senin yaptığın gazetecilik buydu. AK Parti geldi, koltuğunu korumak için ilk dönemde en sıkı AK Partili sizler oldunuz. Öyle olduğunuz için zaten 2018'lere kadar makamlarınızı, koltuklarınızı korudunuz. Ha ne zaman koltuk altınızdan gitti? Sonra birdenbire muhalif oldunuz. Ama bunlara kalırsa herkes kötü gazeteci. Bir tek bunlar iyi gazeteci. Böyle bir durum var. Vallahi beni çok böyle tehlikeli sularda konuşmaya sevk ettin.
1: Yok,
0: hayırlısı bakalım.
1: Gayet iyi gidiyoruz sevgili Zafer abiciğim. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Mesela ben hiç şöyle bir yazı yazmadım ve böyle bir yazı yazmadığım için karşı cenahta da olsa bu kadar alçalmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü ahlaklı olmak her zaman gerçekten kişinin düsturu olmalı diye düşünüyorum. Mesela bir tane kim olduğunu anlayacaksınız sevgili Zafer abi. Yazıyı bulayım. Bir dakika. Evet, buldum yazıyı. Şimdi bu son zamanlarda çok tartışıldı. Bir tane anlarsınız işte, isim vermek istemiyorum. Yani ben ASİC'in açısından bu isimleri almak istemiyorum. Ama sene 2005'te mesela orada AK Parti'ye oy veren seçmeni piknik yapanları,
0: evet,
1: hatırladın
0: evet
1: mı sevgili Zafer abi?
0: Evet, evet.
1: İşte kendisi böyle söylüyor. Ben ahlaka uygun olmadığı için söylemeyeceğim.
0: Senin bu bir yakıştırma yaptığını esprili bir şekilde o kişi mi?
1: Evet, kendisi. Evet, hatırladım sevgili Zafer abi.
0: Ama yani izleyici de bilsin canım onu.
1: Hangisi? Mine tavuk kanat dediğim.
0: Ha, senin Mine tavuk kanat dediğin, evet evet.
1: Niye tavuk kanat dedim? Çünkü şöyle, hani soyadından mülhem insanları vuruyor ya. Evet. Kendileri. Bence böyle bir yakıştırmayı da hak ediyor ama şu açıdan şu yazı gerçekten işte bilmem ne paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken siyah çarşaflı ya da türbanlı istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yerlemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. Kara halkımız döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve kaşınmazlar demiş. Ben bunları söylemeyeceğim. Bu 2005.
0: 2005.
1: İşte
0: 2005'te kendisine tırnak içerisinde gerektiği şekilde haddi bildirilmediği için 2026'da döndü o bozuk ağzıyla. Aslında sempatizeni olduğu partinin...
1: İşte buna şöyle karakteri kaldırıma bile oturmamış
0: bravo,
1: insan bravo. Oluşum diyecektin ki o zaman burada da bizde çok fazla bir korku ağzı. Ben anlamıyorum yani.
0: 2005'te yazdığı yazı da bir insanlık suçu.
1: Evet, bu buradan bir ceza almamış mesela.
0: 2026'da CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler de bir insanlık suçu. Ama bunlar bir şekilde toplumun, mevcut toplumun üzerinde görüyorlar kendilerini Esra. Yani ne diyor? Kara halkımız. Zannedersin ki kendisi İskandinavya kökenli. İşte Buckingham Sarayı dolaylarından gelmiş. Çok farklı bir yapıda bir insan. Kendisi de kara bir insan, öyle değil mi? Esmer bir insan değil mi? Ne bileyim, ben öyle görüyorum. Ya şimdi bu nasıl bir aşağılık kompleksidir? Bu nasıl bir aşağılık kompleksinin yansımasıdır? İşte görüyoruz ama bunlara bak yıllardır gazetelerde yazı yazdırıyorlar. Televizyon programlarının baş köşelerine oturtuyorlar.
2: İşte bunlar
0: o silah dönüyor, sonra kendilerini vuruyor Esra.
1: İşte diyorum ki Zafer abi, bunlar nasıl yandaş olmuyor mesela? Bunlar ne? Yandaş değilse ya, mesela ne?
0: Sen hatırlamıyor musun burada bir siyasi partinin kongresinde rahmetli oldu şimdi bir gazeteci, o dönemin önemli gazetecilerinden biri çıkıp kürsünün üstüne alkış tutuyordu. Ya bunlar hep oldu Esra şöyle düşündüğünde. Ya şu var tabii, yani belli bir görüşü savunuyorsan, o görüşün temsilcisi oluyorsan sen objektif oluyorsun. Karşısında bir şey söylediğin zaman yandaş
1: şimdi
0: oluyorsun.
1: Şimdi bir aşık atışması tarzında bir şey yazmıştım, onu okumak istiyorum bu hanımefendiye. Ne oldu aynada kikirdek gölge, nefesli paçavra, belleği batık. Ne oldu gıdıdan süzülen kibre, astarsız yüzünde kaş neden çatık. Hazne dolmuyorsa değiştir leğeni, hayalleri murdar düşü palavra, sinekten alınmaz kartal örneği, puslu anılarda süslü kadavra, aşık yoga mindeğeri.
0: Ya gülüyoruz da bak, dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu tip şeyler söyleyen, yazan, çizen insanlara ikinci bir fırsat verilmez. Ama işte o 2005 örneğini hatırlatman iyi oldu.
1: Zafer abicim, ben açıkçası çok şöyle biraz da kendimize kızıyorum bu konuda ya. Çok korkağız. Korkak derken çok çekiniyoruz. Yani bu aslında korkaklık dediğimiz şey şahsiyetli bir sorgulamadır ya. Bunları yapalım. Yani şöyle, kimseye hakaret etmiyoruz. Herkesin kendi sözlüğü vardır. Bir sürü tarih sanatımız var bizim. Bir sürü istisnai sanatımız var bizim. Ya bunları yapabiliriz. Yapamıyorsak da ya şu değildir. Kimseye ben küfür etmem. Etmiyorum. Ama ne manaya geldiğini ben biliyorum. Ne manaya geldiği anlaşılıyor ki bir gargara ortamı oluşabiliyor bazen. Ama bazen de gerçekten üstüne gitmek lazım. Bu üstüne gitmek kavgadan da bahsetmiyorum. Çünkü bizi bizden başka, bir duruştan başka, şahsiyetli bir sorgulamadan başka koruyacak hiçbir şey yok.
0: Yok.
1: Bunu söyleyeyim.
0: Ama şöyle bak, mesela yakın dönemde Esra, Sözcü Gazetesi'nin bir yazarı, biz Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir televizyon programı yapmıştık. İşte Abdülkadir abi, Abdülkadir Selvi, ben, işte sanıyorum Ahmet Hakan hakkında da. Adam evet, öyle bir yazı kaleme aldı ki, hani sen dedin ya küfretmedim ben falan diye. Ya küfretse bundan iyi, sana öyle söyleyeyim. İşte Abdülkadir abi dava açtı o kişi hakkında, ben açmadım. Adam bunu kendine hak görüyor ya. Ya enteresan bir şekilde kendilerine böyle davranmayı, kendileri gibi düşünmeyen, yazmayan, çizmeyen insanlara hakaret etmeyi bir temel hak olarak görüyor.
1: Şöyle söyleyeyim Zafer abi.
0: Ama benim yani cihetimden... basın konseyiydi, gazetecilik dernekleriydi, cemiyetlerdi. Hiçbiri de bunları kınamıyor mesela.
1: Tamam.
0: İlginç bir şekilde
1: şundan
0: kınamıyor.
1: Bahsediyorum. Yani benim cihetimden olayın daha iyi anlaşılması için nacizane kardeşin olarak ben şöyle, benim inandıklarımı hor göreni hoş görmüyorum.
0: Evet. En iyisini yapıyorsun.
1: Buradaki duruşum bu. Ama bir o kadar da ben bakıyorum mesela hani bu karakterler niyeyse seviliyor yani.
0: Vallahi,
1: seviliyor derken parantez içerisinde ünlem koyuyorum.
0: İlginç
1: yani,
0: bak aslında ne konuşuyoruz biz 15 dakikadır? Yandaş gazeteci olmanın ne kadar zor olduğunu konuşuyoruz. Aslında farkında evet, mısın bilmiyorum. Bak ben sana bir olay anlatayım. Programın da galiba sonlarına geliyoruz.
1: Evet, geliyoruz efendim.
0: Şimdi olayı anlatayım. Bunu da anlatmak istiyorum. Aslında bu konuya özellikle girmemeye çalıştım ama. Şimdi biliyorsun CHP geçen hafta bir tane işte bu Arif Kocabıyık diye bir tip var biliyorsun. Hı-hı. Bunu hı-hı, aldı biliyorsun değil mi? Sonra baskılar üzerine de bu arkadaşı üyelik işlemlerini durdurdular. Ya şimdi bu çocukcağız yıllardır benim üzerimden PR yapmaya çalışıyor. Şimdi bu konuya niye girdiğimi anlatacağım sana. Hı. Ya biz işte kendisinin sebep olduğu bir olay yaşadık bununla ilgili. O CHP'ye katıldığı gün Ankara'da bir YouTube yayını galiba. Bir tane bir gazeteci var. Ben onunla da bir tartışma yaşamıştım. Onunla beraber bir yayın yapmışlar. Ya ben bir arkadaş attı bana. Ben görmemiştim. Ya bir insana yani bu kadar aleni nasıl yalanla iftira atılır? nasıl itibar suikasti yapılır? Böyle okullarda gösterilecek bir ders. Ama ben önce hani senin programın olduğu için bunu anlatıyorum. O olay ne oldu? Hani evet. Havaalanında işte bu arkadaş benim önüme geçti, şu oldu, bu oldu ya. Şimdi olayın vehameti bak. Türkiye yani biz nerelerde neler yaşadık anlaşılsın diye bunu ilk defa anlatıyorum. Esra galiba 2021 yılıydı. Ben Batman'da bir kitap fuarına davet edilmiştim. Oradan dönüyorum. Diyarbakır'dan döneceğim. Hani bu arada ben biz korunaklı hayatlar yaşıyoruz ya. Bak tek başıma Batman'a gidiyorum. Tek başıma Diyarbakır'a geliyorum. Diyarbakır'dan geleceğim Ankara'ya. Sabah 5'te kalktım Batman'a gittim. Akşam dönüyorum. O kadar yorgunum. İyi Parti de o gün Bingöl'de. Bingöl'de miting yaptılar. Lütfü Türkkan'ın meşhur şehit yakınına küfrettiği gün. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Şimdi ben Diyarbakır Havalimanı'nda yorgun argın bir şekilde oturuyorum. Bu arkadaş, bu tipler beni görüyorlar Esra. Hı hı. Bu bizzat kendi anlatımları ha. Ben bunu sonra İyi Partili bir kaynağımdan öğreniyorum. Biliyorsun Türkiye'de bir infial oldu şehit yakınına küfredilince. Bu olayı gölgede bırakacak bir olay planlamaları gerektiği kararını alıyorlar. Ve karar Diyarbakır'da veriliyor. Ben uçakta 20. sırada falan oturuyorum. Bu çocuk, o da normalde arkalarda oturuyor. Ben kendisini tanımıyorum, etmiyorum. Bak, koca uçak, bütün böyle İyi Parti heyeti. Ben içlerinde tekim, orada.
1: 2021'den
0: 2021 yılından o meşhur olay var ya hani.
1: Anladım.
0: Şimdi yine bu olayla gündeme geldi.
1: Tamam.
0: Uçakta yerler değiştiriliyor Esra. Çünkü uçakta önden çıkacaklar, pozisyon alacaklar, kamerayla beni çekecekler, beni tahrik edecekler. Ben küfredeceğim. Düşünebiliyor musun? Ya da ben fiziki bir müdahalede bulunacağım ve bana diyecekler ki ya Bingöl'de bizim milletvekilimiz küfretti, şehit yakınına vurdu falan bir şeyler oldu ama bak görüyor musun ya işte bunlar böyle. Bunlar küfrediyor. Esra bir şekilde bu mizanseni sağlıyorlar. Onu ön koltuğa alıyorlar. Bak parti kararıyla yapılıyor. Düşünebiliyor musun? Parti kararıyla. Ben tek başıma Zafer Şahin olarak çıkıyorum. Bir tane tip karşıma çıkıyor. Beni provoke etmeye çalışıyor. Ve yıllardır bak bu olay işte karşısına çıktım. Şöyle yaptım. Ben orada diyorum ki kamerayı kapat aşağı gel. Bak böyle bir şey
1: İzledim
0: yok.
1: İzledim onu evet ben.
0: Kamerayı kapatıp aşağı gelme gibi bir durum yok. Ben sonra bekliyorum aşağıda. Diyorum ki nasıl olsa burada kamera çekim yapamaz. Devlet Hava Meydanları'ndan ben o görüntüyü istedim biliyor musun Esra? Dedim ki ya şu görüntüyü bana verin. Bana vermediler biliyor musun? Bu davalık oldu bu konu vermeyiz diye. Ben kapıda bekliyorum bu tipi. Aşağıda kamerasız ortamda bekliyorum. Tek başıma. Tek başıma bekliyorum. O olayı şöyle anlatıyor. Bir dolu polisle gelmiş orada bekliyor. Ben bir dolu polisle oradan geldiysen sen o kapıdan nasıl çıktın? Bir dolu polisle ben oradaysam. Sonradan ben görüntüyü mahkeme aşamasında izliyorum Esra. İki kişi yandan sıvışarak ben bir an böyle dönüyorum. İki kişi yandan kaçarak gidiyorlar. Kırmızı bir Mercedes'e biniyorlar. Hani bunlar fakir ya. Hani ben yandaşım çok zenginim ya. Kırmızı bir Mercedes'le havaalanından kaçarak uzaklaşıyorlar. Ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi bana bu görüntüyü vermedi biliyor musun? Ben yıllarca itibar suikastine maruz kaldım.
1: Niye?
0: Yıllarca efendim mahkemeye intikal etmiş bu konu. Bana bu görüntü verilmedi. Bak yıllarca bana İşte korkaklıkla mı itham edilmedim, bilmem neyle mi itham edilmedim, tehdit mi edilmedim. Biz bu itibar suikastlarına maruz kaldık ya. Koskoca parti uçakta mizansen yapıyor. Bir tane tipi beni provoke etmek için çıkartıyor önüme. Ve ben Devlet Hava Meydanları işletmesinden o görüntüyü alamadım biliyor musun? Hani yandaşız ya, sen bu yandaşlık bahsini falan konuştun ya. Yani bunları yaşıyoruz Esra. Ve sonra adam CHP'ye üye yapılıyor. Böyle bir CHP'ye üye yapıyorlar. Adamı yayına çıkartıyorlar. Diyor ki Zafer Şahin işte diyor böyle diyor. Ben diyor işte şöyle yaptım böyle yaptım. Öbürü de diyor ki beni de tehdit etti diyor. Seni diyor hapse attırırım diye. 60 küsür yaşında adam ya. Yaşından başından da utanmıyor. Diyor ki geldi diyor beni tehdit etti. Seni hapse attıracağım dedi diyor. Kardeşim biz bunlarla nasıl baş edeceğiz ya? Nasıl mücadele edeceğiz? Ben sana soruyorum yani. Hani çok güzel hayatlarımız var ya. Acayip korunaklı böyle... Şeylerle geziyoruz. Bizi her yerde el üstünde tutuyorlar falan. Bak ne diyorum sana? Ben tek başıma Batman'dan Diyarbakır'a geliyorum. Diyarbakır'dan Ankara'ya geliyorum. Adam koskoca bir partiyle bana kumpas kuruyor. Havaalanından ben kafamı çevirdiğim anda kapıdan kaçarak gidiyor. Kırmızı Mercedes'le gidiyor. Kırmızı Mercedes'le gidiyor. Hikaye bu kadar.
1: Görüntüleri hala alamıyor musunuz
0: efendim? Mahkeme aşamasında gördük. Alsak ne olacak ki? Alsak ne olacak yani? Ben o süreçte 2 sene lince maruz kalmışım.

0: Ve o görüntüler bana verilmedi, biliyor musun? Bu yani.
1: Zafer abicim, gerçekten biz yola devam edelim ya.
0: Ya yok tabii canım. Yani bunları bu programı sanki böyle seninle bir yerde oturup sohbet ediyormuş havasında öyle oldu yaptık. Aslında bunu da anlatmazdım. Sadece o yayını görünce en azından dedim hani Esra'nın programında bunu anlatayım da.
1: Yok,
0: neyin ne olduğu anlaşılsın. Tarihe bir not düşmüş olalım.
1: Sevgili Zafer abicim, programımızın sonuna geldik. Çok isterim seninle sabah ezanına kadar bu programı yapmak ama biliyorum ki sana bir sürü soru var Zafer abi. Hangisini söyleyeyim ya? Bak burada diyor, çok güzel bir yorum var. Zafer Şahin bu programda başkaydı.
0: Tabii. Niye? Çünkü bir samimi bir ortam
1: çok
0: var.
1: Çok iyi. Aslında programlara bayağı bir haftan doluyor değil mi Zafer abi? Yani bir hafta.
0: Ya öyle oluyor. Ben buradan böyle bir TRT repliğiyle söyleyeyim. Ya bu televizyon programları arkadaşlar tabii ki önemli. Televizyona çıkmak önemli. Ya biz biraz hevesimizi aldığımız için ben özellikle akademik camiada, bazı gazeteci arkadaşlarda bu televizyona çıkma, ekranda görünür olma işinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Her televizyona çıkan kendisini potansiyel bir milletvekili olarak görüyor. Böyle olmuyor arkadaşlar. Bak onu söyleyeyim. Yani çok televizyona çıktığınızda sizi siyasi partiler kapınızda işte girip de şey yapmıyor. Gel seni milletvekili yapalım falan demiyor. Çok büyük bir...
1: Öyle bir niyetinde yok zaten.
0: Yok öyle yani. Bir şeyimiz yok. Çok büyük bir maddi imkanlara falan kavuşmuyorsunuz. Televizyona elbette ki çıkın. En doğal hakkınız. Ama yani... O düşündüğünüz kadar da iyi olmayabilir. Öyle söyleyeyim ya. Çok abartıyorlar bu televizyon işini Esra. Yani ekranda görülür olma meselesi Türkiye'de bazı akademisyenler, genç akademisyenler ve bazı gazeteciler tarafından çok farklı bir yerde konumlandırılıyor. O da sonra bir hayal kırıklığını beraberinde getiriyor.
1: Getiriyor değil mi?
0: Hayal kırıklığını beraberinde getiriyor.
1: Sefer abicim şöyle yapalım. Biz seninle böyle yakınlarda tekrar bir program yapalım. Ne dersin?
0: Vallahi bilemiyoruz.
1: Zaten Zafer Şahin'i zor ikna ediyoruz. Zor ikna ediyoruz derken biliyorum şartlar İstanbul Ankara meselesi yüzünden. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
0: Vallahi ben teşekkür ederim. Ben biraz bugün geçtim. Böyle çok dağınık konuştum sanki. Hayır, daldan dala atladım.
1: Çok güzel konuştuk. Şimdi konuşacağız Zafer. Bir şey içeceğiz, seninle konuşacağız. Çok da güzel yorumlar var. Onların hepsini sana okuyacağım Zafer.
0: Sağ ol,
1: Zafer.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Allah razı olsun.
0: Sağ ol, bir mukabele.
1: Duruşun için çok teşekkürler. Kim vardı programımızda? Değerli 24 TV izleyicileri çıkmamız lazım programdan. Sevgili Zafer Şahin, gazeteci yazar Zafer Şahin'le muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi oldu. Çok da güzel oldu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum ve gidiyorum. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böce'yi sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz GLB ve GLC lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve

Spor Sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te. Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir aktifte neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, An ve Zaman'dasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam An ve Zaman'da tarih boyunca medeniyetlerin kesişim noktası olan Türkistan coğrafyasının perde arkasını konuşacağız. Sadece bir ticaret yolunu değil, imparatorlukların gölgesinde şekillenen büyük bir güç mücadelesini, yani büyük oyunu masaya yatıracağız. İpek yolunun kervanlarından Hanlıklarına, Semerkant'tan Buhara'ya, Timur'dan Çarlık Rusya'sına uzanan bu hikayede aslında yalnızca ticaretin değil, istihbaratın, kültürel dönüşümün, casusların, küresel rekabetin izlerini süreceğiz bu akşam. Türkistan'ın bilinmeyenlerini konuşacağız sizlerle beraber. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman'a başlayalım.

0: Başladık değerli tarih severler. Türkistan'ın bilinmeyenlerini konuşacağız bu hafta. Türkistan neden yüzyıllar boyunca bir coğrafya olarak, bir toprak üzerinde herkesin hakimiyet kurmak istediği bir coğrafya oldu? Geçmişin bugünkü hesaplaşmalarının izleri hala Türkistan üzerinden mi yapılıyor? Büyük oyun ne demek? Çok önemli bir konum var. Bunların hepsini konuşacağız sizlerle. Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Özgen Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz her zamanki gibi.
1: Duydum.
0: Uzun zamandır sizi davet etmeyi bekliyorduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. O şeref bize ait. Çok sağ olun.
0: Etiketimizi hatırlatalım hocam. Etiketimiz X platformu üzerinden Büyük Oyun. Büyük Oyun etiketine yazarsanız Murat Özkan hocama sorularını sormuş olacağım. Evet hocam, aslında Türkistan dediğimizde sadece bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Yüzyıllar boyunca orduların geçtiği, medeniyetlerin birbirine karıştığı, ticaretin, bilginin, hakimiyet mücadelelerinin aslında merkezinde yer alan çok büyük bir tarih sahnesinden bahsediyoruz. Ve bu tarih sahnesi aslında bize çok önemli mesajlar veriyor. İlk sorumdan başlamak istiyorum size. Bir cazibe merkezi aynı zamanda. Şimdi hocam, Türkistan'ın coğrafi konumuna baktığımızda onu tarih boyunca bir cazibe merkezi mi yaptı onun coğrafi konumu? Yoksa büyük güçlerin o coğrafya rekabet alanına mı dönüştü? Neden Türkistan bu kadar değerli? Neden herkes üzerinde küresel bir rekabet içine düşmüş? Önemi nedir? Buradan başlayalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle cevap vermeden önce ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Şimdi şöyle cevap vermek istiyorum ben bu soruya. Şöyle başlasak bence isabetli olur. Biz Türkistan'ın Keşif Çağı kitabında da böyle başlamıştık. Talihiyle kederli ancak tarihiyle efsanevi bir coğrafyadan bahsediyoruz.
0: Hemen bir virgül koyalım. Çok da önemli bir noktada, tam da kitabınız elimde. Tabii ki referans kitaplarımızdan bir tanesi. Murat hocamın çok fazla kitabı var. Türkistan üzerine, coğrafyası üzerine projeleri, işte o coğrafyaya gidip geldiği araştırmaları...

0: vesaire hepsi çok kıymetli. Bir tane kitabınızı burada göstermek isterim. Ruseyyah Burnaşev'in gözünden Buhara'yı anlattınız. Türkistan'ın keşif çağı. Biz Türkistan'ı bu akşam çok daha geniş bir kapsamda ele alacağız elbette. Birçok kitabınız var. Bir tanesi de üstüne basmak için burada tam da yeri gelmişken söylemek
1: çok
0: istedim.
1: Teşekkür ederim. Ben de şöyle aslında Burnaşev üzerinden gittik biz o kitapta ama orada yaklaşık 6-7 tane seyyah var. Burnaşev'in çağdaşı sayılan Olufsen var, Hanikov var. Onların da seyyahlarından verdikleri notlardan zaten bugün konuşacağız. Çünkü seyyah diyoruz ama hepsi aslında bir nevi kendi devletleri açısından istihbarat faaliyetleri yapan, istihbari bilgiler toplayan kişiler. Ve bu bilgiler de zaten özellikle 19. yüzyılda hem İngiltere'nin hem de Rusya'nın hem de bu coğrafyada hüküm sürmek isteyen devletlerin çok ciddi işlerine gelen bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bilgi güç. Doğal olarak bu bilgiyi elinde tutan devlet de aslında bakarsanız hem o dönemde hem de günümüzdeki dönemde o coğrafyaya hakim olmak amacıyla bunları çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ne dedik konuşmamızın başında? Talihiyle kederli ancak tarihiyle efsanevi bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çünkü talihiyle kederli çünkü bu coğrafya hem yeraltı hem yerüstü kaynakları bakımından hangi dönemden bakarsak, hangi bir dönemden değerlendirirsek değerlendirelim. Aslına bakılırsa sürekli dış devletlerin, dış işte sömürgeci güçlerin sürekli göz hapsinde olan bir topraktan bahsediyoruz. Şimdi şöyle toparlayalım. Hangi açıdan bakacağız? Hangi dönemden bakacağız? Yani bunu cazibe merkezi olarak değerlendirip devletlerin buraya ilgi odağında konuşacaksak dönemsel bazda ayırmamız lazım. Yani yakın çağda işte 19. yüzyıldan sonraki süreçte devletlerin buraya yönelme arzusu farklı sebepler barındırıyor. Örnek veriyorum orta çağda devletlerin buraya yönelme arzusu daha farklı sebepler barındırıyor. Veya eski çağda daha farklı sebepler barındırıyor. Ancak bildiğimiz tek bir gerçek var. Günümüzde de eski çağda da orta çağda da yakın çağda da Türkistan hem yeraltı hem yerüstü kaynakları hem bulunduğu konumdaki o menzil olan İpek yolunun menzili olan şehirleri bakımından gerçekten bütün devletlerin göz hapsine aldığı bir coğrafya. Doğal olarak bu coğrafyadan niye kederli diyoruz? Hiçbir zaman güç mücadelesi eksik olmamış. Bu coğrafyanın hemen hemen tarihin hangi kısmından bakarsak bakalım, bütün devletlerin, günümüzde küresel güçlerin, o dönemde bölgesel güçlerin sürekli mücadele halinde olduğu bir coğrafyayı görüyoruz. Yani bunu eğer ilk dönemlerden bahsedersek en önemli sebeplerinden bir tanesi İpek yolu. İpek yolunun en önemli menzillerinin, yani işte Çin'den başlayıp Avrupa içlerine giden o İpek yolunun, Büyük İpek yolunun en önemli menzillerinin biz Türkistan coğrafyasında olduğunu görüyoruz. Doğal olarak buradaki devletlerin o dönemki siyasi konjonktürüne göre hallettikleri, düşündükleri o mekanizmalar, siyasi mekanizmaları bu toprakları İpek yoluna hakim olmak amacıyla ele geçirmek istiyordu. Ancak bu zamanla tarihler ilerledikten sonra, İpek yolu önemini kaybettikten sonra daha farklı bir sebeple devletlerin buradan gözünü alamamalarına sebebiyet veriyor. Bunu belki programın akışında bununla alakalı sorular gelebilir, devam edebiliriz ama burada vermek istiyorum. Petro döneminde örnek veriyorum. Çarlık Rusya'nın buraya yönelme sebebi evet yine iktisadi ama bu sefer İpek yolu kaynaklı değil. Bu sefer işte Sır Derya boylarından çıkan altın tozlarından etkileniyorlar. Yani Rusya'nın ekonomisini daha iyi aşamaya götürebilmek amacıyla bu sefer Sır Derya'daki altın tozlarına ulaşmak gayesi. Yine Hindistan sömürge yani Hindistan topraklarına gidecek olan en kestirme yolun bu güzergahta olması yine bunun bir sebebi. Ama işte 19. yüzyıldaki savaşlar yüzyılı diyoruz biz bu yüzyıla. 19. yüzyıl açısından baktığımız zaman Türkistan coğrafyasının cazibe merkezi haline gelmesi veya bu coğrafyayı yabancı devletlerin ele geçirme arzusunun tek sebebi bir insan gücü. Yani sömürgeleşmiş bir devletlerden bahsediyoruz artık. Sömürge ekonomisine karşı ayakta durmaya çalışan bir Rusya'dan veya farklı devletlerden bahsediyoruz. Doğal olarak bunların Türkistan'da olma sebepleri artık bir insan gücü. İki, yeraltı ve yerüstü kaynakları. Üç, çok önemli. Amerika'dan sonra belki de dünyadaki en büyük pamuk üretiminin yapıldığı bölgeden bahsediyoruz. Fergana Vadisi gibi bir coğrafya, tarımsal faaliyetlerin, tarımsal ürünlerin çok güzel çıktığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Doğal olarak 19. yüzyılda aslına bakarsanız devletlerin burayı ele geçirme arzusu yine ekonomik ama sebepler değişmiş. Yani ulaşmadaki amaç aynı, ekonomilerini rahatlatmak ama bir nebze de olsun artık buradaki insanları kullanmak, insanları kendi sömürge yapısındaki imparatorluklarına entegre etmek, onları bir şekilde iş gücünde de kullanmak, yine pazar arayışı, buradaki pazar arayışı da buraya yönelmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Günümüzde de yine kuşak yol projelerinin yapılması, projesinin yapılması, yine buradaki elektrik üretiminin fazla olması, petrol üretiminin fazla olması. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım aslında bu bölge bir cazibe merkezi. Yani şu anda küçük bir kronolojisini çizdik. İpek yolundan aldık. Günümüzdeki işte kuşak yol projesine kadar getirdik. Buranın cazibe merkezi olmasının sebebi buranın yeraltı ve yerüstü kaynakları. Doğal olarak devletler de buraya ele geçirmek, burayı daha kendilerine sahip veya arka bahçeleri veya doğrudan kendilerine bağlı hale getirebilmek amacıyla buraya dair operasyonlarda, faaliyetlerde bulunuyorlar. Cazibe merkezi olmasını, hani burada belki bu kısmı vermezsek biraz haksızlık ederiz. İslam tarihçileri açısından, İslam dünyası açısından baktığımızda belirli bir dönemde eğitim anlamında da burası cazibe merkezi olarak öne çıkıyor ama bununla alakalı bir istila politikası güden bir devlet yok. Buradaki tamamen amaç eğer bir yabancı devletin bu bölgeyi ele alma arzusuna dair soru buna dairse tamamen ekonomik sebeplerden diyebiliriz.
0: Sayın Hocam, İpek Yolu bir dönem için İpek Yolu önemini kaybetmeden önce dediniz, İpek Yolu'na hakim olmak arzusu vardı dediniz. İpek Yolu'na hakim olmak ne demek? Sonuçta yine bir ifadeniz geçti. Bilgi, bilgi güçtür diye. Bugün de aynı şekilde bilgiyi elinde tutan gücü elinde tutuyor. Yani dijital medya, sosyal medya, küresel bütün güç bilgi demek. Aslında baktığınız zaman İpek Yolu'ndan sadece kervanlar geçmiyor galiba. O bilgi akışı, farklı inançlar, farklı kültürler. Bunu elinde tutabilmek mi güç demek? Yani İpek Yolu'na hakim olmak nasıl bir gücü elinde tutmak demekti o dönem?
1: Evet, şöyle diyebiliriz buna. Çünkü İpek Yolu büyük bir yol. Yani sadece aslında bakılırsa tek bir yoldan da oluşan bir yoldan bahsetmiyoruz. Yani İpek Yolu işte Çin'den başlayıp Avrupa içlerine kadar giden yollar. Ancak burada işte Baharat yolu var, Kral yolu var, Şah yolu var. Yani birçok bağlantı yolu olan ve taşıdıkları mallara göre de isminden de belli İpek Yolu isimlendirilmiş olan bir yol. Ve isimlendirmesi çok yüzyıllar sonra yapılan bir yoldan bahsediyoruz. Fakat tarihte değişmeyen tek bir gerçek şu İpek Yolu'na dair önemi. Ya o dönemde evet isminden de belli olduğu gibi Çin'in ipekli kumaşlarını batıdaki zenginlere, oligarklara götürmek için kullanılan bir yol. Çin'den alınan ipekler Türkistan aracılığıyla, Türkistan işte menzillerinden geçme hareketiyle biz bu ipeğin batıya taşındığını görüyoruz. Ancak çok güzel söylediniz, sadece ipek taşınmıyor. Yani aslına bakılırsa sadece bence emtia taşınmıyor burada. Sadece bir emtianın taşındığı bir yol olarak düşünürsek büyük bir yanılgı içerisine gireriz. Çünkü şöyle değerlendirmemiz lazım burayı. İpek yolunda evet emtialar birinci öncelik. Malların taşınması, batıya bu malların taşınması veya batıdan doğuya gelecek malların taşınması İpek yolu üzerinden yapılıyor. Ancak bu yol büyük bir yol dedik ve bu yollarda kervansaraylar yapılıyor. Kervansaraylar inşa ediliyor. Bu yollarda aslında bakılırsa bir kültür taşınıyor. Bu yollarda aslında bakılırsa dinler taşınıyor, diller taşınıyor, hastalıklar taşınıyor. Biraz daha açabiliriz. Yani vebanın bu yolla yayıldığını biliyoruz. Dillerin, dinlerin, maneizm ve Budizmin bu yollar vasıtasıyla yayıldığını biliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Bu yol sadece emtiaların taşındığı bir yol değildi. Bu yolda, bu yola daha detaylı baktığımızda tarihi arka planında belki hacıların yakarışlarını, belki esirlerin yakarışlarını, belki bir komutanın askerlerin ayak izlerini, belki hastalığı yayan kişilerin izlerini göreceğiz. Doğal olarak bu yola sadece emtiaların taşındığı bağlamında bakarsak ciddi bir yanılgı içerisine girdiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Şunu söylemekte fayda var. O dönemlerde bütün devlet adamları da, o dönemde işte bir siyaset güden devlet adamları da, belki ileride Cengiz Han'dan, Timur'dan bahsettiğimiz dönemde örneklerini veririz ama İpek Yolu güzergahı üzerinden seferlerini yapıyorlar. Çünkü amaç İpek Yolu'na ulaşmak, İpek Yolu'nun menzillerini ele geçirmek. Neden? Çünkü İpek Yolu devletin hazinesinin daima doluluğu anlamına gelecek bir oran veriyor. Devletin gücü de hazinesinin yoğunluğundan, çokluğundan geçiyor. Doğal olarak bu yolda hem emtialar, Ama bundan da daha farklı olarak kültür anlamında diller, dinler ve kültürler taşınıyor. Mesela Soğutlar, burada Başak Hoca'ya da selam söyleyelim. Yani Soğutların herhangi bir devletleşemediğini biliyoruz. Ancak Soğutların bu coğrafyada, özellikle İpek Yolu coğrafyasında çok ciddi işler yaptığını, dilleri ve dinleri taşıma unsuru, malları taşırken yaptıklarını çok net bir şekilde biliyoruz. O yüzden Batı'ya veya işte Türkistan coğrafyasına Maneizm'in ve Budizm'in de bu yolla yayıldığını veya vebanın da bu yolla gittiğini düşünürsek, İpek Yolu'nun tam da sizin söylediğiniz gibi en başta sadece emtiaların taşındığı bir yol olmadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.
0: Hocam, o dönem, yine İpek Yolu'ndan devam etmek istiyorum. Siyasal istikrar ya da istikrarsızlık, ikisi de olabilir, fark etmez. İpek Yolu'nun sürekliliğini nasıl etkiledi? Yani bu hat üzerinde hangi güç merkezleri belirleyici olmuş dönemsel olarak?
1: Şimdi şöyle, bizim aslında çalışma sahamızda bu yol ikiye ayrılıyor. Bir tarafı işte Batı ulusunun da işte Cuci ulusuna giden, Altın Ordu'ya giden kısım. Diğer tarafı da Çağatay ulusunun olduğu Türkistan sahası. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Türkistan sahasında veya İpek Yolu sahasında diyelim, İpek Yolu'nun bulunduğu coğrafyada siyasi istikrar gerçekten belirleyici bir güç. Eğer bir devlet bu sahada, bu coğrafyada çok net bir şekilde gücü kendi elinde tutarak bütün menzillere hakim olabiliyorsa, bu güzergahta yapılan ticari faaliyetlerin oranı ve kar marjı daha fazla oluyor. Neden? Çünkü o coğrafyayı şöyle aklımıza getirelim. İşte yağma faaliyetleri yapan boylardan bahsediyoruz. Yani bir kervanın başladığı menzilden diğer bir menzile hareket süresi, yolculuk aşaması ciddi derecede sıkıntıları beraberinde barındırıyor. Hem yollar gerçekten çok zor, hem de ulaşım açısından değerlendirildiğinde zor, hem de dediğimiz gibi yağmacılık faaliyeti yapan, hem Türk boyları, hem Moğol boyları, hem farklı boylar yağma faaliyeti yapan ve geçimlerini bunlarla sağlayan konar göçer toplumların bulunduğu yerden bahsediyoruz. Yani aslında merkezi otorite bir devlet, bir hanlık veya burada merkezi otoritesini sağlamlaştırdığı takdirde İpek Yolu en altın dönemlerini yaşıyor. Mesela örnek verelim, Timur'un hakimiyet kurduğu dönemde İpek Yolu en büyük dönemini, en şaşalı dönemini yaşıyor. Evet, bu Samaniler devrinde de İpek Yolu'nun, Akunlar devrinde de İpek Yolu'nun etkin bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Ancak Timurlar dönemindeki o etkinlik biraz daha fazla. Ama bunların hepsinin temelinde siyasi erkin bu coğrafyadaki hegemonyasına bağlı. Yani devlet bu coğrafyada ne kadar etkinse, ne kadar güçlüyse, bu coğrafyadaki tüccarlar kendini o kadar rahat hissediyor. O kadar rahat hissediyor ve o coğrafyada o güzergahı daha sıklıkla kullanıyor. Şöyle basit düşünelim. Bir güzergahta seyahat ediyoruz. O güzergahta mallarımıza ve canımıza kastedildiğini hissettiğimiz anda o coğrafyayı tercih eder miyiz? Etmeyiz.
0: Yatırım da yapmayız.
1: Yatırım da yapmayız o coğrafyaya. Ancak eğer biz bu coğrafyayı tercih ediyorsak, demek ki canımıza ve malımıza zarar gelmeyeceğini düşünüyoruz. Doğal olarak bunu sağlayan yönetim, hangi milletten olursa olsun, o dönemde İpek Yolu'nun istikrarı, İpek Yolu'nun marjı, ekonomik marjı çok ciddi derecede artmaya başlıyor. Kimler etkindi? Çin bir dönem etkin burada ciddi manada. Türkler bir dönem etkin. İşte Akunlarla başlayan hakimiyet süresi Göktürklerle uzanan, devam eden, ardından Timur'la en yüksek dönemine ulaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Yine Moğolların bir dönem etkin olduğunu görüyoruz biz bu yola. Yine Arap istilalarıyla Arapların bu bölgeleri fethetmelerinden sonra da Arapların da İpek Yolu'nu kısmen ele geçirdiğini biliyoruz. Yani doğal olarak İpek Yolu istikrarında dört tane büyük gücün bir mücadele sahası dönüyor. Aslında ilk sorunuza da mesela burada bir cevap vermiş olduk. Mesela bu dönemde İpek Yolu'na hakimiyeti görüyoruz burada. Evet. Yine olan kim oluyor? Türkistan halkına, Türkistan topraklarına oluyor. Savaş, gözyaşı, İpek Yolu'nda diniyorsa ticaret de o kadar aktif. Ancak yağma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyorsa İpek Yolu sönükleşiyor.
0: Timur döneminde en yüksek şeyini yaşadı, evet, diyorsunuz. Cengiz Han döneminde yaşayamadı mı?
1: Ya şöyle, aslına bakarsa bizim işte şu anda ele aldığımız o coğrafyada Çağatay Hanlığı'nın da hakim olduğu bölge Güney Kolu. Yani 1220-21 yılında Cengiz Han'ın Harzemşahlarla girdiği bir savaştaki Otrar bölgesinde yapılan

Savaşta artık Moğolların Avrupa içlerine kadar devam edecek olan, o tsunami etkisi verecek olan Moğol istilası da aslında başlangıcını alevlemiş oluyordu o bölgede. Otrar'da yapılan savaşla sadece Otrar düşmedi. Ardından Semerkant düştü. Ardından

0: İnsan eğer kendisine tabi olup da savaşmadan kendisine bağlı olan milletlere herhangi bir şey yapmıyor. Ama Cengiz Han kendisine tabi olmayıp kendisini uğraştıran ve akabinde bir sefer üzerine bir bölgeyi ele alıyorsa taş
1: Yakıp
0: üstünde
1: yıkıyor.
0: taş, baş üstünde baş bırakmıyor. Burada büyük bir katliam yapıyor. Hem Semerkant'ta hem Buhara'da. Şimdi Cengiz'in aslına bakarsanız burada yaptığı insan tahribatının yanı sıra bir de İpek yoluna vurduğu büyük bir darbe var. Cengiz'in bu bölgeleri yapmış olduğu seferle biz yıllardır burada Avrupa içlerine giden kervanların ulaştığı Semerkant'ın Ürgenç diye bir şehir var. Ürgenç'e Cengiz girdikten sonra Köhne Ürgenç olarak adlandırılıyor. Yani bu coğrafyada Cengiz'in yaptığı tahribatla aslında bakarsanız sadece insanlar etkilenmedi. İpek yolu da ciddi manada etkilendi ve burada İpek yolunun bu kolu tamamen işlevsiz hale getirildi. Çünkü Semerkant gibi, Hive gibi, Buhara gibi büyük kadim Türk şehirleri Cengiz'in tahribatına uğradı. Buradan kuş uçmaz, kervan geçmez bir konuma evrildi buralar. Doğal olarak buralar tercih edilmedi. Nereler tercih edildi? Cuci ulusunun yani Altın Ordu hakimiyetinin yeşerdiği o Altın Ordu toprakları Ürgenç'ten sonra üst kısma doğru giden o kol artık ekonominin canlandığı ve Semerkant ve Buhara gibi şehirlerin öneminin azaldıktan sonra bu coğrafyadaki şehirlerin öneminin arttığı bir döneme gidiyoruz. Ne zamana kadar? Timur'un hakimiyeti ele aldığı kadar. İsterseniz müsaade ederseniz Cengiz'le Timur'u burada karşılaştırabiliriz.
1: Lütfen hocam, evet.
0: Şimdi Cengiz bu tahribatı yaptı. Evet, bu tahribat yapıldı ve buradaki Türkistan'daki kol İpek yolu bayağı bir zarar gördü. Devletler zarar gördü. Harzemşah'ın boşalttığı saha Cengiz'in de imparatorluğunun, Moğol İmparatorluğu'nun kapladığı bir sahaya dönüştü. Ancak burada dediğimiz gibi Moğolların istila hareketleri bitmedi. Anadolu içlerine kadar, Avrupa içlerine kadar devam eden bir istila hareketinden bahsediyoruz. Akabinde bu bölge özellikle Cengiz Han'ın ölümünden sonra evlatlar arasında üleştirildi, bölüşüldü. Ve coğrafya yani Türkistan sahası bizim de şu anda işlediğimiz bu Türkistan sahası Çağatay adlı oğluna bırakıldı. Ancak Çağatay Hanlığı orada biliyorsunuz Türklerde ve Moğollarda ikili teşkilat söz konusu. Doğu ve Batı sistemi söz konusu. Doğudaki Kaan daima Batı'daki Kaan'a göre büyük. Karakorum'da oturan büyük bir Kaan var. Ancak işte Altınordu'da saray şehrinde oturan Kaan ona bağlı. Çağatay Hanlığı'nda işte Çağatay Hanlığı'nın topraklarında oturan Kaan yine büyük Kaan'a bağlı. İşte Çağatay Hanlığı'nın en büyük sıkıntısı şu. Büyük Kaanlığa bağlı en yakın hanlık. Doğal olarak Çağatay Hanlığı'nın kendi iç işlerinde bir bağımsızlık gütme, kendisiyle birebir yönetme erki elinden alındı diyebiliriz. İşte Yalavaçlar atandı buraya, valiler atadılar buraya, valiler aracılığıyla yönettiler. Burada bir kaos söz konusu oldu. Şimdi istikrar dedik ya, işte Cengiz'in ölümünden sonra Çağatay Hanlığı'nın son dönemlerinde burada bir kaos söz konusu. Bütün boylar birbirlerine karşı ayaklanmış. Şimdi Çağatay Hanlığı diyoruz ama bölge Türk bir bölge. Çağatay Hanlığı anlatılan tarihi kaynaklara göre 4.000 askerle coğrafyaya geldiği, Türk topraklarını Semerkant'a işte Buhara'ya gelip burada bir hakimiyet kurmaya çalıştığı söyleniyor. Kadim Türk yurdundan bahsediyoruz. Doğal olarak 4.000 askerin belki içerisinde Türk menşeli askerler de mevcut. Çünkü bu Moğollar ve Türkler aynı coğrafyada zuhur etmişler. Aynı devletlerin işte Göktürklerin, Hunların kurucu unsuru Türk derken Moğollar da bu devletin bir parçası. Şimdi bu kısımda da iyi yaşayın. Bu kısımda
1: Teşekkür
0: da
1: ederim.
0: bu tarafa geldikten sonra biz neyi görüyoruz? Çağatay Hanlığı'nın zamanla Türkleştiğini görüyoruz. İslamiyet de kabul ettikten sonra Altın Ordu'da da biz aynısını görüyoruz. Türkleşip İslamlaştıklarını görüyoruz. Ve akabinde şurada şunu anlatmak istiyorum. Yani Altın Ordu'nun Çağatay Hanlığı'nın çok özür dilerim. Buradaki bu kaotik döneminde artık istikrar tamamen batı tarafındaki, kuzey tarafındaki o topraklara gidiyor. Ve burada ne oluyor? Artık tarih kendi bağrından bir cengaver daha, bir bahadır daha çıkartıyor. Bu da Emir Timur. İşte Emir Timur bu oluşan durumu, bu siyasi durumu çok iyi analiz ediyor. Ve burada girdiği bütün mücadeleleri kazanarak en nihayetinde Herat merkezi, daha sonradan Semerkant'ı başkent yapacaktır. Semerkant merkezli Büyük Timur Devleti'ni kuruyor. İşte Büyük Timur Devleti'ni kurduğu zaman Timur bütün yapmış olduğu seferleri, 3, 5 ve 7 yıllık seferleri, Çin işlerine yaptığı seferlerin hepsini Özgen Uran'ım İpek yolu güzergahına göre yapıyor. Şimdi biz bazen şöyle bir yanılgı içerisinde

0: içerisine giriyoruz. Konar göçer Türk toplumu ne ticaretten anlar? Hayır efendim. Konar göçer Türk toplumu dediğimiz devletlerin yöneticileri, Muhammed Şibani'de de bunu örnek verebiliriz. Muhammed Şibani Han Buhara'daki, Hive'deki veya işte alt tarafta Semerkant'taki bölgeleri almaktaki gayelerinden bir tanesi de, yani sadece şuna indirgeyemeyiz. Büyük otlaklar dolayısıyla Türkler bu coğrafyaya gelerek bu coğrafyaları ele almak istediler. İşte büyükbaş hayvanlarını otlatmak için diye bir genel geçer bir yargı var ama bu çok yanlış bir yargı. Çünkü o dönemdeki Türk hakanları, Türk yöneticileri aslında bakılırsa buradaki İpek yolundan haberdarlar. Buradaki İpek yolunun kendi devletlerine ne büyük bir ekonomik güç vereceklerinin farkındalar. İşte Timur yaptığı bütün seferleri İpek yolu güzergahına dair yapıyor. Ve o kadar başarılı oluyor ki biliyorsunuz Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'la girdiği bir mücadele söz konusu. Alt tarafta Orta Doğu'da girdiği mücadeleler söz konusu. Hele hele üst tarafta Altın Ordu Devleti ile yaptığı ve burada ciddi derecede yaptığı seferlerle sarayı, yani Altın Ordu'nun başkenti sarayı yerle bir ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Cengiz Han'ın yaklaşık 100 yıl önce, 150 yıl önce yaptığını, Semerkant ve Buhara'yı işgal ederek alarak yaptığını, Timur Altın Ordu hükümdarı Toktamış'ı yenerek, ki bakın burada Toktamış'ı da destekleyerek, Toktamış'ı tahta çıkartan da Timur'dur zaten. Ancak Timur geri döndükten sonra Toktamış'ın Timur'un topraklarına saldırması sonrasında Timur bu bölgeye sefer yapar ve Toktamış'ın kaçmasına sebebiyet verir. İşte bu seferler sonucunda biz Altın Ordu'nun zayıfladığını görüyoruz. Zayıflayınca Altın Ordu İpek yolu üzerinde hakimiyetini kaybediyor. Bu sefer ne oluyor? Cengiz'in 150 yıl önce yaptığı ve kuzeye yöneldiği o İpek yolu kuzeyde Timureli ile yerle bir ediliyor. Ve bu sefer Semerkant, Buhara, Hive, Hokant, Taşkent gibi topraklar temayüz etmeye başlıyor.
1: Şahlandığı dönem
0: Timur dönemi. Şöyle diyeyim mi? Bir örnek vermek istiyorum. Tamam, Timur, ya şuradan daha iyi anlayabiliriz. Buradaki toprakların hepsini ele geçirdikten sonra Timur diyor ki şu madde çok net bir şekilde belki aydınlatabilir izleyicilerimiz de. Eğer diyor benim topraklarımın en ücra köşesinde bile bir tane tüccar herhangi bir sefer esnasında bir yerden bir yere giderken ticaret yaparken bir zarara uğrarsa, hangi toprakta hangi bölgede zarara uğrarsa benim valim 3 katını tanzim edecek, geri verecek diyor. Bununla da kalmıyor.
1: Güvenlik olarak sözleşme yapıyor yani.
0: Tabii
1: güvenliğin
0: ki
1: garanti ediyor.
0: Tabii ki. Bununla da kalmıyor. Diyor ki eğer diyor bu yapılır da bütün malları alınır ve bir zarara uğrarsa valim 3 katını verecek, ben 5 katını vereceğim diyor. Şimdi bu kendine güvenle alakalı. Bu Emir Timur'un kendine ne kadar güvendiğine, devletine ne kadar güvendiğiyle alakalı ve siyasi erkini o coğrafyada en ücra köşesinden başkenti Semerkant'ına kadar ne kadar hissettirdiği ile alakalı bir şey. Kendine güvenen devlet adamı kendi topraklarında yani kuş uçsa haberi olur. Öyle bir düşüncede. Ve gerçekten de Timur'un hakimiyet sahası kurduğu dönemde, Timur'un hayatta olduğu döneme kadar bu coğrafya İpek yolunun en parlak dönemini yaşıyor. Çünkü hiç kimseye zarar gelmiyor. Yağma faaliyetleri yapılmıyor. Hiçbir şekilde Timur'un ona vereceği, şimdi biz sadece şeyden bahsediyoruz. Yani Timur'un zarara uğrayana yapacağından bahsediyoruz. Bir de yani bozkır hükümdarlarının insanları korkutan bir tarafı da var. Timur gibi bir hükümdarın da zarar veren kişi yakalandıktan sonra ona neler yapacağını düşünün.
1: Cengiz gibi korku salıyor mu?
0: Tabii ki salıyor.
1: Öyle mi?
0: Yani genelde o tarz mesela söylemler Timur'da da, Şibani'de de, Cengiz'de de var. Bazı kaynaklarda, Arap kaynaklarda özellikle işte kafa taslarıyla kuleler yaptıklarına dair söylemler var. Bu biraz daha halkı yıldırmayla, halkı korkutmayla alakalı belki kulaktan kulağa dolma bilgilerle günümüze ulaşmış olabilir ama gerçekten savaşçılıkları son derece mahir. Yani çok yönlü bir devlet adamı olarak düşünmek lazım. Hem ilme, hem bilme, hem de şu anda örnek verdiğimiz gibi İpek yolundaki ticarete önem veren bir devlet aklından bahsediyoruz. Ama dediğimiz gibi
1: Timur daha stratejik sanki hocam Cengiz'e göre, değil mi?
0: Daha stratejik.
1: Cengiz bir şey olduğunda yakıp yıkıyor, dediğiniz gibi taş üstüne taş bırakmıyor. Bakın İpek yolu güzergahları ne hale getirmiş falan da. Biraz Timur daha korku salarak ama stratejiyi de koruyarak. Yani devlet ilkesi çok fazla Timur'da anladığım kadarıyla.
0: Daha fazla, daha devletleşmiş bir yapıda olarak karşımıza çıkıyor. Timur belki Cengiz hayattayken Cengiz'in ulaşamadığı topraklara ulaşan bir hükümdar. Doğuda ve batıda gerçekten yıllarca korkusu da mesela Türklerin o Moğol istilasından dolayı korku muhabbeti ve akabinde Ankara Savaşı gibi bir travmadan dolayı 2. Murat devrinde bile biz Şahruh'la alakalı Timurların bölgeyi hareketinden dolayı ki Osmanlı yaklaşık 25-30 yıl sonra İstanbul'u fethedecek öyle bir devlet bile o dönemde hala acaba Timur devleti bir harekat düzenler mi diye korktuğu bir dönem söz konusu. Yani doğudan gelen tehlike daima batıdaki devletler için tehdit unsuru olmuş. Çünkü konar göçer yapıda. Yani Osmanlı Devleti artık yerleşik topluma geçmiş, yerleşik hayata geçmiş. Belki kendi içindeki boy yapılarıyla da tartışmalarının işte o vergi muhabbetlerinden dolayı ayrışmalarının sebebi de bu. Gerçi Türk toplumuna, Türk devlet yapısına baktığımız zaman Kur'an ve yıkan unsurunun da nereden bakarsanız aynı unsur olduğu da karşımıza çıkıyor. Kur'an unsur, konar göçer unsur. Konar göçer unsur belirli bir müddet sonra yerleşik hayata geçiyor, devletleşiyor. Ve yerleşik hayata geçen unsur yine kendi unsurundan, konar göçer unsurundan vergi almaya başlıyor. Vergi almaya başlayınca bu sefer konar göçer unsur yerleşik unsura göre ayaklanmaya başlıyor. İşte aslında devletlerimizi, Türk devlet teşkilatını, Türk devletlerini bir de bu açıdan ele almak gerekiyor. O devletlerimizin boyları arasındaki münakaşalarının sebepleri de daha konar göçer toplumun yönetici elitlerin, yerleşik hayata geçmiş yönetici elitleri hazmedememeleri diyelim. Vergi almaları, işte otlak yaptıkları, hayvanlarını otlak için yaptıkları yerlerden vergiler talep etmeleri ki şöyle diyorlar. Yani 100 yıl önce sen de aynıydın. Sen de burada bir otlak için bir hükümdardan toprak istiyordun. Toprağı aldın, akabinde bir devlet kurdun. Devlet aklıyla devletin büyük bir cihan imparatorluğunu, cihan devletine evrildi. Ancak sonrasında sen konar göçer unsurlara senin önceki halinden vergi almaya başladın. Aslında bu devletlerimizin birbirleriyle, boyların birbirleriyle mücadelesinde en önemli sebeplerinden biri. Timur'un da devleti zaten Timur'dan sonra artık evlatlar arasındaki çekişmelerden dolayı zayıflıyor.
1: Hocam Timur'un kurduğu model sürdürülebilir miydi diyeceğim ama zaten dediniz ki zayıflıyor. Yani kişisel karizmaya bağlı bir model de yürütmüş ama kesinlikle sürdürülebilir olmamış.
0: Ya şöyle diyelim Şahruh dönemi kendi oğlu Şahruh başa geçerken uzun yıllar Şahruh'un başa geçme süreci ve iç karışıklık dönemi. Şahruh bir nebze babasından sonra bu etkiyi sağlayabiliyor. Ondan sonrasındaki süreçte işte Ulu Bey'in geldi hepimizin yakından bildiği astronomi ile matematikle ilgilenen bilim adamı ve hükümdar Ulu Bey'in hükümdarlığı döneminde de Semerkant çok önemli mevki. Ancak Ulu Bey'den sonrasındaki süreçte mirzalar arası yani evlatlar arası çekişmeler bu devleti sürdürülebilir bir durumdan çıkartıyor. Çünkü Hüseyin Baykara döneminde biz mirzaların kardeşleriyle girdiği çekişmeleri görüyoruz. Bunun da en önemli sebebi yine nedir? Kut anlayışı yani Moğollarda ve Türk devlet geleneğinin tam da ortasında olan bir anlayış. Neydi? Hepimiz biliyoruz, izleyicilerimiz de biliyor ama bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Yeryüzünü inanılan yaratıcı her kimse, inanılan yaratıcının inayetiyle yeryüzünü tek bir hanedan yönetir. Bu hanedan kutsaldır, kanı kutsaldır, kanı dökülmez. Bu hanedan yeryüzünü Tanrı adına yönetir. Yani bu İslamiyet benimsendikten sonra da kayı boyu vesilesiyle yönetildiği söylendi. Ki biliyorsunuz Osmanlı Hanedanı'ndan hiçbir devlet adamının, padişahın çocuklarının hep yaylarının kirişiyle boğulur. Kan kutsaldır, kan dökülmez. Bu yine Moğollarda da aynıydı. Cengiz'in Camoka'yı öldürme şekli de işte kemiklerini kırarak öldürdüğü söylenir. Kan akıtmadığı söylenir mesela. Buradaki olay şuydu. Devletlerimiz açısından en isabetsiz ve olumsuz sonuçlar doğurmasının sebebi şuydu. Devlet tek bir yöneticisi altındayken bu yönetim çok tuttu. Ancak Timur gibi karizmatik liderlerin ölümlerinden sonra bir veraset yok. Veraset sistemi yok. Yani Timur'dan sonra başa geçecek kişi belli değil. Timur'un kanını taşıyan Timur'un çocukları var. Timur'un eğer abisi, kardeşi varsa onların çocukları var. Daha anlaşılabilir olması açısından böyle anlatıyorum. Doğal olarak Timur'un evlatları savaşıyor. Timur'un çocuklarının amcazadeleri birbirleriyle mücadeleye giriyor. Timur'da hükümdarlık kanı varsa bizde de var diyerek o yönetim erkini tahta geçmek amacıyla kendileri arasında iç çatışmaya gidiyorlar. Ve bu erk birbirleriyle mücadele ederek devleti zayıflıyor. Bir de bu kısımda şunu belirtmek isterim. Yani

0: Timur da aslında meşruiyetini nereden sağlıyor? Yani Timur meşruiyetini Cengiz'e dayandırıyor. Yani biz neden Emir Timur diyoruz? Koskoca az önce bir kelime ettim. Dedim ki Cengiz'in belki de hayattayken ulaşamadığı sınırlara ulaşmış bir hükümdardan bahsediyoruz. Ama han olarak adlandırmıyoruz Timur'u. Kendisi de han olarak adlandırmıyor. Emir Timur olarak adlandırılıyor. Emirül işte Müslümanların emiri, Emirül Müminin. Kendini bir şekilde emir unvanını verip İslamiyet'e dayandırıyor. Meşruiyetini oradan almaya çalışıyor. Neden? Çünkü Cengiz yasalarında birinci madde Cengiz soyundan gelmeyenler tahta hak iddia edemezler. Emir Timur da Cengiz soyundan değil. Bu sebeple Cengiz soyundan olmadığı için farklı bir yönetim anlayışı ortaya getiriyor. Bunlardan birincisi küregen unvanını alıyor. Küregen demek damat demek. Saray mülkle evleniyor. Moğol hükümdarının kızıyla evleniyor. Ve Moğollara damat oluyor. Küregen unvanını alıyor. Bununla da kalmıyor. Kukla Han dediğimiz bir han tahta çıkartıyor. Suyurgutmuş adında bir hanı, Moğol asilzadesidir bu, tahta çıkartıyor. Sikkeler onun adına basılıyor. Örnek veriyorum. Tahta o oturuyor. Ama devleti yöneten asıl güç, asil güç kim? Timur. Ama burada işte
1: gizli güç.
0: Tabii ki korku şu, Cengiz soyundan değilim.
1: Ama hocam bu unvanı alabilmek için, yani unvanı almamış ama buraya gelebilmek için bütün tuşlara basmış.
0: Evet.
1: Her şeyi denemiş yani baktığınız zaman. En sonunda emir unvanını mı kendine?
0: Emir olarak kullanılıyor. Ama şunu söyleyeyim, mesela bu Cengiz Emir'in başlattığı, Emir Timur'un başlattığı bu siyaset mekanizması 1756 yılına kadar Buhara Hanlığı'nda da devam ediyor. Yani Buhara Hanlığı'nda da o döneme kadar Cengiz soyuna dayandırmayanlar tahta çıkmıyorlar. Şibaniler Cengiz soyundan, Şiban Han'ın soyundan geldiği için tahta çıkıyorlar. Ama Muhammed Rahim Atalık gibi birisi çıkıyor ve ben de han olabilirim Cengiz soyundan gelmememe rağmen diye. Yine İltüzer 1804'te Hive Hanlığı'nda tahta kendisi çıkıyor. Ve o yıla kadar bakın Cengiz'in tahribatından bahsediyoruz ya. Cengiz'in tahribatını şöyle anlayalım. 1800'lü yıllara kadar hala Türkistan'da Cengiz soyundan gelmeyenler tahta hak iddia edemiyorlar. Mesela o elinizdeki kitapta şöyle bir anekdot var. Burnaşev tahta çıkıyor, şeye geliyor, Buhara'ya geliyor. Burnaşev diyor ki, Buhara Hanlığı'nda diyor hiç anlayamadığım bir siyasi mekanizma var diyor. Tahtı yöneten kişi Muhammed Danyal Atalık ama diyor devletin başında diyor Ebul Gazi diye biri var. Ebul Gazi diyor saraya yakın bir köyde tutuluyor. Devleti Muhammed Danyal yönetiyor. Cuma günleri cuma selamlığına diyor Muhammed Danyal şey getiriliyor. Ebul Gazi'yi getiriyorlar. Fermanlara şeyleri basıyorlar, tuğraları. Ondan sonra tekrar geri gönderiyorlar. Şimdi Ebul Gazi şey bunu anlamıyor. Burnaşev bunu anlamıyor ama biz anlıyoruz. Niye? Çünkü o dönemde Şah Murat da Danyal Atalık da aynısını yapıyor. Kukla Han çıkartıyorlar tahta.
1: Hocam çok önemli bir yerde bıraktınız. Bir virgül koymak istiyorum. İkinci yarıda devam edelim. Müsaade tamam. ederseniz değerli tarih severler. Çok kısa bir ara. Ardından yine Murat Özkan hocamla beraber konuyu konuşuyor olacağız.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraber tarih boyunca Türkistan'daki büyük oyunu konuşuyoruz. Hocam devam edelim. Tabii konuşacağımız çok şey var. Hanlıklar çağına geliyoruz bu dönemden sonra. Hanlıklar çağında özellikle İpek yolunu konuşurken bir merkezi sistem olmaktan çıkıyor bir dönem sonra. Siz de o akışı çok güzel bir şekilde bize kronolojik olarak anlattınız. O hanlıkların kontrolünden çıkıp parçalı bir yapıya dönüşüyor değil mi? Nasıl yönetiliyor bir süre sonra İpek yolu? Neler oluyor?
1: Şöyle özellikle az önce en son Emir Timur'un o devletinin çalkalanmaya başladığı ve Hüseyin Baykara'yla başlayan bir mücadele döneminden bahsetmiştik. İşte burada kuzeyde yine bir güç beliriyor ve Özbekler Deşti Kıpçak coğrafyasından Muhammed Şiban Han önderliğinde 1500 yılında Buhara Hanlığı'nı gelip alarak Buhara merkezde bir hanlık kuruyorlar. Çok fazla geçmeden 1511 yılında yine aynı soydan Şiban oğullarından yani Cengiz'in oğlu Cüci'nin oğlunun soyundan gelir bunlar. Yadigar Şibanilerinin kurduğu Hive Hanlığı var. Hive merkezde Harezm bölgesinde. Yine biraz daha geç de olsa 1711 yılında Fergana Vadisi'nde kurulan Hokant merkezli bu Hokant Hanlığı. Şimdi zaten aslında tam o dönemki siyasi konjonktürü çizmiş olduk. Hepsi Özbek. Ancak 3 tane hanlık. Yani aslında bu ilerleyen dönemde işgali de kolaylaştıracak sebeplerden bir tanesi. Şimdi ne dedik? Siyasi istikrar dedik. Siyasi istikrar böyle parçalanmış bir yapıda çok net bir şekilde hissedilmemeye başlanıyor. Doğal olarak Buhara Hanlığı'nın Hive Hanlığı'yla mücadelesi, Hive Hanlığı'nın Hokant Hanlığı'yla mücadelesi, hanlıkların birbiriyle mücadelesi ve yakın zamanda Rusların bölgeye gelişi, Rusların bu bölgede hissedilebilir oluşu, biz bu dönemde artık buranın İpek yolunun önemini kaybettiğini görüyoruz. Ama bunlara ek olarak bir şey daha var. Aslında batıda coğrafi keşiflerin başlaması. Pusulanın keşfedilmesiyle artık denizciliğin gelişmesi. Değil mi? Denizcilikle beraber aslında karayollarında yapılan ticaret yerini bir nebze de olsa deniz yoluna bırakıyor. Doğal olarak İpek yolu aslında sömürgeciliğin vurduğu darbe, pardon, coğrafi keşiflerin vurduğu darbeyle İpek yolu zaten önemini kaybetmeye başladığı bir dönemde hanlıkların tek ve daha ofansif oldukları dönemlerde etkin ama zamanla yeni bir aktörün olaya dahil olmasıyla, Çarlık Rusya'nın bu bölgeye gelmesiyle, hanlıklar arasındaki mücadeleyle tabii ki bu İpek yolundaki ticaret ne yapıyor? Azalıyor. Doğal olarak İpek yolu hanlıklar döneminde gittikçe önemini kaybeden bir durum ortaya geliyor.
0: Hocam geldik sizin de işaret ettiğiniz gibi keşifler çağına. Şimdi baktığınız zaman bir taraftan da büyük güç, büyük oyun diyoruz ya, herkesin gözü burada.

0: büyük güç olma hedefi var. Bir süre sonra da Rusya Türkistan'a doğru yöneliyor. Neden yöneliyor? Hangi emellerle Rusya Türkistan'a geliyor? Hangi kaygılarla ya da emellerle geliyor
1: Tabii bu
0: Türkistan'a?
1: da Çarlık Rusya'nın kurulduğu sahayı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çarlık Rusya o dönemde denize sınırı olmayan bir devlet, kara devlet. Çarlık Rusya'nın belki de yılın 12 ayının 11 ayı ırmaklarının, akarsularının donduğu bir yerden bahsediyoruz. Su medeniyettir. Burada özellikle Petro döneminden itibaren Petro'nun koymuş olduğu o siyaset aslında bugün İşte Putin'in açıklamalarında da çok net bir şekilde bazı açıklamalarında alabiliyorsunuz o alt mesajlarda o Rus aklını, Çarlık Rusya'nın koyduğu o metodu Sovyetler döneminde de alıyorsunuz, günümüz Rusya Federasyonu'nda da alıyorsunuz. Şimdi Petro döneminde buraya yaklaşma, buraya yönelme iktisadi sebeplerle. Çarlık Rusya'nın aslında o dönemde burayı ele geçirme arzusu olmasa bile 1700'lü yıllar çok önemli yıllar. Önce Petro'dan başlamak lazım. Petro çünkü devleti imparatorluğa evrilten kişi. Yaptığı reformlar, kendi devletini geliştirmek için işte Avrupa'ya gidip Avrupa'da denizcilik alanında Danimarka'da, Hollanda'da bulunduğu söyleniliyor. Döndükten sonra Hazar kıyısında yaptığı filoları biliyoruz. Doğal olarak denizciliğe merak salması, devletini deniz kıyısına ulaştırmak gayesine girdiğini görüyoruz. Şimdi o dönemde özellikle 1700'lü yılların başlarında başlayıp 1721'e kadar devam eden bir savaş var. Büyük Kuzey Savaşı olarak adlandırılan ve İsveç'le yaptığı bir savaş. Buradaki ana gaye Baltık'a ulaşmak. Yani Rusya'nın ana gayesi Baltık'a ulaşıp artık denize ulaşmak. Bir diğer ana gayesi de zaten Karadeniz'i ele geçirip Karadeniz üzerinden sıcak denizlere, Akdeniz'e ulaşmak gayesi. Ama o dönemde biz biliyoruz ki o Rusların kurulduğu ilk dönemlerden itibaren Osmanlı Devleti çok güçlü bir yapı. Hatta 1. Ahmet'in şöyle bir lafı var yanlış olmazsa, Karadeniz benim haremimdir diyor. Karadeniz'e yabancı devletlerin girme olayını düşünemiyor bile hükümdar. Çünkü Karadeniz gerçekten de Kırım'da Osmanlı Devleti'ne bağlı bir iç deniz hüviyetinde. İşte Karlofça ile başlayan süreç 1700'deki Osmanlı Devleti, 1699'daki Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin pek çok toprak kaybına sebebiyet veriyor. O dönemde de Rusların İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti ile yaptığı bir anlaşma var. Sonrasında Baltık Savaşı ile biz Rusların 21 yıl sürecek olan o savaşta kuzeye ulaşma arzusunu görüyoruz. Tam da o yıllar arasında 1711'de Prut Savaşı ile Osmanlılar ve Ruslar karşı karşıya kalıyor. O meşhur Katerina mevzusunun olduğu, Baltacı Mehmet Paşa ile anlatılan o hikayelerin olduğu süreç bizi o kısım alakadar etmiyor ama bildiğimiz tek bir gerçek var. Osmanlı Devleti o savaşta kıskaca alınmış Rus ordusunu imha etmektense bir anlaşma yoluna gider ve Rusların geriye dönmesine sebebiyet verir ve Azak alınır geri. Ruslar geriye döndüğü anda Baltağa verir tüm gücünü. Ancak savaş acı demek. Savaş bütün milletler açısından kayıp demek. Savaş bir devletin en çok ekonomisine zarar veren, kazanan ve kaybeden için. Mağlup olan ve kazanan insan devlet içinde aynı şekilde değerlendirildi. Ekonomide ne ciddi zarar veriyor. Rusya'nın hazinesi boşalmış. Petro devlet aklı olarak bir yol çiziyor. O dönemde de işte Kazan ve Astıran alındıktan sonra sürekli buraya gelen hacılar vasıtasıyla bölgeyi keşfediyor, bölgeyi tanıyor. Bölgeden gelen hacıların az önce en başta söylediğimiz o Sır Derya'dan altın tozu çıkartma arzusundan dolayı Petro zamanında bu coğrafyaya keşif seferleri yapılıyor. Bekoviç Çerkaski, Aleksandr Bekoviç Çerkaski'nin buraya yaptığı Hive bölgesinde yaptığı sefer son derece önemli. Ondan sonra Buhkolsu Yarkent'e gönderiyor. Ondan sonra Volunski'yi İran bölgesine gönderiyor. Petro zamanında bir de Benevene adında bir elçi Hive ve Buhara'ya elçi olarak gidiyor. Yani 4 kere bu bölgeye var olmak amacıyla, iktisadi anlamda bilgi almak amacıyla ne yapıyor? Bu bölgeye gitmek istiyor. Amaç boşalan hazineyi doldurmak. Petro döneminde gelişen bu siyaset Katerina döneminde biraz daha evriliyor. Neye evriliyor? Mesela Katerina diyor ki, çok önemli bir söz var. Fransa'nın Afrika'sı, İngiltere'nin Hindistan'ı neyse bizim de Afrika'mız ve Hindistan'ımız Türkistan olmalı diyor. Bunu neden diyor? Türkistan'ın uçsuz bucaksız bozkırından değil, Türkistan'ın yeraltı kaynaklarından, Türkistan'ın su kaynaklarından, Türkistan'ın Hindistan'a giden güzergahından, jeopolitik ve jeostratejik

0: Türkistan hanlıkları arasındaki parçalanmışlık. Biz aslında bunun devlet geleneğindeki o veraset sisteminin olmayışında bir devlette ne kadar sıkıntı çıkardığını söyledik. Şimdi bir devlet değil, üç devlet var. Üç devlette de aynı şeyler kendi içlerinde yaşanıyor. Bir de o devletlerin kendilerine üstünlük sağlamaya çalıştıklarını düşünelim. Tek bir örnek verelim. Bence bunun üzerinde çok dur, moralimizi de bozmaya gerek yok. Mesela şöyle düşünün. Taşkent'i işgal için hareket eden Rus ordusu Çernayev önderliğinde Taşkent'e harekat düzenler. Hokant Han'ı ve Hokant'ı savunan Alim Kul Muzafferüddin'e, yani Buhar Han'ına mektup yazar. Der ki gelin Ruslara karşı bir olalım. Ruslar Taşkent'e kadar geldi. Taşkent düşecek, artık Rusların sıradaki hedefi siz olacaksınız der. Ancak Muzafferüddin ne yapar biliyor musunuz? Muzafferüddin yardım etmekten ziyade Hokant toprağı olan Hocent'i işgal eder. Yani Türkler Ruslarla savaşırken diğer Türk hükümdarı emiri yardıma cevap vermez ve Türk devletinin toprağını diğer Türk devletinden almak için o bölgeye ne yapar? Sefer düzenler ve iki ateş arasında kalır Hokant. Buharayla mı mücadele edecek? Buhar Hanlığı ki en önemli hanlıklardan birisi. Onunla mı mücadele edecek, Ruslarla mı? Bu yüzden tamamen bir parçalanmışlık söz konusu. Semerkant'ta Türkistan topraklarında Emir Timur devrindeki o Rönesans hareketlerinin ilim yönünde Rönesans'ın zirvesi yaşanır. Ali Kuşçuların işte aklınıza gelmeyecek o bilim adamlarının yaşadığı dönemden o Semerkant'taki medreseler, Buhara'daki medreseler affedersiniz artık ahır olarak kullanılır. Yani ilmi yönü de terk etmiş bir medeniyetten, ilmi yönü de bırakmış, ötelemiş bir devlet anlayışından bahsediyoruz. Akli yönü de terk etmişler. Yani herhangi bir kimya, matematik, geometri yok. Bunlar olmayınca askeri teçhizat üretme açısından
1: teknoloji gelişmiyor.
0: Teknoloji gelişmiyor. Şimdi McGahan diyor ki, İngiliz gazeteci Hive'de, direkt Skobelev'in yanında. Diyor ki Hive'ye gedik açıldı. Skobelev ve emrindeki askerler diyor bir anda Hive arkının kalesinden içeri girdiler diyor. O karşılaştığım sahne diyor aklımdan çıkmıyor diyor. Hive'deki halk, Türkmenler ve Hive Özbekleri diyor, işte küreklerle, kazmalarla veya tek atımlık tüfeklerle karşılık verirken diyor, mitralyözlerle diyor ortaya çıkmıştı diyor Ruslar.
1: Şimdi bir medeniyet nasıl 100 yıl geriye gider?
0: Tabii nasıl devamlı savaşabilirsin bu durumda? Akli ilimleri de terk ederek bu duruma düşersin. Mesela diyor ki Afgan Hanı şey için, Türkmenler için Skobelev'e Ahalteke seferinde çok enteresan bir ayrıntı. Türkmenlerle Allah'ını seven diyor göğüs göğüse mücadele etmesin diyor. Türkmenler birebir de diyor muazzam savaşçılar. At üstünde veya at sırtında, piyade veya süvari olarak hiç fark etmez. Hele diyor bunlar şu anda Göktepe Kalesi'ne sıkıştılar ve yanlarında vatanları, vatanlarını savunmanın yanı sıra bir de aileleri var diyor. Sakın ha diyor göğüs göğüse savaşmayın. Ama zaten Ruslar da göğüs göğüse savaşmıyor. Yani mayınlar patlatarak, işte uzaktan silahlarla ne yapıyorlar? Tarayarak giriyorlar ve bir katliam yapıyorlar. Doğal olarak orada ilmi yönün terk edilmesine de ayrı parantez açmamız iyi oldu. Yani akli bilimler de terk edildi. Medreselerde hiçbir eğitim verilmedi. Verilmeyince ahıra dönüştürüldü bir dönem. Seyyahlar diyor bunları. O dönem 19. yüzyılın kayıtlarından veriyoruz. Buhara'nın en büyük medresesi diyor, Mir Arap medresesi diyor, örnek veriyorum. Ahır olarak kullanılıyordu diyor. Bunu batılı bir seyyah veriyor. Ne kadar acı bir durum değil mi?
1: Evet.
0: Bu durumda da biz parçalanmışlığı, bir bütünlüğü, yek vücut olarak Ruslara karşı bir mücadelede göremiyoruz. Ha şunu diyebilirsin, birleşseler ne yapabilirlerdi? Ne acı ki bu askeri teçhizat bakımından yetersizlikle yine hiçbir şey yapamazdık. Osmanlı-Türk şeyine girer miyiz bilmiyorum ama Osmanlı'dan yardım istiyorlar, silah istiyorlar. Askerlerini yetiştirmek için komutanlar istiyorlar. Ya böyle çaresizlikle kalmış bir medeniyetten, Türk toplumundan bahsediyoruz. Zor dönemlerdi. Ama şükürler olsun ki şu anki dönemde bir yıldız gibi parlıyor oradaki Türk cumhuriyetlerimiz.
1: Hocam satır arasında bahsettiniz ama biraz daha açalım. Türkistan Genel Valiliği ne zaman kuruluyor?
0: Şimdi bunu ya şöyle hızlıca...
1: Bunlardan sonra mı?
0: Tabii,
1: toparlamak için mi?
0: Tam da işgal döneminin arasında kuruluyor aslında. Hı. Daha da sistematik bir hale geliyor. Ondan önce Ruslar Orenburg denilen mevkide Orenburg'dan hareket ediyorlardı ve çok uzak bir mevki. Bir sıçrama tahtası olarak düşünün. Orada askerler birikiyor, oradan bu tarafa hareket ediyorlar. Fakat Ruslar 1853'ten sonra Sır Derya boylarını işgale başladılar. Önce tabii Kazak stepleri 18. yüzyılda işgal edildi. Ancak Türkistan sahasına inişleri 1853'ten sonra başlar. İşte o bölge

0: Türkiye'deki şehirler alındıktan sonra bir Türkistan oblastı kurdular. Bakın ne kadar manidar. Türkistan şehrini bugün günümüzdeki Yesi olarak adlandırılan Türkistan şehrini Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi orada bulunur. Bu yüzden de Yesi adı verilir oraya. O Türkistan şehrini bir oblast haline getirdiler ve işgal ettikleri güneye doğru indiler. İşte Çimkent'i aldılar, Türkistan oblastına bağladılar. Zamanla bu yapı gelişmeye başladı ve yapıyı geliştirmeye ve büyütmeye başladılar. 1865 yılında o kadar Ruslar açısından farklı bir işleyiş meydana geldi ki Taşkent'i işgal edecek aşamaya geldiler. Az önce bahsettik, Çernayev komutasındaki birlikler Taşkent'e girdi. Taşkent'te büyük katliam yaparak Taşkent'i ele geçirdiler. Taşkent, eğer adlandıracaksak, Türkistan'ın kalbi. Tam da ortasında bulunan, hem coğrafi konum bakımından hem de bulunduğu bölge bakımından son derece önemli. Taşkent'i işgal eden Ruslar artık Türkistan oblastını geliştirdiler ve 1867 yılında General von Kaufmann, ilk genel valisi, Türkistan genel valiliğini kurdular. Bakın ad yine Türkistan. Rus kaynaklarında 1924'e kadar hala biz o izi sürüyoruz. Türkistan adını görüyoruz. Tabii o da belki başka bir program serisi, ama Türkistan adının da Orta Asya'ya evrilmesinin sebebi de 24'te artık Türk adını bağımsızlık için Türkleri bir arada tutmasın diye Orta Asya'ya çevirirler. Ama o yıllara kadar biz Türkistan adını Rusların da kullandığını görürüz. Türkistan adı nedir? Türk ve İstan kelimesinin birleşmesidir. Evet. Türk, İstan, Türklerin yaşadığı yer, Farsça İstan kelimesi eklenir ve Türklerin yaşadığı yer adı Turan manasından gelir. Türklerin yaşadığı yer manasından gelir. Şimdi Türkistan valiliğini kurdular ya bunlar. Artık işgal faaliyetleri Taşkent'ten. Yani adamların zaten ordusu Taşkent'te. Taşkent'ten hareket ettiler. O yüzden 68'deki Semerkant'ın işgali çok daha kolay oldu. 73'teki Hive Hanlığı'nın işgali, Hive'nin düşüşü çok daha kolay oldu. 76'daki Hokant'ın işgali, şimdi biz 3-4 gün sonra Hokant'a gideceğiz. Hokant benim içimde bu ukde. Niye ukde? Hokant o coğrafyada ilk işgal edilip de devletin doğrudan kendisine bağladığı hanlık, Hokant Hanlığı. Hokant 200-300 yıl kadar devletin başkentliğini yapmış bir şehir. Seyyahlar anlatıyor, diyor ki 300 tane medrese vardı, cami vardı. Bugün gidin, Hudayar Han'ın inşa ettirdiği saray var, bir de cuma mescidi kalmış. Yani 76'da işgalden sonra büyük bir tahribat yapmış. Hem İslamiyet'i bitirmek amacıyla hem de bölgedeki mimari yapıyı öldürmek ve o bölgenin Türk nüfusu olmadığını tüm cihana duyurmak amacıyla bazı faaliyetlerde bulunmuşlar.
1: Kimliği, aidiyeti yok etmişsiniz.
0: Tabii. Mesela Bartolt, hepimiz yakından tanırız. Bartolt önemli bir şarkiyatçıdır ama Bartolt'un o dönemde 1920'lerde Sovyetler Birliği'nin direktifleriyle yaptığı açıklamalar var. Diyor ki bu bölge Tacik nüfusludur diyor. Bu bölgede Türkler yoktu. Ruslar burayı işgal ettikten sonra biz Türkleri bu coğrafyaya getirdik diyor. Safsata. Tamamen işte devlet aklının uydurduğu o dönemdeki Türkistan adını ortadan kaldırmak amacıyla, buranın Türk nüfusu olmadığını belirtmek amacıyla yapılan bir şey. Arap Yarımadası yıllardır söyleniliyor. Kalktı mı ortadan? Türkistan'ı neden biz tercih etmiyoruz? Çünkü 24'te böl parçala yönet taktiğiyle bunlar bu coğrafyada Türkistan adını kaldırdılar. Orta Asya daha bir suni bir ad, herhangi bir etnisiteyi vurgulamayan bir adla Orta Asya koydular.
1: O yüzden ısrarla Türkistan'ın altını çiziyoruz.
0: Tabii o yüzden Türkistan'ı yani kesinlikle kullanmalıyız. Yani ders kitaplarımıza da artık Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, akademisyenlerimizin yönlendirmeleriyle artık ders kitaplarında da Türkistan adı kullanılıyor. Biz de bütün anlatımlarımızda bu sahayı, ya bu aslında terimi ya bir iki program konuşmak lazım. Türkistan, Rus Türkistan'ı neresidir mesela? Ruslar Türkistan adlandırıyor ama Kazakistan topraklarını Bozkır vilayetini dahil etmiyor. Örnek veriyorum. Bu belki sonraki program, çok geniş bir alan, geniş bir şey adlandırma, iyi analiz edip değerlendirmek gerekiyor.
1: Hocam Rusların işgali, işte keşifler, ajanlar ve Rusların işgali bu şekilde ilerliyor. Bir de İngilizler var. İngilizler de bölgeye geliyor. Siz de satır arasında söylediniz. İşte ajanlarla, devlet adamlarıyla bu bölgede bir Ruslarla İngiliz arasında bir rekabet alanına dönüştüğü bir dönem de var, değil mi?
0: Tabii. Şimdi ona şuradan giriş yapalım. 1867'de bu Taşkent Valiliği, Taşkent Genel Valiliği kurulduktan hemen önce veya sonra, tam tarihi şu an aklımda değil ama Gorçakov bir açıklama yapıyor.

0: Şimdi Ruslar Taşkent'i alıyor, ele geçiriyorlar. İngiltere rahatsız olmaya başlıyor. Çünkü İngiltere'nin kuyruğuna bastı. Artık Taşkent'in alınması demek, Türkistan'da Rusların daha net bir şekilde görülmesi demek. Türkistan'da Hindistan'a giden en yakın yol. İngilizler ne yaptı? Ya dedi, benim sömürgelerime doğru bir kayma var. Rusların buraya göz dikmesi söz konusu. Bu sebeple Ruslar, İngilizler, Fransızlar Ruslara karşı bir açıklama yaptılar. Dediler ki, Rusların orada yaptığı şeyleri, harekatları desteklemiyoruz biz. Burada halklara karşı yapılan bir mücadele söz konusu ve haksız işgaller söz konusu dediler. Ama Ruslar ne yaptı biliyor musunuz? 1866'da Genel Valilik kurulmadan önce Gorçakov şöyle bir bildirge yayınladı. Çok önemli bir bildirge. Dedi ki, bizim 1858'den sonra yaptığımız faaliyetler güneyimizde bulunan, tırnak içerisinde söylüyorum, barbar kavimlere, ki bu barbarları Türkler olarak adlandırıyorlar, barbar kavimlere medeniyet götürmekte dedi. Biz bunlara medeniyeti götürürken geri dönemedik daha. Çünkü bizim geri dönüşümüz başarısızlık olarak addedilecekti. Bu sebeple biz geri dönmedik ve bu bölgelere sarsılmaz Rus iradesine dair boyun eğdirdik dedi. Ancak dedi, batılı devletler, batılı dostlarımız dedi, müsterih olsunlar. Çünkü bizim burada yaptığımız, İngilizlerin Hindistan'da yaptığından, Fransızların Afrika'da yaptığından, Hollandalıların işte Afrika'da yaptığından farksız değil. Siz orada ne yaptıysanız biz de burada aynısını yaptık dedi ve bunun üzerine İngilizler ve Fransızlardan ses kesildi. İşte burada sistematik dönüşümler bu dönemde başladı. Şimdi günümüzde de aynı değil mi? O dönemde biz o dönemde şu argümanı görüyorduk. Medeniyet götürüyorlardı bunlar. Halbuki Türklerin Türk kültür, dünya kültür tarihine
1: Medeniyet
0: bıraktıklarını
1: götürme
0: medeniyet,
1: bahanesiyle işgal
0: tabii
1: ediyorlar.
0: ki, yani normal şartlarda Türk kültürünü 5-6 saat 10 saat konuşsak Türklerin kültür hayatına, medeniyete getirdiklerini tartışamayız. Ama günümüzde de ne yapıyorlar? Demokrasi götürüyorlar. Günümüzde de işte medeni olmayan, demokratik olmayan toplumlara demokrasi götürme aracılığıyla bunu yapıyorlar. Doğal olarak değişmiyor. Batılılardaki argümanlar, alt metinleri hiçbir şekilde değişmiyor. Şimdi burada bunlar bunu yaptıkları sürede İngilizler de rahatsız olmaya başladılar. Daha fazla, en fazla rahatsızlıklarını hissettikleri nokta aslında bakarsanız 1879 yılında Ahal Teke seferiyle Mihail Dimitrievich Skobelev'in Türkmen bölgesine yaptığı sefer. Çünkü Türkmen bölgesinin ele geçirilmesi demek, aslında Mervin ele geçirilmesi, Aşkabat'ın ele geçirilmesi demek, Hindistan'a giden yolda bir yol. İngilizler daha aktif bir şekilde burada aslında 18. yüzyılın ortalarından itibaren buraya gönderdikleri seyyahlar var. Bakın, bu seyyahlar az önce de bahsettik. Sıradan insanlar değil, devletleri amacıyla buralara bilgi toplamaya getiren insanlar. Aslında bir nevi şunu örnek verebiliriz. Ruslar aslında bu istihbari faaliyetleri de, belki ilk kez söylüyorum burada, belki de İngilizlerden öğren. Neden diyeceksiniz? 1500'lü yıllarda 4. Ivan'a gelen Moskov Kampani vesilesiyle, Moskov Kampani'nin bir elemanı var. Anthony Jenkins'ın. Anthony Jenkins'ın Moskov Kampani kimdir? Londra'da kurulmuş bir Moskova şirketidir. Moskova'ya gelen, işte Moskova kültürünü araştırmaya ve oradan bilgi almaya gelen, hem de ticaret yapan bir şirket. Aslında bu İngilizler açısından ajanlık faaliyetleri de yürütüyor. Anthony Jenkins'ın buraya geliyor, İngilizler gönderiyor. Ama Ivan diyor ki Anthony Jenkins'ına, bizim için diyor Buhara ve Hive'yi ziyaret eder misin? Rusların bölgeye gönderdiği ilk kişi İngiliz. Ne kadar enteresan. Bu milletler 300 yıl sonra aynı coğrafyada büyük oyun denilen, The Great Game denilen büyük oyunu sahneleyecekler. Ve burada ezilen kim olacak? Yine Türk medeni, Türk milleti olacak. Burada önce ne yaptılar? 18. yüzyılda bu bölgelere seyyahlar gönderdiler ve bilgiler almaya başladılar. Şimdi çok enteresan iki tane ayrıntı var burada. Bunlardan bir tanesi Albay Stoddart ve Connolly. Yüzbaşı Connolly. Bunlar İngilizlerin adamları. İstihbarat faaliyetleri açısından kendi devlet görevlilerini buraya yolluyorlar. Amaç, Buhara ve Hive hanlıklarıyla bir ticari bağlantı kurmak ve bunlarla ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla geliyor. Ama bu bilinen bir, bütün devletlere duyurdukları bir gerekçe. Fakat Ruslarda da işte o ukazlar veriliyor. O ukazlarda elçilerden şunlar isteniyor. Deniliyor ki, sen oraya gidiyorsun ama sular nerede var, kuyular nerede var, işte altın yatakları nerede, maden nerede işletiliyor, hangi boy hana karşı ayaklanabilir? Hangi hükümdarın kardeşi daha fazla ayaklanmaya meyilli? Halkı nasıl kaşıyabiliriz devletine karşı ayaklanması için? Rüşvet verip kimi yanımıza çekebiliriz? Haritalandırmalar yapın, haritaları çizin diyor. Bu gibi bilgiler istiyorlar. Şimdi bu dönemde Terry Zarko'nun çok güzel bir kitabı var. Yasak Kent Buhara. Yasak Kent bu arada izleyicilerimiz de çoğu okumuştur ama okumayanlar için önerebilirim. Ama tabii bir şarkiyatçının kaleme aldığını bilerek okumalarında fayda var. Buhara'yı şöyle tanımlıyor. Diyor ki Orta Çağ yaşanan bir yakın çağ şehri. Büyük bir medeniyetin bulunduğu bir şehir ama 12 kapısı her akşam kapanır. Şehre giriş ve çıkış çok zor. O dönemde çok casuslar bu bölgeye geldiği için Emir Muzaffer Nasrullah, çok özür dilerim. Bu dönemde bir despotik bir yapıda devletini yönetiyor. Ve bölgeye gelecek olan seyyahları yargılıyor, bazılarını infaz ettiriyor. O dönemde de Stoddart bölgeye geliyor. İngilizler adına. Stoddart'ı hapishaneye attırıyor. Bayağı bir süre bir göz bir odada tutturuyor bunu. Sonrasında Albay Kononi'yi bu bölgeye yolluyorlar ki kurtarması açısından. Bu da bu bölgeye gidiyor Hive'ye. Hive'den sonra Buhara'ya dönüyor ve Emir'le görüşüyor. Emir Stoddart'ı kurtarmak için gelen diğer İngiliz albayını da esir alıyor. Ve bunları ne yapıyor? Bir zindana attırıyor. Bu dönemde İngilizler Rusya'yı araya sokmaya çalışıyorlar. Rusya herhangi bir şey yapamıyor. Osmanlı Devleti'nden halifeliğin gücünü kullanmasını istiyorlar. Halife ulaşmaya çalışıyor bu coğrafyada hükümdara, Nasrullah'a. Ama Nasrullah halifeyi de dinlemiyor. Ve 1841 yılında iki tane İngiliz devlet görevlisini Buhara Arkı'nın, o kaleye ben gittim. Şu anda hala o kale güncel bir şekilde duruyor yerinde. Orada görgü tanıklarının önünde iki tane İngiliz'i, Büyük Britanya'nın görevlisini İdam ettiriyor. Peş peşe. Önce Stoddart'ın kellesini uçurtuyor. Ardından Kolonin'in kellesini uçurtuyor. Ama İngiltere çok enteresan, hiçbir tepki vermiyor. Birinci enteresan anekdot bu. İkincisi ise hepimizin yakından bildiği, tanıdığı Arminius Vanberi. Vanberi'nin asıl adı Arminius Vanberi. Macar bir Türkolog. Bilinen hikayesi şu. Macarların Türk olduğundan hareketle bu Türkolog kendi soyunu araştırmak amacıyla Türkistan coğrafyasına gitmek istiyor. Bu sebeple önce Macaristan'da Türkleri, Türk lehçelerini öğrenmeye başlıyor ve ardından Osmanlı Devleti'ne geliyor ve Reşit Efendi ismiyle uzun yıllar İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da Özbek tekkelerinden Özbekçe öğreniyor. Ve Buhara ve işte Hive'ye, işte Semerkant'a gitme arzusuyla halifeden, padişahtan bir onay da alıp, Reşit Efendi adına tanımlanmış bir onay da alıp bir ecnebi Reşit Efendi adıyla Herat üzerinden İran üzerinden çok özür dilerim ne yapıyor? Bölgeye giriyor. Ama yanında padişahın da bir imzası olduğu için kolay giriyor. Fakat çok enteresan şeyler var. Mesela Reşit Efendi adıyla sadece iki tane örneğini vereyim. Bu bölgede seyahatler yapıyor. Kendi yazdıklarından hareketle, çünkü sonrasından dönüyor İngilizlere, bu ülkesine gidiyor Macaristan'a. Macaristan'da bir karşılık bulamayınca İngiltere'ye gidiyor ve eserini İngilizce yayınlıyor. Bu da Türkçe'ye kazandırıldı 2-3 kez çevrilerek. En son Resul Şahsi Hoca çevirdi. Burada mesela şöyle anekdotları var. Diyor ki biz diyor Nasrullah'ın Muzafferüddin'in, ki az önce bahsettiğimiz Nasrullah'ın oğlu Muzafferüddin. Emir Muzafferüddin'in karşısına çıktım diyor. Muzafferüddin'le görüştüm diyor. Muzafferüddin ayağımdaki, o topal birisi, ayağımdaki esneklik şeyden dolayı, aksaklıktan dolayı bana dedi ki ey Sofi, bu topal ayağınla mı Buhara'yı, Hive'yi gezmeye geldin dedi. Adamdaki tarih bilgisine bakın. Diyor ki sizin diyor atanız Aksak Timur tüm cihana hükmetti diyor. Benim gibi aksak sadece Buhara'yı ve Hive'yi ziyaret etmiş diyor. Ve onun gönlünü alıyor. Bunun gönlünü almasıyla bakıyor ki bu adam hem belagat bakımından çok iyi, hem de dini bakımından da çok iyi. Diğer bir anekdotu şu. Hive Hanı bundan şüpheleniyor. Ve Hive Hanı bunu halka açık bir yerde Müslüman bir alimle bir bilgi yarışmasına, İslami bilim yarışmasına sokuyor. Ve inanır mısınız, kendi yazdığı kitabında, ki kaynaklarla da test edilebilir, oradaki ilim adamını yeniyor. Yani kendi bir ecnebinin İstanbul'da aldığı bilgilerle, sahte bir Sofi kıyafetiyle gittiği bölgede İslam bilginini yendiğini söylüyor. Bunun üzerine kendisine bir işte eşek hediye edildiğinden ve bir para hediye edildiğinden bahsediyor. Parayı da diyor ki biz İslam alimleri diyor bu tarz bilgiyi bir zekat olarak görürüz halka vermek için diyor. Parayı da kabul edemem diyor. Orada da mesela bir alıyor, takdir alıyor. Tabii bayağı bir sıkıntılar atlatıyor ama en sonunda biz burada Van Beri'nin o coğrafyada, Türk coğrafyasında yaşayıp belirli bir süre bilgiler toplayıp geri gittiğini görüyoruz. Mesela yine İsrail'in kurucularından bilinen o işte Theodor Herz diyor ki, tanışıyorlar onunla. 70'lerinde tanıdığım bu aksak adam dünyadaki tanıdığım en enteresan adamlardan birisi. 12'ye yakın dil biliyor diyor. Lehçeleri saymıyor. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam Macaristan'dan her ne kadar çıkıp Türkiye'de eğitimini alıp işte önemli saray adamlarının, devlet adamlarının yanında çalışmasına rağmen farklı şekilde Özbekçeyi ve dine dair bilgileri de edinip ne yapıyor? Bir molla kıyafetiyle Türkistan'ı geziyor. İşte burası şeylerin, casusların cambaz gibi dolandıkları bir coğrafya.
1: Hocam bu kadar emeğe gerek var mıydı? Yani istihbarat, diplomasi vesaire. Neden böyle bir şey tercih ettiler? İstese İngiltere, Türkistan'ı doğrudan askeri işgal yapamaz.
0: Rusya var.
1: Rusya ile, şimdi Rusya mı daha çok hükmetti, bir de İngiltere mi?
0: Şimdi konum olarak şöyle, Rusya'nın hüküm sürdüğü dönemler ve etkin olduğu dönemler İngiltere'ye göre Türkistan'da çok daha fazla. Yani Ruslar, İngilizlerin bu bölgeye gelme şeyleri, şimdi iki devlet arasında bazı anlaşmalar oluyor. Mesela orayı açmak açısından 2-3 dakika istiyorsanız toparlayın. Lütfen. Mesela Osmanlı Devleti ile bazı yazışmalarında bazı hanlar diyor ki bize Turan'a diyor memleketimize şehzadenizi yollayın bize hükmetsin diyor. Osmanlı bunlara karşılık veremiyor. Ancak bir tane istisnası var bunun. Yakup Bey Devleti. Kaşgar Hanlığı olarak da geçen bir devlet. O dönemde Kaşgar İngiltere ve Rusya arasında yapılan anlaşmayla tampon bölge olarak kabul ediliyor. Ve burada Yakup Bey Devleti'ne bir şey yapmıyorlar. Yakup Bey Devleti'ne bir şey yapmıyorlar ya, Osmanlı Devleti'ne elçilik gönderiyor. Yakup Han Töre adında bir elçisini. Yakup Han Töre buraya geldiğinde tahta Abdülaziz var. Abdülaziz bunun karşılığına, yani isteklerine karşılık veriyor ve buraya hilat gönderiyor. Çok enteresan. Doğu Türkistan'da Osmanlı Devleti'ne bağlı, sembolik de olsa bir hanlıktan bahsediyoruz. Cuma günü bir top atışları yapılıyor. 100 pare, 200 pare topun atıldığından bahsediliyor. Abdülaziz adına sikke bastırılıyor. Abdülaziz adına hutbe okutuluyor ve halife Osmanlı padişahına bağlanılıyor oradan. Abdülhamit döneminde de bu bağlılık söz konusu ama neden? Osmanlı dönemi de o dönem düşünün, yani Rusya'ya baş edemeyen bir devlet konumundayız. Osmanlı Devleti oradan gelen çağrılara fazla karşılık veremiyor ama kendi içinde durduğu konum da rahatsız edici olduğu için bir şey yapamıyor. Ama o dönemde niye karşı şey yapmıyorlar? Çünkü Osmanlı Devleti'nin iletişimde olduğu Kaşgar Hanlığı'nı, Kaşgar'ı tampon bölge addetmişler. İngilizlerle Ruslar arasında bazı tampon bölgeleri, Merv de bu tampon bölgelerinden bir tanesi. Şimdi orada ne oluyor biliyor musunuz? İngilizlerden korkan Ruslar Kaşgar'ı işgal edemiyor. Ruslardan çekinen İngilizler Kaşgar'ı işgal edemiyor. Çünkü kendi alanlarına sıçrayacaklar. Rusların Hindistan'a sefer düzenleme söz konusu. İngilizlerin de Türkistan topraklarına sefer düzenleme söz konusu. Göz yumuyorlar. Ama Ruslar yine de geri adım atmıyor. Unutmuyor Ruslar. Niye unutmuyor? Mesela General Tso adındaki bir komutana, Çin'e, yıllık zahire ihtiyacını veriyorlar. Yemek ihtiyacını karşılıyorlar. Diyorlar ki sen gir Kaşgar'ı işgal et. Ve Kaşgar'ı işgal ettiriyorlar Çin'e. Ve açık hava müzesi gibi, hapishanesi gibi bir aşamada şu anda Kaşgar. Bunun müsebbiplerinden birisi de Çin'e yaptığı yardımla Ruslardır. Şu anda da günümüzde Çin zulmü altında yaşayan soydaşlarımız var orada Kaşgar'da, Doğu Türkistan'da. O yüzden ikisi birbirinin ayağına basmıyor diyelim. Yani doğal tampon bölgeleri var, ikisi birbirinin ayağına basmıyor.
1: Hocam bu büyük oyun olarak adlandırdığınız durumda Rusya ve İngiltere arasındakini söylüyorum. Bu rekabet yalnızca Doğu Türkiye, Batı Türkistan'la mı ilgili daha çok, yoksa Doğu Türkistan'da da bu o büyük güç mücadelesi kritik bir cephe mi?
0: Şöyle oraya dair biz bir çalışma yaptık. İslam Akun, ben mesela McCartney ile de alakalı birkaç çalışma yaptım. Tabii ki sadece Batı Türkistan sahasında görünmüyor. Bunun bir diğer ayağını da konsolosluklar aracılığıyla Doğu Türkistan'da gerçekleştiriyorlar. Şimdi o 20. yüzyılın başları Doğu Türkistan'da Çin'in egemenliğinde olan ve Türklerin esaret altında yaşadığı bir döneme giriliyor. O dönemde İngilizler buraya bir, pardon Ruslar buraya bir konsolos atıyor. Petrovski adında bir konsolos. Ruslar adına çalışıyor. O dönemde de McCartney, George McCartney adında bir İngiliz'i İngilizler buraya büyükelçi olarak gönderiyorlar. Ardından işte konsolos burada şey olarak göreve başlıyor. Şimdi büyük oyunun bu taraftaki şeyi biraz daha devletler nezdinde gelişirken o tarafta konsoloslar ve büyükelçiler özelinde gerçekleşiyor ve tam bir sahneye dönüşüyor burası. Büyük oyunun sahnesine. Orada çok enteresan bir karakter var. Ona biraz sonra değineceğim. Perovski ve McCartney birbirinden hiç haz etmeyen iki komuta, iki devlet adamı. Çünkü birisi Rusya'yı temsil ediyor, diğeri İngiltere'yi temsil ediyor. Buradaki ana gaye şu. İşte o bölgelerde Doğu Türkistan'daki yapılan kazılarda Budist, işte Maneist el yazmalarını, Soğutça yazılmış belgeleri yapılan kazılarda alarak Avrupa'ya ulaştırmak. İngilizlerin amacı gayesi bu. Rusların gayesi ise Rusya'ya ulaştırmak. Orada el yazmaları üzerinden devletlerin bir büyük oyunu sahnelediğini görüyoruz. Şimdi burada çok enteresan bir adam karşımıza çıkıyor. İslam Akun. İslam Akun Doğu Türkistanlı bir Türk. İslam Akun önce işte Sven Hedin'in yine buradaki bazı İngiltere'deki görevlilerin önderliğinde buralarda çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Bunlar gidiyorlar bölgede. Aurel Stein'in az önce aklıma gelmedi. Yine Sven Hedin ve Aurel Stein önderliğinde burada bazı kazılara gidiyorlar. Ve burada bazı yerlerde eski el yazmalarını bulduruyorlar. Bu bakıyor ki bu iş böyle çok meşakkatli. Yani sürekli bir yer bulacaksın. Bu yerin doğru olma olasılığı, halktan dinleyeceksin hikayeleri. Buraların doğru çıkma olasılığı, para da kazanıyor bu işten. Diyor ki ben diyor bunları diyor kendim yazmaya başlayayım. Oturuyor bu adam el yazmalarıyla kendisi tekniğini öğrenip önce o el yazmalarını yazmaya başlıyor. Yazdıktan sonra bu el yazmalarını alıyor, toprağa gömüyor. Aldıktan sonra ateşle tütsülüyor bunları. Bir tarafını yakıyor, bir tarafını eskitiyor bildiğiniz taktikle. Bunu tekrardan yağmurlu bir günde tekrardan gömüyor ve ıslatıyor. Sonra çıkarıyor ve gidiyor bir yere gömüyor. Gömdükten sonra diyor ki bir yer buldum, gidelim. Gidiyorlar. Ya böyle hem İngiltere'yi hem Rusya'yı dolandırmış bir adamdan bahsediyoruz. Emperyal aktörleri dolandıran birinden bahsediyoruz. Yani uzunca yıllar bu adam kendi yazdığı el yazmalarını hem İngiltere'yi hem Rusya'ya satıyor. Böyle de bir enteresan bir şey var. Ama buradaki ana gaye zaten İngiltere'nin ve Çarlık Rusya'nın konsoloslar nezdinde büyük oyunu sahneleyip buradaki hakimiyetlerin hegemonyalarını güçlendirmek. Devletin gücünü burada hissettirmek. Ama burada ne kadar güçlü olurlarsa Türkistan'da Rusya o kadar güçlü olacak. Evet. Bu kadar burada ne kadar güçlü olurlarsa İngiltere, Hindistan'da bu kadar güçlü olacak. Aslına bakılırsa 20. yüzyıla gelindiğinde artık bunlar birbiri ayaklarına basmamak için sözleştikleri için doğal sınırlarına da ulaşmış durumdalar. Yani bir daha harekat düzenleme olaylarına açıkçası girmiyorlar.
1: Hocam peki Osmanlı tabii İstanbul'da kalbi atıyor. Ama gözü ruh ne kadar Türkistan'da? Yani el uzatmak istiyor, uzatamıyor mu? Önünde ne engeller var? Biraz bahsettiniz ama yani Osmanlı dediğimiz yapı, hükümdarlık bu kadar karışıklığa mutlaka bir hakimiyet kurmak ister. Neden yapmamış Osmanlı, el atamamış? Nedir aşılmaz duvar Osmanlı için?
0: Şimdi biz Osmanlı Devleti biliyorsunuz Batı Türklüğünün başı. Bir de bunun yanı sıra Osmanlı Devleti'nin İslamiyet'le yani halifeliği almasıyla beraber İslami bir yönü de var halifenin yani hükümdarın. Şimdi burada Özbeklerle olan ilk ilişkiler aslında bakılırsa 1500'lü yıllarda Kazan ve Astrahan Hanlığı'nın işgaliyle başlıyor. Ruslar bu coğrafyayı işgal ettikten sonra Kazan ve Astrahan yıllarca Türk toprağı olan bu şehirler ne yapılıyor? Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın himayesine giriyor, işgal ediliyor. Şimdi Biz diğer programlarımızda bahsettik. Güneyde bir de Safeviler vardı hatırlıyorsanız. Safeviler de Şia kolundan. Doğal olarak bunlarla Özbekler arasında ciddi bir çekişme var. Ve Kabe'ye, Hicaz'a giderken bunlar hac güzergahını daha yakın olan İran üzerinden değil de Astrahan üzerinden Karadeniz'e, Karadeniz üzerinden İstanbul'a uğruyorlar. Halife Hazretleri'nin bulunduğu baş şehrimiz olan İstanbul'da bulunarak akabinde Konya üzerinden hac güzergahına gidiyorlar. Türkistan'ın hacıların güzergahları bu. Ancak Ruslar Astrahan'ı ve Kazan'ı işgal edince buradaki Türk nüfusu ve Müslüman nüfusla tanıştılar. Ve bu Müslüman nüfusa bu güzergahlarda, geçişlerde ciddi sıkıntılar çıkartmaya başladılar. Ve biz burada artık Müslümanların Osmanlı Devleti'ne yakarışlarını görüyoruz. Yani bizi buradan kurtarın. Ruslar buradaki hac güzergahımızda ciddi derecede sıkıntılar çıkartmaya başlıyorlar diye. Ama mesela Osmanlılarla Özbekler arasındaki ilk ilişkiler dedik ya, Feridun Bey münşaatında bu 1500'lere dayanır. Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'in işte Şah İsmail'i yendikten sonra o tarafa gönderdiği mektupları, Şah İsmail'i nasıl yendiğini anlattığı mektuplarından bahsedilir. Yine o tarafın Abdullah Han zamanında yaptığı seferlerle Osmanlı Devleti'ne yaptıkları işleri anlattığı mektuplar vardır. Ama sürekli o dönemde Abdullah Han devri hariç, çünkü Abdullah Han Herat'ı da ele alıp Osmanlı Devleti ile artık başa çıkacak aşamaya gelme aşamasında olduğunu bazı şeylerinde göstermeye başladığı bir dönem. Çünkü Safevileri bazı savaşlarda yenmiş ve Osmanlı Devleti de başa çıkabilirim imajı verdiği dönemlerde biraz ikili ilişkiler gerilse de ama o dönemde başlayan ilişkilerin nereden bakarsanız bakın tamamı Osmanlı Devleti'nden yardım ve destek arayışı. Şimdi hacılar Osmanlı Devleti yardım etmek istemiş. İşte Sokullu Mehmet zamanında yapılan o proje var ya, kanal projesi. Astrahan Seferi düzenleniyor. Ancak kış şartlarından dolayı ve devlet adamlarının Sokullu'nun yapmak istediğini anlayamamasından dolayı bir de şöyle bir etken de var. Kırım Hanı'nın da bu sefere çok fazla gönüllü olmayışıyla da alakalı bu seferin sonlandırıldığı ve başarısız olduğu da söylenir. Ve Osmanlı Devleti buradaki hacılara yardım edemez. En şaşalı olduğu dönemden bahsediyoruz. Yardım edemez. Sadece çarlara uyarılar geçirilerek hani kolaylık sağlayın diye bazı Osmanlı arşiv belgelerinde yazılar var. Ancak 1700'lü yıllara gelindiğinde hanlıklardan hem Buhara'dan hem Hive Hanı'ndan hem Hokant Hanı'ndan ciddi mektuplar geldiğini görüyoruz. Ve o dönemde de artık Osmanlı Devleti Çarlık Rusya ile ciddi manada başı belada. Bakın 1700'lü yıllarda Hive Hanı'ndan gelen mektup şunu diyor. Lütfen Turan'a bir şehzadenizi gönderin. Göndereceğiniz şehzade bizi sizin adınıza yönetsin. Biz tamamen size bağlı olalım. Ya biz size bağlı olalım ki bizim ülkemizdeki Cengiz oğulların, hani bu kukla han muhabbeti demiştik ya, Cengiz oğullarından kurtaralım da biz sizin adınıza bu ülkeyi yönetelim diyor. Mesela yine Hokant Hanlığı'na bir tane gömlek gönderiliyor. Bir gömlek. Padişaha geliyor, padişahtan destek isteniyor. Padişah buna destek veremiyor ama padişah buna sadece bir gömleğini veriyor. Bu gömleği alıp geri dönen elçiler Buhara Hanı'nın gazabından korkuyorlar. Buhara Hanı gömleği istiyor. Yani bir halifenin, bir padişahın gömleği için birbirlerine giriyorlar. Sonrasında Hokant Hanı'na götürüyorlar. Hokant Hanı devlet töreni yaparak bu gömleği şey yapıyor. Halife olmasından dolayı gerçekten bir saygı besliyorlar ve Osmanlı Devleti ile de ilişkileri her daim yardım amaçlı olarak yazışmaları söz konusu. Ama Osmanlı Devleti genel itibariyle yardım yapamıyor çünkü Rusya ile de başı ciddi manada sıkışık.
1: Hocam bugün Batı'nın Türkistan politikalarına baktığımızda o büyük oyun kapsamında hani Ruslar ve İngilizlerin o stratejilerinin hala görmek mümkün mü? Şu an yani Türkistan'da geçmişte yaşanan bu büyük rekabetin izleri hala var mı? Bir iki dakikada toparlarsanız.
0: Kesinlikle
1: var. Rus demişken Putin sizi çıkışta vurmasın.
0: Kesinlikle var. Ama Allah'a şükür şunu da söyleyebiliyoruz. Türkiye'de var. O coğrafyada Türkiye'mizde var. O coğrafyada bağımsız Türk devletlerimizde var. Daha etkin karar alıcı mekanizmalarıyla hem Türk devletlerimiz etkin hem de Türkiye Cumhuriyeti hem devlet başkanları nezdinde hem bütün kurumları nezdinde orada etkin. Evet, soruya şöyle başlayıp devamını getirelim. Bugün sadece İngiltere ve Rusya'da yok. Çin de Kuşak Yol projesiyle bu coğrafyanın kendilerine ne büyük güçler katacağının net bir derecede farkında. Bu yüzden bu Kuşak Yol projesinin yapımıyla alakalı ciddi derecede hazırlıklar ve yeni varyasyonları var. Bu yüzden sadece İngiltere, Rusya ve Çin yok. Ancak Rusya tabii ki etkin. Yani ne yazık ki 1860'larda başlayan, bu coğrafya açısından söylüyorum, işgal uzunca yıllar devam etmiş. 1917'de bir de kültür asimilasyonuna yol açan Bolşevikler burada hem din hem dil asimilasyonuna yol açmışlar. O yüzden bu devletlerde hala etkin olabilirler. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Dediğimiz gibi bağımsız Türk devletlerimiz bugün ilelebet payidar olsunlar. Orada çok etkinler. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'de de bütün kurumlarıyla Türk coğrafyasında çok sık gidip gelen birisi olarak söylüyorum bunu. Çok her aşamada net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı da orada da hissettiriliyor.
1: Hocam desteklenen projelerle, yönetmenim bitir diyor, son 20 saniye, desteklenen projelerle oraya gitmeleriniz, gelmeleriniz, akademik altyapılar, Türkiye gerçekten bu işin peşini bırakacak gibi durmuyor. Evet. Ve gerçekten çok ciddi göz altında Türkistan coğrafyası sahipleniliyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hocam inanılmaz akıcı, çok keyifli bir program oldu. Tekrar tekrar izlenecek nitelikte. Elinize ayağınıza sağlık, limanınıza sağlık bizimle olduğunuz. Çok teşekkür ederiz bu programda.
0: Ben teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun hocam. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraberdik. Türkistan coğrafyasını, İpek yolunu ve büyük oyunu konuştuk. Elbette ki oradaki hakimiyet süreçlerini, mücadeleleri, jeopolitik kırılmaları ele aldık. Teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri izlediniz ve eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Köşe'yi sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz GLB ve GLC lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi, insan kaynakları ve veri odaklı kararlar, İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Aktürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

24 ekranlarına hoş geldiniz. Herkese mutlu hafta sonları diliyoruz. Cumartesi sabahında sizlerle birlikteyiz. 2 saat boyunca sürecek birlikteliğimiz. Aynı zamanda tabii ki 24 Radyo başında bizleri takip eden dinleyicilerimize de günaydın diyelim. Hem Türkiye hem dünyada önemli gelişmeler var. Hepsini aktaracağız. Gazetelere bakacağız. Moderatör hafta sonu içerisinde öne çıkan başlıkları, manşetleri sizlere aktaracağız. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde katılımcılara hitap etti. Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. Aynı zamanda yapay zekanın kullanımına ilişkin uyarıları da oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zirvede temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile

0: getirdi ve Türk devletlerinin liderlerine İsmail Gaspıralı'nın sözleriyle hitap etti.
1: Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinden Türk dünyası liderlerine böyle seslendi. Türk birliğinin dijital vizyonda da kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.
1: Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında...
2: Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin son gününde Türkistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kapıda karşılandı. Liderler aile fotoğrafı çektirdi ve zirveye geçildi. Türkistan yaklaşık 2000 yıllık tarihiyle UNESCO Kültür Mirası listesinde. Ayrıca Türk dünyasının manevi başkenti. Bu nedenle zirveye ev sahipliği yapması ayrıca önemli. Zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi. Zirvenin ana teması yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlendi. Erdoğan da bu yönde birlik mesajları verdi ve uyarılarda bulundu.
1: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: Enerji ve ulaşım da gündemdeydi.
1: Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığı açısından önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zirvede bir kez daha gözlemci sıfatıyla yer aldı.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
2: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün genel direktörlüğüne aday olan Mehdi Eker'e Türk devletlerinden destek de istedi. Liderler ayrıca zirve kapsamında kültürel programa da katıldı. Tokayev'in ev sahipliğinde tarihi şehri gezdiler. Müzedeki eserler hakkında bilgi aldılar. Cumhurbaşkanı zirve marjında ikili görüşmeler de yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi.
0: Bir hatırlatma yapalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye döndü. Bugün akşam saatlerinde Kocaeli'de olacak AK Parti gençlik kollarınca düzenlenen bir gençlik şölenine katılacak. Turka Kocaeli Stadyumu'nda bu etkinlik. Orada da gençlerle buluşmasında yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra devam edelim. ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığını yapan emekli bir general James Jones, 24 TV ve Akşam Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a konuştu. Tabii ki savaş süreci, işte müzakereler, Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafe, savunma sanayinde, enerjide geldiği nokta birçok başlık bu özel röportajda gündemdeydi.
2: ABD güvenlik bürokrasisinin en deneyimli isimlerinden biri olan emekli deniz piyadeleri generali James Jones. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın ve 24'ün sorularını yanıtladı. Jones, İran krizinden Türkiye-ABD ilişkilerine kadar kritik açıklamalar yaptı. İran'da liderlik krizinin yaşandığını söyledi.
3: Devrim muhafızlarının kontrolü sürdürmek için sert şekilde mücadele ettiğini düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, sonra ayrılıyor. Yani savaş sonucunda yaşanan lider kadro kayıpları düşünüyorum. Düşünüldüğünde şu anda kimin yönetiyor?

0: yönetimde olduğunu görmek zor.
1: Jones, İran'ın askeri açıdan büyük bir darbe aldığını iddia etti. Rejimin bir noktada çökeceğini ancak henüz buna dair bir işaret görmediğini belirtti.
0: Askeri açıdan kesinlikle büyük bir darbe aldılar. Buna hiç şüphe yok. Geleneksel görüş, ablukanın başarısı nedeniyle ekonomilerinin ciddi sıkıntıda olduğu yönünde. Rejimin bir noktada çökeceğini düşünüyorum. Ne zaman olacağını söyleyemem ama abluka ve ekonomik yaptırımlarla daha fazla devam edebileceklerini sanmıyorum.
1: ABD İran müzakereleri çıkmaza girdi. Jones, eski Başkan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenmişti. Trump'ın geçmiş dönemdeki yönetimlerin aksine İran'a güvenmediğini söyledi.
0: Trump yönetimi hariç her yönetim İran'ın verdiği sözleri yerine getireceğine inanarak pasif yolu seçmeye çalıştı ve İran bunu yapmaya istekli olduğuna dair hiçbir zaman gerçek bir işaret göstermedi. Bugün bile görüşmelerde nükleer programı uzatmak istiyorlar ama aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ediyorlar. Donald Trump'ın bunu kabul edeceğine şaşırırım.
1: Her krizin arkasında ABD var. Emekli generale göre ABD aynı anda çok fazla krizi yönetmeye çalışıyor. Bu nedenle de ağır bir yükün altında. Jones bunun sebebinin eski yönetimler olduğunu savundu.
0: Trump yönetimi birçok meseleye el attı ama belki de önceki yönetimler zamanları varken bunlarla ilgilenmediği için. İran bunun iyi bir örneği.
1: Eski NATO komutanı Washington yönetiminin müttefik desteğini kaybetmeye başladığı görüşünde özellikle İran savaşı konusunda Avrupa ülkeleriyle yaşanan görüş ayrılıklarına dikkati çekti. NATO'nun İran konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini de savundu.
0: İnsanlar Başkan Trump'ın NATO'ya savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasıla yüzdelerini artırmaları konusunda nasıl baskı yaptığını konuşabilir. Oldukça sertti ama sonuçta oldukça başarılı oldu. Konuştuğum insanların çoğu Donald Trump'ın ne yaptığına gerçekten itiraz etmiyor. Sadece bazen bunu yapış şeklini sevmiyorlar. Ve bence bu da özellikle İran konusunda müttefik desteğini kaybetmemize neden oluyor.
1: Emekli General Trump ve Obama dönemlerini de kıyasladı. Obama'nın Arap dünyasıyla bağları kopardığını ve İsrail'le ipleri tamamen gerdiğini belirtti. Röportajda Türkiye'ye de geniş bir parantez açıldı. General Jones, Türkiye'nin askeri ve endüstriyel gelişimine hayranlığını gizlemedi.
0: Türkiye sadece sanayi altyapısını çok etkileyici şekilde geliştirmekle kalmadı, Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip ülkelerden biri oldu. Başkan Erdoğan'ın herkesle rekabet edecek bir sanayi altyapısı oluşturmakta başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de ABD hakkındaki halk görüşü olması gerektiği gibi değil. Eğer uzun yaşayıp bir şeyi görebilecek olsam hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem Türkiye'deki insanların düşündüklerinden çok daha fazla ortak noktamız olduğunu anlamalarını isterdim. Aynı değerlere sahibiz, güçlü bir ekonomimiz ve dünyada birçok şeyi yapmamızı sağlayan sanayi altyapımız var. Türkiye'ye gereken değer verilmeli.
1: Emekli general röportajın sonundaysa Amerikan yönetimlerine dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Jones'a göre ABD'nin en büyük stratejik hatası savaş sonrası süreci planlayamaması.
0: Eğer savaşa girmeye kararlıysanız savaş bittikten sonraki gün için iyi hazırlanmış bir planınız olmalı. Eğer ulus inşası yapmayacaksanız insanları yeniden ayağa kaldıracak bir planınız yoksa saldırı başlatmayı iki kez düşünmelisiniz.
2: Dünyanın merakla beklediği görüşmelerden biri Çin lideri Xi Jinping'le ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesiydi. Şimdi son günde Xi Jinping Donald Trump'ı İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde ağırladı. Aslına bakarsak verilen mesajlar olumlu. İki lider de bu görüşmeyi tarihi olarak nitelendiriyor. Ve ABD Başkanı Donald Trump ülkesine baktığımız zaman 200 uçaklık devasa bir sipariş ve İran'a silah yok garantisiyle dönüyor. Bu arada tabii uçakta önemli açıklamaları da oldu ABD Başkanı Trump'ın. Hem İran hem Tayvan meseleleriyle ilgili kritik açıklamalar yaptı.
3: Bu inanılmaz bir ziyaretti. Bence bundan çok iyi şeyler çıktı. Ve harika ticaret anlaşmaları yaptık. Her iki ülke için de harika.
1: ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyaretini tamamladı. İki günlük temaslarını harika diye niteledi. Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı ziyaretinin son gününde Çin yönetiminin kalbi olarak görülen Zhongnanhai yerleşkesinde ağırladı. İki lider geleneksel Çin mimarisiyle çevrili bahçelerde yürüdü, kamelyada çay içti. Daha sonra kameraların karşısına geçtiler. Trump, Çin ziyaretinden memnun kaldığını söyledi. Birçok ticari anlaşma yaptıklarını belirtti. Ancak zirvenin en kritik konusu İran'dı. Trump, iki ülkenin de İran konusunda benzer düşüncelere sahip.

0: sahip olduğunu belirtti.
1: İran konusunu görüştük, İran'ı görüştük. İran konusuna çok benzer düşüncelere sahibiz. Bunun sona ermesini istiyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz, İran kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık.

0: yeni bir ikili ilişki, daha doğrusu stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurduk.
1: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gua Jiakun ise iki ülkenin stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki kurma konusunda anlaştığını ifade etti.
2: İki lider ABD-Çin ilişkilerine gelecek 3 yılda ve ötesine stratejik yön sağlayacak. ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edecek, dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirecek yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi inşa etme vizyonu üzerinde anlaştı.
1: Trump Xi ile görüşmesini başkanlık uçağında da değerlendirdi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi. Xi'nin de İran'da nükleer silah görmek istemediğini söyledi. İran'ın füze kapasitesinin %85'ini ortadan kaldırdıklarını öne sürdü. Trump devam eden müzakerelere de değindi.
3: İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun. Ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor.
1: Donald Trump, İran'ın nükleer tozunu istediğini bir kez daha vurguladı.
3: Eğer nükleer tozu elde edemezsek içeri gireceğiz. İran, bana zenginleştirilmiş uranyumu kaldırmak için yeterli teknolojilerin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söyledi.
1: Trump, Xi'den İran'a Hürmüz konusunda baskı yapmasını istemediğini belirtti.
3: Kimseden iyilik istemiyorum. Çünkü iyilik istediğinizde karşılığında iyilik yapmanız gerekiyor. İyiliğe ihtiyacımız da yok. İran'ın silahlı kuvvetlerini tamamen yok ettik.
1: Tayvan konusu da zirvede görüşülen önemli başlıklardandı. Trump yakın zamanda bir çatışma uyarısı olmadığını söyledi. Tayvan konusunda sadece Xi'yi dinlediğini, yorum yapmadığını belirtti.
3: Xi, Tayvan konusunda bir bağımsızlık mücadelesinin yaşanmasını istemiyor. Çünkü bu çok şiddetli bir çatışmaya neden olabilir.
1: Tayvan'a silah satışı sürecek mi? Nihai kararı kendisinin kısa süre içinde vereceğini belirtti. Peki olası bir çatışmada ABD Tayvan'ı savunur mu? Trump bu soruya kaçamak yanıt verdi.
3: Xi de bana Tayvan'ı savunup savunmayacağımı sordu. Bu sorunun cevabını bir tek ben biliyorum.
1: Donald Trump, Çin'le çok sayıda ticaret anlaşması yaptıklarını da belirtti. Çin'in Boeing'den 200 uçak satın alacağını da yineledi. Bu sayının motorlarla beraber 750 birimi bulabileceğine dikkati çekti. Öte yandan ziyaret sırasında Amerikan heyetinin Çin'de sıkı bir dijital karantina uyguladığı ortaya çıktı. Heyetin, Çin'in siber casusluk faaliyetlerine karşı kendi şahsi telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktığı belirtildi. Heyet, Çin'den ayrılırken de olası bir casusluk şüphesiyle benzer bir taktik izledi. Bu ülkede kendilerine verilen her şeyi bıraktılar. Hiçbiri uçağa alınmadı. Buna hatıra eşyaları ve rozetler, hatta iğneler bile dahil.
4: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra Çin bir başka önemli lideri ağırlayacak. Vladimir Putin, Rusya lideri de Salı günü Pekin'de olacak. Açıklama Kremlin'den geldi. Buna göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Putin'i Çin'e davet etti. Putin de bu daveti kabul etti. Salı ve çarşamba günü Pekin'de olacak. Xi ile bir araya gelecek. Ziyaretin tabii zamanlaması haliyle dikkat çekiyor. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump da Çin'deydi. En son işte Cuma günü temaslarda bulunup ülkesine dönmüştü. Xi ve Putin ziyarette ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Mutlaka Trump'ın ziyareti de gündeme gelecektir tabii ki. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında yine görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. İki lider Rusya ve Çin Eğitim Yılları adlı etkinliğe de katılacaklar. Görüşme sırasında bazı anlaşmaların imzalanması da gündemde. Putin ve Xi son olarak Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Eylül 2025'te yine Çin'de bir araya gelmişti. ABD-Küba hattında da sürpriz bir gelişme, bir ziyaret gerçekleşti. CIA direktörü Küba'ya gitti. Yakıtı biten ve günün 22 saati elektriksiz kalan Havana yönetimiyle masaya oturdu ABD heyeti. Küba tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor. Tam da bu noktada sürpriz bir ziyarete ev sahipliği yaptılar. CIA direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki ABD heyeti Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle masaya oturdu. Küba hükümeti görüşmeyi doğruladı. Topraklarımızda hiçbir terör örgütüne veya yabancı üsse yer yok mesajı verdi. ABD'ye ılımlı bir sinyal.

0: yolladı. Ziyaretin asıl amacı da, çarpıcı noktası da aslında Başkan Donald Trump'ın mesajının iletilmiş olmasıydı. Trump, Küba yönetiminin köklü siyasi reformlar yapması karşılığında 100 milyon dolarlık yardım paketi ve müzakere sözü verdi. CIA'nin bu sürpriz ziyareti Küba'nın adeta durma noktasına geldiği tabii günlerde gerçekleşmiş oldu. Başkan Trump'ın adaya petrol satan ülkelere ağır gümrük vergisi getirmesinin ardından Venezuela ve Meksika'dan da yakıt akışı tamamen kesilmişti. Şimdi Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için Sumut filosu çok önemli bir iş yapıyor. Yine yüzlerce aktivist hem karadan hem de denizden bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar.
1: Marmaris'ten denize açılmışlardı. Küresel Sumut filosu Rodos Adası'nın doğusunda ilerliyor. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için başlatılan Küresel Sumut Seferberliği engellemelere rağmen durmuyor. 45 ülkeden yaklaşık 500 aktivisti taşıyan 54 teknelik deniz filosu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun sert müdahalesine maruz kalmıştı. 177 aktivist geçici olarak alıkonulmuştu. Ancak Marmaris'ten yeniden hareket eden filo Rodos açıklarında Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor. Filonun 17 Mayıs Pazar günü öğleden sonra Gazze'nin 100 mil yakınına ulaşması bekleniyor. Ablukayı kırmak için karadan da dev bir hareketlilik var. Libya'nın Zaviye kentinde toplanan 30 ülkeden 350'nin üzerindeki aktivist Sumut kara konvoyuyla yola çıktı. Konvoyda 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev olmak üzere toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor. En kalabalık ikinci grubu yaklaşık 50 aktivistle Türklerin oluşturduğu konvoy, Trablus, Misrata ve Sirte rotasını izleyerek Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmayı hedefliyor. Türk aktivist Davut Daşkıran, Gazze'ye 5 ya da 6 günde varmayı planladıklarını söyledi.
2: Sayımız fazla olduğu için ve yani coğrafya sıcak olmasından dolayı da şartlardan dolayı aslında durmadan 2 günde alacağımız yolu 5 ya da 6 günde almayı planlıyoruz. Çünkü duracağız. Belli bölgelerde kamp yapacağız. Hepimizin yanında kampa hazırlıklı bir şekilde, tesisatlanmış bir şekilde yola çıktık. Dolayısıyla her şey yolunda giderse, bu konaklamalar dahil 6 gün içerisinde, 5 ya da 6 gün içerisinde Gazze'de olmayı planlıyoruz.
1: Türkiye'den konvoya katılan mühendis Sabahattin Ceyhun, Gazze'de insanların açlıkla karşı karşıya bırakıldığını hatırlattı.
3: Her gün çocuklar öldürülmeye devam ediyor. İnsanların içeriye girmesi gereken 600 tırlık yardım malzemesi sokulmuyor. Derdimiz tamamen onları, o insanlara ulaştırmak, yardım malzemeleri oraya sokabilmek.
1: Dünyanın dört bir yanından, hatta Şili ve Çin'den bile gelen aktivistler, bu yolculuğun turistik bir gezi olmadığını ve her türlü riski göze aldıklarını vurguluyor. Gönüllüler, derdimiz sadece açlığa mahkum edilen o insanlara, çocuklara yardım ulaştırmak diyerek uluslararası kamuoyuna vicdan çağrısı yapıyor.
0: İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş ve katliamlar devam ederken Birleşmiş Milletler aslında çok önemli bir operasyona imza attı. Şöyle ki, milyonlarca belge, Filistinlilerin mülkiyet ve soy kayıtlarını içeren milyonlarca belge güvenli bir şekilde Gazze'den dışarıya çıkarıldı. O belgelerde 1948 Nekbe dönemine ait tapular, doğum kayıtları ve aile arşivleri de bulunuyor.
1: Birleşmiş Milletler Filistin'in hafızasını silinmekten kurtarmak için harekete geçti. İsrail bombardımanı altındaki Gazze ve baskı altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 1948 Nekbe dönemine ait orijinal tapu ve doğum kayıtları son derece gizli bir operasyonla bölgeden çıkarıldı. Operasyonun detaylarını İngiliz The Guardian gazetesi paylaştı. Buna göre operasyonun ilk ayağı 2023 yılı sonunda Gazze'de başladı. Tozlu raflardaki belgeler kiralık kamyonetlerle önce ateş altındaki Refah'a taşındı. İsrail'in el koyma riskine karşı uluslararası BM personeli bu tarihi evrakları kişisel eşya gibi göstererek küçük paketler halinde Mısır'a geçirdi. 6 aylık çalışmanın ardından belgeler yardım bırakan Ürdün askeri uçaklarıyla Amman'a ulaştırıldı. Operasyonun en gergin anları ise Doğu Kudüs'te yaşandı. İsrail Meclisi'nin BM Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı'nı yasaklaması ve yerleşkenin aşırı sağcılar tarafından kundaklanması üzerine süreç hızlandırıldı. Milyonlarca doküman büyük bir gizlilik içinde Ürdün'e transfer edildi.

0: Şimdi Amman'da güvenli bir noktada 50'den fazla uzman 30 milyon belgeyi dijital ortama aktarmak için zamanla yarışıyor. Uzmanlara göre bu arşiv Filistinlilerin geçmişlerine ve mülkiyet haklarına dair ellerinde kalan tek hukuki kanıt.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayini anlatırken hep bahseder kötü komşu hani ev sahibi yapar insanı diye. Şimdi Türkiye ev sahibi oldu, hatta o sahip olduğu evi kiraya verecek duruma geldi. Şöyle ki hatırlayacaksınız Suriye'ye yönelik operasyonlar sırasında Kanada Türkiye'ye ambargo uygulamıştı. Bir savunma sanayi bu İHA kamerası noktasında. Ama şimdi geldiğimiz noktada Kanada o kameraları içeren yerli ve milli sistemleri, İHA'ları bizden almak istiyor. Yani onlar açısından tabii trajikomik bir durum bu. ABD'ye olan askeri bağımlılığını azaltmak istiyor Ottawa yönetimi. Bakalım detaylara.
0: Kanada, Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonunu bahane etmişti. Baykar ve TUSAŞ'ın kullandığı kameralara ambargo koymuştu. Ancak o ambargo Türkiye'nin kendi göbeğini kesmesini sağladı. Türk mühendisler hızla yerli elektro-optik sistemlerini geliştirdi ve dışa bağımlılık tamamen bitti. Aradan geçen yılların ardındansa roller değişti. Kanada şimdi Türk İHA'sı alma seçeneğini değerlendiriyor. Middle East Eye'in duyurduğu habere göre bir dönem Türkiye'ye kamera satmayan Kanada, şimdi gözetleme amaçlı yerli ve milli Türk İHA'larını satın almak için harekete geçmeyi planlıyor. Kanada'da savunma tedarikinden sorumlu Devlet Bakanı Stephen Furr geçtiğimiz hafta İstanbul'daydı. Temaslarda bulunmuştu. Furr, Defense News'e demeç verdi. Türkiye ile sadece hazır alım değil, ortak İHA ve anti-İHA sistemleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Uzmanlara göre Kanada'nın bu sürpriz U dönüşünün altında Amerikan silah sistemlerine olan bağımlılığı kırma ve tedariki çeşitlendirme stratejisi yatıyor. Yeni dönemin ilk büyük adımlarınınsa Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesine katılımı ve Ekim ayındaki resmi temasları sırasında atılması bekleniyor.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan Suriye'deydi. Temaslarda bulundu. Alep'te düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programına katıldı. Türkiye'nin gücünden bahsetti ve Türkiye'nin dünyanın merkez ülkelerinden biri olduğunu dile getirdi.
2: Türkiye sadece bölgesel bir güç değildir. Dünyanın merkez ülkelerinden bir tanesidir.
3: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuran ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin sadece kendisi için değil, gönül coğrafyasındaki ülkeler için de sorumluluk taşıdığını ifade etti.
2: Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye'nin
3: Bilal Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki bağın diplomatik ilişkilerin ötesinde olduğunu vurguladı.
2: Bizim Suriye'ye kardeşliğimiz, Gaziantep'in Halep'le kardeşliği, İstanbul'un Halep'le kardeşliği gerçekten benden önce de çok güzel ifade edildi. Başka şeye benzemez. Böyle lafta, protokolde, diplomaside olan kardeşlikten biz bahsetmiyoruz. Biz burada kendimizi gerçekten kendi evimizde hissediyoruz. Biz burada kendimizi İstanbul'dan çıkıp Bursa'ya gitmiş kadar yakın bir beldede hissediyoruz.
3: Erdoğan, Türkiye'nin zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerine destek verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun mazlum coğrafyalar için umut olduğunu söyledi.
2: Türkiye, Suriyeli kardeşlerimiz zor zamanında kardeşlik eli istedikleri zaman kardeşlik elini uzattı. Elinden gelen desteği gösterdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu onurlu duruşu, bu insanlık vicdanını adeta temsil eden duruşu bütün Türk milletine, bütün gönül coğrafyamıza, bütün inanan insanlara, bütün mazlumlara örnek olacak, umut olacak ve Allah'ın izniyle yeniden adil bir dünyanın mümkün olduğuna işaret olacak.
3: Bilal Erdoğan'ın Halep temaslarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve

0: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. Heyet, Halep Valisi Azzam Garip ve Halep Müftüsü İbrahim Şaşo ile görüşmeler gerçekleştirirken Emevi Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, tarihi çarşılarda esnafla bir araya geldi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz giderek derinleşiyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Özkan Yalım'ın WhatsApp yazışmalarına dair detaylar ortaya çıktı ve bunlar da savcılığa sunuldu. Özgür Özel'in bazı isimler için torpil istediği görülüyor bu WhatsApp yazışmalarında. 3 isimden bahsediliyor. Hatta o isimlerden biri için Özkan Yalım işe aldırdım yanıtını veriyor. Yazışmalarda başka çarpıcı detaylar da yer alıyor.
2: Bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim.
3: CHP'de günlerdir konuşulan Özkan Yalım dosyasında bu kez gündeme Özgür Özel'in yolladığı işe alım mesajları geldi. Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa yeniden ifade veren Özkan Yalım'ın sunduğu WhatsApp kayıtları kulisleri yeniden hareketlendirdi.
4: Niçin bunlar yaşanıyor? Nasıl yaşanıyor? Neler planlanmıştı? Neler planlanmıştı da buralara gelinmişti?
3: Mesajlarda Özgür Özel'in Özkan Yalım'a 3 kişilik isim listesi gönderdiği görünüyor. Mesajda işe alınmasını talep ettiğimiz 3 arkadaş için öncelik sırası ifadeleri yer alıyor. İsimlerin yanında telefon numaraları ve bazı kişilerle ilgili çalışma bilgileri de bulunuyor. Özkan Yalım'ın "Selam, ilgileniyorum" mesajının ardından bir gün sonra "Birinci sıradaki kişiyi işe aldırdım. Perşembe günü işbaşı yapacak" ifadelerini kullandığı gözleniyor.
2: Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için.
3: Kayıtlarda başka ayrıntılar da var. Bazı kişilere ait kimlik fotoğrafları, iletişim bilgileri ve işe giriş sürecine ilişkin yeni mesajlarında savcılığa sunulduğu belirtiliyor. O mesajları atan kişi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Başka bir yazışmada ise işe giriş için verilecek isimler partiye de üye yaptım ifadeleri var. Kulislerde en çok konuşulan konuysa bu mesajların devamında hangi kayıtların bulunduğu.
4: Partiye yöneltilen bir büyük taarruzla karşı karşıyayız.
3: Öte yandan CHP Genel Başkanı'ndan açıklama geldi. Yazışmaların doğru olduğunu söyleyen Özel, mesajların eksik olduğunu iddia etti. Bu açıklama sonrası gözler şimdi bilirkişi incelemesine çevrildi. Çünkü teknik incelemede mesajlarda silinen ya da eksik bölüm olup olmadığı netleşecek. Özel ve Yalım arasında çok ciddi düello yaşanıyor. İhraç edilen Özkan Yalım'ın yeniden savcılığa gidip ek ifade vermesi dosyanın daha uzun süre siyasetin gündeminde kalacağını gösteriyor.
4: Bunlar daha önce yaşanmamış şeyler.
1: İstanbul Sancaktepe'de ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre Cumhuriyet Halk Partili Sancaktepe Belediyesi bir şirkete ait araziye çöktü. Şöyle ki gece yarısı o araziye bir anda asfalt döküldü. Yol yapım çalışması başlatıldı. Detayları şirketin avukatı 24'e anlattı.
5: Tapumuz ve şikayet tutanağımız görüldüğü üzere her türlü resmi şikayet ve işlemler gerçekleştirilmesine rağmen işgal ısrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir.
6: Bir sabah uyandılar ve iddiaya göre kendi tapulu arazilerinin ortasında asfaltlanmış bir yol buldular. Şirket yetkilileri şimdi CHP'li Sancaktepe Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütüyor.
7: Burası ne bir cadde ne de bir yol. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu asfalt aslında bir iş yerinin tapulu malı. Ancak iddiaya göre CHP'li Sancaktepe Belediyesi gece saatlerinde buraya gelerek asfalt döktü. Üstelik bunun için ne bir kamulaştırma kararı vardı ne de mülk sahibinin izni.
5: Müvekkil şirkete ait tapulu özel mülkiyet niteliğindeki görülen taşımamıza Sancaktepe Belediyesi'ne ait olduğu ifade edilen iş makineleri ve araçlarıyla girilerek taşımamızın bir bölümü fiilen yola katılmıştır. Ancak burada herhangi bir kamulaştırma izni, geçici işgal izni, resmi bir bildirim bulunmamaktadır.
6: Şirket tarafına göre yaşananlar sıradan bir yol çalışması değil. İddiaya göre önce arazi sınırlarını gösteren taşlar kaldırıldı. Ardından tapulu alanın bir bölümü asfaltlandı. Şirket vekili ise olayın yargıya taşındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını söylüyor.
5: Şikayetler sonrasında olay yerine gelen belediye yetkilileri burada herhangi bir izin alınmadan, kamulaştırma işlemi yasal prosedür yürütülmeden işgal edilmeyeceğini, işlem tesis edilmeyeceğini ifade etmişler ve olay yerinden araçları kaldırmışlardı. Ancak aradan henüz birkaç gün geçmesine rağmen gece saatlerinde gelinerek asfalt dökülmek suretiyle taşımamız üzerinden yol geçirilmişti.
6: Şirket yetkilileri şimdi arazinin eski haline getirilmesini istiyor. Konuya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
5: Hukuka uygun bir işlem gerçekleştirecekse bunun yolu bellidir. Anayasanın 46. maddesinde belirtilen kamulaştırma izni alınarak maliklere bildirim yapılır, bedeller ödenir ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. Ancak burada yapılan hukuksuz bir eylem olup biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve müdahalenin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz.
1: Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla boğuşan Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan da gündemi değiştirmeye çalışıyor. Bunun için de AK Partili belediyeler hedef alınıyor. İstanbul'da belediye meclisinde bu kez Fatih Belediyesi'ne yönelik bir takım iddialarda bulundu CHP grubu. Dediler ki bu İmamoğlu Suç Örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketi tarafından Fatih Belediyesi'ne tam 5 milyon liralık bağış yapıldı. Ancak kürsüye çıktı Mehmet Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı, elinde belgelerle o iddiaları tek tek yalanladı. Gergin anlar da yaşandı. Sonrasında CHP Grup Başkan Vekili de dedi ki, yani bir hata yaptık, sehven öyle söyledik dedi. Bakalım detayları.
8: Yeter, sizin artık iftiralarınızdan bıktım.
9: Niye bıktınız?
8: Bak, iftiradan bıkmadın, sen iftira attın dün.
10: Suçüstü oldular yine iftiralarına devam ediyorlar.
11: Sır özür dilesin. Desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum. Nedir bu konu ya? Ne bağışı?
12: CHP'nin asılsız iddiası İBB meclisinde tansiyonu yükseltti. Bağış gerilimi CHP grubunun attığı iftiradan çark etmesiyle son buldu.
13: Ne atacaksınız? Ondan sonra gelip birileri sizin attığınız iftiraların iftira olmadığını ispat edecekler.
12: İBB meclisinde CHP'li üyelerin AK Partili Fatih Belediyesi'ne hedef alan iddiası tansiyonu yükseltti. CHP'lilere göre Fatih Belediyesi İmamoğlu Suç Örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinden 5 milyon liralık bağış almıştı. Üstelik bu iddiayı CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı sosyal medya hesabından da paylaştı.
14: Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz. Bakın bunları size vereceğim.
12: Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İşin aslını kürsüye çıkan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan anlattı. Mehmet Ergün Turan atılan iftiraya böyle yanıt verdi.
14: Fatih Belediyesi olarak döküm sahasına bölgeden topladığımız harfiyat değil bakın bölgeden topladığımız moloz ve bunu benzer şeyler bir yerde topluyoruz. Topladığımız yeri de bir müteahhitimiz var sadece taşımacılık yapan ona fişini veriyoruz. Ki kontrolü yapabilmemiş için o da gidiyor döküm sahasına döküm yapıyor. Biz niye buraya para yatırıyoruz? Çünkü İstanbul'da döküm sahasını kim belirliyor? Büyükşehir Belediyesi. Bize kim diyor nereye dökeceğimizi? Büyükşehir Belediyesi. Biz de gidiyoruz söylenen yerdeki firmaya parayı yatırıyoruz, fişimizi alıyoruz ve bunu bağış olarak burada izah ediliyor.
12: CHP'nin bağış yalanı belgelerle deşifre edildi.
14: Nasıl bu kadar rahat yapıyorsunuz? Hani istemiyorsunuz size yapılmasını ama istediğiniz gibi İstediğiniz şekliyle bir anda 5 tane adama bilmem ne diyebiliyorsunuz. Böyle nasıl olur yani? Evraklar da buradadır. Bu evrakları vereceğim Ülkü Hanım'a. En azından olabilir insanidir, hata yapmıştır. Çıksın özür dilesin. Desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum.
12: Köşeye sıkışan CHP İBB Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı hatasını kabul etti.
15: Fatih Belediyesi'ne 5 milyon 178 bin Fatih Belediyesi'ne girmemiş, Fatih Belediyesi'nden çıkmış. Orada bir sehven hata yapılmış.
1: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Gazetelere bakacağız. Akşam gazetesiyle başlayalım. Tutuklu CHP'li başkan Özgür Özel'in torpil listelerini savcılığa verdi. Başlığı ve torpilin genel başkanı manşetini görüyoruz. Az önce aslında bu haberin detaylarını da sizlere aktarmıştık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyeleri eşe dosta iş için kazanmadık demişti. Sosyal medya fenomenlerini de bu yönde kullandı. Ama torpil talimatları ortaya çıktı. İşte o yazışmalar Akşam gazetesinde yer alıyor. Özgür Özel'in Uşak'ın eski belediye başkanı Özkan Yalım'la WhatsApp yazışmaları tüm detayları ortaya koyuyor ki bu yazışmaların da savcılığa sunulduğunu söyleyelim. Özkan Yalım biliyorsunuz önce ifade vermişti, etkin pişmanlıktan faydalandı o kapsamda. Sonrasında ek bir ifade vermişti. Hatta bir kere daha ifade vermek için talepte bulunduğunu da biliyoruz. Özkan Yalım konuştukça Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu kirli düzene dair detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Sürmanşette Türk dünyasında dayanışma güçlenmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde Türk dünyasının daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğine dair mesajı bugün yer alıyor. Tabii önemli temaslarda bulundu Cumhurbaşkanı. Önemli mesajlar verdi Türk dünyasını kapsayan. Buna ilişkin detaylar da Akşam gazetesinde yer alıyor. Netanyahu Obama'yı da kandırdı. Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı James Jones, haberlerimizde de paylaşmıştık. Netanyahu'nun ikiyüzlü tavırlarını Akşam gazetesine anlattı. Tabii sadece bu değil. Türkiye'nin geldiği nokta, işte savunma sanayinde gösterdiği başarılar, tüm bunlara ilişkin detaylar Akşam gazetesinde yer alıyor. Peki. Peki Sabah gazetesiyle devam edelim. Küresel tehditlere karşı Türk Birliği, Türk dünyasının kalbi, Türkistan'da konuşan Başkan Erdoğan güç birliği çağrısı yaptı. Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koymuştur ifadesini kullandı. Önemli temaslar ve buna ilişkin mesajlar yine Sabah gazetesinin manşetinde yer alıyor. Etnospor barış için fırsat. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Etnospor Festivali'nin önemine dikkat çekti. Tabii organizasyon artık geleneksel bir hal aldı. 8. kez düzenlenecek, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor ve her geçen yıl katılımın, ilginin daha da arttığı bir festivalden bahsediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne çıkarması bakımından da bu misyonuyla da öne çıkıyor. Bilal Erdoğan da yine Etnospor'un barış için bir fırsat olacağına dair mesajlar verdi bu organizasyonun tanıtım toplantısında. Baklava kutusunda rüşvete 40 yıl hapis, CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve irtikapla ilgili davada sanıklara ceza yağdı. Görevden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara 45 yıl 22 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Yine Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'e 41 yıl 9 ay odasında baklava kutusundaki 110 bin avro rüşvetle suçüstü yakalanan eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e de 40 yıl 20 ay hapis cezası verildiğini görüyoruz. Hızlı şekilde sonuçlandı bu dava. Önemli bir davaydı. Tabii ki o görüntüler çok konuşulmuştu, hatırlayacaksınız. Baklava kutusu içerisinden çıkan 110 bin avro. Hokus pokus para temiz, Hürriyet gazetesinin manşetine geçelim, devam edelim. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili yeni detaylar var ortaya çıkan. Soruşturma dosyasına göre böyle bir yapıya ilk kez rastlanıyor. Yasa dışı bahis organizasyonu her türlü kara parayı aklayan bir finans ağını da yönetiyor. Bu tabii dikkat çekici. Özellikle kara para boyutu işin bu soruşturmanın daha da derinleşmesine neden oldu. Hesaplarında çok fazla giriş çıkış var. Savcılığın iddiasına göre çeşitli yıllarda ve farklı ödeme kuruluşlarından Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarına büyük miktarlarda para girişi oldu. Kütahyalı da bu paraları çok sayıda farklı hesaba transfer etti. Bu soruşturma devam ediyor. Şimdi Türk dünyasına rota önerdi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkistan temasları öne çıkıyor. Türk dünyasının liderlerine seslenmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir değerlendirmesinde bulundu. Bu da son derece tabii ki önemliydi. Bugün gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerinde bu mesajlar yer alıyor. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Erik Dalı diplomasisi, Zeytin Dalı diplomasisi sonrası şimdi Erik Dalı diplomasisi moda. Ünlü türkü Fransa ve Belçika'nın Ankara Büyükelçileri arasında bir meydan okumanın konusu oldu diyor Milliyet gazetesi. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği 13 Mayıs'ta savunma havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliğine ilişkin bir resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Van de Velde'nin gecenin sonunda Ankara havası oynadığı görüntüler önce sosyal medyaya yansıdı, ardından da haberlere konu oldu. Söz konusu haberlerde geçen yıl Bastille gününde Erik Dalı ile coşan Fransa Büyükelçiliğine Belçika Büyükelçiliğinin rakip çıktığı yorumları da yapıldı. Bunun üzerine Fransa Büyükelçiliğinden de dün sürpriz bir meydan okuma geldi. Haberin görüntüsüne yer verilen paylaşımda Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçi Hendrik van de Velde'yi Büyükelçimiz Isabel Dumont'la karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz dediler. İlginç bir haber, Milliyet Gazetesi'nin manşetinde Erik Dalı diplomasisi başlığıyla yer alıyor. Çin'de siber korku, ABD Başkanı Trump'ın Çin çıkarmasında ABD heyetinin Çin'de bilgilerinin çalınmaması için çok sayıda önlem aldığı ortaya çıktı. Buna göre yetkililer kendi kişisel telefonlarını Çin'e getirmedi ve hepsine kullanat telefonlar verildi. Hem heyet üyeleri hem de basın çalışanları Çin'de Wi-Fi ağlarına bağlanmazken mesajlaşma programları için yeni profiller oluşturuldu. Siber korku önemli bir haber. Ve Yeşilçam'ın usta aktörlerinden, usta oyuncularından Kadir İnanır'ın sağlık durumu hepimizi endişelendiriyor. Ünlü aktör 77 yaşında biliyorsunuz, zatüre teşhisiyle önceki gün Fulya'da bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Sanatçının durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural bilgi verdi. Kural, akciğerlerinde üşütme nedeniyle enfeksiyon oluştu. Riske etmemek için hastaneye götürdük. Kontrol altında tutuluyor dedi. Daha önce de ciddi rahatsızlıklar geçirmişti ünlü oyuncu. Umarız bir an evvel sağlığına kavuşur Kadir İnanır. Türkiye gazetesi meteorolojik olaylar yıkım getiriyor manşetiyle bugün okuyucularıyla buluşmuş. Afetin şiddeti artıyor. Samsun'da selin ardından Çorum'da bir köyü hortum yuttu. Uzmanlar tabii afetlerin sayısı da şiddeti de artacak diyerek uyarıyor. İşte iklim değişikliğinin etkileri maalesef bu şekilde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yıldırım Karadeniz'de enerji filomuzun yeni üyesi derin deniz sondaj gemisi Yıldırım ilk görevi için Filyos Limanı'ndan demir aldı. Karadeniz'e açılan gemi Türkkale 16 kuyusunda petrol ve gazın akacağı düzeneğin en alt kısmını kuracak deniyor. Yeni Şafak gazetesine de geçelim hızlıca. Dünyanın 100 akı 100 karası manşeti. Gazze soykırımı hem dünyanın hem Avrupa'nın turnusolu oldu. İspanya hükümeti baskılara rağmen Filistin halkının yanında yer aldı. Almanya yönetimi ise 70 binden fazla kişiyi katleden İsrail'in hamisi haline geldi. İspanya Başbakanı Sanchez, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı sallayan Lamine Yamal'ı dün İspanya'nın gururu olarak niteledi. Almanya ise Filistin'i hatırlatıyor diye karpuz dilimini tehlikeli saydı. Gerçekten iki ülkenin soykırıma bakış açısı. Tabii ki bunlar not düşülüyor. Görüntüler, açıklamalar hiçbir zaman unutulmayacak. Yıllar geçse de İspanya'nın yaptıkları ve Avrupa'nın diğer ülkelerinin özellikle Almanya'nın soykırıma karşı duruşu çok konuşulacak. Peki önemli bir haber vardı Yeni Şafak gazetesinin manşetinde. Biz tekrar akşam gazetesine dönelim. Spor sayfalarına şöyle hızlıca bir bakalım. Hangi haberler var? Kartal'ın nefesi yetmedi, onunla başlayalım. Rize Spor deplasmanındaydı Beşiktaş. Kara Kartallar 2-0 geriye düştü ve 2-2 maçı tamamlamayı başardı Siyah Beyazlar. Tabii son maçta taraftarlarına bir 3 puanla ligi tamamlamak, veda etmek istiyordu Beşiktaş ama Bu maçı kaybetse de kazansa da sıralamadaki yeri değişmeyecekti. Ligi 4. sırada tamamladı Beşiktaş 60 puanla ve aslına bakarsanız şampiyonluktan uzak geçen bir sezon oldu. Hedeften uzaktı Beşiktaş. Türkiye Kupası hedefine de ulaşamayınca bu sezon tatsız oldu siyah beyazlar için. Artık tabii ki önümüzdeki seneye büyük hedeflerle yeniden bu yola çıkılacak. Herkese festivale bekliyoruz diyor Dünya Etnespor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan. Az önce de aktarmıştık. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi ve paha biçilemez mirası. Aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Herkesi festivale bekliyoruz. 21-24 Mayıs tarihleri arasında Etnospor Festivali, Kültür Festivali Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Çok renkli geçiyor. Artık geleneksel hale geldi. Bu yılda yine ilginin yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Gelelim Galatasaray'a. Aslan Kral taç giydi manşetini görüyoruz. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden Cimbom 26. zaferini Rams Park'ta kupasını kaldırarak kutladı. Futbolcular ve teknik ekip taraftarların da eşlik ettiği kortejle Rams Park'a ulaştı. Oyuncular kendi seçtikleri şarkılarla bir sahne aldı. Cimbom birçok şovun yer aldığı gecede de sezonun finalini yaptı. İstanbul Sarı Kırmızı drone şovla Torreira, Osimhen, Icardi, Barış Alper, Uğurcan ve Sané'nin silüetleri gösterildi deniyor. Daha önceki yıllarda da drone show yapmıştı Galatasaray. Geleneği bu yıl da bozmadılar. 26. şampiyonluk çok coşkulu şekilde kutlandı. Sarı Kırmızılılar ligin son haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek ama bu maç artık tamamen bir prestij maçı olacak. Sonucun hiçbir ehemmiyeti yok. Kupa bu arada Galatasaray kupayı kaldırdı ama herhangi bir yetkili de yoktu federasyondan. Onu da söylemiş olalım. Kupa Galatasaray'a gönderildi, tesislere gönderildi ve kupayla beraber stada gelindi. O da çok tartışılıyor her sene. Zaman zaman gerginlikler de olabiliyor. Bu sene böyle bir formül bulundu. İyi de olmuş gibi görünüyor. Sarı Kırmızılar taraftarı önünde bu coşkuyu yaşadı. Şimdi bir önemli konu daha var. Tabii şimdi Galatasaray şampiyon oldu ama 27. şampiyonluğu şimdiden gözüne kestirdi Sarı Kırmızılılar. Okan Buruk da tarihte ilk kez üst üste 5 şampiyonluk kazanan teknik direktör olmak istiyor Türkiye'de, Süper Lig'de. Daha önce hatırlayacaksınız Fatih Terim'in 4 şampiyonluğu vardı Galatasaray'la. Buna egale etti Okan Buruk ama geliştirmek istiyor. Bunun için de önümüzdeki yılın kadro planlamasına şimdiden başlandı. Önemli sorulardan biri Mauro Icardi. Kalacak mı, gidecek mi? Sarı Kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi. Özellikle bu 4 yıllık sürecin ilk 2 yılında şampiyonluğu getiren isim olmuştu. Sonrasında geçen sene yaşadığı sakatlık biraz formunu etkilese de bu yılda yine özellikle Osimhen'in olmadığı süreçte Icardi çok ciddi katkılar vermişti. Artık böyle hani ayrılacak iddiaları ayyuka çıkmışken dünkü ortam, atmosfer, o duygusal anlar, taraftarın Icardi'yi bağrına basması acaba Arjantinli yıldız bir süre daha kalır mı Galatasaray'da sorusunu akla getirdi. Gitme Mauro pankartları açıldı. Bakalım merakla göreceğiz ama şu da bir gerçek. Eğer Icardi kalmayı kabul ederse hani Osimhen Icardi forvet attı çok etkili olabilir. Çünkü Icardi gibi bir golcüyü bulabilmesi de Galatasaray'ın çok kolay olmayacaktır. Onu da söyleyelim, Türkiye Ligi'ni bilen, Türkiye'ye alışan bir futbolcu. Barış Alper Yılmaz yine Horon Show'la taraftarları selamladı. O da bu senenin en önemli yıldızlarından biri oldu. Sezon başı kalacak mı, gidecek mi çok tartışılmıştı ama gösterdiği performansla Sarı Kırmızılılara iyi ki kalmış dedirten oyunculardan biriydi. Bir kez daha tebrik edelim Galatasaray'ın şampiyonluğunu. Araya gidelim. Saat başında görüşmek üzere.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların

0: Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz GLB ve GLC lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi, insan kaynakları ve veri odaklı kararlar, İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Tekrar hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. İlk bölümün açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'da Türk dünyasının liderlerine verdiği mesajları paylaşmıştık sizlerle. Tabii sadece bu mesajlar değil, aynı zamanda ikili anlaşmalar da öne çıktı. Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayi burada başı çekiyor. Yerli ve milli insansız hava aracı Anka ile ilgili bir anlaşma var. Şöyle ki önümüzdeki günlerde Türkiye ve Kazakistan ortaklığıyla Anka için ortak bir üretim ve bakım tesisi kurulması planlanıyor.
1: Anka rotasını Kazakistan'a çevirdi. Türkiye ile Kazakistan arasında Anka insansız hava aracı için ortak üretim ve bakım anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde 13 anlaşmaya imza atıldı. O anlaşmalardan biri de Anka insansız hava aracı ile ilgiliydi.
2: Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için.
1: Buna göre Türkiye ve Kazakistan arasında Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulacak. Bu girişim Anka için ortak üretim üssü olacak. Anlaşmayla iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği güçlenecek. Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandırılacak. İmzalar sonrası açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kurumsal temasların derinleşmesi

0: geçeceğine, ortak kabiliyetlerin artırılacağına dikkati çekti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a temasları sırasında eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Onun da önemli ziyaretleri, temasları oldu. Türk dünyasının manevi mimarlarından Hoca Ahmet Yesevi'nin kabrini ziyaret etti Emine Erdoğan ve Ahmet Yesevi'nin kabri başında dua etti. Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi için gittiği Kazakistan'da eşlik eden Emine Erdoğan, Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesini ziyaret etti. Emine Erdoğan, Türk İslam düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri başında dua etti. Ziyaret sırasında Yesevi'nin yaşamını, geçirdiği alanları da gezen Emine Erdoğan, yetkililerden türbenin tarihi ve manevi mirası hakkında bilgi aldı.
3: Hazretlerimizin talebeleri imtihan yapmış.
2: Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyor. Hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Ziyaret, Türk dünyasının ortak tarihi ve manevi bağlarına vurgu yapan anlara sahne oldu.
1: Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu. Galatasaray'ın evinde Rams Park'ta görkemli bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirildi. Özellikle drone ile yapılan şovlar dikkat çekerken futbolcular da sahaya kendi seçtikleri özel parçalarla birlikte şarkılarla çıktı.
4: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray kupasını büyük bir coşkuyla kaldırdı. Üstü açık otobüste şehir turuyla başlayan kutlamalar alınan kupayla taçlandı. 54 bini aşkın taraftar tribünleri tamamen doldurdu. Futbolcular aileleriyle birlikte sahneye çıktı, marşlar hep bir ağızdan söylendi.
5: Ben buradan bütün camiaya kutlu olsun diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmenin, sevgi ikliminin eseridir.
4: Üst üste 4. toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanan sarı kırmızılı ekip için Rams Park'ta adeta görsel şölen yaşandı. Kutlamalarda gökyüzünü aydınlatan drone gösterileri büyük ilgi görürken Hedef 27 mesajı dikkat çekti. Şampiyonluk kupası ve madalyaları Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Dursun Özbek, sözleşmesi sona eren takım kaptanı Mauro Icardi ile görüşeceklerini belirtti.
5: Icardi ile görüşmemiz var, görüşeceğiz inşallah. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kefilim dediği isimler bir bir itirafçı oluyor. Etkin pişmanlıktan faydalanıyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurulan o çarpık düzeni, yolsuzluk, rüşvet düzenini ifşa ediyorlar. Savcılığa verdikleri ifadelerle birlikte. Tabii bu da akla şu soruyu getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir kefalet sistemi var? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bu meydanlarda kefilim dediği isimlerle farklı bir ilişkisi mi var? Duygusal bağları ve motivasyonu mu bulunuyor? Bunların detaylarını analiz haberimizden bakalım.
6: Bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna kefil olan ve onların siyasi sebeplerle içeride tutulduğu için onlarla birlikte mücadele eden insanlarız.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarına yönelik yolsuzluk usulsüzlük operasyonlarının ardından bulduğu her kürsüde bunu söylüyordu. Başkanların kefili benim mesajı veriyordu.
6: Mesela biz kamu malına el atmayız. Ben Ekrem Başkan'ın atmadığına namusum kadar kefilim.
7: Sonra iddianameler peş peşe tamamlanmaya başladı. Örneğin 4000 sayfayı bulan İmamoğlu suç örgütü iddianamesi açıklandı. Daha üzerinden 20 dakika geçmeden Özel bu iddianame boş diye mesaj paylaştı. Okuması günlerce sürecek bir iddianameyi anında çöp diye

0: aralamaya çalışması dikkati çekmişti.
1: Kimsenin burada adaletin bırakın sağlanması, hani mış gibi yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik.
0: O dönem herkesin aklında aynı soru vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel nasıl oluyordu da tüm CHP'li belediye başkanlarına, yolsuzluk, suç örgütü sanıklarına kefil olduğunu söylüyordu. Zira aynı partide siyaset yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması gerçekten manidardı.
2: Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir.
0: Günler günleri kovaladı, yargı süreçleri başladı. İlginç. CHP'li belediye başkanlarından mahkumiyet kararları çıkanlar oldu. Özel onlarla ilgili suskundu. Örneğin eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Özel'in Benli'yi savunmak aklının ucundan bile geçmedi. Ama mesele eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
1: İstanbul Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu.
0: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ya da pavyoncu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım olunca işin rengi değişti.
1: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
0: Ve bugün geldiğimiz noktada ortaya atılan iddialara, itiraf tutanaklarına bakıldığında Özel'in tüm bu sanıklar hakkındaki çok özel kefalet sisteminin altında duygusal bir motivasyon olduğu net bir şekilde görülüyor. İddialara göre İmamoğlu'na yönelik duygusal bağın altında şaibeli kurultay süreci var.
3: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Böceğe yönelik duygusal motivasyonun altında yine Böcek ailesinin itiraflarına göre adaylık sürecinde verilen milyonlarca lira.
4: Bu benzinliğe niye vuruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı.
0: Yalıma yönelik duygusal motivasyonuysa paranın da ötesinde görünüyor. Ve tüm bu süreçlere bakıldığında oklar hep CHP Genel Başkanı Özel'i gösteriyor. Özel'in paniği, kürsüde bardak devirecek kadar öfkelenmesinin sebebi de bu olabilir.
1: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
0: Tüm bu süreçte CHP Genel Başkanı Özel'in tek bir güvencesi var, o da dokunulmazlık zırhı. Zira itirafçıların ortaya attığı iddialar gerçekse, Özel'in dokunulmazlık zırhının sona erdiği anda uzun bir yargılama süreci bekliyor olabilir. Üstelik bu iddialar sebebiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya da kalabilir.
1: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
0: CHP Genel Başkanı Özel'in tam da bu konuşmasının hemen ardından CHP yanlısı gazetecilerin Kılıçdaroğlu sarayla anlaştı diye tezvirat çalışmasına girmesi tesadüf olmayabilir. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
5: Ama... Bakın büyük bir ama ile söylüyorum.
6: Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş sırf giyimi nedeniyle hedef alınmıştı, hakarete uğramıştı, hatırlayacaksınız. O zaman taraflı tarafsız hepimiz tepki göstermiştik ve bunu yapan isme. Şimdi sanığın yargılandığı davada hızlı bir şekilde mahkeme kararını verdi. Kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı sanık.
7: Belediye başkanının kıyafetini çirkin sözlerle hedef almıştı. Mahkeme o sanık hakkında kararını verdi.
8: Zeynep Güneş Akgün dosyası bugün sonuçlandı.
7: Eskişehir Mihal Gazi Belediyesi Başkanı Zeynep Akgün Güneş'i giyiminden dolayı hedef alan ve aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kim ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanan sana kamu görevlisine alenen hakaret suçundan ceza verildi.
8: Bu şekilde giyindiği için de herhangi bir hakareti hak etmiyor kesinlikle.
7: Dava Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla Erzurum'dan bağlanan sanık savunmasında beraatini talep etti. hakim sanığı kamu görevlisini alenen hakaret suçundan hapis cezasına çarptırdı.
8: Daha önceden de işlenmiş suçların bulunduğundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş olsun.

0: hakaretin yalnızca belediye başkanının şahsına yönelik olmadığını söyledi.
1: Dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen, vazifesini bu şekilde yapan tüm kadınlara yönelmiş bir hakaret olduğunu düşünüyoruz.
0: Belediye başkanı Güneş'in avukatları karara itiraz edecek.
2: İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Taraflar Haziran ayında siyasi görüşmeler üzerine bir kez daha bir araya gelecekler. Ayrıca askeri heyetlerde Pentagon'da bir güvenlik toplantısı yapacak. Kararı ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Washington'da iki gün süren İsrail-Lübnan müzakereleri olumlu sonuç verdi. Görüşmeler sonucunda ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da tekrar bir araya gelecekleri de açıklandı. 29 Mayıs'ta ise her iki ülkenin askeri heyetleri Pentagon'da güvenlik toplantısı yapacak. Gazze'de de ateşkes var ama bu sözde bir ateşkes. Çünkü İsrail'in saldırıları, katliamları ve suikastları devam ediyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Gazze'de Kassam Tugaylarından üst düzey bir ismin hedef alındığını açıkladı. Açıklamayı İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz yaptı. Buna göre İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda İzzettin El Kassam Tugaylarının üst düzey komutanlarından İzzettin El Haddad'ın hedef alındığı iddia edildi. Suikastın talimatının ise İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından verildiği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Katz daha önce Hamas ve Kassam Tugaylarının üst düzey isimlerine suikast tehdidinde bulunmuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fetih Kupası basın toplantısında konuşuyor. O noktaya dönüyoruz.
3: Vakfın ortaya koyduğu gayretlerle, projeyle bir tarih ayağa kaldırıldı. Orası İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisinin hasakçısından aldığı ve okçuluk sporunun gelişmesi için, okçuluk için vakfettiği yerde önemli bir tarih yükseldi. Büyük bir proje. O projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çünkü önemli olan köklerimize ne kadar bağlı olduğumuz, köklerimizi ne kadar koruduğumuz, tarihimizi, kültürümüzü gençlerimize ne kadar aktardığımız. Sadece eski kolonlar arasında kalan bir süreç değil. Onları ayağa kaldırmak, tarihi ayağa kaldırmak çok çok önemli. Bugün İstanbul'un fethinin olduğu, işaretlerinin olduğu Ayasofya'nın altındayız. Güzel bir organizasyon. Teşekkür ediyoruz. Ama her şeyden önce Türkiye köklerine, kültürüne, derinlere kadar inen bir anlayışıyla beraber yürüyor geleceğe. Gençlerimize bunu aktarıyoruz. Bunu sporda da yapıyoruz. Diğer alanlarda da yapıyoruz. Sporda bu geleneksel hale gelen 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Fetih Kupası gerçekten önemli. Rakamlar her gün gitgide artıyor. 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline geldi. Bu yılki rakamlar bunu söylüyor. Tabii her zaman biliyorsunuz Fetih tarihini başkan da ifade etti. Bu yıl 3-7 Haziran'da bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Çünkü Kurban Bayramı'na denk geliyor. Ortaya çıkan tablo şu: Okçular Vakfı'nın gayretiyle değerli başkan ve ondan önce tabii kurucu başkanları Sayın Bilal Erdoğan, yine Haydar Ali Yıldız arkadaşımız ve bayrağı devralan değerli Hüseyin Topbaş kardeşimizle beraber bir tarih ve bir proje, bir gerçek ortaya çıkartıldı ve yürütülüyor. Önemli bir süreç. Türk okçuluğu önemli başarılar elde etmeye başladı. Daha önce hiç adını duymadığımız, finallerde atış yapmadığımız, gitmediğimiz, sporcu olarak katılmadığımız yerlerde bakıyorsunuz Türk okçuları, Türk sporcuları yer alıyor. Bu önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii sporun içerisinden gelmesi, değişik spor dallarına yaptığımız yatırımlar, jimnastikten gelen madalya, okçuluktan gelen madalya, bakıyorsunuz diğer branşlarda eskrimde aldığımız madalya, ona öbür taraftan bakıyorsunuz. Sadece güreşin değil, halterin değil ve diğer branşlarda da gelen madalyalara baktığımızda ortaya Türk sporuna yapılmış büyük yatırımlar var. Hakikaten Türkiye bir spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında

0: yapılan spor tesisleri, atletizm salonları, yüzme havuzları, kapalı spor salonlar, baktığınız zaman da her tarafta gençlerin spor yapması için spora yapılan büyük yatırımlar var. Büyükşehir belediyelerimizin de yaptığı yatırımlar var. O yüzden Türkiye bunları hak ediyor. Türkiye aynı zamanda tabii bir spor ülkesi. Büyük organizasyonları gerçekleştirebilen büyük bir kapasiteye sahip. Ve bakıyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Yine bakıyorsunuz önümüzdeki hafta oynanacak Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Yine 2027 Avrupa oyunları İstanbul'da gerçekleştirecek. Bakıyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında pek çok şampiyona, uluslararası Avrupa şampiyonası, bakıyorsunuz dünya şampiyonları Türkiye'de gerçekleşiyor. Dolayısıyla Türkiye bir spor ülkesi ve tabii bunun spor turizmine katkısı var. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Formula 1 gibi dünyanın en önemli spor organizasyonundan bir tanesi 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 pistimiz İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Tabii bu hepsi spor turizminin, Türkiye'nin spordaki gücünün, organizasyon yeteneğinin ve güçlü devlet olmanın en önemli ilkesi. Etrafımızda savaşlar varken Türkiye güvenli bir liman, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sporda da olsun, diğer diplomasik hususlarda olsun, bakıyorsunuz Türkiye güvenli liman halinde bu süreçleri yönetiyor ve gerçekleştiriyor. Burada büyük emek var. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a, ekibine, Okçuluk Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Dediği gibi modern okçuluktan geleneksel okçuluğa gençlerimiz kültürü görüyor, yaşıyor. Orada müze var. Müzeyi ziyaret edecekler. İstanbul'u tanıyacaklar, kültürü tanıyacaklar. Bu noktada herkese teşekkür ediyoruz, emeği geçenlere. Siz basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten kültürün tanıtılması, köklerine inen, uzun yıllara varan tarihini tanıtan bir Türkiye var, güçlü bir Türkiye var. O yüzden bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz de orada olacağız. Bugün de Sayın Başkan basın toplantısına davet etti. Biz de bize seve seve geldik. Tabii İstanbul Fethi'nin şehri. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Büyük bir imparatorluk, büyük bir başkent. Tarihiyle, kültürüyle, spor şehri olmasıyla büyük bir şehir İstanbul. O yüzden herkese teşekkür ediyoruz. Yine Okçuluk Avrupa Şampiyonası Antalya'da yapılacak. Başkan söylemedi ama önümüzdeki pazartesiden itibaren başlayacak. Dünyanın en önemli okçuları gelecek. Tabi burada ifade ettikleri gibi olimpiyat için kota alacak sporcular. Güney Kore gibi dünya okçuluğunda önemli ülkelerden bir tanesi de yine bu turnuvalara katılması önemli. Bakıyorsunuz bunlar çok çok önemli. 8 sporcusuyla domine eden okçuluğu dünyada, olimpiyatta domine eden Kore gibi ülkenin de buraya katılması önemli. O yüzden Türkiye sporda büyük adımlarla, büyük işler yaparak yoluna devam ediyor. Bu da geleneksel kültürün, sporun birleştiği bir nokta. Ortam da güzel. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hep beraber takip edeceğiz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz. Hep beraber Türk gençler olarak Türkiye yüzyılını, Türkiye sporu yüzyılı yapmayı, gençliğin yüzyılı yapmayı hedefliyoruz. O nedenle de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Malumunuz yine voleybol Dünya Ligi'nin bir ayağı Türkiye'de yapılacak. Yine Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Bakıyorsunuz basketbolda geçen yıl Avrupa ikincisi olan bir takımımız var. Yine futbol milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bizim çocuklara da başarılar diliyoruz. Voleybol milli takımımız geçen yıl bayan voleybol milli takımımızda dünya ikincisi oldu. Onlara da başarılar diliyoruz. Sporun her noktasında büyük atılımlar, gelişmeler var. Emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, destek veren federasyonlara, sporculara, basına, herkese teşekkür ediyoruz. 14. Uluslararası Fethi Kupası başarıyla geçeceğine inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz emekleri için. Saygılarımla.
1: Evet, Sayın Bakan.
2: Canlı yayının ardından devam edelim anlatmaya. Şimdi Barcelona İspanya'da şampiyon oldu. Bir analiz haberimiz var. Şimdi analiz haberin kahramanı Lamine Yamal, Barcelona'nın genç yıldızı. Hani analiz deyince sanki Lamine Yamal'ın futbol kariyeriyle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil. Şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal Filistin bayrağı taşıdı elinde. Bu görüntü son derece önemliydi. Özellikle Siyonistlerin kimyasını bozdu. Bir anda Yahudi düşmanı ilan edildi Lamine Yamal bazı çevrelerce. Ancak İspanya'da duvara çarptılar.

0: Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal şampiyonluk turunda Filistin bayrağı salladı. İsrail'in kimyasını bozdu. Zira Gazze'deki İsrail soykırımı sebebiyle Siyonizmin maskesi düştü. Ve Yamal gibi idol isimlerin Filistin'in uğradığı zulme tepki göstermesi Netanyahu gibi ırkçıların kurduğu düzeni sarsıyor. İsrailli sporcular uluslararası etkinliklerde vebalı muamelesi görüyor. Eurovizyon'da kendilerine karşı oluşan tepkiyi gölgelemek için hile dahi yapan İsrail'e karşı boykotlar artıyor. Bu yüzden Yamal'ın verdiği bu pozlar Siyonizmin maskesini düşürme çabalarına katkı sunuyor. Ve öylesine etkili oldu ki önce soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Israel Katz Yamal'a tepki gösterdi. Onun tepkisi sindirmeye yetmeyince devreye soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu girdi.
1: Bemtsaut ta'amulat azva'a shikrit shemafitz ba'olam. Ama anahu lo nishaber.
0: Zira İsrail Messi gibi açıktan İsrail destekçisi yıldızları seviyor. Ronaldo gibi altın ayakkabısını satıp Filistin'e hastane yaptıran, Siyonist markaları elinin tersiyle masadan itip uzaklaştıran, Yamal gibi zulme karşı insanlığın yanında duran futbolcuları satın alamadığı için de çıldırıyor. Eskiden bu kuşatma ve baskı futbolda, medyada, sinemada yer alan yıldızları korkutuyordu. Ancak devran dönüyor. Siyonizm eski gücünden çok uzak ve zulümle abad olunamayacağını er ya da geç Tel Aviv yönetimi de görmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ayrıca İsrail'in topyekun saldırısı Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ı sindiremediği gibi Yamal'a yönelik ilgi, sempati ve desteği de artırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi.
2: La seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo.
0: Sanchez, bir devletin bayrağını sallamayı nefreti kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir ifadesini kullandı.
3: Que están sufriendo estas últimas horas.
0: İsrail'in Yamal'ın Filistin bayrağı sallamasını Yahudi düşmanlığı diye yaftalama çabalarının belki halen bazı ülkelerin liderlerinde lobi şirketlerinin baskı ve duygusal motivasyonları sebebiyle karşılığı olabilir. Ancak insanlık vicdanında hiçbir karşılığı yok. Filistin'i lokma lokma yutmaya çalışan İsrailli işgalcilere yönelik özellikle Avrupa sokaklarından yükselen ses Brüksel'e kadar ulaşmış vaziyette. Avrupa Birliği'nin Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilere yönelik yaptırımları onaylaması şimdilik belki küçük ama gelecek için umut verici adımlar. Soykırımcılara karşı insanlık kazanacak.
4: Tabii Lamine Yamal'ın peşini bırakmayacaktır Siyonistler. Bakalım herhangi bir Avrupa'dan hani böyle UEFA'nın patronundan, futbolun patronu UEFA'dan, FIFA'dan bir ceza gelecek mi? Onu da takip edeceğiz. Tabii İspanya sahip çıkıyor ama Avrupa'da hala Siyonistleri destekleyenler de var. İşte başta Almanya olmak üzere. Ama yine de Lamine Yamal 40 milyondan fazla takipçisi var sosyal medyada. Ve hala ben daha az önce baktım sayfasında Filistin bayrağıyla fotoğrafı duruyor. Onun bu duruşu da son derece önemli ki. Türk siyasetinde de çok pozitif karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Bursa'da katıldığı etkinlikte Lamine Yamal'ı tebrik etti.
5: Lamine Yamal'ın Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağını sallayarak o kutlamalara coşku vermesi, o kutlamalarda mazlumların yanında olduğunu ilan etmesi insanlık için bir şeref vesilesidir. Lamine Yamal'ı ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. İstediğiniz baskıyı kurun, istediğiniz gücünüz olsun, durdurun bakalım Lamine Yamal'ı. Çocuğun sözleşmesini iptal edebilirsiniz. Siyonist lobi baskı yaparak büyük kulüplerde oynamasına engel olabilir. Ama zaten bunu göze alarak Filistin bayrağını sallayan Lamine Yamal daha şimdiden insanlığın gelmiş geçmiş en büyük

0: futbolcusudur, en iyi oyuncusudur. İspanya'nın şahsiyetli başbakanı Sayın Sánchez kalkıyor, diyor ki Lamine Yamal'ı tebrik ediyoruz. Lamine Yamal'ın arkasındayız. O Filistin halkıyla dayanışmanın onurudur, göz bebeğidir diyor. Hadi önleyin bakalım insanlığın vicdanını. Hadi önleyin bakalım hakkın ve hakikatin birleştiği ortak hakikat arayışını, adalet arayışını.
1: İşte Batı'nın, bazı ülkelerin, Batılı ülkelerin savunduğu İsrail'e bakalım. İsrailli fanatikler ne yaptılar? İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait dükkanlara saldırdılar. Zaman zaman arbede yaşandı.
2: Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın yapıp İsrail bayrağı açmıştı. İlerleyen saatlerde fanatik Yahudiler sözde bayrak günü için eski şehrin kapısında toplandı. Daha sonra içeri girdiler. Fanatik Yahudiler provokatif eylemde İsrail bayrakları taşıyıp ırkçı marşlar söylediler. Taşkınlık yaparak Filistinlilere ait dükkanlara saldırdılar. Filistinliler karşılık verince zaman zaman kavgalar çıktı. İsrail polisi fanatik Yahudilere müdahale etti. Olaylar sırasında bazı kişiler gözaltına alındı. Özellikle fanatik Yahudiler arasında kökleşmiş bir Filistinli nefreti var ve çocuklarını da bu nefretle büyütüyorlar. Sonra o çocuklar tıpkı aileleri gibi Filistinlilere her türlü zulmü hak görüyor. Tıpkı bu görüntülerde olduğu gibi. Üstelik bu manzara pek çok Yahudiden de tepki çekiyor. Onlardan biri olan Sharon Goldberg, İbranice sosyal medya mesajında bu duruma dikkati çekti. Şöyle yazdı: "Bu videodaki yaşlara ve nefret dolu yüzlere bakın. Gerçekten anlamıyorum. Çocuklar köyünüzün yakılması gerektiğini söylüyor. Arap dükkanlarına öylece zarar veriyorlar. Niçin ve neden? Bunları kim yetiştirdi? Sanki sadece bunun için geliyorlar."
1: Kamuoyunda aylarca gündem olmuştu Narin Güran cinayeti. Şimdi bu soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme var. Başsavcılık Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu yaptı. Ne ceza verilmişti? Nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti. Bunun bozulması isteniyor. Peki neyle yargılanması talep ediliyor? İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, ki bu suçtan eğer ceza alırsa alacağı ceza da daha fazla olacak Nevzat Bahtiyar'ın.
3: Diyarbakır Bağlar ilçesinde kayıplara karışmış, sağ olarak bulunacağı umuduyla günlerce aranmıştı. Ancak 19 gün sonra dere kenarında bir çuval içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme var. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı davayı yüksek mahkemeye taşıdı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan çarptırıldığı 17 yıl hapis cezasının bozulması istendi. Temyiz dilekçesini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısı Özge Nida Polat hazırladı. Başvuruda sanık Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyanlarda bulunduğuna değinildi. Bir çocuğun bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği belirtildi. Narin'in cansız bedenini gömdükten sonra ise hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği aktarıldı. Hiçbir aşamada gerçek bir pişmanlık sergilemediğine dikkat çekildi. Dilekçede sanığın tehditle bu olaya karışmış olma ihtimali bulunmadığı görüşü paylaşıldı. Olayın başından itibaren diğer sanıklarla işbirliği içinde olduğu savunuldu. Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süreye dikkat çekildi. Bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamadığı hatırlatıldı. Delil bulunmayışının sebebi olaraksa küçük kızın cansız bedeninin uzun süre suyun içerisinde kalması gösterildi. Bu durum ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar'ın cinayetteki işbirliğine kanıt olarak gösterildi.
4: Tam olarak nereye geldin, araçla nereden ne tarafa geldin?
3: Sanıkların olay anında zaman ve mekan birlikteliği içerisinde olduklarına da dikkat çekildi. Fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri tespiti yapıldı. Gerçeği açıklamayarak cinayet sebebinin belirlenememesine sebep oldukları kaydedildi. Narin Güran'ın boğularak

0: öldürüldüğü ve müşterek fail olarak sanıkların suçu işlediği belirtildi. Bu nedenle sanık Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Narin Günan'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Nevzat Bahtiyar ise ilk olarak suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen cezaları onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise nitelikli kasten öldürme suçuna yardım kapsamında değerlendirilmesi için bozmuştu. Mahkeme heyeti, yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına karar vermişti.
1: Rojin kaba iş cinayeti dosyasına ilişkin de önemli gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek bizzat yakından ilgileniyor ve Rojin'in telefonunun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı. Orada incelemeler yapılacak. Aynı zamanda daraltılmış baz istasyonu analizi yapmak üzere de bir ekip Van'a gidiyor.
2: Biz üzerimize düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz.
3: Rojin Kabayış'ın ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmüş. Bakandan daraltılmış baz istasyonu çalışması yapılmasını ve Rojin'in telefonunun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek talimat verdi. Özel bir ekip görevlendirildi. O ekip gelecek hafta Van'a gidecek. Daraltılmış baz istasyonu analizi yapacak. Tıpkı Gülistan Doku dosyasında olduğu gibi ekip titiz bir çalışma yürütecek. Baz çalışması yapacak, ardından bir rapor hazırlayacak.
2: Burası için de daraltılmış baz için aynı ki bakalım, tekrar orada çalıştıralım.
3: Sadece bu da değil. Rojin'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralaması beklenen cep telefonu. Aile o telefonun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek o talebe de olumlu yanıt vermiş. Rojin'in telefonunun Çin'e gönderilerek detaylı şekilde inceleneceğini açıklamıştı. Öyle ki İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucunda Çin'den bazı bilgiler talep edildi ve bu bilgiler karşı tarafa gönderildi.
2: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
3: Ayrıca Rojin kaba iş soruşturması kapsamında 2500 kişiden DNA örneği alınacak. Rojin'in vücudunda İki ayrı DNA örneğine rastlanmıştı. Alınan örnekler o DNA'larla karşılaştırılacak. Üstelik şu ana kadar 425 kişiden DNA örneği alındı bile. Elde edilen yeni bilgilerle Rojin kaba iş dosyasındaki düğümün çözülmesi bekleniyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri'deydi. AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla bir araya geldi. Belediyecilik ve şehircilik görmek istiyorsanız Kayseri'ye gelin açıklamasında bulundu. Aynı zamanda terörsüz Türkiye süreci içinde çağ atlama süreci ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri programında şehircilik ve Cumhur İttifakı vurgusunu öne çıkardı. Bu başlık öndeydi. AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Kayseri'deki belediyecilik hizmetlerine dikkat çekti. Şehrin temizliği, parkları ve düzenli yapısını örnek gösterdi bakan. Belediyecilik görmek istiyorsanız Kayseri'ye gelin dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Akın Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesine de örnek gösterdi. AK Parti belediyeciliğinin hizmet ve vatandaş odaklı olduğunu söyleyen Gürlek, muhalefet belediyelerini de eleştirdi. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına değinen Akın Gürlek, AK Parti teşkilatları milletimizin göz nurudur dedi. Bakan Gürlek'in ikinci durağı ise MHP İl Başkanlığı'ydı. Burada da Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin harcı olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin çağ atlama sürecidir ifadelerini kullandı. Şimdi Türkiye'nin arama çalışmaları doğalgaz ve petrol noktasında aralıksız devam ediyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj arama gemisi Yıldırım da görev için Filios limanından çıktı. 20 Mayıs'ta Karadeniz'de Türkali 16 kuyusunda çalışmalara başlayacak.
4: Türkiye enerji fetihlerine devam ediyor. Filo'nun son neferi Yıldırım derin sondaj gemisi görev için motor çalıştırdı. Rota Türkali 16 kuyusu. Detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı paylaştı. Yıldırım derin sondaj gemisi gövde ve montaj işlemlerinin ardından tüm testleri başarıyla tamamladı. Operasyona hazır hale getirildi. İlk görev yerinin netleşmesiyle Yıldırım gemisi Filyos Limanı'ndan demir aldı, Karadeniz'e açıldı. Yıldırım derin sondaj gemisi 20 Mayıs'ta Türkali 16 kuyusuna ulaşacak ve göreve başlayacak. Gemi Türkali 16 kuyusunda alt tamamlama görevi icra edecek. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin sondaj gemisi olarak adlandırılan Yıldırım, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.
1: Dünya genelinde görülen o hantavirüs vakaları kısa da olsa bir tedirginlik yarattı. Acaba koronavirüs benzeri bir sürece mi gireceğiz diye ama uzmanlar böyle olmadığını söylüyorlar. Son açıklama Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü'nden geldi. Profesör Doktor Kemalettin Aydın sağlık zirvesinde hantavirüse ilişkin önemli mesajlar verdi.
5: Dünyanın gündemine oturan hantavirüse ilişkin açıklama Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın'dan geldi. Sağlık Zirvesi 2026 programında konuşan Aydın rahatlatan mesajlar verdi.
6: Bir Covid sendromundan sonra artık her duyduğumuz virüste bir Covid sendromu yaşar duruma geldik.
5: Gülhane'de düzenlenen Sport Fest etkinlikleri sağlık zirvesine ev sahipliği yaptı. Programa çok sayıda uzman katıldı.
6: Hantavirüs de yine bir viral hastalıktır. Kemirgenlerden bulaşır. Kemirgenlerin çıktılarının kuru havaya karışmasıyla bulaşır. Ağırlıklı olarak ormanlarda, depolarda, havasız yerlerde olur.
5: Yapılan açıklamalarda COVID-19'dan kalan hassasiyetin devam ettiğine dikkat çekildi. Ancak korona sürecinde yaşanan tablo hantavirüs için geçerli olmayacak.
6: Bu tür hastalıklara hazırlıklı olarak iyi bir altyapıyı oluşturmamız gerekiyor. Türkiye'de de kendi dönemimde tanısını koymamakla beraber klinik olarak hantavirüsü takip ettiğimi bilmenizi isterim. Ağırlıklı olarak da o dönem Doğu Karadeniz bölgelerinde özellikle de orman ve diğer alanlarda olanlarda olabilen akciğeri, böbreği ve kanamalı bir hastalık. Ölümü çok dramatik bir ölüm ama unutmayalım ki yeni dönemde bir salgın veya bir pandemi gibi bir riski oluşturmuyor.
5: Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen Sağlık Zirvesi 2026 programında tıbbi cihaz teknolojileri, küresel sağlık politikaları, stratejik sağlık yatırımları ve Türkiye'nin sağlık vizyonu gibi başlıklar da ele alındı.
1: Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 8.si düzenlenecek, artık geleneksel hale geldi. 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Tabii ki unutulmaya yüz tutmuş sporları tekrar günümüze taşıyor atasporlarını. Aynı zamanda Türk dünyasını buluşturan bir etkinlik olarak da öne çıkıyor. Dün akşam da tanıtım toplantısı vardı. Necmettin Bilal Erdoğan Etnospor Federasyonu Başkanı önemli mesajlar verdi.
7: Kimi at sırtında hünerini sergileyecek, kimi kendi kültürünü, müziğini, lezzetini tanıtacak. İstanbul günlerce dünyanın farklı coğrafyalarından gelen renkli görüntülere ev sahipliği yapacak. Bu yıl 8.si düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Festivalin tanıtım toplantısındaysa adeta etnospor havası yaşandı. Sahneye çıkan Şayrak Etno Müzik Topluluğu ve Ensemble Room ekibi performanslarıyla programa renk kattı. Festivalin bu yılki detayları da kamuoyuyla paylaşıldı.
8: Etnospor Kültür Festivali artık her yıl özlenen ve beklenen bir festival haline hamdolsun ki geldi. Festival çocukların, gençlerin ve ailelerin geleneksel sporlardan geleneksel tatlara, evrensel tatlardan dünya müziklerine varıncaya kadar birçok zenginliği yaşadıkları bir imkanı sağlıyor.
7: Atlı ciltten yağlı güreşe, geleneksel oyunlardan dünya mutfağına kadar yüzlerce etkinlik festival alanında ziyaretçilerle buluşacak. Türkmen atlarının gösterileri ve dünya müzikleri de festivalin dikkat çeken başlıkları arasında yer alacak.
8: 30 farklı ülkeden 52 üyemizle kıtalar arası bir köprü kurarak geleneksel sporların dünyanın her köşesinde yeniden canlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz.
7: Festivalde sadece spor değil, kültür ve sanat da ön planda olacak. Kurulacak atölyelerde ziyaretçiler geleneksel sanatları deneyimleme fırsatı bulacak.
8: Kazakistan'dan çok genç, çok şöhretli bir ses olan Dımaş'ı da bu sene inşallah Etnospor Kültür Festivali sahnemizde ağırlayacağız. Bunun yanı sıra okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk başta olmak üzere birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ve gösteriler ziyaretçilere sergilenmiş olacak.
7: Etne Spor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı için Diyarbakır'da ekipler teyakkuzda. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırmış durumda. Detaylar için Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan'a bırakalım sözü.
9: Yaklaşan bayramla birlikte Tarım Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetmenleri özellikle mağazalardaki satış reyonlarında gerekli denetimlerini arttırmaya başladı. Özellikle şekerleme bölümlerinde bu denetimler sıklaştırıldı ve tabii şu an için ekipler yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle tatlı, şekerleme, et ve süt ürünleri üretimi satışlarının arttığı bu dönemde gerçekleştirilen kontrollerde İşletmeler tek tek inceleniyor, son kullanma tarihlerine bakılıyor ve diğer kontroller de gerçekleşmiş oluyor. Tabii sadece marketler, kasaplar, fırınlar, pastaneler, unlu mamuller, üretim tesisleri, tatlı imalathaneler ve toplu tüketim işletmeleri mercek altına alındı ve şimdilik onlar kontrol ediyor ve gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemelerde de ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, muhafaza sıcaklıkları, etiket bilgileri ve işletmelerin yasal mevzuat uygunluğu detaylı bir şekilde de kontrol ediliyor. Tabii yetkililerin vatandaşlara da uyarıları var. Özellikle bayram döneminde artan tüketim nedeniyle fırsatçılığın önüne geçmek ya da halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerinin aralıksız sürdürdüğünü söylediler. Ve ekipler tarafından uygunsuz tespit edilen işletmelere de gerekli idari yaptırımlar da uygulanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşların alışveriş yaparken ambalajsız ve etiketsiz ürünlerden kaçınmaları gerektiği yönünde de dikkat çekiyor ve tabii ki özellikle olumsuz bir durumla karşılaşmaları durumunda da Alo 174 gıda hattı üzerinde de ihbarda bulunabilecekleri de hatırlatılmış oldu. Denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini biliyoruz ve zaten şu an için hemen hemen her mağazada, her noktada ayrı ayrı ekipler bu denetimlerini sıklaştırmış durumdalar. Tabii satış yerleri ve diğer kontrol edilen noktaların hemen hemen her yerinde de şu an için bu denetimler gerçekleştiriyor. Tabii denetimlerde özellikle gıda mühendisleri zaten görev yapıyor ve gıda mühendisleri yapmış olduğu kontrolde olumsuz bir durum varsa hemen mağaza yetkililerine bu durum bilgi vererek ve sonra idari işlem gerçekleştiriliyor ve idari işlemle birlikte tabii vatandaşların da uyması gereken bir takım kurallar olduğunu hatırlatmakta yarar var ve 174 alo hattı dışında da aslında gıda mühendislerinin gıda telefonunda da arkadaşımızdan rica edelim. Şu telefonda da vatandaşlar nasıl o sisteme girip nasıl yapması gerektiği konusunda da bakın hemen güvenilir gıda bölümüne giriz telefonunuzda. Orada çek gönder şeklinde bir kimlik doğrulama yapıyor ve sonrasında da çek gönder gönderdiğiniz andan itibaren de yine uygulama evet o uygulama üzerinden çekip gönderdiğiniz andan itibaren de gerekli oradaki çalışmalar da hemen yapılmış oluyor. Ve şu an işte burada

0: Denetimler sıklaştırıldı. Sadece bu burada değil, şu an Diyarbakır'ın birçok noktasında gıda denetmenlerinin çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Vatandaşların da bu konuda dikkatli olması gerektiği, varsa olumsuzlukları anında yetkililere bildirmeleri gerekiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Türkiye'nin savunma sanayindeki gururlarından Hürjet, mavi vatana kanat açıyor.
2: Hürjet'e kara yetmedi, gözünü denize dikti. Yerli ve milli Hürjet mavi vatana kanat açacak. TUSAŞ uçak gemisinde görev yapacak Hürjet için kolları sıvadı. Projenin detayları netleşmeye başladı. Özellikle 1960 kilometre operasyon yarıçapı dikkati çekti. Hürjet'in deniz versiyonu geliştirilen milli uçak gemisinde görev yapacak. Uçak hem kısa kalkış, hem halat yakalama, hem de katapult destekli kalkış sistemini destekleyecek. Denizci Hürjet'te bazı değişikliklere gidilecek. Uçağın kısa kalkış yapabilmesi için kanat alanı genişletilecek. Ayrıca gövde yapısı güçlendirilecek. İniş takımları da yine uçak gemisinde görev yapabilecek şekilde revize edilecek.
1: Moderatör hafta sonunu bu haberle birlikte noktalıyoruz. Saat başında ise gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz GLB ve GLC lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
11: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl?

nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Alı'nın konuğu, eğitimci ve oyun tasarımcısı Özbey Doğa Karslıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 24'te gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Gündemimizin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı olacak. Cumhurbaşkanı Kazakistan'dan döndü. Bugün de Kocaeli'de olacak akşam saatlerinde. Peki hangi programa katılacak? Hangi mesajları vermesini bekliyoruz? Detayları muhabir arkadaşımız Eda Nur Karaloğlu'ndan öğreneceğiz.
1: Evet, Kocaeli bugün önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Özellikle saatler sonra düzenlenecek bir gençlik şöleni programı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden 100 bin civarında gencin bugün Kocaeli Stadyumu'na gelmesi bekleniyor. Tabii önemli bir organizasyon ve bunun müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki programında vermişti. Tabii Kocaeli bugün çok heyecanlı çünkü büyük bir organizasyon düzenlenecek. Özellikle tabii gençlere birçok da mesajı olacak. Bugün tabii birçok ışıklandırma gösterileri de yapıldı stadyumda. Tabii pankartlar da asıldı. Kocaeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekliyor. Tabii birçok sanatçı da bugün gelecek. Özellikle saat 5 gibi konserler de başlayacak. Gençlerin severek dinlediği şarkıcılar da bugün stadyumda yerini alacak. Tabii yoğun bir katılımın olmasını bekliyoruz ve şu ana kadar düzenlenecek en yoğun gençlik programı olacağını da söyleyebiliriz. Kocaeli bugün tarih yazıyor diyebiliriz. Tabii saatler 19'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli Stadyumu'na gelmesi bekleniyor. Sonrasında gençlere hitabetlerinin olması bekleniyor ve ardından da gençler sanatçılar eşliğinde, konserler eşliğinde de programa devam etmesi bekleniyor.

0: bekleniyor. Tabii öğle saatlerinde başlayacağını söyleyebiliriz. Ve bunun öncesinde tabii 81 ilden birçok gencin buraya davet edildiğini de söyleyelim. O yüzden şu ana kadar yapılan en büyük organizasyonlardan biri bizleri bekliyor. Tabii saatler 19'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programa gelecek. Biz de yine sürecin takipçisi olacağımızı söyleyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump Çin'den döndü. Gözler bir kere daha İran'la müzakerelere çevrildi. O gündeme döndü. Trump yine İran'ı tehdit etti. Mahvetmekle tehdit ediyor biliyorsunuz. İstersek tüm altyapılarını iki günde yok ederiz diyor. Diğer taraftan da ABD'den bir açıklama var. Yine Enerji Bakanlığı İran'ı tüm dünyayı rehin almakla suçluyor. Tahran yönetimi de barışa da hazırız diyor, savaşa da. Orta Doğu'da savaş rüzgarları dinmek bilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı uyardı. Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez olduğunu savundu. Trump hiçbir şeyi hafife almıyorum ama istersek her şeyi iki günde yok edebiliriz dedi. İran'ın tüm altyapısını haritadan silme tehdidinde bulundu. Askeri bir çözüme kapı aralayan Trump yine de önceliğinin şiddet içermeyen bir yol olduğunu vurguladı. Krizin enerji boyutu da var. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyayı terörize ettiğini ve rehin aldığını söyledi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan bu dar boğazı aşmak için Amerikan donanmasının petrol tankerlerine eşlik ettiğini belirtti. Wright, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na uzanan yeni boru hatlarıyla Hürmüz'ün öneminin azaltılacağı sinyalini de verdi. Tahran cephesinden de Washington'a ekonomik çöküş uyarısı geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD'nin bu savaş politikası yüzünden benzin fiyatlarının uçtuğunu ve Amerikan ekonomisinin büyük bir yıkıma sürüklendiğini söyledi. Üst düzey askeri danışman Muhsin Rızai de Trump'ın Pekin ziyaretine değindi. ABD'nin düştüğü krizi Çin'le çözmeye çalışmasının Washington'ın çaresizliğini gösterdiğini savundu. Tüm bu restleşmeler yaşanırken İtalya donanması Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer güvenliğini sağlamak için bölgeye Crotone ve Rimini isimli iki mayın avlama gemilerini gönderdiğini açıkladı. Terör örgütü DAEŞ'in Afrika koluna ağır bir darbe indirildi. ABD Başkanı Donald Trump'tan bu noktada bir açıklama var. DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci isminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump açıklamayı Truth Social'dan yaptı. DAEŞ'in küresel çaptaki 2 numaralı komutanı Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü duyurdu. Trump operasyon emrini de bizzat verdi. ABD ve Nijerya güçleri ortak bir operasyon düzenledi. Trump, Minuki Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu ancak ne yaptığını bize anlık bildiren kaynaklarımızdan habersizdi. Artık Amerikalıları hedef alan eylemler planlayamayacak dedi. Terör ağının küresel kapasitesinin büyük ölçüde çökertildiğini vurguladı. Trump operasyon için Nijerya hükümetine de teşekkür etti. Saldırıya ilişkinse detay verilmedi. El-Minuki 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı'nın küresel teröristler listesinde yer alıyordu. Örgütün dünya genelindeki eylemlerine finansman sağlamak ve Sahel bölgesindeki kanlı terör ağını yönetmekle suçlanıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra Çin'in bir başka önemli konuğu olacak Rusya lideri Putin. Önümüzdeki günlerde Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Açıklama Kremlin'den geldi. Buna göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Putin'i Çin'e davet etti. Putin de bu daveti kabul etti. Salı ve çarşamba günü Pekin'de olacak. Xi ile bir araya gelecek. Tabi ziyaretin zamanlaması burada dikkat çekiyor. Zira ABD Başkanı Trump Cuma günü Çin'de temaslarda bulunmuştu. Xi ve Putin görüşmesinde ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımların ele alınması bekleniyor. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider Rusya ve Çin Eğitim Yılları adlı etkinliğe katılacak. Görüşme sırasında bazı anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray kupasına kavuştu. Rams Park'ta görkemli bir kutlama töreni düzenlendi.
2: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray kupasını büyük bir coşkuyla kaldırdı. Üstü açık otobüste şehir turuyla başlayan kutlamalar alınan kupayla taçlandı. 54 bini aşkın taraftar tribünleri tamamen doldurdu. Futbolcular aileleriyle birlikte sahneye çıktı, marşlar hep bir ağızdan söylendi.
3: Ben buradan bütün camiaya kutlu olsun diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmenin, sevgi ikliminin eseridir.
2: Üst üste 4. toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanan sarı kırmızılı ekip için Rams Park'ta adeta görsel şölen yaşandı. Kutlamalarda gökyüzünü aydınlatan drone gösterileri büyük ilgi görürken hedef 27 mesajı dikkat çekti. Şampiyonluk kupası ve madalyaları Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Dursun Özbek, sözleşmesi sona eren takım kaptanı Mauro Icardi ile görüşeceklerini belirtti.
3: Icardi ile görüşmemiz var, görüşeceğiz inşallah. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi.
1: Muğla'nın merkezde olduğu 5 ilde Daltonlar suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 12 şüpheli yakalandı, onu tutuklandı. Olay Seydi Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla başladı. Ekipler suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, nitelikli yağma, silahla mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit gibi suçlamalarla Muğla'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Ayrıca ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da yine birçok suç unsuru ele geçirildi. Gelişmelerle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini

0: Şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit...

0: Mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a,
5: değerinde çek sat. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu pet test köşemizle başlıyoruz ve sizleri Mercedes GLB GLC lansmanına götürüyorum. Evet sevgili seyirciler, uçakla Erzurum'a geldik. Görmüş olduğunuz gibi Erzurum Garı'nın hemen önündeyiz. Bizi farklı bir yolculuk bekliyor. Mercedes GLB ve GLC serilerini deneyimleyeceğiz ama asıl konu aslında Mercedes'in 140 yıllık geçmişi, ana konumuz bu olacak. Tabii ki bu arada iki aracı da deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu güzel rotada bu güzel araçları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen gara geçelim, ardından gece tren yolculuğumuz başlıyor.

Böyle. Her taraf. Evet, yolculuğa hazırız.

0: Sevgili seyirciler, Erzurum'dan trenle Erzincan'a geldik. Bağıştaş istasyonunda indik ve GLB ve GLC'ler bizi karşıladı. Serkan, öncelikle yolculuğu nasıl buldun? Ardından GLB ve GLC için neler söyleyeceksin?
1: Bir kere dün geceki yolculuktan sonra, tren yolculuğundan sonra bir teknolojik devrim yaşadık diyebiliriz. Özellikle benim yanımdaki bu yeni nesil elektriklisiyle Mercedes'in bir devrim yaşamış gibi gözüküyoruz. Ama tabii daha çok detayları yolda göreceğiz.
0: Evet, şu önde hazır buradayken göstereyim. 942 tane LED var.
1: Evet.
0: Ve gerçekten gece çok farklı gözüküyor. Çok farklı bir ambiyans.

0: sunuyor. Bununla da sınırlı değil. Tavan da oldukça ilginç.
1: Mercedes yıldızlarını bu iki modelde çok yerde kullanmışlar değil mi?
0: Evet. Yani bence biraz da abartı oldu mu diye düşünüyorum. Çünkü far içinde var, tavanda var, her yerde yıldızı her noktaya entegre etmişler.
1: GLB'nin panjurunda da var.
0: Gece olunca da bu aydınlatılmış farlar, yıldızlar çok şık gözüküyor. Şimdi efsane bir rotaya çıkacağız. Sözü fazla uzatmayalım. İlk olarak GLC ile başlayacağız. GLC yolda size anlatacağız. Sonra Serkan'la beraber GLB'ye geçeceğiz. Biraz da GLB'yi anlatacağız ama bunları yaparken de o geçtiğimiz rotalara da dikkat etmenizi istiyoruz. Gerçekten efsane rotalar. Türkiye'nin belki de çok az insanın gördüğü yerleri. Buraları da keyifle izlemeniz için elimizden geleni yapacağız. Evet, şimdi yola çıkalım mı?
1: Çıkalım.

0: Evet Serkan, şu an Kemaliye'ye doğru çok güzel bir coğrafyanın içinde yola çıktık.
1: Evet.
0: Öncelikle sana şunu söylemek istiyorum. Araca bindiğimizden beri ne hissettiğimi. Aracın süspansiyonları muhteşem.
1: Evet, zaten yeni bir süspansiyon sistemi kullanılmış. Gerçekten bunun da etkisini fazlasıyla görüyoruz. Zaten sessizlik de ve o elektrikli otomobilin huzurunu da yaşadık yol boyunca. Mevsim olarak da çok güzel bir mevsime denk geldi. Buralar biliyorsun biraz daha geçtiği zaman sararmaya başlıyor. Evet. Bulunduğu konum itibariyle tam böyle yeşerdiği, yemyeşil bir doğada ilerliyoruz. Tabii buradaki aslında GLC'nin en büyük avantajlarından bir tanesi Burn Electric, yani elektrikli olarak doğması.
0: Evet.
1: Bu aracın. Burada bütün bunun faydalarından da yararlanmışlar.
0: Evet, bu platform üzerine inşa edildiği için şu an hala mevcut olan içten yanmalı versiyondan farklı bir görseli var. Binmeden önce ön ledleri söylemiştik.
1: Evet.
0: İçeride de birçok farklılık var. Bir kere buradaki şu ekran için ne söyleyeceksin merak ediyorum. Sen seviyor musun böyle boydan boya dijital ekranın olmasını?
1: Artık şöyle hesaplanıyor. Boydan boya olduğu için, yani tamamen bütünleştirildiği için 39.1 inçlik bir büyüklüğe sahip olduğunu firma yetkilileri bildirdiler. Bir kere çok şık. Artık neredeyse hiç buton yok yeni nesil otomobillerde. Mercedes bunun öncülerinden bir tanesi, EQ ailesiyle birlikte artık tamamen bütünleştirdi. Her şeyi, işte klima sisteminden tut multimedya ekranına, otomobille ilgili ayarlara, kamera sistemine, yan taraftaki sürücü, yani yolcu için, ön yolcu için buradaki her şeye, işte bakın yani farklı şeyler bile var, platformlar bile var video izlemek için. Farklı şeylere, buradan her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Sadece orta konsolun üzerinde 5-6 tane düğme var. Bunlar da artık böyle çok sık kullanılan ve hemen acilen basman gereken dörtlü flaşörler gibi, işte park sensörlerini devreye almak gibi. Onları fiziksel olarak yerleştirmişler ama onun dışında artık her şey bu ekrandan yapılıyor. Ekranın dışına da sanki bir ekranın parçası gibi, o artık Mercedes'in son döneminde alıştığımız böyle türbin motoruna benzer çok şık havalandırma ızgaralarını yerleştirmişler.
0: İstersen hemen teknik detayları da senden dinleyelim. Bu aracın özellikle 0-100 hızlanması, maksimum süreti, onlar da çok etkileyici veriler. Evet. Tabii ki biraz gücünden de bahsedersen sevinirim.
1: Bir de alışılagelmiş bazı kalıpları kırıyor. Ondan da bahsedeceğim. Ya yani mesela şöyle, formatik aracımız. Dolayısıyla hani hem önde hem arkada bir elektrikli motora sahip. Ve bu iki elektrikli motorun toplam gücü tam 489 beygir. Yani bunu zaten hissettik yolda. Ondan sonra ben de yan koltukta bile rahatlıkla hissettim. Çünkü 800 Nm gibi de hakikaten böyle hatır sayılır bir tork değerine sahip. Bununla birlikte 4.3 saniyede, sadece 4.3 saniyede hakikaten birçok spor otomobili kıskandıracak bir 0-100 km hızlanmasına sahip. İşte farklılık diye söyleyebileceğim son süreti 210 km bölü saatle sınırlandırılmış. Şimdi elektrikli otomobillerde biz bugüne kadar ne gördük? Genellikle daha düşük hızlar. Çünkü bataryayı daha efektif kullanmak menzil konusu. Ama artık bataryalar büyüdü, teknoloji genişledi. Dolayısıyla yani ilerledi. Dolayısıyla tabii ki menzil konusundaki sıkıntıları biraz daha geride bıraktığımız için normal otomobillerde olduğu gibi, içten yanmalı otomobillerde olduğu gibi artık maksimum hız konusunda 210 kilometreye kadar çıkartmış yeni nesil GLC ile Mercedes.
0: Bir de menziliyle şarj sürelerinden bahsedersen şu 10 dakikada yaklaşık 300 kilometrelik menzile kavuşması, tabii ki DC şarjda şarj kapasitesi maksimum kaç voltla şarj olabiliyor? Bir de onları anlatırsan sevinirim.
1: Evet, senin söylediğin gibi 800 voltluk mimari çok önemli bir detay. Çünkü şu an elektrikli otomobil dünyasında en üst seviyede bir mimariye sahip. Bu tabii ne sağlıyor? Az önce bahsettiğin gibi 10 dakikalık bir sürede 300 kilometrelik bir mesafeyi hemen şarj edebilmeni sağlıyor. Bu da tabii nasıl oluyor? DC şarj özelliğiyle, az önce sen AC şarjdan bahsetmiştin. Uh-huh. 330 kW hızı destekleyen herhangi bir DC şarj istasyonunda işte bu hızda bu otomobili şarj edebiliyorsunuz. 10 dakikalık şarjı, ya 10 dakikalık şarjda 300 km mesafeyi elde edebildiğiniz gibi %10'dan %80'e ise sadece 22 dakika gibi bir sürede. Hakikaten yani bir kahve molası denilebilecek bir sürede de bunu size kazandırabiliyor. Artık istasyonlarda da hızların arttığını düşünecek olursak bence gerçekten çok çok büyük bir avantaj.
0: Maksimum menzili nedir?
1: Maksimum menziline gelecek olursak 638 kilometrelik WLTP ölçümlerine göre karma tüketimde 638 kilometrelik bir maksimum menzile sahip. Elektrikli otomobil sahipleri için en önemli konulardan bir tanesi. Yani 600'lü kilometreleri görmek bence hakikaten artık elektrikli otomobillerde bir devrim diyebiliriz.
0: Bu arada bu araçta lityum iyon batarya kullanılıyor. Onu da söylemiş olalım. Çift motorla beraber etkileyici bir performans var. Süspansiyonlar harika. Yepyeni bir platform bu. GLC için geliştirilmiş. Birçok teknolojik özellik, birçok güvenlik özelliği hepsi bir araya gelmiş durumda. Bu aracı kullanım hissiyatı olarak da şunu söyleyebilirim. Şu an giderken ben aslında bir elektrikli araç kullanıyorum gibi hissetmiyorum. Bayağı standart, normal, içten yanmalı bir aracı kullanır gibiyim. Aynı o derece keyif veriyor. Tabii ki sessizliği en büyük artısı. Gayet güzel detaylar var. Çok keyifli de bir yolculuk, keyifli de bir rota. Şimdi birazdan güzel bir parkurdan geçeceğiz. GLC'den ineceğiz, sonra GLB'ye bineceğiz. Sonra da size GLB'yi anlatmaya devam edeceğiz.

0: GLC'den sonra sıra geldi GLB'ye. Evet, bu sefer direksiyonda ben varım. Yan koltukta sen varsın. Şimdi ben de hemen topu sana atıyorum. İç tasarımını nasıl buldun abi bunu?
1: Şimdi iç tasarıma geçmeden önce şunu söylemem lazım. Hem GLC'de hem GLB'de gerek direksiyonda gerek yanında oturmak gerçekten çok keyifli. Keyifli. Bunun bir sebebi de bulunmuş olduğumuz coğrafya, Kemaliye.
0: Evet.
1: Burayı hakikaten görmek lazım. Efsane bir doğası var. Harika kanyonlar var. Harika yollar var. Dolayısıyla bu güzel manzarada böyle keyifli ve konforlu bir otomobilde bulunmak da ayrıca bu lansmana ayrı bir tat kattı, onu söyleyeyim.
0: Biz şimdi GLB ve GLC ile hani o bucket list diyorlar ya.
1: Evet.
0: Şey yani ölmeden önce yapılması gereken şeyler, evet, listesine bir tik attık mı?
1: Attık bence. Çok evet, keyifliydi. Herkesin geçerken keyif aldığı bir rotayı biz tamamladık. Kanyonda bir botla sürüş de yaptık. Bir botla gezi de yaptık. O da çok güzeldi. O içeriden geçtiğimiz yolun alttan da bir manzarasını görmüş olduk. Evet. Gelelim şimdi GLB'ye. GLB'ye oturduğumda Serkan, aslına bakarsan GLC'den çok da farklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani böyle birebir yan yana koyup kıyaslamadığın sürece böyle bir fark yok gibi gözüküyor. Ama tabii ki iki araç aslında boyutlar olarak, motor performansı olarak farklı. Şimdi buradaki ekran aynı GLC'deki gibi çok şık. Şimdi benim önümde de bir ekran var. Ben de istersen buradan menüler üzerinden birçok uygulamayı kullanabilirim. Burada video seyredebilirim. Bunun bir özelliği daha var. Onun da altını çizelim istersen. Sürücü olarak şimdi sen bu ekrana baktığında o bakışı senin oradaki kameradan algılıyor ve bu ekranı kapatıyor. Evet. Sürücünün dikkati dağılmasın diye.
0: Aynen.
1: Bu tabii ki güzel bir özellik çünkü bu soru çok soruluyor. Şimdi burada yanda yolcu bir video seyrederken sürücü de izlerse, dikkati dağılırsa ne olacak?
0: Kesinlikle,
1: diye.
0: Doğru.
1: İşte burada dağılmıyor, onu da söylemiş olalım. GLC için de bir şey ilave etmek istiyorum. GLC'nin de Türkiye özel bir 160 kW'lık versiyonu yıl sonuna doğru gelebilir. Ona da çalışılıyor işte. Son görüşmeler yapılıyor. O zaman tabii ki biraz daha vergiden dolayı da o da biraz daha ucuzlayacak fiyat olarak. Daha avantajlı hale,
0: evet,
1: gelecek.
0: Evet.
1: Şimdi GLB'de
0: daha ulaşılabilir olacak değil mi?
1: Evet. Çıkış 160 kW'lık bir çıkışa sahip. Yani 218 beygire tekabül ediyor.
0: Evet.
1: 335 Nm'lik torku var. Nikel manganez kobalt bataryası var. Lityum iyon değil. Bataryanın kapasitesi de 85 kW. Oldukça iyi bu da.
0: Evet, oldukça büyük bir batarya. Bu segmentteki bir otomobil için bence büyük bir batarya olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, yine AC şarj kapasitesi 22 kW. Ki bu da yine AC'de hızlı şarj olabildiğini bize gösteriyor. Bu da büyük bir avantaj. 320 kW maksimum DC şarj gücüne sahip.
0: Yine 800 voltluk bir mimariyle,
1: evet,
0: kullanıldığını söyleyelim o zaman.
1: Evet, bunların hepsi aracın aslında günlük kullanımda ne kadar kolay kullanılabileceğinin göstergeleri. Hızlı şarj ediyorsunuz, fazla beklemiyorsunuz. Bunlar hepsi avantaj sağlıyor. Maksimum hızlanma süresine bakalım. O da 8.4 saniye. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. GLC'nin iki katı.
0: Evet.
1: GLC bunun yarısı kadar bir sıfır hızlanmasına sahip. Oldukça performanslı bir aile otomobili, SUV'si ama performans yönünden de tüketiciyi mutlu edecek bir hıza sahip.
0: Aslında maksimum iki otomobilin karakterinin biraz farkında
1: farklı
0: da alakalı. Yani o biraz daha sportif, bu biraz daha ekonomi ve fonksiyonellik.
1: Evet.
0: Taşıyan
1: maksimum süratleri ikisinin de aynı. 210 kilometre bu arada.
0: Evet.
1: Tüketimlerine bakacak olursak 15.8 kilowatt saatlik bir tüketim değerine de sahip. Bu da aslında çok,
0: çok
1: iyi olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Ki bunu aslında eğer otomobile alışırsanız ve daha efektif kullanırsanız, daha yumuşak kullanırsanız 15.8'in altına düşürmeniz de mümkün. Ki bunu biz seninle yaptığımız testlerde de gördük. Hani fabrika verilerinin altına indik diyoruz ya,
0: evet,
1: bunu da yapabiliyoruz.
0: Teknik bilgiler aslında böyle. Menzil konusu nedir peki? Gene çok önemli bir konu elektrikli otomobil kullanıcıları için.
1: GLC için konuşmuştuk. 600 Plus'tı. Bu da ona çok yakın. 590 kilometre WLTP ölçümlerinde veriliyor. Ki Mercedes'in bana göre bunu yapanlar var tabii. Hani tek marka olarak söyleyemem ama verdiği menzili gerçekten tutturabilen markalar arasında yer alıyor. Dolayısıyla 590 kilometre WLTP diyorsa siz eğer doğru kullanırsanız bu 590 kilometreyi rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu da büyük bir avantaj. Bir detay daha var. Hani aileler diye bahsettin ya sen. Arkada iki koltuk opsiyonu daha var. Yani 7 koltuklu olarak evet. da GLB'yi alabiliyorsunuz. Bunu tercih edecek tüketiciler için de yine güzel bir avantaj.
0: Evet, son derece güzel, keyifli yollarda bugün seninle birlikte bambaşka bir deneyim yaşadık. Önce tren, sonrasında GLC, sonrasında GLB ve yavaş yavaş artık bu maceranın sonuna geliyoruz.
1: Valla hani çok farklı bir lansman oldu. Değişik tatlar, değişik deneyimlerle. Biz de buradan bizi ağırlayan Mercedes yetkililerine teşekkür edelim. Böyle farklı bir lansman yaptıkları için. Bu son yıllarda biraz da trend oldu diyebiliriz aslında. Değişik tatlı lansmanlar yapmak. Diğer markalardan da bunları görmeye başladık. Ürünü daha iyi odaklayıp, daha iyi konumlandırıp farklı bir güzergahta bize deneyimletiyorlar. Bu da işi daha keyifli hale getiriyor. Hem de aracın farklı özelliklerini görebiliyoruz ki burada dört çeker özelliklerini de bu yollarda çok net hissedebildik. Güzel, keyifli bir rotayı da seninle beraber tamamladık. İzleyicilerimize de buradan teşekkür edelim bizleri izledikleri için. Bir başka testte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Gastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu: Serdar abinin araçların bakım maliyetini azaltmak için bir önerisi var mı demiş. Evet, araç fiyatları arttı. Buna paralel bakım maliyetleri de arttı. Servise gittiğimizde artık rakamlar hakikaten biraz dudak uçuklatmaya başladı. Şimdi aracımızı daha efektif, daha ekonomik kullanmak için, bakım maliyetlerini azaltmak için ne yapmamız lazım? Püf noktaları imza Serdar Bostancı.
2: Az kullanırlarsa maliyetler düşer tabii. Şaka yaptım tabii. Şimdi bu zor bir soru. Yani bakım maliyetlerinin yükseldiği oranda araçların da kalitesi ve sağlamlığı arttı aslında. Yani orada bir ciddi bir doğru orantı var. Yani hatırlarsın Murat, eskiden buji değiştirilirdi otomobillere. 3000 kilometrede, 5000 kilometrede, 10.000 kilometrede en fazla.
1: Biraz sık değiştirdik.
2: Şu anda 100.000 kilometre oldu. Yani hatta 120.000 kilometredi. Dolayısıyla aslına bakarsak teknolojinin ilerlemesiyle bakım maliyetleri de çok çok aşağıya düştü. Daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi, yani 100.000 kilometre yapan motora mucize gibi bakılırken, şimdi 100.000 kilometre yapmayan motor neredeyse kalmadı. Hı hı. 300.000, 500.000, 1 milyon kilometre yapan araçlar var. Bu parametreyi değiştiren tek bir faktör var. Ben aslında arkadaşlara yapmaları gerekeni değil, yapmamaları gerekeni söyleyeceğim. Üreticinin önerdiği yoldan gitmek. Mutlaka...
1: Yapmamaları gerektiği dedin, yoldan gitmek dedin. Şimdi ne olmadı?
2: Yani neyi yaparlar?
1: Gitmemek diyelim.
2: Evet, yani neyi yaparlarsa araçlarının ömrü kısalır ve maliyeti yükselir. Gidip yan sanayi parça alırlarsa, ehil olmayan yerlerde araçlarını tamir ettirirlerse, kullandıkları yani hava filtresinden yağ filtresine, işte enjektörden mazot filtresine, benzin filtresine, en önemlisi kullandıkları madeni yağlar. Bunları en kalitelisi demiyorum bakın. Üreticinin önerdiği. Hı hı. Yani motor yağında bile sizin aracınız eğer yarı sentetik yağıyla üretilmişse, tam sentetik yağın fiyatı da bunun iki misli ise, siz iki misli para harcadınız, tam sentetik yağ koydunuz diye motorunuzun ömrünü uzatmıyorsunuz. Hatta bazı noktalarda kısaltıyor bile olabilirsiniz. Onun için tek önerim, yani yıllardır da en çok söylediğimiz şey bu. Üreticinin önerdiği yoldan, ehil servislerden, yetkili servislerden, orijinal ekipmanları, orijinal malları kullanarak araçlarının bakımlarını yapmak. Buna lastik bile dahil. Yani
1: hani, ebatları değil mi?
2: Hem ebatları hem kalitesi. Yani no name bir lastik kullanmak yerine üreticinin önerdiği, üreticinin segmentinde olan lastikleri kullanmak, kaliteli lastikleri kullanmak.
3: Bunların bir de şey diyelim istersen, hep söylediğimiz modifiye konusuna biraz değineceğiz ama fabrika ayarları diyelim ona. Çok fazla oynamamak.
2: Yani o konuyu çok konuştuk geçmişte biliyorsun. Yani neyse o araçların hepsi yüzlerce, binlerce mühendisin tasarımıyla ortaya çıkıyor araçlar. Ondan sonra herhangi bir kişinin önerileriyle farklı bir şeyler yapmamak lazım. Her avantaj gibi görünen şeyin perde arkasında mutlaka çok daha büyük bir dezavantajı, çok daha büyük bir zararı vardır. Onun için yani bunlara dikkat edildiği takdirde maliyetler düşer.
3: Evet, yani bakım periyotlarını, aralıkları kaçırmamak lazım. Şey çok güzeldi aslında, o girişte söylediğin, hani kullanılan malzemelerin ömrü uzadığı için kilometre maliyetleri aslında baktığımızda düştü. Yani çok. 100 bin kilometrede bir bujiyi değiştirip şöyle anlatayım. Eskiden belki hani 1000 lira veriyorduk, şimdi 10 bin lira buji. Ama o zaman işte 3000'de 5000'de bir değiştirirken 100 bine kadar değişmesi gereken adedi toplayınca çok daha fazla veriyorduk. Ama gün sonunda neye dönüyor iş? Hani ben hep 50 liralık alıyorum var ya, yakıt hikayesi. Orada servise gideyim, ben 1000 lira vereyim, 2000 lira vereyim ama 10 kere vereyim mantığından hareket edersek, bugün gidiyoruz hani 10 bin lira veriyoruz, tek seferde veriyoruz, daha uzun kilometre için veriyoruz. O total toplu verme kısmı herhalde biraz insanları rahatsız ediyor, üzüyor, bütçeleri biraz sarsıyor.
2: Evet, ama işte o da aracın ömrünü, yani buna bir tek kendi aracınız, benim kullandığım, bir sene kullandığım, iki sene kullandığım araç diye de bakmamak lazım. Bu sonuçta bir de milli servet. Yani siz Türkiye'de kullandığınız, satın aldığınız bir otomobilin motorunun 1 milyon kilometre yapmasını hedeflemelisiniz. Siz de kullanıyorsanız, sizden sonra başka biri satın alıp kullanıyorsa, ondan sonra başka birisi de satın alıp kullanıyorsa, sonuçta o milli servet. Hı hı. Eğer siz doğru bakımları yaparsanız o motor 1 milyon kilometre gider. Halbuki yanlış malzemeleri kullanarak bakım yaparsanız o motorun ömrü 150 bin kilometre, 200 bin kilometre, 300 bin kilometreye düşer. Bu da işte gerek büyük resme baktığınız zamanki kayıp parça olur.
3: Evet, teşekkürler Serdar abi. Yine keyifli bir sohbet oldu. Haftaya yeni bir soruyla tekrar beraberiz. Evet sevgili seyirciler, veri analiz bölümümüzde Salih Çiçek her zaman olduğu gibi bizlerle beraber. Biliyorsunuz uzun bir süredir artık elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Bunların bize yaşattıklarından, menzilinden, şarj istasyonlarından birçok konu var, hayatımıza girdi. Bunlar her gün gelişiyor ama konuşmaya devam edeceğiz. Bazı sorunlar var, onları çözmeye devam edeceğiz. Salih, hoş geldin programımıza
4: hoş
3: tekrar.
4: Hoş bulduk Murat.
3: Şimdi sen bu işin çok iyi datalarını tuttuğun için şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki şarj altyapısı şu anda nereye ulaştı? Bu rakam yeterli mi? Hani elektrikli araç sayısıyla kıyasladığımızda ve tabii ki Avrupa ile kıyasladığımızda Türkiye nerede?
4: Murat, bu soru aslında hep sorulan bir soru, hep konu olan bir soru ama yeteri kadar net cevaplandırılmıyor. İstersen bunun detaylarına bir güzel girelim. Türkiye'deki mevcut altyapımızı değerlendirecek olursak şu anda 40 bin adet soketimiz var. Elektrik şarj soketimiz var. 23 bini AC, 17 bini de DC. Toplam elektrikli araç sayımız yaklaşık 400 bin civarında. Bu şu anlama geliyor, soket başı 10 tane araç düşüyor. Senin sorduğun sorunun cevabı, soket başı Avrupa'da da 10 araç düşüyor. Aslında Türkiye'nin ortalaması Avrupa'yı yakalamış durumda. Buradaki sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Bu sıkıntı bölgesel ve lokasyonel durumlardan ve zamanlamayla ilgili durumdan kaynaklanıyor. Türkiye'deki şarj potansiyelimiz aslında yaklaşık 105 milyon saat. Elektrikli araçların, 400 bin aracın talebi de yaklaşık 35 milyon saat. Yani bizim altyapımız aslında satılan elektrikli araçların 3 katı bir potansiyele sahip. Dediğim gibi buradaki en büyük sıkıntı lokasyonel ve zaman uyumundan kaynaklanıyor.
3: Şimdi çok doğru söylüyorsun. Lokasyon çok önemli ama araçların, elektrikli araçların satış dağılımına baktığımızda da ağırlığın aslında batıda olduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki soket sayısı oranına da bu yönden bakmak lazım. Global baktığımızda, kıyasladığımızda Avrupa ile aynı olsak da dağılım yönünden Avrupa ile eşit miyiz? Ben ondan çok emin değilim.
4: Aslında söylemek istediğim konu da tam olarak burasıydı Murat. Türkiye'de elektriklenmeye şöyle okuyalım. Soket başına düşen araç sayısı. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de bu rakam biraz daha farklı ama hı-hı, senin söylediğin gibi Ege ve Marmara bölgesinde çok daha farklı. Hı-hı. Yani elektrikleme aslında Marmara ve Ege bölgesinde çok sevildi. Hı-hı. Burada tabii iki noktaya da değinmek lazım. Bir tanesi yani soket başına düşen araç sayısında araç sayısı, ikincisi de altyapı. Örneğin Urfa, örneğin Maraş, örneğin Gaziantep gibi bölgelerde altyapı çok yeterli değil. Hı hı. Bu tabii ki depremin etkisinden olabilir ama bir İzmir örneği var. İzmir'de bizim rakamımız 17'ye çıkıyor. Yani soket başı 17 araç. Bu şunu gösteriyor. İzmir aslında elektriklenmeyi çok sevmiş ama altyapı buna eş zamanlı büyüyememiş. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi de bunun tam tersi. Altyapı yeteri kadar var ama elektriklenme çok fazla olamamış. Hı hı. Bu neden kaynaklanıyor? İstersen biraz da bunu konuşalım.
5: Tabii ki yani bu coğrafi yapılar da çok etkili burada.
4: Kesinlikle. Bizim davranışsal değişimi biz Türkiye'de çok kabul edelim. Araç almada karar verici birinci çocuklar oluyor artık. Çocukların tercihi çok önemli. İkincisi de komşular. Komşulardan ne gördük, o hangisini aldı, nasıl sonuçlar çıktı, bunlar değerli hale geliyor. Dolayısıyla davranışsal değişimimizde biraz zaman alacak gibi. Hı hı. Ama bunun biraz daha teknik boyutuna gelecek olursak, Doğu Anadolu, Güneydoğu'daki insanların en büyük endişeleri soğuktaki elektrikli araçların performansları. Hı hı. Hemen buna da cevap verelim. Kuzey Avrupa ülkelerinde, örneğin Finlandiya'da elektrikli araç oranı

0: sana geldi. Evet, devlet desteği de var bu konuda ama soğuk artık elektrikli araç için almada karar verici bir noktada bulunmuyor. Dolayısıyla bu değişim Doğu Anadolu içinde zamanla gelişecek. Bu bilgilerin yayınlanmasıyla, bu bilgilerin alınmasıyla, komşuların kullanmasıyla bu bilgi de değişecek. Ben şuna yürekten inanıyorum. Bizim davranışsal değişimimiz biraz da toplumsal kültürümüzden kaynaklı yavaş yürüyor. Ama elektrikli aracın altyapının hazır olması elektrikli aracın da artmasını çok büyük temel sağlayacak.
1: Şimdi orada bir nokta var. Yeni aldığımız bir eğitimde bunu dinledik, öğrendik. İşin mühendisleri tarafından bize anlatıldı. Isı pompası olmayan araçlarda bu kış şartlarında aşağı yukarı %30-%35 bir menzil kaybı yaşanıyor. Avrupa'daki araçlara baktığımızda, özellikle kuzey ülkelerine baktığımızda tabii ki orada ısı pompalı araçların tercih edilmesi birinci sebep. İkinci sebep tabii ki evlerin bir garajının olması ve tamamen dışarıda kış şartlarına araçların maruz kalmadan içeride kapalı bir yerde şarjlanması. Bütün bunları aslında doğru detaylarıyla değerlendirmek gerekiyor. Yoksa sadece soğuk aracı etkilemiyor demek başlı başına yetmiyor. İmkanlar da çok önemli. Bir de yine Avrupa'ya baktığımızda genellikle yollar düz. Bizde Karadeniz bölgesine baktığınızda araçların sürekli bir tırmanma eğiliminde olduğunu görüyorsunuz ki bu tabii benzin de olsa, yani içten yanmalı da olsa yakıt tüketimini artıran bir şey. Keza orada da elektrik tüketimini artıran bir şey. İnerken şarj etmiyor mu diyecekler tabii ki. Tabii ki ediyor ama çıktığı kadar, harcadığı kadar inerken aynısını sağlamıyor. Doğru. Dolayısıyla işte bu alışkanlıklar zamanla oturacak. O menzilleri öğrenecekler, şarj sürelerini öğrenecekler. Biz de ilk başladığımızda sıfırdan neredeyse 100'e şarj ediyorduk. Yani sıfıra 10'a geldiğinde 100'e kadar bekliyorduk. Tabii ki işin öyle olmadığını, pratikte böyle işlememesi gerektiğini öğrendik. Şimdi böyle 20 lira 30 lira kalmadan diyebilirim hatta. Hemen bir %80'e kadar tamamlıyoruz o bir kahve içimi sürede. Yola devam ediyoruz. Bu alışkanlıklar pek kolay değişecek gibi değil aslında. Doğru. Yaşamadan çok anlaşılmıyor. Dediğin gibi o komşu etkisi çok önemli. Hani birinin size anlatması gerekiyor. Burada da şunu öneriyorum ben. Hani hep aynı örnek olabilir ama matematiği matematik öğretmeninden, işte Türkçeyi Türkçe öğretmeninden öğreniyorsunuz. Bunu da komşudan ya da ne bileyim 50 sene önce ehliyet almış birinden dinlemeyin diyorum ben. Uzmanından dinleyin, verilere bakın, datalara bakın, bir de deneyin. Hani size uyuyor mu? Ama en önemlisi kişisel şarj imkanınız var mı? Yani evinizde veya ofisinizde. Bu varsa çok güzel bir şey. Yoksa sıkıntı şurada da doğuyor. 1'e 10 araç gibi gözükse de sizin bulunduğunuz, hani İstanbul'u konuşalım, sizin bulunduğunuz lokasyonda 1'e kaç düşüyor, bir de ona bakmak lazım. Bu ortalama bir rakam. Benim olduğum yerde 1'e 50 düşüyorsa, ben orada şarjsız çok bekliyorsam, problem oluyorsa çok kullanışlı ve çok insanı mutlu eden bir sistem olmuyor bu.
0: Çok doğru. Senin söylediğin gibi aslında bu oyun tek oyunculu bir oyun değil. Yani konuyu sadece müşteriye ve tüketiciye yansıtmamak lazım. Arz ve talep dengesi üstüne bölgesel kontroller, bölgesel gelişmeler ve ben bunun içine bir elektriklenme stratejisinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ülke olarak biz nereye varmak istiyoruz, neler yapmak istiyoruz, bölgesel olarak nerelere gitmek istiyoruz, bunların da çok net olarak ortaya konulması gerekiyor. Az evvel değindiğin konu çok güzeldi. Zamanlama ve lokasyon da çok önemli. İşte şarj için %10'u bekleyip beklememek. Ben çevremdeki insanlara şunu öneriyorum. Antalya'ya gideceğiz. İstanbul'dan yola çıktık. Bir alışkanlık hepimiz full şarj çıkıyoruz. İşte 350-400 kilometre sonra yaklaşık hepsinin ortalama bu dönemde. Batarya istasyonlarında anormal bir yoğunluk oluşuyor. Herkes oraya gelmek istiyor. Halbuki yarım şarjla çıkın ve dolayısıyla o kalabalığın olduğu istasyonları bir atlayın. Bu tür stratejik yaklaşımlar da elektrikli araçla birlikte geliyor. Az evvel söyledim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesi. Buraları seyahat yapılacağı zaman seyahat planlamasının da uygun yapılması gerekiyor. Yani hakikaten bu konuda müşterinin de tüketicinin de biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Her şeyden önemlisi bilinçlenme çok daha önemli Murat. Yani nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmesi gerekir, yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar, bunları öğrenmemiz gerekiyor.
1: Şimdi teknoloji hayatımızda olduğu için çok şanslıyız. Yani bunu akıllı telefonlar olmadan önce eğer bu aracı çıkarmış olsaydık eminim çok büyük kaos yaşanacaktı, çok zorlanacaktık. Şimdi bununla beraber bir sürü uygulama var. Bu uygulamalarda size kaç kilometre sonra hangi istasyonda kaç dakika şarj etmeniz gerektiğine kadar hesaplayan uygulamalar bunlar. Bu büyük bir avantaj. Ama yine istatistiklere bakıyorum, ben Avrupa araştırmalarına bakıyorum.

0: Aşağı yukarı %30'un üzerinde müşteri şikayeti var ki bunun genelinde şey oluşturuyor. İşte istasyon yeşil gözükmesine rağmen gidiyorsunuz çok çalışmıyor. Doğru. Call center arıyorsunuz, işte düzelttiriyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bazen gidiyorsunuz var diye gözüken yerde istasyon olmuyor. Bazen gidiyorsunuz istasyon var çalışıyor ama önünde başka bir araç var.
1: Veya ödemede sorun oluyor.
0: Ödeme problemi, evet, o an ödeme yapamıyorsunuz. Şimdi o da aşılıyor bu arada. Hani hep ben onu söylüyordum. X firması, Y firması, Z firması, bir sürü firma var. Hepsine abone olmak zorunda mıyım? Hepsine kredi kartımı tanımlamak zorunda mıydım diye. Şimdi bunlar tek çatı altında birleşip evet. Ben nereden olursam alayım tek yere ödediğimde hani içten yanmalı gibi düşünelim. Evet. X petrol firmasından aldığınızda B markasına geçtiğinizde yine aynı kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Abone olmanıza gerek yok. Bu sistemler girmeye başlıyor. Rezervasyonların artması gerekiyor. Ki yani ben saat kaçta nerede olacağım, kaç saat şarj edeceğim bilebileyim, bir garanti alınması gerekiyor. Ya yavaş yavaş ama ben yavaşlıyorum ama hızlı ilerliyoruz bu arada, değil mi?
1: Çok hızlı ilerliyoruz, gerçekten hızlı ilerliyoruz. Şu bilgi de vereyim, elektrikli araç kullananların global bilgi %96'sı ikinci araç olarak yine elektrikli araç almak istiyorlar. Evet, yaşadıkları ciddi sorunlar var ama senin verdiğin örnekten bir başka boyuta geçtiler artık. Yani teknolojik anlamda farklı bir kullanım noktasına geçtiler. Bu müşteri de memnuniyet yarattı. Özellikle araç güncelleme konusu var ya Murat, inanılmaz memnuniyet yaratıyor. Yani farklı özelliklerin araçlarına geliyor olması ve bunun farkındalık yaratıyor olması tüketici ayağında çok değerli bir özellik olarak ortaya çıkarıyor. Evet, şarj altyapısı, devlet bu konuda otorite. Çok büyük destek veriyor gelişimiyle ilgili. Ama altyapıyı sağlayanların da bu konuda hakikaten emek sarf etmeleri gerekiyor. Şu konuda çok büyük ciddi sorun yaratıyor. Müşterilerden geliyor. Türkiye'de de geliyor, yurt dışında da geliyor. Zaman konusunda bir handikapları var. Şarj etme konusunda ve bekleme konusunda. Hangi istasyonda ne kadar süre beklenecek bilgisi maalesef hala yok. Bunu şarj sağlayıcılarla da konuştuk. İşte sıranın belirli olması, kapasitelerin belirli olması gerekiyor. Rezervasyon sisteminin çalışıyor olması gerekiyor. Olacak mı? Olacak. Çok yakında mı olacak? Ben yürekten inanıyorum. Çok yakında olacak. Çünkü arz ve talep dengesi çok hızlı bir şekilde, eşlenik şekilde büyüyebiliyor. Türkiye'deki elektrik rakipleri çok fazla yok. Evet. Şu anda hibrit biraz rakip gibi görünüyor ama elektrikli araç gerçekten Türkiye'de önü son derece açık ve ben altyapının da buna uyumlu bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum.
0: Şimdi bizim yaşımızdakiler biraz bu gelişimi bildiği için biz tabii sorguluyoruz. Yani elektrikli araç, içten yanmalı araç, dizel araç, hibrit araç hepsini biliyoruz ama bir de işi yeni jenerasyon olarak düşünmek lazım. Nasıl onlar o çevirmeli telefonun nasıl çalıştığını bilmiyorsa, akıllı telefonlarla doğduysa tabii ki bir jenerasyonda bu elektrikli araçlarla doğdu. Onların o sessizliği, yoldaki o yumuşak gidişi, vites geçişlerindeki sarsıntının olmaması, yani içten yanmalıyla kıyasladığımızda elektrikli öyle bir geçiş yok tabii ki ama o pürüzsüz gidiş tabii ki onlar için güzel bir şey. Şöyle bir yorum vardı, hatta geçenlerde bunu konuştuk. Çok da güzel bir video yapmışlar. Diyor ki elektrikli aracın önce doğduğunu ve hayatımıza girdiğini hayal edin. Daha sonra da içten yanmalı motorlu araçları icat ediyorlar. Sonra elektrikliyi kullanan içten yanmalı ise soruyor. Diyor ki hani bu niye buna geçtin? Daha mı hızlı? Değil. Daha mı çabuk hızlanıyor? Değil. Daha mı sessiz? Değil. Daha mı çevreci? Değil. O değil, bu değil. Hiçbir şey yok. Daha mı teknolojik? Değil. Peki diyor, 2 dakikada dolduruyorum diyor.
1: Tabii.
0: Yani tek fark aslında 2 dakikada depoyu doldurmak. Planlarsak, bu rezervasyon sistemi gelirse kuyruğun süresini de görebileceğimiz için ben de aynı şeyi savunuyorum. Oturacak ama biraz sancılı tabii bir geçiş süreleri, her zaman her işte olduğu gibi. Ama güzel olacak. Artarsa, evlere artık girerse bu şarj sistemleri çok daha rahat edeceğiz. Geleceğin en büyük teknolojilerinden ya da kullanılan araçlarından biri olacak elektrikli araçlar.
1: Sonraki programlarda detayları da konuşuruz. Tabii hep iyi taraflarını söyledik. Elektrik aracın risk olan taraflarını da söylemekte fayda görüyorumken, özellikle bunun kullanıcı tarafından bilinmesi, bölgesel yönetimler tarafından bunun kabul edilmesi, teknik bilginin her tarafa yayılmasının herkesin çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Özellikle bayi tarafında, satış tarafında görevli arkadaşların sadece iyi taraflarını değil, rasyonalist olarak negatif ve pozitif taraflarını müşteriye doğru şekilde anlatılması lazım ki ileriye yönelik elektrikli araçlar da kötü bir imaj çizmesinler. Bu noktada sorumluluk hakikaten bütün paydaşlara da düşüyor.
0: Doğru. O konuları da konuşalım. Hani genel bir kanı var ya, elektrikli araçlar yanıyor diye. Aslında baktığınızda istatistiklere oranları çok çok düşük. Yani içten yanmalı bir araç daha fazla. Hibritler en yüksek bu arada yanma oranında. Tabii ki bu işin servis boyutu var. Servis elemanının bilgisi lazım. Orada çok yüksek bir voltaj var. Ekipman lazım, özel bir bölüm lazım. O bataryanın tamiri nasıl oluyor, olabiliyor mu? Bunlar lazım. Batarya teknolojisini bilmek lazım. Çok daha kat edecek yolumuz var ama süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölüme saklayalım bunları Salih. Evet sevgili seyirciler, veri analiz bölümümüzde Salih Çiçek bizlerle beraberdi. Verilerle ve analizlerle bu bölümde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Handi Kredi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tüm izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Zeybek. Bugün önemli bir gün çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan döndü tabii ki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan dönüşünde de kendisine bir grup gazeteci eşlik etti ki o gazetecilerden biri de 24 programcısı Belkıs Kılıçkaya'ydı. Kendisi yayın konuğumuz, stüdyo konuğumuz. Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mesajlar verdi? Gazeteciler hangi soruları onlara sordu? Öne çıkan başlıklar neler? Hepsini Belkıs Hanım'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önemli bir ziyaret. Türk Devletleri Teşkilatı. Çok fazla merak edilen konular vardı. Hem iç politikaya dair hem dış politikaya dair ama önce şununla başlayalım. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularınıza en ilginç yanıt verdiği mesaj ne oldu? Ne çıkarırsınız siz bu toplantıdan?
1: Bazı ziyaretlerde uçaktaki basın toplantısından flaşlar çıkabilir. Bazı ziyaretlerde de gittiğiniz yerden çok mesaj çıkabilir. Bu defa gittiğimiz yerden çok mesaj çıktı. Ama aynı zamanda tabii şu anda bölgemizdeki savaşa dair de Türkiye'nin pozisyonu ve Cumhurbaşkanı'nın bakışına ilişkin, ikazlarına ilişkin bir takım önemli mesajlar var. Onun için isterseniz önce Türk dünyasından mı başlayalım?
0: Türk dünyasından başlayalım. Çünkü özellikle artık Türk Dünyası Teşkilatı'nın hatta belki de geçmeye yakın da diyebiliriz. Avrupa Birliği gibi önemli bir güç olabilir mi? Ya da artık Avrupa Birliği geride mi kaldı? Sizin görüşünüz nedir? Hem bu zirvenin, gayri resmi zirvenin iç politikadaki değerlendirilmesi nasıl? Özellikle de dış ülkeler, yabancı ülkeler sizce bu zirveyi nasıl değerlendiriyor?
1: Önce Cumhurbaşkanı'nın nasıl değerlendirdiğini söyleyeyim müsaadenizle. Bu cümle önemli. Dedi ki Cumhurbaşkanı Türk dünyası ile ilişkilere zaten her zaman en baştan beri çok önem veren bir hükümet olduk. Türk Devletleri Teşkilatı zaten bunu gösteriyor ve ifadesi aile meclisimiz olarak gördüğümüz bir birlik. Ama ben biraz size coğrafyadan bahsedersem sonra Cumhurbaşkanı'nın mesajları belki daha anlaşılır hale gelecek. Burası biliyorsunuz tarih olarak Rusya ve Çin'in tabiatıyla etkili olduğu bir coğrafya. Adını zikretmek istemediğim başka aktörler de var ama bu bölgede hepimiz biliyoruz girmeye çalışan. Türkiye ise Türk dünyası için sadece tarihi değil ama onun istikametini belirlemesinde, geleceğinin inşasında çok stratejik, çok katmanlı ilişkilere matuf bir ülke. Bu da iki cumhurbaşkanının da yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Tokayev'in Kazakistan Cumhurbaşkanı mesajlarında görüldü. Nitekim Tokayev demişti ki Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan altın köprü. Bu ne demek? Türkiye Avrasya jeopolitiğinde anahtar ülke, merkez ülke konumunda. Ayrıca biz yine bu coğrafyanın denizlere açılan kapısıyız. Ama bizim yapmamız gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok vurguladığı şey de nedir? Demişti ki orada defalarca da değişik platformlarda söyledi. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan bu coğrafyada dilde fikirde işte birlik. Nitekim Cumhurbaşkanı mesajlarında Doğu Akdeniz deyince nereyi anlıyoruz? Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkistan'daki zirvede gözlemci sıfatıyla ağırlanmasından da memnuniyetini ifade etti. Evet. Böylece o hat canlanıyor. Ve aslında iki tarafta bu stratejik altyapının daha da işlemesi için hafıza çalışması yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biliyorsunuz Ahmet Yesevi nişanı verildi. Bu yeni Kazakistan Devleti'nin bir nişanı, bereketi de olsun inşallah. Bu hafıza canlandırma demek ve Erdoğan açıkçası dantel örer gibi ilmik kaçırmadan Orta Asya'da Türk devletleri dahilinde işte bunların

0: içerisindeki en güçlüsü olan, ki buna vurgu yaptı ekonomik olarak, Kazakistan'la da her nevi, yani sadece enerji, savunma, ki bunlar en önemli ayağıydı, ama kültürel, çünkü Maarif Vakfı da iki okul açtı ve yine Ahmet Yesevi Hazretleri'ni ziyaret etti, bütün devlet başkanları, Emine Hanım, hanımefendi de ziyaret etti. Bunlar belki böyle baktığınızda henüz küçük küçük adımlar gibi gözükebilir, öyle değil. Bir şeylerin canlanıp, dediğim gibi, hafıza çalışması üzerinden o stratejinin işletilmesi. Şimdi Cumhurbaşkanımızın beyanlarından da söylemek istiyorum. Şimdi daha anlaşılır oldu diye düşünüyorum Türk dünyasına ilişkin. Türk dünyası vizyon belgesi kurduk. Türk dünyasından sorumlu bir başkanlık kurduk Türkiye'de dedi. Ecdadımız geçmişte nasıl Türk'ün gücünü dünyada barış ve adalet ile perçinlemişse, bugün de Türk dünyasının güçlü ve egemen ülkeleri olarak bunun yeniden tesis edileceğine inanıyoruz. Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın Liderler Zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. Bunu hatırlattı ve dönem başkanlığı sırasında hem içeride, sizin sorunuza yanıt olarak, hem de dışarıda daha görünür kılınması için büyük bir gayret içinde olacağını ve bunda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını
1: söyledi.
0: İfade
1: tam
0: etti,
1: da bu
0: evet.
1: Konuyla ilgili Türk dünyası vurgusunda bulundu ama bir de Türk yüzyılı vurgusu var aslında.
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye yüzyılından Türk yüzyılına, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem 2023 ile birlikte Türkiye yüzyılı vurgusu, şimdi de Türk yüzyılı vurgusu, peki nasıl değerlendiriliyor? Erdoğan'ın tabii söylemleri doğrultusunda.
0: Evet. Şimdi nedir şu anda coğrafyamızda, değil mi? Bir savaş var ve bu savaşın ekonomik maliyetleri var, enerji maliyetleri var. Çünkü biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık hayatımızı sürdürmek için enerjinin ye bağımlıyız, yani her anlamda. Türkiye, Kazakistan, onu söylemeyi unuttuğum için hem de bu soruya cevaben söylüyorum. Türkiye petrolleri arama anonim ortaklığı ve onun Kazakistan muadiliyle, Cumhurbaşkanı da ifade etti, bir anlaşma yapıldı. Yani enerji konusundaki ilişkilerimiz daha derinleşiyor. Yine lityum konusunda, tarım konusunda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bunlar somut ve üzerinde gidilecek şeyler. Bu arada biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kuzeydeki hat Kazakistan içinde zayıfladı. Dolayısıyla alternatifler çıkıyor. Bu anlamda en önemlisi de orta koridor, doğu ve batı arasında. Bunun Cumhurbaşkanı sadece mallar için değil, enerji için de işlemesi gerektiğini, bu arada fikirler için de, ta Avrupa'ya kadar Çin'den giden bir hat bunun işletilmesi yönünde. Bu arada rakamlar verdi Cumhurbaşkanı, onlardan da bahsedeyim. Toplam dış ticaret hacmi Kazakistan'ın 145 milyar dolar. 5500'e yakın Türk şirketi halen Kazakistan'da, 6 milyar dolara yaklaşan yatırımlar içerisinde ve çalışıyorlar. Müteahhitler, Türk müteahhitler meşhur, onların proje değeri 30 milyar dolara varıyormuş. Yine Cumhurbaşkanı'nın verdiği rakamlar. İki ülke arasında 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunun 15'i çıkarılması hedefleniyor. Türkiye yüzyılı derken ben belki geçmişte kalmış bir şeyi hatırlatayım. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne muhalif olan bir Avrupalı siyasetçi demişti ki, sizi nasıl alalım? Arkanızda dünya kadar Türk devleti var. Yani dışarıdan aslında bu potansiyel belki içeriden görüldüğünden daha fazla, ama işlemek gerekiyor tabii ve Cumhurbaşkanı bu konuda çok titiz, dediğim gibi dantel gibi örüyor, ilmik kaçmamasına da gayret ediyor.
1: Savaşa gelelim mi? Özellikle gelelim. De en merak edilen konu bu, mutlaka sorulmuştur. Amerika'nın elbette ki İran'a yönelik saldırıları, bir körfez krizi olur mu olmaz mı? Bu konuyla ilgili nasıl bir değerlendirme?
0: Cumhurbaşkanı de tabii bu krizin en büyük müsebbibi, başka açıklamalarında da olduğu gibi, İsrail'i gösterdi. Bu defa da bitmek bilmeyen kışkırtmalarıyla dedi. Ve İsrail'i hayaller ve ütopyalar içerisinde bir devlet diye tavsif etti ve giriştiği tahriklerle bölgeyi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini, zaten defalarca gösterdiğini ifade etti. Ve İsrail'in yine niyetinin aslında bu savaşın bölgeye yayılması, buralar önemli tabii.

0: ve bölgede kriz da, yani bu tabii en şey ifadeyle
1: değil, evet.
0: daha da artsın gibi. Çünkü o pus kelimesini kullanmış Cumhurbaşkanı. Bu da tabii tesadüfi bir kelime değil. İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınmasını ve gerçek bir barışın inşa edilmesinin şart olduğunu tabiatıyla ifade etti. Ama bunda Türkiye olarak daha çetrefilli tablolara, bunları tahmin ediyorsunuz neler olabileceği baştaki cümlelerden, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Bu arada bölgenin sorunlarının yine bölgede mukim bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğine inandığını bir defa daha ifade etti ve kalıcı bir barış isteniyorsa, bu da tabii bölge ülkelerine bir mesaj. Herkes kısa ve vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı. Ülkeler, uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşının hakkını savunmalıdır diye, dediğim gibi bütün bölgeye de bir mesaj verdi.
1: Şimdi NATO'nun geleceği de konuşuluyor elbette ki dünyada. Tam NATO'nun geleceği konuşulurken NATO zirvesi Temmuz'da Ankara'da olacak. NATO'nun geleceği o zaman Temmuz'da artık Ankara'da da daha yüksek sesle konuşulacak diyebilir miyiz? Bu konuya dair mesajları
0: Şimdi,
1: neydi?
0: tabii burada en yani çok önemli bir hatırlatmada bulundu Cumhurbaşkanı. NATO biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir kurum. Günümüz dünyasının, NATO'nun kurulduğu dönemdeki dünyadan farklı olduğunu hatırlattı. Öncelikle tehditler çok daha karmaşık dedi, riskler çeşitlendi dedi, küresel sistem aşındı ve kısaca dünya çok değişti dedi. Ve NATO içinde, bu Trump'ın ara ara ifade ettiği bir şey biliyorsunuz, müşteki sıfatıyla. Cumhurbaşkanı da dedi ki NATO içinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı. Çünkü bazen NATO ne işe yarıyor konuşmaları da yapılıyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı hala NATO'nun önemine işaret etmiş oluyor ve ittifakın geleceği için dediğim gibi yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışının çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etti. Ve Türkiye'nin bu konuda kararlı ve tehditlere karşı hazırlıklı bir NATO için üzerine düşeni yapmayı ya hazır olduğunu ve ittifakın geleceğini ve küresel anlamda güvenlik mimarisine katkısı konusunda zirvede de önemli kararlar alınmasının beklediğini söyledi.
1: Şimdi bu zirvede çok önemli savunma sanayi alanında işbirlikleri de aslında yapıldı, konuşuldu. Özellikle işte Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ele alındı. Kaan zaten malum, Anka İHA ile ilgili yine önemli bir ortak çalışma var. Üretiminin ve bakım tesisinin Türkiye ve Kazakistan ortaklığında yapılmasına dair. Aslında bunu özellikle konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin yükselen bu savunma sanayi alanındaki ilerleyişiyle ilgili, hepsiyle ilgili nasıl bir değerlendirmede bulundu?
0: Çünkü soru da şöyleydi, soruyu da hatırlatayım. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda gelişme soruldu. Bu arada İspanya'nın Kaan'la ilgisi, alakası yönündeki haberler, üretim ve ihracat konusunda sizin söylediklerinize ilaveten hangi aşamada olunduğu soruldu. O da F-35 konusunda taleplerimiz ortada dedi. Biliyorsunuz çok uzun süredir karşılıklı müzakere ediliyor Amerikalı muhataplarıyla Türkiye tarafından. Müsbet bir netice almayı umuyoruz dedi. Kaan ise her gün ilerliyor ve süreç tamamlandığında yeni bir hikaye başlayacak. Kaan şu anda hikayenin ilk adımı. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın dedi. Elbette sadece Kaan değil, savunma sanayi ürünleri içinde başka Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği ürünlerin dünyanın ilgisini çekmeye devam ettiğinin altını çizdi. Bir süre önce Saha 2026'da savunma sanayi alanındaki gücü ve etkinliğinin Türkiye tarafından ortaya konduğunu, buraya olan alakayı söyledi. Ve 8 milyar dolarlık bir iş hacmine savunma sanayinde ulaşıldığını söyledi. Elbette bu sadece Türk dünyasındaki ülkeleri değil, bizim bölgedeki komşularımız da biliyorsunuz ilgilendiriyor ve biz bu konuda

işte Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptık yakında. Ama Avrupa'dan da var. Avrupa'da NATO ülkesi ve Avrupa Birliği ülkesi ilk Polonya pek çok savunma sanayi alanında bizden alım yapmıştı. Şimdi İspanya'da Kaan'la ilgileniyormuş. Detay verilmedi ama

0: Tabii Türkiye'nin de bir hem iç politikası hem de dolayısıyla aslında diğer ülkelerin de bağlantılı olduğu terörsüz Türkiye ile ilgili mesajları neler oldu? Peki konuşuldu mu bu?
1: Terörsüz Türkiye ile ilgili mesajlarına geçmeden müsaadenizle hazır coğrafyalarda dolanırken Avrupa Birliği ile ilgili de bir cevabını iletim eğer siz sormayacaksanız.
0: Tabii, lütfen.
1: Çünkü önemli. Bugün Avrupa Birliği neredeyse içinde ve dışında atıl kaldığı yönünde tartışmalarla ele alınan bir antite. Bugün hatta Josep Borrell'in vardı yani bu işlemiyor artık diye. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin son zamanlarda yine Türkiye'ye dönük bir takım yetkilileri tarafından beyanlarını işittiniz. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'ne dönük şu mesajları verdi. Biz samimi olarak birlikte ilişkimizi onun bir parçası olarak kuvvetlendirmek istiyoruz. Avrupa Birliği henüz bunun farkında değil dedi. Yani aslında biraz idrakında da değil galiba. Bu tutumun ama hatırlattı. Dünyada işte NATO içinde söylediği vurgular her alanda kabuk değiştirdiği bir dönemde Avrupa Birliği'ne zarar verdiğini yetkililerinin muhataplarımıza anlatıyoruz dedi. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır. Doğru. Dünkünden daha fazla bir fırsat. Ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir yol ayrımında karar vermek zorunda dedi. Avrupa daha önce de ifade ettiğim gibi dedi, tekrarladı. Bir yol ayrımına gelmiştir. Ve bu yol ayrımında durumu, konjonktürü çok daha dikkatli değerlendirmek durumundadır dedi.
0: Önemli. Peki terörsüz Türkiye konusuna gelelim mi? Tam dünyada
1: tabii,
0: şu anda.
1: Evet, Avrupa Birliği
0: evet,
1: deyince.
0: Evet, doğru. Savaş.
1: Terörsüz Türkiye konusunda ilk mesajı 86 milyonun birlik içerisinde yola devam etmesi, ebedi kardeşliğini perçinleyecek bir adım ifadesini kullandı, beraberliğinin ve ebedi kardeşliğinin. Cumhur İttifakı konusunda Cumhur İttifakı olarak bu gayeye ulaşmak için basiretli davrandıklarını söyledi ve bir hatırlatma da bulundu. Geride bıraktığımız 18 ayda hem mesafe alındığını hem de bir taraftan da TUSAŞ saldırısı gibi gizli açık pek çok badire atlatıldığını söyledi. Bunlara rağmen yoldan dönülmediğini, meclis komisyonunun uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koyduğunu ve bunun üzerinden ilerlediğini, bu arada silah bırakmanın ivmelenmesi için de istihbarat teşkilatının ayrıca çalıştığını ifade etti. Süreç bugüne kadar bütün zorluklarına rağmen ilerlemiş, öyle ifade ediyor ve diyor ki biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, buna fırsat vermeyeceğiz. En önemlisi niyetimiz hayır, yolumuz hayırdır. Akıbetimiz de inşallah hayırlı olacak dedi ve bütün engellere rağmen, malum engeller işte TUSAŞ'tan bu yana bir takım şeylerin de atlatıldığını söyledi. Dayanışma ve eşgüdüm Cumhur İttifakı arasında yol haritası üzerinden ilerlemenin süreceğini
0: bu
1: belirtti.
0: Konudaki kararlı da bir kez daha vurgulamış aslında kendisi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretler gerçekleştiriyor. Yine Türkiye'ye gelip kendisinin kabul ettiği önemli isimler var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkiye'deki programları hem dünyadaki bu ziyaretleriyle çoğu savaş içinde olan ülkelerle bir ara bulucu rolü de görüyor Türkiye. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışmak için gelen liderler var. Bunları biliyoruz, görüyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu işlerle uğraşırken tabii bir de ana muhalefet partisinin içinde yaşanan bir karışıklık var, bir yolsuzluk var, rüşvet var. Bunlarla ilgili nasıl bir değerlendirmede bulundu acaba CHP'nin içinde bulunduğu karışıklıkla ilgili?
1: Evet, bu konuda da bir soru soruldu. Bu arada 17 belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçmesi üzerinden de bu soru gündeme geldi. O da Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olup şu ya da bu sebeple hakarete maruz kalan herhangi bir

0: sebeple baskı gören ve huzuru bozulan bazı belediyelerin, işte bu 17 belediyenin AK Parti'ye katıldığını belirtti ve başka belediyeler olabileceğinden de söz etti. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti biliyorsunuz belediyelerle ilk öne çıkmış, belediye hizmetleriyle öne çıkmış bir partiydi.
1: Evet,
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle olmadığını ifade etti. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet savurma merkezi haline gelmiş diye ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki koltuk savaşlarını, birbirini suçlama yarışının da açıkçası kendisini ilgilendirmediğini ve yoluna devam ettiğini ifade etti.
1: Peki muhalefetle devam edelim o zaman. Dili, çünkü çok yargılayıcı, sert bir dili var. Özellikle de CHP Genel Başkanı'nın bu dillerden birinde gurbetçilere karşı da kullanıyor. Evet. Çünkü önümüze de yaz malum tatile gelecekler. Bu konuyla ilgili açıklamaları neler oldu kendisinin?
0: Edep dışı diye ifade etti.
1: Edep dışı.
0: Evet, yani muhalefetin yurt dışında yaşayan, malum gurbetçi diye andığımız vatandaşlarımızı hedef alan küçümseyici ifadelerinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde küfür ve hakarette mahir isimlerin seçildiğini beyan etti. Bu arada partide tabii herkesin tanık olduğu şekilde bu arada bir gün öve öve bitirilemeyen isimlerin başka bir gün Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle tükürük yağmuruna tutulduğunu ve yıllarca beraber yürüdükleri arkadaşlarının bundan nasibini aldığını, bütün bunların evet ne diyor? Aynen okuyayım buradan. Ana muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor. Berbat. Vatandaşlarımız da partinin işleyişinden bir fikir ediniyordur babında sözler söyledi. Ne diyor? Evet, kendi yol arkadaşına bunu meşru gören bir zihniyet vatandaşa ne yapar? Varın siz
1: gerisini düşünün.
0: Düşünün evet. Diyor.
1: Peki. Şimdi Kazakistan'la birlikte dijitalleşme, teknoloji, yapay zeka gibi konular da ele alındı aslında. Bununla ilgili iş birliklerine dair konuşuldu. Özellikle yapay zekanın olumsuzluğuna dair açıklamalarda bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Tam da bu konuyla ilgili tabii Türkiye'de de çalışmalar var. 15 yaş altındaki çocukların bazı uygulamalara giremeyeceğine dair tabii ki. Bu sanal medya ile ilgili, sosyal medya ile ilgili de elbette ki gündemi de bulunuyor kendisi.
0: Evet, yani bu tabii her gün yeni bir veçesi çıkan bir mesele biliyorsunuz. Çocuklar nezdinde, büyükler nezdinde, herkes nezdinde evet. Hem olumlu hem olumsuz tesirleri var. Çok tehlikeli tesirleri de olabiliyor. Nitekim dedi ki biz teknolojiyi reddeden değil, teknolojiyi insanlığın hayrına kullanan bir anlayışla düzenlemelere gidiyoruz. Çünkü dijital dünya çok kaotik bir atmosfer ve çocuklarımız ne yazık ki bunun içerisinde tuzağa düşebiliyor. Tuzağa düşürmeye çalışan yapılar ve kişilerle dolu maalesef dedi. Bu tehditlerin ne kadar yıkıcı hale geldiğini hep beraber biliyoruz. Siber birimlerimiz sanal devriyeleriyle dijital suçlarla mücadeleye devam ediyor dedi. Şiddete özendiren, bağımlılık yapan yahut sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar maalesef biliyorsunuz bunlar Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri. Hı hı. Pek çok alan var tehlikeli ve toplumumuzu tehdit eden. Bunlara dönük tedbir alındığını ve bunun daima devam ettiğini, yani yenileri çıktıkça da sürdürülebilir bir tedbir planlaması yapıldığını, 15 yaş altı çocuklar için bilhassa ve bu arada ailelerin, sosyal ağ sağlayıcıların ve devletin de onlarla işbirliği sayesinde bu tedbirlerin ek tedbirlerle birlikte hayata geçirileceğini söyledi. Hakikaten Allah çocuklarımızı, gençlerimizi muhafaza etsin.
1: Amin. Şimdi aile yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok üzerinde durduğu, özellikle de Türkiye için de katıldığı her programda bahsettiği bir kavram aile yılı ve elbette

0: şehirdeki bir nüfus oranı var, düşüş oranı var ve bununla ilgili çok fazla ve farklı teşvik paketleri, programları yapılıyor hükümet tarafından. Bununla ilgili neler söyledi? Çünkü Mayıs'ın son haftasına doğru gidiyoruz. Mayıs'ın son haftası artık aile haftası.
1: Evet, hem de evliliklerin arttığı haftalar. Evet. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz 3 çocuk mevzunu ortaya attığında yıllar önce
0: herkes çok eleştirmişti. Ama şimdi ne kadar önemli
1: evet,
0: oldu.
1: Şimdi kendisi de dedi ki o zaman çok eleştirildim. Ama bugün bakınca 3 çocuk ikazımızın ne kadar haklı olduğunu görüyorsunuz dedi. Doğru, Türkiye'nin maalesef nüfusu sürdürülebilir olmaktan başka bir seyre geçti. Ailenin desteklenmesi yönünde hem başta Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem hükümeti pek çok teşvik getiriyor. Bir iki ilginç rakam vereceğim. Belki bunun farkında değilizdir. Aile ve Gençlik Fonu, Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden söylüyorum. Bugüne kadar 205 binin üzerinde genci istifade ettirdi bu fondan. 140 binin üzerinde gence toplam 11,6 milyar lira ödeme yapıldı. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençler, yani bir de biliyorsunuz bu şeyler var, tedbirler var. Cumhurbaşkanı belki yine eleştirilir ama diyor ki bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, tütmedik ocak bırakmamaktır.
0: Bu da Türkiye'nin geleceği için aslında.
1: Elbette.
0: Yıllar aile. Önce yine bu nüfus oranındaki azalmayı öngördüğü gibi yine bu açıklamayı yapıyor kendisi. Evet. Peki anayasa en çok konuşulan konulardan biri de buydu. Yeni anayasa. Evet. Bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi.
1: Evet. Yeni anayasa konusu her zaman gündemde kalacak ve biz bu millete bu konuda verdiğimiz sözü mutlaka yerine getireceğiz dedi. Hazırlıkların tamamlandığını, ihtiyaç duyulduğu, talep edilen hususların belirlendiğini söyledi. Sivil siyasetten bahsediyorsak, çağın gereklerine uygun mevzuat düzenlemelerinden bahsediyorsak, bunu gerçekleştirmek için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu vurgusunu yaptı. Ve ne dedi? Diyor ki gelin her türlü siyasi ön yargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesimini işte benim anayasam diyebileceği metni birlikte inşa edelim. Nedir anayasa? Bir vatandaşlık sözleşmesi. Ve biz aslında 1924 anayasasını hiç neredeyse zaten anayasa kullanılmadı. Ama 1924'ten bu yana aslında sivil anayasasını yani milletvekilleri mecliste seçilmiş milletvekilleri tarafından kendi sivil anayasasını henüz yapmamış bir milletiz. Cumhurbaşkanı bu konuyu çok önemsiyor. Bütün değişikliklere rağmen yani 12 Eylül sonrası yapılmış anayasadaki pek çok köklü değişikliğe rağmen neticede bu bir darbe anayasası. Ve bu konuda milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Bu vurgusu çok önemli. Herkesin benim anayasam diyebileceği bir anayasa yapacağız.
0: Berkis Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizlere vermiş olduğu mesajları sorulara karşı bizlere ilettiğiniz çok sağ olun. Çok
1: ben
0: teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını aldık. Biz artık haberlerimizle hem Türkiye'den hem dünyadan devam edelim. Yine elbette ki bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde savunma sanayi alanında tabii önemli anlaşmalara da imza attı. O işbirliklerinden biri de insansız hava aracı Anka ile ilgiliydi ki önümüzdeki günlerde Türkiye ve Kazakistan ortaklığıyla Anka İHA için ortak üretim ve bakım tesisi kurulacak.
2: Anka rotasını Kazakistan'a çevirdi. Türkiye ile Kazakistan arasında Anka insansız hava aracı için ortak üretim ve bakım anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde 13 anlaşmaya imza atıldı. O anlaşmalardan biri de Anka insansız hava aracı ile ilgiliydi.
3: Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için.
2: Buna göre Türkiye ve Kazakistan arasında Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulacak. Bu girişim Anka için ortak üretim üssü olacak. Anlaşmayla iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği güçlenecek.

0: Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandırılacak. İmzalar sonrası açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kurumsal temasların derinleşeceğine, ortak kabiliyetlerin artırılacağına dikkati çekti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Kazakistan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Şimdi o paylaştığı videoyu ekranlarınıza getireceğiz.
2: Türkiye-Kazakistan dostluğunu işaret etti, ziyaretten enstantaneleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmişti. Emine Erdoğan o ziyarette kameralara yansıyanları sosyal medya hesabından bir kez daha hatırlattı. Video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esenboğa'dan ayrılışıyla başladı. Ardından Kazakistan'daki coşkulu karşılama yer aldı.

0: Ziyaret kapsamında Emine Erdoğan'ın temasları da videodaydı. Emine Erdoğan paylaşımına Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun, ortak tarihimizin gücü ve gönüllerimizde taşıdığımız muhabbetle ilelebet yaşamasını diliyorum notunu düştü.
1: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış emekli James Jones, Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a ve 24'e özel açıklamalarda bulundu. Jones, İran Savaşı, NATO'nun geleceği, Trump'ın politikaları ve Türkiye'nin yükselen rolüne ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte o özel röportaj.
2: ABD güvenlik bürokrasisinin en deneyimli isimlerinden biri olan emekli deniz piyadeleri generali James Jones, Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın ve 24'ün sorularını yanıtladı. Jones, İran krizinden Türkiye-ABD ilişkilerine kadar kritik açıklamalar yaptı. İran'da liderlik krizinin yaşandığını söyledi.
3: Devrim muhafızlarının kontrolü sürdürmek için sert şekilde mücadele ettiğini düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, sonra ayrılıyor. Yani savaş sonucunda yaşanan lider kadro kayıpları düşünüyorum. Düşünüldüğünde şu anda kimin yönetimde olduğunu görmek zor.
2: Jones, İran'ın askeri açıdan büyük bir darbe aldığını iddia etti. Rejimin bir noktada çökeceğini ancak henüz buna dair bir işaret görmediğini belirtti.
3: Askeri açıdan kesinlikle büyük bir darbe aldılar. Buna hiç şüphe yok. Geleneksel görüş, ablukanın başarısı nedeniyle ekonomilerinin ciddi sıkıntıda olduğu yönünde. Rejimin bir noktada çökeceğini düşünüyorum. Ne zaman olacağını söyleyemem ama abluka ve ekonomik yaptırımlarla daha fazla devam edebileceklerini sanmıyorum.
2: ABD İran müzakereleri çıkmaza girdi. Jones, eski başkan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenmişti. Trump'ın geçmiş dönemdeki yönetimlerin aksine İran'a güvenmediğini söyledi.
3: Trump yönetimi hariç her yönetim İran'ın verdiği sözleri yerine getireceğine inanarak pasif yolu seçmeye çalıştı ve İran bunu yapmaya istekli olduğuna dair hiçbir zaman gerçek bir işaret göstermedi. Bugün bile görüşmelerde nükleer programı uzatmak istiyorlar ama aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ediyorlar. Donald Trump'ın bunu kabul edeceğine şaşırırım.
2: Her krizin arkasında ABD var. Emekli generale göre ABD aynı anda çok fazla krizi yönetmeye çalışıyor. Bu nedenle de ağır bir yükün altında. Jones bunun sebebinin eski yönetimler olduğunu savundu.
3: Trump yönetimi birçok meseleye el attı ama belki de önceki yönetimler zamanları varken bunlarla ilgilenmediği için. İran bunun iyi bir örneği.
2: Eski NATO komutanı Washington yönetiminin müttefik desteğini kaybetmeye başladığı görüşünde özellikle İran savaşı konusunda Avrupa ülkeleriyle yaşanan görüş ayrılıklarına dikkati çekti. NATO'nun İran konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini de savundu.
3: İnsanlar Başkan Trump'ın NATO'ya savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasıla yüzdelerini artırmaları konusunda nasıl baskı yaptığını konuşabilir. Oldukça sertti ama sonuçta oldukça başarılı oldu. Konuştuğum insanların çoğu Donald Trump'ın ne yaptığına gerçekten itiraz etmiyor. Sadece bazen bunu yapış

0: şeklini sevmiyorlar. Ve bence bu da özellikle İran konusunda müttefik desteğini kaybetmemize neden oluyor.
1: Emekli General Trump ve Obama dönemlerini de kıyasladı. Obama'nın Arap dünyasıyla bağları kopardığını ve İsrail'le ipleri tamamen gerdiğini belirtti. Röportajda Türkiye'ye de geniş bir parantez açıldı. General Jones, Türkiye'nin askeri ve endüstriyel gelişimine hayranlığını gizlemedi.
0: Türkiye sadece sanayi altyapısını çok etkileyici şekilde geliştirmekle kalmadı, Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip ülkelerden biri oldu. Başkan Erdoğan'ın herkesle rekabet edecek bir sanayi altyapısı oluşturmakta başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de ABD hakkındaki halk görüşü olması gerektiği gibi değil. Eğer uzun yaşayıp bir şeyi görebilecek olsam hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem Türkiye'deki insanların düşündüklerinden çok daha fazla ortak noktamız olduğunu anlamalarını isterdim. Aynı değerlere sahibiz, güçlü bir ekonomimiz ve dünyada birçok şeyi yapmamızı sağlayan sanayi altyapımız var. Türkiye'ye gereken değer verilmeli.
1: Emekli General röportajın sonundaysa Amerikan yönetimlerine dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Jones'a göre ABD'nin en büyük stratejik hatası savaş sonrası süreci planlayamaması.
0: Eğer savaşa girmeye kararlıysanız savaş bittikten sonraki gün için iyi hazırlanmış bir planınız olmalı. Eğer ulus inşası yapmayacaksanız, insanları yeniden ayağa kaldıracak bir planınız yoksa saldırı başlatmayı iki kez düşünmelisiniz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere gerilimi sürüyor. Başkan Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. İstersek tüm altyapılarını iki günde yok ederiz diyerek meydan okudu. ABD Enerji Bakanlığı da İran'ı tüm dünyayı rehin almakla suçladı. Tahran cephesi ise barışa da savaşa da hazır olduğunu belirtiyor. Orta Doğu'da savaş rüzgarları dinmek bilmiyor. ABD Başkanı Trump İran'ı uyardı. Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez olduğunu savundu. Trump, hiçbir şeyi hafife almıyorum ama istersek her şeyi iki günde yok edebiliriz dedi. İran'ın tüm altyapısını haritadan silme tehdidinde bulundu. Askeri bir çözüme kapı aralayan Trump yine de önceliğinin şiddet içermeyen bir yol olduğunu vurguladı. Krizin enerji boyutu da var. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyayı terörize ettiğini ve rehin aldığını söyledi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan bu dar boğazı aşmak için Amerikan donanmasının petrol tankerlerine eşlik ettiğini belirtti. Wright, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na uzanan yeni boru hatlarıyla Hürmüz'ün öneminin azaltılacağı sinyalini de verdi. Tahran cephesinde ise Washington'a ekonomik çöküş uyarısı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin bu savaş politikası yüzünden benzin fiyatlarının uçtuğunu ve Amerikan ekonomisinin büyük bir yıkıma sürüklendiğini söyledi. Üst düzey askeri danışman Muhsin Rızai de Trump'ın Pekin ziyaretine değindi. ABD'nin düştüğü krizi Çin'le çözmeye çalışmasının Washington'ın çaresizliğinin göstergesi olduğunu savundu. Tüm bu resleşmeler yaşanırken İtalya donanması Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer güvenliğini sağlamak için bölgeye Croton ve Rimini isimli iki mayın avlama gemilerini bölgeye gönderdiğini açıkladı. Soykırımcı İsrail elbette ki Gazze'de yine ateşkesi ihlal etti ki son yapılan saldırılarda yine siviller hedef alındı. Özellikle de aralarında kadınların olduğu 8 kişi şehit oldu ki bu son rakamla birlikte toplamda can kaybı sayısı 72.757'ye çıktı. Elbette ki İsrail sadece Gazze'de değil yine Batı Şeria'da da ne yazık ki soykırımına saldırılarına devam ediyor ki Batı Şeria'da da yine askeri saldırılar var. Filistinlerin topraklarını adeta ellerinden almak için bir sivil işgalci vahşeti yaşanıyor.
3: Yine siviller hedef alındı. Evler yerle bir oldu, araçlar küle döndü. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti, yine ölüm yağdırdı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesini hedef aldı. Sivil bir apartman ve El Vahde caddesinde seyir halindeki bir araç bombaların hedefi oldu. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit oldu. 45'ten fazla kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail ordusu Hamas komutanlarından İzzettin el-Haddad'ın hedef alındığını iddia etti. Son saldırılarla birlikte Gazze'de şehit sayısı 72.800'e yaklaştı. Vahşetin bir diğer adresi ise işgal altındaki Batı Şeria'ydı. İsrail askerleri Cenin mülteci kampına baskın düzenledi. Yine Filistinlileri katlettiler. Çok sayıda kişiyi de yaraladılar. Sivil işgalci İsrailliler de terör estiriyor. Ramallah'ta Şukba ve Turmusayya beldelerine baskın düzenleyen gaspçılar, tarım alanlarını, araçları ve hayvan barınaklarını ateşe verip duvarlara ırkçı sloganlar yazdı. Saldırıların boyutu insanlığı utandıracak seviyeye ulaştı. Maskeli bir İsrailli Ramallah yakınlarında Filistinlilere ait bir bekçi köpeğini sopayla döverek öldürdü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail basınında da infial yarattı. İsrail polisi soruşturma başlattı. O saldırı anları bölgede tırmanan nefretin ve vahşetin geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında kritik bir karar alındı. CHP'li eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl Nisan ayında başlatılan yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Niyazi Nefi Kara makamında baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Dava kapsamında 5'i tutuklu 41 sanık yargılandı. Eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de bu davada yer aldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Niyazi Nefi Kara'nın belediye içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurduğunu ve rüşvet suçlarının birincil sorumlusunun kendisi olduğunu iddia etti. İddianamede 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve iş insanları da yargılanıyor. Mahkeme Niyazi Nefi Kara'nın cezasını açıkladı. Eski belediye başkanı 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama süreci devam ediyor. Sancaktepe'de özel mülkiyet tartışması yaşanıyor. Bir şirket CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin tapulu arazilerine gece saatlerinde asfalt döktüğünü iddia etti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulurken gözler şimdi başlatılan süreçte.
4: Tapumuz ve şikayet tutanağımız görüldüğü üzere her türlü resmi şikayet ve işlemler gerçekleştirilmesine rağmen işgal ısrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir.
0: Bir sabah uyandılar ve iddiaya göre kendi tapulu arazilerinin ortasında asfaltlanmış bir yol buldular. Şirket yetkilileri şimdi CHP'li Sancaktepe Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütüyor.
5: Burası ne bir cadde ne de bir yol. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu asfalt aslında bir iş yerinin tapulu malı. Ancak iddiaya göre CHP'li Sancaktepe Belediyesi gece saatlerinde buraya gelerek asfalt döktü. Üstelik bunun için ne bir kamulaştırma kararı vardı ne de mülk sahibinin izni.
4: Müvekkil şirkete ait tapulu özel mülkiyet niteliğindeki görülen taşımamıza Sancaktepe Belediyesi'ne ait olduğu ifade edilen iş makineleri ve araçlarıyla girilerek taşımamızın bir bölümü fiilen yola katılmıştır. Ancak burada herhangi bir kamulaştırma izni, geçici işgal izni, resmi bir bildirim bulunmamaktadır.
0: Şirket tarafına göre yaşananlar sıradan bir yol çalışması değil. İddiaya göre önce arazi sınırlarını gösteren taşlar kaldırıldı. Ardından tapulu alanın bir bölümü asfaltlandı. Şirket vekili ise olayın yargıya taşındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını söylüyor.
4: Şikayetler sonrasında olay yerine gelen belediye yetkilileri burada herhangi bir izin alınmadan kamulaştırma işlemi yasal prosedür yürütülmeden işgal edilmeyeceğini, işlem tesis edilmeyeceğini ifade etmişler ve olay yerinden araçları kaldırmışlardır. Ancak aradan henüz birkaç gün geçmesine rağmen gece saatlerinde gelinerek asfalt dökülmek suretiyle taşıma üzerinden yol geçirilmiştir.
0: Şirket yetkilileri şimdi arazinin eski haline getirilmesini istiyor. Konuya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
4: Hukuka uygun bir işlem gerçekleştirecek

0: ise bunun yolu bellidir. Anayasanın 46. maddesinde belirtilen kamulaştırma izni alınarak maliklere bildirim yapılır, bedeller ödenir ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. Ancak burada yapılan hukuksuz bir eylem olup biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve müdahalenin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz.
1: Muğla merkezli 5 ilde Daltonlar Suç Örgütü'ne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Olay Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Başlayan bu operasyonda ekipler suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, nitelikli yağma, silahlama, zarar verme, kasten öldürme ile teşebbüs ve tehdit gibi suçlamalarla Muğla'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı, 10 şüpheli tutuklandı. Ayrıca ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı. Hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. 2 köydeki çok sayıda evde hasar oluştu. Sungurlu'yla Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara neden oldu. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede köylerdeki bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi. Çorum Valisi Ali Çalgan, Oyaca ve Kavşut köylerini ziyaret etti. Vali Ali Çalgan, 5 yaralının olduğunu ve hayati tehlikelerinin olmadığını açıkladı. Vali Çalgan, Oyaca köyünde hasarın büyük olduğunu ve binaların %80'inin oturulamayacak durumda olduğunu belirtti. Hortum nedeniyle civardaki köylerde Oyaca ve Kavşut köylerinde olduğu gibi zarar olmadığını söyledi. Çanakkale Kepez'de gastronomi festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetler festival alanında bir araya gelirken kebaplardan yükselen duman ve tatlı standları ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.
2: Dumanı üstünde kebaplar, tepsilerden taşan künefeler, baharat kokularının birbirine karıştığı festival alanında Türkiye'nin dört bir yanından gelen lezzetler Kepez'de buluştu. Cağ kebabından kağıt kebabına, şırdandan humusa, içli köfteden biberli ekmeğe kadar onlarca yöresel tat festival alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ustaların yaptığı şovlar da etkinliğe renk kattı.
3: Burada her şey efsane. Bütün halkımız burada, misafirimizin. Biraz sonra da ikramlarımız başlayacak. Meşhur Erzurum'un cağ kebabı var. Efsane. Yayla kuzusunda yapılıyor. Muhteşem. Gördüğünüz gibi ızgara koyuyoruz, soramazsınız. Gördüğünüz gibi burada da yöresel Hatay'ımızın güzel yemekleri, dişi köftesinden, etli ekmeğinden, bundan sonra çeşit Hatay yemeklerinden, dolmasından, sarmasından burada yöresel.
2: Festival alanına gelen ziyaretçiler yöresel yemeklerin yanında doğal ürünleri, baharatları, macunları ve el işi ürünleri de yakından inceleme fırsatı buldu. Izgaralarda pişen kebaplar ve tatlı standları ise gün boyu en yoğun noktalar arasında yer aldı. Etkinlik boyunca yöresel türkücüler ve sıra geceleri de ziyaretçilere renkli anlar yaşattı. Lezzet ve kültürün buluştuğu gastronomi festivali 24 Mayıs akşamına kadar ziyaretçilerin ağırlamayı sürdürecek.
1: Görenleri acıktıran bu haberle bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında tekrar birlikte olacağız.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te, 24'te.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın

0: O ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından... İşlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.

0: Katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı.

0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: dükkanlarını yeni açanlar, radyo frekansına yarın yeni yapanlar için ben Deniz Zeybek. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hemen devam edelim. Soykırımcı İsrail Gazze'de yine ateşkes elbette ki ihlal ediliyor. Soykırımcı İsrail tarafından sivilleri hedef aldı İsrail yine. Saldırılarda aralarında kadınların da olduğu 8 kişi şehit oldu. Toplam can kaybı ise 72.757'ye çıktı. İsrail şiddeti sadece Gazze ile de sınırlı değil. İşgal altındaki Batı Şeria'da askerlerin baskınları ve Filistinlilerin topraklarını gasp eden sivil işgalcilerin vahşeti sınır tanımıyor.
1: Yine siviller hedef alındı. Evler yerle bir oldu, araçlar küle döndü. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti, yine ölüm yağdırdı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesini hedef aldı. Sivil bir apartman ve Elvahde caddesinde seyir halindeki bir araç bombaların hedefi oldu. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit oldu. 45'ten fazla kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail ordusu Hamas komutanlarından İzzettin el-Haddad'ın hedef alındığını iddia etti. Son saldırılarla birlikte Gazze'de şehit sayısı 72.800'e yaklaştı. Vahşetin bir diğer adresi ise işgal altındaki Batı Şeria'ydı. İsrail askerleri Cenin mülteci kampına baskın düzenledi. Yine Filistinlileri katlettiler. Çok sayıda kişiyi de yaraladılar. Sivil işgalci İsrailliler de terör estiriyor. Ramallah'ta Şukba ve Tur Musayya beldelerine baskın düzenleyen gaspçılar, tarım alanlarını, araçları ve hayvan barınaklarını ateşe verip duvarlara ırkçı sloganlar yazdı. Saldırıların boyutu insanlığı utandıracak seviyeye ulaştı. Maskeli bir İsrailli Ramallah yakınlarında Filistinlilere ait bir bekçi köpeğini sopayla döverek öldürdü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail basınında da infial yarattı. İsrail polisi soruşturma başlattı. O saldırı anları bölgede tırmanan nefretin ve vahşetin geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Çin lideri de Vladimir Putin de Çin'e resmi ziyaret düzenleyecek. Putin Salı günü Pekin'de olacak. Açıklama Kremlin'den geldi. Buna göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Putin'i Çin'e davet etti. Putin daveti kabul etti. Salı ve çarşamba günü Pekin'de olacak. Xi ile bir araya gelecek. Ziyaretin zamanlaması ise dikkat çekti. Zira ABD Başkanı Trump cuma günü Çin'de temaslarda bulunmuştu. Xi ve Putin ziyarette ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da

0: derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider Rusya ve Çin eğitim yılları adli etkinliğine katılacak. Görüşme sırasında bazı anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. Putin ve Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere gerilimi sürüyor. Başkan Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. İstersek tüm altyapılarını iki günde yok ederiz diyerek meydan okudu. ABD Enerji Bakanlığı da İran'ı tüm dünyayı rehin almakla suçladı. Tahran cephesi ise barışa da savaşa da hazır olduğunu belirtiyor. Orta Doğu'da savaş rüzgarları dinmek bilmiyor. ABD Başkanı Trump İran'ı uyardı. Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez olduğunu savundu. Trump hiçbir şeyi hafife almıyorum ama istersek her şeyi iki günde yok edebiliriz dedi. İran'ın tüm altyapısını haritadan silme tehdidinde bulundu. Askeri bir çözüme kapı aralayan Trump yine de önceliğinin şiddet içermeyen bir yol olduğunu vurguladı. Krizin enerji boyutu da var. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyayı terörize ettiğini de rehin aldığını söyledi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan bu dar boğazı aşmak için Amerikan donanmasının petrol tankerlerine eşlik ettiği de belirtildi. Wright, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na uzanan yeni boru hatlarıyla Hürmüz'ün öneminin azaltılacağı sinyalini verdi. Tahran cephesindense Washington'a ekonomik çöküş uyarısı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD'nin bu savaş politikası yüzünden benzin fiyatlarının uçtuğunu ve Amerikan ekonomisinin büyük bir yıkıma sürüklendiğini söyledi. Üst düzey askeri danışman Muhsin Rızai de Trump'ın Pekin ziyaretine değindi. ABD'nin düştüğü krizi Çin'le çözmeye çalışmasının Washington'ın çaresizliğinin göstergesi olduğunu savundu. Tüm bu resleşmeler yaşanırken İtalya donanması Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini sağlamak için bölgeye Kraton ve Rimini isimli iki mayın avlama gemilerini de gönderdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi New York'ta kırmızı beyaz coşkusu yaşanıyor. Bu yıl 43.sü düzenlenecek geleneksel Türk Günü yürüyüşü öncesinde Wall Street'te gurur dolu bir tören yaşandı. Türk ve Amerikan bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilirken Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin performansı New York sokaklarını inletti. İşte o coşkulu anlar.
1: Haydi! Ya Allah!
2: Bayraklar donatıldı, İstiklal Marşımız okundu, mehter takımı konser verdi. ABD'nin New York kentinde kırmızı beyaz coşkusu yaşandı. ABD'de yaşayan Türk toplumu 43. Geleneksel Türk Günü yürüyüşü ve festivali için New York'ta tek yürek oldu. İletişim Başkanlığı himayesinde ve Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler, Wall Street'teki tarihi Bowling Green Park'ında gerçekleşen anlamlı bayrak çekme töreniyle başladı. Coşkulu kalabalığın eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ay yıldızlı bayrağımız gururla göndere çekildi. Törende kürsüye çıkan Federasyon Başkanı Gülay Aydemir birlik mesajı verdi. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazalsa, Türk toplumunun Amerika'ya kattığı değere vurgu yaptı. Törenin en unutulmaz anları ise Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin sahneye çıkmasıyla yaşandı. 1981 yılında Ermeni terör örgütü Asala'ya tepki amacıyla başlayan ve yarım asra yaklaşan bu dev organizasyonun büyük yürüyüşü ve festivali Madison Square Park'ta gerçekleşecek.

0: Şampiyon Galatasaray tarihi sezona görkemli bir final yaptı. Galatasaray Lisesi önünden otobüsle stada ilerleyen futbolcular İstanbul'un tarihi caddesinde taraftarla buluştu. İstiklal Caddesi sarı kırmızıya boyandı. Coşku büyüktü. Kutlamalar için stada gelindiğinde ise dört dörtlük zaferin coşkusu tüm Türkiye'deki Galatasaray taraftarları için unutulmaz bir kutlamaya dönüştü. Cimbom 26. şampiyonluğunda kupayı taraftarıyla birlikte kaldırdı.
1: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray kupasını büyük bir coşkuyla kaldırdı. Üstü açık otobüste şehir turuyla başlayan kutlamalar alınan kupayla taçlandı. 54 bini aşkın taraftar tribünleri tamamen doldurdu. Futbolcular aileleriyle birlikte sahneye çıktı, marşlar hep bir ağızdan söylendi.
2: Ben buradan bütün camiaya kutlu olsun diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmenin, sevgi ikliminin eseridir.
1: Üst üste 4. toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanan sarı kırmızılı ekip için Rams Park'ta adeta görsel şölen yaşandı. Kutlamalarda gökyüzünü aydınlatan drone gösterileri büyük ilgi görürken hedef 27 mesajı dikkat çekti. Şampiyonluk kupası ve madalyaları Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Dursun Özbek, sözleşmesi sona eren takım kaptanı Mauro Icardi ile görüşeceklerini belirtti.
2: Icardi ile görüşmemiz var, görüşeceğiz inşallah. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi.
0: Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabayeş'in cep telefonunun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı. Bu konuya ilişkin bir gelişme yaşandı. Rojin'in telefonunun açılması için Çin'den bazı bilgiler talep edildiği öğrenildi. Ayrıca daraltılmış baz istasyonu analizi yapmak üzere önümüzdeki günlerde Van'a özel bir ekibin gideceği de öğrenildi.
3: Biz üzerimize düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz.
4: Rojin Kabayeş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmüş. Bakandan daraltılmış baz istasyonu çalışması yapılmasını ve Rojin'in telefonunun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek talimat verdi. Özel bir ekip görevlendirildi. O ekip gelecek hafta Van'a gidecek. Daraltılmış baz istasyonu analizi yapacak. Tıpkı Gülistan Doku dosyasında olduğu gibi ekip titiz bir çalışma yürütecek. Baz çalışması yapacak, ardından bir rapor hazırlayacak.
3: Burası için de daraltılmış baz için aynı ekip bakalım, tekrar orada çalıştıralım.
4: Sadece bu da değil. Rojin'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralaması beklenen cep telefonu. Aile o telefonun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek o talebe de olumlu yanıt vermiş. Rojin'in telefonunun Çin'e gönderilerek detaylı şekilde inceleneceğini açıklamıştı. Öyle ki İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucunda Çin'den bazı bilgiler talep edildi ve bu bilgiler karşı tarafa gönderildi.
3: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
4: Ayrıca Rojin Kabayeş soruşturması kapsamında 2500 kişiden DNA örneği alınacak. Rojin'in vücudunda İki ayrı DNA örneğine rastlanmıştı. Alınan örnekler o DNA'larla karşılaştırılacak. Üstelik şu ana kadar 425 kişiden DNA örneği alındı bile. Elde edilen yeni bilgilerle Rojin Kabayeş dosyasındaki düğümün çözülmesi bekleniyor.
0: Muş'ta bir otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarındaki un fabrikasının duvarına çarptı. Araçta bulunan 4 kız kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Kaza Muş-Bitlis Karayolu'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç yol kenarında bulunan un fabrikasının duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken araçta bulunan kız kardeşler de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk

edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Diğer kadın sürücüye kafa attı. Bu kafanın bedeli ise 180 bin lira oldu. Üstelik aracı trafikten men edildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
1: Öfkesine yenik düştü. Kadın sürücüye kafa attı. Bu kafanın bedeli ise 180 bin lira oldu. İstanbul trafiğinde kavga görüntüleri artık olan ama bu kez farklı olan kavga eden tarafların kadın olmasıydı. Arnavutköy'de iki kadın sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. İkisi de araçlarından indi. Sosyal medyada fenomen olduğu ortaya çıkan Hülya Sönmez isimli sürücü hem cinsine kafa attı. Darp edilen kadın sürücü emniyete gitti, şikayetçi oldu. Hülya Sönmez yakalandı. Sosyal medya fenomenine 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreli el konuldu. Aracı da trafikten men edildi. Tüm bu olan biten güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
0: Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan çete üyeleri vatandaşları faizsiz kredi vaadiyle dolandırdı. Başlatılan soruşturma kapsamında emniyet operasyon için düğmeye bastı ve 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 100 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
2: Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından milyonluk dolandırıcılık şebekesini çökertti. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları faizsiz kredi vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 100 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet tarafından yürütülen planlı projeli çalışma kapsamında şüpheliler 3 ay boyunca adım adım takip edildi. Yapılan incelemelerde örgütün banka görevlisi gibi davranarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 11 Mayıs'ta Antalya, İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Şimdi bir son dakika gelişmesini ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağı çökertildi ki bu kapsamda da 7 kişi yakalandı. Ekranlara da getiriyoruz. MİT ve Emniyet uluslararası ajan ağını çökertti. Bununla birlikte bu operasyon kapsamında 4 ilde eş zamanlı bir ortak operasyon yapıldı. Onu belirtelim. MİT casusluk ağını çökertti. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağıydı bu. MİT bu kapsamda istihbari çalışmalarına elbette yoğunluk verdi ve bu çalışmalar neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan iki kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçlarından yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi de tutuklandı bu kapsamda. Önemli bir stratejik operasyon. Bunun tekrar altını çizelim. Ajanlık şebekesi içinde yer alan kişilerdi bunlar. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyorlardı ki şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri elbette ki MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı ve örgütün üyeleri bu faaliyetleri elbette ki tespit edildikten sonra bir fiziki gözetime tabi tutuldular. Bir siber izleme yapıldı. Teknik dinleme yöntemleriyle özellikle sistematik bir şekilde takip edildi bu şüpheliler. Ve zaman içinde bu takip süreci içinde şebekenin yabancı servislerle kurduğu o iletişim hatları, raporlar,

çalışma yöntemleri, hangi ödeme mekanizmaları kullanılmış, bunlar görevleri neler, görev talimatları, işte bunların hepsi tamamıyla kayıt altına alındı ve bu çalışmaları yöneten kişi, yönettiği ağ uzun süre elbette ki kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti. Takip edildiğinin de farkına varmadı. MIT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki kişi başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı resmen deşifre edilmiş oldu, ortaya çıkmış oldu ve açıkçası tabii ki önemli bir zafer bu. Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri de değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı böylelikle. MIT operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti. Bu son dakika gelişmesiyle birlikte bu bülteni noktalayalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, eğitimci ve oyun tasarımcısı Özbey Doğa Karslıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
2: Tamam. Kolay gelsin.
7: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
11: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
10: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
14: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Hakan Çalhanoğlu.
4: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy.

gençken daha çok bir kitap okudum, hayatım değişti vesaire. Evet, değiştirebilir kitaplar hayatımızı. Çünkü çok iyi gelebilir. Belki çocukluğumuzda bizi diyelim ki daha doğru yönlendirmeler olsaydı, filan kitabı okuyunca bir yalnızlığımız giderdi. Filan kitabı okuyunca ufkumuz daha çok genişleyebilirdi. Falan işte kitapla doğru zamanda buluşsaydık aslında özgüven noktasında belki çok daha güzel ilhamlar alabilirdik. Neden? Çünkü büyük bir muktesebatı bize taşıyor kitaplar.

0: Bir yolculuk ve üstünde duraklar var. İlk durakta baht meselesi diyorum. Ardından yolum insan mesafedire çıkıyor. İlginç isimler. İrkiltici, biraz da tatlı ama ilginç bir provokatif tarafı da var. Ne düşünmeliyim, nasıl anlamalıyım diye okuru daha kapaktan ismiyle çağırıyor ve bir şey var burada bir bak dedirtiyor hakikaten. Ne anlatıyor baht meselesiyle başlarsak?
1: Efendim baht meselesi işin esasında hayatımıza dair böyle ince dokunuşlar, sonsuz tecellilerin benim gönlümdeki yansımalarını böyle güzel kelimelerle, güzel bir eda ile aslında insanlarla paylaşmamı anlatıyor. O zamanlarda böyle baht kelimesi dikkatimi çekmişti. Bir büyüğüm işte dergiyle ilgili istişare ederken bahtı açık olsun demişti. Allah Allah dedim, bahtı açık olsun. Sonra biraz baht kelimesinin peşinde gittim. Talih manası var, kader manası var, nasip manası var. İnsan da bahtının tahtına otururmuş. Böyle güzel bir söz de öğrendim. İnsan da bahtının tahtına otururmuş. Şunu fark ettim. Biz yaşıyoruz diyoruz ama aslında daha çok yaşatıldığımızı hissediyorum. Baht kelimesinde biz hani yaşamak da bir

0: Ya yani ben yaşıyorum ya da ben gördüm, ben hissettim, ben duydum, işte ben öğrendim ya da ben bir şey yaptımdan ziyade aslında her şeyin bir lütuf olarak bize ikram edildiğini hissi var. Yani o yüzden hani böyle bir büyük bir varlık sevinci de var baht kelimesinin içinde. Büyük bir böyle şükrane duygusu da var yani Allah'a karşı. Yani ne kadar güzel, iyi ki beni de yarattın Allah'ım. İyi ki bana da bu lütufları ikram ettin. Ve bunlar benim bahtım da kısmetim de geldi ki bana ulaştı. Ben de onun coşkunluğunu aslında baht meselesi olarak ifade etmek istedim. Çünkü yazıp ettiklerim ya da yaşadıklarım bahtımın dışında değil. Yani bana ne ulaşırsa ulaşsın, nereye gidersem gideyim, neyle görüşecek olursam görüşeyim ya da ne kısmetime gelecekse gelsin, hep bir lütuf içerisinde gelecek. Buna inanıyorum. O yüzden de şöyle düşündüm. Yani bir konuyu benim ele almam ya da bir meseleyi yazmam. Aslında Allah'ım benim bahtımdaki nasibimi aslında insanlarla paylaşmam demektir. Yani Allah'ın işte nimetlerini anlat diye Cenab-ı Hak bize böyle bir ayeti kerime vardır. Allah'ın nimetini anlat. Ben de şöyle düşünüyorum. Bendeki nimet ne? Görüp tattığım, hissettiğim, farkında olduğum ya da beni çok duygulandıran, hüzünlendiren, mutlu eden, neşelendiren her şey bana Allah'ın bir nasibi ve ben de bu nasibi anlatarak aslında onu tesbih etmiş oluyorum, ona hamd etmiş oluyorum ve bir güzelliği duyurmuş oluyorum efendim.
1: Baht meselesinde kendine bir bakış, kendi varlığını anlamlandırma, yeniden yorumlama, belki varsa bir ezberi kırma durumu var. Peki insan niye mesafedir?
0: Evet, o da muhtemelen çocukluğumdan bu yana hep şunu hissettim, her şeyle aramızda bir mesafe var. Ve hep insan sanki bir mesafeden izliyor. Daha çocukken dedim ki bütün varlıkları anlamlandırmaya çalışıyorum. Annemi, ablamı, insanları, varlıkları, ayı, güneşi. Fakat öyle bir mesafe var ki o mesafenin arkasında ben varım. O mesafenin dışında da bütün alem var. Ve ben hani bütün alemle aramdaki farkı bulana kadar benzerliklere de yaklaşıyorum. Ve orada şunu fark ediyorum. Beni hiçbir bağlam bağlayamıyor efendim. Yani hiçbir bağlam bağlayamıyor. Yani öyle bir biriciklik, öyle bir özgünlük diyelim ya da öyle bir özellikle yaratılmışız ki bunun yani nereye gidersek gidelim, hangi ortamda bulunursak bulunalım, nerede doğmuş olursak olalım, nasıl bir işte hüviyette yaratılmış olursak olalım, bizdeki bu biriciklik hiçbir bağlamın içerisinde yok olmuyor ve hiçbir bağlamda beni tam manasıyla bağlayamıyor. O yüzden şunu hissettim, bu mesafeden aslında herkes konuşuyor. Yani herkes kendisiyle varlık arasındaki mesafeye göre bir yerde konumlanıyor. Bunun bir üst konumu şöyle, gerçekten hani bir insanın kim olduğuna dair bilgiyi bana kalırsa mesafeden anlayabiliriz. Ne noktada? Bizim normalde mesela iyiliklerle, güzelliklerle aramızda ne kadar bir mesafe varsa biz o kadar iyiyizdir. Yani yakınsak oraya güzeldir. Ve kötülükler, zulümler, ne bileyim işte cinayetler, katliamlar, bütün bu zulümlerden ne kadar da uzaksak o zaman biz o kadar iyiyiz demektir. Bir de mesela normalde insan hani Allah'a yaklaşmak isteyebilir ama bu yani şeklen mümkün olmayabilir çünkü onu tasavvur dahil edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki secde et ve yaklaş diyor. Çok ilginç. Yani insanın Allah'la yaklaşabileceği bir pozisyon var. Bu da secde. Şimdi insan mesafedir. Şöyle anlamış oluyorum en sonunda. Yani Allah'a dair bir yakınlığımız ve kötülüklerden uzaklığımız bizim ne kadar güzel olduğumuzun ya da ne kadar iyi bir insan olduğumuzun net bir göstergesi. Çünkü yine ahiret günü şöyle bir beyanda bulunacak kötüler, zalimler. Keşke işte falanca kötülerden, falanca zulümlerden çok uzak olsaydım. Keşke onlara yakın olmasaydım. Bu demek ki insanın konumunu, yani varlıkla, eşya ile arasındaki konumunu ayarlaması çok önemli. Ben de diyorum ki yani insan mesafesini ayarladığı oranda insandır. Neyle? En başta Allah'la, bir diğer uçta da kötülükle, zulümle. Bu arasında artık hepimizin derecesi, güzelliği ya da işte kısmen üzüntüsü, hüznü ortaya çıkıyor.

0: Hürmetten Hayret'e ve Güzel Gölgeli'ye de geleceğiz ama ilk duraklarımızdan hareketle baht meselesi ve insan mesafedir için baktığımızda kimler okumalı? Yazar önce kendisi için yazar diye bir görüş de varsa da birileri de okuyacak. Kim okur, kim ne anlar, yazar mesuliyetleri çerçevesinde bunu takibe mecbur mu ondan da hiç emin değilim ama yine de düşünüyor olabilir bir yazar. Evet, kim okuyacak, kimler okumalı, kim nasıl bir tad alabilir?
1: Efendim şöyle, kitaplar çıktığından beri muhtemelen 6-7 sene geçti aradan ve gördüğüm kadarıyla benim okuyucu diyelim ki misafirlerim bazen 77 yaşında oluyor, bazen 17 yaşında oluyor, bazen 27, bazen 37. Hakikaten ben de aslında böyle bir hani şu yaş grubuna yazıyorum ya da şu tür insanlar okursa çok mutlu olurum diye bir tasnifte bulunmadım. Ama hani böyle esasında hani yüreğinde az çok hayat dolu bir hüzün taşıyan, ne bileyim böyle hayat yani sevmiş sevilmiş olan, yani hayata dair hürmetini kaybetmemiş, hayretini kaybetmemiş. Bir de böyle yani hayatın satır aralarında aslında hikmetin izini süren, herkes okusa çok mutlu olurum. Çünkü okunmak yazarı çok mutlu eder. Çünkü her yeni okuyucuda çoğalıyoruz. Yeniden adeta onun gözünden tekrardan dünyaya geliyoruz. Geçen bir yazımı işte diyelim ki birisine yolladım okur musun diye. Okuyorum dedi. O okurken ben tekrardan okumaya başladım. Çünkü o an onun gözünden bir daha okuyorum. Sonra o yorumlar, o bana yaptığı yorumlarda ayrı mutlu oldum. Şunu fark ediyorum yani o kitaplarım da hakikaten böyle kiminin dertli bir anında çok güzel bir yoldaş oluyor. Ya da halden anlayan bir arkadaş olabiliyor. Çünkü bugün bunların eksikliğini çok çekiyoruz. Ya hakikaten böyle halden anlayan, yani yazıdaki diliyle kendi diyelim ki hayatındaki sözü, fiili çok ayrı olsun istemiyorum. Yani ben nasılsam yazıda öyle olsun. Yani nasıl konuşuyorsam, nasıl yaşıyorsam yazıda da sanki birisi ya evet ya şu an hani karşımda konuşuyor, sohbet ediyoruz, beraber ilerliyoruz, beraber gidiyoruz. Hissiyatına kapılsın istiyorum. Bu da şundan dolayı kelimelerin o büyüsüne inanıyoruz. Yani kelimeler bizi büyülüyor. Böyle inanılmaz güzel geliyor ve beyandaki kudret karşısında kendi şahsım adına hep acizlik hissediyorum. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Yani benim hislerimi, duygularımı, düşüncelerimi kalem yani işte yazı vesilesiyle başkalarına ulaştırabiliyorum ve onlar da orada hissettiğim ya da orada duyduğum ya da düşündüğümü kendi iç dünyalarına mal edebiliyorlar ve onlarda da tesiri olabiliyor. Sözde sihir etkisi vardır zaten. Bu kitaplar için aşikar. Yani hani biz gençken daha çok bir kitap okudum, hayatım değişti vesaire. Evet, değiştirebilir kitaplar hayatımızı. Çünkü çok iyi gelebilir. Belki çocukluğumuzda bizi diyelim ki daha doğru yönlendirmeler olsaydı, filan kitabı okuyunca yalnızlığımız giderdi. Filan kitabı okuyunca ufkumuz daha çok genişleyebilirdi. Falan işte kitapla doğru zamanda buluşsaydık aslında özgüven noktasında belki çok daha güzel ilhamlar alabilirdik. Neden? Çünkü büyük bir muktesebatı bize taşıyor kitaplar. Ben de o yüzden hiç ayrım yapmadan böyle yani gönlünün güzel bir anında, eşref saatinde böyle benim kitabımla buluşan insanların huzur bulacağını, böyle bir sekine alacağını hissediyorum. O yüzden 7'den 77'ye Haziran'a sunulur.
0: Az önceki cümleleriniz arasında geçti. Hürmetini taşıyan, koruyan, hayretini taşıyan, koruyan diye söylediniz ki doğruca beni Hürmetten Hayrete'nin önüne çıkardı bu. Hürmetten Hayrete.
1: Evet efendim.
0: Ne demektir?
1: Bu da son dönemlerde özellikle hani iki kanadımız olsaydı hangileri olsa güzel olur ve hangi iki kanat bizi uçurur diye düşündüğüm zaman bugünün dünyasında da en çok hürmeti önemsiyorum. Ve onun yanına da hemen hayreti koyuyorum. Şöyle hürmet, kıymet bilmek demek esasında. Biz çok nimetlerin içerisindeyiz. Saymakla bitiremeyiz. Gerçekten böyle. Kendi adıma böyle bir hal içinde olduğumu söyleyebilirim. Ne manada? Bunu bir fazilet anlamında söylemedim. Yani

0: O kadar çok nimet içindeyiz ki. Yani insan diyelim ki sadece sabah kalktığında elini şöyle kaldırabildiği zaman bile bir hayrette olabilir. Neden? Çünkü bu elin bizi dinliyor olması, sinir sistemimin o an çalışıyor olması, buna dair bir kudretimin olması çok güzel. Ben diyelim ki gençken bayağı böyle az yediğim bir dönem hastalanmıştım. Bir limonu sıkamadığımı hatırlıyorum o zaman. O kadar güçsüz düşmüştüm ki bir limonu sıkacak kadar gücüm yoktu. Normalde gençtim ve güçlüydüm ama dedim ki evet olmayınca da olmuyor. O yüzden hürmet aslında varlığa bir kıymet bilerek bakmak. Yani neyimiz var? Elde ne var? Yani elimde ne var? Benim Allah'ın bana verdiği şeyler neler? Biz daha çok kendi elimizdekine değil, eldekine, yabancıdakine bakıyoruz, başkasındakine bakıyoruz. El diyoruz ya, o da elle ifade edilir. Eller derler, ellere bakma derler. Biz ellere baktığımız zaman çok hürmet bizi çoğalmıyor. Çünkü hep bende o yok, onda şu var, onda şu var. Hayatımız böyle kıyaslarla geçiyor ve kalp bunalıyor. Hürmet ise yani o kadar çok böyle detaylı sayısız güzelliğin içindeyiz ki ne geliyorsa aklınıza. Ben diyorum ki en basitinden mesela sabah kalktık bir çorap giyiyoruz. Bu çorabı giyerken de bir varlık sevinci yaşayabilir insan. Neden? Nasip olmuş, ayağın sağlam, o çorabı bulmuşsun, o sana ikram olmuş. Ya bunlar çok sıradan değil. Bunları sıradan gördüğümüz için zaten işin hayret kısmını da kaybediyoruz. Hayret de hani o varlığa bakıştaki o şeyi korumak, yani hiçbir şeyi küçümsememek. Yunus Emre Hazretleri benim diyor bir karıncaya dahi ulu nazarım vardır diyor. Biz ulu nazar aslında hayret. Yani çünkü mesela bir çocuk bir kuş gördüğü zaman, işte diyelim ki yeni büyüyen biri, 2 yaşındaki çocuk, bir kuş gördüğü, kuşun kanatlanması onu heyecanlandırıyor, bir başkalaşıyor, böyle vecd hali yaşıyor. Çünkü gerçekten hayret edilecek bir şey. Fakat biz artık kuşları görünce hayret etmiyoruz. Biz gökyüzünü görünce, güneşi görünce, bulutları görünce, ne bileyim bir ağacı görünce, bir işte orkideyi görünce, ortancaları görünce geçip gidiyoruz, yani bakıp gidiyoruz. Bu aslında bizim tırnak içinde gözümüzün de perdelendiğini, görmediğimizi. Çünkü hürmet edilecek, kıymet bilinecek bir şey olmadığına dair bir gaflet içinde oluyoruz. Ardından da orada bir hayret de çıkmıyor ortaya. Aslında hürmetten hayrete biraz böyle yani kıymet bilirsek hayret edilecek çok şey var da demek oldu. Yani bir sonrakinde aslında gönlüme doğuyor ama o da mesela hikmetten haşyeti olabilirdi. Öyle düşünüyorum. Mesela hürmet bizi hayrete götürecek. Hayrette derinleştikçe hikmete ereceğiz. Hikmet de insanı haşyet duygusuyla kaplayacak. Yani o huşu. Bazen hiçbir şey söylemeye gerek yok. Oho, hani derler ya işte gençlerin diyelim ki bir binada göremediklerini yaşlılar bir tuğlada görebilirler. Öyle. Gerçekten öyle. Çünkü o haşyet ve hürmet işin hikmetini bizim için doğuruyor, çoğaltıyor ve incelmenin de sonu yok efendim. Yani incelmenin de sonu yok. O kitabı da o zamanki böyle güzel duygu ve düşüncelerin birçok gönülde de belki aynı akisleri uyandırabilmesi niyetiyle konulmuş bir başlık.
1: Güzel gölgelik beni serinletiyor sadece adıyla. Acaba ne söylüyor okura?
0: Efendim güzel gölgelik, o da çok hatırası aziz. Esasında insan böyle hep bir gölgelik arar diyelim ki sıcağın çok zor anlarında hep gölgelik arar. Hayatımızda da aslında böyle dinlenebildiğimiz gölgelikleri de arıyoruz. Bir de gölgelik deyince aklıma Musa Aleyhisselam'ın iki hanımefendiye yaptığı yardım geliyor. İki hanımefendiye yardım ediyor. Onların işte hayvanlarını suluyor. Çok da sıkıntılı bir dönemde. Oradan kaçmış bir sürü kovalayanı var, düşmanı var falan. Böyle orada da kızlar hani tam böyle sulayamamışlar hayvanlarını. Affedersiniz. O da diyor ki sizin için ne yapabilirim? O da diyor ki bizim babamız yaşlı. Bize sıramızı bekliyoruz. Orası da çok kalabalık. Hani bu işi tam yapamadık. Diyor ki ben sizin için yaparım. Yapıyor. Güzel bir amel. Onlar için yapıyor. En sonunda da diyor ki Musa diyor bir gölgeliğe çekildi. Ve o gölgelikte de bir dua ediyor. Allah'ım diyor indireceğin her hayra çok muhtacım diyor. Bakın çok güzel bir yani o gölgelik aslında hepimizin yani biz salih amelleri

Peygamberin gölgesinde yaşayabiliriz. Oradan aldığım ilham bu. Yani salih amel yaptığımız anda orada bir gölgelik vardır. O gölgelikten dilediğimizi dileyebiliriz Rahman'dan. Gönlümüz ne geliyorsa isteyebiliriz. Çünkü tam o gölgeliğe geldik. Benim de bu güzel gölgelik şiir kitabımın ismi, başlığı. Hani işte dünya sonlu, kalbim kederli, birçok sorumun cevabını hala bilmiyorum. İçimi yakan bunca şeyin durgunluğuyla sade inancımın altında gölgeleniyorum. Böyle devam ediyor. Buradaki üç gölgelikten de şunu kastediyorum. Birincisi sade inancım. İkincisi kendi ağacım. Üçüncüsü de hüsnü zanlarım. Yani bu gölgeliklerin içinde yaşıyorum. Yani hayatta muvaffak olabilmek ya da hakikaten yani hayatın gelgitleri karşısında durabilmek kolay da değil. Benim güzel gölgeliğim neresi? Sade bir inancım var. Yani diyelim ki temiz, berrak, net, kendime yeten bir inancım var. Bu güzel. Bir de kendi ağacım var. Hani kendimin yapıp ettikleri salih amelleri neyse onların altında biraz gölgelenmeye gayret ediyorum. Bir de hüsnü zanlarım. Yani hayatta her sorumuzun cevabı yok. Ya da bütün muammaları çözmüş değiliz. Ya da zor sorular karşısında yalpaladığımız olabilir. Ama hüsnü zanlarımı bozmuyorum. Kime karşı? Başta Rabbime karşı. Başta kendime karşı. Başta insanlara karşı ya da varlığa karşı. Yani o hüsnü zanlarımızı bozarsak onun da altında kalıyoruz. O zaman hani güneşin altında kavrulmuş gibi sıkıntı çekiyoruz yani.

0: Az önce konuşurken dediniz ki ben çeşitli şeylere ilgi duyuyorum anlamında bir deyim de kullandınız hatta orada. Ama hiç vazgeçemediğiniz, dönüp dönüp, senede bir, birkaç senede bir, ara ara tamamını veya parçalarını okuduğunuz bir kitap var mı? Gerçek ve vazgeçilmez yol arkadaşı olan o kitap.
1: Güzel. Yani şöyle söyleyeyim, bunu hakikaten samimiyetle söylüyorum. Ben hep dönüp dolaşıp Kur'an'a gelirim. Benim meşrebim bu. Yani nerelere gidersem gideyim, yani giderim de çok da severim böyle şeyim, okuma şeyim, diyelim ki çerçevem ya da pergelim çok geniştir yani. Çok dalarım, çok bakarım, nasibimi hep zorlarım ama o beyanın kudretinden midir, belki çocukluğumdan beri o tesirinden midir? Yani o mucize beyan beni çok etkiler yani. Dönüp dönüp dolaşırım ve şöyle, ne zaman onunla buluşursam o zaman böyle diğer bütün kelimeler anlamına kavuşuyormuş gibi hissediyorum. Ne zaman oradan ilham alırsam başka okuduğum her şey böyle bir adeta yerli yerine oturuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden hani bazen bunu böyle söylerken, elbette kutsal kitabımızdır, elbette okuruz, hep dönüp dolaşmak gerekebilir denir ama ben de karşı koyamadığım bir ilgi bu. Yani şöyle düşünün, bir iki gün uzak kalayım, sonra bir diyorum ki bir boşluk var. Çünkü oradan yola çıkarak ben beyan üzerine, kalem üzerine, kelam üzerine düşünmeye başladım. Yani beni en çok etkileyen şey tırnak içinde ya ilahımızın, Allah'ımızın konuşuyor olması. Ve konuşuyorsa o zaman hayranlık verici bir şey bu. Ve nasıl konuştuğuna dair benim hani bakmam gerekiyor ve onu sürekli kendimce tartmam gerekiyor. Şöyle düşün, ben ortaokulda dedim ki Allah'ım hani bu kitap sendense tamam ama senden değilse ve hani diyelim ki bir masalsa ben onu da bileyim ki yolumu çizeyim. Çünkü kendime göre çok tutarlı bir zatım, öyle düşünüyorum. Yani kesin diyorum ki bakacağım. Ya girdim çıktım, girdim çıktım. Her seferinde ben aciz kalıyorum. Yani böyle hani yenemiyorsunuz. Bir de her seferinde bir başka hayranlık içinde çıkıyorsunuz içinden. O zaman dedim ki evet, bu böyle tırnak içinde bir metin değil. Yani böyle işte kelimeler yan yana gelmiş, bizim anladığımız manada bir kitap olmuş değil. Bu başka bir şey. Bu başka bir kelam, başka bir büyüleyici söz. O zaman oradan yola çıkarak ben diğer bütün kelimeleri zaten çok sevdim. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü şöyle düşünün, Allah'ın sözleri tükenmiyor. Yani işte denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa sözleri tükenmiyor. Bunun delili var mı? Var. İşte bu arkamızdaki kütüphane bana yine onun delili zaten. Yani kim ne yazarsa yazsın yine haktan ve hakikatten bir nasip vardır içinde. Ya da batıldan ya da hani anlamsızlıktan. Yine çünkü o şeyin dışına çıkamaz. Kelimeleri nasıl tükenmiyor onun? İşte bazen benim üzerimden, benden diyelim ki güzel bir şey tecelli ediyor. Bazen sizden, bazen Peyami Safa'dan, bazen Reşat Nuri'den, bazen Necip Fazıl'dan. Biz böyle hepsindeki tecelliyi alıyoruz. O bizi zaten geliştiriyor ve büyütüyor. Ama içimde eğer Kur'an'a dönmezsem ve Kur'an'la buluşmazsam hani böyle bir kuyudan su alacağım ama ipim kısa geldi. Hep böyle bir susuzluk çekiyorum. Böyle bir tatsızlık oluyor. Ya ne oldu yani? Ne nasıl o güzel tat diye merak ediyorum. O yüzden yani bu soru, yani dürüst cevap vermek gerekiyor. Benim dürüst cevabım bu. Ben dönüp dolaşıp oraya geliyorum. Onun dışında da Sami Ayverdi ile buluşurum hafta sonu. O kadar güzel ki. Yani inanılmaz güzel Sami Ayverdi. İbrahim Tenekeci sağ olsun, Allah ona hayırlı güzel ömürler versin. Çok güzel yani, berrak inci gibi onun diyelim ki eserlerinde ilerliyoruz. Ya da işte diyelim ki Mehmet Tepe'den bir şiir beni böyle tekrardan heyecanlandırıyor. Çünkü sözde büyük bir kudret var. Ve kim söylerse söylesin, eğer hakikatten bir iz taşıyorsa bize yine o hakkın kelimelerinden bir kelimedir. Öyle düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim zahiren 600 sayfa. Ama kainat da bir adeta Kur'an gibi açılabilir. İnsan da bir Kur'an gibi açılabilir. O yüzden bu üç kitap, yani kainat, insan, Kur'an hep birbirini tamamlıyor ve birbirini söylüyor. Okumasını bilen bazen ondan okur, bazen bundan okur, bazen kendisinden okur. O yüzden böyle dönüp dolaşıp oraya geliyorum.

Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz şey yıldızlar değil, geçmiş. Peki bu sonsuzluk içinde insanlık nerede duruyor? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Uzayın sırlarını aralıyor. Uzay, insanlığın yeni sınırı mı, yeni savaşı mı? Uzayda yaşamak insan bedeni ve zihnini değiştirir. Dünyayı tehdit eden kozmik olaylar önceden durdurulabilir mi? Türkiye uzay ekonomisinden pay alabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Arif Karabeyoğlu, Profesör Doktor Alim Rüstem Aslan ve Profesör Doktor İnci Sökmen Alacan'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri öne çıkan başlıklar arasındaydı. Türk Devletleri Teşkilatı hakkında da konuşan Erdoğan, teşkilatın içeride ve dışarıda güçleneceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
1: Türk dünyasının güçlü egemen ülkeleri yeniden bir araya gelecek. Türkiye dönem başkanlığında Türk Devletleri Teşkilatı'nın dışarıda ve içeride güçlenmesi için çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Kazakistan ziyaretinin olumlu geçtiğini vurguladı. Sözü ABD-İran savaşı ve Hürmüz krizine getirdi.
2: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri her fırsatta vurguladığım gibi İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha da çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte huzur, istikrar ve barış için gayretlerimizi artırarak kanlı oyunları bozmalıyız. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır. Ülkeler uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşının hakkını savunmalıdır.
1: Erdoğan'ın gündeminde Türkiye-NATO ilişkileri de vardı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. NATO içinde adaletli yük paylaşımına vurgu yaptı. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız dedi. AB üyeliği hakkında da konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Devletin zirvesi savunma sanayindeki gelişmelere de ayrı bir parantez açtı. Kaan için çalışmaların başarılı şekilde devam ettiğine değindi. İspanya ile Kaan için atılan imzaların önemini anlattı. F-35 konusunda ABD ile temasların sürdüğünü söyledi. Ve terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı yasal düzenleme sürecinde provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
2: Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle beraber bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları ve transferleri de değerlendirdi. CHP'de tehdit edilen siyasetçiler huzuru AK Parti'de buldu ifadesi dikkati çekti. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz dedi. Dijital alanda yapılan düzenlemeler hakkında da konuştu Cumhurbaşkanı. Çocukların ve gençlerin korunması için bir dizi adımın atıldığını, tedbirlerin devam edeceğini anlattı. Ek tedbirlerin en kısa sürede alınacağının altını çizdi. Mayıs ayının son haftasının aile haftası olarak kutlanacağını hatırlattı.
2: Aile haftası vesilesiyle bir kez daha biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati bir konu. Nüfusumuzun özellikle kendini yenileme oranındaki düşüş alarm veriyor. Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu ve bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz bundan yararlanmaya hak kazandı. 140 binin üzerinde gencimize toplam 11.6 milyar lira ödeme yaptık. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kazakistan ziyaretine dair bir video paylaştı. Şimdi o görüntüleri ekranlara getirelim.
2: Türkiye-Kazakistan dostluğunu işaret etti, ziyaretten enstantaneleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmişti. Emine Erdoğan o ziyarette kameralara yansıyanları sosyal medya hesabından bir kez daha hatırlattı. Video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esenboğa'dan ayrılışıyla başladı. Ardından Kazakistan'daki coşkulu karşılama yer aldı.

Ziyaret kapsamında Emine Erdoğan'ın temasları da videodaydı. Emine Erdoğan paylaşımına Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun, ortak tarihimizin gücü ve gönüllerimizde taşıdığımız muhabbetle ilelebet yaşamasını diliyorum notunu düştü.

0: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı yapmış olan Obama'nın da ulusal güvenliğinin danışmanı James Jones, emekli James Jones, Akşam Gazetesi Washington temsilcisine ve Yavuz Atalay'a ve 24'e özel açıklamalarda bulundu. Jones özellikle de NATO'nun geleceğine, Trump'ın politikalarına, İran Savaşı'na ve en önemlisi de Türkiye'nin yükselen rolüne dair açıklamalarda bulundu. Şimdi o özel röportajı ekranlara getireceğiz.
1: ABD güvenlik bürokrasisinin en deneyimli isimlerinden biri olan emekli deniz piyadeleri generali James Jones, Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın ve 24'ün sorularını yanıtladı. Jones, İran krizinden Türkiye-ABD ilişkilerine kadar kritik açıklamalar yaptı. İran'da liderlik krizinin yaşandığını söyledi.
2: Devrim muhafızlarının kontrolü sürdürmek için sert şekilde mücadele ettiğini düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, sonra ayrılıyor. Yani savaş sonucunda yaşanan lider kadro kayıpları düşünüldüğünde şu anda kimin yönetimde olduğunu görmek zor.
1: Jones, İran'ın askeri açıdan büyük bir darbe aldığını iddia etti. Rejimin bir noktada çökeceğini ancak henüz buna dair bir işaret görmediğini belirtti.
2: Askeri açıdan kesinlikle büyük bir darbe aldılar. Buna hiç şüphe yok. Geleneksel görüş, ablukanın başarısı nedeniyle ekonomilerinin ciddi sıkıntıda olduğu yönünde. Rejimin bir noktada çökeceğini düşünüyorum. Ne zaman olacağını söyleyemem ama abluka ve ekonomik yaptırımlarla daha fazla devam edebileceklerini sanmıyorum.
1: ABD İran müzakereleri çıkmaza girdi. Jones, eski Başkan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenmişti. Trump'ın geçmiş dönemdeki yönetimlerin aksine İran'a güvenmediğini söyledi.
2: Trump yönetimi hariç her yönetim İran'ın verdiği sözleri yerine getireceğine inanarak pasif yolu seçmeye çalıştı ve İran bunu yapmaya istekli olduğuna dair hiçbir zaman gerçek bir işaret göstermedi. Bugün bile görüşmelerde nükleer programı uzatmak istiyorlar ama aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ediyorlar. Donald Trump'ın bunu kabul edeceğine şaşırırım.
3: Obama yönetiminin Orta Doğu'daki geçmişi oldukça açık. Başkanla İsrail Başbakanı sonunda neredeyse birbirleriyle konuşamaz hale geldiler. Başkanımızın başbakana karşı ciddi bir güvensizliği vardı. Çünkü başbakan yeniden göreve geldikten sonra Washington'a geldiğinde başkana ben sizin adamınızım. Orta Doğu'daki barışı ve İsrail-Filistin sorununu çözebilecek kişi benim dedi. Ben de oradaydım. Buna şahidim. Ama sonra İsrail'e dönüp tam tersini yaptı. Bu da iki lider arasında asla onarılmayan bir kırılma yarattı.
1: Her krizin arkasında ABD var. Emekli generale göre ABD aynı anda çok fazla krizi yönetmeye çalışıyor. Bu nedenle de ağır bir yükün altında. Jones bunun sebebinin eski yönetimler olduğunu savundu.
2: Trump yönetimi birçok meseleye el attı ama belki de önceki yönetimler zamanları varken bunlarla ilgilenmediği için. İran bunun iyi bir örneği.
1: Eski NATO komutanı Washington yönetiminin müttefik desteğini kaybetmeye başladığı görüşünde özellikle İran savaşı konusunda Avrupa ülkeleriyle yaşanan görüş ayrılıklarına dikkati çekti. NATO'nun İran konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini de savundu.
2: İnsanlar Başkan Trump'ın NATO'ya savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasıla yüzdelerini artırmaları konusunda nasıl baskı yaptığını konuşabilir. Oldukça sertti ama sonuçta oldukça başarılı oldu. Konuştuğum insanların çoğu Donald Trump'ın ne yaptığına gerçekten itiraz etmiyor. Sadece bazen bunu yapış şeklini sevmiyorlar. Ve bence bu da özellikle İran konusunda müttefik desteğini kaybetmemize neden oluyor.
1: Emekli general Trump ve Obama dönemlerini de kıyasladı. Obama'nın Arap dünyasıyla bağları kopardığını ve İsrail'le ipleri tamamen gerdiğini belirtti. Röportajda Türkiye'ye de geniş bir parantez açıldı. General Jones, Türkiye'nin askeri ve endüstriyel gelişimine hayranlığını gizlemedi.
2: Türkiye sadece sanayi altyapısını çok etkileyici şekilde geliştirmekle kalmadı, Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip ülkelerden biri oldu. Başkan Erdoğan'ın herkesle rekabet edecek bir sanayi altyapısı oluşturmakta başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de ABD hakkındaki halk görüşü olması gerektiği gibi değil. Eğer uzun yaşayıp bir şeyi görebilecek olsam hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem Türkiye'deki insanların düşündüklerinden çok daha fazla ortak noktamız olduğunu anlamalarını isterdim. Aynı değerlere sahibiz, güçlü bir ekonomimiz ve dünyada birçok şeyi yapmamızı sağlayan sanayi altyapımız var. Türkiye'ye gereken değer verilmeli.
1: Emekli general röportajın sonundaysa Amerikan yönetimlerine dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Jones'a göre ABD'nin en büyük stratejik hatası savaş sonrası süreci planlayamaması.
2: Eğer savaşa girmeye kararlıysanız savaş bittikten sonraki gün için iyi hazırlanmış bir planınız olmalı. Eğer ulus inşası yapmayacaksanız, insanları yeniden ayağa kaldıracak bir planınız yoksa saldırı başlatmayı iki kez düşünmelisiniz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere gerilimi sürüyor. Başkan Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. İstersek tüm altyapılarını iki günde yok ederiz diyerek meydan okudu. ABD Enerji Bakanlığı da İran'ı tüm dünyayı rehin almakla suçladı. Tahran cephesi ise barışa da savaşa da hazır olduğunu belirtiyor. Orta Doğu'da savaş rüzgarları dinmek bilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı uyardı. Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez olduğunu savundu. Trump, hiçbir şeyi hafife almıyorum ama istersek her şeyi iki günde yok edebiliriz dedi. İran'ın tüm altyapısını haritadan silme tehdidinde bulundu. Askeri bir çözüme kapı aralayan Trump, yine de önceliğinin şiddet içermeyen bir yol olduğunu vurguladı. Krizin enerji boyutu da var. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyayı terörize ettiğini ve rehin aldığını söyledi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan bu dar boğazı aşmak için Amerikan donanmasının petrol tankerlerine eşlik ettiğini de belirtti. Wright, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na uzanan yeni boru hatlarıyla Hürmüz'ün öneminin azaltılacağının da sinyalini verdi. Tahran cephesindense Washington'a ekonomik çöküş uyarısı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaş politikası yüzünden benzin fiyatlarının uçtuğunu ve Amerikan ekonomisinin büyük bir yıkıma sürüklendiğini söyledi. Üst düzey askeri danışman Muhsin Rıza'yı de Trump'ın Pekin ziyaretine değindi. ABD'nin düştüğü krizi Çin'le çözmeye çalışmasının Washington'ın çaresizliğinin göstergesi olduğunu savundu. Tüm bu resleşmeler yaşanırken İtalya donanması Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini sağlamak için bölgeye Croton ve Rimini isimli iki mayın avlama gemilerini gönderdiğini açıkladı.

İran'la Körfez ülkeleri arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Birleşik Arap Emirlikleri, Tahran'ın ABD ve İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa dahil olduğu suçlamalarını sert ifadeler.

0: Emirliklerinin topraklarını saldırılar için kullandırıyor diyerek hedef almıştı. O açıklamalara yanıt geldi. BRICS Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Şahin El-Merir, ülkesinin savaşta aktif rol aldığına dair tüm iddiaları reddetti. Bakan Merir, kürsüden İran'a çok sert yüklendi. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir ekonomik baskı silahı olarak kullandığını ve ticari gemileri hedef alarak küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Egemenlik haklarını korumak için her türlü hukuki ve askeri hakka sahip olduklarını belirtti. Merir, İran'ın emirliklere yaklaşık 3000 balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracıyla sivil altyapıları hedef aldığını iddia etti. Tahran ise sadece ABD üslerini hedef aldığını savunuyor. Soykırımcı İsrail Gazze'de yine ateşkesi ihlal etti. Sivilleri hedef aldı. Saldırılarda aralarında kadınların da olduğu 8 kişi şehit oldu. Toplam can kaybı ise 72.757'ye çıktı. İsrail şiddeti sadece Gazze ile de sınırlı değil. İşgal altındaki Batı Şeria'da askerlerin baskınları ve Filistinlilerin topraklarını gasp eden sivil işgalcilerin vahşeti sınır tanımıyor.
1: Yine siviller hedef alındı. Evler yerle bir oldu, araçlar küle döndü. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti, yine ölüm yağdırdı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesini hedef aldı. Sivil bir apartman ve El Vahde Caddesi'nde seyir halindeki bir araç bombaların hedefi oldu. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit oldu. 45'ten fazla kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail ordusu Hamas komutanlarından İzzettin El-Haddad'ın hedef alındığını açıkladı. Hamas, El-Haddad'ın şehit düştüğünü doğruladı. Gazze'de El-Haddad için cenaze töreni düzenlendi. Saldırıda yaşamını yitiren eşi ve kızının naaşları, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Vahşetin bir diğer adresi ise işgal altındaki Batı Şeria'ydı. İsrail askerleri Cenin mülteci kampına baskın düzenledi. Yine Filistinlileri katlettiler. Çok sayıda kişiyi de yaraladılar. Sivil işgalci İsrailliler de terör estiriyor. Ramallah'ta Şukba ve Turmusayya beldelerine baskın düzenleyen gaspçılar, tarım alanlarını, araçları ve hayvan barınaklarını ateşe verip duvarlara ırkçı sloganlar yazdı. Saldırıların boyutu insanlığı utandıracak seviyeye ulaştı. Maskeli bir İsrailli Ramallah yakınlarında Filistinlilere ait bir bekçi köpeğini sopayla döverek öldürdü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail basınında da infial yarattı. İsrail polisi soruşturma başlattı. O saldırı anları bölgede tırmanan nefretin ve vahşetin geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Lübnan'da ateşkesin 45 gün daha uzatılmasına rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları ve tahliye tehditleri sürüyor. İşgalci İsrail Güney Lübnan'da bir sivil savunma ve sağlık merkezini vurdu. Hayat kurtarmaya çalışan 3 sağlık görevlisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi can verdi. İsrail, Lübnan'da ateşkes dinlemiyor. Yine ölüm yağdırıyor. Güneydeki Nebatiye kentini hedef aldılar. Bir sivil savunma ve sağlık merkezini vurdular. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı. Surk kenti de İsrail saldırısının hedefi oldu. Yıkım meydana geldi. Oysa Cuma akşamı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Lübnan-İsrail ateşkesinin 45 gün daha uzatıldığını açıklamıştı. Ancak 2 Mart'tan beri ateşkes sadece kağıt üzerinde kaldı. O tarihten beri ateşkese rağmen Lübnan'da yaklaşık 3000 kişi öldü. 1 milyondan fazla kişi de yerinden edildi. İsrail ordusu bir yandan vururken bir yandan da sivillere yönelik tehditlerini arttırdı. Güneydeki birçok köy ve belde için acil tahliye emri verdi. Halktan evlerini terk edildi.

edip açık alanlara kaçmalarını istedi. Karşılıklı ihlallerin sürdüğü bölgede İsrail, Hizbullah'ın İHA saldırılarını gerekçe göstererek sınır hattındaki Rosh Hanikra sahil şeridini de kapalı askeri bölge ilan ederek giriş çıkışlara kapattı. Terör örgütü DAEŞ'in Afrika koluna ağır bir darbe indirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci isminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump açıklamayı Truth Social'dan yaptı. DAEŞ'in küresel çaptaki iki numaralı komutanı Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü duyurdu. Trump operasyon emrini bizzat verdi. ABD ve Nijerya güçleri ortak operasyon düzenledi. Trump, Minuki Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu ancak ne yaptığını bize anlık bildiren kaynaklarımızdan habersizdi. Artık Amerikalıları hedef alan eylemler planlayamayacak dedi. Terör ağının küresel kapasitesinin büyük ölçüde çökertildiğini vurguladı. Trump operasyon için Nijerya hükümetine de teşekkür etti. Saldırıya ilişkinse detay verilmedi. El-Minuki 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı'nın küresel teröristler listesinde yer alıyordu. Örgütün dünya genelindeki eylemlerine finansman sağlamak ve sahil bölgesindeki kanlı terör ağını yönetmekle suçlanıyordu.

MİT ve emniyet başarılı bir ortak operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten bir şebeke ortak operasyonla çökertildi. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 7 kişi yakalandı. Filmleri aratmayacak bir takip yapıldı. Casuslar adım adım izlendi. Uygun zamanda operasyonun düğmesine basıldı. Uluslararası istihbarat ağı çökertildi. MİT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleri ortak soruşturma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi de dahil olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. Örgütün başındaki ve yine diğer örgüt üyelerinin de faaliyetleri fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamıyla kayıt altına alındı. Yine yönetilen bu ağ uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki kişi başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladığı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.

0: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı spor masasının konu. Şimdi o açıklamaları ekranlara getireceğiz.
1: Kendi efendim sanatlarımızın ilkel olduğunu, Batı'nın sanatlarının daha gelişmiş, daha sofistike olduğunu kendi kendimize adeta kabul ettik. Onun için en iyi öğrencilerimizi Batı'ya gönderdik. En iyi öğrencilerimizi Batı müziği eğitimine verdik. En iyi öğrencilerimizi, işte en iyi sporcularımızı Batı sporlarına yetiştirmeye çalıştık. Batı'yla rekabet etmeye çalıştık sporda. Bu yapılırken mesela biz işte Okçular Tekkesi'ni Okçular Vakfı ile ihya etme sürecimizde görebiliyoruz ki 2013 yılında başladığımız zaman Türkiye'de geleneksel sporla geleneksel okçuluğu yapan birkaç küçük grup bunu sadece hobi düzeyinde yapıyordu. Geleneksel Osmanlı yayını orijinal metotları kullanarak yapan Türkiye'de neredeyse kimse yoktu. Macaristan'da birisinden yeniden öğrenerek bunu Türkiye'de canlandırmayı başardık. Ok Meydanı'nda yani 550 yıllık okçuluğun en eski müessesesinde Necmettin Okyay'dan beri neredeyse ok atan kimsenin olmadığını biliyorduk. Tamam modernite gelir, kendi enstrümanlarını, kendi adetlerini, kendi temalarını hayata sokar ama gelirken yerine geldiklerini nasıl bütün bir topluma kötületerek başarıyor bunu, o çok enteresan bir şey. Biz bunu yapmışız. Ama şöyle bir güzelliği var. Modernitenin bütün bu hışmına rağmen diyelim, insanlar geleneksele özlem duyuyorlar. Çünkü kendi kültürümüz bir şekilde, kültür dediğim şey yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca oluşup gelen bir şey, şekillenen bir şey. Yani bugün diyelim ki Türk kahvesinin pişirilişinde, sunumunda, kullandığımız bardağında, tabağında bir değişikliğin olması için böyle birkaç nesil falan geçmesi lazım. O değişikliğin kabul görüp yerleşmesi için ve muhtemelen o değişikliğin de Türk kahvesi gelenekleriyle, insanların Türk kahvesiyle kurduğu ilişkiyle uyumlu bir şey olması gerekir mesela. Yani bir anda Türk kahvesinin sunumunda kullanılan, mesela çay bardağımızı düşünün. Çay bardağımızın şeklinin değişmesi için epey bir şeyler olması lazım ve onun yerleşmesi birkaç nesile sürebilir. İşte mesela bir bardakta bir büyüme yaşadık mesela. Aşağı yukarı hani küçük çay bardağından, tiryaki bardağı dediğimiz bardaktan şimdiki büyük çay bardağına geçmek herhalde bir 20-25 sene sürdü. Değil mi? Böyle birdenbire herkes onu kullanmaya başlamadı. Kültür öyle derinlikli bir şey olduğu için siz onun yerine o toplumun kodlarıyla uyumsuz bir şeyi zorladığınız zaman, işte o hışımla gelen modernite vesilesiyle, aslında hep geri planda bir özlem kalıyor, bir hasret kalıyor. Hala kodlarınızla uyumlu olan bir şeylerin arayışına devam ediyorsunuz. Onun için geleneksel okçuluk geldiği zaman birdenbire, işte 2019'da Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu. 2019'dan bu yana en hızlı büyüyen federasyon, 500'den fazla kulüp, 20 binden fazla müsabık sporcu ve Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce etkinlik, turnuva vesaire, insanlar onu büyük bir hasretle kucakladılar. Dediğiniz doğru, geleneksele modernite bir böyle düşmanlıkla geliyor, onu yerle bir ediyor, bazı şeyler unutulup da gidiyor. Unutulanların kaydı ancak ansiklopedi sayfalarında kalıyor. Ama hala imkanınız varken bir şeyleri geri getirmeyi başarırsanız insanlar ona hasretle koşuyor. Yüzyıllardır görmediği arkadaşını görüp ona kucaklaşır gibi de onları yeniden benimsiyor.
2: Tam da bu noktada o zaman şöyle bir şey akla gelecek. Etnospor içinde bulunurdu o spor kelimesini bir anlık dışarı çıkardığımızda veya sporun muhteviyatından ziyade bu etnospor meselesi bir kültürel direnç, bir kimlik, hatta bir medeniyet tasavvuru inşası meselesidir diyebilir miyiz etnosporada?
1: Çok, çok doğru söylüyorsunuz. Kültürün taşıyıcısı olan çeşitli mecralar var. Mesela bunlardan belki de en önemlisi dildir. Dilde kullanılan kelime dağarcığı aslında sizin kültürel aktarımınızın nesiller boyunca şekillendirdiği bir şeydir. Bir dilde bir kelime farklı konotasyonlar, farklı yankılar taşırken başka bir dilde farklı anlaşılabilir mesela. Bazı dillerde olan kelimeler başka dillerde yoktur. Hani çok örneğini verdiğim bir kelime gönül kelimesidir mesela. Gönül kelimesinin İngilizce'de karşılığı yok. Kalp diyorsunuz, olmuyor. Hani İngilizce'de kalbin karşılığını kullanıyorsunuz. Gönül kelimesinin bizde olması, muhabbeti çok önemseyen, dostluğu çok önemseyen, gerçekten böyle merhametli olan falan bir toplumda sadece demek ki gelişebiliyor. Dil bir taşıyıcıysa sporun da taşıyıcı

0: özellikleri olduğunu görüyoruz. İşte ciritteki affederek puan almayı örnek veriyorum.
1: Çok
0: Veya
1: ilginç, evet.
0: yağlı güreşte daha genç olan sporcu, daha büyük olan üstadını diyelim yendiği zaman sonunda ona rağmen elini öpüyor mesela. Yani bu tür şeyler nedir? İşte kültürü böyle sporun içinde taşıyan özellikler. Onun için buradaki mesele sadece spor değil. Spor tarafı çok önemli. Neden? Biz gençlerde özellikle yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz. Gençlerin yarısı ne izleyerek ne yaparak sporla ilişki kurmuyor. Bunun içinde kızların oranı daha yüksek. Ve biz geleneksel sporlarla mesela spora yeniden angaje olabileceğini düşünüyoruz. Bu disangaje olmuş artık sporla ilişkisi kalmamış kesimlerin veya sporla hiç ilişki kurmamış da olabilir. Dolayısıyla bu kültürel tonlarıyla daha güzel bir belki konsept getiriyor. Ve böylelikle daha çok gencimizin sporlarla iletişim kurmasını, ilişki kurmasını sağlamış oluyoruz. Ama bunu yaparken işte o medeniyet iddiasına da bir parantez açmış oluyorsunuz. Kendi kimliğinizi, kültürünüzü yeni nesillere aktarmak için bir fırsat yakalamış oluyorsunuz. Biz bunu sadece merkezimizin olduğu İstanbul, Türkiye için değil, 30 ülke, 52 üye ve bugüne kadar ilişki kurduğumuz 100'den fazla ülkede de aynı şekilde savunuyoruz ve anlatıyoruz. Bugün Avrupa'da kendi kültürünü korumanın mücadelesini veriyor. Çünkü dünyadaki kültürel yozlaşma, evet Batı'nın modernizesiyle bütün dünyaya geldi, sömürgecilikle bütün dünyaya yayıldı. Ama o yozlaşmadan Batı'nın kendisi de nasibini aldı. 18. yüzyıldaki, 19. yüzyıldaki yüksek sanatlarını, kültürel değerlerini 21. yüzyılda yaşatmakta Batı da zorlanıyor. Onun için bizim Avrupa'dan da üyelerimiz var ama dünyanın bütün kıtalarından da üyelerimiz var ve çok gelişmiş bir ülke olan Japonya'da kendi kültürünü yaşatmanın mücadelesini veriyor. Güney Kore'de kendi kültürünü yaşatmanın mücadelesini veriyor. Ama elbette Moğolistan'da, efendime söyleyeyim Bangladeş'te, Pakistan'da, Türk dünyası ülkelerinde geleneksel sporlarımız çok güçlü. Bundan dolayı da çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Ve hamdolsun Türkiye'de de son 10 yılda yaptığımız çalışmalarda geleneksel sporların kurumsal kapasitesinin geliştiğini, halkımızda da çok güzel karşılık gördüğünü gerçekten izlemek bize çok keyif veriyor.
1: Bir anlamda tabii Avrupa'da da bu ülkeler var dediniz ama yine bir Batı medeniyetine de vurgu yapıp oranın altını çizmek gerekiyor. Çeşitli STK'larda sadece etnospor değil farklı farklı yerlerde de sizin etkinlikleriniz var, uğraşıyorsunuz ve daha çok da hep gençlerle hemhal olduğunuzu gözlemliyoruz. En azından ağırlıklı olarak diyelim hani tamamen olmasa da. Şöyle soracağım, bugünkü gençlere baktığınızda biraz gerçi ucundan kıyısından azıcık dokundunuz ama gençlerimizin en büyük kaybı size göre bu kadar gençlerle haşır neşirsiniz nedir? Ve o gençlere geçmişi anlatmak mı zor, geleceği anlatmak mı zor? İki soru beraber
0: İki
1: olsun.
0: soru beraber. Şimdi ben ortaokul sınıflarına gittiğim zaman özellikle soruyorum. Çünkü ortaokul tam böyle karar vermenin hayatıyla ilgili çocukların karar vermesinin eşik noktası. Ve o noktada sınıflara giriyorum. Bunlar içerisinde vakıflarımızın özel okulları da var, devlet okulları da var. Öğrencilere şöyle bir soru soruyorum. Çocuklar diyorum, mesela büyüyeceksiniz, iş sahibi olacaksınız. Şöyle bir işiniz olsa, yani şu anda ben oturuyorum ama yatarak da olmasın, oturarak da olmasın. Şöyle uzanarak çalışsanız, ondan sonra işte telefon, bilgisayar neyse ama bütün gün böyle uzanarak böyle bir işiniz olsa ne dersiniz buna diye soruyorum mesela. Yani inanın okul fark etmeksizin aşağı yukarı çocukların yarısı böyle bir şeyi istedikleri için el kaldırıyorlar. Buradan hani çocuklarımızın ve gençlerimizin hem imkanı hem de tuzağı diyelim bugünkü imkanlar, modern zamanın sağladığı imkanlar, kolaylıklar. Bunun içinde maddi varlık olabilir, bunun içinde iletişimin kolaylaşması olabilir, bunun içinde eğitimin imkanları olabilir. Bugün mesela Türkiye'de eğitimde dünyanın en güçlü eğitim altyapılarından birine sahip hale geldik. Gençler istedikleri alanda eğitim imkanına ücretsiz olarak üniversitenin sonuna kadar sahip olma imkanını yakaladılar. Bu imkan belki bir genci hani bu eğitimi bitirdikten sonra diplomamla bir iş sahibi olurum işte öyle devam ederim kolaycılığına sevk edebiliyor. Oysa ki daha netameli süreçlerle kendini yetiştirmek

0: Direnen insanların bakıyorsunuz tırmalayarak bir şeyler edinme motivasyonu oluyor. Daha dirençli olabiliyorlar. Dolayısıyla bazı imkanlar yetişirken kişinin direncini gevşetebiliyor. Yani hayata dair hedefleriyle ilgili ciddiyetini biraz sulandırabiliyor. Ama öbür taraftan da işte nimet mi külfet mi diye de insanı düşündürüyor. Onun için gençlerimizin bir yandan rahatlık aradığını görebiliyoruz. Halbuki dünyada çok ciddi bir rekabet var. O rekabete hazırlanmak için daha dirençli, daha iddialı olmak zorundayız ve hedeflerimizi daha yukarılara koymak zorundayız. Gençlere şunu söylemeye çalışıyorum. Artık bakın, Türkiye'nin geldiği cesamet, geldiği güç noktası, profili bizim her alanda yaptığımız işleri dünyanın en iyisi olma iddiasıyla yapma zorunluluğunu bize aslında dayatıyor. Şu anda biz böyle bir ara yerdeyiz. Bölgesel güç, merkezi ülke, işte sözüne itibar edilen Türkiye, bölgesine nizam vermesi belki beklenen Türkiye konumundayız. Ama bunu yapmak için 7'den 70'e her sektörde, her alanda çalışan insanımızın, gencimizin de iddiasının dünya çapında yaptığım işi en iyi yapan kim? En iyi nerede yapılıyor? Ben bunu daha iyi nasıl yaparım? Bunu daha iyi yapmak için kendi meşrebime, kendi inancıma, kendi kültürüme göre daha iyi yapmak için kendimi nasıl hazırlamalıyım? İşte bazı imkanların varlığı belki sizi bu iddialara hazırlanmak için hazırlarken, desteklerken sizin ona yönelik iç motivasyonunuzu zayıflatabiliyor. Belki gençlerin zorluğu bu alanda olabilir. Ama geçmişi yani geleneği anlatmak mı, geleceği anlatmak mı derseniz herhalde geleneği bugün yaşatmak daha zor.
1: Zor.
0: Çünkü mesele inanın yani cirit'i oynamak değil. Mesele geleneksel okçuluk yapmak değil. Mesele geleneksel güreşlerimizi eski ihtişamıyla, eski şenliğiyle, eski katılımıyla yapmak değil. Veya işte Türkiye'de en büyük rekabet bugün diyelim futbolda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındayken iki cirit takımı arasındaki rekabetin en az o kadar bilinmesi meselesi değil. Mesele gelenekte bize ait olan ruhu bugünün imkanlarıyla, bugünün rekabetiyle, bugünün dünyasıyla buluşturacak nüveyi bugünün genç neslinin dimağına yerleştirmek, kafasına, kalbine, gönlüne yerleştirmek. Hani kısaca söyleyecek olursak işte Mimar Sinan'ın yaptığı caminin aynısını yapmak değil marifet. Mimar Sinan bugün yaşasaydı bu 21. yüzyıl dünyasının Müslüman, Anadolu, Türk mimarı olarak ne yapardı? Bugünün inşaat teknolojilerini, mühendislik çizgisini kullanarak ne yapardı? Onu yakalayacak bir nesli yetiştirmek lazım. Bunu yaptım.
2: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın Anadolu Ajansı spor masasındaki açıklamalarını ekranlara getirdik diyelim. Kaldığımız haberlerle devam edelim. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında kritik bir karar alındı. CHP'li eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl Nisan ayında başlatılan yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Niyazi Nefi Kara makamında baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Dava kapsamında 5'i tutuklu 41 sanık yargılandı. Eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de bu davada yer aldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Niyazi Nefi Kara'nın belediye içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurduğunu ve rüşvet suçlarının birinci sorumlusunun kendisi olduğunu iddia etti. İddianamede 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve iş insanları da yargılanıyor. Mahkeme Niyazi Nefi Kara'nın cezasını açıkladı. Eski belediye başkanı 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama süreci ise devam ediyor.
3: Abi serdesin. Bu ne ya?
2: İstanbul'da M2 Yeni Kapı Hacı Osman'la M6 Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hatlarında meydana gelen teknik arıza iş çıkışı saatinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seferlerin gecikmeli yapıldığı hatlarda özellikle Gayrettepe ve Osmanbey istasyonlarında yoğunluk oluşurken uzun kuyruklar dikkat çekti.
1: Seferler gecikti, istasyonlarda yoğunluk oluştu. Metro arızası vatandaşların tepkisine neden oldu. İstanbul'da M2 Yeni Kapı Hacı Osman'la M6 Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü hatlarında teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle bazı seferlerde gecikmeler meydana gelirken iş çıkış saatindeki yoğunluk ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Gayrettepe ve Osmanbey metro istasyonlarında yolcu yoğunluğu dikkat çekti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada metro hatlarında teknik arıza yaşandığı bildirildi.
2: Muğla merkezli 5 ilde Daltonlar suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı, onu tutuklandı. Olay Seydi Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla başladı. Ekipler suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, nitelikli yağma, silahla mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit gibi suçlamalarla Muğla'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı, 10 şüpheli tutuklandı. Ayrıca ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi. Türkiye genelinde siber suç örgütlerine son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarından biri düzenlendi. 64 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda yasa dışı bahis ağlarından çocuk istismarı içeriklerine, mobil bankacılık dolandırıcılığından kripto para üzerinden kara para aklamaya kadar birçok suç ağı deşifre edildi. Son günde düzenlenen operasyonlarda 1021 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin milyonlarca liralık yasa dışı para trafiğini elektronik ödeme sistemleri üzerinden gizlemeye çalıştığı öğrenildi.
3: Siber suçlarla mücadele ekipleri Türkiye genelinde organize suç ağlarına yönelik dev bir operasyon düzenledi. 64 ilde düzenlenen operasyonların hedefinde yasa dışı bahis şebekeleri, çevrim içi çocuk istismarı suçları ve nitelikli dolandırıcılık ağları vardı. Yürütülen çalışmalarda MASAK verileri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda binlerce dijital veri incelendi. 5 gün süren operasyon dalgasında toplam 1021 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 319'u tutuklandı. 192'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmalarda bazı şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferlerini yönettiği, bazılarının ise sosyal medya ve sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları tuzağa düşürdüğü tespit edildi. Dolandırıcılık yöntemleri arasında yüksek kazançlı yatırım fırsatı, TOKİ sosyal konut başvurusu, araç kiralama kaporası, yasal bahis kuponu ve sahte elektronik ürün satış ilanlarının bulunduğu öğrenildi. Operasyon dosyalarında dikkat çeken bir diğer detaysa mobil bankacılık hesaplarına yönelik siber saldırılar oldu. Şüphelilerin vatandaşların hesap bilgilerine erişerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik incelemelerde ise dijital materyaller ele geçirildi. Çok sayıda cihaz incelemeye alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun teknik incelemelerinde suç gelirlerinin kripto varlık platformları, elektronik ödeme kuruluşları, döviz büroları ve banka hesapları üzerinden parçalanarak izini kaybettirmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.
2: Kamuoyunda aylarca tartışılan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme var. Başsavcılık sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu yaptı. Nevzat Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasının bozulması istenildi. Savcılık, Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği görüşünde.
4: Diyarbakır Bağlar ilçesinde kayıplara karışmış, sağ olarak bulunacağı umuduyla günlerce aranmıştı. Ancak 19 gün sonra dere kenarında bir çuval içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme var. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı davayı yüksek mahkemeye taşıdı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan çarptırıldığı 17 yıl hapis cezasının bozulması istendi. Temyiz dilekçesini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısı Özge Nida Polat hazırladı. Başvuruda sanık Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyanlarda bulunduğuna değinildi. Bir çocuğun bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği belirtildi. Narin'in cansız bedenini gömdükten sonra ise hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği aktarıldı. Hiçbir aşamada gerçek bir pişmanlık sergilemediğine dikkat çekildi. Dilekçede sanığın tehditle bu olaya karışmış olma ihtimali bulunmadığı görüşü paylaşıldı. Olayın başından itibaren diğer sanıklarla işbirliği içinde olduğu savunuldu. Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süreye dikkat çekildi. Bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamadığı hatırlatıldı. Delil bulunmayışının sebebi olaraksa küçük kızın cansız bedeninin uzun süre suyun içerisinde kalması gösterildi. Bu durum ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar'ın cinayetteki işbirliğine kanıt olarak gösterildi.
5: Tam olarak nereye geldin, araçla nereden ne tarafa geldin?
4: Sanıkların olay anında zaman ve mekan birlikteliği içerisinde olduklarına da dikkat çekildi. Fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri tespiti yapıldı. Gerçeği açıklamayarak cinayet sebebinin belirlenememesine sebep oldukları kaydedildi. Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü ve müşterek fail olarak sanıkların suçu işlediği belirtildi. Bu nedenle sanık Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Nevzat Bahtiyar ise ilk olarak suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel Enes ve Salim Güran'a verilen cezaları onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise nitelikli kasten öldürme suçuna yardım kapsamında değerlendirilmesi için bozmuştu. Mahkeme heyeti, yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına karar vermişti.
2: İstanbul Arnavutköy'de iki kadın sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez, diğer kadın sürücüye kafa attı. Bu kafanın bedeli ise 180 bin lira oldu. Üstelik aracı trafikten men edildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
3: Öfkesine yenik düştü, kadın sürücüye kafa attı. Bu kafanın bedeli ise 180 bin lira oldu. İstanbul trafiğinde kavga görüntüleri artık olağan ama bu kez farklı olan kavga eden tarafların kadın olmasıydı. Arnavutköy'de iki kadın sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. İkisi de araçlarından indi. Sosyal medyada fenomen olduğu ortaya çıkan Hülya Sönmez isimli sürücü hem cinsine kafa attı. Darp edilen kadın sürücü emniyete gitti, şikayetçi oldu. Hülya Sönmez yakalandı. Sosyal medya fenomenine 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreli el konuldu. Aracı da trafikten men edildi. Tüm bu olan biten güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
2: Bu haberle bu bülteni noktalıyoruz ama daha aktaracağımız haberler bitmedi. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyoruz.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G. Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
11: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye.
5: Garanti BBVA.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Handi Kredi.
14: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
15: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
14: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
18: Zaman kaybetmek yok.
19: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
17: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerini...

Ne de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 24 ekranlarına, 24 radyoya bir kez daha hoş geldiniz. Ben Deniz Zeybek. Saatler 16'yı gösteriyor. Şimdi kaldığımız haberlerle devam ediyoruz. MİT ve Emniyet başarılı bir ortak operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten bir şebeke ortak operasyonla çökertildi. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 7 kişi yakalandı.
1: Filmleri aratmayacak bir takip yapıldı, casuslar adım adım izlendi. Uygun zamanda operasyonun düğmesine basıldı, uluslararası istihbarat ağı çökertildi. MİT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleri ortak soruşturma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. BE ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı, BE ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik şekilde takip edildi. Zaman içinde şebekenin yabancı servisleri, kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı. BE ve yönettiği ağ uzun süre kendi faaliyetlerini gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki BE başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı, hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
0: Muğla merkezli 5 ilde Daltonlar suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Olay Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla başladı. Ekipler suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, nitelikli yağma, silahla mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit gibi suçlamalarla Muğla'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı, 10 şüpheli tutuklandı. Ayrıca ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dakikalar içinde yükselen suyun önüne kattığı araçları sürüklediği vatandaşların can havliyle kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Önce hafif şekilde gelen su, ardından bir anda taşan dere ve kısa sürede göle dönen cadde. Görüntüler felaketin ne kadar hızlı büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele dönüştü. İlçe merkezinden geçen derenin taşmasıyla birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtlarındaysa selin adım adım geliş anı görülüyor. İlk dakikalarda sokakta biriken suyun giderek yükseldiği, ardından şiddetini artırarak araçları sürüklemesi dikkat çekiyor. Vatandaşların panikle bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken bazı araçların suyun akıntısıyla metrelerce taşındığı görülüyor. Dakikalar içinde adeta nehre dönen sokaklarda altyapı da büyük zarar gördü. Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede ekipler su baskınlarının ardından çalışma başlattı. Selin en çarpıcı yönü ise felaketin çok kısa sürede büyümesi oldu. Güvenlik kamerasındaki zaman kayıtlarına göre önce hafif şekilde yükselen su birkaç dakika sonra kontrolden çıkarak caddeyi tamamen kapladı.
0: Baharın gelmesiyle birlikte Ankara adeta farklı renklere büründü, rengarenk oldu. Başkentliler de elbette ki bunu fırsat bildi ve parklara, bahçelere akın etti.
3: Başkentin bahçelerine bahar geldi. Parklar rengarenk oldu. Görüntüler Ankara'nın sembol adreslerinden Gençlik Parkı'nda kaydedildi.
4: Güzel çiçekleri var maşallah, bak şu güzelliklere bakar mısın, Allah'ın güzelliklere.
3: Gri şehir imajını geride bırakan park özellikle mor sümbülleri ve sakuralarıyla baharı karşıladı.
0: Bu rengarenk güzel haberle birlikte bu bülteni noktalıyoruz ama ne 24 ekranlarından ne de 24 radyodan ayrılmayın lütfen, çünkü saat başında Melek Kılınç sizlerle olacak.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
3: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 10, 9, ignition sequence start.
1: That's all right, I don't mind a bit.
2: Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz şey yıldızlar değil. Çünkü o ışık bize milyonlarca yıl öteden geliyor. Peki bu sonsuzluk içinde insanlık nerede duruyor? Uzay yalnızca merak mı yoksa geleceğimiz mi?
3: Görebildiğimiz en yüksek, en uzak yıldızın 13.8 milyar yıl ötede olduğunu biliyoruz. Ama onun ötesinde ne olduğunu bilmiyoruz.
4: Bağımsız yarınlara sahip olmak istiyorsanız uzay teknolojisine sahip olmalısınız. 5, 4, 3, 2.
5: Birinci ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek.
6: Biz uzayı keşfettik fakat en büyük negatif etki bu uzay çöplüğü oldu. Çünkü dünyanın etrafında aşırı derecede uydular var.
7: Bence yalnız değiliz. Uzaylılar da bizimle birlikte.

0: Evren yaklaşık 13.8 milyar yaşında. Samanyolu'nda 100 milyarlarca yıldız var ve her yıl yeni gezegenler keşfediliyor. Peki ne dersiniz? Milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız, sayısız gezegen arasında hayat sadece bu küçük mavi noktada dünyamızda mı filizlendi? Belki de burada asıl soru şu: evren boş mu, yoksa sınır arayan biz olabilir miyiz? Ya da o sınırın ötesinde neyin olduğunu sormaya cesaret edebilecek miyiz?
1: Evrenin şu anda bildiğimiz büyüklüğü 13.8 milyar ışık yılı. Işık güneşten çıktığı zaman dünyaya gelmesi 8 dakika alıyor. Bu uzun mesafeyi bile 8 dakikada kat ettiğini düşünürseniz 13.8 milyar ışık yılı inanılmaz derecede büyük bir rakam. Fakat buna sonsuz diyemeyiz. Matematiksel olarak bu sonsuz değil, sonsuzun altında. Matematiksel olarak bir fark var. Sınırla sonsuzluk arasında, sınırsızlıkla. Şöyle düşünün, balon üzerinde yaşayan karıncalar, yaşadıkları evren, balonun yüzeyi ise bu onlar için aslında sınırsız bir yüzey. Ama sonsuz değil. Yani hiçbir sınırla karşılaşmayacaklardır balon etrafında dolaşırken, ama sonsuz bir yüzeyden de bahsetmiyoruz. Dolayısıyla sınırsızlık ve sonsuzluk farklı şeyler. Şu anda evren için sonsuz dememiz mümkün değil. Görebildiğimiz en yüksek, en uzak yıldızın 13.8 milyar yıl ötede olduğunu biliyoruz. Ama onun ötesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Evrenin ötesinde ne olduğunu zaten fizik olarak, pozitif bilim olarak hiçbir şekilde düşünemeyiz. Çünkü evren o demek. Fizik kuralları çerçevesinde açıklayabileceğimiz her şey evrenin içerisinde. Onun ötesi metafiziğe giriyor.
2: Evrenin yok olması kısmı karanlık enerjiye bağlı. Onu da belki çok uzun yıllar, 5 milyar yıl sonra karanlık enerji sabit kalırsa yıldızların söneceği, gezegenlerin belki ışığını kaybedeceği ifade ediliyor. Ancak işte karanlık enerjiye bağlı olarak evrenin sona erebileceği ile ilgili bilimde bu tarz bir takım görüşler mevcut.
3: Evren gerçekten sonsuz mu, yoksa bir sınırı olabilir?

0: olabilir mi?
1: Ya ben sonsuz olduğundan taraftarım. Çünkü ne kadar ileri geçtikçe zaman daha yeni şeyler, yeni bilgiler ve doğru bildiğimiz şeyler değişiyor. Ondan dolayı bence sonsuz.
2: Modern bilim görüşüne göre sonsuz değişebilir, değişebilir.
3: Bence evren hala genişliyor. O yüzden yani genişlediği aslında sınırının olduğunu kanıtı bence.
4: Sonsuzdur.
5: Evren sürekli genişleyen bir yapı.

Bugün küresel uzay ekonomisi 500 milyar doları aşmış durumda. Yeryüzündeki internet trafiğinin, askeri iletişimin, bankacılık işlemlerinin büyük bölümü uydular üzerinden akıyor. Yani hava tahminlerinden navigasyona kadar hayatımızın görünmeyen omurgası uzayda. Peki hala uzaya harcanan para israf diyebilir miyiz? Şöyle de sorabilirim. Asıl pahalı olan uzaya yatırım yapmak mı yoksa uzay yarışının dışında kalmak mı? Çünkü bu yarışta geri kalmak sadece bilimde değil, ekonomide, güvenlikte, teknolojide de geri kalmak demek olabilir. 3, 2, 1.

0: Uzay yatırımları artık bir lüks değil çünkü tüm küresel ekonomi, yani dünyadaki tüm ekonomi uzaya bağlı. Uzaya yatırım, uzay aslında bir altyapı yatırımı kabul ediliyor. Eğer uzayda var olmazsanız dünya ekonomisi yer almıyor. Çünkü bugün küresel internet, GPS, bütün navigasyon uyduları, askeri bilgi ve istihbarat tümüyle uydular üzerinden sağlanıyor. O yüzden bir bakıma altyapı yatırımı olarak kabul edilebilir. Eğer uzay da bunlar olmazsa tüm dünya ekonomisi çökebilir. O yüzden bir lüks yatırım olarak görmemek gerekiyor.
1: Uydu haberleşmesi, bugün Starlink'ten bahsediyoruz. Daha önce biliyorsunuz TürkSat uydularımız vardı. Dolayısıyla haberleşmemizi, televizyon yayınlarımızı hep uzaydan alıyoruz. Bunun ötesinde konumlandırma, bir noktadan bir noktaya giderken telefonunuzu açtığınız zaman konumu bulmamız için gerekli olan bütün bilgiler aslına bakarsanız uzaydan geliyor. GNSS dediğimiz uydulardan geliyor. Dolayısıyla aslında uzayın hali hazırda uygulaması inanılmaz derecede fazla. İnsanlığa faydası inanılmaz derecede fazla. Ama bunun ötesinde neden artık uzay o kadar önemli oldu ki, uzaydaki kullanımlar o kadar önemli oldu ki, devletler uzayda bir yarışın içine girdiler. Bu yarışta şu demek, aslına bakarsanız dinamik uzay operasyonları diye bir şey var. Bu insanların gidip başkalarının uydularına müdahale etmesi demek. Dolayısıyla insanlık bu yarışa girmiş durumda. Uçaklar arkasında, uçaklarda bir dogfight dediğimiz birbirlerini kovalama manevraları vardır. Bugün uydularda aynısından bahsediyoruz. Dolayısıyla uzay insanlığın aslında yarıştığı yeni bir ortam haline geldi. Ve bence artık uzay bir lüks değil. Yani uzayda var olmazsanız dünyadaki stratejik öneminizi sağlayamazsınız.
2: Uzay teknolojisi bir ulusal güvenlik ve zenginlik meselesi. Dolayısıyla bağımsız yarınlara sahip olmak istiyorsanız uzay teknolojisine sahip olmalısınız. Atatürk'ten ne demiş? İstikbal göklerdedir. Daha ötesinde işte Carl Sagan var. Şimdi onun da ta 70'lerde söylediği, ya uzay teknolojisine sahip olursunuz ya da yok olursunuz.
3: Uzay yatırımları ya da araştırmaları lüks mü, gerekli mi?
4: Ya bence gerekli. Sonuç olarak olduğumuz ortamı bilmemiz gerekiyor. İlla lüks olarak bakılmamalı ama tabii ki orada şu an sıfırdan bir yaşam kurmak biraz lükse girebiliyor şu anki dünyamız için.
5: Ülkemiz olarak çoktan o bölgede orada olmamız gerektiğini, bir şey faaliyet alanlarımız var ama tam istediğimiz boyutta değil, olması gerekiyor.
6: Gerekli. Çünkü telekomünikasyon ve bu tarz teknolojilerde uydu gerekiyor.
7: Bence lüks.
8: Ya bence gerekli. Çünkü ileride diğer milletler de uzayda varlık gösterecekler. Bunun için bir rekabet olacak. Bunda geri kalmamız gerekiyor.
7: Tabii çok uzun bir gelecekten bahsediyoruz. Zaten Elon Musk'ın projeleri var Mars'ta, bildiğiniz üzere. İleride bir koloni olabilir. Ekonomik anlamda değişkenlikler olabilir. Bence gerekli olduğunu düşünüyorum.
9: Uzay yatırımları bir prestij meselesi değil,

0: modern hayatın altyapısı. Bugün iletişimden navigasyona, hava tahmininden afet yönetimine kadar milyarlarca insanın günlük yaşamı uydulara bağlı. Tarım verimliliği uzaydan izleniyor, denizler ve ormanlar uzaydan korunuyor, finans sistemleri uzaydan senkronize ediliyor. Üstelik uzay teknolojileri savunmadan yapay zekaya, malzeme biliminden enerjiye kadar pek çok alanda yenilik üretmenin kapısını aralıyor. Bu yüzden uzaya yatırım yapmak, gökyüzüne para harcamak değil, yeryüzündeki geleceği güvence altına almak demek.
1: Evren milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız ve sayısız gezegenlerle dolu. Peki bu sonsuzlukta yalnız mıyız? Ve eğer yalnız değilsek, mesela bir gün başka bir gezegene gitmek zorunda kalırsak, orada yaşayabilir miyiz? Yine mesela sizce Mars'ta bir sabaha uyanmak ya da Ay'da bir şehir kurmak mümkün mü? Yoksa dünya evrendeki tek ve kırılgan evimiz mi? Belki de insanlığın en büyük sorusu şu: uzayda hayat var mı ve biz o hayata hazır mıyız?
2: Bu sorunun cevabını aslına bakarsanız bir bilim adamı olarak kesin olarak veremiyoruz. Çünkü bize gelen bir bilgi yok bununla ilgili pozitif bilim olarak. Fakat şunu söyleyebilirim. Galaksimizde bile milyarlarca yıldız olduğunu ve bu yıldızların her birinin birçok gezegeni olduğunu düşünürseniz aslında dünya benzeri gezegenler olabileceğini ve bu gezegenlerde yaşam olabileceğini düşünebiliriz. Ama şöyle söyleyeyim size, biz bu gezegenlere, yani kendi güneş sistemimiz dışındaki gezegenlere niye gidemiyoruz? Çünkü oraya gitmek çok zor. Gidebildiğimiz en yüksek hız, biliyorsunuz fizik kuralları içerisinde, ışık hızı. Işık hızıyla en yakın güneş sistemi bize 1,5-2 yıldan öte mesafede. Bundan uzaklara gitmek istiyorsanız daha da fazla zaman alıyor. Bu ne demek? Biz oralara ulaşamıyorsak onlar da bize ulaşamıyor demektir. Dolayısıyla hayat olsa bile bu hayatın dünyaya gelme olasılığını ben düşük görüyorum. Dolayısıyla bilimsel olarak da şu ana kadar bir kanıtı olmadığı için olabilir fakat bunu bilmiyoruz diyorum.
3: İnsanın uzayda devam edip edemeyeceğini astronotların uzaydaki çalışmalarından biliyoruz. Kas ve kemik sistemlerinin eridiğini, kardiyografik sorunlar yaşadığını, aynı zamanda yalnız ve izolasyon kaldıkları için zaman kavramında psikolojik baskılar olduğunu. O yüzden bir de tabii yer çekimi, kütle çekim farklılıkları ve yer çekim farklılıkları var. Mesela Mars dünyaya göre %38 yer çekimi farklı bir yer. Mars'ta doğan birisi dünyaya gelince bir anda kardiyo, yani kalp rahatsızlıkları, kas ve kemik erimeleriyle karşılaşılabilir. O yüzden hani uzayda henüz insanın biyolojik olarak şu anki formuyla varlığını sürdürebilmesi zor gözüküyor. Ama genetik çalışmalar işte son derece hızlandığı için insanı yeniden uzay için dizayn etme, ona göre bir akciğer yapısı, kalp yapısı ya da kemik yapısı geliştirilebilir. Bu tıbbın ilave tıp çalışmaları içerisinde var olan çalışmalardan biri. Özellikle post-human ya da işte yeni insan dizaynlarında var. Bu yüzden hani bu zorluklar, yani işte oraya acaba bir humanoid robot mu gönderelim? Önce o sistemi kursun, araştırma ve şeyi o yapsın. Ondan sonra o bölgeye uygun bir insan dizaynı. Bunlar alınmış kararlar içerisinde var fakat yavaş işleyen süreçler.
1: Bir gün insanlık başka bir gezegene taşınmak zorunda kalacak mı? Mesela siz Mars'ta yaşamak ister miydiniz böyle bir şey olsa?
4: Bir gün insanlık başka bir gezegene taşınmak zorunda kalabilir. Tabii bunu uzun bir zaman sonra olabilir. Eğer olursa ben orada yaşamak ister miyim? İTÜ orada bir kampüs kurarsa neden olmasın? Bir değişiklik olur. Güzel olur, olacağını düşünüyorum.
5: En azından kendimin görebileceğini sanmıyorum. Olursa da yaşamak istemem şahsen, yani dünya bana yeterli.
6: Oradaki kaynakları kullanabilmemiz için böyle bir şey gerekli.
7: Ya Mars'ta şöyle yaşamak isterim, burada yaşayamayacaksam. Ama ben inanmıyorum böyle bir şey olacağını, gerek kalmaz.
8: Mars'ta yaşamak çok kırmızı.
9: Mars'ta şu an yaşam formu yok diye biliyorum ama şu an zaten ekosistemi insanoğlu mahvediyor. Öyle bir şey olsaydı Mars'a taşınmayı isterdim.
10: Gereklilik bir durum olursa evet. Yani o gerekliliğin de oluşabileceği çok fazla şey var şu an dünyada. Etkenlerimiz çok fazla. O yüzden bence şimdiden bu tarz yatırımlara başlanmalı.
1: Müzik Gökyüzüne baktığımızda genelde huzur görüyoruz. Ama o karanlığın içinde sessiz tehditler de var. Binlerce kilometre hızla ilerleyen asteroidler, güneşten kopabilecek dev patlamalar, saniyeler içinde iletişimi ve elektriği durdurabilecek kozmik radyasyon dalgaları. Peki insanlık uzaydan gelebilecek tehlikelere karşı gerçekten hazır mı? Mesela bir asteroidi rotasından saptırabilecek bir teknolojiye sahip miyiz? Küresel bir güneş patlamasında modern dünya kaç gün ayakta kalabilir? Belki de şöyle sormalıyım. Evet, uzayı keşfetmeye hazırız ama uzaydan gelebilecek bir tehdide hazır mıyız?
2: İnsanlığın karşılaşacağı tehlikeler açısından en büyük tehlike ne biliyor musunuz? İnsanlığın kendisi. Uzaydan gelecek bir tehlike bizim için gerçekten çok korkutucu değil. Biz kendimize daha fazla zarar verme potansiyeline sahibiz. Ama biz uzaya fokus olursak, uzayda bizi en yakın gelecekte etkileyecek ne var? Meteorlar var. Bu göktaşları belirli bir büyüklüğün üzerinde, bir kilometrenin üzerindeyse bunlar extinction dediğimiz aslında dünya üzerindeki canlıların önemli bir kısmını yok etme potansiyeline sahipler. Bunlar da her 100 milyon yıl civarında bir dünyaya gelip çarpıyorlar. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken şey insanlık olarak bunlara karşı kendimizi, müdafaamızı geliştirmek. Güneş bir noktada biliyorsunuz yakıtı bittikçe ne olacak? Büyüyecek ve kırmızı dev haline gelecek. Kırmızı dev haline geldiği zaman dünyayı yutacak. Bunu biliyoruz. Bunun olacağını da biliyoruz. Fakat bunun için o kadar çok zamanımız var ki bundan çok çok çok öncesinde başımıza daha büyük işler gelebilir. Güneşi dert etmeyelim ama meteorlar bizim için hala hazırda bir tehlike. Hep şunu söylerler değil mi? Meteor yaklaşıyorsa gidelim bir atom bombası patlatalım üzerinde meteoru parçalayalım. Bu yapabileceğiniz en kötü şey. Çünkü siz bir tane parçacığı birçok parçacığa bölerek şarapnelleri dünya üzerine atıyorsunuz. Bu çok tehlikeli. Bunun yerine ne yapıyoruz? Biz çok fines bir operasyonla yine nükleer patlamalarla bu meteorların yörüngelerini değiştiriyoruz. Ve çok küçük bir yörünge değişikliğiyle dünyaya çarpmamalarını sağlıyoruz. Bunu yapmak için teknolojiler şu anda geliştiriliyor. Zaten biliyorsunuz nükleer tarafta teknolojiler hali hazırda var. Fakat uzay çalışmaları bu yönden önemli. Çünkü bizi o meteorlara kadar götürecek ve uzay araçlarını meteorların üzerine indirecek teknolojileri geliştirecek aslına bakarsanız sistemler, programlar gerekiyor. Bu bizim için şöyle düşünebilirsiniz. İnsanlığı korumak için bu bir aslına bakarsanız sigorta. Maliyeti var ama o maliyete değer.
1: Dünyayı tehdit eden kozmik olayları durdurma şansımız mesela sizce nedir? Örneğin bir asteroid dünyaya çarpsa ya da güneş patlasa kurtulma şansımız olur mu?
11: Dünyaya çarpsa yüksek ihtimalle kurtulma şansımız hani onun büyüklüğü ve şeyi vesaire gibi şeyler de olmayabilir. Ama bunu önlemek için de çalışmalar yapılırsa bence hani öyle bir çalışma yapılırsa gayet güzel olur gibi diye düşünüyorum.
12: Olayına bağlı önceden fark edilirse asteroid durdurulabilir bence. Bir de termosfer de var. Çok bir şey kalmıyor zaten.
13: Güneşin patlamasıyla beraber kurtulma şansımızın olacağını düşünmüyorum. Ama diğer olaylarda olabilir. Mesela örneğin bir göktaşı diye tabir ettiğimiz cismi, belki bir füzeyle vurma ihtimalimiz var.
10: Ya bence daha onlara erişebilecek kadar teknolojimiz yok. Zaten doğaüstü olaylarda daha yeni yeni daha depremdir vesaire şeyleri daha yeni yeni çözümler bulabilmişken daha büyüklerine bence çözüm bulamayız gibi geliyor.
8: Bence durduramayız. Dinozorlar da öyle yok oldu sonuçta.
6: Keşife yönelik çalışmalar var. Yani kendi dünyamızı korumaya yönelik çalışmalar biraz daha az. Bundan dolayı koruyacağımızı düşünmüyorum.
5: İmkansız.
4: Yani durdurur muyuz? Tabii kozmik olayın şeyine bağlı, büyüklüğüne bağlı. Ama durdururuz diye tahmin ediyorum. Teknolojimiz el verdiğince.
1: Zaman gerçekten sandığımız gibi düz bir çizgi mi yoksa evrenin dokusunda kıvrılan bir boyut mu? Yani uzay boşluk değil, eğilip bükülen bir yapıysa kara delikler bu yapının en derin yarıkları olabilir mi? Işık bile içinden kaçamıyorsa bir kara deliğin ötesinde ne var? Ve eğer zaman hız ve kütleyle değişiyorsa zaman yolculuğu bilim kurgu değil fizik mi? Peki ya paralel evrenler? Her kararımız başka bir gerçeklikte, başka bir hayat mı başlatıyor? Ne dersiniz? Belki de evren sandığımızdan çok daha büyük değil, sandığımızdan çok daha tuhaf.
3: Uzay zaman konusu aslında birlikte alınan bir konu. Einstein'a göre gelmiş, geçmiş ve şimdiki zaman bir boyut olarak var. O yüzden buna özel görelilik de deniyor. Uzayı bakış açımız açısından biraz Einstein tarzında bakarsak, yani bir blok içerisindeyiz uzay zaman evren bloğunda ve ona doğru devam ediyoruz. Yani işte geçmiş, gelecek, şimdi ve gelecek olarak. Şöyle de var, uzayda hızlanırsanız, hız fazlaysa, yani mesela ışık hızına fazla yaklaşınca zaman yavaş akıyor. Ya da kütlesi çekimi fazla olan yerlerde zaman yavaş akıyor. Mesela Dünya'nın kütle çekimi ile Satürn'ün kütle çekimi farklı. Satürn'ün kütle çekimi daha fazla olduğu için orada bir gün geçirseniz Dünya'da 81 yıla tekabül ediyor. Bu gezegenlerin kütle çekimlerine göre zamanın farklı işlediğiyle ilintili. O yüzden iki özellikten dolayı hız ve bu kütle çekimi zamanın farklı akmasını uzayda sağlıyor.
2: Aslına bakarsanız Einstein'ın relativite teorisi hem özel relativite hem de genel relativite bize şunu söylüyor. Eğer siz ışık hızına yakın hızlarda hareket ediyorsunuz birbirine göre, zaman size göre aslına bakarsanız yavaş akıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir astronot dünyada kalıyor. İki tane ikiz kardeş düşünün. İkisi de astronot. Biri dünyada kalıyor. Biri uzaya yıldızlara gidiyor ve geri geliyor. Işık hızına çok yakın hızlarda geliyor. Ve bu yıldızlara gidip gelen astronot dünyaya geldiği zaman şunu buluyor. Kardeşi çok yaşlanmış oluyor fakat kendisi genç kalmış oluyor. Dolayısıyla aslında bu fiziksel olarak bizim için ispatlanmış bir konu. Başka bir şekilde daha zaman yavaşlıyor. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Yer çekiminin çok yüksek olduğu yerlerde zaman yer çekiminin az olduğu yerlere göre daha yavaş akıyor. Bu da Einstein'ın genel relativite teorisi ortaya atılmış olarak düşünebilirsiniz. Tarafından atılmış olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla zamanın aslında yavaşladığı başka bir durum daha var. O da yer çekiminin daha kuvvetli olduğu yerler. Yer çekiminin yüksek olduğu yerlerde, düşük olduğu yerlere göre zaman daha yavaş akıyor. Dolayısıyla daha yavaş yaşlanıyorsunuz. Bu da aslında bilinen genel relativite teorisi tarafından ortaya atılan, bilinen, teorik olarak ispatlanmış konulardan bir tanesi.
0: Evren yalnızca yıldızlarla dolu bir boşluk değil, zamanın ve mekanın bizzat eğilip büküldüğü bir yapı. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre kütle uzay zamanı eğiyor ve bu eğrilik ışığın bile yönünü değiştirebiliyor. Kara deliklerse bu eğriliğin en uç noktası. Öyle ki olay ufkunu geçen hiçbir şey, ışık dahil, geri dönemiyor. Bugün bilim insanları Samanyolu'nun merkezindeki yaklaşık 4 milyon güneş kütlesindeki süper kütleli kara deliğin etkilerini ölçebiliyor. Hatta 2015'te ilk kez kütle çekim dalgaları tespit edilerek uzay zamanın titreştiği doğrudan gözlemlendi. Öte yandan zamanın mutlak olmadığı da kanıtlandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların saatleri dünyadakilere göre çok küçük de olsa farklı işliyor.
1: Toparlarsak uzay artık romantik bir gökyüzü değil. 21. yüzyılın en sert rekabet alanı. İletişimden savunmaya, ekonomiden afet yönetimine dek modern hayatın görünmeyen omurgası yörüngede dönüyor. İşte bu yüzden Türkiye'de uzayı bir lüks değil, egemenlik ve veri bağımsızlığı meselesi olarak okuyor. Bu yüzden yaptığımız atılımlar, mesela yerli gözlem uydularıyla dünyayı kendi gözümüzle izlemek, haberleşme uyduları sesi kendi altyapımızla taşımak, insanlı görevlerle bilimi ve insan kaynağını büyütmek tek bir cümleye çıkıyor. Gökyüzünde yerin yoksa yeryüzünde sözün eksilir. Dolayısıyla Türkiye artık yalnızca izleyen değil, uzayda kalıcı bir iz bırakmaya hazırlanan bir ülke.
14: Yerini

0: egemenliği, haberleşme güvenliği ve stratejik bağımsızlık meselesi. İmece ile yüksek çözünürlüklü yer gözlem kapasitesi, TürkSat 6A ile yerli haberleşme uydusu eşiği ve insanlı uzay misyonlarıyla bilimsel görünürlük artarken, küresel uzay ekonomisinin 600 milyar dolar seviyesine yaklaşması, bu alanın sadece bilim değil, aynı zamanda dev bir ekonomik rekabet sahası olduğunu gösteriyor. Asıl soru artık uzaya yatırım yapmanın maliyeti değil, bu yarışın dışında kalmanın Türkiye'ye neye mal olacağıdır.
1: Türkiye yaklaşık bir 5-6 senedir uzay çalışmalarında ivmelendi. Biliyorsunuz uzay ajansı kuruldu 2018 yılında. Uzayla ilgili 10 hedef açıklandı. Bu hedeflerden bir tanesi aslına bakarsanız astronot programıydı. Dolayısıyla ilk defa astronotumuzu, hatta iki astronotumuzu uzaya yolladık. Bu önemliydi çünkü uzaya çıkan 42. ülke olduk biz zamanında. Yaklaşık 40'larda olduk. Türkiye için bu bence gecikmiş bir hamleydi. Bu neden önemli? Şunlar önemli. Bir, gençlerimizi motive etmek açısından, bilime ve teknolojiye çekmek açısından çok kritik. İkincisi, insanlı uzay çalışmalarında yer almanın yolu uzayda insanımızın olması. Bu yönden önemliydi.
2: 5, 4, 3...
3: yılında faaliyete geçirdiğimiz Fergani uzay girişimimiz bugün 106 kişilik kocaman bir aileyle yoluna devam ediyor. Bugün ilk uydumuzu yörüngeye oturtmuş olduk.
4: Son dönemde Fergani şirketinin kurulması da Delta ile birlikte ortak. Fergani geçtiğimiz yıl çok önemli bir yörünge transfer uydusu denemesi yaptı. Niş bir alandı. Hibrit motor kullandık. Bunlar hep ilklerdi. Açıkçası Türkiye yeni bir teknolojiyi kullanarak, yeni bir ürün yaratarak bu niş alanda öne çıkıyor. Mühendislik yeteneğimizi kanıtlamış durumdayız. Bunun tabii sadece uydu yapmak değil, uydudan elde edilen veriyi satmak da şu an çok önemli hale geldi. Yani Ukrayna'daki Starlink, Elon Musk'ın Starlink'in ya da diğer firmaların uydu istihbarat verileri satması gösterdi ki veri satmak da önemli bir ürün.

0: Türkiye'nin ticari uzay sektöründe yer alması çok önemli. Bunu yapabilmesi için de aslında Türkiye'de kurulan özel firmaların ne yapması lazım? Dünyaya ürün satabilmesi lazım. Dolayısıyla dünyayla yarışabilecek teknolojileri üreten özel sektör firmalarımızın kurulması lazım. Bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunu yapmak için ne gerekiyor biliyor musunuz? Türkiye'de insan eksikliği yok. Gerçekten gençlerimiz çok çok kabiliyetli. Bu konuda hiçbir problemimiz yok. Bence para da önemli bir problem değil. Çünkü iyi fikirlere para bulunabiliyor. Önemli olan iyi fikirleri bulmak. İyi fikirleri bulabilmek için de ihtiyaçları, yani dünyanın uzay alanındaki ihtiyaçları anlamanız lazım. Dolayısıyla bizim gençlerimizi dünyaya entegre etmemiz lazım ki dünyanın uzay alanındaki problemlerini anlasınlar ve bunlara çareler bulabilsinler. Bununla ilgili şirketleri kurabilsinler. Bunu yapabildiğimiz zaman Türkiye olarak biz aslına bakarsanız uzayda, uzay sektöründe dünyada bir yer alabiliriz. Çok büyük bir uzay gücü olmayabiliriz ama çok kritik niş alanlarda teknoloji üreten, platform üreten ve aynı zamanda hizmet üreten bir ülke olma olasılığımız çok yüksek diyebilirim.
1: Gökyüzüne baktığımızda yıldızları görüyoruz ama dünyamızın yörüngesinde dönen görünmez bir kalabalık var. Kullanım dışı uydular, roket parçaları, çarpışmalardan kalan binlerce enkaz. Yani uzayın etrafında saatte 10 binlerce kilometre hızla dolaşan bir çöplük var. Peki bu parçalar çarpışırsa ne olur? Mesela yeni çarpışmalar zincirleme bir yıkıma dönüşebilir mi? İnternetimizi, navigasyonu, hava tahminlerini ayakta tutan uydularımız tehlikede ya da tehlikeli mi? Kısaca uzay insanlığın yeni sınırı olurken biz orayı da mı kirletmeye başladık? Ne dersiniz?

0: testlere göre belli bir parça miktarı fazlalaşırsa, yani bu uydu çöpleri, parçalanmış işte roket parçaları veya şeylerin birbirlerini parçalayarak zincirleme reaksiyona sebebiyet vereceğini ve dünya için ciddi bir problem oluşturacağını söylüyorlar. Biz uzayı keşfettik fakat en büyük negatif etki bu uzay çöplüğü oluyor. Çünkü dünyanın etrafında aşırı derecede uydular var. Özellikle son takım uyduları, hani SpaceX'in attığı Starlink uyduları çok daha fazla arttırdı. Şimdi Çin gönderdi, Hindistan gönderdi. Bizim de planımız var. Yani Fergani'de 100 tane gönderecek takım uydusu. Bunlar parçalanırsa ve miktarı çok fazla olursa ve bunlar dünyanın etrafında 28 bin kilometre hızla dönüyor. Bu hızlı dönüş süreci içerisinde bir başka uydulara çarpıp zincirleme reaksiyon yapabilir deniyor. Ve bu çok büyük bir tehdit.
1: Bir tür uzay trafik yönetimi daha resmi olarak oturmadı. Oturacak. Nereye bu uzay sistemini gönderiyoruz? Bunun diğerlerine tehlike vermemesi için neler gerekiyor? Bunları planlıyoruz. Ondan sonra da güvenli bir şekilde uzun olmayan bir ömrün sonunda bunun yörüngeden tahliyesini sağlıyoruz. Bunlar genellikle ilk 1000 kilometrede yapılan işlemler. 1000 kilometrenin ötesinde dünyaya bir şeyi düşürmek, yani atmosferde yakmak, ki ona da dikkat etmemiz gerekiyor, biraz daha maliyetli. Buralarda ya ara yörüngelerde ne diyelim bir çöplük merkezleri oluşturuyoruz çalışmayan sistemler için ya da yine itki sistemleri kullanarak çok uzak değilse atmosfere, dediğim gibi ya şu an bu şekilde bir planlama söz konusu ve bu da gayet iyi çalışıyor.
2: Uzay çöplüğü aslında uzay için en büyük tehlikelerden bir tanesi. Ama insanlık bunu önlemek için önlemler alıyor. Ne yapıyor? Aslına bakarsanız dinamik uzay operasyonlarından bahsetmiştim. Bu dinamik uzay operasyonları ne yapıyor? Uzayı temizliyor, çöpleri temizliyor. Uyduları ömürlerini uzatmak suretiyle, yani yakıt ikmali veya bakım yapmak suretiyle uydu sayısını sınırlı tutuyor. Ve uyduları uzayın daha boş yörüngelere gitmesini sağlıyor. Mesela başka bir yörüngeden, düşük bir yörüngeden alıp uyduyu daha yüksek bir yörüngeye götürüyorsunuz. Bu da size büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü uyduların hepsi dar bir alanda operat ettikleri zaman büyük tehlikeler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla uzay çöplüğü önümüzdeki en büyük risklerden bir tanesi.
3: Bir zamanlar yalnızca astronotların ulaşabildiği uzay, şimdi bilet alan yolculara açılıyor. Dakikalar süren bir yolculuk için milyonlarca dolar ödeyen insanlar var. Peki uzay turizmi bir bilim atılımı mı yoksa yeni çağın en pahalı deneyimi mi?

0: uzay turizmi şu anda var aslına bakarsanız. İnsanlar para vererek yörünge altı uçuşları yapıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Uzaya çıkıyorlar. Birkaç dakika uzayda yerçekimsiz ortamda kalıyorlar. Bunu yapan Jeff Bezos'un Blue Origin firması var, Virgin Galactic firması var. Bunları yapabiliyorsunuz bugün. Ama daha kapsamlı uzay turizmi de mümkün olacak. Yakın uzayda, yani dünyanın yakın çevresinde bir otelin kurulması. Bu bence olacağını düşünüyorum. Ay'a seyahat, bir turizm amaçlı seyahat. Onu da mümkün olacağını düşünüyorum. Bütün bunların hepsi uzaydaki maliyetlerin düşmesiyle alakalı. Bu maliyetlerin düşmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar var dünyada. Bunu yapan firma da SpaceX, Elon Musk'ın firması. Starship roketi eğer başarılı olursa gerçek manada mevcut maliyetlerinde 10 kat altına düşürme olasılığı var uzaya ulaşma maliyetlerini. O zaman uzayla ilgili ve uzay turizmiyle ilgili birçok pencere açılmış olacak diyebiliriz.
1: Sıradan bir insanın da uzay için kendini yetiştirmemiş bir insanın da rahat edeceği uzayda yaşam merkezleri şu an çalışılıyor. Yani muhtemelen 10 yıla başlar. Birkaç 10 yıl içerisinde birçok merkez olur.

0: İşte hani bütçede varsa işte okullara 15 tatilini yörüngede uzaya ve dünyaya bakarak geçirebilirsiniz. Yani bu çok uzak bir şey değil. Yakında olacak bir şey.
1: Uzay turizmine hazır mısınız? Mesela gelecekte tatilinizi ayda geçirmek ister misiniz?
2: Yani tabii ki herkes ister aslında görmek yeni şeyler. Daha ben yeni bir şehire gideyim derken yeni bir gezegene gitmek çok güzel bir şey olur. Ama tabii ki bunun için daha çok uzun zamanlar var önümüzde.
3: Orayı gezmek, oranın nasıl bir yer olduğunu görmek gerçekten çok isterim. Öyle bir şey olsa da giderdim yüksek ihtimalle.
4: Çok soğuk olurdu. Norveç'i tercih ederim.
5: Dünya güzel ya. Yeteri kadar. Onu kullanalım yeter.
6: Yani şöyle ayda bir reels kaydırmacı olursa çok güzel olur. İnşallah bir gün.
7: Gelecekte bir uzay turizmi aslında eğlenceli gözüküyor. Neden olmasın? Olursa mutlaka katılmak isterim yani.
1: İnsanlık tarih boyunca sınırlarını zorladı. Okyanusları geçti, dağları aştı. Ama asıl ilginci binlerce yıl gökyüzüne baktı. Bugün ise oraya doğru yürüyor. Yani sınırlar artık yeryüzünde bitmiyor, sırada gökyüzü var. Üstelik uzay yalnızca bilimsel bir keşif alanı değil, aynı zamanda insanlığın kendini tanıma yolculuğu. Ne dersiniz? Uzayı keşfederken insanlığımızı koruyabilecek miyiz? Neden mi böyle sordum? Çünkü geleceği yazacak olanlar sadece gökyüzüne çıkanlar değil, onu doğru anlayanlar olacak da ondan. Tekrar buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, eğitimci ve oyun tasarımcısı Özbey Doğa Karslıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

İstanbul'un tarihi çeşmeleri, şehrin sokaklarında yankılanan bir duanın ince sesleri gibidir. Her biri, yüzyılların içinden süzülen vakur bir hatırayı suyun berrak diliyle anlatır. Mermerlerinde zamanın parmak izleri, kitabelerinde ise hem aşkın hem hikmetin sessiz nefesi saklıdır. Sabah güneşi yüzlerine vurduğunda suyun ince akışıyla birlikte sanki şehir yeniden uyanır, çeşmeler İstanbul'un kalbine fısıldayan narin birer şiire dönüşür. Kimi köşe başında mütevazı bir bekleyişle durur, kimi meydanlarda ihtişamıyla göz kamaştırır. Ancak hepsinin ortak bir ruhu vardır. Paylaşmanın, hayrın ve misafirperverliğin ruhu. Bir zamanlar mahallelerin buluşma noktası olan bu zarif yapılar, hem yorgun yolculara hem de suskun sokaklara serinlik taşırdı. Topkapı'nın gölgesindeki 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri'nin zarafetini suya nakşederken, Üsküdar'ın kıyılarında yükselen çeşmeler, Boğaz'ın esintisiyle birlikte eski hikayeleri göğe savurur. İstanbul'un tarihi çeşmeleri yalnızca su dağıtmaz, şehrin hafızasına ince bir tılsım, insanın ruhuna ise serin bir huzur bırakır. Bu yüzden her birinden akan su, aslında İstanbul'un kalbinden süzülen sonsuz bir zaman şiiridir.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir andığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden

0: Vur, vur!
1: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
0: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
1: Sağır, tamam.
2: Baba, baba.
0: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
0: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba?
0: Ne?
2: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
8: Net, sigortam Net. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'ın gündeminde ABD-İran savaşı, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri öne çıkan başlıklar arasındaydı. Türk Devletleri Teşkilatı hakkında da konuşan Erdoğan, teşkilatın içeride ve dışarıda güçleneceğinin sinyalini verdi.
1: Türk dünyasının güçlü egemen ülkeleri yeniden bir araya gelecek. Türkiye dönem başkanlığında Türk Devletleri Teşkilatı'nın dışarıda ve içeride güçlenmesi için çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Kazakistan ziyaretinin olumlu geçtiğini vurguladı. Sözü ABD-İran savaşı ve Hürmüz krizine getirdi.
2: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri her fırsatta vurguladığım gibi İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha da çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte huzur, istikrar ve barış için gayretlerimizi artırarak kanlı oyunları bozmalıyız. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır. Ülkeler uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşının hakkını savunmalıdır.
1: Erdoğan'ın gündeminde Türkiye-NATO ilişkileri de vardı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. NATO içinde adaletli yük paylaşımına vurgu yaptı. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız dedi. AB üyeliği hakkında da konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Devletin zirvesi savunma sanayindeki gelişmelere de ayrı bir parantez açtı. Kaan için çalışmaların başarılı şekilde devam ettiğine değindi. İspanya ile Kaan için atılan imzaların önemini anlattı. F-35 konusunda ABD ile temasların sürdüğünü söyledi. Ve terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı yasal düzenleme sürecinde provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
2: Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle beraber bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları ve transferleri de değerlendirdi. CHP'de tehdit edilen siyasetçiler huzuru AK Parti'de buldu ifadesi dikkati çekti. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz dedi. Dijital alanda yapılan düzenlemeler hakkında da konuştu Cumhurbaşkanı. Çocukların ve gençlerin korunması için bir dizi adımın atıldığını, tedbirlerin devam edeceğini anlattı. Ek tedbirlerin en kısa sürede alınacağının altını çizdi. Mayıs ayının son haftasının aile haftası olarak kutlanacağını hatırlattı.
2: Aile haftası vesilesiyle bir kez daha biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati bir konu. Nüfusumuzun özellikle kendini yenileme oranındaki düşüş alarm veriyor. Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu ve bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz bundan yararlanmaya hak kazandı. 140 binin üzerinde gencimize toplam 11.6 milyar lira ödeme yaptık. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır.
0: Eski ABD Başkanı Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış emekli James Jones, akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a ve 24'e özel açıklamalar yaptı. Jones, İran savaşı, NATO'nun geleceği, Trump'ın politikaları ve Türkiye'nin

0: yükselen rolüne ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. O özel röportaj geliyor ekranlarınıza.
1: ABD güvenlik bürokrasisinin en deneyimli isimlerinden biri olan emekli deniz piyadeleri generali James Jones. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın ve 24'ün sorularını yanıtladı. Jones, İran krizinden Türkiye-ABD ilişkilerine kadar kritik açıklamalar yaptı. İran'da liderlik krizinin yaşandığını söyledi.
2: Devrim muhafızlarının kontrolü sürdürmek için sert şekilde mücadele ettiğini düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, sonra ayrılıyor. Yani savaş sonucunda yaşanan lider kadro kayıpları düşünüyorum. Düşünüldüğünde şu anda kimin yönetimde olduğunu görmek zor.
1: Jones, İran'ın askeri açıdan büyük bir darbe aldığını iddia etti. Rejimin bir noktada çökeceğini ancak henüz buna dair bir işaret görmediğini belirtti.
2: Askeri açıdan kesinlikle büyük bir darbe aldılar. Buna hiç şüphe yok. Geleneksel görüş, ablukanın başarısı nedeniyle ekonomilerinin ciddi sıkıntıda olduğu yönünde. Rejimin bir noktada çökeceğini düşünüyorum. Ne zaman olacağını söyleyemem ama abluka ve ekonomik yaptırımlarla daha fazla devam edebileceklerini sanmıyorum.
1: ABD İran müzakereleri çıkmaza girdi. Jones, eski başkan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenmişti. Trump'ın geçmiş dönemdeki yönetimlerin aksine İran'a güvenmediğini söyledi.
2: Trump yönetimi hariç her yönetim İran'ın verdiği sözleri yerine getireceğine inanarak pasif yolu seçmeye çalıştı ve İran bunu yapmaya istekli olduğuna dair hiçbir zaman gerçek bir işaret göstermedi. Bugün bile görüşmelerde nükleer programı uzatmak istiyorlar ama aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ediyorlar. Donald Trump'ın bunu kabul edeceğine şaşırırım.
3: Obama yönetiminin Orta Doğu'daki geçmişi oldukça açık. Başkanla İsrail Başbakanı sonunda neredeyse birbirleriyle konuşamaz hale geldiler. Başkanımızın başbakana karşı ciddi bir güvensizliği vardı. Çünkü başbakan yeniden göreve geldikten sonra Washington'a geldiğinde başkana ben sizin adamınızım. Orta Doğu'daki barışı ve İsrail-Filistin sorununu çözebilecek kişi benim dedi. Ben de oradaydım. Buna şahidim. Ama sonra İsrail'e dönüp tam tersini yaptı. Bu da iki lider arasında asla onarılmayan bir kırılma yarattı.
1: Her krizin arkasında ABD var. Emekli generale göre ABD aynı anda çok fazla krizi yönetmeye çalışıyor. Bu nedenle de ağır bir yükün altında. Jones bunun sebebinin eski yönetimler olduğunu savundu.
2: Trump yönetimi birçok meseleye el attı ama belki de önceki yönetimler zamanları varken bunlarla ilgilenmediği için. İran bunun iyi bir örneği.
1: Eski NATO komutanı Washington yönetiminin müttefik desteğini kaybetmeye başladığı görüşünde özellikle İran savaşı konusunda Avrupa ülkeleriyle yaşanan görüş ayrılıklarına dikkati çekti. NATO'nun İran konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini de savundu.
2: İnsanlar Başkan Trump'ın NATO'ya savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasıla yüzdelerini artırmaları konusunda nasıl baskı yaptığını konuşabilir. Oldukça sertti ama sonuçta oldukça başarılı oldu. Konuştuğum insanların çoğu Donald Trump'ın ne yaptığına gerçekten itiraz etmiyor. Sadece bazen bunu yapış şeklini sevmiyorlar. Ve bence bu da özellikle İran konusunda müttefik desteğini kaybetmemize neden oluyor.
1: Emekli general Trump ve Obama dönemlerini de kıyasladı. Obama'nın Arap dünyasıyla bağları kopardığını ve İsrail'le ipleri tamamen gerdiğini belirtti. Röportajda Türkiye'ye de geniş bir parantez açıldı. General Jones, Türkiye'nin askeri ve endüstriyel gelişimine hayranlığını gizlemedi.
2: Türkiye sadece sanayi altyapısını çok etkileyici şekilde geliştirmekle kalmadı, Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip ülkelerden biri oldu. Başkan Erdoğan'ın herkesle rekabet edecek bir sanayi altyapısı oluşturmakta başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de ABD hakkındaki halk görüşü olması gerektiği gibi değil. Eğer uzun yaşayıp bir şeyi görebilecek olsam hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem Türkiye'deki insanların düşündüklerinden çok daha fazla ortak noktamız olduğunu anlamalarını isterdim. Aynı değerlere sahibiz, güçlü bir ekonomimiz ve dünyada birçok şeyi yapmamızı sağlayan sanayi altyapımız var. Türkiye'ye gereken değer verilmeli.
1: Emekli general röportajın sonundaysa Amerikan yönetimlerine dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Jones'a göre ABD'nin en büyük stratejik hatası savaş sonrası süreci planlayamaması.
2: Eğer savaşa girmeye kararlıysanız savaş bittikten sonraki gün için iyi hazırlanmış bir planınız olmalı. Eğer ulus inşası yapmayacaksanız insanları yeniden ayağa kaldıracak bir planınız yoksa saldırı başlatmayı iki kez düşünmelisiniz.
0: Müzik ABD ile İran arasında müzakere gerilimi sürüyor. Başkan Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. İstersek tüm altyapılarını iki günde yok ederiz diyerek meydan okudu. ABD Enerji Bakanlığı da İran'ı tüm dünyayı rehin almakla suçladı. Tahran ise barışa da savaşa da hazır olduğunu belirtiyor. Orta Doğu'da savaş rüzgarları dinmek bilmiyor. ABD Başkanı Trump İran'ı uyardı. Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez olduğunu savundu. Trump, hiçbir şeyi hafife almıyorum ama istersek her şeyi iki günde yok edebiliriz dedi. İran'ın tüm altyapısını haritadan silme tehdidinde bulundu. Askeri bir çözüme kapı aralayan Trump, yine de önceliğinin şiddet içermeyen bir yol olduğunu vurguladı. Krizin enerji boyutu da var. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyayı terörize ettiğini ve rehin aldığını söyledi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan bu dar boğazı aşmak için Amerikan donanmasının petrol tankerlerine eşlik ettiğini belirtti. Wright, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na uzanan yeni boru hatlarıyla Hürmüz'ün öneminin azaltılacağı sinyalini verdi. Tahran cephesindense Washington'a ekonomik çöküş uyarısı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin bu savaş politikası yüzünden benzin fiyatlarının uçtuğunu ve Amerikan ekonomisinin büyük bir yıkıma sürüklendiğini söyledi. Üst düzey askeri danışman Muhsin Rızai de Trump'ın Pekin ziyaretine değindi. ABD'nin düştüğü krizi Çin'le çözmeye çalışmasının Washington'un çaresizliğini gösterdiğini savundu. Tüm bu resleşmeler yaşanırken İtalya donanması Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini sağlamak için bölgeye iki mayın avlama gemilerini gönderdiğini açıkladı. Lübnan'da ateşkesin 45 gün daha uzatılmasına rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları ve tahliye tehditleri sürüyor. İşgalci İsrail, Güney Lübnan'da bir sivil savunma ve sağlık merkezini vurdu. Hayat kurtarmaya çalışan 3 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. İsrail, Lübnan'da ateşkes dinlemiyor, yine ölüm yağdırıyor. Güneydeki Nebatiye kentine hedef aldılar. Bir sivil savunma ve sağlık merkezini vurdular. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı. Sur kenti de İsrail saldırısının hedefi oldu. Yıkım meydana geldi. Oysa Cuma akşamı ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan-İsrail ateşkesinin 45 gün daha uzatıldığını açıklamıştı. Ancak 2 Mart'tan beri ateşkes sadece kağıt üzerinde kaldı. O tarihten beri ateşkese rağmen Lübnan'da yaklaşık 3000 kişi öldü. 1 milyondan fazla kişi de yerinden edildi. İsrail ordusu bir yandan vururken bir yandan da sivillere yönelik tehditlerini artırdı. Güneydeki birçok köy ve belde için acil tahliye emri verildi. Halktan evlerini terk edip açık kalan alanlara kaçmaları istendi. Karşılıklı ihlallerin sürdüğü bölgede İsrail, Hizbullah'ın İHA saldırılarını gerekçe göstererek sınır hattındaki Roş, Hanikra sahil şeridini de kapalı askeri bölge ilan ederek giriş çıkışlara kapattı. Soykırımcı İsrail, Gazze'de yine ateşkesi ihlal etti. Sivilleri hedef aldı. Saldırılarda aralarında kadınların da olduğu 8 kişi şehit oldu. Toplam can kaybı sayısı ise 72.757'ye çıktı.
4: Yine siviller hedef alındı. Evler yerle bir oldu, araçlar küle döndü. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti, yine ölüm yağdırdı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesini hedef aldı. Sivil bir apartman ve El Vahde Caddesi'nde seyir halindeki bir araç bombaların hedefi oldu. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit oldu. 45'ten fazla kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail ordusu Hamas komutanlarından İzzettin El Haddad'ın hedef alındığını açıkladı. Hamas El Haddad'ın şehit düştüğünü doğruladı. Gazze'de El Haddad için cenaze töreni düzenlendi. Saldırıda yaşamını yitiren eşi ve kızının naaşları, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Vahşetin bir diğer adresi ise işgal altındaki Batı Şeria'ydı. İsrail askerleri Cenin mülteci kampına baskın düzenledi. Yine Filistinlileri katlettiler. Çok sayıda kişiyi de yaraladılar. Sivil işgalci İsrailliler de terör estiriyor. Ramallah'ta Şukba ve Tur Musayya beldelerine baskın düzenleyen gaspçılar, tarım alanlarını, araçları ve hayvan barınaklarını ateşe verip duvarlara ırkçı slogan

Anlar yazdı. Saldırıların boyutu insanlığı utandıracak seviyeye ulaştı. Maskeli bir İsrailli Ramallah yakınlarında Filistinlilere ait bir bekçi köpeğini sopayla döverek öldürdü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail basınında da infial yarattı. İsrail polisi

0: Rus lider Vladimir Putin de Çin'e resmi ziyaret düzenleyecek. Putin Salı günü Pekin'de olacak. Açıklama Kremlin'den geldi. Buna göre Çin Devlet Başkanı Xi Putin'i Çin'e davet etti. Putin daveti kabul etti. Salı ve çarşamba günü Pekin'de olacak. Xi ile bir araya gelecek. Ziyaretin zamanlaması da dikkat çekici. Zira ABD Başkanı Donald Trump cuma günü Çin'de temaslarda bulunmuştu. Xi Jinping ve Putin ziyarette ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider Rusya ve Çin Eğitim Yılları adlı etkinliğe katılacak. Görüşme sırasında bazı anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. Putin ve Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi. Türkiye genelinde siber suç örgütlerine son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarından biri düzenlendi. 64 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda yasa dışı bahis ağlarından çocuk istismarı içeriklerine, mobil bankacılık dolandırıcılıklarından kripto paraları, kara para aklamaya kadar birçok suç ağı deşifre edildi.
1: Siber suçlarla mücadele ekipleri Türkiye genelinde organize suç ağlarına yönelik dev bir operasyon düzenledi. 64 ilde düzenlenen operasyonların hedefinde yasa dışı bahis şebekeleri, çevrim içi çocuk istismarı suçları ve nitelikli dolandırıcılık ağları vardı. Yürütülen çalışmalarda MASAK verileri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda binlerce dijital veri incelendi. 5 gün süren operasyon dalgasında toplam 1021 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 319'u tutuklandı. 192'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmalarda bazı şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferlerini yönettiği, bazılarının ise sosyal medya ve sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları tuzağa düşürdüğü tespit edildi. Dolandırıcılık yöntemleri arasında yüksek kazançlı yatırım fırsatı, TOKİ sosyal konut başvurusu, araç kiralama kaporası, yasal bahis kuponu ve sahte elektronik ürün satış ilanlarının bulunduğu öğrenildi. Operasyon dosyalarında dikkat çeken bir diğer detay ise mobil bankacılık hesaplarına yönelik siber saldırılar oldu. Şüphelilerin vatandaşların hesap bilgilerine erişerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik incelemelerde ise dijital materyaller ele geçirildi. Çok sayıda cihaz incelemeye alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun teknik incelemelerinde suç gelirlerinin kripto varlık platformları, elektronik ödeme kuruluşları, döviz büroları ve banka hesapları üzerinden parçalanarak izini kaybettirmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.
0: Gelişmeleri aktardık. Saat başında Büşra Mutlu sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.

0: Tabii. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre pazar 20'de, 24'te.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Oyun tasarımcısı ve eğitimci Özbey Doğa Karslıoğlu bizimle birlikte. Bu alanın bilinmeyen detaylarına dair kendileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız hemen başlayalım. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?

0: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Değerli hocam, sizi kısaca daha yakından tanıyabilirsek ve böyle başlarsak mutlu olurum.
0: Tabii ki. Ben Özbey Doğar Karslıoğlu. Yaklaşık 18 yıldır prodüksiyon, animasyon ve oyun tasarım süreçlerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Açıkça söylemek gerekirse 18 yıldır bir işi daha hızlı, daha iyi nasıl yapabiliriz diye bir sorunun cevabını arayarak geçiriyoruz. Bu bağlamda da şu anda hem eğitim süreçleri veriyoruz, hem tasarım süreçlerine devam ediyoruz, hem de daha önce denenmemiş farklı projeleri hayata geçirme çabası içerisindeyiz.
1: Peki tüm bunları yaparken CGI, yapay zeka, dijital konular ve içerisine dahil ettiğimiz sinema ve oyun tasarımını da birlikte düşündüğümüzde bunlara ne zaman ilgi duymaya başladınız ilk ve neden bir insan ilk etapta bunlara ilgi duymaya başlar?
0: Açıkçası şöyle bir süreç işledi. Benim babam gazeteci. Kendisi sayfa tasarımı üzerine çalışıyordu. Ben de 10-12 yaşında o gazetenin mutfak denilen yazı işlerinde büyüdüm diyebilirim. Orada kullanılan o dönemki işte Quark Express ve benzeri yazılımların nasıl kullanıldığını, bu üretim bandının nasıl olduğunu o yaşlarda merak edip incelemeye başlamıştım. Sonrasında ben sayısal çıkışlıyım. Hani sayısal çıkışlı olduğumuz için birden fazla deneyim işte fizik, kimya, biyoloji gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ve bu süreçte aslında mühendislik fakültesini bitirdikten sonra hani yapmamaya karar verdim mühendisliği ve iletişim süreçlerine devam etmeye karar aldım. Babadan gelen o tasarım gücüyle. Hani bu sayısalın getirdiği belki birden fazla disiplini merak edip bu alanda ilerlemenin sonucu belki birden fazla yazılım, birden fazla teknik üzerine çalışmaktı. Ama esasen baktığımız vakit genel olarak süreç biraz daha yetmemesiyle alakalı. Yani mesela bir kurgu yapacaksınız. O kurguyu yaptıktan sonra biraz daha makyaj katmanız gerekiyor. O zaman diyorsunuz ki ben buna bir animasyon programı öğrenip animasyonlar ekleyeyim. Animasyon eklediğiniz vakit bu sefer o animasyonlarda kullanacağınız grafikleri hazırlamanız gerekiyor. Diyorsunuz ki ben bu grafik tasarım süreçlerini de buna ekleyeyim. Derken bir anda birden fazla yazılım üzerine çalışmaya başlıyorsunuz. İki boyutlu dünyada açılan çalışma penceresi bir anda üç boyuta kaydığı vakit ise yine ekstra yazılımlar devreye giriyor. Ve mesela daha öncesinde biz bunu nasıl bu üretim bandında daha hızlı bir şekilde yapabiliriz sorusunun cevabını aramaya başladığımız vakitte ekstra yazılımlar arka arkaya gelmeye başlıyor.
1: Çok güzel özetlediniz. Benim de bilmediğim detaylar var. Sizle öğreniyorum ve seyircilerimizle birlikte. Evet. CGI film prodüksiyonu ne demek?
0: Yani CGI dediğimiz Computer Generated Imagery dediğimiz sistem tamamen bilgisayar tabanlı bir tasarım süreci aslında. Yani bilgisayarda oluşturulan grafiklerin, animasyonların seyirciye daha realistik olarak gösterilmesi diyebiliriz.
1: Gerçekçi görüntülermiş gibi.
0: Yani bu yıllar önce en çok bilinen Jurassic Park filmiyle başlayan bu süreç günümüzde hala devam etmekte ve bütün filmlerde, dizilerde, oyun prodüksiyonlarında bunun yine çalışmalarını gözlemleme durumundayız. Çünkü artık olmazsa olmaz bir süreç. İnsan daha fazlasını istiyor. Yani mesela bir en basit bir tanıtım filmi çekiyorsunuz. O gittiğiniz yerde o insanlar orayı zaten her gün sizin videoda çektiğiniz gibi görüyorlar. Diyor ki bana daha farklı bir şey sun, bana daha farklı bir şey ver. Yani o zaman işin içine biraz daha makyaj girmeye başlıyor. İşte ekranın içerisinde dönen yazılar veyahut da bir anda ortaya çıkan grafikler. Hani bunlar işi çok daha farklı bir hale getirdiği için hani bizim bu gösterdiğimiz animasyon süreçlerinin aslında her alanda çok yüksek şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyuluyor.
1: Az önce Jurassic Park'ı andınız. Evet. O zaman da peki yapıldığında adı CGI olarak mı anılıyordu ve biliniyordu?
0: Yani şöyle açıkçası o dönemler zaten bayağı taş devriydi. Zaten bu Trax'in de bir kısmı tamamen şey olarak ne diyorum ismi? Fiziksel olarak tasarlanmış ve sette de kullanılmıştı. Daha sonraki görsel efekt dediğimiz şeyler. Hani bu açıkçası daha çok CGI adıyla değil de görsel efekt adıyla adlandırılıyordu. Tamam. Sonrasında artık günümüzde programların çok fazla kullanıcıya ulaşmasıyla ve bu yazılımların da daha uygun maddi olarak insanlara ulaşmasıyla CGI süreçleri artık sıfırdan bir kişinin istediği şekilde oluşturabileceği bir üretim bandına dönüştü. Bu noktada şu anda çok rahat ulaşılabilir programlar mevcut.
1: Çok güzel. Tüm bu anlattıklarınızın ve teknik özelliklerin oyunlara etkisi nedir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Oyuncu oyunu oynamadan önce o oyunun nasıl oluştuğunu, o karakterin nasıl doğduğunu, o ortama nasıl geldiğini, biz burada ne yapıyoruz, biz burada hangi sonuç üzerine bu macerayı yaşıyoruz dediğinde burada tamamen trailerlar giriyor. Yani burada tamamen bizim CGI videolarımız devreye giriyor. Yani oyuncuyu o sinematik evrende taşıyan, o oyuncuyu A noktasından B noktasına getiren ve tamamen oyunun mantalitesini sunan aslında bu şekilde sinematik CGI videolar oluyor. Yani günümüzde birçok oyunun başlangıcında o ilk oyuncuyu yakalayan, oyuncuyu kendine aşık eden bütün süreçlerde CGI film prodüksiyonunun ağırlığını görüyoruz. Çünkü hani baktığınız vakitte oyunun oynanılabilir demoları insanların gözüne çok iyi geliyor ama esas show time dediğimiz bizim tamamen o CGI videolarla oyuncuyu etkileme çabası içerisine giriyoruz. Bu noktada da tamamen oyunların olmazsa olmazı dediğimiz CGI videolarla oyunun içerisindeki en büyük üretim süreçlerini yapıyoruz diyebiliriz.
1: Peki basit bir teknik anlatımla, çünkü takdir edersiniz ki bazı detaylar bize karışık geliyor olabilir. Basit bir teknik anlatımla CGI'de üretim süreci nasıl ilerliyor aşama aşama?
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Nasıl özetlersiniz bu süreci?
0: Öncelikle bir konsept tasarım elimizde olması gerekiyor. Yani sıfırdan bir şablon oluşturmamız gerekiyor. Bu konsept tasarımdan sonra bizim 3D modelleme süreçlerimiz devreye giriyor. Burada kullanılan 3D asetlerin, yani bir bina, bir araba veyahut da benzeri o sahne içerisinde kullanılacak olan 3D objelerin tasarımlarına giriliyor. Burada kullanılan birçok yazılım mevcut. Daha sonrasında bu modelleme süreçlerinden sonra bunların kaplama dediğimiz işte boyama süreçlere giriyor. Bu texture dediğimiz, materyal dediğimiz bu 3D modellerin üzerine giydirilen katmanlar oluşturulmaya başlanıyor. Daha sonra katı modeller ve organik modeller olmak üzere, yani katı modeller dediğimiz şeyler işte ev, araba ve benzeri süreçler. Organik modeller dediğimiz ise işte insan ve hayvan formları. Burada da daha sonrasında organik modellerin aynı şekilde modelleme ve kaplama süreçleri gerçekleşiyor. Daha sonra işte bizim rig sistemleri dediğimiz, daha sonra rig sistemlerin üzerine animasyon süreçte dediğimiz safhalar başlıyor. Daha sonra işte lighting, shading gibi benzeri ışık ve farklı üretim bantlarından geçip en son ürünün son halini görmeye başlıyoruz. Yani aslında her biri farklı bir uzmanlık alanı ve farklı bir teknik detay içeriyor.
1: Birkaç noktaya değindiniz lighting gibi. Onları biraz daha müsaadenizle açmak istiyorum ama 3D modelleme ve dijital varlık üretimi meselesi var. Doğru telaffuz ettim mi? Bu nasıl bir alan ve bunun kullanım alanları nedir? Bize nasıl açıklarsınız?
0: Tabii şimdi bizim CGI animasyonlarda, CGI prodüksiyonlarda en önemli materyallerimiz 3D asetler. Yani aset dediğimiz şey aslında oyun içerisinde kullandığımız bütün varlıklara biz aset diyebiliriz. Hani müzikler de bir asettir veyahut da benzeri farklı oyun içerisindeki materyaller de asettir. Öncelikle 3D asetler bizim ilk temel taşlarımız. Yani o sahneyi oluşturan ana unsurlar tamamen 3D asetlerle başlıyor. Burada farklı 3D modelleme programlarıyla şu anda bu ürünler oluşturulmaya devam ediyor. Tabii son zamanlarda AI tasarım modülleri de devreye girmeye başladı. Yani bizim daha öncesinde bilgisayarda sıfırdan modellememiz gereken bir objeyi artık AI sistemler hızlı bir şekilde de modelleyebiliyorlar. Yapay zeka. Tabii burada şöyle bir sistem söz konusu. Hani şu an günümüzde bu tarz modellemelerin sonrasında illaki tekrardan bir düzenleme süreci olması gerekebiliyor. Çünkü çok yüksek poligon sayısına sahip olabiliyorlar veyahut da objelerde istenmeyen detaylar ortaya çıkabiliyor. Yine bu noktada profesyonel bir dokunuş gerektiği için profesyonel 3D sanatçıları AI ile yaptıkları tasarımları bile günümüzde tekrardan düzenleyip son halini vermek zorunda kalıyorlar. Yani şu anda çok fazla konuşuluyor çünkü. Hani bu yapay zekanın işte mesleğimizi elimizden alacak mı, biz nasıl ilerleyeceğiz süreçleri şu anda çok fazla konuşulduğu için bize de soruyorlar. Diyorlar ki işte biz AI bir yapay zeka destekli bir tasarım modelleme programı kullandığımızda hani bu bizim iş akışımına nasıl yansır diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki hani bu süreç içerisinde eğer bir 3D program bilmiyorsanız orada karşılaştığınız bir problemi sonrasında çözemezsiniz. Ve özellikle oyunlarda çok büyük performans sorunları yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin işinizi hızlandırabilir. Ama şu anki günümüzdeki teknolojiyle daha bunun biraz daha zamanı var diyoruz. Ve her halükarda işin detayını bilmenin de ilerleyen süreçte avantajını yaşarsınız diyoruz.
1: Yani tümüyle yapay zeka yüklenmemek Bu işin analog kısmını, tırnak içinde analog kısmını da bilmek gerekiyor.
0: Ya benim şöyle bir örnek veriyorum. Hani bir uçağı indirmeye kalktığınızda yapay zekadan destek almaya kalkarsanız nasıl bir sonuç doğuracağını hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Ama temel bir bilginiz varsa, neyin nerede olduğunu biliyorsanız, yani bu iş akışı konusunda profesyonel olarak bir uzmanlığınız varsa yapay zeka sizin arkanıza alır.

0: alacağınız bir rüzgar gelir diyoruz. Yani hani
1: olumlu bir rüzgar.
0: Olumlu bir rüzgar. Ama bilmiyorlarsa, yani bu yazılımların, bu sürecin, bu tasarım bandının nasıl çalıştığını bilmiyorlarsa, sadece AI süreçlerinden destek alarak ilerlemeyi düşünüyorlarsa maalesef çok büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Çünkü işin ABC'sini öğrenmeden direkt cümle kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da bir yerde sıkıntı yaşadıklarında en başa dönmelerine sebebiyet veriyor. Hani biz de tabii bunu istemeyiz ama günümüzün teknolojileri şu anda maalesef bu şekilde ilerliyor.
1: Peki siz ne kadar kullanıyorsunuz yapay zekayı?
0: Biz sürekli deniyoruz. Yani bakıyoruz şu nasıl bir sonuç verecek? Aa bu iyiymiş, bir deneyelim. Bunu yapabiliyor mu? Bu konuda bizi şaşırtabiliyor mu? Yani bizim en büyük üzerine düştüğümüz şey üretim bandı. Bu profesyonel üretim bandında bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor mu? Biz aslında bunun sorusunu arıyoruz. Bazı noktalarda karşılıyor, bazı noktalarda ise maalesef çok enteresan sonuçlar doğurabiliyor. O sonuçlarda biz yine işi bildiğimiz için o ürünü alıp istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Yani şu an için genel olarak bize ilham kaynağı oluyor diyebilirim. Fakat hani oradaki çalışan, oradaki operatör, oradaki tasarımcıyı yerinden kaldıracak veyahut da ki oradaki animatörü işinden edecek bir durum şu an için söz konusu değil.
1: Aslında tüm ilişkilerde ve tüm bağlamlarda olduğu gibi yapay zeka ile diyalogumuz da tam bahsettiğiniz noktada ilham alma meselesinde olmalı gibi hissediyorum.
0: Yani biz önümüzdeki süreç içerisinde insan faktörünün herhangi bir şekilde yerini alabilecek çok büyük bir süreçte karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Ha, ekipler azalabilir. Yani 30 kişinin yaptığı işi 20 kişi yapabilir. Yani bu eskiden bu sanayi devriminde de böyleydi. Yani bir makine çıktığı anda bir anda 50 işçinin yaptığını bir anda tek başına yapmaya başlamış. Yani bugün günümüzde modern tarımda kullandığımız cihazlara da baktığınız vakit yine aynı şeyler geçerli. Ama burada işte tarım sektörü bitiyor, burada işte tarım sektöründe artık işçiler çalışmayacak gibi bir algı oluşmuyor. Biz artık şu anda biraz daha beyaz yaka olarak ve görsel iletişim, tasarım ve animasyon süreçlerinde bunu fark etmeye başladığımız için biraz kıyamet kopuyor. Bir de bizim kitlemiz sosyal medyayı çok aktif kullandığı için bu tarz organizasyonların yankıları çok daha fazla duyuluyor. Hani biz söylediğimiz gibi yani bu bizim işimizi hızlandıracak ve ilerleyen süreçte ben şöyle diyorum. Siz bugün bir oyun şirketi kurmaya kalksanız belki yanınıza 50 kişi çalıştıracaksınız. Ama yapay zeka sistemleriyle bu sayı bir anda 25, 20'ye, 30'a düşebilir. Yani siz burada 50 kişi çalıştıracak yere 20 kişiyle işinizi çözebilirsiniz. Aslında bu sizin avantajınızda olan bir şey olarak söylüyoruz biz bunu. Çünkü insan faktörü dediğimiz o özgün düşünce ve ürüne her saniye müdahale edip kendi ihtiyaçlarına doğru yönlendirme süreci şu an için herhangi bir şekilde değişikliğe uğramayacak gibi gözüküyor.
1: Çok güzel. Yine bilmediğim önemli bir detay daha var, müsaadenizle okuyorum. Ringing ve karakter sistemleri de önemli bir konu. Bu mevzuyu seyircilerimiz ve benim için nasıl açıklar ve ifade
0: tabii
1: edersiniz?
0: Tabii ki. Yani rig dediğimiz sistem aslında tam olarak bir iskelet sistemi. Klasik animasyonda dünden bugüne gelen süreçlerde A'dan Z'ye bir objenin hareketi söz konusu olduğu vakit hemen işleme dahil edilen bir süreç aslında bu. Bizim 3D animasyonda nasıl biz bugün dışarıdan bir ürünü modelliyorsak o ürünü hareketlendirmek için o ürünün içerisinde bir rig sistemi kurmamız gerekiyor. Bir temel iskelet sistemi kurmamız gerekiyor. Bu iskelet sistemini kurduğumuz vakit ki bu aynı insan iskelet sistemi gibi birebir aynısı kopyası oluyor. Biz oradaki kemiklere animasyon verdiğimizde, oradaki rig sistemine animasyon verdiğimizde dış katmanlarda da bunu görüyoruz. Şimdi yaklaşık bir 10 yıldır, yani 10 yıl önce rig sistemleri tamamen karakterin animasyonlarını belirleyen süreçlerdi. Fakat günümüzde artık rig sistemleri, yani iskelet sistemlerinin dışında bir de kas sistemleri, doku sistemleri ve benzeri sistemler de bundan etkilenmeye başladı. Yani 10 yıl önce Hollywood'un veyahut da benzeri büyük CGI stüdyolarının milyon dolarlar harcayarak yaptığı çalışmaları biz artık kendi evimizdeki normal kendi kişisel bilgisayarlarımızda bile bu tarz yazılımlarla yapabilecek hale geldik. Özellikle şu anda da oyunlarda da rig sistemi yani kemik sistemlerinin dışında kas sistemleri, doku sistemleri gibi sistemlerde A'dan Z'ye çalışıp izleyiciyi daha fazla oyun içerisinde realistik olarak çekmeye başladı.
1: Peki tüm bu anlattıklarınız paralelinde ve beraberinde animasyon süreci ve hareket tasarımı nasıl şekilleniyor? Bu alana yabancı olanlar için nasıl ifade edersiniz?
0: Şimdi eskiden kullanılan programlarda animatörler o kare kare o rig sistemlerini hareket ettiriyorlar. Yani bir kolun hareketinden bir koşma animasyonuna kadar A'dan Z'ye tek tek keyframe dediğimiz noktasal animasyon süreçleriyle bu sistemleri kurmaya çalışıyorlardı. Hı-hı. Ve yani bu gerçekten inanılmaz işçilik isteyen bir süreçti. O hareketin daha doğal olması, o hareketin yapay durmaması için inanılmaz bir çaba sarf ediyorlardı. Daha sonra mock-up sistemleri çıktı. Bu mock-up sistemleri ilk baş Avatar filmiyle çok fazla backstage süreçlerinde gözüktü. İşte normal mock-up artistler o elbiseleri giyiyorlardı. Giydikten sonra o yaptıkları hareketler bilgisayar ortamlarına aktarılıyordu. Hı-hı. Hatta benzeri oyun şirketleri de profesyonel sporcularla bu animasyonları gerçekleştirip oyunlara aktarıyorlardı. Mesela atıyorum bir golf oyunu oynuyorsanız o profesyonel bir golfçiyi alıp o golfçiyi o mock-up elbiselerine giydirip o hareketleri oyuna aktarıyorlardı. CGI filmlerde de o Avatar'daki CGI karakterlere bu mock-up artistler bu animasyonları aktarıyorlardı. Yani o keyframe dediğimiz klasik tek tek animasyon kare kare animasyon yapmaktansa mock-up elbiseleriyle bu animasyonlar hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Tabii mock-up elbiselerinden de hani buzdağının gözükmeyen kısmı var. Yani mock-up elbiselerinde ufak tefek hatalar olduğu vakit bizim onları tekrardan temizlememiz gerekiyor. Ama günümüz teknolojisine geldiğimiz vakit artık mock-up elbiselerinin dışında bir de AI sistemler devreye girmeye başladı. AI sistemler de şu şekilde ilerliyor. Herhangi bir kamerayla çift açıyla bir kişiyi çektiğiniz vakit o kişi ekrandaki animasyonu direkt yazılıma aktarılabiliyor. Yani o kişinin mock-up elbisesi olmadan da o animasyon bizim prodüksiyon süreçlerimize dahil olabiliyor. Tabii onun da artıları eksileri var. Çünkü o kamerayla alınan animasyonların keskinliği ve detayı mock-up elbiseleri kadar başarılı olamayabiliyor. Ama hani günümüzde AI'ın orada da kullanılmaya başlandığını görüyoruz.
1: Peki ışıklandırma nasıl yapılıyor ve render dediğimiz olayla nasıl bir diyalog halinde?
0: Şimdi ışık her şey. Yani normal bizim standart broadcast prodüksiyonlarımızda da animasyonlarımızda da hani bu stüdyo ışığı nasılsa, şu anki ambiyans bizi nasıl etkiliyorsa bildiğiniz bizim CGI film prodüksiyonlarında da sahne ortamımız bu şekilde. Yani biz aslında dijital bir üründe fiziksel bir sahneyi kurmaya çalışıyoruz. Yani dijital kameralarla, farklı ışık sistemleriyle aynı sahneyi orada oluşturmaya çalışıyoruz. Bir objeyi modelledik. Bir objeyi modelledikten sonra o objeyi kapladık. O objeyi kapladıktan sonra o ürünü sahneye yerleştirdik. O ürünü sahnede en iyi şekilde istediğimiz görüntü haline getirmek için ışık sistemlerini kullanıyoruz. Ve burada ışıklandırma dediğimiz lighting sistemleri o ambiyansı oluşturan en temel faktör oluyor. Ve söylediğim gibi fiziksel bir dünyada nasıl bir ışık setup'ı kuruyorsak biz aynı sistemi CGI sahnelerde oyun motorlarının içerisinde de kuruyoruz. Hatta burada işte point light, spotlight gibi benzeri ışık sistemlerinin dışında Kelvin dediğimiz 3200 Kelvin'den 5600 Kelvin'e kadar oradaki ışığın beyaz ayarına kadar müdahale edip sahneyi sıfırdan oluşturduğumuz süreçler bunlar. Yani açıkça söylemek gerekirse hani benim şöyle bir cümlem var. Hani siz dünyanın en iyi animatörü olabilirsiniz. Siz dünyanın en iyi 3D modellemecisi olabilirsiniz ama kamerayı nereye koyduğunuzu bilmiyorsanız, kamerayı nereye koyacağınızı bilmiyorsanız o dijital dünyada maalesef hareket edememeye başlıyorsunuz. O yüzden fiziksel dünyadaki prodüksiyon süreçlerinin birebir taklidi aslında bizim. Hatta bugün AI prodüksiyonlarda bile hani oraya promptu girerken işte zoom in, zoom out gibi terimler kullanıyoruz. Yani bunlar aslında fiziksel dünyada kamera çekimi yaparken kullandığımız prodüksiyon terimleri. İşte pan yapalım, tilt yapalım, işte diagonal görelim gibi terimlerin aynısını biz aslında orada dijitalde sahnede birebir dijital kamerayı yapıyoruz. AI video süreçlerinde ise promptlara yazıyoruz. Yani fiziksel dünyadaki yaptığımız hareketlerin birebir kopyasını orada çalışmaya devam ediyoruz.
1: Bu terminoloji içerisinde compositing ve post prodüksiyon süreçleri var. Evet. Bunları bize nasıl ifade edersiniz?
0: Şimdi compositing dediğimiz şey aslında birden fazla katmanın bir araya gelmesiyle oluşan yapılar. Mesela en basit örnekle şunu söyleyeyim. Bir dış mekan çekimi yapıyoruz. Orada yönetmen bir sis istiyor. Biz o sisi daha sonrasında compositing katman olarak videoya ekliyoruz alfalı olarak ve bir anda mekanda ekstradan bir katman oluşuyor ve mekan sanki bir sis ortamı varmış gibi algılanıyor. Şimdi bu tarz organizasyona biz compositing diyoruz. Yani o görüntünün üzerine yapılan işlemler, özellikle After Effects ve benzeri programlar burada çok fazla kullanılıyor. Bunların geneline ise post prodüksiyon diyoruz. Şimdi mesela biz fiziksel bir dünyada çekim yaptığımız vakit ona prodüksiyon olarak elbette adlandırıyoruz. O çektiğimiz görüntüyü işleme aldığımız andaysa post prodüksiyona geçiyor. Bu post prodüksiyon süreçlerinde kullandığımız efekt ve benzeri birçok süreçse compositing çalışmaları olarak adlandırılıyor. Bizim fiziksel dünyada nasıl bir görüntüyü çekiyorsak dijital videolar üzerine de o şekilde işlemler yapmamız gerekebiliyor. Yani biz CGI film prodüksiyonunda bir oyun motoruyla bir video elde ettiğimiz vakit o video üzerinde de ekstradan compositing işlemleri yapmamız bazen gerekebiliyor. Çünkü mesela oyunun içerisinde bir sis koyabiliyoruz. Oraya bir partikül olarak o sisi ekleyebiliyoruz. Ama mesela ekstradan başka bir efekt uygulamak istediğimizde oyun motorunun içerisinde onun bize herhangi bir şekilde üretim bandında karşılığı olan bir şey yoksa daha sonrasında işte After Effects ve benzeri compositing programlarıyla bu videolara bunları ekleyebiliyoruz. Yani en basiti yaptığımız bir CGI prodüksiyonda arabada oyuncular giderken silecekler çalışıyordu. Oyun motorunda da o dönem o materyal var. Yani camın üzerinde sanki bir yağmur damlasıymış gibi duran bir materyal, aktif bir materyal var ama silecek oradan hareket ettiği vakit o materyali oradan kapatıp açmamız için ekstradan bir kod yazmamız gerekiyordu. Biz de onu yapmak yerine dedik ki biz bunu atıyorum compositing programıyla sonradan ekleyebiliriz dedik. Ve daha sonrasında o sileceklerin etkisini compositing programıyla ekledik. Yani burada birden fazla yöntem uygulayabiliyoruz. Yani bir şeyi yapmanın birden fazla yolu var ama biz orada o şekilde de ilerleyebildik. Yani burada temel olarak esasen büyük resmi görmek çok önemli. Yani bu programları bilmek, bu teknikleri bilmek, bu problemi nasıl çözebileceğimiz konusunda birden fazla varyasyon üretip hangisinin daha hızlı ve sektör standardı olduğunu belirlemek çok önemli. Biz de burada aslında birazcık şansımıza güvenip o süreçleri zorluyoruz.
1: Değerli hocam, siz de bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Bu işin eğitimini aldıktan sonra herkes bunu yapabilir mi? Yani yazılımlar ücretli mi, ücretsiz mi? Evet. Ben eğitim almış biri olarak ve bu işin de atıyorum tekniklerine hakim olan biri olarak örnek veriyorum. Eğer şeyi de biliyorsam, yazılımları da biliyorsam kolay bir şekilde üretim yapabiliyor muyum?
0: Evet, şimdi şöyle, açıkçası biz bunu şöyle belirliyoruz. Şimdi bilgiye ulaşmak günümüzde artık çok kolay. Ama bu ulaşılan bilginin bir şekilde kullanılması ve bunu kullanırken de belirli bir mantık içerisinde hareket edilmesi gerekiyor. Şimdi biz birçok şeyi öğreniyoruz ama bunları uygulama sahası olmadıktan sonra bunu öğrenmenin de bir anlamı olmadığını mantığımız bize sorgulatmaya başlıyor. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Öğrettiğimiz her şeyi sahada uygulayarak o üretim bandında kitlelere bu yapılan çalışmaları sunma mantalitesiyle hareket ediyoruz. Şimdi bu programları hemen hemen herkes ilgili ve alakalıysa çok rahatlıkla öğrenebilir. Fakat burada öğrenirken bir disiplin içerisinde bunu öğrenmesi gerekiyor. Biz şöyle bir araştırma yaptık. Yani daha sonra bakarım, daha sonra yaparım. Ben onu kaçırdım ama şu gün bakarım gibi bir algıyla hareket edildiğinde veyahut da bir eğitim satın alınıp köşeye konulup merak edilip dur bak bunda da indirim varmış ben bunu alayım şuraya koyayım dediğinizde o eğitimle kimse ilgilenmiyor. Ama burada belirli bir periyot, belirli bir zaman dilimi oluşturulduğunda dersler yine klasik yöntemle orada kişilere direkt doğrudan iletişimle sunulduğunda insanlar orada birebir iletişim bandında eğitmen ve öğrenci olarak buluştuğunda çok daha büyük bir sinerji oluştuğunu biz hala görüyoruz. Ve hani eğitimlerimizde de öğrencilerimize şöyle bir şey diyoruz. Arkadaşlar bu eğitime muhakkak katılın. İşte ben bunun sonra tekrarını alırım. Ben sonra tekrar bakarım. Ya buradan verim alamazsınız. Ya biz burada direkt soru cevap halinde ilerliyoruz. Hani insan hiçbir şey sormasa bile o psikolojiyle orada yaşayan bir varlıkla iletişim halinde olduğu için çok daha rahat bir öğrenim sistemi oluyor. Ama genel olarak baktığımız vakit bu işe ilgisi olan, merakı olan herkes bu işi yapabilir. Ayrıyeten onlara bunu yapma sahası sunulduğu vakit. Çünkü biz şöyle bir şey söylüyoruz. Bir koşucu düşünün. Her gün antrenman yapıyor. Ama hiç olimpiyatlara katılmıyor. Bir pilot düşünün. Her gün orada simülasyonda uçak uçuruyor. Ama hayatı boyunca hiç gerçekten fiziksel bir uçağa binip gerçekten o uçağı uçurmamış. Şimdi bizim sistemimizde tamamen bu uygulama süreçlerini teknik olarak sahaya sunma Ve burada direkt sahadan bir wipe alma süreçleri var. Hani

0: bilgiye bu kadar kolay ulaşılan bir dönemde tamamen uygulama ağırlıklı bir disiplinle hareket edilmesini düşünüyoruz açıkçası.
1: Çok güzel. Hocam çok enteresan bir alan. Bir sürü de sorun var benim ama süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Ya açıkçası ben teşekkür ederim bu davetiniz için. Söylediğim gibi biz şu anda bulunduğumuz yıllarla, yıla baktığımız vakit üretim bandında nasıl bir iş akışı olduğumuzu görüyoruz. Şimdi CGI prodüksiyon diyoruz, AI tasarım diyoruz ama bundan 10 yıl sonra ne konuşacağımız konusunda açıkçası hepimizin bir meraklı fikri yok yani. Hani çünkü her saniye değişiyor sistem. Hı-hı. Bakalım 10 yıl sonra inşallah bunu tekrar değerlendirmesini yaparız.
1: Süper.
0: Bu yıllarda bu şekilde çalışmışız. Sonrasında 10 yıl sonra resim nasıl değişmiş hep beraber değerlendiririz.
1: Süper. Gelecek için heyecanlıyız bu alanda. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: tekrar.
0: Teşekkür
1: İyi ki buradaydınız. Sağ olun, var olun.
0: Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba. Metin Erksan'ın yönettiği Acı Hayat, Türk sinemasında melodram geleneğini yalnızca duygusal yoğunlukla değil, güçlü bir sınıfsal eleştiriyle de derinleştiren önemli bir film. Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı film, dönemin gişe başarısının ötesinde Yeşilçam'ın kara sevda anlatılarını daha sert, daha gerçekçi bir zemine taşıyarak kalıcı bir etki yaratmıştır. Film, evlenmek üzere olan tersane işçisi Mehmet'le manikürcü Nermin'in ucuz bir kira evi arayışıyla başlar. Daha ilk sahnelerde bakımsız ahşap evlerin, gecekondu mahallelerinin yanı başında yükselen modern apartmanlar, varlıklı insanlarla yoksul kesim arasındaki uçurumu belirgin hale getirir. Mehmet'in maaşı bir ev tutmaya yetmez. Dolayısıyla yoksulluk, daha evlilik gerçekleşmeden çiftin ilişkilerini yıpratmaya başlar. Bu noktada film, aşkı romantik bir ideal olarak değil, ekonomik koşulların sürekli baskısı altında kırılgan bir duygu olarak ele alır. Nermin'in kuafördeki çalışma ortamı da sınıfsal ayrımı derinleştirir. Varlıklı kadınların mücevherler ve Paris modası üzerine konuşmaları, Nermin'in yalnızca hizmet ederek temas edebildiği bir dünyayı temsil eder. Bu dünya cazibeli ve aynı zamanda erişilmezdir. Tam bu noktada Ender karakteri devreye girer. Zengin ve şımarık, aynı zamanda sorumsuz Ender, Nermin için bir başka hayat ihtimalini temsil eder. Ancak bu ihtimal sahicilikten uzaktır. Ender, Nermin'i ister ama onunla evliliği göze alamaz. Ailesi için bir manikürcü gelin kabul edilemezdir. Böylece Nermin ne yoksul aşkında ne de zengin hayalinde tutunabilir. İki sınıf arasında sıkışıp kalır. Filmin ironik kırılma anı ise tersane işçisi Mehmet'in piyango kazanarak zengin olmasıyla yaşanır. Ancak yönetmen Metin Erksan bu noktada klasik Yeşilçam anlatısına teslim olmaz. Zenginlik Mehmet'i mutlu etmek yerine iç dünyasını karartır. Aşk duygusu yerini gurura, kırılganlığa ve intikama bırakır. Ayhan Işık'ın canlandırdığı Mehmet, Yeşilçam'ın iyi adam figürünü aşarak sınıfsal sıçrayışın biçimlendirdiği karmaşık bir karaktere dönüşür. Türkan Şoray'ın Nermin'i ise masumiyetle suçluluk arasında sıkışmış, erkek egemen ve sınıfsal baskıların yükünü taşıyan trajik bir kadın figür olarak öne çıkar. Acı Hayat'ın asıl acısı iki karakterin, Mehmet ve Nermin'in hala birbirini sevmesinde yatar. Ancak yaşananlar bu sevgiyi geri dönülmez biçimde zehirlemiştir. Film, paranın ve statünün insan ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü, masumiyetin nasıl yıprandığını gerçekçi bir yaklaşımla gösterir. 1962 yılında çekilen Acı Hayat, yalnızca kavuşulamayan bir aşkın hikayesi değil, yoksulluğun, sınıfsal eşitsizliğin ve yozlaşmanın kişilerin kaderini nasıl etkilediğini anlatan güçlü bir toplumsal melodramdır. Aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini koruyan bu film, Acı Hayat, Yeşilçam'ın en etkileyici ve sarsıcı aşk anlatılarından biri olarak sinema tarihimizde

0: Seki yerini korumaktadır. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Alın'ın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Köşe'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 18, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorunlarını cevapladı. Erdoğan'ın gündeminde ABD-İran savaşı, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi ve Türkiye-AB ilişkileri öne çıkan başlıklar arasındaydı. Türk Devletleri Teşkilatı hakkında da konuşan Erdoğan, teşkilatın içeride ve dışarıda güçleneceğine dikkat etti.

0: çekti. Detaylara bakalım.
1: Türk dünyasının güçlü egemen ülkeleri yeniden bir araya gelecek. Türkiye dönem başkanlığında Türk Devletleri Teşkilatı'nın dışarıda ve içeride güçlenmesi için çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Kazakistan ziyaretinin olumlu geçtiğini vurguladı. Sözü ABD-İran savaşı ve Hürmüz krizine getirdi.
2: Bu krizi doğuran ana etkenlerden biri her fırsatta vurguladığım gibi İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha da çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte huzur, istikrar ve barış için gayretlerimizi artırarak kanlı oyunları bozmalıyız. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır. Ülkeler uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin ve vatandaşının hakkını savunmalıdır.
1: Erdoğan'ın gündeminde Türkiye-NATO ilişkileri de vardı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. NATO içinde adaletli yük paylaşımına vurgu yaptı. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız dedi. AB üyeliği hakkında da konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Devletin zirvesi savunma sanayindeki gelişmelere de ayrı bir parantez açtı. Kaan için çalışmaların başarılı şekilde devam ettiğine değindi. İspanya ile Kaan için atılan imzaların önemini anlattı. F-35 konusunda ABD ile temasların sürdüğünü söyledi. Ve terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı yasal düzenleme sürecinde provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
2: Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar kendi doğal güçlükleriyle beraber bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları ve transferleri de değerlendirdi. CHP'de tehdit edilen siyasetçiler huzuru AK Parti'de buldu ifadesi dikkati çekti. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz dedi. Dijital alanda yapılan düzenlemeler hakkında da konuştu Cumhurbaşkanı. Çocukların ve gençlerin korunması için bir dizi adımın atıldığını, tedbirlerin devam edeceğini anlattı. Ek tedbirlerin en kısa sürede alınacağının altını çizdi. Mayıs ayının son haftasının aile haftası olarak kutlanacağını hatırlattı.
2: Aile haftası vesilesiyle bir kez daha biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati bir konu. Nüfusumuzun özellikle kendini yenileme oranındaki düşüş alarm veriyor. Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu ve bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz bundan yararlanmaya hak kazandı. 140 binin üzerinde gencimize toplam 11.6 milyar lira ödeme yaptık. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kazakistan ziyaretine ilişkin bir video paylaştı efendim. Şimdi o görüntüler geliyor ekranlara.
2: Türkiye Kazakistan dostluğunu işaret etti, ziyaretten enstantaneleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmişti. Emine Erdoğan o ziyarette kameralara yansıyanları sosyal medya hesabından bir kez daha hatırlattı.

0: Ziyaret kapsamında Emine Erdoğan'ın temasları da videodaydı. Emine Erdoğan paylaşımına Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun, ortak tarihimizin gücü ve gönüllerimizde taşıdığımız muhabbetle ilelebet yaşamasını diliyorum notunu düştü.
1: MİT ve Emniyet başarılı bir ortak operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten bir şebeke ortak operasyonla çökertildi. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 7 kişi de yakalandı.
2: Filmleri aratmayacak bir takip yapıldı, casuslar adım adım izlendi. Uygun zamanda operasyonun düğmesine basıldı, uluslararası istihbarat ağı çökertildi. MİT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleri ortak soruşturma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. BE ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı, BE ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik şekilde takip edildi. Zaman içinde şebekenin yabancı servisleri kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı. BE ve yönettiği ağ uzun süre kendi faaliyetlerini gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki BE başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı, hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
1: Eski ABD Başkanı Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış emekli James Jones, Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a ve 24'e özel açıklamalar yaptı efendim Jones. İran Savaşı, NATO'nun geleceği, Trump'ın politikaları ve Türkiye'nin yükselen rolüne ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Şimdi o özel röportaja bakalım.
3: ABD güvenlik bürokrasisinin en deneyimli isimlerinden biri olan emekli deniz piyadeleri generali James Jones, Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın ve 24'ün sorularını yanıtladı. Jones, İran krizinden Türkiye-ABD ilişkilerine kadar kritik açıklamalar yaptı. İran'da liderlik krizinin yaşandığını söyledi.
4: Devrim muhafızlarının kontrolü sürdürmek için sert şekilde mücadele ettiğini düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, sonra ayrılıyor. Yani savaş sonucunda yaşanan lider kadro kayıpları düşünüldüğünde şu anda kimin yönetimde olduğunu görmek zor.
3: Jones, İran'ın askeri açıdan büyük bir darbe aldığını iddia etti. Rejimin bir noktada çökeceğini, ancak henüz buna dair bir işaret görmediğini belirtti.
4: Askeri açıdan kesinlikle büyük bir darbe aldılar. Buna hiç şüphe yok. Geleneksel görüş, ablukanın başarısı nedeniyle ekonomilerinin ciddi sıkıntıda olduğu yönünde. Rejimin bir noktada çökeceğini düşünüyorum. Ne zaman olacağını söyleyemem ama abluka ve ekonomik yaptırımlarla daha fazla devam edebileceklerini sanmıyorum.
3: ABD İran müzakereleri

0: Bir çıkmaza girdi. Jones, eski başkan Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenmişti. Trump'ın geçmiş dönemdeki yönetimlerin aksine İran'a güvenmediğini söyledi.
1: Trump yönetimi hariç her yönetim İran'ın verdiği sözleri yerine getireceğine inanarak pasif yolu seçmeye çalıştı ve İran bunu yapmaya istekli olduğuna dair hiçbir zaman gerçek bir işaret göstermedi. Bugün bile görüşmelerde nükleer programı uzatmak istiyorlar ama aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını talep ediyorlar. Donald Trump'ın bunu kabul edeceğine şaşırırım.
2: Obama yönetiminin Orta Doğu'daki geçmişi oldukça açık. Başkanla İsrail Başbakanı sonunda neredeyse birbirleriyle konuşamaz hale geldiler. Başkanımızın başbakana karşı ciddi bir güvensizliği vardı. Çünkü başbakan yeniden göreve geldikten sonra Washington'a geldiğinde başkana ben sizin adamınızım. Orta Doğu'daki barışı ve İsrail-Filistin sorununu çözebilecek kişi benim dedi. Ben de oradaydım. Buna şahidim. Ama sonra İsrail'e dönüp tam tersini yaptı. Bu da iki lider arasında asla onarılmayan bir kırılma yarattı.
0: Her krizin arkasında ABD var. Emekli generale göre ABD aynı anda çok fazla krizi yönetmeye çalışıyor. Bu nedenle de ağır bir yükün altında. Jones bunun sebebinin eski yönetimler olduğunu savundu.
1: Trump yönetimi birçok meseleye el attı ama belki de önceki yönetimler zamanları varken bunlarla ilgilenmediği için. İran bunun iyi bir örneği.
0: Eski NATO komutanı Washington yönetiminin müttefik desteğini kaybetmeye başladığı görüşünde özellikle İran savaşı konusunda Avrupa ülkeleriyle yaşanan görüş ayrılıklarına dikkati çekti. NATO'nun İran konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini de savundu.
1: İnsanlar Başkan Trump'ın NATO'ya savunma harcamaları için gayri safi yurt içi hasıla yüzdelerini artırmaları konusunda nasıl baskı yaptığını konuşabilir. Oldukça sertti ama sonuçta oldukça başarılı oldu. Konuştuğum insanların çoğu Donald Trump'ın ne yaptığına gerçekten itiraz etmiyor. Sadece bazen bunu yapış şeklini sevmiyorlar. Ve bence bu da özellikle İran konusunda müttefik desteğini kaybetmemize neden oluyor.
0: Emekli general Trump ve Obama dönemlerini de kıyasladı. Obama'nın Arap dünyasıyla bağları kopardığını ve İsrail'le ipleri tamamen gerdiğini belirtti. Röportajda Türkiye'ye de geniş bir parantez açıldı. General Jones, Türkiye'nin askeri ve endüstriyel gelişimine hayranlığını gizlemedi.
1: Türkiye sadece sanayi altyapısını çok etkileyici şekilde geliştirmekle kalmadı, Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip ülkelerden biri oldu. Başkan Erdoğan'ın herkesle rekabet edecek bir sanayi altyapısı oluşturmakta başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de ABD hakkındaki halk görüşü olması gerektiği gibi değil. Eğer uzun yaşayıp bir şeyi görebilecek olsam hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem Türkiye'deki insanların düşündüklerinden çok daha fazla ortak noktamız olduğunu anlamalarını isterdim. Aynı değerlere sahibiz, güçlü bir ekonomimiz ve dünyada birçok şeyi yapmamızı sağlayan sanayi altyapımız var. Türkiye'ye gereken değer verilmeli.
0: Emekli general röportajın sonundaysa Amerikan yönetimlerine dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Jones'a göre ABD'nin en büyük stratejik hatası savaş sonrası süreci planlayamaması.
1: Eğer savaşa girmeye kararlıysanız savaş bittikten sonraki gün için iyi hazırlanmış bir planınız olmalı. Eğer ulus inşası yapmayacaksanız insanları yeniden ayağa kaldıracak bir planınız yoksa saldırı başlatmayı iki kez düşünmelisiniz.
3: Efendim, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere gerilimi de sürüyorsa bir başkan Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Bakalım Trump neler dedi. Orta Doğu'da savaş rüzgarları dinmek bilmiyor, ABD Başkanı Trump İran'ı uyardı. Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez olduğunu savundu. Trump hiçbir şeyi hafife almıyorum ama istersek her şeyi. İki günde yok edebiliriz dedi. İran'ın tüm altyapısını haritadan silme tehdidinde bulundu. Askeri bir çözüme kapı aralayan Trump yine de önceliğinin şiddet içermeyen bir yol olduğunu vurguladı. Krizin enerji boyutu da var. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyayı terörize ettiğini ve rehin aldığını söyledi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan bu dar boğazı aşmak için Amerikan donanmasının petrol tankerlerine eşlik belirtti. Wright, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na uzanan yeni boru hatlarıyla Hürmüz'ün öneminin azaltılacağı sinyalini verdi. Tahran cephesinde ise Washington'a ekonomik çöküş uyarısı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin bu savaş politikası yüzünden benzin fiyatlarının uçtuğunu ve Amerikan ekonomisinin büyük bir yıkıma sürüklendiğini söyledi. üst düzey askeri danışman Muhsin Rıza'yı da Trump

Trump'ın Pekin ziyaretine değindi. ABD'nin düştüğü krizi Çin'le çözmeye çalışmasının Washington'un çaresizliğini gösterdiğini savundu. Tüm bu restleşmeler yaşanırken İtalya donanması Hürmüz Boğazı'na seyri sefer güvenliğini sağlamak için bölgeye Kroton ve Rimini

0: Buna göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Putin'i Çin'e davet etti. Putin daveti kabul etti. Salı ve çarşamba günü Pekin'de olacak. Xi ile bir araya gelecek. Ziyaretin zamanlaması dikkat çekti. Zira ABD Başkanı Trump Cuma günü Çin'de temaslarda bulunmuştu. Xi ve Putin ziyarette ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki lider Rusya ve Çin Eğitim Yılları adlı etkinliğe katılacak. Görüşme sırasında bazı anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. Putin ve Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi. Soykırımcı İsrail Gazze'de yine ateşkesi ihlal etti. Sivilleri hedef aldı. Saldırılarda aralarında kadınların da olduğu 8 kişi şehit oldu. Toplam can kaybı ise 72.757'ye çıktı. İsrail şiddeti sadece Gazze ile sınırlı değil. İşgal altındaki Batı Şeria'da askerlerin baskınları ve Filistinlilerin topraklarını gasp eden sivil işgalcilerin vahşeti sınır tanımıyor.
1: Yine siviller hedef alındı. Evler yerle bir oldu, araçlar küle döndü. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti, yine ölüm yağdırdı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesini hedef aldı. Sivil bir apartman ve El Vahde Caddesi'nde seyir halindeki bir araç bombaların hedefi oldu. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit oldu. 45'ten fazla kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail ordusu Hamas komutanlarından İzzettin El Haddad'ın hedef alındığını açıkladı. Hamas El Haddad'ın şehit düştüğünü doğruladı. Gazze'de El Haddad için cenaze töreni düzenlendi. Saldırıda yaşamını yitiren eşi ve kızının naaşları, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Vahşetin bir diğer adresi ise işgal altındaki Batı Şeria'ydı. İsrail askerleri Cenin mülteci kampına baskın düzenledi. Yine Filistinlileri katlettiler. Çok sayıda kişiyi de yaraladılar. Sivil işgalci İsrailliler de terör estiriyor. Ramallah'ta Şukba ve Turmusayya beldelerine baskın düzenleyen gaspçılar, tarım alanlarını, araçları ve hayvan barınaklarını ateşe verip duvarlara ırkçı sloganlar yazdı. Saldırıların boyutu insanlığı utandıracak seviyeye ulaştı. Maskeli bir İsrailli Ramallah yakınlarında Filistinlilere ait bir bekçi köpeğini sopayla döverek öldürdü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İsrail basınında da infial yarattı. İsrail polisi soruşturma başlattı. O saldırı anları bölgede tırmanan nefretin ve vahşetin geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
0: ABD'nin kalbi New York'ta kırmızı beyaz coşku yaşanıyor. Bu yıl 43.sü düzenlenecek geleneksel Türk Günü yürüyüşü öncesinde Wall Street'ta gurur dolu bir tören yaşandı. Türk ve Amerikan bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilirken Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin performansı ise New York sokaklarını inletti efendim. İşte o coşkulu anlar geliyor.
2: Haydi! Ya Allah!
1: Bayraklar donatıldı, İstiklal Marşımız okundu, mehter takımı konser verdi. ABD'nin New York kentinde kırmızı beyaz coşkusu yaşandı. ABD'de yaşayan Türk toplumu 43. Geleneksel Türk Günü yürüyüşü ve festivali için New York'ta tek yürek oldu. İletişim Başkanlığı himayesinde ve Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler, Wall Street'teki tarihi Bowling Green Park'ında gerçekleşen anlamlı bayrak çekme töreniyle başladı. Coşkulu kalabalığın eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ay yıldızlı bayrağımız gururla göndere çekildi. Törende kürsüye çıkan Federasyon Başkanı Gülay Aydemir birlik mesajı verdi.

0: Nerede olursak olalım, o bayrağın altında kendimizi aynı milletin bir parçası olarak hissedeceğiz.
1: Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazalsa, Türk toplumunun Amerika'ya kattığı değere vurgu yaptı. Törenin en unutulmaz anları ise Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin sahneye çıkmasıyla yaşandı. 1981 yılında Ermeni terör örgütü Asala'ya tepki amacıyla başlayan ve yarım asra yaklaşan bu dev organizasyonun büyük yürüyüşü ve festivali Madison Square Park'ta gerçekleşecek.
2: İstanbul'da günlerdir kayıp olarak aranan İran uyruklu kadının akıbetiyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Polisin adım adım takip ettiği soruşturmada 68 yaşındaki kadının tartıştığı kişi tarafından öldürüldüğü, ardından cesedini parçalanarak Kırşehir'de boş araziye gömüldüğü belirlendi. Cinayetin izini ise apartman grubuna atılan tek bir mesaj ele verdi. Şüpheliyle birlikte olayla bağlantılı 3 kişi tutuklandı.
3: Aranacağınızı düşünmediniz mi?
4: Cinayeti neden işlediniz?
5: En son arabada köpeği vardı zaten. Onun tasması vardı. Tasmayla bana vurmaya çıktı. O şey ipikle. O arada biz şey yaptık. Boğuş şey yaptık. Tasma herhalde. Ben de saçına falan giydim boyunu. Ondan sonra baktım nefes almıyor.
6: İstanbul Maltepe'de yaşayan İran uyruklu kadından uzun süredir haber alınamıyordu. Yakınları polise başvurdu. Kadının evine giden ekipler içeride bırakılmış yemeklerin bozulduğunu gördü. Bu durum üzerine soruşturma derinleştirildi. Soruşturmanın seyrini değiştiren ayrıntı ise apartmanın WhatsApp grubunda ortaya çıktı. Kayıp kadının telefonundan gönderilen "tatildeyim" mesajı polis ekiplerinin dikkatini çekti. Çünkü yakın çevresi kadının Türkçe konuşabildiğini ancak yazmakta zorlandığını söyledi. Bunun üzerine kadının son görüşmeleri tek tek incelendi. Ekipler kadının en son Esenyurt'ta yaşayan bir adamla buluştuğunu belirledi. Güvenlik kameralarında ikilinin birlikte restorana gittiği, ardından aynı araçla bölgeden ayrıldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ilk etapta suçlamaları reddetti. Ancak elde edilen deliller sonrası ifadesi değişti.
5: Baktım ki ses şey yok yani, bir canlı şey yok.
3: Tamam. Aramadın.
5: Aramadım tabii, ondan sonra tamam. Panik yaptım, korktum.
6: Şüphelinin ifadesine göre tartışma araç içinde başladı. İddiaya göre saldırgan kadının yanında bulunan köpek tasmasıyla boğdu. Daha sonra cesedi parçalayıp poşetlere doldurdu.
3: Arabanın içinde mi oldu?
5: İçinde
3: bu
5: oldu,
3: olay?
5: İçinde oldu. Evet.
3: Mevki olarak neresiydi?
5: Tam benim evimin 100 metre yanı ana cadde.
3: Büyükşehir mi?
5: Esenyurt tarafı.
3: Esenyurt. Orada.
6: Cinayetin izi İstanbul'dan yüzlerce kilometre uzakta ortaya çıktı. Kayıp İranlı kadının parçalara ayrılmış cesedi Kırşehir'de bulundu. Soruşturma kapsamında biri kadın, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul Arnavutköy'de iki kadın sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez diğer kadın sürücüye kafa attı efendim. Bu kafanın bedeli ise tam 180 bin lira oldu. Üstelik aracı trafikten men edildi ve ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
7: Öfkesine yenik düştü. Kadın sürücüye kafa attı. Bu kafanın bedeli ise 180 bin lira oldu. İstanbul trafiğinde kavga görüntüleri artık olan ama bu kez farklı olan kavga eden tarafların kadın olmasıydı. Arnavutköy'de iki kadın sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. İkisi de araçlarından indi. Sosyal medyada fenomen olduğu ortaya çıkan Hülya Sönmez isimli sürücü hem cinsine kafa attı. Darp edilen kadın sürücü emniyete gitti, şikayetçi oldu. Hülya Sönmez yakalandı. Sosyal medya fenomenine 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreli el konuldu. Aracı da trafikten men edildi. Tüm bu olan biten güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
2: İstanbul'da M2 Yenikapı Hacı Osman'la M6 Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü metro hatlarında meydana gelen teknik arıza iş çıkışı saatinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seferlerin gecikmeli yapıldığı hatlarda özellikle Gayrettepe ve Osman Bey istasyonlarında yoğunluk oluşurken uzun kuyruklar dikkat çekti.

0: Seferler gecikti, istasyonlarda yoğunluk oluştu. Metro arızası vatandaşların tepkisine neden oldu. İstanbul'da M2 Yenikapı Hacı Osman'la M6 Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü hatlarında teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle bazı seferlerde gecikmeler meydana gelirken, iş çıkış saatindeki yoğunluk ve Ali Samiyen Spor Kompleksinde yapılacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Gayrettepe ve Osman Bey metro istasyonlarında yolcu yoğunluğu dikkat çekti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada metro hatlarında teknik arıza yaşandığı bildirildi.
1: Şehirler arası otobüs yolculuklarında yolcu haklarını ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre hareket saatine 12 saat kalana kadar biletlerde tam ücret iadesi zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu düzenlemenin vatandaşların mağduriyetini önlemeye amaçladığını açıkladı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan kapsamlı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle şehirler arası otobüs taşımacılığında dijitalleşme adımları hızlandırılırken yolcu haklarına ilişkin önemli yenilikler de getirildi. Buna göre vatandaşlar otobüs sefer saatine 12 saat kalana kadar biletlerini iptal ettiklerinde herhangi bir kesinti olmadan tam ücret iadesi alabilecek. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Yeni düzenleme yalnızca yolcu haklarıyla sınırlı kalmadı. Kayıt dışı ve kuralsız taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kademeli ceza sistemi de devreye alındı. İlk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesinin iptal edileceği açıklandı. Bakanlık düzenlemeyle birlikte hem taşımacılık sektöründe denetimlerin artırılacağını hem vatandaşların mağduriyet yaşamadan daha güvenli ve şeffaf bir sistemden faydalanacağını vurguladı.
1: Adana'da etkili olan şiddetli yağış yerini fırtınaya bıraktı. Vatandaşlar hava şartlarından olumsuz etkilendi. Bir iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikletler de rüzgarın etkisiyle ard arda devrildi. Domino taşı gibi devrilen motosikletlerde maddi hasar oluştu.
2: Adana'da yağmur yağdı, ardından fırtına koptu. Rüzgar taş üstünde taş bırakmadı. Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınadan nasibini kuryeler de aldı. Bir iş yerinin önündeki park halinde bulunan motosikletler domino taşı gibi devrildi. Çalışanlar motosikletlerinin zarar görmemesi için hızla müdahale etmek istedi. Birini tutmak isterken diğer motosikletler devrildi. Kısa sürede tüm motosikletler rüzgarın etkisiyle yere düştü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayda yaralanma yaşanmazken bazı motosikletlerde maddi hasar oluştu.
1: Son zamanlarda artan yağışlar bazı bölgelerde selle sonuçlandı. Bunun son örneği ise Samsun oldu. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası AFAD sel afetine karşı vatandaşları bir dizi uyarı yayınladı.
3: AFAD sele karşı bir dizi uyarı paylaştı. Sel durumunda neler yapılması gerektiği tek tek anlatıldı.
4: Ay, ev patladı.
3: AFAD'ın paylaşımı da öncelikle sel gelmeden alınacak önlemler sıralandı. Bulunulan bölgede sel riskinin öngörülmesinde fayda olduğu vurgulandı. Videoda dere, nehir gibi akarsu kenarlarında yerleşim olmaması konusuna dikkat çekildi. Sel öncesi meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiği de öncelikler arasında yer aldı. Özellikle bu bilgilerin resmi sosyal medya paylaşımlarıyla radyo ve televizyon

0: tarafından takip edilmesi gerektiği söylendi. AFAD selle ilgili teknik bilgiler de paylaştı. Kısa süreli yoğun yağışların sele, uzun süreli yağışlarınsa taşkınlara sebebiyet vereceğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekildi. AFAD sel sigortası yaptırılması konusunu da vatandaşlara hatırlattı.
1: Elazığ'da yağışlar Keban Barajı'nın su seviyesini artırdı. Barajın savak kapakları 7 yıl sonra yeniden açıldı. Fırat Nehri'nde akıntının şiddeti yükseldi ve binlerce balık kıyıya akın etti. Bölgedeki balıkçılarsa bu durumdan oldukça memnun.
2: Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra yeniden açıldı. Şiddetli akıntıyla binlerce balık kıyıya akın etti. Bölgedeki şiddetli yağışlar Keban Barajı'ndaki su seviyesini yükseltti. 7 yıl sonra barajın savak kapakları açıldı. Su tahliyesine başlandı. Bununla birlikte Fırat Nehri'nde güçlü bir akıntı oldu. Akıntıyla birlikte binlerce aynalı sazan kıyıya akın etti. Bölgede balıkçılık yapan vatandaşın yüzü güldü.
3: Savakların açılmasından dolayı aynalı sazan dediğimiz, ot sazan dediğimiz balık, tabi buranın da yeşillik bol olduğu için burada şu anda 10 bine yakın, 10 binden fazla balık gözükmektedir.
2: Fırat Nehri'nde meydana gelen bu durum hem ekosistem hem de balıkçılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalarda enerji kimlik belgesiyle bina yaşam döngüsü analizi belgesini devreye alıyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
0: İnşaat sektöründe önemli bir adım atılıyor. Yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analiz belgesi devreye alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analiz belgesi zorunlu olacak. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için düşük karbonlu bina belgesi uygulanacak. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak. Enerji kimlik belgesi uzmanlarının eğitim ve denetimlerine dair tebliği de yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı, yaşam döngüsü analizi belgesini ve düşük karbonlu bina belgesini kapsayacak şekilde genişletildi. Uzmanlara yönelik eğitim süreleri artırılırken mevcut yetkilendirilmiş uzmanların hakları süreleri sonuna kadar korunacak. Yetki süresi sona eren uzmanlarsa bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılarak tekrar sınava girecek ve yetkilerini yenileyebilecek.
1: Evet, okullarda öğretmene yönelik saldırılar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı sistemi değiştiriyor efendim. Şöyle ki, öğretmen-veli görüşmeleri artık randevusuz yapılmayacak. Okul yönetimleri de veli adına sistem üzerinden görüşme planlayabilecek. Peki yeni dönemde daha başka neler yapılacak? Detaylara bakalım.
0: Okulda şiddetin önüne geçmek için yeni adım hayata geçiriliyor. Öğretmen-veli görüşmeleri artık daha kontrollü, daha güvenli ve daha planlı hale getiriliyor. Yeni sistemle birlikte sadece veliler değil, gerekli durumlarda okul yönetimi de randevu oluşturabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları sonrası sistem yeniden düzenlendi. Daha önce yalnızca velinin e-devlet üzerinden randevu oluşturabildiği yapı genişletildi. Buna göre artık e-okul, VBS mobil, BİP'teki okul veli asistanı ve MEBİM üzerinden de görüşme talebi oluşturulabilecek. Yeni dönemde okul yönetimleri de veli adına randevu planlayabilecek. Oluşturulan görüşmeler için SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek. Bakanlık ayrıca yapılan görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve hangi başlık altında yapıldığını da takip edebilecek. Böylece okul içindeki iletişim süreçleri merkezi olarak izlenecek. Sistem sadece güvenliği değil, erişimi de arttırmayı hedefliyor. Özellikle çalışan veliler için öğretmenle çevrim içi görüşme seçeneği de devreye alınacak. BİP altyapısıyla yapılacak dijital görüşmeler sayesinde veli-okul iletişiminin daha sürekli hale getirilmesi amaçlanıyor.
1: Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy'e kazandırılan kültür merkezi, nikah sarayı, çocuk atölyesi ve sosyal yaşam alanları düzenlenen törenle hizmete açıldı efendim. Açılışta konuşan belediye başkanı Mustafa Candaroğlu, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz dedi.
4: Çok memnunum yani, böyle açılışların devamını bekliyoruz her zaman. Buranın halkı bayağı bir kalabalık yani. Böyle açılışlara ihtiyaç var. Devamını da bekliyoruz başkanımıza. Teşekkürler.
5: Çok güzel ihtiyacımız vardı böyle faaliyetlere. Candaroğlu çok güzel çalışıyor. Teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz. Hepsi çok güzel oldu.
6: Kültür merkezi, nikah sarayı, çocuk atölyesi, sanat akademisi, spor alanları. Arnavutköy Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı yatırımlar saymakla bitmiyor.
7: Açılışı gerçekleştireceğimiz bu kıymetli eserler işte tam da bu hizmet anlayışının durdurak bilmeden çalışma azminin ve bu aziz millete duyduğumuz derin sadakatin birer nişanesi olarak karşımızda duruyor.
6: Hadımköy İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine milletvekilleri, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy'ün her mahallesine hizmet götürmek için çalıştıklarını belirterek, "Bizim sevdamız Arnavutköy'e hizmet" ifadelerini kullandı.
7: Yapacak işimiz çok. Çıktığımız hizmet yolunda bugün o sözleri bir bir yerine getirmenin hamdolsun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kutlu yolda en büyük rehberimiz ve ilham kaynağımız ise ömrünü bu millete adamış bir dava insanı olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
6: Yeni açılan kültür merkezi, konferans salonu, nikah salonu ve sosyal alanlarıyla bölgenin önemli yaşam merkezlerinden biri olacak. Çocuk atölyesi ve sanat akademisinde ise çocuklar ve gençler için birçok branşta eğitim verilecek. 17.900 metrekarelik alanda yenilenen Hadımköy Meydanı da sosyal yaşamın yeni buluşma noktalarından biri olacak.
5: Çok güzel oldu, her şey o kadar güzel ki. Nikah salonu zaten ilk nikahda kıyıldım. Süper oldu. Buradaki bu dükkanlar alın. Evet, bu Arnavut Köyü kahvecisi. Zaten dört gözle bekliyorduk. Sağ olsun, Allah razı olsun.
1: Türkiye obezitede alarm veriyor. Avrupa'da obezite oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'de uzmanlar, özellikle işlenmiş gıda tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzının büyük risk oluşturduğuna da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre obezite artık yalnızca estetik değil, ciddi sağlık sorunlarına yol açan kronik bir hastalık.
6: 16 Mayıs Avrupa Obezite Günü'nde açıklanan veriler Türkiye'de obezitenin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, Avrupa'da obezite oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlar obezitenin yalnızca kilo problemi olmadığını, diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok ciddi rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.
8: İkinci en sık nedeni hareketsizlik. Bunun yanı sıra sosyoekonomik durumlar, psikolojik durumlar, genetik, yaş faktörü, cinsiyet, gebelik gibi çeşitli nedenleri sayabiliriz.
6: İşlenmiş gıdalar, yüksek kalorili beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam obeziteyi hızla artırıyor. Özellikle çocukluk çağından itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması gerekiyor.
8: Obezite tabii bildiğiniz gibi sistemik bir hastalık olduğu gibi çeşitli yandaş hastalıklara da neden oluyor. En önemlisi de tip 2 diyabet, %90 obezite ile ilişkili. Yine hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, uyku apne sendromu gibi metabolik hastalıklara neden oluyor. Yine çeşitli kanserlerle ilişkili obezite ve yağlı karaciğer hastalığıyla da ilişkilidir aynı. aynı zamanda obezite.
6: Türkiye'de obezite oranının %30'lara yaklaştığını belirten uzmanlar, toplum genelinde farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ediyor.
8: Kalorili gıdalardan, işlenmiş ve şekerli gıdalardan uzak durmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunların diyetimizde çok minimum seviyede kalması gerekiyor. Yine düzenli egzersiz yapmayı öğrenmemiz gerekiyor ve düzenli egzersiz

0: hayatımızın bir parçası olacak şekilde hayatımıza adapte etmemiz gerekiyor.
1: Avusturya'nın başkenti Viyana'da Eurovision protesto edildi. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına rağmen şarkı yarışmasına katılmasına izin verilmesi binlerce kişiyi ve uluslararası sanatçıları sokağa döktü efendim. Avrupa Yayın Birliği'ne sert tepki gösterilen meydanda soykırıma sahne yok denilerek alternatif bir konser düzenlendi.
2: Müzik bu kez soykırıma karşı direnişin sesi oldu. Avusturya'nın başkenti Viyana, İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımını protesto eden dev bir etkinliğe sahne oldu. Maria Theresien Meydanı'nda toplanan uluslararası sanatçılar ve aktivistler soykırıma sahne yok sloganıyla alternatif bir konser düzenledi. Filistin Diyaspora Korosu Şatat'ın performansıyla başlayan programda on binlerce sivili katleden bir devletin barışçıl bir müzik yarışmasında yer alamayacağı vurgulandı. Avrupa Yayın Birliği'nin İsrail'i yarışmadan men etmemesine öfke büyüktü. Sanatçı Patrick Bangola, Avrupa Yayın Birliği'ne adeta isyan etti.
3: İsrail dokunduğu her şeyi öldürüyor. Sadece Filistinlileri değil. Demokrasiyi ve Eurovision şarkı yarışmasını da öldürecekler.
2: Avusturyalı yetkililerin İsrail yanlısı politikalarının da sert bir dille eleştirildiği konserde sık sık Filistin'e özgürlük ve İsrail'e boykot sloganları atıldı. Protestonun bir diğer önemli gündem maddesi ise Gazze ablukasını kırmak için şu an denizlerde olan vicdan gemileriydi. Etkinlikte Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye doğru ilerleyen küresel Sumut filosuna uluslararası dayanışma ve destek çağrısı yapıldı. Bu görüntülerse Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nden. Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla kuleye Filistin bayrağı asıldı. Fransa polisi izinsiz gösteri nedeniyle Filistin bayrağı açan 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılara tepki gösterildi. Büyük felaketin 78. yıl dönümü New York'ta da anıldı. Yüzlerce gösterici sloganlar atıp Filistin bayrakları taşıyarak yürüyüş düzenledi. İsrail yanlıları provokasyon yaptı. Filistin yanlısı göstericilere sataştı. New York polisi provokatörlük yapan İsrail yanlısı göstericilere müdahale etti.
1: Çanakkale Kepez'de gastronomi festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor efendim. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetler festival alanında bir araya gelirken kebaplardan yükselen duman ve tatlı standları ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor. Bakalım.
2: Dumanı üstünde kebaplar, tepsilerden taşan künefeler, baharat kokularının birbirine karıştığı festival alanında Türkiye'nin dört bir yanından gelen lezzetler Kepez'de buluştu. Cağ kebabından kağıt kebabına, şırdandan humusa, içli köfteden biberli ekmeğe kadar onlarca yöresel tat festival alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ustaların yaptığı şovlar da etkinliğe renk kattı.
4: Burada her şey efsane. Bütün halkımız burada misafirimizdi. Biraz sonra da ikramlarımız başlayacak. Meşhur Erzurum'un cağ kebabı var. Efsane. Yayla kuzusunda yapılıyor. Muhteşem. Gördüğünüz gibi ızgara koyun, soramazsınız. Gördüğünüz gibi burada da yöresel Hatay'ımızda güzel yemekler. İşin köftesinde, etli ekmeğinde, ondan sonra çeşit Hatay yemeklerinden, dolmasından, sarmasından burada çeşit yöresel yemeklerimiz var.
2: Festival alanına gelen ziyaretçiler yöresel yemeklerin yanında doğal ürünleri, baharatları, macunları ve el işi ürünleri de yakından inceleme fırsatı buldu. Izgaralarda pişen kebaplar ve tatlı standları ise gün boyu en yoğun noktalar arasında yer aldı.
5: Ey maşallah.
2: Etkinlik boyunca yöresel türkücüler ve sıra geceleri de ziyaretçilere renkli anlar yaşattı. Lezzet ve kültürün buluştuğu gastronomi festivali 24 Mayıs akşamına kadar ziyaretçilerin ağırlamayı sürdürecek.
1: Efendim, bu lezzetli haberle akşam haberlerini noktalıyoruz. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Türkcell gücünde 5G.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Turkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Turkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 19'a uzandı ve 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. MİT ve Emniyet başarılı bir ortak operasyona imza attı. Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten bir şebeke ortak operasyonla çökertildi. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 7 kişi yakalandı.
1: Filmleri aratmayacak bir takip yapıldı, casuslar adım adım izlendi. Uygun zamanda operasyonun düğmesine basıldı, uluslararası istihbarat ağı çökertildi. MİT istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleri ortak soruşturma yürüttü. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. BE ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı, BE ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik şekilde takip edildi. Zaman içinde şebekenin yabancı servisleri kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı. BE ve yönettiği ağ uzun süre kendi faaliyetlerini gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki BE başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı, hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Rami Çocuk ve Sanat Bienali, çocukları kitapların büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor efendim. Ve Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Bienal'de bu hafta sonu dünyaca ünlü yazarlar, çizerler çocuklarla bir araya geldi.
2: Bir kitabın içine girmek mümkün mü? İstanbul'daki bu Bienal'de çocuklar tam da bunu deneyimliyor. Sayfalardaki kahramanlar üç boyutlu dünyalara dönüşüyor, resimler adeta canlanıyor. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Çocuk ve Sanat Bienali bu hafta sonu dünyaca ünlü isimleri ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Bienal, çocukları sanat, kitap ve hayal gücüyle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta sonu İranlı illüstratör Sima Zarai çocuklarla hem söyleşide buluştu hem de çizim atölyesi gerçekleştirdi. Çocuk kitaplarında kullanılan renkler, karakterlerin yüz ifadeleri ve çizim dili aslında çocukların duygusal dünyasına da doğrudan dokunuyor. İranlı illüstratör de çalışmalarında özellikle çocuk psikolojisini merkeze aldığını anlattı.
3: Bu hikayeleri tasarlarken kendi iç dünyamdaki çocuğu dinliyorum. Çocukları her şeyden izole büyütmememiz gerekiyor. Yaramazlıklarla birlikte çocuklar sakinleşir.
2: Bienal'in merkezinde ise yalnızca sanat değil, aynı zamanda çocukların hayal kurabilmesi var. Yaklaşık 100 kitaptan ilham alınarak hazırlanan alanlarda çocuklar kitapların içine giriyor, dokunuyor ve kendi hikayelerini üretme fırsatı buluyor.
4: Bu kitaplar üzerinden çocuklarla atölyelerde yapacak, workshoplar yapacak. Bu çok çok daha anlamlı olacak. Yani aslında bu etkileşimin faydalarını çoğaltmaya çalışıyoruz.
2: Biennale'in icra kurulu başkanı Dr. Melike Günyüz ise çocuk edebiyatının yalnızca okumaktan ibaret olmadığını söyledi. Günyüz, kendi yazdığı kitaplardan birinden örnek vererek çocukların kitaplarla kurduğu bağın önemine dikkati çekti.
5: Bütün o zorluklara ve iletişimsizliklere rağmen kitabımızı yetiştirdik. Biennale'de hem dioraması var hem de sergisi var. Bizim için de böyle hem bugüne tanıklık etmesi bakımından hem de Biennale'in temasına uygun olması bakımından çok özel bir hatırası oldu Dünyamız kitabının.
2: 25 Nisan'da kapılarını açan Rami Çocuk ve Sanat Bienalinde atölyelerden dijital deneyim alanlarına, tiyatro gösterilerinden interaktif sergilere kadar yüzlerce etkinlik ziyaretçilerini bekliyor. 15 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek Bienal, özellikle hafta sonları çocuklu ailelerin yoğun ilgisini görüyor.
0: 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın basın toplantısı düzenlendi. 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.
6: Neyimiz bunlar? Hadi bakalım.

0: fetih ruhu Ok Meydanı'nda yaşayacak. Dünyanın dört bir yanından sporcular İstanbul'da buluşacak.
1: 14. Fetih Kupası başladı. İlk oksa tarihi yarımadada atıldı.
0: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlik İstanbul'un tarihine yakışır bir atmosferde Sultanahmet'te Ayasofya'yı Kebir Camii'nin önünde gerçekleştirildi. Zorlu mücadelenin ardından kazanılacak olan kupada etkinlikte hazır tutuldu. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Fetih Kupası'nın artık dünya çapında prestijli bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. 700'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonun Türk sporunun gelişimini yansıttığını ifade etti.
2: 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Fetih Kupası gerçekten önemli. Rakamlar her gün gitgide artıyor. 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline geldi. Bu yılki rakamlar bunu söylüyor. Bir tarih ve bir proje, bir gerçek ortaya çıkartıldı ve yürütülüyor.
0: Bakan Bak, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında güçlü bir konuma ulaştığını da vurguladı. 2027 Avrupa Oyunları, UEFA finalleri ve büyük şampiyonaların Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı. İstanbul Valisi Davut Gül ise okçuluk altyapısının güçlendirilmesi için okullara verilen desteğin sürdüğünü açıkladı.
3: Fetih ruhunun yaşatılması için Okçular Vakfımızın yıllardır yaptığı bu çalışma hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda çok önemli bir ses getiriyor.
0: Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, organizasyonun Avrupa Şampiyonası'ndan daha fazla sporcuyu ağırladığına dikkat çekti. Fetih Kupası'nın dünya okçuluğunun önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.
4: Ama şu anda dünyanın önemli prestijli yarışmalarından biri haline gelmiş oldu.
0: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise organizasyonun tarihi mirası yaşattığını belirtti. Fetih Kupası'nın bugün dünya okçuluğunun merkezi konumuna geldiğini ifade etti.
5: Dünya Okçuluk Federasyonu'na akredite olmuş, hakikaten dünya okçuluğunun merkezi olmuş, kalbi olmuş bir turnuva haline geldi.
0: Etkinliğin ardından 24'e konuşan Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ise bu spora küçük yaşta başlamanın önemine değindi.
6: Çocukları kazanmak istiyoruz. Küçük yaş çocukları için neler yapıyoruz biz de vakfımızda? 9 yaşından 18 yaşına kadar zaten full eğitimlerimiz var okçuluk üzerine. Kurslarımız var. Kurslardan da yetenekli olanları kendi takımımıza çekiyoruz. Okçular Vakfı takımımıza çekiyoruz.
0: 14. Uluslararası Fetih Kupası 3-7 Haziran tarihleri arasında Okçular Vakfı tesislerinde gerçekleştirilecek.
7: Samsun'da son yıllarda üretimi hızla artan kanola tarımın yeni gövdesi oldu. 47 bin dekarlık alana ulaşan üretimle yılda yaklaşık 16 bin ton kanola elde edilirken il ekonomisine sadece tane satışından 350 milyon liralık katkı sağlıyor.
8: Kanola üretiminde dikkat çeken illerden biri de Samsun oldu. 2021 yılında 1250 dekarda yapılan deneme üretimi bugün 47 bin dekarlık alana ulaştı.
9: Kanola dekara verimi gayet güzel ilimizde. Özellikle Havza, Vezirköprü, kısmen Bafra ilçemizde, gene Ladik ilçemizde yoğunlaşmış durumda. Bu ilçelerimizde dekara 300 kilogramın üzerinde verim alınabilmekte.
8: Yaygınlaşan üretim hem çiftçinin gelirini artırdı hem ekonomiye önemli katkı sundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE projesi kapsamında üreticilere %75 hibeli tohum desteği sağlandı. Yaklaşık 350 üreticiye verilen destekle birlikte üretim alanları hızla genişledi.
9: Tabii kanolanın sadece tane satışıyla sağladığı katkıyı düşünmemek lazım. Bunun dışında önemli bir nektar bitkisi, arıcılık için de son derece önemli. Güzel nektar salgılıyor ve arıcılık yapan yetiştiricilerimiz için de oldukça önemli bir bitki, nektar kaynağı durumunda.
8: Dekarda 300 kilogramın üzerinde verim alınabilen kanolada yıllık üretim yaklaşık 16 bin tona çıktı. Sadece dane satışından Samsun ekonomisine 350 milyon lira katkı sağlanıyor.
9: Elde edilen bu 16 bin tonluk kanola üretiminden de ilimiz ekonomisine yaklaşık sadece dane satışıyla 340-350 milyon civarında ekonomiye bir katkı sağlanıyor.
8: Kurak alanlarda da verimli sonuç vermesi ve buğdaya göre daha fazla gelir sağlaması nedeniyle üreticilerin kanolaya ilgisi her geçen yıl artıyor.
7: Evet, bu haberle bu saat dilimini de noktaladık efendim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hayol üstü bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
15: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
16: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
15: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok değerli bir konuğumuz var, Cemil Koçak. Ne konuşacağız? Birinci Milli Birlik Komitesi'ni yakında, biliyorsunuz, birkaç gün sonra 27 Mayıs'ın yine yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ama 27 Mayıs'a dair açıkçası bildiğimiz ya da zihnimizde kalan Adnan Menderes'in ve bakan arkadaşlarının idamı ve darbe. Halbuki 27 Mayıs'ın pek çok veçesi var. Bu akşam çok önemli bir veçesiyle 27 Mayıs'çıları konuşacağız. Zihin dünyaları nedir? Beklentileri neydi? Ne yaptılar? Yan tarafta Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Paşa, üniversite, basın kendilerini nasıl tanımladılar? Ama önce kitabı tanıtıyorum. Birinci Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs 1960, 13 Kasım 1960 çok kısa bir aralık. Henüz 14'ler tasfiye olmadan. Timaş yayınlarından. Ama bu kitapla beraber ben şimdiden göstereyim size. Bu yandakileri de okursanız, ki inanın sıkılmayacaksınız. Daha önce de konuştuk. Akis dergisi. Eğer bunları okumuşsanız bu kitap çok anlamlı. Daha doğrusu daha merak ederek okuyacaksınız. Diğer taraftan yine Timaş yayınlarından Demokratlar ve Halkçılar 1950-54. Yani devrilenler kimmiş, neler yapmışlar? Bunu da daha önce konuşmuştuk ama

0: bakmak istiyorum. Demokrat Parti karşısında CHP yine Timaş yayınlarından. Bir de geçmiş itinayla temizlenir. Evet. Herhalde o da bunun yanında. Evet. Geçmişin itinayla temizlendiğini bu kitapta da görüyoruz. Evet, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar diliyorum.
0: Hocam çok da uzun bir yoldan geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Davetiniz için her zaman.
0: Biz
1: davetinize her zaman memnuniyetle katılıyorum.
0: Biz müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz. 27 Mayıs'ın zihin dünyası dedim. Siz de üzerinde durmuşsunuz. Biz gerçekten bu konuda pek bir şey bilmiyoruz. Bazı isimleri biliyoruz. Bu isimlerle ilgili işte bunların daha sonra Türkiye siyasetinde görünenlerini bir parça daha iyi biliyoruz. Ama açıkçası mesela Cemal Gürsel'i bile bilmiyoruz. Evet. Halbuki 27 Mayıs askeri darbesinin başı.
1: Evet. Özetlemem gerekirse eğer, hani kişisel kütüphanemde 27 Mayıs'la ilgili birkaç paragraf, birkaç raf dolusu kitabım var. Fakat bu kitapların çok büyük bir kısmı Yassıada'daki yargılamalar, idamlar, oradaki karşılıklı ithamlar, suçlamalar ve savunmalarla ilgili. Dolayısıyla 27 Mayıs'ın özeti sanki sadece ve sadece bu Yassıada yargılamalar ve idamlarla bütünleşmiş halde. Oysa 27 Mayıs sadece bundan ibaret değil, Yassıada'dan ibaret değil. 27 Mayıs bir, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, bir siyasi zihniyetin bütünüyle ve çok kapsamlı bir şekilde dışa vurumu. Şimdi bu dışa vurumunun pek çok cephesi var. Bunların tabiri caizse, hani Jules Verne'in Arzın Merkezine Seyahat diye benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir romanı vardır, kitabı vardır. Esrarengiz bir şekilde. Eğer tabiri caizse bir benzetme yapmak gerekirse, 27 Mayıs'ın merkezine giden bir seyahat için yazdım ben bu kitabı. Milli Birlik Komitesi'ni, o komiteyi oluşturan insanların kimliklerini, kişiliklerini, siyasi görüşlerini, tasavvurlarını, hedeflerini tam olarak anlamadan 27 Mayıs'ın bütün bu cephelerine işaret etmek maalesef mümkün olamaz. Bu kitap esas itibariyle 27 Mayıs'ın bütününü değilse de 27 Mayıs'ın merkezini oluşturan bu komitenin bütün faaliyetlerini, çalışmalarını ortaya koyuyor. Bir de üstüne bu çalışmaların gerisinde yatan zihin dünyasını, nasıl bir Türkiye tasavvur ettiklerini, akıllarından ve gönüllerinden nasıl bir Türkiye toplumu geçiyor, bütün bunları kendi tartışmalarından ve görüşmelerinden ve karar alma mekanizmasından hareketle analiz etmeye çalışıyorum.
0: Bu kısa aralıkta bile düz çizgi izlemediğini görüyoruz. Şimdi, yani gelirken ve yola devam ederken.
1: Çok haklısınız. Şimdi bu kitap her ne kadar...
0: Bütün bu tasavvura, beklentiye nispetle.
1: Acaba ne kadar uygun oldu? Evet. Yani bu kitabın yaklaşık 6 aylık bir dönemi kapsadığını söyleyecek olursam eğer, hani 6 ay için böyle 700 küsür sayfalık bir kitap yazmanın ne manası vardır diye soracak olan izleyicilerimiz vardır haklı olarak. Acaba hani bu kadar geniş bir kapsamlı bir araştırmanın sonucu ne olur diye. O izleyicilerimizin bu sorusuna yanıt verirken isterseniz en baştan başlayalım. Kitabın başlığından başlayalım. Hani kitabın başlığı...
0: Niye Milli Birlik Komitesi
1: evet,
0: değil?
1: 27 Mayıs ve Milli Birlik Komitesi olabilirdi. Onu tercih etmedim çünkü 27 Mayıs'ın tamamından söz etmiyorum burada. Önemli kısmından söz ediyorum ama tamamından asla böyle bir iddiam yok. İkincisi, niye birinci? Şimdi tarihte biliyorsunuz böyle birinci, ikinci, üçüncü diye gider. Tabii ilk karşılaştığımız zaman bir olayla ya da olguyla ona hiçbir zaman birinci demeyiz. Şimdi ağzımız tabii, dilimiz alışmış, ağzımız alışmış, literatür alışmış. İşte konuştuğumuz zaman Birinci Dünya Savaşı diye başlıyoruz. Çünkü ikincisi de var. Ama birincisi başladığında ikincisinin
0: olacağını
1: haberimiz yok henüz. O yüzden ona birinci demiyoruz. Harbi umumi diyoruz o zamanki tabirle.

0: Harbi Umumi bir süre sonra ikincisi de ortaya çıktıktan sonra birinci adı alıyor. Efendim ikinci Abdülhamit diyoruz. Birincisi var çünkü. Şimdi burada iki tane bana soracak olursanız eğer Milli Birlik Komitesi'nin hayat çizgisinde iki tane Milli Birlik Komitesi var. Gerçi kendilerini hiçbir zaman böyle birinci ve ikinci diye sınıflamadılar ya da böyle bir tanımda bulunmadılar. Ama bütün her yönüyle Milli Birlik Komitesi'nin ilk 6 ayını ve o 13 Kasım 1960 sabahında Milli Birlik Komitesi üyesi olan 14 tane subayın da tasfiye edilmesine kadar geçen yaklaşık 6 aylık sürede Milli Birlik Komitesi biraz önce söylediğim gibi birinci değil. Biz düşünüyoruz ki Milli Birlik Komitesi devam edecek ama öyle olmadı. İki tane Milli Birlik Komitesi oldu. Birbirinden tamamen farklı. Birincisi böyle bir tanımlamaya, böyle bir sınıflamaya ihtiyaç var. İkincisi, hani biraz da işin trajikomik tarafına değinmek gerekirse, Milli Birlik Komitesi adını kimin uygun gördüğünü ben kendi araştırmamda saptayamadım. Yani hani Demokrat Parti adını tam olarak kim koydu diye sorduğumuz zaman orada bile Demokrat Parti kurucuları arasında şey var. Tam olarak bir mutabakat yok. Tam olarak Demokrat Parti'yi ilk telaffuz eden kimdir? Ve isim öyle kaldı. Milli Birlik Komitesi ilk olarak kim telaffuz etti? Yani bu komitenin adının Milli Birlik olması gerektiğini bunu saptayamadım. Fakat çok kısa bir süre içinde bunun hani saatlerle neredeyse birkaç gün içinde Milli Birlik olarak oluştuğu çok açık. Çünkü resmi tebliğlerde kısa bir süre sonra Milli Birlik olarak adlandırıyor. Şimdi bu peki her kim olursa olsun ya da her kimler olursa olsun Milli Birliği tercih etmiş olmaların nedenleri ne olabilir diye düşündüğümüz zaman şöyle bir sonuca ulaşıyorum. Birincisi milli olmak önemli. Tarihin her döneminde toplumların milli olmak, kendinden olmak, kendine özgü olmak gibi bir tanıma sarılmaları son derece normal. Hani Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Hani peki Bayındırlık Bakanlığı milli değil mi? Hani ona niye milli demiyoruz? Hani Bayındırlık Bakanlığı başka bir ülkede iş yapmıyor ki, o da burada yapıyor. Ama izleyicilerimizin de şimdi fark edeceği gibi bazı konulara onu yoğunlaştırmak istiyoruz. Milli eğitim yani. Sakın yanlış anlamayın.
1: Sakın tersini zannetme.
0: Yanlıtma yani. Şimdi burada da milli tanımı bununla ilgili. Fakat bir de işin birlik tarafı var. O nereden ki? O nasıl bir psikolojik eşikten geçilerek birlik tercih ediliyor? Yani 1950-1960 dönemini Demokrat Parti iktidarını ve bu iktidara karşı muhalefetin siyasi argümanlarını, ithamlarını bilmeden bu neden birlik kelimesine bu kadar rağbet edildiğini anlamak mümkün değil. Çünkü buradan kastedilen şey toplumun 1927 Mayıs sabahına kadar son 10 yıl içinde siyasi gruplaşmalar, kutuplaşmalar ya da karşılıklı suçlamalar nedeniyle parçalanmış ve bölünmüş olduğu. Yani bir tarafta Demokrat Parti iktidarını tutanlar, diğer tarafta ona muhalif olan kesimler arasında geniş bir mesafenin açılmış olduğu, bu mesafenin kapatılamadığı, 27 Mayıs'ın ise milli ve artı birlik olarak toplumu yeniden bir araya getirebilme
1: kardeş kavgasından söz şimdi, ediyor ara ara.
0: Hani çünkü 27 Mayıs'ın ilk bildirisinde belki biraz sonra sözünü edeceğiz. Hani toplumda meydana gelen bu siyasi kargaşalıktaki kardeş kavgasını önlemek, kan dökülmesini önlemek ve toplumu yeniden bir araya getirme kaygısı çok öne geldiği için milli birlik çok anlamlı. Fakat izleyicilerimizin şimdi hemen akıllarına gelmiş olabileceği gibi o zaman niye birinci milli birlik ve ikinci milli birlik? Yani işin özünde şöyle bir şey var. Düşünelim ki 38 kişilik bir komite

0: grubu 6 ay içinde kendi milli birliğini sağlayamıyor. Ya 38 kişi sağlayamıyor. Hani değil ki ordu içinde sağlayacak, toplum içinde sağlayacak, demokratlarla halkçıları tekrar bir araya getirecek. Daha 38 kişi bile bir hani 38 milli kişilik birliğini sağlayamıyor. O yüzden aralarında 14 kişiyi diskalifiye etmek zorunda kalıyorlar. İkinci Milli Birlik Komitesi'ni kurmak zorunda kalıyorlar. Şimdi burada da bir tuhaf bir çelişki var. Şimdi izleyicilerimiz muhtemelen merak etmişlerdir. Milli Birlik Komitesi'nin çalışmalarını, faaliyetlerini, bu zihin dünyasını nereden öğreneceğiz?
1: Şimdi birazdan öğreneceğiz.
0: Evet, şimdi onu anlatayım. Hani kaynağımız nedir? Neye dayanarak bunları söylüyoruz?
1: Evet, buyurun.
0: Birincisi, Milli Birlik Komitesi'nin de tıpkı meclis tutanakları gibi tutulmuş tutanakları var, zabıtları var. Yani nasıl mecliste her konuşmacının kaydı tutuluyor ve merak edenler meclis şeyinden, yayınından bunu öğrenme imkanına sahiplerse, Milli Birlik Komitesi de kendi içindeki görüşmelerini kayda almış. Almış ve çok uzun yıllar önce, belki 30 yıldan fazla zaman önce, ben TÜBİTAK'ta görevliyken meclis kütüphanesinde yaptığım bazı araştırmalar sırasında şu anda artık aramızda olmayan fakat benim şahsen müteşekkir olduğum o zamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Müdürü bana bu araştırmalarım sırasında Milli Birlik Komitesi'nin de tutanakları olduğunu ve Meclis Kütüphanesi'nde bunun basılı olarak birkaç nüsha bulunduğunu nakletmişti. Ben de tabii çok merak ettim. Çünkü o zamana kadar böyle bir şey olduğunu hiç farkında değildim. Kimsenin de farkında olduğunu o zaman sanmıyorum. Sağ olsunlar bana o 6 cilt olan tutanak, koleksiyondan, tutanaktan bir adet çoğaltarak hediye ettiler. Fakat işin ilginç tarafı, ben tabii başka araştırmalar, başka çalışmalara çok zaman ayırdım. Buna fırsat ancak 30 yıl sonra gelebildi. Fakat 27
1: Ama 30 yıldır orada duruyor bir taraftan da.
0: Orada durmaya devam ediyor tabii ki. Yani ben hani mecliste olan tek nüshayı alıp da kendi kasama kilitlemiş değilim. Evet. Ben oradan sadece bir kopya bana lütfettiler. Yoksa normalde o birkaç nüsha halinde orada durmaya devam ediyor. Fakat birden dikkatimi çekti ki 27 Mayıs'la ilgili olarak yapılmış olan araştırmalarda ya da yazılmış kitaplarda
1: yer almıyorlar.
0: Onlardan hiç yer almıyor ve sözü de edilmiyor. Şimdi bu çok manidar.
1: Hele ki bu kadar askeri darbe yaşamış, girişimlerini yaşamış. Ayrıca 27 Mayıs'ı Türkiye sağı dilinden düşürmüyor. Neticede bunun üniversitede de bir tezahürünün olması beklenir. Ama
0: yok,
1: olmamış.
0: Olmamış. İtiraf edeyim burada izleyicilerin karşısında. Araştırmacıların şöyle bir psikolojik hali vardır. Ben de kendimi buna dahil edeceğim. Böyle önemli bir kaynak, önemli bir belge, önemli bir ona uygun, tabiri caizse ona uygun bir kelime bulmaya çalışıyorum. Tarihçilik açısından, siyasal bilim açısından veya herhangi bir konudaki bir araştırmada. Örneğin bir şimdiye kadar ünlü bir yazarın hiç basılmamış el yazması, yarıda kalmış bir romanını bulursanız gibi. Ve bu eğer sizin araştırmanız daha uzun zaman sürecek ve yıllar alacaksa, benim birçok defa başıma geldiği gibi, o zaman içinizde şöyle bir endişe kalıyor. Acaba bir başkası benden önce bunu
1: almış
0: alır ve yazar da benim elimde kalmış olan bu önemli kaynak öne geçer mi diye bir endişe oluyor. Fakat bu uzun yıllar boyunca bu endişe boşa çıktı.
1: Endişeye mahal yokmuş.
0: Evet, endişeye mahal yokmuş. Meğersem tabii bugün hani izleyicilerimize veya araştırmacılara buradan söylemek isterim. Tabii bugün artık günümüzün elektronik dijital ortamlarında bugün bütün bu Milli Birlik Komitesi tutanakları tıpkı meclis tutanakları gibi Türkiye

0: Büyük Millet Meclisi'nin web sitesinde birkaç tık ötede diyelim duruyor. İsteyen hani birkaç tıkla oraya erişip benim bu kitapta anlattıklarımı görebilir. Benim göremediğim ya da anlatmadığım ya anlatmayı ihmal ettiğim şeyleri de tabii yine orada görebilir. Dolayısıyla bunlar hani gizli kapaklı efendim hani
1: ele geçirilen
0: benim, evet benim hani benim özel çabalarımla veya özel dedektifliğimle falan elde ettiğim bir şey değil. Zaten var. Türkiye'de bütün bunlar araştırmacılık ruhunun ben eksikliğiyle. Merak, heyecan ve araştırma ruhunun eksikliği bunları getiriyor. Peki tutanakları bulduk dedi izleyiciler. Ne var yani burada? Bana soracak olursanız çok önemli konular var. Fakat önce bu tutanakların kendisinden biraz bahsetmek isterim. Eğer
1: acaba tutanaklara geçmeden biraz insanlardan söz edebilir miyiz? En önce Cemal Gürsel'den.
0: Tabii.
1: Yani çünkü tutanakları zaten şimdi Milli Birlik Komitesi'nin ne başlayınca, daha doğrusu belki 27 Mayıs sabahı bildirileri işitmeye başladığımız andan itibaren ister istemez kitaptaki yolda, haritada aynı MBK'ya gideceğiz.
0: Memnuniyetle.
1: Şimdi Cemal Gürsel bizim pek bildiğimiz birisi değil, adını biliyoruz.
0: O dönemde de bilinen, yani o dönemde de Cemal Gürsel hani hükümet biliyordur da Milli Savunma Bakanlığı da biliyordur. Orduda hemen hemen herkes tabii ki biliyordur da toplumda bilinen bir isim değil. Zaten o dönemde hani yüksek rütbeli komutanların isimlerinin toplumda o kadar çok dolaşımda olduğunu da açıkçası söyleyemeyiz.
1: Çünkü televizyon da böyle yaygın değil.
0: Değil yani gazetelerde de böyle her gün orgeneral, korgeneralın haberlerinin yayınlandığını da söyleyemeyiz. Böyle bir ortam yok bu sırada. Şimdi fakat Cemal Gürsel'i de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yani korgenerallikten orgeneralliğe getiren, ordu komutanlığına getiren, sonra kara kuvvetlerine kara kuvvetleri komutanlığına getiren de tabii Demokrat Parti iktidarı. Ama Cemal Gürsel'in şöyle bir özelliği var. Orduda ordu üzerinde kişisel olarak sempatisi çok yüksek göründüğü kadarıyla.
1: O ağalık
0: hani Cemal Ağa diyorlar ya ona.
1: Denmesi,
0: hani ağalık
1: evet.
0: Biz de biliyorsunuz ağalık böyle hani toprak ağası, feodal ağa falan gibi laflar vardır ama burada bu pejoratif anlamda kullanılan bir ağalık değil. Yani böyle efendim şeyin marabasını döven falan bir ağadan bahsetmiyoruz burada. Tam tersine burada bir üst olarak aslarına hani kol kanat geren efendim onlarla sohbet edebilen bir kişilikten bahsediyoruz burada ve subayları da orduyu da mümkün olduğu kadar korumaya çalışan bir figürden bahsediyoruz. Fakat Cemal Gürsel'in hani 27 Mayıs darbesinin ya da ihtilalinin ya da o zamanki deyimlerden bir tanesi olarak 27 Mayıs devriminin önderi olarak göreceğimizi o zaman söyleselerdi, 27 Mayıs sabahından önce söyleselerdi, muhtemelen pek az kişi
1: itibar ederdi
0: böyle bir şeye. Kimse beklemezdi. Hatta 27 Mayısçılar bile beklemezlerdi. Yani son dakikaya kadar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın emekliye ayrılmak üzere izne ayrılması.
1: Üstelik evet yaşı sebebi.
0: İzmir'e, Karşıyaka'ya emeklilik hayatı geçirmek üzere yerleşmiş olması karşısında onlar da beklemezdi. Çünkü şimdi 27 Mayıs'ın özelliklerinden bir tanesi bu 27 Mayıs yani 27 Mayısçılar tam olarak kimlerdir? Bir isim listesi koyalım dediğimiz zaman bu isim listesi üzerinde müthiş bir tartışma var. Kimdir? Yani bu işi başlatanlar, sürdürenler, geliştirenler, teşkilatı yayanlar, darbe kararı alanlar, darbe sırasında en başından itibaren bu işte görevli olanlar.
1: Veya sözü en geçerli olanlar.
0: Kimlerdir bunlar?
1: En çok konuşanlar.
0: Zaman? Şimdi orada bir ne diyelim, orada önemli bir tartışma ortaya çıkacak. Çünkü 27 Mayıs, hani daha 27 Mayıs'ın hemen sonrasında söylendiği gibi son dakikada karar verilmiş ve son dakikada ordunun mecburi bir şekilde siyasi, evet, siyasi iktidara el koymak zorunda kaldığı bir siyasi süreç değil. Ha, ama tabii o gün bunu bilmiyoruz. Nereden bileceğiz böyle bir şey olduğunu? Fakat 27 Mayıs'ın en başın, yani 27 Mayıs'ın yapacak olan teşkilatı en başından itibaren pek çok isim girmiş. Girmiş, bazıları çıkmışlar. 26 Mayıs gecesinde olanlar, olan biten hadise ile 27 Mayıs'ın gerçekte bu işi organizasyonunu yapan isimler arasında tam bir eşleşme bulamıyoruz. Şimdi bu, şöyle bir kelime kullanacağım izleyiciler eğer izin verirlerse. 27 Mayıs'ın bence kaderini tayin eden noktalardan bir tanesi bu. Normal koşullar altında gizli bir örgüt ister darbe yapsın, ister devrim yapsın, ister ihtilal yapsın. Başardığı andan itibaren o örgütün en kıdemli ve en önemli isimleri yönetime gelir, iktidara gelir. Yani şimdi Küba'da gerilla kuvvetlerinin başındaki Fidel Castro başa gelir. Şimdi birdenbire, yani birkaç gün önce Fidel Castro eğer bir şekilde tarihin garip bir cilvesiyle arkada kalmışsa ve son bir haftada gerilla kuvvetlerine katılmış birisi birdenbire tarihin garip bir cilvesi olarak Küba Cumhurbaşkanı olacaksa, burada siyasal bilimciler söyler, burada bir problem çıkacak mutlaka. Kimse bunu kabul edemez. Şimdi 27 Mayıs'çıların bir kısmı, çok önemli bir kısmı, önemliden kastım şu, sayıcı olmayabilir. Fakat siyasi kişilik ve siyasi etki bakımından önemli bazı subaylar 26 Mayıs gecesi Türkiye'de ya değiller ya da dışında kalmışlar işin.
1: Henüz.
0: 26 Mayıs gecesi sadece o gece harekata katılanlar var bir de. Şimdi
1: Cumhuriyet'in ilanı gibi biraz.
0: Bravo, çok iyi söylediniz. Yani kim var kim yok tam o sırada. Tam o sırada. Var. Evet. Kim var kim yok. Şimdi normal koşullar altında bu işi hazırlayanların komite üyesi olması lazım.
2: Aziz gençler, Kocaeli'nin yiğit evlatları, Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir buluşma için gelen genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde, ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi Kocaeli'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akçakoca'ların, Orhan Gazi'lerin, Gazi Süleyman Paşa'ların gaza ruhunu mefkureye dönüştürdüğü Kocaeli'nde sizlerle buluşmaktan, sizlerle bir olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz için, coşkunuz için, teşrifleriniz için, bir ve bütün olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun.

Şunu hepinizin çok iyi bilmesini isterim. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can bu tende olduğu müddetçe siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız, gönüldaşlığımız inşallah devam edecek. Sizlerin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Bakın, milletimiz yakın tarihimizde gençliğim eyvah diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti. Çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Çünkü hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır. Her bir gencimiz aileleriyle birlikte bu ülkeyi yaşatan ocağın en gür meşalesi, birlik bahçemizin en güzel fidanıdır. Varsın birileri size sürekli karamsarlık aşılasın. Varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, edipleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasileri, bakanları, inşallah Cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak.

Mazlumların gölgesinden medet umdu. Zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemedi. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha

0: tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Yeryüzünde iyiliğin, barışın, huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanına merhem olacak olan sizlersiniz. Yeryüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak sadece insanların değil, canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. İnsanın tüketim nesnesine dönüştürüldüğü bir çağda insana asli hüviyetini, özne olduğunu hatırlayacak olan yine sizlersiniz. Sevgili genç kardeşlerim, bugün artık avucunuzun içindeki telefonlara sığan bir dünya var. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye'de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz. Gücümüzü biliyoruz. Potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayinde dışa bağımlılığı kırdıysak, nasıl enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, nasıl terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek, ekonomide de, istihdamda da, teknolojide de daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Yeter ki heyecanımızın kırılmasına izin vermeyelim. Ne diyor bayrak şairimiz Arif Nihat Asya? Işığı önüne al, yürü. Gölgen de arkandan ister gelsin, ister gelmesin. Bunun için ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Kutlu yürüyüşümüz daim olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kocaeli'ni gençliğin başkenti haline getiren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz 27-28 Haziran'da Türk dünyası gençlik kampımızı yine Kocaeli'nde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle hem ülkemizin farklı illerinden hem de Türk dünyasının farklı köşelerinden gençlerimizi Kocaeli'nde misafir edeceğiz. Bu düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi stadın içine geçecek. İnşallah orada bizleyen, bekleyen gençlerimizle kucaklaşacağız. Hazır mıyız? Buyurun stadın içine geçelim.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz ve şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızı stada doğru uğurluyoruz. Birazdan stat içerisinde on binlerce gencimize hitap edecek Sayın Cumhurbaşkanım. Sizleri de uygun olan yerlere, ekran önlerine davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İşte millet ve memleket.

0: Recep Tayyip Erdoğan'ı saygılarımızı doğruluyoruz. Teşekkürler Kocaeli. Teşekkürler.
1: Olur diye düşünüyor. Onun için yaptığı her konuşma dürüst insanlar kazansın. Dürüst insanlar yönetime gelsin. Şimdi bu dürüstlük tam olarak
2: muğlak
1: nedir?
2: Bir kelime, evet.
1: Kim dürüst, kim değil? Hani bir yıl
2: kendisi
1: flu'luk.
2: Herhalde.
1: Yani başta. Kendisi ve kendisi gibileri muhtemelen kastı. Yani ona soracak olursanız isim isim söyleyebilir belki. Şimdi çok çalışınız. Şimdi hani Atatürk'ün de şeyi var ya, tek eksiğimiz vardır çalışkan olmak diyor Atatürk'te.
2: Öyle mi?
1: Evet, öyle, onun da öyle bir şeyi var. Şimdi hani çok çalış. Hani bu çok çalış, çok kazan, para biriktir anlamında
2: çalış,
1: değil. Hep birlikte çok çalışalım, memleket kalkınsın, gelişsin, ilerlesin, ileriye gitsin anlamında. Önüne kim gelirse, hani işçiler de gelirse, işçiler hani ücret artışıyla falan ilgilenecek bir durumda değiliz. Çok çalışın, çok üretin, ter dökün, mal üretin,
2: çalışalım,
1: satalım.
2: Ama bir ara verelim.
1: Tabii ki.
2: Küçük
1: malı
2: bir
1: satmadan
2: ara.
1: Önce. Evet. Peki.
2: Küçük bir ara, birazdan hemen buradayız.

0: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de, 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Araya gitmeden önce Cemal Gürsel'den yola çıkarak onun söylemlerinden çalışmak, çalışkanlık diyorduk. Bu arada not almışım, onu unutmuşum sormayı. Siz 1. Milli Birlik Komitesi, neden milli, neden birlik derken bir de komite faslı var. Orada ara ara kitapta görüyoruz, İttihat Terakki'yi refere ediyorsunuz. Evet. Bir kez daha refere Peki. etmişsiniz. Nasıl bir irtibat kuruyorsunuz onu?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Misiniz?
1: Ben onu tamamen ihmal ettim. Çünkü yani milli birlik anlattıktan sonra muhtemelen izleyicilerimiz hani üçüncüsüne ne oldu, komite lafında da bir şey var mı?
0: Çünkü şimdi Türkiye siyasetinde bu kitapta da sizin bütün kitaplarınızda ha. görüyoruz bunu. Daima bir şey var, bir irtibat var.
1: Evet. Şimdi bu komite
0: devam eden bir durum var.
1: Peki hani şöyle bir tarihçi olarak şöyle yaklaşıyorum konuya esas itibariyle. Şimdi komite lafı o dönemde ya da o dönemin yakınlarında hani ne kadar sıklıkla kullanılan bir kelime. Neredeyse ben hiç görmedim mesela. Akis dergisinin bütün koleksiyonunu taradım. Öyle komite, herhangi bir mevzuyla ilgili olarak komite kelimesinin kullanıldığını hiç hatırlamıyorum. Şimdi birdenbire hani milli birliğe çok yani anlayışla karşılıyorum. Yani bana da sorsalardı hani kendimi biraz abartayım isterseniz hani ne koyalım deselerdi yani milli birlik gayet uygun yani onun yerine başka bir şey koymanın bir manası yok. Komite, milli birlik sonradan biliyorsunuz senatör oldukları zaman tabi senatör 27 Mayıs'çılar senatoda grupların adını milli birlik grubu koyacaklar. Şimdi milli birlik grubu da o zaman daha koyabilirlerdi yani illa komite çok bence çok esaslı bir kelime yani.
0: Hani ağırlığı var.
1: Değil mi yani şimdi?
0: Hem de kütleye karşı.
1: Komite. Şimdi peki bu nasıl bir çağrışım yapar? Bilenler açısından tabii yani. Şimdi bugün hani gençlere komite desek bir çağrışım yapmaz. Hani grup anlarlar falan. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin zamanında bu işe girenler kendilerini komiteci değil, komitacı olarak tanıtırlardı. Öyle tanımlarlardı.
0: Bir de suçlama var artık Türkiye siyasetinde değil mi? Komitacılık.
1: Komitacılık da bu ittihatçılık ne kadar berbat bir şeydir denildiği zaman yani işte bunlar komitacıdır. Eğer hoşunuza gitmeyen birisi varsa ve hoşunuza gitmeyen bir şey yapıyorsa ondan sonraki zamanlarda tabii o dönemde değil dersiniz ki bu komitacı zaten. Yani bundan bir şey çıkmaz. Hani Celal Bayar'a sorsanız o büyük bir iftiharla diyecek ki ben zaten komitacıyım. Dolayısıyla komitacı olanlar sadece iddiaçılar değil, onun ne diyelim türevleri de o komitacılığı alıyor. Komite. Bana soracak olursanız eğer yani tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hani siyasi geleneğimizde bu anlamda jargonda komite ve komitacılık böyle övgüyle söylenen, övgüyle konuşulan, övülen hani Cumhuriyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti ve yaptıkları
0: bir de yasak ve, hatta evet, birinci yani meclisin sonunda artık İttihat Terakkici olmak
1: hani
0: yasak.
1: İttihatçı olmak bayağı kötü bir
0: vatan
1: durum yani.
0: Vatan hainliği gibi
1: yani
0: bir şey.
1: İttihatçıysanız eğer Cumhuriyet'in biraz ilerleyen bir döneminde başınız bayağı belaya girer. Yani girdi zaten kimileri de asıldı. Onun için hani İttihatçılık, komitacılık falan zaten siyasette olumlu anlamda kullanılan kelimeler ya da kavramlar değil. Fakat enteresan olan nokta milli birlik kendisini komite olarak tanımlıyor. Bu da bana bu çok enteresan geldi. Ve şimdiye kadar bunlar bu tür kelimeler üzerinde aslında siyasi tarihimiz ve siyasi geleneklerimiz ve araştırmacılık açısından bunlar üzerinde bence çok dikkatle durmak lazım. Çünkü bunlar bir çağrışım mekanizması ve ilk akla gelen kelime komite ise eğer bu anlamda demek ki aşağı yukarı 1908'den 1960'a kadar geçmiş yarım yüzyıllık bir dönem. Hani biz tek tek kişiler açısından çok uzun bir dönem olarak görülebilir ama toplum hayatında o kadar uzun bir dönem değil. Onun getirmiş olduğu bütün çağrışımlar, tecrübeler demek ki akıllarda kalmış ve belki de kendilerinin hani nasıl hani genç ittihatçılar vardır ya genç İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye subaylar. Bunlardan birçoğunu tanıyoruz. hemen hemen her gün hala konuşuyoruz bu isimleri. Belki de hani o biraz önce bahsettiğim yüzbaşılar, binbaşılar ve hatta yarbaylar ve albaylar dahi.
0: Çok genç, evet. Bu,
1: yani yaşları genç. Belki de o komitacılığın ve komitenin ruhunu tekrar canlandırmak istiyorlar.
0: Bir taraftan da tabii şimdi mesela genç derken siz genç subaylar, işte o zamanki genç subaylar, sonra 28 Şubat'ta genç subaylar. Evet. Mesela gençlik genç ve gençlik gençlerin de öyle bir devamlılığı, sürekliliği var. Belki birazdan da
1: çok,
0: konuşuyor
1: çok, çok olacağız. İyi bir noktaya parmak bastınız tekrar bir kez daha. 27
0: Çıkışta
1: Mayıs demek.
0: Karni.
1: Evet, 27 Mayıs demek hani subaylar, ordu, üniforma, üniversite, üniversite öğretim üyeleri, basın, gazeteciler. Fakat bunlar kesinlikle var. Fakat aynı zamanda ordu kadar gençlerin ve gençliğin el üstünde tutulmaya başladığı bir dönem. Yani o zamana kadar benim görebildiğim kadarıyla hani gençler iyidir, hoştur ama işte onlar mektepleriyle meşgul olan insanlardır. İşte eğitim görecekler, öğrenecekler, büyük adam olacaklar, bir zaman sonra olacaklar. Memleketin ilerlemesine katkıda bulunacaklar. Bu başka bir şey. Şimdi genç, sadece genç olduğu için el üstüne tutulmaya başlanıyor. Yani dokunulmazlık zırhı alıyor.
0: Cevher bulmuş gibi.
1: Yani eğer gençseniz bayağı sükseniz var bir anlamda. Nasıl hani 27 Mayıs sonrasında subaylar omuzda her gördükleri subayı Ankara sokaklarında insanlar omuzlarına alıyor. Gençlerin de durumu aynı şekilde. Yani bir genç artık genç demek yalnızca hani mektebine giden, öğrenmesi gereken, çalışması gereken bir insan olmaktan çıkıyor. Memleketin temeli, memleketin geleceği, toplumun geleceği istikbal

0: her şey onda somutlanmaya başlıyor. Dolayısıyla hani bu genç subaylar, genç üniversiteliler, sokaklarda nümayiş yapan gençler, öğrenciler hepsi birden adeta hani bir kutsal hale içine alınmış ol, dokunulmazlık kazanıyorlar. İşte
1: 27 Mayıs'ın en önemli noktalarından parçası bir tanesi gibi gözüküyor.
0: Evet. Ve ondan sonra Türkiye siyasetinde gençlerin 60 sonrasındaki ya 60 öncesindeki gençlerin Türkiye siyasetindeki yeri, önemi ve anlamı hani birkaç santimse eğer 60 sonrasından itibaren artık onu metrelerle ölçmek gerekiyor. Artık gençler çok önemli bir unsur haline geliyor. Gelecek. Göz bebeğimiz oluyor bir. Ama siyasette daha önceki göz bebeği olmamız ülkenin geleceği açısından ilken birdenbire siyasette ana aktör haline geliyorlar. Genç subaylar, genç öğrenciler vesaire vesaire diye devam ediyor.
1: Şimdi birbirlerini tanımayan, ilk defa rastlaşmış olanlar filan, evet. Yani o harekat
0: evet.
1: Yahut
0: teşebbüs.
1: Darbe,
0: evet. Teşebbüs. Darbe lafı yok, ihtilal lafı yok.
1: Henüz, evet.
0: Hareket, teşebbüs, teşebbüs, milli hareket falan gibi.
1: Tanrı'nın yardımıyla hatta,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Galiba evet, kesinlikle.
1: Bir yerde Cemal Gürsel'in evet. Öyle bir ifadesi var. Şey, gidişat durduruluyor. Fakat hedefte hükümet var elbette.
0: Kesinlikle.
1: Askeri darbeyle indirildiğine göre. Ama başta şunu sormak istiyorum. Neden Celal Bayar hedefte gözüküyor? En büyük hedef Celal Bayar. Hatta Menderes'ten hiç söz edilmiyor bile. Hatta başta hükümetten de söz edilmiyor. Yani hükümet karşıya alınmıyor konuşmalarda. Evet. Bu arada bir de Ethem Menderes'e Cemal Gürsel'in yazdığı bir mektuptan güzel. Söz ediyorsunuz. O deforme edilmiş olarak çıkıyor ama siz aslını da buluyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve o mektuba
0: ya ben
1: da
0: bakınca... bulmadım. Zaten bu hani vardı. Onu hemen düzelteyim. Sanki ben bulmuşum gibi değil.
1: Burada
0: kitapta
1: var
0: ama yani evet. Vardı zaten.
1: Bu mektuba da bakınca sonuç itibariyle neden Adnan Menderes'in asıldığını, buna karşılık Celal Bayar'ın, yani böyle bir soru sorulmaz ama asılmadığını, yani başka
0: ben de,
1: türlü ifade edemeyeceğim, anlayamıyoruz. Nasıl oluyor?
0: Şimdi bir konuyu itiraf edeyim izleyicilerimizin önünde. Bu soruya cevap verebilecek, ben de bilmiyorum. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ama birkaç tane açıklama şıkkı söyleyebilirim.
1: Çünkü çok,
0: kesin
1: çok
0: bir cevabım yok.
1: Suçlamalarla.
0: Evet. Kesin değil.
1: Hedefe
0: şöyle.
1: Alınıyor Celal Bayar.
0: Şimdi biraz önce o Ethem Menderes'ten söz ettiniz. Şimdi bir kere Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ile anlaşılıyor ki o sırada kimsenin haberi yok. Tabii yani. Sonradan öğrendiklerimizi sanki o sırada da herkes biliyormuş gibi anlatırsak ya da anlatırsak hiçbir şey anlayamamış oluruz. Şimdi bir gün 27 Mayıs oluyor. Ondan sonra Cemal Gürsel o gün ya da ertesi gün yine bir basın toplantısında diyor ki ey vatandaşlarım bu sonraki Türkiye'nin vesayetçi sisteminde çok görülecek. Özellikle askerler, ordu bunu çok yapacaklar. Ben zamanında çok uyardım diyerek başlayacak.
1: Evet.
0: Bu DP'lileri, demokrat iktidarını falan çok uyardım. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin dedim.
1: İsmet
0: ama,
1: Paşa da dedi.
0: Tabii İsmet Paşa zaten en başta
1: hayır,
0: dedi.
1: Hayır, onu da söylüyorlar İsmet tabii, Paşa.
0: Dedi, yani kaç defa söyledik kardeşim yani. Böyle yapmayın, bak sonunuz kötü olur dedik. Yaptılar yine. Dolayısıyla sonlarının kötü olması artık kaçınılmaz bir akıbet haline geldi. Şimdi bunu söylüyor. Ne yapmışsın? Ben onları uyardım diyor. Sen tam olarak ne zaman uyardınız paşam diye sorulduğu zaman... Mektup yazdım diyor. Şimdi kimsenin ne mektuptan haberi var, ne bir şeyden haberi var. İlk defa o zaman ortaya çıkıyor ki, bu Yassıada Mahkemesi'nde ortaya çıkıyor ki, meğersem Milli Savunma Bakanı ve Adnan Menderes'in de artık hani neredeyse çocukluktan beri en yakını olan, soyadını bile almış olan Ethem Menderes, Milli Savunma Bakanı iken bir gün Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel hala komuta yetkisine sahip iken, henüz daha izni ayrılmamışken ya da emekli olmak üzere harekete geçmemişken, Ethem Menderes de bir konuşma yapmış. Ve ona ertesi gün uzun bir mektup yazıyor. Bu kitapta da bu mektubun Yassıada Mahkemesi'nde anlatılan metniyle sonradan ortaya çıkacak olan orijinali birlikte sunulmuş vaziyette. Orada diyor ki Sayın Bakanım, geçen günkü sohbetimizde, konuşmamızda da olduğu gibi bana demiştiniz ki görüşlerinizi bir mektupla ya da raporla nakledin. Şimdi onu yapıyorum diyor. Şimdi daha enteresan olan kısım şu. Yassıada Mahkemesi'nde bu cümle hiç okunmayacak. Asıl biraz önceki sorunuzun cevabına gelmek üzereyim. Bütün kötülüklerin Reisi Cumhur Celal Bayar'dan geldiğine dair genel bir kanaat vardır diyor. Bütün kötülüklerin Celal Bayar'dan geldiğini. Çünkü o komitacı. Muhtemelen öyle düşünüyorlar.
1: Peki yani. Şey de olabilir mi orada? Şimdi neticede Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış bir parti. Evet. Ve Demokrat Partililer de her ne kadar mültecilikle falan suçlansalar da aslında baktığımızda o Cumhuriyet'in başındaki insan profilinin büyük ölçüde benimsenmiş olduğunu görüyoruz. Bilhassa Demokrat Parti idarecilerine bakınca. Ve başta Celal Bayar en sadık Atatürkçü isim olarak acaba sadık ve Atatürkçü olarak bilindiği için mi daha fazla tepki alıyor?
0: Sanmıyorum.
1: Mesela bir de milyonları, yüz küsür milyon, yani Türkiye'nin milli geliri nedir ki yani adamın o kadar parası olsun?
0: Onu sanmıyorum. Muhtemelen o dönemde Adnan Menderes'in toplum üzerindeki olumlu etkisi, yani 1960'ın o sabahında bile hani belki eskisi gibi %56, %50 rey alamaz ama hani nereden baksan yine Halk Partisi'yle denk olacak kadar bir oy alacağı kesin. Yani Adnan Menderes toplumun çok değişik kesimleri tarafından fazlasıyla yüceltilmiş bir isim. Yani öyle yüceltilmiş bir isme ve toplumun bu kadar çok değer verdiği bir isme şeyden böyle cepheden taarruz etmek zor. Celal Bayar ise Adnan Menderes onun çok ötesine geçmiş bir isim olarak geride kalmış ve sanki ne diyelim, o siyasi dedikodular içinde Adnan Menderes yumuşak kanadı oluştururken Celal Bayar asıl sert kanadı oluşturuyor. Öyle bir kanaat oluşmuş. Yani Adnan Menderes'e bıraksanız memleket yeniden güllük ve gülistanlık olabilir ama Celal Bayar maalesef o komitacı ruhuyla, o sertlikle Adnan Menderes'i geriye çekiyor ve yumuşamayı önlüyor. Şimdi asıl ikinci cümleye geliyorum. Asıl vurucunun ama hani bütün memleketin kötü adamı Celal Bayar'dır ilk cümlede söyledikten sonra. Celal Bayar'ın yerine Adnan Menderes'in reisi cumhur olması daha uygun olur diyor.
1: Şimdi mektupta.
0: Mektupta yani başbakanı almış, kara kuvvetleri komutanı Celal Bayar'ı diskalifiye edip onu, Celal Bayar'ı diskalifiye edecek ama onun yerine mesela ne bileyim ben başka birisini koymuyor. Yine Adnan Menderes'i koyuyor. Şimdi Yassıada da bu cümle çıkarıldı. Çünkü Yassıada böyle bir cümle okunsa düşünsenize, İhtilalin lideri yargıladığı Adnan Menderes'i cumhurbaşkanı yapmaya çalışmış. Daha birkaç gün önce. Üstelik sadece. De yani hani evet. 10 sene önce falan değil yani. Birkaç
1: bir
0: gün
1: ay
0: önce
1: de değil. Birkaç gün
0: yani
1: önce.
0: Birkaç gün önce yapmaya çalışmış. Tabii bunu bu şimdi diyeceksiniz ki böyle bir mektubun peki Demokrat Parti iktidarı üzerindeki tesirleri ne oldu? Şimdi burası işin ne diyelim gri ya da flu kısmı. Çünkü kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat Demokrat Partililerin gözünden bakıldığı zaman bu mektup Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes tarafından Başbakan'a hiçbir zaman gösterilmemiş tam olarak. Sadece Yassıada mahkemelerinde mektup ortaya çıktıktan sonra Yassıada'daki Yüksek Adalet Divanı hakimleri, İşte bakın sizi zaten uyarmışlar kardeşim, elimizde bu mektup da var. Görmediniz mi bu mektubu diye sordukları zaman Ethem Menderes diyor ki ben diyor yani gösteremedim, vakit bulamadım, karışık bir durum vardı. Sadece içeriğinden biraz bahsettim. Bahsedince Adnan Bey şöyle bir durdu, dedi ki bunu dedi bu aramızda kalsın. Reisi Cumhur Hazretlerine bunu iletmeyelim. Çünkü mektupta o zaman da şöyle bir şey oluyor. Yani Kara Kuvvetleri Komutanı ile Başbakan, Milli Savunma Bakanı bir araya gelmişler. Cumhurbaşkanını ekarte edip kendilerini oraya...
1: Ya da Başbakan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın arkasını alıp...
0: Alıp yani bir komplo mu var?
1: Tehdit etmiş gibi oluyor her şimdi, türlü yani.
0: Muhtemelen Celal Bayar böyle bir şey görse diyecek ki bana karşı bir siyasi bir komplo mu

0: aslında orijinalin demokratların elinde olduğu ortaya çıkıyor. Ve Adnan Menderes'i diyorlar ki sen orijinali açıkla. Mahkemede açıkla. Kamuoyuna karşı. Yani böylelikle hani İhtilalin liderine de demiş ki o, yani birkaç gün önce beni bu kadar övüyordun, şimdi benden ne hesap oldu soruyorsun. Fakat Adnan Menderes bu mektubu Yassıada mahkemesinde ilan edilmesini, orijinalini reddediyor.
1: Onun bir cevabı var mı?
0: Onun da cevabı muhtemelen şu, bana sorarsanız, yani cevap dersen yani tamamen hani benimkisi de spekülasyon ve kanaat. Çünkü eğer o mektubun o cümlesi ortaya çıkarsa ve bu mektuptan Celal Bayar'a hiç bahsedilmemiş ise Celal Bayar muhtemelen yine aynı şekilde düşünecek.
1: Yine yani
0: üstelik de daha da kötüsü aynı davada yargılanırken yanında yargılandığı başbakanının kendisine karşı bir komplo yapmış olabileceğini
1: ve kendini temize çıkartıp Celal Bayar'ı biraz daha hedefe koymuş olacak.
0: Yani hani o tarafa da gitseniz olumsuz, bu tarafa da gitseniz iş olumsuz. Yani sıkıştırılmış bir durumda orada.
1: Menderes açısından ama olumlu çok, bir puan.
0: Menderes açısından tabii yani çok demek olumlu. Ki yani böyle bir şeyi Cemal Gürsel ve Cemal Gürsel'in temsil ettiği mantalite bile Adnan Menderes'in hani Cumhurbaşkanlığını kabul ediyor hala. Yani başbakanlığını bırakın,
1: evet,
0: Cumhurbaşkanlığı.
1: Ama onun da mektubu orada okumaması bir siyasi ne diyeyim?
0: İradesizlik duruş, belki de bir bilmiyorum. Duruş yani tabii bunu Celal Bayar böyle bir şeyi zaten elinde olsa bile çıkarıp okumazdı çünkü mektup onu destekleyecek bir mektup değil ama Adnan Menderes'i şey yapardı, desteklerdi ve karşı tarafı da çok güç duruma düşürürdü. Düşünsenize yani mektubun orijinali bu. Yıllar sonra yalnız Cemal Gürsel'e bunu sordular.
1: Evet,
0: tabii.
1: O yüzden ben o mektubu bıraktım.
0: Evet, onu sordular. Dediler ki yani orijinali buymuş, siz niye mahkemede bunun üstünde biraz tahrifat yaparak açıkladınız? O da o zaman şöyle diyor, ben diyor o mektubu diyor özellikle yazdım. Şimdi aradan tabii uzun zamanlar geçtikten sonra yazılan her türlü metin daha sonra başka bir bakış açısıyla tekrar yorumlanabilir ve tevil edilebilir. Aslında benim amacım orada Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın arasını iyice açmak ve iktidarı bir an önce düşürmek şimdi. Yani siyasi bir taktik olarak ben böyle yaptım. Yoksa gönlümden geçen siyasi formül bu değildir diyecek.
1: Şimdi hazır Menderes Cemal Gürsel'in gözünde neredeydi, Celal Bayar neredeydi açmışken ve dediniz ki Menderes'in halk nezdinde bir şey var, sempatisi ve itibarı var. Yine darbeciler, 27 Mayısçılar galiba, söylemlerde gördüm ama nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Menderes'in icraatları, kalkınma, bayındırlık alanında yaptıklarının da belli ki halkta bir karşılığı var ki Cemal Gürsel'in konuşmalarında bunu seziyoruz. Bir yerinde de ilginç bir şey söylüyor yine kitaptan öğrendiğimiz kadarıyla. Müstemleke ülkeleri de böyle şeyler yapıyor diyor.
0: Şimdi tabii hani bugünler artık geriye yani baktığımızda
1: bir sömürgeci devlet. Şimdi orada tabii kelimeler dediniz ya hocam. Sömürgeci devlet, hürriyet, şey işte boyunduruk altından kurtulmak falan, böyle baktığında bir nevi Adnan Menderes hükümeti sömürge hükümeti gibi.
0: Evet, şimdi burada da büyük bir eski deyimle tenakuz, çelişki var bu bakış açısından. Şimdi bir kere hiç kimse, hani tırnak içinde diyeyim, hiç kimse hani Demokrat Parti iktidarının Türkiye'deki sosyoekonomik dönüşümdeki derin etkisini hani gözden kaçıramaz. Yani bu inkar edilecek bir şey değil.
1: İnkar edilecek bir şey değil ama o da pek çalışılmamıştı. Evet. Onu da bu kitapta şimdi göstermek istiyorum. Mesela Menderes'te çok konuşuluyor, ediliyor asılma faslıyla ama işte bir şeyler de yaptı diye biliniyor. Ama ne yaptı?
0: Pek yani, o da çalışılmamıştı.
1: Yani Allah vardı galiba 10 sayfalık bir yerde geçmiş.
0: Ben onu son derece özetledim. Yani
1: siz kitabı çalışmışsınız.
0: Biraz isterseniz eleştiri getireyim burada.
1: Buyurun.
0: Yani demokratlar yani ciltler dolusu Yassıada kitabı yazdılar. Ben araştırma yaparken yani Demokrat Parti'nin 10 yıllık ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim şu bu da ne yaptınız kardeş?

0: veya da ne yaptık kardeşim, bakın şunları yapmışız diye bir kitap bugün hala yok. Yok. Yani Demokrat Parti'nin çıkarmış olduğu bir taş tane propaganda kitabını bırakacak olursak eğer, hani bakanlıklar şey yaparlar ya, işte kömür üretimi şu kadar arttı, lignit üretimi şu kadar arttı, şu kadar petrol çıkardık falan gibi. Onun dışında yani, ve bunlar çok küçük küçük.
1: Yanlış hatırlamıyorsam halinde. Siz kitapta bir tarihçimizin kitabında da sadece 10 sayfanın ile yetinildiğini söylüyorsunuz. Evet. Kimse bu konuya bakmamış.
0: Hani, demokratlar çok övünüyorlar ya hani, memlekete çok şey kattı. Doğru. Fakat şunun bir bilançosunu çıkarmak gayreti niye eksik kalmış? Bunu da anlamak mümkün.
1: Ama bir taraftan da 27 Mayısçıların o devirde bunun farkında olduğu ve bunu itibarsızlaştırmaya çalıştığı tutanaklardan gözleniyor diyebilir miyiz?
0: Evet, şimdi bir kere şöyle bir ya, şimdi 27 Mayısçıların siyasi zihniyetinde müthiş bir hani memleket geri kaldı, gelişemedik. Atatürk'ten bu yana hiçbir şey yapılmadı memlekette. Fikriyatı ortak fikriyatlardan bir tanesi. Peki, peki yapılanlara ne diyorsunuz? Yani mesela işte diyorsunuz ki fabrika açacağız. Fabrika açacaksınız ama fabrikanın çalışması için enerjiye ihtiyaç var. Yani elektriğiniz yoksa fabrika nasıl çalışacak? Onun için baraj, elektriği nasıl tutacaksınız? Baraj yapacaksınız. Değil mi? Arka arkaya, yani sırf fabrika açmakla bu iş bitmiyor. Bunun çok değişik boyutları var. Efendim, birçok defa israf ediliyor bu yatırımlar. Niye israf ediliyor? Bu kadar enerjiye bizim ihtiyacımız yok ki. Yani ne yapacağız bu kadar elektrik üreteceğiz de? Eskiden 10 birim üretirken şimdi 100 birim ürettiğimizi i̇sraf. Söylüyorsun ama israf. Yani ne yapacağız bu kadar elektriği biz? Efendim 40 bin tane köyümüz var. Bunların da elektriğe ihtiyacı var. Efendim bunlar da zamanlı olur. Şimdi burada da başka bir zihniyet var. Yani Ankara herhangi bir semtinde elektrik kesilirse yalnız o olmaz. 40 bin köyün elektriği bunlar zamanla olacak. Daha önemli meseleler var memlekette.
1: Peki bunları, özür dilerim, Akis dergisinde 27 Mayıs sabahı Metin Toker'in halkın büyük bir coşkuyla karşıladığını iddia ettiği darbe aslında Ankara'dan oluşuyordu. Ve sonra yine biz Akis dergisi üzerinden Demokrat Parti'nin köylere yol ve elektrik götürmesinin israf diye tanımlandığını izlemiştik.
0: Şimdi daha da fenası var. Evet. Onu da söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi yol yapıyorsunuz. İstanbul'da da birkaç tane daha fabrika yapıyorsunuz. Şimdi tırnak içinde söyleyeceğim bunu. Yazar şöyle anlatıyor bunu. Maalesef köylüler köylerini terk edip İstanbul'a geliyorlar. Gece kondular yapıyorlar. Bizim normal hayatımızın içine giriyorlar.
1: Yol yapınca.
0: Tabii, çünkü ulaşım olunca başka, eskiden gelemiyordu çünkü yol yoktu.
1: Ama bu çok ilginç bir şey. Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu da hızlı tren yapıldığında göçü arttıracak
0: tabii,
1: demişti.
0: Çünkü yani,
1: hızlı tren
0: ne kadar
1: olmasa
0: çok
1: gelmeyeceklermiş.
0: Yani uçak, tren, dolmuş, otobüs, traktör falan olursa insanlar hareket kabiliyeti ona göre gelişiyor. Şimdi 7 ay yolu kapalı olan bir köyden kimler çıkıp gelebilecek? Nereye gelebilecek? Ayrıca gelse ne yapacak burada? Şimdi öyle değil. Artık Adana'ya geldiği zaman Çukurova bölgesinde çalışabileceği fabrikalar var. Peki nerede kalacak? Gecekondu'da kalacak. Fabrikada çalışacak. Bu arada yırtık pırtık şehirde dolaşmaya devam edecek. Ankara, halbuki o güzel Ankara'mızın içinde bir takım böyle tırnak içinde hırpani insanlar dolaşmaya başlayacak ve biz
1: sevimsiz
0: olacak bu iş. Şimdi bunu istemiyoruz.
1: Bu Akis'te bunu çok uzun uzun görüyoruz. Fakat 27 Mayıs, daha doğrusu Milli Birlik Komitesi'nin kararlarında da biraz sonra yasama organı gibi yaptığı icraatlarında da gözleyeceğiz herhalde. Hani müstemleke devletleri de bu kadarını yapıyor sömürürken beyanı var Cemal Gürsel'in.
0: Bu da şöyle bir şey.
1: Buyurun.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani işte bakın bunları yapmışlar diye bir, ya bu kadar çok şey yapıldı işte. Ne bileyim ben. Tütün alım.
1: Bunların hepsinin israf diye tanımlanması. Evet. Hatta karar alınması. Ankara'da çimen

0: fabrikası mıydı? Bir fabrikanın hemen daha kapatılması kararı.
1: Yani 27 Mayıs'ta gelir gelmez ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi yatırımlar durdurulsun. Niye durdurulsun? Bunun çünkü mali kaynağı yok. Ha, doğru mali kaynağı yok. Şimdi bir de şöyle bir problem var. Yani Adnan Menderes'e sorarsanız eğer.
0: Kasada 5 kuruş yok diyor zaten Gürsel.
1: Kim hakikaten 5 kuruş kalmamış memlekette. Fakat Adnan Menderes'e soracak olursanız eğer. Bir dakika boş durmaya gerek yok. Biz merak etmeyin beyler. Ben para bulurum. Siz İstanbul'un istimlaklarını yapın. Yollarını yapın. Siz 4 köprüye daha başlayın. Siz 2 limana daha başlayın. Başlayalım da yani bunların ödemeleri nasıl olacak? Ha, ödemeler kısmına geldiği zaman Demokrat Parti'nin için en zorlu kısım zaten orada başlıyor. Çünkü ortada bunu finanse edecek imkan yok. İki, her iktisatçı yani bize de üniversite birinci sınıfta iktisat dersi okutmuşlardı. Oradan ben de biliyorum. Her iktisat kitabı okuyan bulur. Bir ülkenin yatırım yapabilmesi için cebinde para olması lazım. Yani devletin bütçesinin parası olması lazım. Bunu da iki türlü sağlayabilirsiniz. Birincisi vergi koyarsınız. Dünyanın hiçbir yerinde bir seçimle gelmiş bir iktidar vergileri arttırmak gibi siyasi bakımdan kendisine olumsuz yansıyacak bir şey yapmak istemez. Tam tersine iktidara gelmek isteyen herkes vergileri arttıracağız diye siz bir slogan duydunuz mu hiç seçim meydanlarında? Ey ahali gelir gelmez emlak vergilerini 10 misline çıkartacağız ve böylelikle şu kadar ev yapacağız diyen kimse yoktur. Sadece ev yapacağız derler. Dolayısıyla seçimle gelmiş bir iktidarın demokratik bir rejimde vergi kanalıyla kendisine kaynak yaratma imkanı sınırlı olduğu için onun dışında başka bir yol var. Dışarıdan sermaye bulacaksınız.
0: Ya da borçlanacak.
1: Borçlanacaksınız, kredi bulacaksınız, uzun vadeli şeylere gireceksiniz falan filan böyle olacak. Ya da eğer bunu da yapamıyorsanız ki yapamıyor yani her nedense Amerika ve Batı Adnan Menderes'in istediği 300 milyon doları, tabi bugünkü parayla 300 milyon dolar
0: hiçbir para değil.
1: Hani diyecek ki izleyiciler, olup olacağı bu 300 milyon dolara mı kaldık yani?
0: O zaman da çok büyük bir para değil.
1: O zaman da değil ama bütün bu yatırımları finanse edebilecek kadar önemli bir para, önemli bir hacimde bir para. Ya da bir başka çok kötü bir yöntem vardır. Genellikle bu geçer akçe olur. Bizim ülkemizde bu genellikle geçer akçedir. Para basarsınız.
0: Evet. Peki, yani birazdan gelecektim ama hazır buraya gelince ister istemez Devlet Planlama Teşkilatı'ndan da söz edelim istedim. Milli Birlik Komitesi'nin icraatları dahilinde. Şimdi biz şöyle bir şey gördük Türkiye'de, işte eskiden Milli Güvenlik Kurulu vardı yani bu yakın döneme kadar vesayet sistemi dahilinde. İç politikanın büyük önemli mevzuları dış politikanın belirlenmesinde o vesayette askerlerin şeyi vardı.
1: Rolü var.
0: Rolünden bile öte damgası vardı yani.
1: Haklısınız.
0: Siyasi otoritenin bu konularda ne düşündüğünün bir hükmü yoktu. Ama bayındırlık işleri, kalkınma falan bunlar siyasi iktidarın uhdesinde zannediyormuşuz gibi gözüküyor. Bu buradaki hadiseye göre nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı daha çok kalkınalım diye mi yapıldı? Nasıl yapıldı?
1: Şimdi
0: onun da vesayet rejiminin içine sokulması çabası mı bu?
1: Evet. Şimdi bu çok iyi bir tanım oldu bu. Yani ordu siyaset üzerinde ve siyasetçiler üzerinde, toplum üzerinde bir vesayet kurumu. Fakat bunun dışında kalan kısım iktisadi kalkınma, sosyal gelişme vesaire.
0: Onlar da serbestmiş gibi zannediyor.
1: Onlar da siyasetçilere bırakılamayacak kadar mühim konular. Aslında 27 Mayıs'ın ana felsefesinde şu slogan yatıyor. Memleketin idaresi siyasetçilere bırakılamayacak kadar mühim bir konudur.
0: Biz bunu 10 senede gördük.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bu yani siyasetçiler zaten hiç olmasa daha iyi. Şimdi hiç olmasa daha iyi. Yani siyasetçiler, siyasi partiler, o birbirleriyle didişmeleri falan filan. Ve halkı kandırarak, onlardan oy alarak yarım yamalak işler yapıyor olmaları hiç olmasa daha iyidir. Ama mesela 14'ler eğer ayakta kalabilselerdi muhtemelen uzun yıllar boyunca böyle olacaktı. Fakat maalesef bir noktaya kadar bunlara tahammül etmek zorundayız. O zaman ne yapalım? Ellerindeki yetki alanlarını iyice daraltalım. İşte Milli Güvenlik Kurulu toplandığı zaman siyasetçinin bu konuda, siyasi konularda alabileceği kararlar bizden geçmeden olmaz, onaylanmadan olmaz. Şimdi 27 Mayıs'ın arkasındaki bu felsefelerden bir tanesi şu. Bu Demokrat Parti iktidarı iktisadi kalkınma diye bir şey çıkarmış efendim. Fakat bu plansız, programsız, günlük, saatlik değişen bir şey. Yarısı yapılıyor, yarısı yapılmıyor. Şimdi bunda da yani tamamen haksız falan değiller birçok konuda.
0: Ama bir taraftan da özür dilerim sözünüzü kestiğim için. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleminden çok etkileniyor.
1: Evet.
0: Bunu yer yer vurguluyorsunuz. Evet. Hatta defalarca vurguluyorsunuz. Akis dergisinin CHP'yi endoktrine ettiğini de biliyoruz. Evet, Akis dergisinde de bu israf diye tanımlanmakla birlikte o toplum için düşünülen proje içinde böyle her tarafa elektrik, her tarafa yol zaten yok. Yani imkan olsa da böyle bir harcama yapılmaması gereken bir şey.
1: Şimdi tabii imkanlar belirli ve sınırlı.
0: 27 Mayısçılar Akis gibi mi düşünüyor yoksa Menderes işte israf etti, düşüncesiz davrandı diye mi düşünüyor yoksa onun da böyle bir düşüncesi var mı Akis gibi?
1: Var. Şimdi nasıl ki memleketin önemli meseleleri mesela dış politika ve Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle izleyeceği dış politika meselesi bir siyasi partiye falan bırakılacak kadar bir mesele değil. Buna Milli Güvenlik Kurulu karar verir. Askerler karar verir bu işe. Şimdi Menderes ne yapıyor? 16 ayrı bayındırlık hizmetini aynı anda başlatıyor. Bunun bir planı programı da yok. Yarısı yarıda kalıyor. Öbür taraf bir kısmı ancak tamamlanıyor. Ne zaman tamamlanacağı belli değil. Diyorlar ki kardeşim bu siyasetçilere kalırsa bu iş. Çünkü siyasetçi gidiyor Mersin'e, Samsun'a, İzmir'e, İstanbul'a her yere diyor ki hepinize liman yapacağım diyor. Ya bu kadar liman ihtiyacı var. Kesinlikle var ama bu kadar limanı bizim aynı zamanda yapmamız mümkün değil. Her yerde liman başlıyor. İyi de hiçbir yerde liman tamamlanmamış oluyor. Peki siyasetçiler peki bunu niye yapıyorlar? Halkı oyunu alabilmek için değil mi? Oyunu almak için yapıyor. Şimdi yanlış olan nokta işte tam olarak bu. Çünkü biz ancak imkanlarımızla sınırlı şekilde karar vermeliyiz.
0: Bu 27 Mayısçıların
1: 27 Mayısçıların düşüncesi. Bunu nasıl yaparız? Uzmanlar. Şimdi uzman kelimesi de çok hani nasıl gençlik böyle önemli bir tılsımlı bir kelime oldu. Uzmanlar çok önemli. Uzmanı karar verecek kardeşim buna. Nasıl yani doktora gittiğiniz zaman halk oylamasına mı başvuruyorsunuz? Yani acaba ben hangi ilacı alsam daha doğru olur diye halka başvurduğunuz oluyor mu? Doktora soruyorsunuz bunu. Dolayısıyla memleketin en önemli kalkınma hamlelerinin gündemini uzmanlar yapacak. Mersin'e mi daha önemli, İstanbul'a mı daha önemli, Samsun'a mı daha önemli? Ve bunu yaparken de Samsun'un oyuyla Mersin'in oyunu falan kale alarak yapmayacağız bunu. Memleketin hakiki ihtiyaçlarına bakarak yapacağız. Ve elimizdeki imkanlar şu anda önümüzdeki 3 yıl içinde sadece Samsun Limanı'nı yapmaya imkan veriyor. Mersin bekleyecek kardeşim. Ve bu devlet planlama teşkilatı bunu yapacak işte. Devlet planlama teşkilatında okumuş çocuklarımız var ya hani gençlerimiz yetişti. İktisatçı oldular, şucu oldular, bucu oldular. Onlar da hep birlikte.
0: Bizim çocuklar.
1: Bizim çocuklar. Gençler yetiştiler, çalıştılar falan. Onlar da toplanacaklar. Diyecekler ki biz memleketin bilen insanları olarak, eğitimli insanları olarak yani bunu çok rica ederim yani Adana'daki çiftçi arkadaşlarımıza sorarak karar veremeyiz.
0: Ya da siyasi otoriteye.
1: Biz önümüzdeki 5 yıllık kalkınma devresinde şu yatırımları yapabiliriz.
0: Uygun
1: ancak.
0: Görüyoruz.
1: Uygun. Sonra efendim Mersinler diyecekler ki biz sonraki 5 yıl

0: da sizinki sıranız gelirse eğer. 40 bin köye okul, 40 bin köye aynı günde okul açamayız biz. Ne kadar zamanda açarız? Elimizdeki imkanlar bu kadar.
1: Peki, şimdi burada zabıtlarda yine görüyoruz tutanaklarda. Başbakan'a bağlı olsun mu olmasın mı, tavsiye niteliğinde mi olsun yoksa doğrudan mı bağlayalım? Çünkü herhalde şöyle riskli bir durum da var. Tamamen özerk olursa yani devlet planlama teşkilatına başbakan tabi olursa bu sefer sorumlu da olmayacak. Kötü bir şey olursa bunu çok ciddi bir şekilde tartışıp tartıyorlar.
0: Şimdi
1: buradaki motivasyonları nedir? Neden bu kadar dikkatli bir şekilde bir oradan bir buradan yani bir koyup
0: şimdi
1: bir alıyorlar?
0: Problem şurada. Bugün de olsa aynı problem olur.
1: Tedirginlikleri ne yani?
0: Şimdi eğer devlet planlama teşkilatını bütün siyasi mekanizmaların dışında koyarsanız oraya hiçbir şekilde dokunulmaz. Kılarsanız gönüllerinden geçen aslında o.
1: Ha, istedikleri bu değil mi?
0: Yani öyle bir organ olsun ki devlet planlama teşkilatı, başbakan, hükümet,
1: İdeali
0: maliye
1: bu.
0: Bakanı falan hiçbir şey söyleyemesin oraya. Oradaki arkadaşlar, yetişmiş olan elemanlar diyecek, onlar diyecekler başbakana. Ey başbakan, başbakan onlar herhangi bir talimat falan veremeyecek. Onlar diyecekler ki önümüzdeki 2 yıl içinde sadece Mersin Limanı'na şu kadar milyon dolarlık bir tahsisat ayırdı.
1: Yani elinde sihirli değnek olsa bu, bir de ikinci sihirli değnek dokunuş herhalde. Böyle olduğu halde yanlış bir şey olursa bunun faturasının da başbakana çıkabilecek olması. Ama böyle bir formül yok,
0: yok
1: maalesef.
0: Yok yani bu imkansız bir şey. Şimdi bir de şöyle, şimdi birileri de diyorlar ki yani böyle hani bir devlet idaresinde böyle bir mekanizma olmaz. Hani başbakan seçiyoruz. O herkese karşı sorumlu. Fakat
1: ya sorumlu,
0: kararlarının
1: ya
0: hiçbirisini o vermiyor. Yani hiçbir sizin vermediğiniz bütün kararların sorumluluğu yine sizde kalıyor. Böyle bir sistemde olamaz. Bu tamamen siyasi mantığa aykırı. Şimdi öyle bir şey yapalım ki devlet planlama teşkilatının söylediği zorunlu olabilir mi? Birileri diyor ki olsun, zaten istediğimiz şey bu. Olmazsa eğer, zorunlu olmazsa şöyle olacak. Başbakan devlet planlama teşkilatı müsteşarına 2 kararnameyle değiştirecek. Kendi adamını koyacak. Ondan sonra diyecek ki ey müsteşar şöyle şöyle yapıyoruz diyecek. O da sanki o söylememiş gibi başbakana dönüp bunları yapıyoruz diyecek. Yani böyle bir mekanizma karşısında ne yapabiliriz? Bazıları çok açık yürekle şunu söylüyor. Kardeşim, seçim yaptığınız sürece parlamento, demokratik bir seçim falan olduğu sürece bunu engelleyemezsiniz. Yani başbakan gelecek ve o diyecek ki, yani birileri diyecek ki ona, bu sene sadece 4 köprü yapıyorsunuz sayın başbakan, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz diyecek ve o da bunu kabul edecek. Ve ondan sonra diyecek ki ne yapalım kardeşim, 4 köprüye müsaade çıktı.
1: Böyle sonra bir sistem evet olmaz. Mesela 6 köprü ihtiyacına da karşılık da halk yarın öbür gün şurada bilmem kaza oldu, köprü yoktu dediğinde de faturanın mümkünse başbakana kesilmesi gerekiyor ama imkan olmuyor böyle olursa.
0: Böyle bir sistem olamaz. Onun için yani aslında 27 Mayısçıların temel paradoksu, bir yandan istiyorlar ki siyasetçiler hiçbir şeye karışmasın. Siyaset kurumu diye bir şey olmasın. Bir yandan da olması gerektiği zorunluluğundan dolayı bu iki hadiseyi nasıl bağdaştırabileceklerini bilemiyorlar. Çok haklar, çünkü bağdaştırılamaz bir iş yapmaya çalışıyorlar. Şöyle deseler, mesela 14'lerin arasından bazılarının söylediği gibi sadece devlet planlama teşkilatı olsun kardeşim, bu başbakana ne ihtiyaç var, seçime ne ihtiyaç var, siyasi partilere ne ihtiyaç var, memleketin bütün meseleleri kitabımda yazdım, sona geliyoruz ama.
1: Gelmiyoruz daha 9
0: daha var mı? Şimdi daha ilk günden diyorlar ki Cemal Gürsel, 3 ay içinde yeni bir anayasa, yeni bir seçim kanunu ve iktidara kim gelirse serbest seçimlerle memleketi ona teslim edeceğiz gibi, hani siyaseten söylenmesi
1: İmkansız.
0: Hiç uygun olmayan bir ihtilalci tarafından bir lafı söylüyor.
1: Peki şimdi bunu bilahare bir program daha yapacağız inşallah. Orada konuşacağız ama burada yine de yanından geçmek istiyorum bu DPT ve ekonomiye bakınca, çünkü başka ayakları da var. Geriye dönülmesi, yani şimdi siyasi otorite hiçbir şeyle meşgul olmasın çünkü bu adamlar bu işleri bilmiyorlar kanaati var. Referans aldıkları zaman aralığını merak ediyorum. Böyle bir zaman aralığı var mı? Ama bunu şu anda sormuyorum. Bu soru kenarda dursun. Biz Peki. sizden işittikçe belki de başka sorular gelir yanında diye. Yeniden konuya dönelim.

0: düşünüyorum. Menderes hükümetini neyle suçluyorlar, neyle itham ediyorlar esasen? 27 Mayısçılar.
1: İki ana alan var. Bunlardan bir tanesi siyasi ithamlar. Bir tanesi de biraz önce bahsettiğimiz bu iktisadi kalkınma. Yani slogan şu, hayali bir kalkınma var memlekette. Yani birileri kalkınıyoruz diye iddia ediyor ama aslında bu bir hayal. Hayali bir şey. Aslında kalkındığımız falan yok. Aslında bir adım bile ileriye gitmişliğimiz yok. Zaten bu şekilde gidemeyiz. Siyasi meselelere gelince. Şimdi burada orası çok hani bir hükümeti enflasyona neden olmakla, efendim dış borçlarını çoğaltmakla ve ödeyememekle, efendim dışarıdan aldığı kredileri yanlış yatırımlarla çarçur etmekle suçlamak başka bir şey.
0: Bununla zaten hiçbir şey yapamazsın.
1: Ya ne yapalım yani, ya beceriksiz bir insanlar seçmişiz, bunlar da bu işi becerememişler dönmek başka bir şey. Bir de bir siyasi iktidarı meşru olmanın ötesine geçmek. Artık meşru olmamakla, artık anayasayı ihlal ederek diktatörlükle ülkede tek partili bir rejim kurmaya çalışmakla suçlamak ve bunun Türk Ceza Kanunu'nda karşılıklarını ortaya çıkarmak bambaşka işler. Yani hafiflik, ağırlık ve hafiflik böyle mukayese edilmesi.
0: Burada aralarında bir şey var mı?
1: Tabii bir de gericilik ve laisizme ve Atatürkçülüğe aykırılık meselesi var.
0: Şimdi kabaca bu, zaten bu başlık yetiyor değil mi? Onu medyanın bakışında, üniversitenin bakışında bütün söylemlerde görebiliyoruz. Ama neticede sırf böyle bakarak da yastığa da olmaz ya da işte idamlar hiç olmaz. Orada anayasanın ihlali meselesi nasıl ele alınıyor? Bir de MBK'da ilk bir araya geldiklerinde biliyorlar mı neyle suçlayıp itham edeceklerini ve akıbetini Menderes hükümetine?
1: Şimdi sondan başlayalım. Şimdi
0: bir de gidecek o konuşanlar, tartışanlar.
1: Evet, şimdi sondan başlayalım isterseniz. Şimdi 27 Mayıs sabahı erken saatlerde radyoyu açtığınız zaman bir kere vatandaşlarım, güvendiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri konuşuyor radyoda. Yani ordu adına konuşuluyor. Böyle Alparslan Türkeş konuşuyor ama yani ordu adına birisi konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşuyor. Güvendiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymak zorunda kaldı. Çünkü kardeş kanı oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Mecbur kaldık. Sakın yanlış anlamayın. Biz şey kuracak falan değiliz burada memlekette. Diktatörlük falan kuracak da değiliz. Bizim amacımız bu kargaşalığa son verip kısa bir süre içinde iktidarı tekrar seçimle kim kazanırsa ona teslim etmektir. Demek başka bir şey şimdi. Fakat bir yandan da bu konuşma sırasında iktidarın önemli isimleri gözaltına alınıyor. Ve Ankara'da harp okuluna götürülüp orada gözetim altındalar. Şimdi en baştan böyle ihtilalcilerin bu akşamki sohbetimizin başında vurgulamaya çalıştığım gibi 27 Mayıs yani 26 Mayıs gecesine kadarki olacak şeylerden hakkında bir ortak duyguları ve düşünceleri var. Bayarı, Menderes'i, Demokrat Parti iktidarını ve onun bütün yandaşlarını iktidardan düşürmek konusunda herkes hemfikir. Orada bir problem yok. 26 Mayıs gecesine kadar yalnız bu harekattan sonra, bu işlemden sonra ne yapılacağı konusu hiç konuşulmamış. Konuşulmamasının çok önemli bir nedeni var bana sorarsanız. Bu hatıratların satır aralarından ortaya çıkıyor. Çünkü arada birileri hani 26 Mayıs gecesinde iş başardıktan sonra 27 Mayıs sabahından itibaren ne yapacaklarına dair hafif hafif bir şeyleri söylemeye başladıkları zaman çatışma çıkıyor. Çünkü orada bir anlaşma yok. Zaten 27 Mayıs'ın en dramatik noktalarından bir tanesi bu. Böyle biz iktidarı tamam yargılayacağız diyen kimse yok. Yargılayacağız diyen belki çok az kişi vardı 27 Mayıs'çıların içinde. Belki akıllarından geçen nokta bu değildi. Fakat hemen aynı gün ya da ertesi gün İstanbul Üniversitesi'nde profesörler çıkıp da 27 Mayıs'ın neden haklı ve meşru olduğunu, Demokrat Parti'nin neden devrilmesi gerektiğini, iktidarın neden gayrimeşru hale gelmiş olduğunu, nasıl anayasayı ihlal ettiğini ve bütün bu suç

0: suçlardan dolayı yargılanması gerektiğini beyanname halinde yazınca aslında bu üniversite bildirisi darbecilerin böyle bir niyeti olmasa dahi diyelim ki hiç akıllarından böyle bir şey geçmemişti. Bunu resmi bildiri olarak ortaya koyunca zaten suçladıksız insanları hani birisini cinayetle suçlarsanız sonra arkanızı dönüp gidemezsiniz ki. Ona bir ceza kanununa göre bir şey yapmak zorundasınız. Şimdi aslında 27 Mayısçılar bana soracak olursanız eğer amaçları olsun ya da olmasın. Bir kere bu ağır suçlamalar ve ithamların karşılığında yargılama yapmak zorundalar. Şimdi birisi anayasayı ihlal ettiyse memlekette ne yapalım kardeşim? Göz yumalım. Olan olmuş diyemez bir
1: iktidar. Hatta vatana ihanet suçu var.
0: Şimdi Atatürk'e ihanet etmiş, devrimlere ihanet etmiş, gericiliğe kapı açmış, 31 Martçıları Said-i Nursi'yi almış getirmiş. Şimdi bunu yargılayalım ama bir dakika şimdi bir ihtilal eğer birilerini yargılamaya kalkarsa bu yargılamanın dünyanın ihtilaller tarihinde böyle bir örnek yok. Yani yargıladık ve bir de baktık ki hiçbir suç yokmuş. Hepsi beraat ediyorlar. Evet. Böyle bir şey gözünüz önüne getirebilir misiniz? Yani mecburen hiçbir şeyler olmasa da mahkum etmek zorundasınız. Yani şimdi 1917'de Rusya'da Bolşevikler iktidara geldi. Şimdi ne diyeceklerdi? Biz Çar'ı yargıladık. Aslında 2. Nikola ve ailesinin hiçbir suçu yokmuş. Biz boş yere ihtilal, darbe, devrim yapmışız. Şimdi kendisini iadeye itibar ediyoruz mu diyebilirler?
1: Allah'tan haftaya devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çünkü daha yani konuşacak çok şey var. Evet, kitap üzerinden 1. Milli Birlik Komitesi kısa bir süre içerisinde geçen hadiseler ama haftaya devam edeceğiz. Zaten arada da 27 Mayıs'ın yıl dönümü geçecek. Görüşmek üzere.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
7: Hakan Çalhanoğlu.
8: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
9: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
10: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
11: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
12: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Fiberimiz yok Yüksel abi.
12: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Trip dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçine bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
14: Turkcell'e çekiyoruz.
17: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
12: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç,

0: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Saatler 21. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te haber başlıyor. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Turka Kocaeli Stadyumunda temaslarını Kocaeli'nde sürdürüyor bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve hemen o noktaya döndük şu an ekranlarınıza. O noktadan canlı görüntüler geliyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programa katılıyor. Bir gençlik şöleni programına iştirak ediyor ve şu dakikalarda da o noktadaki gençleri selamlıyor. Gördüğünüz üzere o noktada coşkulu bir kalabalık var. Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı ve o coşku hala o noktada devam ediyor. Turkak Kocaeli Stadyumundan ekranlarınıza canlı görüntüler yansıyor. Dakikalar içerisinde gençlere seslenecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Suskun dünyanın hür sesi geliyor. Adaletin ve hizmetin simgesi sessiz
0: yılların sesi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir gençlik şöleni programında konuştu. Ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz mesajlarını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, stadyumun hınca hınç dolu olduğunu söylemek mümkün efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stadyumun etrafında gençleri selamlayarak kürsüye çıktı ve şimdi gençlere seslenecek, hala gençleri selamlamaya devam ediyor. Gençlere vereceği mesajlar var.

Sevgili gençler, yarınlarımızın mimarı, kıymetli genç kardeşlerim, Türkiye'nin pırıl pırıl yüzü delikanlıları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Böylesine coşkulu, heyecanlı, maşallah her yönüyle dolu dolu bir gençlik şöleninde sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim. Öncelikle şölenimizin düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti gençlik kollarımızı, Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Kocaeli Spor'un evinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmaya katkı veren tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından şölenimize renk katan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye yüzyılının mimarları olacak genç yürekleri sevgiyle selamlıyorum. Aynı şekilde Avrupa'da, Amerika'da, Asya ve Afrika'da yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızı nakış nakış işleyen, duası, desteği, kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan, işte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferde umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor. Tam 1000 yıldır ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin Alparslan'dan Kılıç Arslan'a, Fatih'ten Yavuz'a, Selahaddin Eyyubi'den Abdülhamit Han'a, cümle ecdadımızın aziz ruhları, sizlerin dik duruşuyla, ümit saçan aydınlığıyla şu anda inşallah şad oluyor, yad oluyor.
Sevgili genç kardeşlerim, Sezai Karakoç diriliş nesli derken sizleri işaret ediyordu. Nurettin Topçu hareket nesli derken sizleri kastediyordu. Üstad Necip Fazıl büyük doğu nesli derken sizlerden bahsediyordu. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyen merhum Mehmet Akif bu ülkenin siz genç yüreklerini müjdeliyordu. Teknofest kuşağının öncü neferleri olarak rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz. Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın diyorum. Bir gerçeği burada çok net ifade etmek istiyorum. Şu an karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda dünyaya yeni sözler söyleyen, dikkatleri üzerine çeken, hakkı ve hakikati seslendiren ufuk sahibi bir gençlik görüyorum. Gazze'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e mazlumun, mağdurun, gözü yaşlı kardeşlerinin hüznünü kalbinin en derinlerinde hisseden merhametli bir gençlik hissediyorum. Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum. Merhum Sezai Karakoç bu gençliği, yani sizleri yıllarca şu sözlerle bekledi. O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, diriltecek o çocuğu. O çocuğu ki görüntüye değil, öze, dışa değil, içe baksın. Ön planı değil, arka planı görsün. Reklam ve propaganda edilen

edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin. Bu çocuk elbet gelecek. İnsanlık beklenmedik her vakitte olduğu gibi yeni bir atılım yapacak. Diriliş gerçekleşecek. Kutlu şehirlerin ruhları uyanacak. Bursa'nın, İstanbul'un, Konya'nın, Diyarbakır'ın, Erzurum'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Semerkant'ın ve başsafta Mekke'nin, Medine'nin ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, Kuala Lumpur'un, Bingazi'nin, İslamabad'ın ruhları dirilecek. Elinde bir meşale, o çocuğun ulaştığı her kent dirilişe erecek. Bu şehirler mahşerinin önünde soruyorum, kim durabilir? Şehirleri ayağa kaldıracak, yaralara merhem olacak, dirilişi şahlandıracak, uyuyanları uyandıracak o çocukları şu anda karşımda görüyorum. Bizlere Allah hak, yüzü hak, sevdası hak bu gençlikle yol yürümeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Rabbim sizlerle birlikte tüm gençlerimizi korusun. Yolunuzu, bahtınızı daima açık etsin. Kıymetli gençler, gençlik yüreğin bentleri yıkıp atmasıdır. Gençlik hayaldir, heyecandır, dinamizmdir. Bir milletin lokomotifi gençlerdir. Toplum enerjisini gençlerden alır. Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en kritik halkası gençlerdir. Asırların birikiminden süzülüp gelen değerler, kurumlar ve prensipler gençlerin eliyle geleceğe aktarılır. Tarihimize şöyle bir göz attığımızda bu hakikati çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu milletin sinesinde yetişen gençler ne zaman elini taşın altına koymuşsa aile güçlenmiş, millet kenetlenmiş, devlet asıl misyonuna kavuşmuştur.

Yalnızca İstanbul'u değil, kalpleri de fetheden Sultan Fatih'te işte bunu görürsünüz. Tuğrul Bey'de, Tarık Bin Ziyad'da, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ta, Süleyman Gazi'de bu saf hakikati görürsünüz. En keskin dönemeçlerde, en zorlu mesuliyetleri yüklenerek istikbalin taşlarını döşeyen, istiklalin sancağını yücelten hep gençlerdir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz ihanetinin çelikten bir iradeyle püskürtülmesinde bu ruhu görürsünüz. Gençler güçlüyse millet de, devlet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zamanki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır. Sevgili genç kardeşlerim, bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler. Anne babaların elleri yüreklerinde akşam olunca

eğitim ve çalışma hakkının elinden alındığı, istifaya zorlandığı, geleceğinin karartıldığı günler yaşadık. Şimdi o günleri esefle, acıyla hatırlıyoruz. AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı. Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık. Unutmayın gençler, önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibariyle 651 milyar liraya çıkardık. Aynı dönemde üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttik. Yüksek öğrenim yurt sayımızı 190'dan 873'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde tüm burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık. Hepsinden önemlisi gençlerimize cesaret ve özgüven kazandırdık. Bugün kendisini çok iyi yetiştirmiş, birkaç dil bilen, dünyayı tanıyan, sosyal zekası yüksek, deneyimli, donanımlı, yenilikçi, aynı zamanda ahlaklı ve imanlı bir neslin hamdolsun gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor. Genç yeteneklerimiz uluslararası turnuvalarda, olimpiyatlarda madalyalara her gün yenilerini ekliyor. İşte önceki gün tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandolcularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyareti

0: Ülkemizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bugünün ve yarının dünyasında sizlerin hak ettiğiniz yeri alabilmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil, Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da sizi izleyen Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Siyasi hayatının her aşamasında gençlerle yol yürümüş, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda gençleri daima öncelemiş bir büyüğünüz olarak sizlere hep güvendim ve güveniyorum. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz. Üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz. Sizler geçmişi şanla, şerefle, başarılarla dolu bir milletin evlatlarısınız. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin. Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın. Ne diyor merhum Abdurrahim Karakoç? İlmi azık eyle, sabrı silah. Gittiğin hak yoldur, yardımcın Allah. 40 geceden sonra 40 milyon sabah görecek güçtesin. Zayıfım sanma. Sevda kelep kelep, kin deste deste, eller tetiktedir, kulaklar seste, en uzak menzile iki nefeste varacak güçtesin, zayıfım sanma. Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun, sevinciniz, huzurunuz baki olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gençlik şölenimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Ak Gençlik, bütün ışıkları yakabilir miyiz lütfen? Yakın ışıkları diyoruz. AK Parti, aydınlığa açık, karanlığa kapalı, bütün ışıkları yakmanızı rica ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Yusuf İbişi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

yaptığı hizmetlerden oluşan bir kart fikstür Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlik kollarımız tarafından hediye edilmekte.

Evet, teşekkürler Ak Gençlik. Sağ olun. Şimdi de bir başka hediyemiz Sayın Cumhurbaşkanım Hafız Furkan Kılıç tarafından Kur'an-ı Kerim hediyesi olacak. Hafız Furkan Kılıç'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

gençlerin ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Furkan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de milli güreşçimiz Rıza Kayaalp tarafından madalya hediyesi tablo olarak verilecektir. Rıza Kayaalp'i huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

Akyol'u da sahneye davet ediyoruz lütfen. Sevgili Taha Akyol. Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Taha Akyol. Evet, iki büyük şampiyon Taha Akgül ve Rıza Kayaalp Sayın Cumhurbaşkanımıza Rıza madalyaları hediye etmekte. Teşekkürler şampiyon diyoruz. Ve minderlerde sırtı yere gelmeyen kahramanlar sahnede. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Rıza Kayaalp'i sahnede misafir ediyoruz. Arka tarafa doğru alıyorum. Rıza, sahnede kalıyoruz lütfen.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu'na başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'ndeydi. Bir gençlik şöleni programında binlerce gence hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajları vardı. Kocaeli'nde bir gençlik şenliği programında konuştu dedik. Hayallerimizi gençler gerçeğe dönüştürecek ifadesi dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde gençlere dönük gerçekleştirilen yatırımların tek tek altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve her konuda gençlerimizin önünü açtık dedi. Tüm bütçelerde aslan payını da eğitime ayırdık. Milletin lokomotifi gençlerdir. Asırların değerleri gençlerle geleceğe taşınır vurgusunu yaptı. Şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde yine programdan birazdan ayrılacak. Gençleri selamlıyor diyelim. Diğer taraftan da hemen şöyle konuklarımıza bir merhaba diyelim. Saygı Gazetesi yazar avukat Sayın Cüneyt Altıparmak. Efendim hoş geldiniz
1: yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Şuay Nihan Açıkalın bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz
2: yayınımıza. Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Cüneyt hocam, hemen sizinle başlayalım. Kocaeli'ndeki programla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan binlerce gence hitap etti. Özellikle muhalefete yönelik de bazı eleştirileri vardı. Siz hangi başlıkları ön plana çıkarttınız hitabından?
1: Ya ben şunu, mesela AK Parti 20 yıllık dönemde ne yaptı sorusuna tek bir cevap verirsek mesela bütün konuları ihata eder bu düşüncedeyim. O da şu: siyaseti çözüm merkezi haline getirmek. Türkiye'de sorunların çözüm mekanizması siyaset değildi. Ama bunu siyaset merkezi haline getirmeyi AK Parti başardı. Bir şey daha başardı. Bugün gençlik şöleniyle bağlantısını söyleyeyim. Siyasetin de çözüm merkezinde olması veya siyasetin merkezinde de gençleri gündemde tuttu. Yani gençler üzerinden bir siyaset ve bu siyasetin Türkiye'ye hakim olması. Biz mesela parti teşkilatlanmasına baktığımızda neredeyse işte gençlik kolları başkanlığı yapmak, genel başkanlığı yapmak, teşkilat başkanlığına gelmenin ön şartına dönüşmüş gibi. Bu ne demek? Yani bu meselenin gençler üzerinden yürüyeceği, teşkilatlanmada dahil olmak üzere bütün meselelerin, buna benzer durumların bir kez siyasetin göbeğinde olan AK Parti'nin sistematiğinde gençlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu siyaset açısından çok önemli. Çünkü onların bakış açısının meseleye sirayet etmesine doğrudan bir olanak sağlıyor. Evet. Ama bunun dışında Sayın Erdoğan'ın bahsettiği hususlar var ki bence en önemlilerinden birisi de bu seçme yaşının düşürülmesi 30-25, şimdi 18. Bu ciddi anlamda önemli. Seçilme yaşı da buna paralel olarak bir düzenlemeye gitti. Teknofest gelişti mesela. Bu ciddi anlamda çocukların veya gençlerin gelecekte ne olabileceğine ilişkin ciddi bir umut ışığı haline dönüştü. Yani bir karamsar tablo vardı ve bu karamsar tablonun aslında bir aydınlığa evrilebileceğini gözümüzde görmek imkanı doğdu bizim için, şu gençler için özellikle. Tabii bunların yanında bu TÜBİTAK, İŞKUR veya KOSGEB üzerinden bazı destekler veriliyor. Bunlar çok önemli. Mali olanaklar artırıldı. Üniversite kapsamında, üniversitedeki gençlerin hareket kabiliyeti, ben hatırlıyorum yani bizim dönemimizdeki durumla AK Parti'nin ilk dönemleriydi. Şimdiki öğrenciler arasında, hocam daha iyi, hocalarım daha iyi bilirler bunu. Çok büyük fark var. Yani yurt imkanları, konaklama imkanları, çalışma imkanları, bunlar ciddi anlamda önemli ve en son olarak da bu aile yılı bağlamında evlilik desteklerini de ben çok önemsiyorum. Bu anlamda bu başlıklara değindi Sayın Erdoğan. Ama tabii burada bu paradigmada muhalefet hangi noktada yer alıyor? O konuda herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü buna ilişkin bir gündemin olmadığını görüyoruz. Bu da ciddi anlamda bence sorun. Çünkü Türkiye'deki en büyük sorun bence muhalefet sorunu. Muhalefet iyi olursa iktidar daha iyi olur. Ama biz muhalefetin iyi olmadığı bir düzlemde, iktidar alternatifinin olmadığı bir düzlemde siyaset yapıldığını görüyoruz. Bu da Türkiye adına üzücü bir durum.
0: Mayıs ayının son haftası aile haftası olarak kutlanacak ve bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesela gün içerisinde de yine mesajları vardı. Bu arada ekranda da şu anda reji canlı görüntüleri veriyor yine Kocaeli'nden. Mesela Cumhurbaşkanı diyor ki 140 binin üzerinde gencimize toplam 11.6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmalarıyla beraber çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanında olacağız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır diye de ekliyor. Tabii düşen nüfusu bu noktada biraz daha dikkati çekiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu açıklamaları
2: Kazakistan dönüşü uçakta gerçekleştirmişti. Şimdi bu Kazakistan mesajlarına da şöyle ufakça bir girelim istiyorum. Şuay Hocam, özellikle İsrail konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği ifadeler dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. ABD-İran savaşına değiniyor ve diyor ki İsrail bölgeyi ateşe atmaya devam ediyor. Bu savaşın çıkartan İsrail dedi. Ve bu şekilde devam ederse savaşı daha da fazla yayma amacında olduğunu da aslına bakarsanız anlatıyor. Bu ABD-İran savaşı ile alakalı Cumhurbaşkanı'nın bugün uçakta söylediklerini nasıl buluyorsunuz?
4: Teşekkür ediyorum. Ondan önce ben de bir cümle bugünkü Kocaeli programı Tabii. için eklemek isterim. Hakikaten biraz önce Cüneyt Bey de söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi de siyasete gençlik kollarından gelmiş birisi. O yüzden gençlerin her kademede olmasına önem veren bir isim. Hakikaten gençlikte okul olarak gördükleri, buradan birçok ismin siyaset aranasına geldiğini gördüğümüz bir okul aslında. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın o bağlamda verdiği mesajlar da aslında Kazakistan'dan uçak dönüşü verdiği mesajları bütün okumak lazım. Çünkü gençlere siz Türkiye'nin geleceğisiniz dedi. Türkiye'nin geleceğini konuşurken de elbette uçakta hem bölgeye hem de Türkiye'nin bölgedeki rolüne dair verdiği mesajları birleştirerek doğru okumak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi uçakta Sayın Cumhurbaşkanımız dönüşte bu bağlamda özellikle Amerika-İran savaşında İsrail'in rolü ve İsrail'in aslında uzun zamandır izlediği bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarının net bir şekilde görüldüğünün altını çizdi. Bu bağlamda İsrail'in bu devam eden süreç içerisinde aslında sürdürdüğü tüm bu politikanın tamamen bölgede bir şekilde İsrail'in lehine oluşacak bölgesel dinamiklerin ortaya çıkmasını sağlayacak hamleler olduğunu farkındalığında olunması gerektiğinin bir kere daha altını çizdi. Tabii Amerika-İran savaşına dair bu söylemleriyle birlikte bence Sayın Cumhurbaşkanımızın uçaktaki en önemli maddelerinden birkaçı da özellikle Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, yine Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na bakışı ve aslında bizim Türkistan coğrafyası olarak artık tanımladığımız bu coğrafyada Türkiye'nin oynamaya başladığı çok daha etkin, çok daha yakından ilişkilerin temelleri açısından da söylemleri oldukça önemliydi. Bu noktada şunu da ekleyelim, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan ziyareti bağlamında ilk gün Astana'da Kazakistan ve Türkiye arasındaki 6. yüksek düzeyli istişare kurumuna katıldı. Ertesi gün de Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesine katıldı, gayri resmi zirveye. Dolayısıyla bu ziyaret hem ikili ilişkiler anlamında hem de çok taraflı ilişkiler anlamında oldukça önemli. Hani biz hep şunu söyledik ya, 2026 her anlamda hani Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirveler anlamında hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılması planlanan zirveler anlamında adeta bir zirveler yılı. Bu açıdan da Türkistan'da katıldığı bu zirvede oldukça önemliydi. Dönüşteki mesajlarının da özellikle Trump'ın Çin ziyaretinin sonrasındaki bir süreçte okunması ve bu bağlamda da Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki hali hazırda devam eden Hürmüz gerilimi, ateşkes süreçleri açısından bence Türkiye'nin durduğu pozisyon ilk günden itibaren Türkiye'nin ortaya koyduğu çaba bağlamında da oldukça önemliydi diyeyim bu sorunuza istinaden.
2: Şimdi Cantürk Hocam, tabii az önce Şuay Hocam da biraz değindi. O konuyu biraz daha derinlemesine açalım. NATO zirvesi Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı diyor ki NATO zirvesiyle alakalı adaletli yük paylaşımı noktasında elimizden geleni yapacağız diyor. Ve bu zirvenin de kritik bir fırsat, kritik bir öneme sahip olduğunu söylüyor NATO için. Diğer taraftan da Avrupa Birliği ile alakalı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde özellikle Ursula von der Leyen'in açıklamalarıyla beraber ilişkiler biraz gerilmişti. Karşılıklı olarak Avrupa'nın kendi içerisinde de çetrefilli açıklamalar, çelişkili özür dilerim açıklamalar gelmiş. Çetrefilli kelimesi orada biraz abartı oldu. Çok özür dilerim. Çelişkili açıklamalar gelmişti. Tabii bu noktada Avrupa Birliği için de tarihi bir fırsat olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin AB üyeliğinin. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki konuyu?
3: Evet. Önce gençlik şöleni münasebetiyle birkaç cümle de oradan başlayayım ben. Şimdi yani bugün günümüzde Türkiye'de, Türk siyasetinde gençlere en çok dokunan, gençlere derdini, sıkıntısını en çok çözen parti AK Parti oldu. Hı hı. Ve Sayın Cumhurbaşkanım hem aile yılı olması hem de aile planlamasının 30 yılını her yıl aile yılı olarak kutlanması sebebiyle hem gençlere hem çocuklara çok önem ve çok özen veriyor. Buradan ben de Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, başta olmak üzere devlet yetkililerimize de sesleniyorum. Çünkü benim bir akademisyen görevim var. Bir de Domaniç Haymana Meslek Yüksek Okulu'nun müdürlüğü var. Domaniç Haymana Meslek Yüksek Okulu'nun bir KYK'sı yok. Yani çok değil. 200 erkek, 100 kadın, kız 200 öğrencilik bir yurdumuz olsa hem Domaniç için hem oradaki gençlerimiz için gerçekten çok büyük faydası olacak. Bunun için neredeyse 2 senedir uğraşıyorum. Fırsat bu fırsat. Bir kere daha, çünkü bu bir borç ve Sayın Cumhurbaşkanımız 2009'da da bunun sözü vermiş. Haliyle tabii deprem oldu, pandemi girdi, pek çok sıkıntılar oldu. Ama hali hazırda bir yeri var. En kısa zamanda devlet yetkililerimizin bu konuyla da ilgilenmesini istirham ediyorum. Böylelikle üstümdeki borç da kalkmış olsun. Çünkü gençlere, memleketimize hizmet her zaman bizim tabii borcumuz. Geldik geçiyoruz. Şimdi tabii Astana zirvesi ve gayri resmi zirve, Türk dünyasının gayri resmi zirvesi çok önemli sonuçlar üretti. Bunlardan en önemlisi ortak güvenlik ağının kurulması. Hem siber anlamda hem de işte Turan ordusu olarak tanımladığımız Türk Devletler Teşkilatı'nın da aynı zamanda ortak güvenlik politikalarının belirlenmesi konusunda. Hatta Kazakistan'daki görüşmelerde, Sayın Tokayev'le görüşmesinde Ankara'nın üretimi ve onlarla ilgili, onların satışıyla ilgili çok önemli bir anlaşma imzalandı ki bu TUSAŞ'ın yapmış olduğu Ankara'lar bizim için stratejik önemli bir silah sistemleri. Yani biz kolay kolay Ankara'ları kimseye satmıyoruz. Özellikle Anka 3'ü. Dolayısıyla Türk Dünyası Teşkilatı'nın çok boyutlu olarak, başta güvenlik olmak üzere bununla ilgili çok önemli görüşmeler oldu. Gayri resmi olması da önemli çünkü Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci sıfatıyla katılıyor. Hı hı. Ama orada zirvede devlet başkanları sıfatıyla katıldılar. Bu da önemliydi. İnşallah yakın zamanda da onların da Türk Devletler Teşkilatı'nın tam üyesi olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla dünya devletler sisteminde Birleşmiş Milletlerce tanınmasını da dileyelim. Bu konuda da çok önemli adımlar atılıyor. Tabii Temmuz ayında bir NATO zirvesi var. Tabii NATO tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor. Yani yıllarca Macron beyin ölümü diye hani Trump'ın aklına karpuz kabuğunu getirdi ve yani NATO'yu hakikaten krize en sonunda soktular. Tabii Trump'ın NATO zirvesine katılıp katılmayacağı bir tarafa, ama katılması için ciddi bir şekilde Türkiye diplomatik görüşmeler yapıyor. Çünkü Trump şunu söyledi açık açık. Yani İran konusunda beni yalnız bıraktınız dedi. Ben size küstüm dedi. Dolayısıyla tabii NATO Amerikasız yoluna devam edebilir mi? Veya Amerika'nın ağırlığı olmaksızın NATO kendine yeniden tanımlamalar yapabilir mi? Bu zirve asıl bunu ortaya koyacak. Zaten şu an hali hazırda Türkiye NATO'nun en önemli ikinci büyük ülkesi haline dönüştü. Özellikle yeni savunma sistemleri sebebiyle ciddi anlamda Türkiye'de NATO'nun önemli bir silah gücü oldu. Almanya çok ciddi bir şekilde Türk silah sistemleriyle, füzeleriyle ilgileniyor. Hı hı. İspanya Kaan alımına geçti. Dolayısıyla bu zirvenin bizi biraz daha ön plana çıkaracak yeni bir gelişme olacağını düşünüyorum. Yani burada Amerika yani devlet başkanı statüsünde belki katılmayabilir ama katılması gerekir Trump'ın. Ben şahsen bir sürpriz yapıp katılacağını da düşünüyorum. Kısa kalır belki ama hani NATO'ya tepkisini göstermek için ama katılacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede de önem verdiği ülkelerden birisi Türkiye. Dolayısıyla NATO'nun bu süreçte artık Amerika'nın ağırlığı olmaksızın, çünkü şeyden de Almanya'dan da bir 5000 kişilik bir kuvvet indirimi söz konusu oldu. Yani giderek ağırlığını azaltan veya en azından ağırlığını azaltmakla tehdit eden bir Amerika var. Şimdi bu ağırlığı olmaksızın ne olabilir? Bununla ilgili çeşitli senaryolar da var. Hatta hatırlayalım, 2024 yılıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Alman Bild gazetesi işte şu tarihte Ruslar saldıracak, 2026'ydı galiba, bir takım şeyler söylediler. Galiba gerçekten o da hani Amerikasız bir NATO Rus saldırılarına açık durumda. Türkiye bağlamı dışında. Tabii Ursula von der Leyen. Ben onu hala soy ismini telaffuz edemiyorum Mustafa Bey. O da şeyden kaynaklanıyor. Yani geçinmeye gönlüm yok, adını niye öğreneyim demiş ya Nasrettin Hoca'nın hesabı. Yani geçinmeye de pek gönlümüz yok Avrupa Birliği'ne. Çünkü şöyle bir şey var. Avrupa Birliği artık ideolojik. Özellikle Yunanistan ve Rum yönetiminin şantajlarına boyun eğen bir hale geldi. Hatta şöyle bir tehdit de var son günlerde. Türkiye'de, Türk açıkladı bunu, önümüzdeki günlerde Türkiye Mavi Vatan'la ilgili bir yasal düzenleme yapacak. Bu Yunanistan'da kıyameti kopardı. Yani hemen hemen her gün Yunan gazeteleri, Yunan televizyonları bu Mavi Vatan meselesine çok feci bir şekilde kafayı takmış durumdalar. Hatta şöyle bir tehdit geldi. Deniyor ki eğer Türkiye diyor bu yasayı çıkarırsa artık Avrupa ile ilişkili bütün şeyleri, umutları bir kenara bıraksın dedi Yunanlı bir bakan. Hatırlayamadım şimdi. Şimdi tabii Yunanistan tehdidi üzerinden Almanya'nın ve Fransa'nın pragmatik seçiciliği çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri son 10 senedir neredeyse hiç yok. Yani gümrük birliği perspektifinden şeylerimiz var. 50 yılı geçen bir, hani tabiri yerinize bir nişanlılık dönemi var. Bir türlü vuslata eremedik. Onlar da eremediler. Ama şöyle bir şey de var. 50 yıl bu hani aklımızı, gönlümüzü Avrupa'ya bağlamış da değiliz. Yani özellikle son 15 yıldır Türkiye'nin ulaştığı nokta bu. Bu bağlamda bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi artık Avrupa perspektifli de olsa yeniden bir göz önüne almamız lazım. Gümrük Birliği'ni de güncellememiz lazım. Çünkü buna da ihtiyaç var. Ve herkes de yoluna baksın. Ha, biz Avrupa Birliği'nden ayrılalım anlamında söylemiyorum. Çünkü bu büyük bir

0: hamle olur. Ama Avrupa Birliği'nin de bizi bir hani almayacağını deklare etmesi de söz konusu olmaz. Peki. İlişkilerimiz böyle kör topal gidiyor. Ama biz Avrupasız bugüne kadar hele hele son 15 yılda son derecede memnunuz. Yani çok da büyük bir kıymeti yok. Zaten Avrupa Birliği de artık dünyada denklem yani bir küresel güç olmanın da dışında duruyor. Çünkü ileri teknoloji üretemeyen bir Avrupa var. Yani çip teknolojileridir, efendim şeydir, yüksek teknolojidir, uzay çalışmaları. Yani o noktada yani Avrupa'nın kendini toparlayıp yeniden dünya sahnesine çıkabilmesi için de en iyimser tahminde 20-30 yıla ihtiyacı var. 20-30 yıl sonra biz zaten bambaşka bir yerde olacağız. Zaten çok değil 5 yıl daha sabretmemiz gerekiyor. Ondan sonra zaten oturur bir daha düşünürüz. Ben çok fazla bir şeyim yok yani Avrupa...
1: 2030'da doğrusu ne programında
0: inşallah
1: karşılıklı otururken soracağım.
0: İnşallah.
1: 5 yıl vardı ne oldu diyeceğim. Notumu aldım unutma.
0: Tabii ki.
1: Cüneyt Hocam bu Türkiye-AB ilişkileri bu uzun süreli flört sonunda evlilikle biter mi?
2: 2030 yılında doğrusu neymiş olur programın adı. Bizi bizi geçmişte izlerler. Yani biz daha önceden söylemiştik şeklinde.
0: Biz zaten hep onu öyle söylüyoruz evet. Cüneyt Hocam. Yani
1: şimdiye kadar çoğu şeyi bildik.
0: Yani hepsini önceden bildik. Yani doğrusunun ne olduğunu
1: AB konusu
0: bilen
1: çok
0: yok.
1: Farklı bir şey hocam.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'nin de AB politikası çok çabuk değişebiliyor aslında bakarsanız. Ama son zamanlarda ya yani son yıllarda verilen mesajların hepsi Türkiye'nin bu zamana kadar yürüttüğü, emek harcadığı yolla hep paralel mesajlar. Ama Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı bakışı da bu zamana kadar hep işte ikircikli oldu.
2: Ya ben dörtlü kompartman üzerinden meseleye bakmak gerektiği kanaatindeyim. Birincisi siyasi ilişkiler bağlamında. Hı hı. Yani siyasi ilişkiler bağlamında şu andaki tablodan daha farklı bir tablo çıkabileceği kanaatinde değilim. Yani en fazla bu kadar birbiriyle iç içe evet. girebilir. İkinci durum hukuki etki anlamında. Yani biz biliyorsunuz öyle ya da böyle Avrupa Birliği diyoruz ama bunun bir de işte daha geniş çaplı olan bir mekanizması var. O da konsey aracılığıyla bize... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya bunun benzeri enstrümanlarla bir hukuk birliği sağlama veya bir hukuk ihraç etme durumu var. Oradaki pozisyonun da şu andakinden farklı olacağı kanaatinde değilim. Ama geriye iki tane mesele kalıyor bence. Bir iktisadi ilişki bağlamı. Yani bu aradaki biraz önce hocamın gümrük birliği dediği bağlam da bunun içerisinde değerlendirilebilir. Ama karşılıklı ekonomik ilişkiler bağlamındaki bağlılık da bunun içerisinde değerlendirilebilir. Bu konuda bir farklı angajmana doğru gidilebilir. İkinci durumda özellikle bu NATO meselesiyle ilgili durum değerlendirildiğinde Türkiye ile bir güvenlik başlığı altında farklı bir perde açılabilir. Yani bu dört başlık ana başlık üzerinden bunu artık evlilik mi diyebiliriz veya işte meseleyi bölüp farklı farklı değerlendirmek mi diyebiliriz. Ama ben Avrupa Birliği'ne üyeliğin Türkiye'ye şu aşamada katacakları veya Türkiye'nin oradan alacakları anlamındaki tartışmanın sadece Avrupa Birliği bağlamında değil, Türkiye'nin de kendi içerisinde ciddi bir tartışma yarattığını görmek lazım. Onun için ortadaki durumun yani bu dört başlık içerisinde iki temel başlıkta farklı bir perdeye evrilirken diğer başlıklarda biraz daha statik boyutta kalacağı kanaatindeyim ben.
1: Şuray Hocam hem AB konusu hem NATO konusu konuyu siz açmıştınız. Yine döndük dolaştık size geldik. Şimdi NATO'daki bu NATO ülkelerinin özellikle Avrupa'da yeni güvenlik mimarisi ile alakalı gerçekleştirdikleri toplantılar sizce önümüzdeki günlerde somut adım şekline dönüşür mü? Yoksa bunlar birazcık böyle ABD'ye de bak sen tek değilsin yani bizim tek alternatifimiz değilsin. Biz birleşip burada kendi kendimize de bir güvenlik mimarisi oluşturabiliriz mesajımı verilmek isteniyor. Diğer taraftan da Türkiye-AB ilişkileri son 3 dakika.
3: Şimdi sondan başlayalım. Çünkü aslında birbiriyle bağlantılı. Cüneyt Hoca da söyledi. Şimdi burada farklı ilişki modalitelerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yalnız şunu söyleyelim. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri artık uzun yıllara sari bir ilişki tipi olduğu için çok inişli çıkışlı dönemler oldu. Benzeri şekilde de son 22 yılın içinde de aslında şunu da samimiyetle hatırlatmak lazım. Belki zaman dilimi uzadıkça o kısım unutuluyor. AK Parti reformlar partisidir. Yani anayasal evet. değişikliklerin yapıldığı, siyasetin sivilleştirildiği, Avrupa Birliği'nin kendisinin demokratikleşme ya da siyasi kriterler olarak tanımladığı tüm bu kriterleri yapan iktidar AK Parti'dir. Şimdi bu zaman dilimi içerisinde Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde hem oluşturduğu bir stratejik körlük diyorum ben buna uzun senelerdir hem de tamamen Erdoğan karşıtlığı üstüne kurgulanmış bir bakış açısı nedeniyle aslında neredeyse son 10 yıldaki tüm

0: olaylarda bir Türkiye'ye sadece kriz bazlı bir yaklaşım modalitesi geliştirildi. Yani işte göç krizi oldu, Türkiye ile bir diyalog alanı oluşturalım. Başka bir bölgesel kriz oldu, Ukrayna savaşı oldu, Türkiye ile bir diyalog alanı oluşturalım. Fakat bizim Ankara Anlaşması'na dayalı olarak ve Türkiye'nin yıllardır anlattığı ahde vefa ilkesi meselesi sadece bir prensip meselesi değil. Yani Ankara Anlaşması'nın içerisindeki maddelerde bir bağlayıcı unsur olarak Avrupa Birliği tarafını da aslında bağlayan bir kapsamı var. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, hatırlayalım, bu bağlamda Vilnius'taki NATO zirvesine giderken bundan 2 yıl önce Avrupa Birliği'ne seslendi ve 3 konuda dedi, birlikte hareket edelim, çalışalım dedi. Gümrük Birliği bunlardan bir tanesiydi. Vize serbestisi bunlardan bir tanesiydi. Şimdi bu 2 yılın içerisinde Türkiye'nin bu çağrısına maalesef zaman zaman gel gitti, 2 ileri 1 geri giden bir Avrupa Birliği ile karşılaşmış durumdayız. Ukrayna-Rusya Savaşı Avrupa Birliği'ni biraz daha anlamlı veya daha rasyonel bir dış politikaya getirmesi beklenirken tam tersi bir noktaya getirdi. Bugün gelinen noktada Türkiye'de yapılan bazı anket çalışmaları da var. Avrupa'nın da Eurobarometresi var. Türk toplumu ne kadar AB üyesi olmak istiyor? Soru işareti. Bununla birlikte hemen şunu hızlıca söyleyeyim. Avrupa ülkelerinin NATO gibi bir askeri yapılanma için 3 temel unsura ihtiyacı var. Bir, kabiliyet, kapasite, 2, insan kaynağı, 3, bunu oluşturabilecek bir çatı. Türkiye olmadan bu üçünün herhangi birini sağlamaları ya da NATO gibi bir yüksek kapasiteye ulaşmaları çok zor. O yüzden bu bağlamda Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde şimdilik bazı alanlarda Türkiye'yi ayrı tutuyormuş gibi ilerleseler de ben bundan çok kısa vadede bir somut sonuç alabileceklerini düşünmüyorum.
1: Bir virgül koyuyoruz. Reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
5: Tamam şef.
4: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
5: Evet şef.
4: Her bir porsiyon adil olmalı.
5: Tamam şef.
4: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
5: Evet şef.
4: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
6: Evet şef.
4: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
7: senin de tuzun olsun.

Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman

0: an vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. Star Gazetesi yazarı Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Şuay Nihan Açıkalın'la beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli'nde verdiği mesajlar ve aynı zamanda Kazakistan dönüşünde uçakta verdiği mesajları değerlendirdik. İkinci bölümde ise pek çok konu başlığımız var. Özellikle ABD-Çin arasında yaşananlar. Diğer taraftan ABD-İran savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, pek çok konu başlığını konuşacağız ama ilk önce dilerseniz şöyle bir bakalım. Neye bakacağız? ABD ve Çin arasındaki ilişkilere. ABD Başkanı Donald Trump önce bir ertelemişti. Daha sonrasında Çin ziyaretini gerçekleştirdi. Xi Jinping'le bir araya geldi. Peki o görüşme nasıl geçti? Donald Trump Tayvan'ın Çin'den resmen bağımsızlığını ilan etmesine karşı uyarıda bulundu. ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretin ardından Cuma günü Fox News'e bir değerlendirme yaptı ve birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini istemiyorum ifadesini kullandı oradaki röportajında. Diğer taraftan Xi Jinping Trump'a Tayvan mesajı verdi. Yanlış ele alınırsa iki ülke çatışabilir ifadesi burada altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde eğer ki ABD Tayvan konusunda Çin'le bir ihtilafa düşerse Çin ve ABD arasında da aslında bakarsanız sıcak çatışmanın ilk sinyallerinden bir tanesiydi. Çin tarafı ABD'nin İran limanlarının ablukasını tehlikeli ve sorumsuz olarak nitelendirdi. Bununla beraber Xi Jinping'in şöyle bir önerisi de var. Eğer ki Hürmüz krizini siz aşamıyorsanız biz devreye girelim ifadesi de burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de yaptığı görüşmeyi çok başarılı ve unutulmaz olarak nitelendirdi. Tabii Trump özellikle kendi tarafına keseceği zaman böyle abartılı cümleler kurmayı seven başkanlardan bir tanesi. Trump, Xi'nin İran konusunda kendisine güvence verdiğini ve savaşta İran'a askeri yardım edilmeyeceğini söyledi. Çin devlet medyası da iki liderin yeni uzlaşmalara vardığını aktardı. Ancak o anlaşmalara dair herhangi bir detay paylaşılmadı. Dünyanın gözü Çin'e çevrilmişti, Pekin'e çevrilmişti. Trump'ın Çin ziyaretinde öne çıkacağı başlıklar ve Xi Jinping'le gerçekleştireceği görüşmenin nasıl geçeceği konuşuluyordu. Can Türk Hocam, sizinle başlayalım ikinci bölüme.
1: Evet.
0: Çin ziyaretinde, ben şöyle söyleyeyim, ben erteleyeceğini düşünüyordum yine.
1: Hayır, bu sefer çok daha ciddi ama işler. Yani gerilimler, özellikle arka plandaki gerilimler, yani Amerika ile Çin arasındaki ticaret, yüksek teknoloji, mesela bir hani ismini vermekte sakınca var mı bilemedim ama bir çip firması veya bir hardware firması, yani

0: Yani bilgisayar için parça üreten önemli bir firma, Amerikalı. Bunlar yıllardır Çin'e çok yoğun bir üretim yapıyorlar. Ancak o üretimi bu sefer artık Çin almayacak. Yani Çin diyor ki ben artık sizin parçalarınızı kullanmayacağım. Bilgisayarlarımda veya işte elektronik aletlerimde. Ben kendi donanımlarımı kullanacağım dedi. Bu mesela çok önemli bir şeydi. Artı Elon Musk'ın firmaları çok ciddi bir şekilde Çin'de zorlanmaya başladılar. Özellikle elektrikli otomobil meselesinde. Çin çok önemli bir hamle yaptı. Hatta Elon Musk'ın elektrikli otomobil araçlar daha doğrusu bunların batarya meselesinde Çin kota koydu. Özellikle lityum kotası bunlar için gitmek durumundaydı. Zaten Trump'ın yani giderken yanında götürdüğü o üst düzey CEO'lar yani trilyon dolarlık bir iş adamı topluluğu. Yani bu ziyaret bir anlamda Amerika ile Çin arasındaki sıkışmışlığın aşılması için gerekli bir ziyaretti. Cüneyt Hocam da yazısında belirtti geçtiğimiz gün. Tukidides tuzağı, hatta Xi Jinping bundan bahsetti. Dolayısıyla yani hegemonik bir güç olarak yükselen bir güç çatışma söz konusu. Tayvan meselesi çok ciddi bir şekilde Pasifik'te kızışıyor. Özellikle Çin'in Kuzey Kore'ye verdiği teknoloji şeyleri, hatta uydu atmaya başladı Kuzey Kore. Dolayısıyla bu ziyaret zorunluydu ve bu ziyaretin getirdiği çok önemli bir gelişme var. Yeni bir iki kutuplu sistemin, yani belki biraz erken konuşmuş olacağız ama hani ben erken konuşmakta da beis görmüyorum. Yani severim de zaten. Böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Ama bu düzen o soğuk savaşta alışa geldiğimiz Sovyet bloğuyla, Batı bloğunun demir perde bloğuyla, yani o dönemdeki gibi karşılıklı kıyasıya acımasız bir rekabete dayanan bir şey değil, bir düzen değil. Bu yeni iki kutuplu sistem daha çok ekonomide, teknolojide, enerjide birbirine bağımlı ama aynı zamanda birbiriyle de kavgalı bir görüntü. Yani şöyle bir şey var. Hatta infografimizi şimdi versek olur mu? Sen bir numarayı G1.
1: G1 arkadaşlar hazırlayıp ekrana verebiliriz.
0: Evet. Orada mesela yani onunla ben biraz çalışma yaptım da o çalışmada hani biraz şey var. Mesela birbirinden nefret eden taraflar ama kredi kartı ortak. Yani birbirinden kopamayan bir ilişki ağı. Hatta bağımlı bir rekabet düzeni diyebiliriz biz buna. Yani bu yeni sistemin bağımlı bir rekabet düzeni diyebiliriz. Bu noktada yeni dönemde şöyle bir şey ilan ettiler. Adı konulmamış. Ama önümüzdeki günlerde şekli biraz daha oturacak. Eğer başka mesela 19 ile 20 Mayıs tarihleri arasında Putin ben de geliyorum dedi Çin'e. Beni nereye koyuyorsunuz dedi. Ben biraz kıskandığını sezinledim ben. Yani alındı. Ben de süper gücüm diyor. Ama şimdi süper güç bu dönemin süper gücü, 21. yüzyılın süper gücü yapay zeka, nadir elementler, yüksek teknoloji, uzay havacılık, deniz üzerinden. Bu noktada yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzeninin içerisinde herhalde artık Amerika ve Çin'i ilk defa beraber göreceğiz bu noktada. Tabii bu erken olmasının sebebi biraz enteresan bir gelişmeydi. Trump yolda Japonya Başbakanı'nı arıyor. İlk aradığı kişi bu zirveden sonra. Bu da enteresan. Yani Amerika Pasifik'te yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Bu düzeni de
1: G1 hazır değil mi arkadaşlar? Onu bir alabiliriz ekrana.
0: Bu yeni düzen de Pasifik'te kurgulamak istenen düzen de muhtemelen bundan sonraki Avrupa ile olan ilişkileri de benimseyecek. Yani Atlantik cephesini de çok net bir şekilde ortaya koyacak. Evet, bu G1. Yani bağımlı bir rekabet düzenine geçiyoruz artık Mustafa Bey. Yani bu düzen birbirine bağımlı iki ülkeyi göreceğiz. Bu sistem içerisinde G2'yi de alabilirsek mesela burada mesela yükselen bölgesel güçleri de görebileceğiz biz önümüzdeki dönemlerde. Mesela bunlar arasında mesela Türkiye, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan Türk dünyasının bu gayri ziyareti de çok manidar. Aslında hani önceden planlanmış bir geziydi. Üst üste geldi bunlar. Yani Trump-Xi görüşmesi biraz

0: sürpriz oldu. Ama Türkiye'de bu noktada bölgesel bir güç olma, Türk dünyasını da beraber sırtında taşıyarak, yani Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir enerji hattı olma yolunda çok önemli bir şey var.
1: Körfez ülkeleri, Brezilya ve Endonezya var mesela.
0: Evet. Mesela bu denklemin içerisinde şimdilik görünenler bunlar. Tabii Amerika'dan kastımız sadece Amerika değil. Mesela Pasifik'te Japonya'yı, Avustralya'yı da bu işin içine sokabiliriz. Filipinleri de sokabiliriz. Şimdi burada soru şu. Rusya nerede olacak? Avrupa nerede olacak? Hatta G3'ü de alabilirsek küresel jeopolitik modelinde mesela Türkiye'nin rolü. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkistan ziyareti dönüşündeki açıklamaları, bugünkü konuşması, gençlik şölenindeki konuşmasının satır aralarına bakın. Türkiye'nin yeni bir model olarak ortaya koyuyoruz. Yani bu noktada Türkiye, NATO, AB arasında Asya'dan Avrupa'ya bir geçiş ülkesi. Ama bu geçişten kasıt şu. Yani artık Türkiye 20. yüzyılın Türkiye'si değil. Türkiye 21. yüzyılın Türkiye'si ve karar verici durumunda. Yani yeni bir oyuncu olarak bölgesel bazda giriyor. Mavi Vatan stratejileri, 50 tane birden geminin üretilmesi, havada, karada ürettiğimiz teknolojiler bunu gösteriyor. İşte burada temel sorun Rusya ne yapacak? Avrupa Birliği ne yapacak? Bir de Afrika ve Latin dünyasında bir kıpırdanma olacak mı? Eğer böyle bir, yani bu üç bölge bir odak olacaksa, işte o noktada biz iki ana kutbun altında çok bölgesel odakların da olduğu çok kutuplu bir düzene doğru da geçiş yapabiliriz. Bu da muhtemelen 2050'den sonra olur. Ama 2050'ye kadarki görüntü bana göre şu, artık Amerika ve Çin. Çünkü Trump'ın ziyaretinde o kadar şaşalı, o kadar büyük gösterişli bir ağırlama oldu ki. Tabii birbirine güvenmeyen, işte soğuk savaş dediğimiz şey de o. Hatta verilen hediyeleri falan çöpe attılar. Yani o noktada telefonları bile, yani yanlarında taşıdıkları telefonları da tek kullanımlık telefon yaptılar. Onları da kırdılar, attılar.
2: Birbirine güvenmeyen iki ülke nasıl bu kadar bağ kurabilecekler?
0: Birbirlerine bağ kurmak zorundalar Mustafa Bey. Çünkü şöyle bir şey var. Ne Çin Amerika'yı yok edebilir, ne de Amerika Çin'i yok edebilir. Çünkü eğer Çin yok olursa Amerika'nın en büyük pazar payı ortadan kalkar. 1,5 milyarlık bir pazar. Yani Çin'i bugünlere getirmek için çok uğraştı Amerika. Amerikalı yatırımcılar, yani Tesla'nın o bölgede olması, yani ciddi anlamda bir yatırımı var. Büyük de bir pazarı var. Sadece Çin değil o pazar. Çin'e gemiler giderken aynı zamanda diğer, yani dünya nüfusunun neredeyse yarısı orada yaşıyor. O bölgeyi de yani doğal pazar olarak kullanıyor. Çin Amerika'yı yok ederse tek başına dünyanın yükünü de kaldıramaz. Bir. İkincisi, büyük bir enerji krizine girecek belli. Amerika çünkü boğazını sıkmaya çalışıyor Çin'in. Yani en azından o şekilde çevrelemeye çalışıyor. Çin bugüne kadar geldiği teknolojilerde hala Amerika'ya bağımlı. Yani bir süre daha böyle gitmek zorunda. Yani bu keyfe keder bir şey değil Mustafa Bey. Bu tam anlamıyla vazgeçilemez bir zorunluluktan kaynaklanıyor.
1: Şuay Hocam, sizce Trump'ın Çin ziyareti nasıl geçti?
3: Trump'a sorarsak harika geçti.
1: Ya o hep mükemmel değil mi?
3: Tabii ben de birkaç anekdotla başlamak istiyorum. Çünkü semboller önemli diplomaside. Hakikaten Can Türk Hoca'nın dediği gibi, yani Çin'de her zaman misafirperverlik yüksektir bu bağlamda diplomasi açısından. Ama Trump'a yapılan bazı özel muamelelerinde altını çizmek lazım. Örneğin Trump'la Xi Jinping'in birlikte gezdiği bahçe, bugüne kadar hiçbir liderin ağırlanmadığı bir bahçe. Hatta Trump da bunu söyledi kendisi de. Yani Trump'ı, Amerikalı heyeti onur edebilecek neredeyse bütün eylemsellikler Çin tarafından gerçekleştirildi. Tabii bu noktada Trump ne kadar her zaman pozitif konuşsa da seyahat boyunca Xi Jinping ve Çin tarafının da biraz hem temkinli hem de mesafeli açıklamalar yaptığını görüyoruz. Yani bunun en önemli ayrıntılardan bir tanesi olduğunu görüyorum. Zaten Trump'ın uzun konuşmaları genellikle döndüğü zaman oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama evet, iç kamuoyunda da ben bu seyahatin iyi geçtiğini ve harika olduğunu yine aynı şekilde ifade edeceğini düşünüyorum. Çin biraz daha temkinli gözüküyor. Tabii burada Can Türk Hoca'nın söylediğine ben de şöyle bir sistemik yorumla parantez açmak isterim.

0: Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı başladığı zaman Rusya Ukrayna'yı 3 günde ele geçireceğini söyledi. İran savaşı başladığında Trump önce 3 gün dedi, sonra 3 hafta dedi, 6 ayla 3 ay arasında gitti geldi. Bu son iki çatışma ortamı bize şunu gösteriyor. Bizim uzun yıllardır söylediğimiz çok kutuplu dünya bir gerçeklik. Artık hegemon güçlerin bile 3 günde bazı savaşları yenemediği, hibrit tehditlerin olduğu, arka planda görünmese bile bölgesel bir şekilde hem bölgesel güçlerin hem de farklı işbirliklerinin süper güç olarak tanımladığımız ülkelerin bir askeri üstünlük sağlamak konusunda eskisi kadar kolay hamle yapamadığını gösteriyor. Şimdi tabii böyle bir dünyada aslında genel çerçeve yine Can Türk Hoca söyledi ama büyük güçlerin dış politika anlayışlarında bir nokta vardır ki hiçbir konuda anlaşamasalar bile büyük güç olma kabiliyetlerini sürdürmeleri için ortak bir çıkar paydasına evrilirler. Biz bunun evet. somut örneklerini yakın coğrafyamızda gördüğümüz olaylarda oldu. Hatırlayalım, Suriye iç savaşında hiçbir konuda anlaşamayan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya birbirlerinin alanlarına hiç müdahale etmedikleri yılları gördük. Biz dolayısıyla şu anda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri de bence bu ziyaret kapsamında adını işbirliği koyarak rekabetin yeni kurallarını konuştular. Yani kimsenin birbirinin ayağına basmıyor gibi olduğu yeni kurallarla yeni bir rekabet alanını konuştular. Tabii burada belki önceki senelere kıyasla öne çıkan birkaç farklılık var benim not aldığım. Bir kere birinci Trump dönemine göre hani o dönem Trump'ın Çin politikasıyla bu dönemkinin farklılıkları var. Ne Trump aynı, ne dünya aynı, ne Çin aynı. İlk koltuğa oturduğundan itibaren ikinci döneminde daha agresif, Çin'i direkt hedef almasa da ek gümrük vergileriyle ya da daha farklı izlediği agresif politikalarla Çin'i bir şekilde ilk bir sene izole etmeye çalışmış bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bundan kısmi olarak çok bir sonuç alamadı.
1: Evet.
0: Şimdi ikinci olarak da şunu söylemek mümkün. Trump'ın açık bir şekilde Biden döneminden kalan AUKUS gibi Çin'i güvenlik anlamında ve jeopolitik anlamda başarısız projelerle izole etme çabasında olan Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında şu anda AUKUS gibi bir şey çok konuşulmuyor. Yepyeni bir yaklaşım var, henüz adı konmamış bir şekilde. Ama NATO eğer bu şekilde Trump'ın NATO'ya karşı tutumu devam ederse NATO Asya Pasifik ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i ekonomik alanla birlikte daraltmaya çalıştığı bu boğaz biraz farklı bir yöne evrilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu ziyaret bence yine biraz önce ifade ettiğim gibi rekabetin yeni kurallarının belirlendiği ama aynı zamanda da Çin'in bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne kendisiyle bu rekabette Çin'in istediği ve uzun yıllardır takip ettiği dış politika prensipleri bağlamında bir karşılık vereceğini gördüğümüz de bence söylemlerin olduğu bir ziyarette. Çünkü biliyorsunuz Çin için bir sıcak çatışma kendi prensipleri açısından en son ihtimaller içerisinde. Yani uzun yıllar bir kuşak bir yol birlikte var olma prensiplerinin tamamı da bu risksiz alanda bir dünya gücü olmaya yönelik attığı adımların prensipleriydi. Bir kere daha Tayvan'ın kırmızı çizgisi olduğunu çok açık bir şekilde söyledi Xi Jinping. Savaşırsak bir tek Tayvan için savaşırız gibi de hatta bazı ifadeleri vardı. Bu da bir dönem özellikle demokratların Tayvan konusunu çok kaşıdığımız bir dönemde ben Trump'ın Tayvan konusunda hele hele Hürmüz gibi belli bölgelerde sıkışmış bir Amerikan dış politikasının böyle bir adım atmayı zaten düşünmediğini ama Çin'in de bu çerçeveyi net bir şekilde önüne koyduğunu düşünüyorum. Bir de tabii son olarak şunu söyleyeyim, Can Türk Hoca da söyledi, siz de söylediniz. Amerikan heyeti bu ziyarette işte %100 güvenlik odaklı bir tavrı vardı. Hediyeleri evet. uçağa bindirmemeleri, tek kullanımlık telefonla gelmeleri. Bu bence çok şu anda konuşulmuyor gibi oluyorsa da Çin kamuoyunda muhakkak bir karşılık bulacaktır. Dolayısıyla birbirlerine güvenmiyorlar ama uluslararası ilişkilerde güven arayışı gerekli mi? Hele de iki süper güç için bence değil.
1: Evet.
0: Yeni bir rekabet ortamında bir şekilde kendi güç alanlarını kaybetmemek için iki hegemon güç öyle görünüyor ki kısmi işbirliğiyle devam edecekler.
1: Ya çok şey değil mi? Sanki gerçekten bir güvensizlik ortamı yok da bu alınmayan şeylerle işte yapılanlarla bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Hani ABD Çin'e mesaj vermeye çalışıyor. Çin yoksa yani oradaki tek kullanımlık telefon ya da Çin devlet başkanının Trump'a verdiği hediyeyle Trump'a ne yapabilecek ki? Ne yapması bekleniyor? Uçağını mı patlatacak adam?
2: O bir sembol ama. Yani bir şey yapmasına gerek yok zaten. Uçağı patlatacak hali de yok da.
1: Çok saçma yani.
2: Onu bilerek
0: herkes
2: yapıyorsunuz.
0: Herkes birbirine mesaj veriyor.
1: Mesaj
2: veriyor. Sovyet döneminde de benzeri şeyler vardı.
1: Ya hocam, bazı durumlarda bu devlet başkanlarının hareketleri, ben sana söyleyeyim, lisedeki çocukların yapmayacağı hareketler. Hani iki tane sınıf başkanının yan

0: gerek vardır veya ya çamaşırları askıda kaldı onları toplamam lazım yağmur yağacak niye geldin der gibi davrandı hep. Yani Xi Jinping mesela yüz hatları şeyleri jest ve mimikleri de çok mesafeliydi. Trump'ın da ekibinin de telefonları çöpe atmaları
1: ya
0: da
1: bir kere bunun... Rubio bunalımdaydı yani. Çünkü Rubio mesela en çok Çin'e karşı olan biliyorsunuz isimlerden.
2: Adını değiştirdi.
1: Kabineden.
2: Çin'e giriş yasak. Marco Lu evet. olarak falan evet. değiştirdi galiba adını.
0: Öyle bir hile yaptılar. Çin'e öyle girebildi. Hatta şeyde gelirken uçakta eşortman şeyi de oldu. Mesela Maduro'yu aldıkları eşortmanı giydi falan. Ya bu zaten büyük güçler arası. Bu soğuk savaş döneminde semboller olur. Bu sembolleri çok göreceğiz. Ama asıl kavga eğer mesela bu iki gücün takıştığını nerede görebiliriz? Mesela Afrika'da bir şey yaşanırsa ki yakın zamanda yaşanacağını düşünüyorum ben. Afrika boynuzuyla başlayıp Nijerya'ya kadar orta alanda.
2: Ben çok açık bir şey söyleyeyim mi? Devlet başkanları böyle devam ederlerse bu devlet başkanlarının haklarıyla aralarında hiçbir şey kalmayacak, bağ kalmayacak. Bunlar realiteden çok uzak şeyler. Çok uzak şeyler realiteden.
1: Yani ben şunu liderlik çalışan biri olarak şunu da söyleyeyim Mustafa Bey. Düşündüğümüz gibi mesela Trump'ı hani çok böyle dengeli açıklamaları olmayan bir lider olarak tanımlıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Hiçbir lider düşündüğümüz kadar böyle çok günlük kafasına göre hareket etmiyor.
2: Yani, planlanıyor diyorsunuz.
1: Ya yani liderler ya yani siyasi liderler öyle hani tabii ki kandan candan etten insanlar. Ama bahsettiğimiz iki ülkenin lideri de öyle çok sıradan bugün ona kızdım onu yapayım liderleri de değil yani. Hani o kadar da sıradanlaştırmayalım liderlerin evet. buradaki tutumlarını.
0: Bir de liderlerde mesela hani istikrarda yani istikrarlı lider de çok zordur dünyada. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı istikrarlı bir lider profildir. Çok nadirdir o tarz profiller.
1: Yani prensipleri olan dünyaya
0: yani
1: bir
0: mesela Putin de öyle diyor. Yani duruşu, şekli diyor. Tutarlı diyor. Diyor. Mesela tutarlılık kavramı. Yani Trump bunu yani hocamın dediğine katılıyorum ben. Bunlar hep bilinçli yapıyor. Bunlar hep bir hani kontrollü kaos yönetimidir bu. Yani
1: tutarsızlık
0: kaos yönetemezsiniz ama en azından kontrol edersiniz.
1: Evet, kendi yaratıyor.
0: Tabii,
1: yani
0: kendisi
1: tutarsızlık
0: yapıyor.
1: Da onun ilkesi.
0: Bakın
1: gibi
0: Trump çok iyi bir televizyoncu. Yıllarca televizyonculuk yaptı. Kameralar önünde nasıl oynaması gerektiğini çok iyi bilen bir insan. Bu sefer dersine de iyi çalışmış. Ben bunu hani neredeyse geldiği günden beri söylüyorum. Yani Trump 5 yıl boyunca siyasetten uzak tutuyorsunuz. Bir en çok da dayak yiyen adamlardan birisidir. Amerikan kamuoyunda hem seçim kaybetmiş birisi hem cumhuriyetçilerin üstünde yani
1: yargılandı ya.
0: Yargılandı hem de gündemde kaldı ve çatır çatır aldı. Alırken de yani ilk defa Amerikan tarihinde nadirdir bu. Senato ve Temsilciler Meclisi çoğunluğu da aldı. Yani Trump dersine çok iyi çalışmış. Bu sefer çok iyi çalışmış.
2: Cüneyt Hocam. Ben programdan sonra yapacağım.
3: Yani ben böyle izleyerek devam etsem daha iyi aslında ama birkaç hususu da ben değineyim. Mesela uçakta karşılamadı, uçağın kapısında karşılamadı. Bence evet. bu önemli bir mesaj. Yani biz seninle artık eşitiz veya konuşacağımız şeyleri artık evet. birbiriyle denk demek bu. Bu ilk izlenimim. Bir de biraz önce hocam da bahsetti. Yani bu Amerika'nın politikalarının tamamen Trump odaklı bir şekilde yorumlanmasını da ben çok gerçekçi bulmuyorum. Yani şimdi bu ortada ne var? Ortada dünyada 160'ın üzerinde limanı alma girişiminde bulunan bir Çin var. Peki siz gidip 160 tane limanı mı alacaksınız? Yok. Sizin ne yapmanız lazım? Tüm ticaret ağını, enerji transferini de kanallar veya boğazlardan kesmeniz lazım. Amerika'nın temel politikası bu. Ha, bunu yaparken yanlış yapabilir, işte Hürmüz'de takılabilir ama politik olarak belirlenen politika bu. Bunu erken yapmış da olabilir. Bu ayrı bir tartışma. Yani burada Trump'ın durumu değerlendirilebilir. Ama temel politika, temel paradigma anlamında ortada Amerika'nın şu anda planladığının dışında bir şeyin olmadığı kanaatindeyim ben. Gecikmeler olabilir, aksamalar olabilir. Kendi açısından söylüyorum bunu. Bu önemli bir durum. İkincisi de şu, bu Tukidides tuzağına işaret etti. Onunla da ilgili bir yazar, Graham Allison diye birisi var. O aslında bu konuyu ele almış. Böyle ne demek bu aslında? Bu meseleyi çok iyi anlamak gerekiyor ki Amerika ile savaş çıkar mı veya ne zaman çıkar tartışmasını da aslında oradan çözebiliriz gibi geliyor bana. Mevcut süper güç, yükselen gücü her zaman bir tehdit olarak algılar. Temel kural bu ve onu bir şekilde bitirmeye çalışır. Amerika, Çin'i yükselen bir güç olarak görüyor ve onu bitirmek istiyor. Bunu bitirmek istemesi bizim anladığımız anlamda konvansiyonel bir savaş da olabilir bu. Şu anda gördüğümüz birbirleri üzerinden verdikleri mesajlar bağlamında yürüyen ama bir şekilde alt koridorda, alt

0: seviyede farklı savaşları, işte İran'daki Hürmüz meselesi, enerji transferi konusundaki bazı kotasyonları uygulaması veya işte bu ortak kuşak yol projesinde Çin'in önünü kapatabilecek bir takım adımların atılması gibi cereyan edebilir. Ama burada dünyada 16 tane böyle olay olmuş. Ve bunun 4'ü savaşsız biçimde sonuçlanmış. Bu 4'ünün de savaşsız biçimde sonuçlanmasının bazı kriterleri var. Birincisi işte Rusya ile Amerika arasında olan bir nükleer tehdit, birbirlerini yok etme imkan durumu doğunca bu soğuk bir şekilde geçmiş. Yani bu mesele bir çatışmaya dönüşmeden yürümüş. Veya bir üst otoritenin olması, mesela bir NATO veya buna benzer bir yapının veya bir Birleşmiş Milletler'in gibi yapının olması bu tip meseleyi dondurabilir. Bu akademik olarak ortaya konulan bir durum. Şimdi bu ikisinin de bu ihtimal bağlamında olmadığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Geriye kalıyor iki tane ihtimal aslında. Birincisi karşılıklı ekonomik bağımlılık. Bence ikisini de durduran bu şu anda.
1: Ekonomi.
0: Bağımlılık. Bir de biraz daha zamanlama meselesi. Bu ileride farklı bir evreye, farklı bir sürece dönüşebilir ama şu andaki ekonomik bağımlılık meselesi Çin'le Amerika'nın aslında biz çatışmayalım, bunu çatışmayalım cümlesiyle de değildi aslında. Bunu daha ileride tartışabiliriz, donduralım diyebilmesi için tek neden, en somut neden bu.
1: Evet.
0: Ve bir de şöyle bir durum var. Tayvan meselesinde Xi şunu söyledi, yani bu silah satışlarının Çin'in onayı üzerinden, Çin'in bir şekilde değerlendirmesi bağlamında yürümesinin bu meseleyi çözebileceğine ilişkin buna benzer bir ifadeyle bir yorum yaptı. Bu da Amerika tarafından ne kadar kabul edilebilir? Bunun onaylanması ne demek? Amerika'nın Japonya'ya dayattığı bir madde var. Yani daha doğrusu yazıp kendisine onaylattığı anayasa maddesinde silahlanma konusunda bir kotasyonu var. Bunun aynısının bir şekilde Amerika tarafından kabul edilmesi gibi bir durum. Bu da ister istemez algı anlamında Amerika'yı Çin'le de bundan sonra normal bir vatandaşın bile bunlar artık birbiriyle denk demesi gibi bir yoruma, bir sonuca ulaştırabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 43. Türk Günü yürüyüşü düzenleniyordu. Oraya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj göndermişti. Arkadaşlarım o video mesajı getirecekler ekrana.
2: Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor. Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi,

0: hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağ sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşüncelerle 43. Türk Günü yürüyüşünün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde 43. Türk Günü yürüyüşüne bir video mesaj göndermişti. O video mesajı getirdik ekranlara. Biz Amerika Birleşik Devletleri Çin ziyaretini konuşuyorduk. Trump'ın Çin ziyaretini konuşuyorduk. Şimdi Trump'ın Çin ziyaretinin ardından bir isim daha Çin'e gideceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Şuay Hocam.
2: Şimdi ben de tam onu düşünüyordum. Bu sene Çin'e kimler gitmiş? Şöyle kısa bir zamanda hızlıca bakarsak Avrupalı liderler. Bu sene Çin'i ziyaret etmiş, von der Leyen gitti, Macron gitti biliyorsunuz. Bu sene herkes Çin'e bir
1: gördü.
2: Yol yapma sürecinde diyelim. Tabii bunların hepsinin Çin'le çok farklı ilişkileri var. Biz Trump'ı çok ağırlıklı konuşuyoruz ama Avrupalı liderler mesela bir kısmı Çin ziyaretlerinde ne kadar aradığını bulabildi. Büyük bir soru işareti. Avrupalıların Çin'e gidişinden en çok rahatsız olan ülkelerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Çünkü Çin'in Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde çok stratejik noktalarda çok uzun yıllara sari yatırımları var. Yani çok stratejik limanların satın alması gerçekleşmiş durumda ya da çok daha geniş çaplı yine uzun vadede hem lojistiği hem güvenliği etkileyecek yatırımlar var. Şimdi Putin'in gitmesi tabii bence sadece zamanlama olarak okumamak lazım. Aynı zamanda bir süredir de biliyorsunuz Çin ve Çin lideri Xi Jinping ve Putin birlikte dünyaya çok bir mesaj vermemişlerdi. Biz bunu en son Ukrayna-Rusya savaşından sonra senenin sonunda birlikte Moskova'da görmüştük. Oradaki geçit törenine Xi Jinping katılmıştı. O dönemde iki lider şöyle bir ifade kullanmıştı. Yeni dünya düzeni. Bu yeni dünya düzeninin altını da BRICS'in içerisinde dedolarizasyon başta olmak üzere aslında Amerika'nın sadece jeopolitik anlamda değil ekonomik anlamda da hegemonyasının yıkmaya yönelik ya da belki direkt yıkmaya demeyelim ama yıpratmaya yönelik bütün adımları birlikte atmaya adeta yemin ant içtikleri bir törendi. Şimdi Putin'in bu ziyaretinde hemen Trump'ın arkasına iki lider ne mesajlar verecek merak ediliyor. Tabii bir de o dönem Rusya-Ukrayna savaşının çok daha böyle ateşli, çok daha yoğun geçtiği bir zaman dilimiydi. Daha askeri mesajlar vardı. Bu ziyarette ben de açıkçası biraz daha hem enerji konusunda yeni işbirliklerinin ifade edilmesinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bundan iki ay önce çatışma başladığı zaman ilk Hürmüz kapatıldığında kamuoyunda hiçbir zaman konfirme edilmemiş olsa da Çin'in 6 aylık bir petrol rezervi kaldığı ifade ediliyordu. Şu anda durumu bilemiyoruz ama tahmin edilen zorda olduğu ya da sıkışacağı önümüzdeki aylar içerisinde. Dolayısıyla Rusya en önemli enerji tedarikçilerinden birisi olarak bu bağlamda önemli olacak. Bence bizimle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretiyle de ilintili bir noktası biliyorsunuz Türkistan bölgesi Çin'in aynı zamanda bir kuşak bir yol projesinin en önemli güzergahlarını oluşturuyor bu bağlamda Türk Dünyası Devlet Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin geçtiği coğrafya. Bu açıdan da bu coğrafyada yeni işbirlikleri ve ekonomik işbirlikler konusunda bazı başlıklar ön plana çıkabilir. Elbette yine askeri ve güvenlik konularda da işbirlikleri muhakkak ki olacaktır. Tabii bu arada şunu da söyleyelim. Yani Çin'le yapılan görüşmelerin sonunda aynısı Amerika lideri için de geçerli. Çin dünya kamuoyuna çok detaylı bir bilgi paylaşmadığı için ziyaret eden tarafın söyledikleri üzerinden biz daha çok konuşabiliyoruz. Yoksa muhakkak ki arka planda imzalanan anlaşmalar ya da orta noktada bir işbirliği kısmında hareket edileceğine dair verilmiş sözler olabilir ama bunlar çok kısmi kamuoyuna yansıyor. Dolayısıyla ben yine aynı şekilde güvenlik, enerji, yüksek teknoloji tüm bunların konuşulacağı bir ziyaret olacağını düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyelim. Tabii bizim BRICS'te biraz önce ifade ettiğim dedolarizasyon ve bu bağlamda atılacak adımlar konusunda muhakkak ki yine bir gündem olacaktır.

0: Ama biz bunu 2 sene önce gördüğümüz kadar güçlü bir sesle mi göreceğiz? Trump'ın ziyaretinin başarılı geçip geçmediği de oradan verilecek mesajlarla da anlaşılabilir.
1: Can Türk hocam, Putin.
2: Yani artık Rusya yani bir süper güç değil. Yani o 20. yüzyılın Sovyetleri, yani ekonomik anlamda, teknoloji anlamında, kültürel anlamda, yani aklınıza gelebilecek her alanda güçlü o iki blok vardı ve birbirine kendi içerisinde, kendi dünyasında yeten bir bloktu. O Rusya değil. Ama ne? Büyük, yani süper nükleer güç. Hala dünyada en çok nükleer silahlara sahip olan ülkelerden birisi. En büyük avantajı çok büyük bir coğrafyaya sahip olması. Ama nüfus 150 milyonu. Yani Rusya steplerin neredeyse yarısı boş. Bütün nüfus ağırlık batıya doğru yığılmış durumda. Bir marka değer de üretemiyor. Uzay çalışmaları çok ciddi sekteye uğradı. Sadece Soğuk Savaş döneminde geliştirdiği silahları bugün modifiye ederek yeniden kullanmaya çalışıyor. Hatta İran'ın füzelerini hani sadece Amerika şey yapmadı, tersine mühendislik yapmadı. Rusya da yaptı. Özellikle Ukrayna'da, Ukrayna'nın o drone saldırılarına. Hatta son zamanlarda cephede de işler hiç iyi gitmiyor. Ukrayna'nın neredeyse Rusya içlerinde, yani 3500 kilometrelik alanda operasyon yapma yeteneği gelişti. Özellikle dronlar ve İHA SİHA meselesi yüzünden. Yani askeri anlamda Ukrayna savaşı bitti. Yani kritik arazi arızaları alındı. Esas bölgeler belirlendi. Ufak tefek çatışmalar var. Ha, bir hamle yapıp Ukrayna'yı, Kiev'i çökertir mi? Çökertir. Ama maliyeti şimdikinden daha fazla olur. Zaten 4 yıldır savaşıyor. Neredeyse 1-1,5 milyon insan kaybı var. 1 trilyon dolara yakın doğrudan ve dolaylı zararı var. Yani bu Rusya için müthiş bir pahalı bir operasyon oldu. Belki de tarihin en büyük pahalı. Şimdi ben şöyle bir kıyaslama yapıyorum. Hani belki yine dediğim gibi erken konuşuyoruz belki ama Sovyetleri dağıtan asıl mesele aslında Afganistan Savaşı'ydı. Yani yıllarca süren ve 85'te bitmek zorunda kalan ağır bir savaş. Maliyetini kaldıramadı. Şimdi bir de Ukrayna krizi var. Yani bu konuşulmamıştır illaki. Yani kapalı kapılar ardında ama ister misiniz Çin'le Amerika anlaşıp Rusya'yı parçalamaya karar versinler? Bu da olmayacak bir şey değil. Çünkü bu üç büyük gücün arasında veya dört bir Avrupa Birliği'ni de, yani büyük güçleri sokarsanız işin içine, en zayıf halka Rusya. Ve Rusya federasyon dağılması dışında, hani Rusya ile bir konvansiyonel savaş söz konusu olamaz. Nükleer savaşa döner çünkü. Çünkü Rusya'nın başka seçeneği yok. Konvansiyonel bir savaşta batıya yönelik, yani yüksek teknoloji, yani ucu ucuna yetişebiliyor. Hatta çoğu yerde de yetişemiyor artık. Ama çok büyük bir enerji ihracatçısı. Yani kendi içerisine kapandığı zaman
3: varadır işte, kapattığında
2: yani Çin'i durdurur. Evet. Ama federasyon dağılma sürecine girerse ne olur? Yani bu da söz konusu. Hatta şöyle söyleyeyim. Nova Rusya diye bir oluşum var. Neredeyse 5-6 senedir. Hatta 7-8 senedir. Bu Nova Rusya dedikleri oluşum Avrupa tarafından ve Amerika tarafından destekleniyor ve işte bazı Rus kaçaklar, yani Rusya'nın sınır dışı ettiği veya Rusya'dan kaçmış olan bazı siyasiler, henüz çok yeni bir oluşum ama 7-8 senedir her yıl Rusya'nın Yeni Rusya adı altında bir takım şeyler yapıyorlar ve Rusya'nın parçalanması, 21 tane cumhuriyet çıkarmak için uğraşıyorlar. Ve bu Amerika ve Batı tarafından, İngiltere tarafından fonlanıyor. Yani bir yerde Rusya'nın suyu ısıtılıyor.
3: Peki.
2: O noktada işte bu ziyaret bir anlamda ben de varım deme ziyareti. Beni ihmal etmeyin deme ziyareti.
3: Önümüzdeki süreçte bu ziyaret gerçekleşecek. Gerçekleştikten sonra da yine detayları konuşuruz. Bakalım neler olacak. Yani Rusya artık süper güç olma konumunu kaybediyor.
2: Giderek.
3: Dediniz.
2: Giderek.
3: Bunu da tarihe not olarak düşerim. Ne olur ne olmaz. Bir ara kullanırız.
4: 2030 doğrusu neymiş programın başlığı.
2: Bakın şimdi süper güç olmanın özelliği şudur. Teknoloji üretirsiniz. Yeni denklemler üretirsiniz.
4: Hocam, politikada ben bir soru sorabilir miyim hocama tam bu noktada? Buyurun. Şimdi yapay zeka, kuantum bilgisayarlar. Bu süper güç tanımı değişmiyor mu hocam?
2: Değişti. Ama şimdi aslında Yani şekli değişti ama mantık yine aynı Cüneyt Bey. Yani şimdi

0: Soğuk Savaş'ın mesela 1930-40'lı yıllardan itibaren 90'lara kadar olan Soğuk Savaş'ın mantığı işte tarım başta olmak üzere kendi kendine yetmeydi bloklar arasında. Hı hı. Hepsi uzaya çıktılar. Mesela Rusya da yine uzaya çıkabiliyor ama Rusya'nın yani Çin'in, Amerika'nın uzaya çıkma kapasitesiyle Rusya'nın kapasitesi çok değişti. Doğru. Yani Rusya yani kendi içerisine de göçebilir. Eğer bu şeyden çıkmazsa çünkü çok köşeye sıkıştırılır Rusya.
1: Şimdi yani. Çin ziyaretlerinden bahsederken tabii şeyi de atlamamak lazım. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik verdiği mesajlar da vardı. Onları da atlamamak lazım. Evet. Yine tehditlerini savuruyor. Cüneyt Hocam son 10 dakika gibi bir sürem kaldı. 3'er dakika olarak paylaştıracağım bütün konuklarım arasında. Önümüzdeki süreçte özellikle hafta başında bir çatışma olur mu sizce? Yani yeni bir sıcak çatışmanın çünkü gerilimin iyice arttığı da konuşuluyor bölgede.
2: Vallahi ben Can Türk Hoca'nın daha önceki programlardaki kara çatışması tezine giderek yaklaşıyorum. Yani bugün biraz önce İran televizyonunda evet. da silah söküp takmayı göstermesini bunun evet. bir beklenti yani sadece bizim beklentimiz veya öngörümüz değil. İran'ın da içte bunu beklediği şeklinde bir durum var. Giderek iş İran açmazını çözemeyen Amerika'nın Çin'le de uzlaşamayacağı bağlamına doğru evet. ilerlediği için
0: doğru.
2: bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor. Bu çözüm Çin'in nükleer silah konusunda İran lehine bir garanti vermesiyle durabilir mi? Bunun karşılığında Tayvan'dan olacak. Yani mesela öyle bir dengeye oturdu ki şimdi durum Tayvan'da Çin'in talepleri nasıl karşılanacak? İran'da Amerika'nın talepleri nasıl karşılanacak? Tartışmasına döndü. Çin bu hamleyi önceden öngörmüş ve İran üzerinden meseleyi yorumluyor. Bu birinci durum. İkinci durum da şu benim gördüğüm kadarıyla artık durumun Çin veya işte İran veya Amerika veya Tayvan meselesi bağlamından çıkıp ciddi anlamda bir ticaret hatları tartışması veya işte meselenin ekonomikleşmesi, mesela NATO üzerinden de aynı tartışma, benzer tartışmanın orada da olduğu kanaatindeyim ben. Şu, tamam NATO bir yönüyle askeri bir ittifak. Peki NATO bu askeri ittifakın doğurduğu bir sanayi veya endüstri transferi de sağlayan bir ekonomik bağlılık içermiyor mu? Yani Amerika buradan çıktığı andan itibaren sadece bir savunma paktından mı çıkmış olacak yoksa bir pazardan mı çıkmış olacak? Aynı zamanda bence Amerika'nın en büyük açmazının bu olması gibi Çin'le de ilişkinin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani özetle şunu söyleyeyim, İran meselesinde bu görüşmeden sonra Amerika açısından bir paradigma değişikliği olacağı kanaatinde değilim. Tek istisnası Çin'in bu konuyla ilgili bir garanti vermesi.
1: Kısaca şeyi sorayım. Avrupa ülkeleri mesela NATO'dan çıkması durumunda Amerika'dan kardeşim biz artık senden silah almıyoruz der diye tabii. bir cesareti gösterirler mi?
2: Ya bu Amerika'yı bence zaten bu meselede bu kadar uzun süre tutabilmelerinin sebebi bu. Buyurun. Bu dediğim akademik olarak da konuşulan bir husus. Onu da belirtmek isterim. Yani.
1: Şu ay hocam sıcak çatışma kapıda mı?
3: Şimdi ben de bir antitez ortaya koyayım. Trump belki bu sıcak çatışmayı ya da kendi kabinesinde destekleyen isimlerle sahada gerçekleştirmek isteyebilir ama Trump'ın hem iç kamuoyundaki destek oranı maddi. Hem yaklaşan ara seçimler Trump'ı bu ihtimalin dışına itiyor. Baktığınız zaman da unutmamak lazım ki hem kendi iç kamuoyunda hem dünya kamuoyunda Amerika Birleşik Devletleri daha bu savaşı zihinsel olarak meşrulaştıramadı. İletişim savaşında Amerika bu süreci yönetemedi. Dolayısıyla hani biraz önce yapay zeka, süper güç falan konuştuk. Her yüzyılın belli dönemlerinin belli kriterleri var. Ama günün sonunda kara savaşı gerçek çok realist bir bakış açısıyla her ülkenin gücünü belirleyen unsurlardan bir evet. tanesi. Şimdi abluka devam ediyor. Bölgede 3 savaş gemisi, 5'ten fazla mayın arama gemisi var. 20 binden fazla Amerikan askeri var. Burada bir çatışma olmazsa bile her geçen gün büyük bir maliyet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne fatura devam yazıyor. Ediyor. Bir yandan bakarsanız tabii burada tamamen şeytanın avukatlığını yaparak konuşuyoruz. Bunu bir kara savaşında bu unsurları etkin kullanmak ki şunu da görelim. Hep bunu konuştu zaten bütün uzmanlar. İran coğrafyasının zorluğu, bir kara zaten Amerikan kamuoyunda da konuşulan olası bir kara operasyonu sadece yani İran'ın Körfez bölgesini kapsayan bir dar alanı işaret eden bir kısımda. Bunun Amerika Birleşik Devletleri için istediği rejim değişikliği ise bu sonucu getirir mi? Bu bence büyük bir tartışma. Çok fazla gri alanın, soru işaretinin olduğu bir bölge. Amerika Birleşik Devletleri perspektifinden çatışma, kara çatışması. Ben o yüzden Trump'ın bu seçeneği olabildiğince uzak kalmak istediğini düşünüyorum. Ama tabii ki maalesef çatışmanın sürekli bir sıcak tutulması, bir türlü ateş kessin ya da bir Hürmüz çıkmazının en azından aşılamaması da düşündürüyor. En azından ben önümüzdeki kısa zaman dilimi içerisinde biraz daha bu griliklerde kalacağımızı düşünüyorum. Hürmüz biraz daha kapalı kalacaktır. Hı hı. Ateşkes biraz daha tartışmalı gidecektir. Ama çok yakın bir zaman diliminde de bu sürece girecek bir Amerika Birleşik Devletleri ve ona destek verecek bir dünya kamuoyu olduğuna inanmıyorum.
1: Cantürk hocam, hadi tarihe not düşelim.
0: Evet. Şimdi şöyle, Amerika'nın, yani hocalarımın söylediklerine katılıyorum ama Amerika'nın bir silahı var. Bu silah durdurulamaz bir silah. Korkunç bir silah. O da nedir biliyor musunuz? Dolar. Şimdi Şuvay hocam genç. Pek o gün, yani 2003'te bu Saddam'ın devrildiği günkü hayal kırıklığını bilmiyor. Saddam Hüseyin ne, yani Bağdat'a girecekler. 2003'teki Körfez Savaşı. Yani herkes konuşuyor. İşte şöyle olacak, böyle olacak, menfezlerden çıkacaklar, cumhuriyet muhafızları şunu edecekler, bunu edecekler. Bir baktık ki Amerikan tankları ellerini kollarını sallaya sallaya Bağdat merkezine girdiler, Saddam'ın heykelini devirdiler. Çünkü şunu gördük o zaman, Amerika inanılmaz bir dolar pompalamış piyasaya ve üst düzey yetkililerini, generallerini satın almış. Şimdi Orta Doğu'da, şimdi biz şöyle düşünüyoruz, şimdi vatan sevgisi, vatanını savunmak, vatan... Yani İran'da İran toplumunu, rejimini sevenler çok. Ben onları küçümsemiyorum ama sevmeyen de çok. Şimdi bakın 485 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasılası olan bir İran'dan bahsediyoruz. Bu yani İran'a 100-150 milyar dolar yani rüşvet olarak dağıtırsanız ne olur? Pek çok insan satın alırsınız. Şimdi benim en büyük endişem o. Şimdi yükselen bir şey var. Bugün mesela ilk defa İran Devlet Televizyonu'nda işte hocam bahsetti Cüneyt Bey. Yani oturdular silah söküp takmayı, ateş etmeyi anlattılar. Evet. Bir de nereye hedef aldılar? Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef alalım diyor.
1: Evet.
0: Yani giderek de Körfez'in işin içine girdiği ve İran'ın da artık kara savaşını kabullendiği bir sürece giriyoruz. Şimdi bir kara savaşı olursa normal şartlarda neyi bekliyoruz? İran askerlerinin vatanını savunmasını. Ya savunmazlarsa ne olacak? Çünkü coğrafya o kadar muhkim bir coğrafya ki yani İran coğrafyasına yani İran'a Körfez bölgesi Hürmüz hattında bile en az 100-150 bin asker gerekiyor ki 30 kilometre derinlikli bir hani İran güçlerini püskürtün. Normal şartlar altında bunu güçle yapmanız maliyeti çok yüksek. Yani insan ölümü çok yüksek. Aklıma da tek bir seçenek geliyor. Rüşvet vererek satın alırlar.
3: Yani hocam ki... burada ikna olması gereken zaten öbürün de kitle imha silahlarının olduğuna ikna olmuş bir dünya kamuoyu vardı.
1: Tabii.
3: İyi ya da kötü hatırlayalım yani. Şimdi hoca bana küçüksünüz diyor.
0: Hayır ama yani yaş olarak bugün... dedim hocam. Yani...
3: Yok hayır onu anladım hocam. Gencim diyelim küçük demeyelim ama.
0: Yani benden bugün, yani yaş olarak.
3: Yani bugün dünya şu an Amerika'nın İran'a girişi konusunda ikna olmuş değil.
4: İlk girişi 1990, işgal 2003.
0: Ama şimdi dönem şu o dönem evet.
4: İran'da şimdi bence
0: hayır, o dönem bir dönem. Uluslararası meşruiyet vardı. Ama bak Trump açık açık şunu söyledi. Dedi ki Trump benim dedi umurumda değil demokrasi götürmek. Tabii. Vicdan, küresel vicdan. Dedi ki benim tek bir hesabım var, ölçüm var. O da kendi vicdanım dedi. Şimdi bu kendi vicdanı çok korkunç. Dediğim gibi yani ağır bir rüşvetle alabilirse o savaşı çok rahat kotarır.
1: Yetmiyor. Programın süresi yetmiyor. Programın evet. süresi yetse daha neler neler konuşuruz ama biz birazdan devam edeceğiz. Konuk odasında Star Gazetesi yazar avukat Sayın Cüneyt Altıparmak, Kütahya'da Umutlar Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Can Türk Caner ve Ankara Acıbayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Şuay Nihan Açıkalın'la beraber gündemi değerlendik. Siz değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim kızmadan ben hemen bitireyim noktaladık.

0: bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günaydın'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanın veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Arabanı arabam.com'a,
2: değerinde Tinksat. Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 23. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te haber başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde AK Parti gençlik kollarının düzenlediği bir gençlik şöleni programında konuştu. Erdoğan, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı gençlerimize yaptık dedi.
1: AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu İdeolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde AK Parti gençlik kollarının düzenlediği bir gençlik şöleni programında konuştu. Gençlere seslenen Erdoğan, eğitime verilen öneme dikkati çekti.
1: 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibariyle 651 milyar liraya çıkardık. Yüksek öğrenim yurt sayımızı 190'dan 873'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde tüm burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi gençlerin omuzlarında yükselecek dedi.
1: Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor.
2: Program öncesi Kocaeli Stadı dışarısında bekleyen gençlere seslenen Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü terörsüz Türkiye hedefine ayırdı.
1: Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık

0: üretimi, bilimi, üretimi, istihdama ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
1: Terörsüz Türkiye'de tüm gençlerin değerli olduğuna vurgu yaptı.
0: Hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır.
1: Programda drone gösterisi de yapıldı. Türk savunma sanayinden yapılan tüm yatırımlara kadar birçok eser dronlarla katılımcılara aktarıldı.
2: 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın basın toplantısı düzenlendi. 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun detayları kamuoyuyla paylaşıldı toplantıya. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Başkın Bak başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.
3: Fetih ruhu Ok Meydanı'nda yaşayacak, dünyanın dört bir yanından sporcular İstanbul'da buluşacak.
4: 14. Fetih Kupası başladı. İlk oksa tarihi yarımadada atıldı.
3: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlik, İstanbul'un tarihine yakışır bir atmosferde, Sultanahmet'te Ayasofya-yı Kebir Camii'nin önünde gerçekleştirildi. Zorlu mücadelenin ardından kazanılacak olan kupada etkinlikte hazır tutuldu. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fetih Kupası'nın artık dünya çapında prestijli bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. 700'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonun Türk sporunun gelişimini yansıttığını ifade etti.
5: 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Fetih Kupası gerçekten önemli. Rakamlar her gün gitgide artıyor. 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline geldi. Bu yılki rakamlar bunu söylüyor. Bir tarih ve bir proje, bir gerçek ortaya çıkartıldı ve yürütülüyor.
3: Bakan Bak, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında güçlü bir konuma ulaştığını da vurguladı. 2027 Avrupa Oyunları, UEFA finalleri ve büyük şampiyonaların Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı. İstanbul Valisi Davut Gül ise okçuluk altyapısının güçlendirilmesi için okullara verilen desteğin sürdüğünü açıkladı.
6: Fetih ruhunun yaşatılması için Okçular Vakfımızın yıllardır yaptığı bu çalışma hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda çok önemli bir ses getiriyor.
3: Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, organizasyonun Avrupa Şampiyonası'ndan daha fazla sporcuyu ağırladığına dikkat çekti. Fetih Kupası'nın dünya okçuluğunun önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.
7: Ama şu anda dünyanın önemli prestijli yarışmalarından biri haline gelmiş oldu.
3: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise organizasyonun tarihi mirası yaşattığını belirtti. Fetih Kupası'nın bugün dünya okçuluğunun merkezi konumuna geldiğini ifade etti.
8: Dünya Okçuluk Federasyonu'na akredite olmuş, hakikaten dünya okçuluğunun merkezi olmuş, kalbi olmuş bir turnuva haline geldi.
3: Etkinliğin ardından 24'e konuşan Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Özse bu spora küçük yaşta başlamanın önemine değindi.
9: Çocukları kazanmak istiyoruz. Küçük yaş çocukları için neler yapıyoruz biz de vakfımızda? 9 yaşından 18 yaşına kadar zaten full eğitimlerimiz var okçuluk üzerine. Kurslarımız var. Kurslardan da yetenekli olanları kendi takımımıza çekiyoruz. Okçular Vakfı takımımıza çekiyoruz.
3: 14. Uluslararası Fetih Kupası 3-7 Haziran tarihleri arasında Okçular Vakfı tesislerinde gerçekleştirilecek.
2: Efendim, bu haberle noktalıyoruz. Bizden sonra Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'la karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.

Gölge Oyunu'nun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre pazar 20'de, 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda geçmişten bugüne Türk devletlerinin dünya tarih sahnesine nasıl bir güç, nasıl bir medeniyet ve nasıl bir jeopolitik denge oluşturduğunu konuşacağız. Karadeniz'in kuzeyinden Kıpçak bozkurlarına, Hazarlardan Altın Orda'ya, Edil Bulgarlarından Rusya'nın tarihsel yükselişine kadar uzanan çok büyük bir tarihi hafızanın izini süreceğiz hep birlikte bu akşam. Ve güç mücadelelerinin, Türk dünyasında yeniden şekillenen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam geçmişten bugüne Türk devletlerinin tarih sahnesindeki yükselişini ve değişen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Türk devletlerinin dünya tarihindeki izini süreceğiz, konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımla beraber hemen size takdim etmek istiyorum önemli konuklarımı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız
1: çok
0: için.
1: Çok sağ olun.
0: Ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dinçer Koç hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizi sormalı.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de size aradığımız için çok mutluyuz. Şeref verdiniz hocam.
2: Estağfurullah.
0: Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Türklerin Dünyası X platformu üzerinden Türklerin Dünyası yazarsanız hocalarıma merak ettiklerinizi soracağım. Aynı zamanda En Sosyal üzerinden Türklerin Dünyası etiketine yazarsanız merak ettiklerinizi konuşuyor olacağız. Hocam hemen başlayalım. Ama ben sizin kitaplarınızdan öncelikle başlamak istiyorum. Hem referans kitaplarımız var hem de yeni kitaplarımız. Son kitabımızdan başlayayım isterseniz. Evet. Mesut Karakulak hocamın, Profesör Doktor Mesut Karakulak hocamın Gazi Osman Paşa, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kitabı henüz yeni raflarda,
1: evet.
0: Değil mi hocam?
1: Benim elime de ulaşmadı ilk defa.
0: İlk defa ben alıyorum öyleyse. Çok şanslıyım, çok teşekkür ediyorum. Bizlere de armağan ettiğiniz için hocamın son kitabı. Fakat bizim bugün referans kitaplarımızdan özellikle Türkistan'da Efendiler ve Köleler kitabı hocamın. Türk'ün Türk'le savaşı zaten çoğu zaman bizim sizlerle konuştuğumuz programlarda da referans aldığımız kitaplarınızdan bir tanesi. Ve aynı zamanda Esir İmparatorluk Osmanlı-Rus Savaşı 1877-1878 arası 93 Harbi özelinde hocamın yazdığı kitaplardan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Kıymetli hocam, bunu da ifade etmiş olduk. Sayın hocam, Türklerin dünyasını konuşuyoruz. Bu hafta çok fazla soru var. Dönem çok geniş. Bakalım nelerden bahsedeceğiz. Tabii dünya tarihini etkileyen en önemli aktörlerden biri Türkler. Evet. Hatta aktör. Yani dünya tarihindeki kırılma noktalarını ve değişimi yaşatan, köklü değişiklikler yapan dünya sahnesinde Türkleri konuşuyoruz. Ama biz böyle anlatıyoruz, evet, ve literatürde de tarih sahnesinde de örneklerle hem sahada hem akademide bunları besleyerek anlatıyoruz ama bazı kaynaklar başka anlatıyor hocam. Mesela bugün dünya tarihine baktığımızda bize genellikle o medeniyetin, dünya düzeninin o merkezin batı kaynaklı olduğu söyleniyor.

0: önce işte Karadeniz'in kuzeyinde, işte Kıpçak coğrafyasında, Türk-Moğol varlığında o dünyada şekillenen nasıl bir küresel düzen vardı ve Avrupa bunu niye öyle anlatıyor? Buradan başlayalım
1: Teşekkür
0: isterseniz.
1: ederim sorunuz için. Bunun temel problematiği aslında biz kendi tarihimizi de inşa ederken Batı merkezli tarih anlayışıyla inşa etmemiz. Tabii Batı haklı olarak merkeze kendini alıyor ve projeksiyonu kendi üzerinden tutup bir tarih inşa ediyor. Ve inşa ettiği tarih sürecinde de modern ulus devletlerin kuruluşu, büyük devletlerin ve şehirlerin yükselişini kendi çeperinden görüyor. Ve bu bağlamda baktığınız zaman Türk dünyası ya da Türklerin dünyası bir dekor gibi kalıyor. Aslında biz artık kendi tarihimizi, kendi kalemlerimizde, kendi çalışmalarımıza inşa etmemiz gerekiyor. Bir bakıma aslında dünyada bir Asya düzeni ya da Doğu merkezli bir düzen Avrupa'dan çok çok daha önce var olduğunu biliyoruz. Aslında biz bunu 13, 14 hatta 12. yüzyıldan başlatıp 16. yüzyıla kadar devam ettirebileceğimiz, sonrasında günümüze kadar getirebileceğimiz bir Asya merkezli bir dünya düzeni vardı ve bunun en önemli aktörü de aslında Türklerdi. Tabii ben bunu şöyle ayırıyorum. Önce Doğu'nun yaratılması aslında Cengizli dönemiyle, sonra Timurlu dönemiyle Doğu'nun yeniden düzenlenmesi ve yeniden yaratılması ve 16. yüzyılda ise Doğu'nun genişlemesi bağlamında düşünüyorum. Tabii bunu belli paradigmalarda bölmek gerekiyor ya da açmak gerekiyor. Yani Asya düzenli dünya oluşumu nasıl bir oluşumdu? Aynı dönemde Avrupa'da nasıldı? Ve neden Asya merkezli bir dünya var olduğunu iddia ediyoruz? Bunu da yine üçe ayırabiliriz. Yani Asya'nın üstünlüğünü aslında doğuya nazaran daha büyük şehirler kurduğunu, su kanalları inşa ettiğini, bu büyük şehirlerde büyük ticaret rotalarının oluştuğunu, bir yönüyle Avrupa'yı beslediğini. Bunun ilk aşaması aslında dikey genişleme diyebiliriz. Dikey genişlemeye şöyle örnek verebiliriz. Aslında bir yöneticinin, bunu Cengiz çağından örnek verebilirsek, Cengiz Han üzerinden verelim. Kutu kendi üzerinde toplaması, yani bütün iktidarın, bütün gücü, yasa yapıcı bir güç olarak kendi elinde bulundurması, yasa yapıcı olması. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman böyle bir kut anlayışı yok. Bütün gücü kendi elinde toplayacak bir yapı yok. Parçalı bir yapı. Bir yandan ruhban kesim var, bir yandan yönetici var. Kral ve devlet, kral ve din birbirine karşı parçalı bir yapı var. Yani büyük bir otorite yok. İkinci aşama ise asimilasyoncu genişleme. Biz Türk dünyasında baktığımız zaman hiçbir şekilde asimilasyoncu bir genişleme görmüyoruz. Çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığını, hiçbir şekilde dini bir baskı uygulanmadığını, çok kültürlü yapının büyük bir medeniyet ürettiğini, bir yandan da bu medeniyetin aslında Avrupa'yı da beslediğini görüyoruz. Üçüncü aşama, son aşama ise yatay genişleme diyeceğimiz, aslında Türk dünyasının en önemli etkin rollerinden de biri. Yine Cengizli çağından örnek vermek gerekirse, örneğin onun döneminde kurulan ticaret rotaları, yani bir noktadan, yani A noktasından B noktasına seyyahların, tüccarların çok rahat bir şekilde gidebilmesi, YAM teşkilatının kurulması, ya yani posta teşkilatının kurulmasıyla beraber haberleşmenin olabildiğince hızlı bir şekilde devam etmesi o çağ için. Yani bir bütün Pax Moğol dönemi dediğimiz bir dönemden bahsediyorum. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman yine parçalı bir feodal bir yapı görüyoruz. Yani A noktasından B noktasına gittiğiniz zaman belki 20 yere vergi vermeniz gerekiyor. Farklı kültürlerle karşılaşıyorsunuz ve farklı güç odaklarıyla karşılaşıyorsunuz. Cengiz çağında Türk dünyasının oluşturduğu bu büyük çağda biz yeknesak bir çağ kurulduğunu, Türklerin çağı kurulduğunu ve burada büyük medeniyetlerin yaratıldığını görüyoruz. Tabii bu sadece Cengiz çağıyla kalmamış. Yani ilk başta bahsettiğim gibi Doğu'nun yaratılması ve Doğu'nun yeniden düzenlenmesi, Timur çağında Doğu'nun yeniden düzenlenmesiyle Cengiz'den aldığı mirası, yani Cengiz'in ruhunu Timur yeniden şehirler kurarak, yani Cengiz'in Bozkır'da hakimiyet tesis ettiği alanı Timur farklı olarak şehirler ve kentler üzerinde kuruyor. Burada da bir kültür devrimi de oluşuyor. ondan aldığı mirası daha büyük bir alana taşıyor. Hatta sahip kıran unvanını taşıyor. Yani bir yandan astrolojik bir

0: unvan taşıyor. Yani Jüpiter'le Satürn'ün buluşması, zamanın efendisi, zamanın sahibi manasına gelen bir unvan kullanıyor. Ve yeniden Cengiz'den alınan miras ya da Cengiz'in ruhuyla alınan bu miras yine Türk dünyasında büyük bir medeniyet dairesi yaratıyor. Sadece Timur'la mı kalıyor bu Türk dünyasının medeniyet dairesi ya da oluşturduğu etki alanı? Elbette öyle kalmıyor. Timur ve Cengiz'in mirası bir bakıyorsunuz 16. yüzyılda Osmanlıları, Babürlüleri, Safevileri etkiliyor. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı unvanlardan biri sahip kıran. Yani o da zamanın efendisi unvanını kullanıyor. Yine Cengiz mirasını sahipleniyor, Timur mirasını sahipleniyor ve yeniden bir dünya hükümdarlığı, hükümranlığı kurmaya çalışıyor. Tabii cümlelerime son verirken şunu da kullanmak istiyorum. Sadece Türklerin dünyasını etkilemiyor. Hemen kuzeye gittiğiniz zaman Rus Çarlığı'nı da etkiliyor. Yani 4. Ivan'ın da aynı unvanı kullandığını ve Cengiz mirasıyla bir şekilde iktidar alanı oluşturduğunu görüyoruz. Yani sanılanın aksine Türkler Asya düzeniyle Avrupa'dan çok daha önce bir dünya düzeni ve dünyayı domine eden bir düzen kurmuşlar.
1: Çok güzel özetlediniz hocam. Tam da buradan şuraya geçmek isterim Dinçer hocam da. Hocam dikey asimilasyon ve yatay genişleme olarak üçlemesini yaptı. Çok da güzel anlattı ve Asya merkezli bir dünya düzenini işaret etti. Tam da bu noktada hocam şunu sormak isterim. Kuzey Türklerin özellikle İslamiyet'e geçiş sürecini konuşmak istiyorum. Bir taraftan sizinle işte İdil Bulgarları, Kıpçak bölgesi ve Karadeniz'in o kuzeyindeki Türk topluluklarının o dönemdeki kültürel atmosferi neydi? Biraz da o açıdan bakmak istiyorum.
2: Tabii eğer Bulgarlardan bahsedecek olursak ki bu bölgede İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Bulgarlar, İdil Bulgarları. Öncelikle 7. 8. asırlarda bu bölgede çeşitli Hun-Ogur boylarının yaşadığını ve bunların Kubrat Han önderliğinde 7. asrın ilk yarısında devlet halini aldığını ifade etmek gerekir. Ve bu devlete biz Magna Bulgaria adını veriyoruz. Aynı süreçte Göktürklerin batı kanadına bir düzensizlik dönemi hakim oldu. Bu süreçte Hazar Türkleri ön plana çıktı. Kubrat Han'ın ölümünden sonra da Bulgarları hakimiyet altına aldılar. Hazarların yıkımından kaçan bazı Bulgar grupları Tuna boyuna yerleşti. Asparuh adlı Kubrat'ın oğullarından birinin önderliğinde. Onlar bugünkü Bulgaristan'daki Bulgar halkının nüvesini teşkil ettiler. Tabii zamanla Slav ahali içerisinde benliklerini yitirerek Hristiyanlaşıp eriyip gittiler. Fakat Müslüman Bulgarlar varlıklarını günümüze kadar taşımışlardır. Bunda İslamiyet katalizör rolü oynamıştır. Bulgarların Müslümanlığı benimsemesi 8. asırdan 10. asrın başlarına kadar yaklaşık 300 yıllık bir süreç içerisinde Hazar Kağanlığı'nın bünyesinde gerçekleşmiştir. Bunun da en önemli faktörü Hazarların Yahudiliği benimsemesidir. Yahudilik Türklerin dini anlayışıyla, kızıl elmasıyla, teşkilatlanmasıyla hiçbir şekilde ölçüşmeyen bir dini anlayış. Bundan dolayı büyük isyanlar patlak verdi Hazar coğrafyasında. Kabarların isyanını, Alanların, Avarların isyanlarını, Hazarların otoritesini tanımayan başkaldırılarını bununla özdeşleştirmek mümkün. Ama en büyük hamleyi kuzeydeki Bulgar Türkleri yaptılar. Onlar Abbasi halifeliği ile temas kurarak halifenin hakimiyetini tanımak, İslam'ın kuzeydeki temsilcisi olmak gibi bir hareket içerisine girdiler. Bunun süreci de özellikle Almış Şirki Yıltıvar adlı Bulgar hükümdarının inisiyatifiyle gerçekleşti. kendisi 10. asrın başında Arap Müslüman müellifleri tarafından İslam'a ait bir hükümdar olarak tarif edilir. Henüz İbni Fadlan Bulgar ülkesine gelmeden önce İslamiyet'i kabul etmiş ve Yahudilerle mücadeleyi başlatan hükümdar olarak tasvir edilir. Dolayısıyla bunu aşmak için Yahudilerin boyunduruğundan kurtulup Hazar coğrafyasında İslam dinini hakim kılmak ve bu vesileyle de doğudaki Samaniler, güneydeki Abbasilerle ittifaken güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla elçisini Halife Muktedir Billah'a gönderdi 921 yılında. Bulgar elçisi halifeye Bulgar hükümdarının yazmış olduğu mektubu iletti. Burada Nezir Harami adlı saray görevlisi Bulgarların bu İslamiyet'e dahil olmasını çok önemli görüyordu. Halifeyi ikna etti Bulgarlarla işbirliği yapmaya. Burada amaç Oğuz Türklerini, Bulgarların daha doğusundaki Oğuz Türklerini de İslamlaştırmak. Böylelikle Hazarların etkisini kırarak Hazar coğrafyasını İslam ülkesi haline getirmek gibi bir anlayış bulunuyordu. Bunda Hazarlardan kaçan bazı şahsiyetlerin de Abbasi Sarayı'nda etkili olduğunu ifade etmek gerekir ki bunlardan biri Barış el-Saklabi, bir diğeri de Tekin el-Türki'ydi. Bunlar çok önemli rol oynadılar ve İbni Fadlan'ın elçilik heyetinde birebir görev alarak bu misyonu yerine getirmek üzere hareket ettiler. Ve nitekim özetleyecek olursak 12 Mayıs 922 yılında İtil Bulgarları halifenin mektubunun okunması töreniyle İslamiyet'i resmi olarak kabul ettiler. Bulgar hükümdarı ve eşi halifenin göndermiş olduğu hilati giydiler. Tabii burada bir kale inşası için ustaların, İslam'ın kurallarını layıkıyla öğretecek alimlerin ve tahkimat inşaatında sarf etmek üzere para yardımının sağlanması gerekiyordu. Bulgar hükümdarının böyle talepleri de vardı. Bunlar kısmen yerine getirildi. Belki para sağlanamadı ama sonrasındaki olaylara baktığımız zaman Bulgar bölgesinde büyük şehirlerin kurulmasından buna Samaniler başta olmak üzere Harezmli Müslümanların da katkısıyla destek olarak tabii bağımsızlık sürecinin getirmiş olduğu imkanların, vergi gelirlerinin artmasıyla İslam'ın nizamının kaynaşarak devlet düzeninin sağladığı getirilerle zengin bir devlet yapısı ortaya çıktı. Dolayısıyla İslam'ın kuzeydeki kolu İdil Bulgarları oldu ve bunlar Batuhan'ın ordularınca 1236 yılında yıkılana kadar gayrimüslim unsurlara karşı cihat yapmalarıyla dönemin kaynaklarında bahsettiği üzere tanınmışlardır ve İslam'ın kuzeydeki savaşçıları olarak tarihe damga vurmuşlardır ki 250 yılı aşkın bir sürece Rusların Hristiyan saldırılarına karşı direnmişlerdir ve o bölgeye Rusların hakim olmasına da engel olmuşlardır. Bu yönden de takdire şayandır. İslam dünyasının, Türk dünyasının hemen hemen bütün devletleriyle, hanedanlarıyla iyi ilişkiler kurmuşlardır. Bunlara Karahanlılar dahildir, Gazneliler dahildir. Bazen mesela Gazneli hükümdarına ülkesinde yapacağı camiler için para yardımı yapan Bulgar hükümdarlarından bahseder tarih kaynakları. Dolayısıyla Türk dünyasının önemli bir parçası olarak bugün Müslümanlık Kazan'da, İdil boyunda yaşanıyorsa, devam ediyorsa bunun temeli İdil Bulgarları tarafından atılmıştır. Öyle ki kendi etraflarında yaşayan Burtaslar başta olmak üzere oradaki Fin-Ugor halkları arasında İslam'ın yayılmasına, yine Başkurt Türkleri arasında İslam'ın yayılmasına da Bulgar Türkleri öncülük etmiştir. Sonrasında Altın Orda Devleti'nde İslam'ın benimsenmesinde de oldukça etkili olmuşlardır. Söz gelirse bunlara da değiniriz.
1: Muhakkak ilerleyen zamanlarda açacağız hocam. Tabii Türklerin İslamiyet'i kabulü genellikle tek bir olay gibi anlatılır ya hocam.
2: Evet.
1: Dediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi Kuzey hattında çok farklı ilerlemiş. Yani siyasi zorunlulukla da değil tam, ticari ilişkiler var ama en çok kültürel yakınlaşma gibi, evet, değil mi? Burada farklı bir perspektif olmuş.
2: Şimdi araştırmacılar genellikle İdil Bulgarlarının Türkistan'la, Harezm başta olmak üzere ve Samanilerle, o dönemin güçlü devleti olarak kabul edeceğimiz yakın ticari münasebetleri vesilesiyle İslam'a yöneldikleri kanaatine hakimler. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Esas olan İslam'ın özüdür. Kendi nitelikleridir. Bu dinin benimsenmesinde etkili olan. Dolayısıyla evet, tüccarlar misyonerlik faaliyetlerini, İslamlaştırma faaliyetlerini işleriyle birleştirdiler o dönemde. Çünkü Hazar'da oturan bir Yahudi cemaati vardı. Bunlar o Doğu Avrupa'nın işleyen zengin ticaretine hakim olmuşlardı. Hazarlarda bir yönetim darbesiyle iktidarı ele geçirmişler. Türk soylu Hazar Hakanını bir kenara atmışlardı. Dolayısıyla bu Yahudi cemaatiyle çıkar mücadelesi aynı zamanda İslam'la şereflenmenin bir anahtarı rolünü oynadı. Samaniler bunu çok ciddi şekilde irdelediler. İdil Bulgarlarını bu yönden tüccarlar aracılığıyla, alimleri aracılığıyla kendi yanlarına çektiler. Ama işin bir tarafından da baktığımız zaman Bulgarlar aslında İslam'la çok daha erken tarihlerden itibaren tanışıklardı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu mesela Novinkovsk kurganları var. Bugünkü Rusya Federasyonu Samara bölgesinde arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan kurganlar var. Bu kurganlar 7. yüzyıl sonu 8. yüzyıl başına tarihlendiriliyor. Bu kurganlar arasında İslam'ın kuralları gereği eşya içermeyen, başları Mekke'ye çevrilmiş definler tespit edilmiştir. Tabi eski gök tanrı inancına uyumlu bir şekilde defnedilen, eşyalı olarak atla birlikte defnedilen kurganlar daha fazla olmak kaydıyla burada bile Müslüman definleri keşfedilmiştir. Tabi tarih ilerledikçe 9. asra ait Ulu Tarhan mezarlığı var mesela. Yine İdil boyunda arkeologların Sovyetler döneminde kazmış oldukları. Burada da mezarların %30 civarının Müslüman defni olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısıyla İslamlaşma Bulgarlar arasında çok daha erken devirlerde olan bir olgu, bir gerçeklik. Fakat bunun katalizörü Almışçılkı Yıltıvar'ın Yahudi yönetimine baş kaldırması ki araştırmacıların tahminine göre Hazarlar Yahudiliği benimsedikten sonra hem Gök Tengri inancını muhafaza eden hem de Müslüman olan zümreler Hazarların merkezi bölgelerinden Bulgarların yaşamış oldukları İdil boyuna, Don çevresinden, aşağı İdil boyundan, çeşitli Kafkasya'nın bölgelerinden bu İdil Kama ağzına doğru göç etmişlerdir. Burada nüfusları artmıştır. Yerli Fin-Ugor halkları arasında üstünlük kurmuşlardır sayıca. Teşkilatlanma becerileri, kabiliyetleri sayesinde de zaten bir süre sonra onları hakimiyetleri altına almışlardır. Ve bölgede oldukça karlı olan Kürk ticaretinin, ki o dönemde kakım, samur, tilki gibi bol miktarda o coğrafyada bulunan hayvanların

0: ticareti Yakın Doğu'da, Türkistan'da, Avrupa'da en değerli ürünler olarak talep gören, rağbet gören ürünlerdi, emtialardı. Bunların ticareti sayesinde de bir vergilendirme oluşması devlet düzenini beraberinde getirmiştir. Bunun kültürel ve manevi dayanağının da İslam olması az önce ifade ettiğim noktalardan hareketle gerçekleşmiştir.
1: Harika hocam. Mesut hocam, Türk dünyasında özellikle Timurlar, işte Altın Orda Devleti ve devamındaki hanlıklar diyelim. O dönemde bilim, işte sanat, düşünce alanında büyük bir sıçrama var. Sizce Türk dünyasının o kendi aydınlanma çağı dediğimiz aydınlanmasından söz edebilir miyiz o dönemde? Mümkün mü?
2: Yani elbette yine bu ilk sorunuzla bağlantılı aslında. Yine Batı merkezli tarih inşası Türklerin dünyasını böyle çok aydınlanmamış, çok geri kalmış, şehir bile kuramayan, bir medeniyet üretemeyen bir bakış açısıyla tasavvur etmişler. Aslında Türk dünyasının büyük bir aydınlanma çağı yaşanmış, hatta devam ediyor. Yani Batı literatüründe bu aydınlanma üzerine yazılan eserler olmuş aslında Türk dünyası ile ilgili, ama o da sanki bir aydınlanma vardı ve yok olmuş ve bunun sebebi üzerine araştırmalar yapmışlar. Ancak güncel veriler gösteriyor ki aslında Türk dünyasındaki aydınlanma hala devam ediyor. Bu çok ilginçtir. 8. yüzyılda hocam da bahsetti mesela Abbasi Halifeliği döneminde işte Yunan metinlerinin çevrilmesi ve çeviri hareketinin başlanması bizim Türkistan coğrafyasında da büyük bir entelektüel aydınlanma yaratmış. Tabii bu karizmatik liderler, şair patronaj ilişkisi dediğimiz, yani karizmatik liderlerin beslediği kültürel havzalarla ortaya çıkmış. Düşünün ki 10. yüzyılda, 9. yüzyılda, 10. yüzyılda işte İbn Sina, Biruni gibi kişiler bugünkü Türkistan coğrafyasında bilimsel tartışmalar yapmışlar, mektuplaşmışlar. Çok derin mevzular üzerine Dehalar Meclisi kurmuşlar. Avrupa bunu aydınlanma çağında yapıyor. Çok sonra 18-19. yüzyılda biz Mason localarının kurulduğunu, işte Jean-Jacques Rousseau'nun, Montesquieu gibi bireylerin, Voltaire gibi bireylerin tartıştığını görüyoruz. Yani yüzyıllar sonra aslında Türk dünyasındaki aydınlanmadan 100 yıl sonra bu aydınlanma hareketlerini yaşıyorlar. Tabii bu erken dönemli aydınlanma hareketleri bahsettiğiniz gibi Timur ve Altın Ordu dönemlerine de yansıyor. Tabi bunu birkaç örnekle açmak gerekiyor. Hani Timur büyük şehirler inşa ediyor, pek çok sanatçıyı ülkesine davet ediyor. İşte Semerkant gibi bir
1: Mumalar
2: şehri,
1: gibi.
2: muazzam bir
1: Bayağı
2: şehri
1: kaldı.
2: dizayn ediyor. Ulu Bey gibi büyük bir hazinemiz çıkıyor ki onun devamında onun yetiştirdiği kişiler ya da onun hocaları Osmanlı topraklarına kadar geliyor. Yani bu aydınlanma tek düze, tek bir coğrafyada gerçekleşmiyor. Türk dünyasında dediğimiz yatay bir bağlantı da var. Bu yatay bağlantı yine Batı literatürünün aksine birbiriyle çok ilintili. Örneğin Kazakistan'da Atrau'da bulunan bir testide ki bu Saraycık testi olarak alınıyor. 1907'de bulunuyor bu testi. Yüzlerce parçaya ayrılmış bir testi. Testiyi birleştirdikleri zaman çok ilginç bir şey buluyorlar. 11. yüzyılda yazılmış işte Karahanlı döneminin en entelektüel metinleri ki Kutakkubilik, ki o kadar entelektüel bir metin ki Türk dünyası için yani Almanlar için ya da İtalyanlar için en önemli yazarları neyse ve onların dillerini nasıl inşa ediyorlarsa, yani bir Dante neyse, bir Kant neyse, onun gibi bir aydınlanma yaşatan bir metin. Bu metinin bir kublesi bu testin üzerinde yazılı bulunuyor. Yani 11. yüzyılda yazılan bir metin 14. yüzyıldaki bir testide bulunuyor ve bunun en önemli özelliği ise sıradan bir evden çıkartılıyor bu testi. Yani Türk dünyasındaki bu aydınlanma ve entelektüel hareketin sıradan bireylerin evine kadar ulaştığını, sanılanın aksine birbiriyle bağımsız hareket etmediğini görüyoruz. Hatta bu testinin bir alt metninde de bir Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden bir kısım bulunuyor ve iddia ediliyor. Bu da muazzam bir şey. Yani Türk dünyasının manevi lideri Piri Türkistan'ın bir hikmeti sıradan bir testide bulunuyor. Bu tarz tabii örnekleri çoğaltmak gerekiyor. Yani Batı literatürün bize dayattığı gibi çok parçalı bir entelektüelizmin gelişmediği bir yapı değil. Mesela hocam bahsetti Karahanlılar dönemi. Yani zafer kuleleri inşa ediyorlar. Son dönemde yapılan araştırmalar gösteriyor ki Karahanlıların inşa ettiği zafer kuleleri ki bu arada işte Kalyan Minare muazzam yapısıyla hala Türk dünyasını böyle aydınlatan bir alan aslında gördüğünüz zaman çok etkileniyorsunuz. Son dönemde bir Kırgız araştırmacı şunu tespit ediyor. Bu tarz Karahanlı dönemi inşa edilen yapıların hepsinin çaplarının aynı oranda olduğunu tespit ediyor. Yani hepsinin bir şekilde tek elden aynı benzer yapıların aynı ustalar tarafından büyük bir coğrafyada inşa ettiğini ve bu coğrafyanın pek çok bölgeyi de etkilediğini, yani Türkler yatay bir iktidar alanını kurdukları için kendi iktidarlarının meşruiyetini ve görünür kılmak için bu tarz zafer kuleleri dikmişler. Bunlar muazzam. Bu o kadar etkiliyor ki daha sonra Avrupa'da da bu tarz zafer kuleleri inşa edilmeye başlıyor. Çok ilginçtir. Örneğin bu zafer kulelerini gören bir Venedikli, Venedik'teki bir saraya aynı Kalyan Minare'deki desenleri yapmaya başlıyor. Yani Türk dünyası bildiğimiz süreçteki yani bize öğretilenin aksine daha büyük bir aydınlanma yaşıyor. Tabii bu aydınlanmanın yavaş yavaş yok olduğu dönemler oluyor. Tabii buna Friedrich Starr'ın çok güzel bir kitabı var, Kayıp Aydınlanma diye. Burada çok güzel bir örnek veriyor. Bir inci tanesinin yaratılması üzerinden örneğe veriyor. Bir istiridyenin diyor en önemli özelliklerinden biri dışarıdan gelen kum tanelerini bünyesine alıp ona karşı bir salgı sergileyip o muazzam inciyi üretmesidir diyor. Aslında Türk dünyasının aydınlanması ve bu coğrafyanın aydınlanması da farklı kültürlerle karşılaşan Türk dünyasının bu kültürleri kendi bünyesinde eritmesi, yani onlara karşı gelmeyip kendini kapatmaması ve onları bünyesine alarak yeni bir medeniyeti inşa etmesi. Ne yazık ki kayıp aydınlanma diye adlandırılan ve bir müddet sonra nerede bu, yani bu muazzam seviyeye gelmiş, Avrupa'dan yüzyıllar önce pek çok hareketi başlatmış bir Türk dünyasındaki bu aydınlanma hareketi nereye gitti diye söyleniyor. Tabii bu yine devam ediyor. Günümüzde de bunun yansımalarını görüyoruz.
1: Hocam dinlerken sanki aklına bir şeyler gelmiş, eklemeler olacakmış gibi gülüyor ve oradan görüyorum. Hocam hemen geldim size. Peki bu aydın, hocam dedi ki aydınlanma ve entelektüel hareket. Bu yükselişte İslamiyet'in etkisi neydi? Bilimsel, kültürel yapı nasıl değişti İslamiyet'i kabul ettikten şimdi sonraki belki de siyasi?
0: İslamiyet öncesi sürece baktığımız zaman Türkler silah sanatında çağının en önünde olan bir millet. Yani atı ilk defa ehilleştirip süratinden faydalanan, demirlen cürüfü karıştırıp çelikten silahlar üreten, işte ıslıklı okdan tutun ok atışında marifetiyle temayüz eden bir millet. Yani silah alanında çok ileri gitmiş bir millet. Teşkilatlanma, devlet yönetimi alanında bilimsel çağının normlarının çok çok önünde olan bir yapı. Düşünün ki Asya Hun Devleti'ni, Göktürk Kağanlığı'nı engin coğrafyalarda nasıl bir sistem kurdu da oralarda ticaret yürüdü, insanlar asayiş içerisinde oldu ve vergilerini ödediler halklar. Diğer milletler de bunu kabul ettiler. Yani bu büyük bir teşkilatlanma becerisi gerektiriyor. Bu yönlerden tabii esas meşguliyeti de hayvancılık olduğu için daha bilimsel perspektifi pratik uygulamalara yönelik olarak gelişmiştir. İşte hayvancılıkla bağlantılı işte halıcılık gibi veyahut demircilik, kuyumculuk vesaire zanaatlar üzerinde gelişme oldu. Ama İslamiyet Türklerde bilimsel olarak sıçrama sağladı. Bu çünkü İslam'ın özünde eğitim yer alıyor. Yani bir Müslüman olduğun zaman işte mektebe gitmen gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmen lazım. Hadisleri öğrenmen lazım. Yaşantını adapte edebilmen için fıkıh öğrenmen lazım. Yani bir, hayatın her yönünde İslamiyet var. Sadece bir noktada değil. Dolayısıyla matematik bilmek gerekiyor, mimari bilmek gerekiyor ve sadece Müslümanların yaptığı değil. Yani dışarıda mimari alanında işte Ayasofya'ya Hristiyanlar yaptı. Bunu örnek alabiliyor. Yani böyle bir taassup içerisinde değil. Bunu alıp bünyesine dahil edip onu zenginleştirebiliyor. Kendine özgü motiflerle geliştirebiliyor. İşte Mesut Hocamızın bahsettiği Buhara'da, Semerkant'ta Timurlu çağına ait birçoğu olsa da bunların çok devasa örnekleri var biliyorsunuz.
1: Hocam o örnekleri aradan sonra alalım mı? Lafınızı balla kestim.
0: Tabii ki, tabii
1: ki. Kısa bir aramız olacak değerli tarih severler. Türklerin dünyasını konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye giriyor. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: sunan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Devam ediyoruz an ve zamanı değerli tarih severler. Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber dünya tarihinde Türk varlığını konuşuyoruz. Türklerin dünyası etiketini yazıyorsunuz. Ben de sorularımı satır aralarında hocalarıma iletiyorum. Değerli hocam devam edelim. Mesut hocam şimdi programın girişinde dünya tarihinde batı merkezli bir anlayıştan aslında sizin anlattığınız Asya merkezli bir dünya olduğunu program boyunca vurguladık. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Yine başlarken bu sefer Rus tarihi anlatısında Türkleri merak ediyorum. Buradan başlayalım. Rusların o tarihsel hafızasında Türk imgesi ne zaman nasıl oluşmuş ve kendi anlatılarında Türkleri nasıl anlatmışlar? Bunu da merak ediyoruz. Buyurun.
1: Teşekkür ederim Özge Nur Hanım. Türkler ve Ruslar tarih boyunca hep beraber yaşamış, daha çok tabii savaşmışlar ve haliyle pek çok imge oluşmuş karşılıklı olarak. Yani bu sadece Ruslara özgü bir imge değil, bizim dünyamızda da bir Rus imgesi olmuş. Tabii Ruslar için bu imge, Türk imgesi çok erken dönemli başlamış. Örneğin Göktürk çağı sonrası Avarların daha batıya doğru gitmesi neticesinde Rusların hakim olduğu bölgelerde hakimiyet kurmuşlar. Ve nihayetinde Rusları vergiye bağlamışlar. Ruslar da Türklerle ilgili bu çok erken dönemli, örneğin 6. yüzyıla dayanan bu erken dönemli imgeleri kendi kroniklerine yazmışlar. Örneğin Avarlarla ilgili biz ilk imgeyi görüyoruz Türklerle ilgili. Avarlar diyor bir bölgeden bir bölgeye giderken diyor mutlaka diyor bir Slav kadını koşardı diyor. Yani onunla seyahat ederdi diyor. Bu Rus kroniklerde Türk imgesinin ilk Avarlar üzerinden ilk kurgulandığı alan. Yani bu Rus tarihi için çok iyi bir örnek değil. Sonrasında hocam daha iyi bilir tabii. Hazarlarla bu imgeyi oluştuğunu görüyoruz. Yine Rusların Hazarlara vergi verdiğini, hatta bu Rus kroniklerinde bir kılıç vergisi verdiklerini, yani vergi olarak Hazarlara kılıç verdiklerini biliyoruz. Ve sonrasında bu imgeyi oluşturan en önemli unsurlardan biri ise peçenekler. Sonraki yüzyılda hakimiyet kuran, ya bu Deşti Kıpçak coğrafyası olarak bilinen alanda büyük hakimiyet kuran peçenekler Ruslarla pek çok kez savaşıyor. Ve tarihte ilk defa bir Rus knezi 973 yılında bir peçenek hakanı küre tarafından öldürülüyor ve kafatasından kadeh yapılıyor. Yani altın kaplanarak. Bu yine Rus kroniklerinde yer alıyor. Yani bu imgeyi başlatan unsurlar çok erken dönemli. Ancak bu erken dönemli örnekler Rus edebiyatına kadar yansıyor. Yani bu erken yazılma dönemleriyle kalmıyor. Yani 11, 12, 13. yüzyılda yazılan bu kronikler 19. yüzyıl, 20. yüzyıl dünyasında çok büyük bir Türk imgesinin de oluşmasını sağlıyor. Hatta Puşkin bir şiirinde peçeneklere örnek veriyor. İşte uzaklarda siyah tozlar işte havalandı, işte şeyler, arabalar harekete geçti, işte ordular ateşi yaktı, eyvah peçenekler ayaklandı diye böyle çok epik bir dörtlüğü var. Bu da aslında Rus dünyasında Rus etkisinin ne kadar, Türk etkisinin ne kadar erken dönemli başladığını ve bu

0: etkinin sonraki dönemlere kadar gittiğini görüyoruz. Hatta sonraki dönemde, yani bu erken dönemli etkinin döneminden sonra programın ilk kısmında başladığımız bir Altın Ordu dönemi var. Yani 2,5 asırlık bir Türk-Tatar hakimiyeti var Ruslar üzerinde. Bu da çok büyük bir etkiye sahip oluyor ve Altın Ordu üzerindeki hakimiyet tesisleri, yani Rusların üzerindeki hakimiyet tesisleri de bir Türk imgesi gelişmesine sebep veriyor. Hatta çok ilginçtir, programın başında 93 Harbi kitabını göstermiştiniz. Yani bu imge 93 Harbi'ndeki bir esaretteki gözlem yapan bir çocuğa kadar yansıyor. Örneğin burada çok ilgimi çekmişti. Bir lise hatıra defterinde yani çok küçük yaşlardaki bir çocuk esir düşen Türkleri görüyor Rusya coğrafyasında. Hatıra defterine şu notları düşürüyor: "Ben Türkleri canavar olarak hayal etmiştim. Çünkü aldığı eğitim ona Türklerle sürekli savaştığı için bir öteki imajı çizdirmiş. Aslında onlar da bizim gibi insanmış," diyor. Yani bu aslında modern çağlara kadar gelen bir imge olduğunu görüyoruz Türklere dair. Tabii buradaki en önemli etken ilk dönemki bu hadiselerin yaşanması ve uzun bir Altın Ordu hakimiyetinin bu imgeyi şekillendirmesi diyebiliriz.
1: Hocam, Ruslardaki Türk etkisini dediniz ya. Şimdi Türkler onlar için bir tehdit miydi, yoksa bir model miydi, yoksa hayranlık duyulan bir güç müydü? Bir ötekileştirdikleri kesin literatürde. Ama aslında kendi bakışları sizce nasıldı Türkler?
0: Şimdi teoriden pratiğe geçtiğimiz zaman bu ötekinin oluşturduğu, yani ötekiyi oluşturan şey biraz teorik kalan bir kısım, ama bunun pratiğe uygulandığında biz Rus devletinin ya da Rus oluşumunun Türk dünyası sayesinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Altın Ordu hakimiyet sürecinde, yani bu 2,5 asırlık hakimiyet sürecinde biz Rusların devletleştiğini ve devlet kurduğunu görüyoruz. Bunlar biz söylemiyoruz. Mesela Rus tarihçiler söylüyor. Karamzin, onların en önemli tarihçilerinden biri, Rusların devletleşme sürecini aslında Altın Ordu Devleti ile başlatıyor. Çünkü Altın Ordu hakimiyeti sürecinde farklı knezlikler içerisindeydi. Yani öncesinde Ruslar. Aynı bizim Anadolu beylikleri gibi düşünün. Yani Osmanlı beyliği etrafında toplanan bir imparatorluk inşa edildi. Aynısı Ruslarda da cereyan ediyor. Altın Ordu hakimiyeti içerisinde Moskova Knezliğine ayrıcalık verilmesi ve yine programın başında bahsettiğim Türklerin asimilasyoncu bir programla hareket etmemesi hakim olduğu bölgelerde Rusların Ortodoksluğu daha yaygın bir şekilde, daha derin bir şekilde yaşadığını görürüz. Çünkü Moskova Knezliği aynı zamanda Ortodoksluğun temsil edildiği bir bölgeydi. Ve diğer knezler Moskova Knezliği etrafında birleşti. Altın Ordu sayesinde, bu imtiyazlar sayesinde. Sonra bu imgenin dışında Ruslar Türklerden çok şey öğrendi. Devletleşmeyi öğrendi. Bir kere nüfus sayımları yapıldı ilk defa. Çünkü Altın Ordu vergi alıyordu Ruslardan ve nüfus sayımıyla beraber vergilendirdi oradaki kişileri. Bir yandan onlara yarlık veriyordu. Yani bu yarlıktan kastım knezler içerisinde kimin başa geçeceği Altın Ordu Hanı tarafından belirleniyordu ve başkente gidiyordu, saraya. Başkent olan saraya gidiyordu Rus knezleri, ki 70 defa bir seyahat söz konusu. Yani 70 kere gidildiği söyleniyor bu saray, yani Türklerin başkentine. Ve burada eğer bir knez onay alırsa kendi ülkesinde ya da kendi bölgesinde yönetici olabiliyordu. Ve bununla beraber devletleşmeyi de öğrendiler ve kendi hakimiyet alanlarını oluşturmaya başladılar. Para basmaya başladılar. Paralarda Altın Ordu hükümdarların isimlerini kullanmaya başladılar. Yine programın başında bahsettiğim posta teşkilatı gibi teşkilatlar kurmaya, örgütlenmeye başladılar. Tabii dinin serbest bırakılması da bu örgütlenmeyi sağladı. Yani Ortodoksluk, din bir yandan sadece dini bağlamdan bakmamak gerekiyor. Bir ülkenin aslında ruhunu oluşturuyor, yani çimentosunu oluşturuyor ve devletleştiriyor. Altın Ordu hakimiyeti Rusların bu bağlamda devletleşmesine de imkan sağladı. Hatta bu etkiyi o kadar fazla görüyoruz ki, yani 2000'den fazla Türkçe kelimenin Rusça'ya geçtiğini görüyoruz. Yine Örneğin benim çok ilgimi çeker. Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı eserinde bir karakter vardır, Natasha diye. Natasha dayısının yanına gider köye. Burada Rus elitizmin dışında Rus köylüsünü tanır Natasha ve içindeki Rus ruhu çıkar. Ama Tolstoy'un orada tanımladığı ve Natasha'nın köyündeki o Rus ruhu diye tanımladığı pek çok şeyin aslında Türk-Tatar hakimiyetinden kalma objeler olduğunu görürüz. O sahne tamamen Türk-Tatar etkisini yansıtır. Yani aslında Türklerle Ruslar o kadar iç içe geçmiş ki bir yandan birbirlerinin devletleşmesini, yani öteki bir yandan kendini inşa etmesini sağlamış Rusların. Tabi bu örnekleri çoğaltmak çok fazla. İlyas Hoca'ya da burada teşekkür ederim. Onun muazzam eserleri var bununla ilgili, İlyas Kemaloğlu Hoca'nın.
1: Selamlar olsun Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu Hoca'mıza. Yakın zamanda da bekliyoruz kendisini. Hocam tam da burada Hazarlar çok kritik görünüyor. Hocam da işaret etti. Çünkü hem Türk dünyasıyla hem Ruslarla çok yakın, yani temas içerisindeler. Farklı dinlerle de temas içerisindeler. Hazarların da Yahudiliği kabul etme süreci var. Nasıl gelişti? Ve bu tercih bölgede nasıl bir denge yarattı hocam?
2: Hazarların yerleştiği coğrafyaya bakarsak eğer, güneyde özellikle Kafkasya üzerinde Abbasi Emeviler öncelikle, daha sonrasında Abbasi halifeliğiyle karşı karşıya geldiklerini görüyoruz. Batıda ise Bizans İmparatorluğu'nun interlandı içerisinde, özellikle Karadeniz'in kuzeyinde. Bu iki devletin bir özelliği, dini yapıları itibariyle birinin Müslümanlığın hamisi olması, öbürünün de Ortodoks Hristiyanlığın hamisi pozisyonunda olmasıydı. Bundan hareketle bu iki yapının dışında kalabilmek için Hazarların üçüncü bir yol olarak Museviliği benimsediği iddia ediliyor. Bu ve Türk tarihi literatürüne de bu bir şekilde yerleşmiş. Halbuki burada bir tuzak var benim inancıma göre. Esasında Hazarları oluşturan yönetici Zadegan, kaynakları incelediğimiz zaman Türklere dayanıyor. Türk aşina soyuna dayanıyor. Ve eski Türk inancına mensup olan Hakanlar aracılığıyla yönetilen bir devlet. Ve bu askeri yeteneğiyle de Kırım Yarımadası'ndan İdil boyuna, Derbent'e kadar Kafkasya'ya hakimiyet kurmuş, geniş bir alanda hüküm sürmüş. Bu bölgede Bulgarların dışında işte eski Slav uruklarını, Rus kroniklerinin Viyatiç dediği, Severyan, Dveryan dediği halkları vergiye bağlamış. Her evden bir samur kürkü, sincap kürkü senelik vergi almış. Diğer taraftan Kırım'da Karadeniz ticaretine müdahil olmuş. Ve Avrasya'yı Avrupa'ya bağlayan, bir taraftan da İdil üzerinden Baltık Denizi'ne ulaşan ticari yollar üzerinde hakimiyet kurmuş. Bunu da yaparken askeri gücüyle sağlamış. Öbür taraftan baktığımız zaman Yahudilik dinine dönecek olursak, bu din normalde misyonerlik içermeyen bir din. Yani örnek verelim, siz Yahudi olmak isteseniz Yahudi din adamları bunu kabul etmiyor. Yani reddediyor. Genişlemeyi reddediyor. Bir taraftan da Yahudilik ırka dayalı bir anlayış sunuyor. Yani bir Yahudilik bir ırktır. Musevi bu dine mensup olan demektir. Ama Musevi olanlar da Yahudidir. Yani Hristiyanlarda biz misyonerler görüyoruz. Hristiyanlığı yaymak isteyen rahipleri çok tarih kaynaklarından biliyoruz. Günümüzde bile bu faaliyetler yaygın bir şekilde yerine getiriliyor. Müslümanlar dini tebliğ için işte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri başta olmak üzere

gönül erleri, erbapları tarafından bu dinin hakim kılması için mücadele etmişler. Ve günümüzde de yine İslam'ın yayılması için uğraşan birçok insan var. Ama baktığımız zaman şeyde Yahudilikte böyle bir müessese yok. O zaman hem ırk olarak devam eden bir yapıya Türkler niçin dahil olsun? Böyle bir şey mantıksız. Yani Yahudi fonları tarafından desteklenen yazarların yazdığı Hazarlar üzerine kitaplara, kaynaklara bakarak bunu olduğu gibi doğru kabul etmek doğru bir yaklaşım değil öncelikle. Yahudiliğin bu kapalı ve ırka dayalı yapısı dururken Hazarlar nasıl oldu, Musevi oldu? Şimdi bununla ilgili iki tane temel kaynak var. İki İbrani kaynağı var. Biri Yosif adlı Hazar Meliçi'nin kendisinden ülkesi ve halkı hakkında bilgi isteyen Endülüs Emevi halifesi 3. Abdurrahman'ın veziri, saray görevlisi Hastay İbni Şafrut'a yazmış olduğu mektup. Bir diğeri de Cambridge anonimi olarak literatüre geçen, Kenize mektubu da denilen İbranice belge. İkisi de 10. yüzyılın ikinci yarısına ait. Bu belgelerden Kenize mektubunda şöyle anlatılıyor. Yahudiler etraftaki, Hazarların etrafındaki ülkelerde baskı altında olduklarından dolayı çoğunlukla Doğu Roma kastediliyor. Hazar ülkesine geldiler. Türklerdeki dini hoşgörü sebebiyle burada dinlerini, hayatlarını devam ettirme imkanı buldular. Bir de takdir edersiniz Yahudiler tüccar bir millet ve ticaretlerini de Hazar, Pax Hazaria denilen barış ortamı içerisinde rahatlıkla gerçekleştirdiler. Burada tabii bu Dağıstan bölgesine yerleşen Yahudi grubu Şabbat yani cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet haricindeki dinlerinin zorunlu kıldığı gerekleri birçoğunu unuttular. Hazar ülkesinde onların adetlerine uydular. Günün birinde bunlardan Sabriel adlı birisi Hazarların düşmanlarıyla çatışması esnasında büyük bir kahramanlık gösterdi. Hazarlarda da kim savaşlarda başarı, kabiliyet gösteriyorsa ordunun başına o geçiyordu. Dolayısıyla bu kahramanlığından dolayı başa geçti ve Serap adlı bir Yahudi, dini bütün Yahudi bir bayanla evlendi. Kaynatası da çok dini bütün bir Yahudiydi. Ve onun aracılığıyla da diğer Yahudi grubu da dini bütün bir anlayışla Yahudiliğe döndüler. Yani zaten cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet adetlerini devam ettiriyorlardı ama daha da katı bir şekilde Yahudilik inancını devam ettirdiler. Daha sonra bunlar Hazar yönetiminde Türk soylu Hazar Hakanını da etkisiz hale getirdiler. Nereden biliyoruz? İşte İbni Fadlan gibi İslam müelliflerinin eserlerinde, Gerdizi gibi İslam müelliflerinin eserlerinde Hazar Kağanı'nın sarayından çıkmadığı, bütün yetkinin, yönetim erkinin Meliç'in elinde olduğu, onun da Yahudi olduğu belirtiliyor. Demek ki buradan şu ortaya çıkıyor. Hazarlarda yönetimi gerçekleştiren bu Melik ve etrafındaki zadegan zaten Yahudi kökenli. Bunlar Türk değil. Yahudi kökenlilerin Hazarlarda yönetimi ele geçirmesi, artık buna siz darbe mi dersiniz,

paralel devlet yönetimi kurmak mı dersiniz? Adını nasıl koyarsanız koyun, içeri devlet yönetimi der tarihçiler vesaire. Böyle bir yapı oluşturmuş. Bunlar tüccar zümresi tarafından bazı Avrupalı tarihçilerin de

0: Museveliği sağlayan yöneticiden sonra sayılan isimlerin hepsi Yosif'e kadar bila istisna Yahudi ismidir yöneticilerin. İşte Amerikalı bir tarihçi, ismini vermeyeyim. Ya aslında metinde bunların Türkçe isimleri de vardı ama kaybolmuş diyor. Nasıl kayboluyor yani? Değil mi? Yani bunlar hep Yahudi isimleri. Yani Türk hükümdarının Türk ismi olur. Yani baktığımız zaman Müslümanlığı kabul eden Türk hükümdarlarının bile işte Alparslan, Muhammed Alparslan. Yani bir Türk ismi oluyor, bir Müslüman ismi oluyor. İşte Özbek Han mesela, Gıyasettin Özbek Han oluyor. Yani bunlarda böyle bir şey yok. Hı hı. Hep Yahudi ismi. Dolayısıyla Yahudiler burada iktidarı ele geçirdiği için bu Türk halk zümreleri arasında başta Müslümanlar olmak üzere büyük bir rahatsızlık meydana getirdi. Ve bu aynı zamanda Hazar Kağanlığı'nın sonunu hazırlayan temel faktör oldu.
1: Hocam biraz daha derin sorularım var, birazdan size yönelteceğim. Mesut Hocam, Rusların sadece batıya değil Sibirya üzerinden doğuya doğru ilerlediğini de biliyoruz. Bu ilerleme de Türklerin Türk dünyasının kaderini değiştiren bir şey aslında, evet. Baktığınız zaman. Siz de konuşurken satır aralarında zaten işaret ettiniz, anlattınız. Biraz daha açmak istiyorum. Bu yayılma süreci, Ruslar ilk olarak hangi Türk topluluklarıyla karşılaştı bu yayılmada?
2: Ya şimdi Rusların Türk dünyasıyla ilerlemeci yayınlaması, yani ilk programın başında Türklerin hakimiyetini gördük Ruslar üzerinde. Ama artık 16. yüzyıldan sonra bu tahterevalli tersi yönde ilerleme yaşatıyor ve Ruslar artık Türk coğrafyasında ilerlemeye başlıyor. Özellikle 1552 Kazan, 1556 Asrahan'ın alınması Rus tarihi için bir dönüm noktası ki Kazan ve Asrahan'ın alınması Rus tarihinde öyle bir yer ediniyor ki Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı elde ettiği zafer olarak alınıyor ve bunun için 4. İvan Moskova'ya katedral inşa ediyor ve Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı zafer kazandığı ilan ediliyor. Ve sonraki süreçte biz artık bu yayılmacı siyasetin Sibirya'ya doğru kaydığını görüyoruz. Ama buradaki Sibirya'ya doğru kayan Rus ilerlemesi biraz kontrolsüz. Yani şimdi biz Rusların Türk dünyasındaki ilerleme süreçlerini hep bir düzenli hareket olarak görüyoruz. Aslında bu kendi içerisinde bir paradoks da barındırıyor. Yani bazı hareketler de düzensiz. Kazan ve Asrahan planlı bir hareketken Sibir coğrafyasındaki hareketleri ise çok düzensiz bir hareket. Yine 4. İvan döneminde gerçekleşen bir hadise ama Rus tarihine genel bir perspektifte baktığımız zaman Ruslar Kazan ve Asrahan'ı alıyorlar ama kendi içerisinde çok karışıklık var. Yani 4. İvan döneminde Moskova bile elden gidecek süreçler yaşanıyor. Livonya savaşları var. Büyük kargaşa dönemi var. Bundan dolayı pek çok asker daha farklı bölgelere, imparatorluğun uzak bölgelerine doğru kaçıyorlar. Ve bunlar ateşli silahlara sahip gruplar. Ve bu gruplardan bir kısmı ise Türklerin çok bakir bir coğrafyası, zengin bir coğrafyası, hatta bugün küresel dünyanın bile düğüm noktası olan Sibir coğrafyasına, Ural coğrafyasına, Perm Havzası'na doğru ilerliyorlar. Bura çok zengin bir coğrafya. Örneğin İbn Batu'da bile bu 14. yüzyılda Altın Ordu başkentini bir saraycağı, yani küçük başkenti ziyaret ettiğinde sonrasında Sibirya'ya gitmek istiyor. Burayı karanlıklar ülkesi olarak tasvir ediyor ve burada büyük bir ticaretin olduğu, Kürt ticaretinin olduğunu söylüyor. Bu ticaretin de işte çok böyle mitolojik bir şekilde gerçekleştiğinden bahsediyor. İşte Kürk'ü işte bırakıyorsunuz ya da alacağınız şeyi oraya bırakıyorsunuz. Size gelip hiç görünmez adamlar, işte hiç kimsenin görmediği insanlar Kürk bırakıyor ve o ürünü alıyorsunuz. Kendi ülkenize dönüyorsunuz diye çok böyle bakir bir coğrafya. İşte
1: yani enerji yolları, ticaret yolları,

0: doğal kaynaklar da var aslında. Yani bu yüzyıllardır o süren mücadele aslında bunların da ele geçirilmesi değil mi Sibirya hattı için?
1: Günümüzde de öyle aslında,
0: Evet.
1: geçmişte de öyleydi. O dönem için Sibirya'nın en önemli ham maddesi tuz yataklarıydı. Yine Ruslardaki Türk etkisini söyledik. O tuz yataklarının yönetici kesim ise Stronogov ailesiydi. Stronogov ailesi ise Tatar kökenli bir aile, Türk kökenli bir aile. Yani Ruslar kendi bağlamında hakimiyet kurdukları ya da uzun süre hakimiyetinde kaldıkları toplulukları artık fethetti. Öyle bir etkilenme var ki yani Türklerin ikta sisteminden de etkileniyorlar. Pomeste dediğimiz bir sistemde yeni aldıkları bölgelere Türk soyluları, Tatar soylularını yerleştirip orada kolonizasyon sağlıyorlar. İşte bu coğrafya tam hakim olarak alınmadığı müddette biz merkezden bir kaçkın olarak alınan bir figürün Sibir coğrafyasına doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu Yermak Timofeyç. Yani aslında bir kaçkın, elçileri soyan, Rusya'ya giden elçileri soyan, Rus soylularını soyan, 4. İvan tarafından idam fermanı imzalanan bir karakter. Ama bugün Rus tarihinde ve Rus kroniklerinde bir Sibir Fatihi olarak, hatta Sibir'in Kolomb olarak alınıyor. Yani Sibir'i keşfeden kişi olarak alınıyor. Bu kişinin biz kontrolsüz bir şekilde bu Stronogov ailesinin olduğu, tuz madenlerinin olduğu bölgeye doğru gittiğini görüyoruz. Burada Türklerin o dönem hocam da bahsetti, Müslümanlığı yayan çok önemli bir hanedanlığı var. Sibir Hanlığı ve Küçüman var. Oradaki İslamiyet'in yayılmasının sebebi yani aslında ki tüccarlar vasıtasıyla burada İslamiyet kabul ediliyor ama Küçüman bunun yayılmasını sağlıyor. İşte Yermak Timofeyç Küçüman'la karşılaşmadan önce Strongov ailesiyle karşılaşıyor. Strongov ailesini de rahatsız eden bir unsur var, Küçüman. Yani o tuz yataklarına sürekli yağma seferleri düzenleniyor. Yani bir karşı atak düzenleniyor. Ve Strongov ailesi karşılaştığı bu silahlı gücü kendi bünyesinde kullanmak istiyor. Diyor ki ben bunu en iyisi Küçüman üzerine göndereyim. Küçüman zaten bunu yener. Bir yandan Küçüman benim asker toplayabileceğimi görür. Bir yandan da ben bu tehlikeyi kısa müddet de olsa bertaraf ederim. Çünkü aslında Strongov ailesi 4. İvan'a da yazıyor. Diyor ki burada böyle bir sıkıntı var, asker yollayın. 4. İvan ise Türk dünyası ile ilişkilerini tamamen bozmak istemiyor o dönem için. Çünkü kendi Livonya Savaşı'nda onun için düzensiz bir sefer diyorum. Kontrolsüz bir şekilde Rusya oraya ilerliyor ve Yermak Küçüman'ın üzerine ilerlediği zaman iki farklı teknolojinin karşılaştığını görüyoruz. Yermak'ta üstün askeri teknoloji var ki bu Rus tablolarına kadar yansımış. O dönemki Türk coğrafyasındaki, Sibir coğrafyasındaki bölgede ise oklar var. Maalesef ateşli silahlara karşı oklar galip gelemiyor ve biz bu coğrafyayı Ruslar nezdinde kaybediyoruz. Ancak Yermak da orada uzun bir hakimiyet tesis edemiyor. Sonradan Küçüman ve orduları tarafından bir pusuya düşürülüp öldürülüyor. Ancak Sibir coğrafyasının kolonizasyonu Yermak'ın bu hareketiyle başlıyor. Çünkü Ruslar kendi iç karışıklıklarından sonra düzenli ordularını oraya gönderip orada hakimiyet tesis ediyorlar. Ve Rusya'yı Rusya yapan, yani Rusya'yı devletleştiren Türklerdi ama Rusya'yı zenginleştiren ve Kürt ticaretine hakim olan bir bölgeye de hakim oluyorlar aslında.
0: Evet, haklısınız. Ve şey hocam, yani Rus yayılmacılığına baktığımızda bir örneğinden de gördünüz, enerji yolları dedik, doğal kaynaklar, sıcak denizlere inmek, ticaret vesaire. Ama bir taraftan da Türk dünyasını parçalamak gibi stratejik bir emelleri sanki hedefte mevcut değil mi?
1: Evet, Türk dünyasına doğru bir ilerlemeleri var. Şimdi Rus tarihinde şöyle bir şey var. Bu Tolstoy'un Hacı Murat diye bir romanı var. Başlangıcı çok güzel başlar. Ana karakter atıyla seyahat ederken bahardır, envai çiçekler görür ve bir buket yapar o çiçekten. Sonra uzakta bir çiçeğe ilişir gözü. Bu çiçek de Tatar olarak alınır ama aslında deve dikenidir. Deve dikenini de biliriz. Yani ortası böyle morumsu çok güzeldir ama etrafı dikenlidir. Ana karakter o deve dikenini de buketinin içine koymak ister. Atından iner, eline bir bez bağlar ve o deve dikenini sökmeye çalışır ve onunla boğuşur. Boğuştukça eli kan

0: Meravan içinde kalır. Deve dikeninin de hiçbir güzelliği kalmaz. O daha önce uzaktan gördüğü güzellik paramparça olur. Ben aslında Rusların Türk coğrafyasında yayılmasını bu metaforla açıklamak istiyorum. Yani kendi halinde çok bakir ve muazzam bir güzelliğe sahip bir coğrafya Rus ilerlemesiyle tarumar ediyor. Yani Tolstoy gibi humanist yazarlar da aslında bir yönüyle, yani aslında romanın esas hikayesi Türkler değildir, işte Kafkaslar'da geçen hadiselerdir, ama bunu Türklere uygulayabiliriz. Tabii buradaki ilerlemeleri maalesef kendi tarihçilerimiz de yanılsamaya düşerek açıklamaya çalışıyorlar. Bir büyük oyun etrafında bunu açıklamaya çalışıyorlar. Maalesef Rusların Türk dünyasındaki ilerlemesi İngiltere ile Rusya'nın büyük bir hesaplaşması ya da kavgası değildi. Bu çok yanlış bir karşılaştırma. Çünkü burada Türkistan hanlıkları ya da Türk dünyasının bölgeleri bir dekor olarak kalıyor. Sanki iki büyük bir güç savaşıyor ve burada dekor olan Türk dünyası onların elde etmek için uğraştığı bir bölge olarak kalıyor. İster istemez biz batılı tarihçilerin ekmeğine yağ sürüyoruz. Özellikle Rusların. Çünkü büyük onda iki rakip güç var. Britanya ve Rusya aslında birbirlerine denk güçler değil. Yani Kırım Savaşı'nda Britanya ve Fransız orduları Osmanlı ile müttefikken Rusları tarumar etmişler. Ondan sonra Türkistan bölgesindeki daha yumuşak alanlara kalan işgallerini devam ettirmek için ilerleyen Ruslar birkaç macera perest İngiliz subayının yazdığı büyük oyun tabirine sıkı sıkıya sarılmışlardır. Çünkü İngiltere o dönemde Hindistan'a hakim. Ruslar Türkistan'da ilerlemek istiyor. Yani Hindistan'la Türkistan kıyaslanacak bir coğrafya değil. Nüfus, zenginlik olarak kat ve kat büyük. İngiltere'nin orada bulundurduğu ordu devasa büyüklükte. Yani bunu aynısını Soğuk Savaş'ta da yapıyoruz. Onur İşçi hocamız çok güzel bir kitap yazdı işte Sovyetler Birliği ile ilgili. ABD ve Sovyetler Birliği'nin çekişmesi diye. Burada da iki denk olmayan gücün sanki birbiriyle kıyasıya rekabet ettiğini göstermeye çalışıyoruz. Aslında o güçlerin kendi var olma hikayeleri bunlar. Biz de o var olma hikayelerine malzeme vermiş oluyoruz. Çünkü Sovyet ekonomisi çok küçük onlara göre, ABD ekonomisi çok büyük. Aynısı Türkistan'da da geçerli. Hatta şöyle bir hikaye de uyduruluyor. Ruslar Türkistan'a pamuk için bu işgal hareketini yaptı diye. Bugünün günümüz istatistiklerine baktığımız zaman Rusya'nın o bölgedeki en büyük ticari hacminin hayvancılık, hatta koyun olduğunu görüyoruz. Ama kimse Türkistan'a koyun için işgal etti demiyor, pamuk için işgal etti diyor. Çünkü aynı dönemlerde Amerika'nın iç savaşı var, pamuk ihtiyacı var dünyaya. Bunun Türkistan'dan sağlandığı iddia ediliyor. Ancak bu çok geç dönemli hadiseler.
1: Bu
0: Aynı
1: çok önemli
0: Rusların
1: bir detay.
0: İngilizlerle karşılaşması gibi çok geç hadiseler bunlar. Yani o dönemin hadiseleri değil aslında. Tarihçilerimiz bu noktada çok yanılıyorlar ve hikayenin ana karakterini yok sayıyorlar, Türkistan'ı. Ve bu da Türkistan'ın sanki o dönem için Rusya'da büyük bir güç olarak lanse edilmesini sağlıyor. Maalesef bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Yani çok hızlı yayılıyorlar. Çünkü teknolojik olarak çok üstünler. Amerikan yapımı silahlar kullanıyorlar Ruslar Türkistan'ı işgal ettiği süreçte. Bizim Türk dünyası maalesef bugünün imkanlarına sahip değil. Yani o gün teknoloji transfer edilebilecekleri en önemli ülke Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nden bir teknoloji de transfer etmek istiyorlar aynı dönemde. Ancak mekansal uzaklık bunu çok sağlayamıyor. Ama günümüz Türk dünyasında baktığımız zaman artık bu mekansal engellerin kalktığını, Ankaların, Sihaların ciddi bir şekilde o bölgelere transfer edilebildiğini görüyoruz.
1: Haklısınız hocam. Dinçer hocam, Ruslar, Hazarlar ve Bulgarlar. Bu üçü arasındaki ilişkiler zaman zaman ittifak olmuş, dönem dönem savaş olmuş. Bu şekilde ilerlemiş. Bu üçlü ilişki o bölgenin kaderini nasıl değiştiriyor?
2: Yani tabii daha çok çatışma odaklı ilişkiler. Hem affedersiniz Ruslarla Bulgarların hem de Hazarların ilişkileri daha çok rekabet üzerine kurulu. Tabii insani yönleri de var zaman zaman kaynaklardan gördüğümüz kadarıyla. Hazarlarla öncelikle Rusların rekabeti bu Doğu ile Batı arasında özellikle Avrupa ve Asya arasında Avrasya bozkırlarında yürüyen İdil başta olmak üzere su yolları aracılığıyla yürüyen ticaretin hakimiyetini sağlamak. Burada Hazarlar bunu öncelikle gerçekleştirdiğinden dolayı Kiev Rusyası teşkil edildiğinde Oleg döneminde hedef olarak öncelikle Hazarlara vergi ödeyen Doğu Slav kabilelerini hakimiyet altına almak, daha sonra da İdil boyuna doğru kolonizasyon hareketi gerçekleştirmek şeklinde gerçekleşmiştir. Bunda Hazarlar üzerine üstünlük sağlamayı başardılar. Az önce Mesut hocamızın bahsettiği Sviatoslav, Peçenekler tarafından öldürülen Sviatoslav, 965 yılında Hazarlara saldırarak çok büyük bir yıkım gerçekleştirdi İtil'de. Ve Hazarların Doğu Avrupa'da hakimiyet kurduğu müstahkem mevkileri olan Sarkel'i ele geçirerek yerle bir etti. Bu Doğu Avrupa tarihi açısından bir dönüm noktası oldu. Hazar devleti bundan sonra, bu tarihten sonra Doğu Avrupa'da güç olarak ortadan yavaş yavaş kalktı, önemini kaybetti. Onların boşluğunu yeni göçerler doldurmaya başladı. Bunlar Peçenekler ve ardından da Kıpçaklar oldu. Dolayısıyla bu defa da bunlarla mücadele etmek zorunda kaldıkları için Hazar ve ötesine doğru yayılma imkanına bu Türk zümreleri set çektiler. İdil boyuna doğru yayılma siyasetlerinde de karşılarında Müslüman Bulgar Türklerini buldukları için Bulgarlar da iyi teşkilatlanan bir devlet olduklarından, askeri olarak marifetli bir yönetimleri olduklarından dolayı Ruslara engel oldular. Dolayısıyla Ruslar Kiev ve Suzdal ekseninde sıkışarak kaldılar. Hazarların yerini bu defa İdil Bulgarları aldı bu ticarette ve dolayısıyla bu rekabet Kiev Rusyası dağıldıktan sonra da Kuzeydoğu Rus knezlikleri oluştuğu dönemde de, yani 11. 12. asırlarda da devam etti ki Ruslar aslında parçalanmış knezlikler olsalar bile bu dönemde Haçlı saldırıları şeklinde İdil Bulgarları üzerine, Müslüman Bulgarlar üzerine defaatle saldırılar gerçekleştirdiler. Ama İdil Bulgarları her defasında Rusları püskürtmeyi bir şekilde başararak varlığını devam ettirdi Moğol-Tatar istilası sürecine kadar. Dolayısıyla o İdil boyunun Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlayarak Türk tarihinde derin izler bıraktılar.
1: Hocam az önce hocamla da dedik ki ya Rusların Sibirya'ya karşı ilerleyişi, evet, çeşitli emellerle. Hocam Karadeniz'in kuzeyi neden tarih boyunca sürekli bir mücadele alanı olmuş? Yani bu bölgeyi kontrol eden güç acaba büyük devlet haline geldiği için mi? Neden? Bugün yani, hala belki programın sonunda da ona değiniriz. Bugün hala bir mücadele içerisinde.
2: Tabii şimdi şöyle bir şey var. Karadeniz'den başlayacak olursak eğer, mesela büyük Türk devlet adamı hükümdarımız Fatih Sultan Mehmet önce 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Sonra Amasra'yı fethetti. Daha sonra Trabzon'u aldı. Ve akabinde Çefe'yi fethetti Cenevizlerden. Ve bununla da yetinmeyerek Kırım Hanlığı'nı Osmanlı

0: himayesini aldı. Bunu niçin yaptı? Çünkü baharat yolu, İpek yolu bu Karadeniz ayağı bu bölgelerle alakalıydı. Bunun üzerine hakimiyet kurdu. Karadeniz'i bir Türk gölü haline adeta getirdi. Doğu Avrupa siyasetini de Kırım Hanlığı üzerinden ele aldı. Kendi vurucu gücü olarak kabul etti. Ve nitekim bu şekilde de uzun bir süre Osmanlı Devleti bundan istifade etti. Öncesinde baktığımız zaman bu bölgeye hakim olan Altınorda Devleti, Ceneviz kolonilerine, Venedik kolonilerine her ne kadar izin vermiş olsa bile, Bizans'ın ticaretine izin vermiş olsa bile, bundan vergi almak suretiyle çok ciddi gelirler elde etti. Çünkü bu bahsettiğimiz bugünkü Ukrayna coğrafyası, Hazar Denizi'nin kuzeyi stratejik olarak ehemmiyet arz ediyor. Eğer bu coğrafyada büyük bir devlet meydana getirme gibi bir misyon söz konusuysa, gerek Ruslar açısından, gerek öncesinde Altınorda Devleti açısından bu bölgenin hakimiyet altına alınması çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Nitekim bugün Ukrayna-Rusya savaşının altında yatan en büyük gerekçelerden biri de bu anlayıştan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla hem Altınorda Devleti hem daha sonrasında ortaya çıkan Rus Devleti imparatorluk haline dönüşebilmek amacıyla bu bölgelerde hakimiyet kurmak mecburiyetindeydi ki interlandını yayarak çok geniş bir alana hükmedebilsin. Bu büyük devlet oluşmanın ön koşulu olarak bu devletler için bu bölgede hakimiyet kurmak
1: kurmaktır.
0: gerekliydi.
1: Güç olmak. Sizin işaret ettiğiniz soruyu ben aslında Mesut Hocam'a yönlendireyim. Bugün dediniz
0: Evet.
1: ya hocam, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gördüğümüz o mücadele. Aslında baktığımız zaman aynı mücadele, aynı coğrafya yüzyıllardır bir güç mücadelesine dönüşmüş. Karadeniz mücadelesi aslında tarihsel hafızanın devamı mı? Günümüz için nasıl yorumlarsınız?
2: Yani Karadeniz havzasındaki devam eden savaş aslında Rusların kuruluş öyküsüyle mücadele ettiği bir alan. Ruslar Hristiyanlığı Vladimir önderliğinde 988 yılında Kiev'de almışlardı ve yüzyıllar boyunca o coğrafyada yayıldı. Ve Rusların ilk ana vatan olarak kabul ediliyor bu bölge. Ancak uzun yıllar boyunca Ruslar bu hikayeyi reddetti. Yani bu kuruluş hikayesini reddetmişlerdi. Ancak günümüz savaşında Ruslar yeniden bu hikayeye sarılarak bu alanı kontrol etmek istedi. Yani George Orwell'un 1984 romanında çok güzel bir söylem var. Geçmişi denetim altında tutan geleceği denetim altında tutar. Bugünü denetim altında tutan ise geçmişi denetim altında tutar diyor. Burada Rus tarihini aslında vurgu yapıyor. Ruslar geçmişteki öyküleri, yani bu kuruluş öykündeki ana hikaye şu. Ruslar, Belaruslar ve Ukraynalılar aynı kökenden oluşmuştur. Ve Rusların ana vatanı bu bölgedir. Ve Putin de bu hikayeye sarılır. Der ki, bizim kurucu unsurumuz ve ana vatanımız burasıdır ve bu etnisiteler de bizim hegemonyamız içerisinde yer alması gerekiyor. Ve bu kuruluş öyküsü Rusya'nın bu Ukrayna bölgesindeki işgal hareketlerine haklı bir sebep olarak sunulur. Ama olayın tarihsel kökenleri çok çok derinde. Özellikle Ruslar ilk Hristiyanlığı kabul ettiği süreçte Doğu Roma ile kurduğu ilişkilerde Ukrayna'nın bulunduğu bölge Küçük Rusya, Moskova'nın bulunduğu bölge ise Büyük Rusya olarak anlıyordu. Bu hikaye ilk başta iki tarafa da çok tatlı geliyordu ama Küçük Rusya, Büyük Rusya bir müddet sonra rakip unsurlar, rekabet eden unsurlar haline gelmeye başladı. Tabii Küçük Rusya dediğimiz Ukrayna bölgesinin bulunduğu bölge biraz daha Batı etkisine açık hale geldi ve gerçekten de Rusya'dan ayrı bir

0: bir alan oluşmaya başladı. Ve bu rekabetçi süreç gittikçe derinleşti. Ve Batı'nın bildiği en iyi şey sizin kılcal damarlarınızı ya da sizi ayıracak ana hatları çok iyi bilmeleri. Bir şekilde Batı'nın da bu hikayeyi kaşıması bu savaşın daha derinleşmesini sağladı. Ancak hocamın da bahsettiği gibi aslında bu coğrafya bizim de önemli bir hikayemiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun o büyük hakimiyet sürecinde hakim olduğu 1475 yılına kadar Karadeniz'i çepeçevre elde ettiği bu bölge Osmanlı'nın ana arterlerinden biriydi. Yani buğdayı aldığı ve başkentin beslendiği önemli noktaydı. Ve bu bölgeler kaybedildikten sonra özellikle Kırım ve o coğrafyası kaybedildikten sonra artık 18. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti'nin hızlı bir çöküş evresini ekonomik bir buhrana görüyoruz. Yani Türk dünyasını da etkileyen çok önemli bir durum. Bir yandan Kırım'ın ve bu bölgenin tek bir güç tarafından elde edilmesi Türk dünyası için de çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yani
1: Rus yayılmacılığı için mi kırılma zaten?
0: evet, Kuzey Türklüğü her zaman bizim için çok önemli. Yani orada güçlü bir devletin bize rakip haline gelmesi İstanbul'un tehdit ediliş haline gelmesi demek. Yani Karadeniz'in hakim olması sonra Akdeniz hakimiyeti ve bu süreçten sonra Türk İmparatorluğu'nun aynı 19. yüzyılda yaşadığı felaket çağı demek. Yani felaket çağından kastım az önce bahsettiğim Ruslar 19. yüzyılda Türkistan'ı işgal ederken Osmanlı Devleti'ni de aynı şekilde işgal ediyorlardı. Yani 93 Harbi'nde çift taraflı işgaller görüyoruz. Yani 1865'lerde Çerneyev Taşkent'i işgal ederken 10 yıl sonra bir bakıyoruz Balkanlar'da Sırp ordusunun başında Osmanlı'ya karşı savaşıyor. Yani bunlar birbirini izleyen çok paralel hareketler ve Rusların bu ilerleme hareketleri yani yayılma hareketleri çok tehlikeli. Ancak günümüz Türk dünyasında artık yeni bir dünya düzeni yani program başında Asya dünya düzeninden bahsetmiştik. 2 gün önce Türk dünyasının en önemli ülkeleri Türkistan'ın, Kazakistan'ın manevi başkenti Türkistan'da Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu Piri Türkistan bölgesinde toplandı. Yeniden bir birlik oluşuyor. Yani günümüz siyasetine, yani uluslararası ilişkilerci değilim ama ABD'nin Çin'i ziyareti, Rusya'nın Çin'i ziyareti bir sürü denklem oluşturuyor. Türk dünyası da bu denklem içerisinde bir unsur ve buradaki en önemli tehlikelerden biri Ruslar. Hatta çok küçük bir örnek vereyim. 15 yani ayın 15'inde yani 2 gün önce Türk dünyasının toplandığı bölge manevi başkent Ahmet Yesevi Piri Türkistan makamı Türk dünyasının birleşme alanıydı. Çok büyük bir mesaj aslında bu. Sovyetler dönemidir. Yani Rus hakimiyet sürecinde Ruslar bu manevi alanı yok etmek için, içini boşaltmak için çok büyük mücadele ediyorlar. Günümüz arşivleri açıldığı için bunları görebiliyoruz. Örneğin Sovyetler döneminde Ahmet Yesevi Türbesi'nin itibarsızlaştırılması, yani mekanı restore ediyorlar ama içini boşaltmaya çalışıyorlar. Ateizm müzesi kurmaya çalışıyorlar. Yani bu arşiv kayıtlarıyla sabit. Bunu kuramıyorlar. Ancak yazışmalar var. Bir şekilde onunla ilgili tiyatro yapıyorlar. Yani Ahmet Yesevi üzerine Haziret Sultan diye daha alaycı bir şekilde tiyatro sahneliyorlar bu coğrafyada. Sinema filmleri çekiyorlar. Bir şekilde Türklerin ikinci Mekke'si olarak kabul edilen bir bölge ve birleşme alanı olarak bulunan bir bölge içi boşaltılmaya çalışılıyor. Ve bugün bu Ahmet Yesevi Türbesi etrafında toplanan Türk dünyası aslında bu büyük oluşumlara karşı da büyük bir mesaj
1: Mesela,
0: olarak düşünüyorum.
1: kesinlikle hocam. Bu kültürel ve jeopolitik yakınlaşma
0: Evet.
1: çok önemli Türk dünyası için. Kıymetli hocam, son sözlerimizi de sizden alalım. Son 2 dakika Türk dünyası üzerinden bugün konuştuğumuz konu paralelinde neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi ben yine Orta Çağ'dan örnek vereyim. Ben bir araştırma yaparken İdil Bulgarlarının dili üzerine Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünü incelediğimde ve bunun üzerine Türkologların özellikle Kazan Tatarları

0: tarafından kaleme alınan eserleri, makaleleri incelediğimde şöyle bir tespite rastlamıştım. Henüz Divan-ı Lügat-ı Türk'ü baz alarak incelediklerinde, henüz o dönemde Türk dünyasında lehçe, şive üstü bir genel Türkçe olduğu tespitini yapıyorlar. Yani tüccarların, alimlerin konuştuğu, anlaştığı genel bir Türkçe üzerinden birbirleriyle iletişim kurdukları tespiti yapılıyor. Bugün biz tabii İsmail Gaspıralı henüz 19. asırda, 20. asrın başında dilde fikirde işte birlik dediği zaman Tatar matbuatını incelediğimizde, o dönemin Vakit Gazetesi, Tercüman Gazetesi başta olmak üzere Tan Yıldızı gibi Tatar matbuatını incelediğimizde Osmanlı Türkçesine yakın bir dille karşılaşıyoruz. Bugün bu Türk dünyasının entegrasyonunda, birleşmesinde öncelikle alfabe birliği sağlanmakla beraber belki Divan-ı Lügat-ı Türk'ten ilham alarak Türkologların, sosyologların, tarihçilerin, belki diğer uzmanların yer alacağı bir komisyonla bütün Türk lehçelerinin temsilcilerinin bulunduğu bir komisyonla ortak bir genel Türkçe üzerinde mutabakat sağlanarak bu bütün Türk dünyasındaki okullarda ortak ders olarak okutulabilir ve her Türk genci bu genel Türkçeyi öğrenir, kendi arasında da bununla konuşur, sohbet eder. Dolayısıyla fikirde işbirliğinin ön koşulu yerine getirilmiş olur.
1: Çok kıymetli mesajdı hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocalarımız. Şeref verdiniz. Çok güzel anlatımlarla sizin çalışmalarınızdan, sizin zihninizden Türk dünyasını konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun.
1: Değerli tarih severler, tarihte Türk varlığı ve etkilerini konuştuk. Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlerle beraber olduğunuz, eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.

Suyla boyanın buluştuğu, bir damla sabrın şiirle dans ettiği Ebru, tarihin derinliklerinden günümüze süzülen bir sanat çeşmesi. Kökeni Orta Asya ve Anadolu'ya uzanan bu büyülü teknik, Osmanlı saraylarında, kitap sayfalarında, zarif süslemelerde hayat buldu. Ebru yalnızca renklerin değil, ruhun da yansıması. Her fırça darbesi suyun üzerinde bir hayal gibi süzülür ve benzersiz bir desenin doğmasına vesile olur. Özellikle sanatçının sabrını, inceliğini ve sezgisini ön plana çıkarır. Boyalar suyun üstünde yüzerek özgürce hareket eder, sanatçı ise yönlendirici olur, doğanın ritmini takip eder. Her Ebru çalışması biriciktir. Aynı desen bir daha asla tekrarlanmaz. Bu yüzden Ebru, geçiciliğin ve anın estetiğini yücelten bir sanattır. Dalgaların kıvrımında şekillenen motifler, yapraklar, çiçekler ve hayaller gözlerin ve ruhun huzuruna sunulur. Ebru hem bakana hem de yapana dinginlik verir. Her renk bir duyguyu, her çizgi bir hikayeyi taşır. Bu sanat suyla boyanın, zamanla dans eden şiiridir.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor. Bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı, onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok değerli bir konuğumuz var, Cemil Koçak. Ne konuşacağız? Birinci Milli Birlik Komitesi'ni yakında, biliyorsunuz, birkaç gün sonra 27 Mayıs'ın yine yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ama 27 Mayıs'a dair açıkçası bildiğimiz ya da zihnimizde kalan Adnan Menderes'in ve bakan arkadaşlarının idamı ve darbe. Halbuki 27 Mayıs'ın pek çok veçesi var. Bu akşam çok önemli bir veçesiyle 27 Mayısçıları konuşacağız. Zihin dünyaları nedir, beklentileri neydi, ne yaptılar? Yan tarafta Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Paşa, üniversite, basın kendilerini nasıl tanımladılar? Ama önce kitabı tanıtıyorum. Birinci Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs 1960, 13 Kasım 1960 çok kısa bir aralık, henüz 14'ler tasfiye olmadan Timaş yayınlarından. Ama bu kitapla beraber ben şimdiden göstereyim size. Bu yandakileri de okursanız, ki inanın sıkılmayacaksınız. Daha önce de konuştuk, Akis dergisi. Eğer bunları okumuşsanız bu kitap çok anlamlı. Daha doğrusu daha merak ederek okuyacaksınız. Diğer taraftan yine Timaş yayınlarından Demokratlar ve Halkçılar 1950-54. Yani devrilenler kimmiş, neler yapmışlar? Bunu da daha önce konuşmuştuk ama bu kitabı da okuyunca bu kitap çok daha anlamlı. Türkiye siyaset tarihinin bir devrini neredeyse an an karar vericiler açısından ve mazur kalanlar açısından değerlendirebileceksiniz. Bir diğer kitap, bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Demokrat Parti karşısında CHP, yine Timaş yayınlarından. Bir de Geçmiş itinayla Temizlenir. Evet. Herhalde o da bunun yanında. Evet. Geçmişin itinayla temizlendiğini bu kitapta da görüyoruz. Evet, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar diliyorum.
0: Hocam, çok da uzun bir yoldan geldiniz.
1: Teşekkür ederim davetiniz için. Her zaman biz davetinize her zaman memnuniyetle katılıyorum.
0: Biz müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz. 27 Mayıs'ın zihin dünyası dedim. Siz de üzerinde durmuşsunuz. Biz gerçekten bu konuda pek bir şey bilmiyoruz. Bazı isimleri biliyoruz. Bu isimlerle ilgili, işte bunların daha sonra Türkiye siyasetinde görünenlerini bir parça daha iyi biliyoruz. Ama açıkçası mesela Cemal Gürsel'i bile bilmiyoruz. Evet. Halbuki 27 Mayıs askeri darbesinin başı.
1: Evet. Özetlemem gerekirse eğer, hani kişisel kütüphanemde 27 Mayıs'la ilgili birkaç paragraf, birkaç raf dolusu kitabım var. Fakat bu kitapların çok büyük bir kısmı Yassıada'daki yargılamalar, idamlar, oradaki karşılıklı ithamlar, suçlamalar ve savunmalarla ilgili. Dolayısıyla 27 Mayıs'ın özeti sanki sadece ve sadece bu Yassıada yargılamalar ve idamlarla bütünleşmiş halde. Oysa 27 Mayıs sadece bundan ibaret değil, Yassıada'dan ibaret değil. 27 Mayıs bir, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, bir siyasi zihniyetin bütünüyle ve çok kapsamlı bir şekilde dışa vurumu. Şimdi bu dışa vurumunun pek çok cephesi var. Bunların tabiri caizse, hani Jules Verne'in Arzın Merkezine Seyahat diye benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir romanı vardır, kitabı vardır. Esrarengiz bir şekilde. Eğer tabiri caizse bir benzetme yapmak gerekirse, 27 Mayıs'ın merkezine giden bir seyahat için yazdım ben bu kitabı. Milli Birlik Komitesi'ni, o komiteyi oluşturan insanların kimliklerini, kişiliklerini, siyasi görüşlerini, tasavvurlarını, hedeflerini tam olarak anlamadan 27 Mayıs'ın bütün bu cephelerine işaret etmek maalesef mümkün olamaz. Bu kitap esas itibariyle 27 Mayıs'ın bütününü değilse de 27 Mayıs'ın merkezini oluşturan bu komitenin bütün faaliyetlerini, çalışmalarını ortaya koyuyor. Bir de üstüne bu çalışmaların gerisinde yatan zihin dünyasını, nasıl bir Türkiye tasavvur ettiklerini, akıllarından ve gönüllerinden nasıl bir Türkiye toplumu geçiyor, bütün bunları kendi tartışmalarından ve görüşmelerinden ve karar alma mekanizmasından hareketle analiz etmeye çalışıyorum.
0: bu kısa aralıkta bile düz çizgi izlemediğini görüyoruz. Şimdi, yani gelirken ve yola devam ederken.
1: Çok haklısınız. Şimdi bu kitap her ne kadar...
0: Bütün bu tasavvura, beklentiye nispetle.
1: Acaba ne kadar uygun oldu? Evet. Yani bu kitabın yaklaşık 6 aylık bir dönemi kapsadığını söyleyecek olursam eğer, hani 6 ay için böyle 700 küsür sayfalık bir kitap yazmanın ne manası vardır diye soracak olan izleyicilerimiz vardır haklı olarak. Acaba hani bu kadar geniş bir kapsamlı bir araştırmanın sonucu ne olur diye. O izleyicilerimizin bu sorusuna yanıt verirken isterseniz en baştan başlayalım. Kitabın başlığından başlayalım. Hani kitabın başlığı...
0: Niye Milli Birlik Komitesi
1: evet,
0: değil?
1: 27 Mayıs ve Milli Birlik Komitesi olabilirdi. Onu tercih etmedim çünkü 27 Mayıs'ın tamamından söz etmiyorum burada. Önemli kısmından söz ediyorum ama tamamından asla böyle bir iddiam yok. İkincisi, niye birinci? Şimdi tarihte biliyorsunuz böyle birinci, ikinci, üçüncü diye gider. Tabii ilk karşılaştığımız zaman bir olayla ya da olguyla ona hiçbir zaman birinci demeyiz. Şimdi ağzımız tabii dilimiz alışmış, ağzımız alışmış, literatür alışmış. İşte konuştuğumuz zaman Birinci Dünya Savaşı diye başlıyoruz. Çünkü ikincisi de var. Ama birincisi başladığında ikincisinin olacağından haberimiz yok henüz. O yüzden ona birinci demiyoruz. Harbi umumi diyoruz o zamanki tabirle. Harbi umumi bir süre sonra ikincisi de ortaya çıktıktan sonra birinci adı alıyor. Efendim ikinci Abdülhamit diyoruz. Birincisi var çünkü. Şimdi burada iki tane bana soracak olursanız eğer Milli Birlik Komitesi'nin hayat çizgisinde iki tane Milli Birlik Komitesi var. Gerçi kendilerini hiçbir zaman böyle birinci ve ikinci diye sınıflamadılar ya da böyle bir tanımda bulunmadılar. Ama bütün her yönüyle Milli Birlik Komitesi'nin ilk 6 ayını ve o 13 Kasım 1960 sabahında Milli Birlik Komitesi üyesi olan 14 tane subayın da tasfiye edilmesine kadar geçen yaklaşık 6 aylık sürede Milli Birlik Komitesi biraz önce söylediğim gibi birinci değil. Biz düşünüyoruz ki Milli Birlik Komitesi devam edecek ama öyle olmadı. İki tane Milli Birlik Komitesi oldu. Birbirinden tamamen farklı. Birincisi böyle bir tanımlamaya, böyle bir sınıflamaya ihtiyaç var. İkincisi, hani biraz da işin trajikomik tarafına değinmek gerekirse, Milli Birlik Komitesi adını kimin uygun gördüğünü ben kendi araştırmamda saptayamadım. Yani hani Demokrat Parti adını tam olarak kim koydu diye sorduğumuz zaman orada bile Demokrat Parti kurucuları arasında şey var. Tam olarak bir mutabakat yok. Tam olarak Demokrat Parti'yi ilk telaffuz eden kimdir? Ve isim öyle kaldı. Milli Birlik Komitesi ilk olarak kim telaffuz etti? Yani bu komitenin adının Milli Birlik olması gerektiğini bunu saptayamadım. Fakat çok kısa bir süre içinde bunun hani saatlerle neredeyse birkaç gün içinde Milli Birlik olarak oluştuğu çok açık. Çünkü resmi tebliğlerde kısa bir süre sonra Milli Birlik olarak adlandırıyor. Şimdi bu peki her kim olursa olsun ya da her kimler olursa olsun Milli Birliği tercih etmiş olmaların nedenleri ne olabilir diye düşündüğümüz zaman şöyle bir sonuca ulaşıyorum. Birincisi milli olmak önemli. Tarihin her döneminde toplumların milli olmak, kendinden olmak, kendine özgü olmak gibi bir tanıma sarılmaları son derece normal. Hani Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Hani peki Bayındırlık Bakanlığı milli değil mi? Hani ona niye milli demiyoruz? Hani Bayındırlık Bakanlığı başka bir ülkede iş yapmıyor.

0: yapıyor ki, o da burada yapıyor. Ama izleyicilerimizin de şimdi fark edeceği gibi bazı konulara onu yoğunlaştırmak istiyoruz. Milli eğitim yani. Sakın yanlış anlamayın.
1: Sakın tersini zannetme.
0: Yanletme yani. Şimdi burada da milli tanımı bununla ilgili. Fakat bir de işin birlik tarafı var. O nereden ki? O nasıl bir psikolojik eşikten geçilerek birlik tercih ediliyor? Yani 1950-1960 dönemini, Demokrat Parti iktidarını ve bu iktidara karşı muhalefetin siyasi argümanlarını, ithamlarını bilmeden bu neden birlik kelimesine bu kadar rağbet edildiğini anlamak mümkün değil. Çünkü buradan kastedilen şey toplumun 1927 Mayıs sabahına kadar son 10 yıl içinde siyasi gruplaşmalar, kutuplaşmalar ya da karşılıklı suçlamalar nedeniyle parçalanmış ve bölünmüş olduğu. Yani bir tarafta Demokrat Parti iktidarını tutanlar, diğer tarafta ona muhalif olan kesimler arasında geniş bir mesafenin açılmış olduğu, bu mesafenin kapatılamadığı, 27 Mayıs'ın ise milli ve artı birlik olarak toplumu yeniden bir araya getirebilme
1: kardeş kavgasından evet, söz şimdi, ediyor ara ara.
0: Hani çünkü 27 Mayıs'ın ilk bildirisinde belki biraz sonra sözünü edeceğiz. Hani toplumda meydana gelen bu siyasi kargaşalıktaki kardeş kavgasını önlemek, kan dökülmesini önlemek ve toplumu yeniden bir araya getirme kaygısı çok öne geldiği için milli birlik çok anlamlı. Fakat izleyicilerimizin şimdi hemen akıllarına gelmiş olabileceği gibi, o zaman niye birinci milli birlik ve ikinci milli birlik? Yani işin özünde şöyle bir şey var. Düşünelim ki 38 kişilik bir komite grubu 6 ay içinde kendi milli birliğini sağlayamıyor. Ya 38 kişi sağlayamıyor. Hani değil ki ordu içinde sağlayacak, toplum içinde sağlayacak, demokratlarla halkçıları tekrar bir araya getirecek. Daha 38 kişi bile bir hani 38 milli kişilik birliğini sağlayamıyor. O yüzden aralarında 14 kişiyi diskalifiye etmek zorunda kalıyorlar. İkinci Milli Birlik Komitesi'ni kurmak zorunda kalıyorlar. Şimdi burada da bir tuhaf bir çelişki var. Şimdi izleyicilerimiz muhtemelen merak etmişlerdir. Milli Birlik Komitesi'nin çalışmalarını, faaliyetlerini, bu zihin dünyasını nereden öğreneceğiz?
1: Şimdi birazdan öğreneceğiz.
0: Evet, şimdi onu anlatayım. Hani kaynağımız nedir? Neye dayanarak bunları söylüyoruz?
1: Evet, buyurun.
0: Birincisi, Milli Birlik Komitesi'nin de tıpkı meclis tutanakları gibi tutulmuş tutanakları var, zabıtları var. Yani nasıl mecliste her konuşmacının kaydı tutuluyor ve merak edenler meclis şeyinden, yayınından bunu öğrenme imkanına sahiplerse, Milli Birlik Komitesi de kendi içindeki görüşmelerini kayda almış. Almış ve çok uzun yıllar önce, belki 30 yıldan fazla zaman önce, ben TÜBİTAK'ta görevliyken meclis kütüphanesinde yaptığım bazı araştırmalar sırasında şu anda artık aramızda olmayan fakat benim şahsen müteşekkir olduğum o zamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Müdürü bana bu araştırmalarım sırasında Milli Birlik Komitesi'nin de tutanakları olduğunu ve Meclis Kütüphanesi'nde bunun basılı olarak birkaç nüsha bulunduğunu nakletmişti. Ben de tabii çok merak ettim. Çünkü o zamana kadar böyle bir şey olduğunu hiç farkında değildim. Kimsenin de farkında olduğunu o zaman sanmıyorum. Sağ olsunlar bana o 6 cilt olan koleksiyondan, tutanaktan bir adet çoğaltarak hediye ettiler. Fakat işin ilginç tarafı, ben tabii başka araştırmalar, başka çalışmalara çok zaman ayırdım. Buna fırsat ancak 30 yıl sonra gelebildi. Fakat 27
1: Ama 30 yıldır orada duruyor bir taraftan da.
0: Orada durmaya devam ediyor. Tabii ki yani ben hani mecliste olan tek nüshayı alıp da kendi kasama kilitlemiş değilim. Evet. Ben oradan sadece bir kopya bana lütfettiler. Yoksa normal.

0: Normalde o birkaç nüsha halinde orada durmaya devam ediyor. Fakat birden dikkatimi çekti ki 27 Mayıs'la ilgili olarak yapılmış olan araştırmalarda ya da yazılmış kitaplarda
1: yer almıyorlar.
0: Onlardan hiç yer almıyor ve sözü de edilmiyor. Şimdi bu çok manidar.
1: Hele ki bu kadar askeri darbe yaşamış, girişimlerini yaşamış. Ayrıca 27 Mayıs'ı Türkiye sağı dilinden düşürmüyor. Neticede bunun üniversitede de bir tezahürünün olması beklenir. Ama
0: yok,
1: olmamış.
0: Olmamış. İtiraf edeyim burada izleyicilerin karşısında. Araştırmacıların şöyle bir psikolojik hali vardır. Ben de kendimi buna dahil edeceğim. Böyle önemli bir kaynak, önemli bir belge, önemli bir ona uygun tabiri caizse ona uygun bir kelime bulmaya çalışıyorum. Tarihçilik açısından, siyasal bilim açısından veya herhangi bir konudaki bir araştırmada, örneğin bir şimdiye kadar ünlü bir yazarın hiç basılmamış el yazması, yarıda kalmış bir romanını bulursanız gibi. Ve bu eğer sizin araştırmanız daha uzun zaman sürecek ve yıllar alacaksa, benim birçok defa başıma geldiği gibi, o zaman içinizde şöyle bir endişe kalıyor. Acaba bir başkası benden önce bunu
1: almış
0: alır ve yazar da benim elimde kalmış olan bu önemli kaynak öne geçer mi diye bir endişe oluyor. Fakat bu uzun yıllar boyunca bu endişe boşa çıktı.
1: Endişeye mahal yokmuş.
0: Evet, endişeye mahal yokmuş. Meğersem tabii bugün hani izleyicilerimize veya araştırmacılara buradan söylemek isterim. Tabii bugün artık günümüzün elektronik dijital ortamlarında bugün bütün bu Milli Birlik Komitesi tutanakları tıpkı meclis tutanakları gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sitesinde birkaç tık ötede diyelim duruyor. İsteyen hani birkaç tıkla oraya erişip benim bu kitapta anlattıklarımı görebilir. Benim göremediğim ya da anlatmadığım ya anlatmayı ihmal ettiğim şeyleri de tabii yine orada görebilir. Dolayısıyla bunlar hani gizli kapaklı efendim hani
1: ele geçirilen
0: benim özel çabalarımla veya özel dedektifliğimle falan elde ettiğim bir şey değil. Zaten var. Türkiye'de bütün bunlar araştırmacılık ruhunun ben eksikliğiyle. Merak, heyecan ve araştırma ruhunun eksikliği bunları getiriyor. Peki tutanakları bulduk dedi izleyiciler. Ne var yani burada? Bana soracak olursanız çok önemli konular var. Fakat önce bu tutanakların kendisinden biraz bahsetmek isterim. Eğer
1: acaba tutanaklara geçmeden biraz insanlardan söz edebilir miyiz? En önce Cemal Gürsel'den.
0: Tabii.
1: Yani çünkü tutanakları zaten şimdi Milli Birlik Komitesi'nin ne başlayınca, daha doğrusu belki 27 Mayıs sabahı bildirileri işitmeye başladığımız andan itibaren ister istemez kitaptaki yolda, haritada aynı MBK'ya gideceğiz.
0: Memnuniyetle.
1: Şimdi Cemal Gürsel bizim pek bildiğimiz birisi değil, adını biliyoruz.
0: O dönemde de bilinen, yani o dönemde de Cemal Gürsel hani hükümet biliyordur da, Milli Savunma Bakanlığı da biliyordur. Orduda hemen hemen herkes tabii ki biliyordur da, toplumda bilinen bir isim değil. Zaten o dönemde hani yüksek rütbeli komutanların isimlerinin toplumda o kadar çok dolaşımda olduğunu da açıkçası söyleyemeyiz.
1: Çünkü televizyon da böyle yaygın değil.
0: Değil yani, gazetelerde de böyle her gün orgeneral, korgeneralın haberlerinin yayınlandığını da söyleyemeyiz. Böyle bir ortam yok bu sırada. Şimdi fakat Cemal Gürsel'i de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, yani korgenerallikten orgeneralliğe getiren, ordu komutanlığına getiren, sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getiren de tabii Demokrat Parti iktidarı. Ama Cemal Gürsel'in şöyle bir özelliği var. Ordu'da ordu üzerinde kişisel olarak sempatisi çok yüksek göründüğü kadarıyla.
1: O ağalık
0: hani Cemal Ağa diyorlar ya ona.
1: Denmesi,
0: hani ağalık, evet. Biz de biliyorsunuz ağalık böyle hani toprak ağası, feodal ağa falan gibi laflar vardır ama burada bu pejoratif anlamda kullanılan bir ağalık değil. Yani böyle efendim şeyin marabasını döven falan bir ağadan bahsetmiyoruz burada. Tam tersine burada bir üst olarak aslarına hani kol kanat gelen, efendim onlarla

0: ya da ihtilalinin ya da o zamanki deyimlerden bir tanesi olarak 27 Mayıs devriminin önderi olarak göreceğimizi o zaman söyleselerdi, 27 Mayıs sabahından önce söyleselerdi, muhtemelen pek az kişi
1: itibar ederdi
0: böyle bir şeye. Kimse beklemezdi. Hatta 27 Mayısçılar bile beklemezlerdi. Yani son dakikaya kadar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın emekliye ayrılmak üzere izne ayrılması.
1: Üstelik evet yaşı sebebi.
0: İzmir'e, Karşıyaka'ya emeklilik hayatı geçirmek üzere yerleşmiş olması karşısında onlar da beklemezdi. Çünkü şimdi 27 Mayıs'ın özelliklerinden bir tanesi bu 27 Mayıs yani darip 27 Mayısçılar tam olarak kimlerdir? Bir isim listesi koyalım dediğimiz zaman bu isim listesi üzerinde müthiş bir tartışma var. Kimdir? Yani bu işi başlatanlar, sürdürenler, geliştirenler, teşkilatı yayanlar, darbe kararı alanlar, darbe sırasında en başından itibaren bu işte görevli olanlar.
1: Veya sözü en geçerli olanlar.
0: Evet. Kimlerdir bunlar?
1: En çok konuşanlar.
0: Şimdi orada bir ne diyelim? Orada önemli bir tartışma ortaya çıkacak. Çünkü 27 Mayıs hani daha 27 Mayıs'ın hemen sonrasında söylendiği gibi son dakikada karar verilmiş ve son dakikada ordunun mecburi bir şekilde siyasi iktidara el koymak zorunda kaldığı bir siyasi süreç değil. Ha, ama tabii o gün bunu bilmiyoruz. Nereden bileceğiz böyle bir şey olduğunu? Fakat 27 Mayıs'ın en başın yani 27 Mayıs'ın yapacak olan teşkilatı en başından itibaren pek çok isim girmiş. Girmiş. Bazıları çıkmışlar. 26 Mayıs gecesinde olan biten hadise ile 27 Mayıs'ın gerçekte bu işi organizasyonunu yapan isimler arasında tam bir eşleşme bulamıyoruz. Şimdi şöyle bir kelime kullanacağım izleyiciler eğer izin verirlerse. 27 Mayıs'ın bence kaderini tayin eden noktalardan bir tanesi bu. Normal koşullar altında gizli bir örgüt ister darbe yapsın, ister devrim yapsın, ister ihtilal yapsın. Başardığı andan itibaren o örgütün en kıdemli ve en önemli isimleri yönetime gelir, iktidara gelir. Yani şimdi Küba'da gerilla kuvvetlerinin başındaki Fidel Castro başa gelir. Şimdi birdenbire yani birkaç gün önce Fidel Castro eğer bir şekilde tarihin garip bir cilvesiyle arkada kalmışsa ve son bir haftada gerilla kuvvetlerine katılmış birisi birdenbire tarihin garip bir cilvesi olarak Küba Cumhurbaşkanı olacaksa burada siyasal bilimciler söyler. Burada bir problem çıkacak mutlaka. Kimse bunu kabul edemez. Şimdi 27 Mayısçıların bir kısmı, çok önemli bir kısmı. Önemliden kastım şu, sayıcı olmayabilir. Fakat siyasi kişilik ve siyasi etki bakımından önemli bazı subaylar 26 Mayıs gecesi Türkiye'de ya değiller ya da dışında kalmışlar işin.
1: Henüz.
0: 26 Mayıs gecesi sadece o gece harekata katılanlar var bir de. Şimdi
1: Cumhuriyet'in ilanı gibi biraz.
0: Bravo, çok iyi söylediniz. Yani kim var kim yok tam o sırada. Tam o sırada.
1: Var. Evet.
0: Kim var kim yok. Şimdi normal koşullar altında bu işi hazırlayanların komite üyesi olması lazım. Ertesi sabah 27 Mayıs sabahında bunları da yazına yani bunu anlatacağım kısım anekdotlar bizzat 27 Mayıs'ların daha sonra hatıralarında çok ayan beyan bir şekilde ortaya çıkıyor. 27 Mayıs sabahında İhtilal Komitesi diye Başbakanlık'ın toplantı salonunda uzun masada toplanan subaylar bir kere birbirlerini tanımıyorlar bile. Çünkü ihtilali duyan subaylar üniformalarını giyip salona girebilenler ve giremeyenler var. Salona girebilenlerin bir kısmının 27 Mayıs'ta bir alakası yok. Hakiki 27 maçlıların bir kısmı ise salonun dışında kalmışlar.

0: Kapılar kapalı kalmış. Onlar kapıya hücum ediyor. Yani müthiş bir karmaşık var. Karmaşıklık var. Peki sonunda komite nasıl tespit ediliyor? Anlatıyorlar ondan sonra bu. Birkaç kişiye diyorlar ki siz alt komite olun ve kaç kişilik bir komite olacağını ve komitenin kimlerden oluşacağını belirleyin diyorlar. Bu arada Cemal Gürsel de orgeneral, eski kara kuvvetleri komutanı diyelim ve orgeneral olarak ordunun üst rütbeli, yüksek rütbeli komutanlara ihtiyacı var. 27 Mayıs'çılar arasında generaller bir elin parmağını geçmeyecek kadar durumdalar.
1: Evet.
0: Şimdi ben size şey yapayım, yanlış bir şey söylememek için 27 Mayıs'çıların rütbe şeyini söyleyeyim. Yani 5 general var. Milli Birlik Komitesi üyesi olarak seçilmiş 5 general var. 8 albay var. 5 yarbay var. 13 binbaşı var. 7 tane de yüzbaşı var. Yani binbaşılarla yüzbaşıların toplamı 20. 20'ye karşı 5 general. Söylemek istediğim şey, Milli Birlik Komitesi aslında önceden saptanmış isimlerden oluşmuyor. Bu isimler, bu komiteyi oluşturan isimlerin bazıları birbirlerini ilk defa komite masasında görüyorlar. Şimdi kitabımda izleyicilerimiz merak eder, kitabı alıp okurlarsa baş tarafında şunu yazıyorum. Bu kitabın amaçlarından bir tanesi de hangi 27 Mayıs sorusuna yanıt vermektir. Çünkü bir tane 27 Mayıs yok. Orada o masada oturanların pek çoğunun gönlünden farklı farklı 27 Mayıs hedefleri ve amaçları geçmeye
1: başlıyor. Bu sebeple tanımını da zaten yaparken tartışacaklar. Evet, evet, değişecek. Peki yeniden Cemal Gürsel'e dönersek.
0: Şimdi Cemal Gürsel'in oradaki rolüne evet, gelelim.
1: Hem rolü hem de biraz evvel hani birbirlerini tanımayanlar geliyorlar. Evet. Cemal Gürsel hiç beklenmeyen bir adam. Kara Kuvvetleri Komutanı. Darbenin başı. Ama bir Cemal Ağa
0: figürü var.
1: Figürü var, sıfatı var. Ve siz altında çizmişsiniz. Konuşmalarından bakınca Alparslan Türkeş'in dikkat dikkat diye duyurmasının evet, hemen ardından galiba İstanbul'da evet, bildiri yayınlanıyor ve Cemal Gürsel peşinden konuşuyor. Evet. Türkiye nasıl bir Cemal Gürsel görüyor orada?
0: Şimdi o zaman ilk defa Cemal Gürsel, yani toplumun çok büyük bir kesimi Cemal Gürsel ilk defa tanışmış oluyor o vesileyle.
1: Yani şimdi, bir zamanlar Kenan Evren'i işitmemiz gibi belki.
0: Evet, yani muhtemelen Kenan Evren ismi bununla karşılaştırırsak toplumun çok daha geniş bir kesimi tarafından
1: az çok bilmiyorum,
0: biliniyordu. Yani Genelkurmay Başkanı denildiği zaman Kenan Evren olduğunu söyleyebilecek daha çok isim vardı o dönemde toplumda. Cemal Gürsel de öyle değil. Şimdi Cemal Gürsel'i uçakla İzmir'den hemen Ankara'ya getiriyorlar. Cemal Gürsel komite üyelerini tanımıyor bile. Yani bir ihtilal komitesi düşünün de, düşünün ki ihtilalciler birbirlerini tanımıyorlar daha. Hani bırakın da onlar bir amaçlar falan belirleyecekler. İkincisi, Cemal Gürsel Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı zaten tutuklanmış. Yani en yüksek rütbe tutuklanmış. Onun bir altı Kara Kuvvetleri Komutanı, Orgeneral. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerin en yüksek kademesini oluşturuyor aynı zamanda Cemal Gürsel. Sadece hani ihtilalin birinci figürü olmanın ötesinde. Ve o başbakanlık şeyine geldiği zaman toplantı odasına, Milli Birlik Komitesi ile toplandığı zaman, şimdi anılarda yazdığına göre yine yanılmıyorsam bunu Orhan Erkanlı'nın anılarında yazıyor. O diyor ki arkadaşlar, müthiş bir iş başardınız. Hepinizi tebrik ediyor ve gözlerinizden öpüyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. Artık dağılabilirsiniz.
1: Evet, böyle ayağımın altında dolaşmayın evet, der gibi evet, bir şey var. Der gibi değil diyor.
0: Öyle
1: zaten.
0: Öyle diyor. Dağılabilirsiniz. Herkes birliklerin başına dönsün ve normal emir komuta zincirine dönüyoruz. Ben zaten ordunun en yüksek komuta sahibi olarak bundan sonra İdariyi ele alıyorum diyor. İdariyi ele alıyorum diyor.
1: Yani hatta birazdan belki konuşuruz ama Cemal Gürsel'in bu tez canlılığı ve tek başına her şeyi halletme motivasyonu. Mesela üniversiteliler işte sokakta tamam hadiseyi yaptığınızda da herkes evine dönsün. Cumhuriyet Halk Partisi ile de evet, benzer bir şey var. Ve asker arkadaşlarına da benzer şey, bir tavrı var. Ve hatta darbeyi de
0: yani
1: ben yaptım gibi evet,
0: söylediğim
1: bir
0: şey şu. Dağılabilirsiniz. İdariyi ele alıyorum. Şimdi öyle deyince salonda diyor Orhan Erkan'da müthiş soğuk bir hava esti. Yani hani şöyle şunu söylemeye gel. Sen kimsin ki böyle bir şey söyleyebiliyor? Yani pardon, sizi oraya sayın herhalde işlerinden şöyle geçirdiler. Sayın Paşam, sizi oraya oturtan biziz. Siz değiliz, bizi oturtamazsınız.
1: O kadar uzun boylu.
0: O kadar uzun boylu. Zaten çıkışıyorlar. Böyle hatta bazıları ellerini masaya falan vuruyorlar. Yani biraz şiddetli bir reaksiyon. O zaman diyor ki, tabii yani söylediğimi yanlış anladınız deyip tebrik etmeye çalışıyor. Fakat aynı gün basın toplantısı yapıyor. Bu normaldir. Her darbeden sonra yapılacak zaten böyle şeyler. Basın toplantısı yapıyor. Çünkü herkes çok merakta yani. Bu insanları kimse tanımıyor ki. Yani Cemal Gürsel'i tanımıyorlar. Nerede kaldı ki yüzbaşımızı tanıyabilelim? Cemal Gürsel diyor ki orada, ey vatandaşlarım, hani orduya güvenin, silahlı kuvvetlere güvenin, bana güvenin. Bu harekatı ben yaptım. Şimdi bu hani her şeye hakim, ben yaptım. Şimdi bunlar komitede ve ihtilalciler arasında kendilerini öyle tanımlıyorlar çünkü. Kendilerini ihtilalci ve devrimci olarak görüyorlar. Müthiş reaksiyonlar yaratmaya başlıyor. Yani bir dakika, yani öyle değil. Sonra Cemal Gürsel, ben yaptım. Hani iş tamamen kişisel bir, hani vatandaşlarım bana güvenin. Yani nereye, bundan sonra ne olacak?
1: Birinci tekil şahıs kullanıyor.
0: Kullanıyor. Birinci tekil. Ben, hep ben evet, yaptım ben diyor. Ben yaptım diyor. Şimdi güzel, hani eğer siz bile yapmış olsanız, şimdi vatandaşlarda da şöyle bir şey var. Şimdi ne olacak? Yani demokrat iktidar devrilmiş. Efendim, bütün yöneticiler gözaltına alınmış. Ülkenin nereye doğru gideceği belli değil. Yönetime gelenler kim ve ne yapmak istiyorlar belli değil. O yüzden Cemal Gürsel diyor ki, orduya ve bana güvenin ama daha çok bana güvenin. Hiç merak etmeyin. Çok kısa bir süre içinde sizi bu felaketin içinden çıkaracağım ve sulh yolunda gideceğiz ve hemen, sakın yanlış da anlamayın, diktatör olacak falan da değilim diyor. Şimdi daha ilk konuşmalar böyle başlıyor.
1: Peki ama bu tutanaklara bakınca, daha doğrusu bu 14'ler, hani birbirini tanıyan tanımayan konuşmalarına bakınca, Cemal Gürsel'i onların yanında zihinsel faaliyetler olarak nereye koyarsınız?
0: Cemal Gürsel siyasi formasyon olarak bana sorarsanız bazı yüzbaşıların bile gerisinde.
1: Evet.
0: Hiçbir şeyin, yani haksızlık etmek istemem kimseye ama hiçbir şeyin farkında tam olarak olduğunu sanmıyorum. Hele hele 27 Mayıs'ın ilk günlerinde hiç değil. Mesela İsmet Paşa'ya sizin bu, sizin şeyleriniz, sizin talimatlarınız bizim için peygamber buyruğudur diyor şimdi. Güzel. Komitenin en az yarısı diyor ki, bir dakika, yani niye İsmet Paşa'nın peygamber buyruğu oluyor? Yani her şeyi yapan biziz. İsmet Paşa'ya ne oluyor? Ayrıca İsmet Paşa lakırdısı komitenin önemli bir kesimi içinde bayağı alerjik reaksiyonlar yaratıyor. Niye İsmet Paşa'ya bu kadar sempati oluyor? Biz o zaman şöyle dedik onlara, biz bunu İsmet Paşa için mi yaptık yani? Bizim böyle bir niyetimiz var mıydı? Sizin tam olarak niyetiniz neydi diye sormaya başlayacak izleyicilerim. Ya tam olarak niyet ne? Şimdi isterseniz hani 27 Mayıs'ın dramatik kısımlarını anlatmaya başlayayım.
1: Olur. Ben sizin yalnız kitabınızdan bir iki cümlesinin altını çizdim Cemal Gürsel'in. Müsaade ederseniz onları söylemek istiyorum. Çünkü ilginç. Şimdi diyor ki Cemal Gürsel, bizi şimdiye kadar din adamlarımız bir lokma bir hırka esasına inandırmak istemişlerdir. Bu sebeple bizi dünya işlerinden uzaklaştırmışlardır. Bunun ikisi de asla doğru değildir. Şimdi biraz atlayarak geçiyorum. Tanrı bütün dünya nimetlerini insanlar için

0: için yaratmıştır. Ve bize demiştir ki, ey insanoğlu, bütün bu nimetleri senin için yarattım. Dünyada işimiz yok. Cennete gideceğiz. Lafı saçmadır. Bunu söyleyen Tanrı ama.
1: Evet.
0: Dünya işi olmayan adamın cennete gideceği lafı da saf dilliktir. Şimdi başka bir yerde, yani böyle ortalama kahvehanede bile insanın bu şekilde söylemeyeceğini öğreneceği bir şeydir. Mesela değil mi? Tanrı kula saçmalama diye konuşmaz.
1: Ama Cemal Ağa böyle konuşuyor.
0: Evet, bir ikincisi de güzeldi. Orada da bir hadis-i şeriften söz ediyor ama hadis-i şerif demiyor. Diyor ki bizim milli bir sözümüz vardır diyor. Google'a yazdım ben, milli söz diye bir tanım var mı?
1: Öyle bir şey yok.
0: Vecize var, şey var, atasözü var ama milli söz yok. Fakat milli söz dediği de çalışmaktan çok bahsettiği için herhalde diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanız için çalışın, yarın ölecekmiş gibi de temiz kalın. Halbuki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyanız, yarın ölecekmiş gibi ahiretiniz. Evet. Bu bir hadis-i şerif yani. Milli
1: atıfta
0: söz
1: bulunmuş.
0: Değil.
1: Ona atıfta bulunmuş diyelim. Yani
0: ama bir... farkında değil.
1: Evet, atıfta
0: bir
1: bulunmuş.
0: Bir de temiz olmaktan kastı nedir? O da meçhul.
1: Şimdi izninizle bu, buyurun. Madem Cemal Gürsel'in yani açıklamaları. Şimdi Cemal Gürsel'in dünyası çok basit bir dünya.
0: Öyle gözüküyor.
1: Şimdi eğer yönetime iyi, dürüst, namuslu, çalışkan insanları getirirseniz memleket çok kısa bir süre içinde abad olur diye düşünüyor. Onun için yaptığı her konuşma dürüst insanlar kazansın. Dürüst insanlar yönetime gelsin. Şimdi bu dürüstlük tam olarak
0: muğlak
1: nedir?
0: Bir kelime, evet.
1: Kim dürüst, kim değil? Hani bir yıl
0: kendisi
1: fluluk.
0: Herhalde.
1: Yani başta. Kendisi ve kendisi gibileri muhtemelen kast. Yani ona soracak olursanız isim isim söyleyebilir belki. Şimdi çok çalışınız. Şimdi hani Atatürk'ün de şeyi var ya, tek eksiğimiz vardır, çalışkan olmak diyor Atatürk.
0: Öyle mi?
1: Evet, öyle, onun da öyle bir şeyi var. Şimdi hani çok çalış, hani bu çok çalış, çok kazan, para biriktir anlamında
0: çalış,
1: değil. Hep birlikte çok çalışalım, memleket kalkınsın, gelişsin, ilerlesin, ileriye gitsin anlamında. Önüne kim gelirse, hani işçiler de gelirse, işçiler hani ücret artışıyla falan ilgilenecek bir durumda değiliz. Çok çalışın, çok üretin, ter dökün, mal üretin,
0: çalışalım,
1: satalım.
0: Ama bir ara verelim.
1: Tabii ki.
0: Küçük
1: malı satmadan önce.
0: Evet.
1: Peki.
0: Küçük bir ara, birazdan hemen buradayız.

0: Gölge Oyunu'nun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Araya gitmeden önce Cemal Gürsel'den yola çıkarak onun söylemlerinden çalışmak, çalışkanlık diyorduk. Bu arada not almışım, onu unutmuşum sormayı. Siz 1. Milli Birlik Komitesi, neden milli, neden birlik derken bir de komite faslı var. Orada ara ara kitapta görüyoruz, İttihat Terakki'yi refere ediyorsunuz. Evet. Bir kez daha refere etmişsiniz. Nasıl bir irtibat kuruyorsunuz onu?
3: Çok teşekkür ederim. Ben onu tamamen ihmal ettim. Çünkü yani milli birlik anlattıktan sonra muhtemelen izleyicilerimiz hani üçüncüsüne ne oldu, komite lafında da bir şey var mı?
2: Çünkü şimdi Türkiye siyasetinde bu kitapta da sizin bütün kitaplarınızda görüyoruz bunu. Daima bir şey var. Bir irtibat var.
3: Evet. Şimdi bu komite
2: devam eden bir durum var.
3: Peki hani şöyle bir tarihçi olarak şöyle yaklaşıyorum konuya esas itibariyle. Şimdi komite lafı o dönemde ya da o dönemin yakınlarında hani ne kadar sıklıkla kullanılan bir kelime. Neredeyse ben hiç görmedim mesela. Akis dergisinin bütün koleksiyonunu taradım. Öyle komite herhangi bir mevzuyla ilgili olarak komite kelimesinin kullanıldığını hiç hatırlamıyorum. Şimdi birdenbire hani milli birliğe çok yani anlayışla karşılıyorum. Yani bana da sorsalardı hani kendimi biraz abartayım isterseniz hani ne koyalım deselerdi yani milli birlik gayet uygun yani onun yerine başka bir şey koymanın bir manası yok. Komite, milli birlik sonradan biliyorsunuz senatör oldukları zaman tabi senatör 27 Mayıs'çılar senatoda grupların adını milli birlik grubu koyacaklar. Şimdi milli birlik grubu da o zaman daha koyabilirlerdi yani illa komite çok bence çok esaslı bir kelime yani.
2: Hani ağırlığı var.
3: Değil mi yani şimdi?
2: Hem de kütleye karşı.
3: Komite. Şimdi, peki bu nasıl bir çağrışım yapar? Bilenler açısından tabii yani. Şimdi bugün hani gençlere komite desek bir çağrışım yapmaz. Hani grup anlarlar falan. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin zamanında bu işe girenler kendilerini komiteci değil komitacı olarak tanıtırlardı. Öyle tanımlarlardı.
2: Bir de suçlama var artık Türkiye siyasetinde değil mi? Komitacılık.
3: Komitacılık da bu ittihatçılık ne kadar berbat bir şeydir denildiği zaman yani işte bunlar komitacıdır. Eğer hoşunuza gitmeyen birisi varsa ve hoşunuza gitmeyen bir şey yapıyorsa ondan sonraki zamanlarda tabii o dönemde değil. Dersiniz ki bu komitacı zaten. Yani bundan bir şey çıkmaz. Hani Celal Bayar'a sorsanız o büyük bir iftiharla diyecek ki ben zaten komitacıyım. Dolayısıyla komitacı olanlar sadece iddiaçılar değil, onun ne diyelim türevleri de o komitacılığı alıyor. Komite. Bana soracak olursanız eğer yani tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hani siyasi geleneğimizde bu anlamda jargonda komite ve komitacılık böyle övgüyle söylenen, övgüyle konuşulan, övülen hani Cumhuriyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti ve yaptıkları
2: bir de yasak ve, hatta evet, birinci yani meclisin sonunda artık İttihat Terakkici olmak
3: hani
2: yasak.
3: İttihatçı olmak bayağı kötü bir
2: vatan
3: durum yani.
2: Vatan hainliği gibi
3: yani
2: bir şey.
3: İttihatçıysanız eğer Cumhuriyet'in biraz ilerleyen bir döneminde başınız bayağı belaya girer. Yani girdi zaten kimileri de asıldı. Onun için hani İttihatçılık, komitacılık falan zaten siyasette olumlu anlamda kullanılan kelimeler ya da kavramlar değil. Fakat enteresan olan nokta, milli birlik kendisini komite olarak tanımlıyor. Bu da bana bu çok enteresan geldi. Ve şimdiye kadar bunlar, bu tür kelimeler üzerinde aslında siyasi tarihimiz ve siyasi geleneklerimiz ve araştırmacılık açısından bunlar üzerinde bence çok dikkatle durmak lazım. Çünkü bunlar bir çağrışım mekanizması ve ilk akla gelen kelime komite ise eğer bu anlamda, demek ki aşağı yukarı 1908'den 1960'a kadar geçmiş yarım yüzyıllık bir dönem, hani biz tek tek kişiler açısından çok uzun bir dönem olarak görülebilir ama toplum hayatında o kadar uzun bir dönem değil. Onun getirmiş olduğu bütün çağrışımlar, tecrübeler demek ki akıllarda kalmış ve belki de kendilerinin, hani nasıl, hani genç İttihatçılar vardır ya, Genç İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye subaylar. Bunlardan birçoğunu tanıyoruz. Hemen hemen her gün hala konuşuyoruz bu isimleri. Belki de hani o biraz önce bahsettiğim yüzbaşılar, binbaşılar ve hatta yarbaylar ve albaylar dahi
2: çok genç. Evet. Bu,
3: yani yaşları genç. Belki de o komitacılığın ve komitenin ruhunu tekrar canlandırmak istiyorlar.
2: Bir taraftan da tabii şimdi mesela genç derken siz genç subaylar, İşte o zamanki genç subaylar, sonra 28 Şubat'ta genç subaylar. Evet. Mesela gençlik, genç ve gençlik, gençlerin de öyle bir devamlılığı, sürekliliği var. Belki birazdan da
3: çok,
2: konuşuyor.
3: Çok iyi bir noktaya parmak bastınız tekrar bir kez daha. 27
2: Çıkışta
3: Mayıs demek.
2: Karni.
3: Evet, 27 Mayıs demek. Hani subaylar, ordu, üniforma, üniversite.

0: üniversite öğretim üyeleri, basın, gazeteciler. Fakat bunlar kesinlikle var. Fakat aynı zamanda ordu kadar gençlerin ve gençliğin el üstünde tutulmaya başladığı bir dönem. Yani o zamana kadar benim görebildiğim kadarıyla hani gençler iyidir, hoştur ama işte onlar mektepleriyle meşgul olan insanlardır. İşte eğitim görecekler, öğrenecekler, büyük adam olacaklar, bir zaman sonra olacaklar, memleketin ilerlemesine katkıda bulunacaklar. Bu başka bir şey. Şimdi genç, sadece genç olduğu için el üstüne tutulmaya başlanıyor. Yani dokunulmazlık zırhı alıyor.
1: Cevher bulmuş gibi.
0: Yani eğer gençseniz bayağı sükseniz var bir anlamda. Nasıl hani 27 Mayıs sonrasında subaylar omuzda her gördükleri subayı Ankara sokaklarında insanlar omuzlarına alıyor. Gençlerin de durumu aynı şekilde. Yani bir genç artık genç demek yalnızca hani mektebine giden, öğrenmesi gereken, çalışması gereken bir insan olmaktan çıkıyor. Memleketin temeli, memleketin geleceği, toplumun geleceği, istikbal, her şey onda somutlanmaya başlıyor. Dolayısıyla hani bu genç subaylar, genç üniversiteliler, sokaklarda nümayiş yapan gençler, öğrenciler hepsi birden adeta hani bir kutsal hale içine alınmış o dokunulmazlık kazanıyorlar. İşte
1: 27 Mayıs'ın en önemli noktalarından parçası bir tanesi gibi gözüküyor.
0: Evet. Ve ondan sonra Türkiye siyasetinde gençlerin 60 sonrasındaki ya 60 öncesindeki gençlerin Türkiye siyasetindeki yeri, önemi ve anlamı hani birkaç santimse eğer 60 sonrasından itibaren artık onu metrelerle ölçmek gerekiyor. Artık gençler çok önemli bir unsur haline geliyor. Genç. Göz bebeğimiz oluyor bir ama siyasette daha önceki göz bebeği olmamız ülkenin geleceği açısından ilken birdenbire siyasette ana aktör haline geliyorlar. Genç subaylar, genç öğrenciler vesaire vesaire diye devam
1: Şimdi,
0: ediyor.
1: Şimdi birbirlerini tanımayan, ilk defa rastlaşmış olanlar filan evet. Yani o harekat
0: evet.
1: Yahut
0: teşebbüs.
1: Darbe.
0: Evet. Teşebbüs. Darbe lafı yok, ihtilal lafı yok.
1: Henüz evet.
0: Hareket, teşebbüs. Harek. Teşebbüs. Milli hareket falan gibi.
1: Tanrı'nın yardımıyla hatta evet. Değil mi? Galiba evet, bir kesinlikle. Yerde Cemal Gürsel'in öyle evet. bir ifadesi var. Şey gidişat durduruluyor. Fakat hedefte hükümet var elbette. Kesinlikle. Askeri darbeyle indirildiğine göre. Ama başta şunu sormak istiyorum. Neden Celal Bayar hedefte gözüküyor? En büyük hedef Celal Bayar. Hatta Menderes'ten hiç söz edilmiyor bile. Hatta başta hükümetten de söz edilmiyor. Yani hükümet karşıya alınmıyor konuşmalarda. Evet. Bu arada bir de Ethem Menderes'e Cemal Gürsel'in yazdığı bir mektuptan Güzel. Söz ediyorsunuz. O deforme edilmiş olarak çıkıyor ama siz aslını da buluyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve o mektuba
0: ben,
1: da ben bakınca...
0: Ben bulmadım. Zaten bu hani vardı. Onu hemen düzelteyim. Sanki ben bulmuşum gibi değil.
1: Burada, kitapta
0: var
1: ama.
0: Yani evet. vardı zaten.
1: Bu mektuba da bakınca... sonuç itibariyle neden Adnan Menderes'in asıldığını buna karşılık Celal Bayar'ın yani böyle bir soru sorulmaz ama asılmadığını yani başka türlü ifade edemeyeceğim anlayamıyoruz. Nasıl oluyor?
0: Şimdi bir konuyu itiraf edeyim izleyicilerimizin önünde. Bu soruya cevap verebilecek ben de bilmiyorum. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ama birkaç tane açıklama şıkkı söyleyebilirim.
1: Çünkü çok,
0: kesin
1: çok
0: bir
1: ağır
0: cevabım yok.
1: Suçlamalarla evet.
0: Kesin değil.
1: Hedefe
0: şöyle.
1: Alınıyor Celal Bayar.
0: Şimdi biraz önce o Ethem Menderes'ten söz ettiniz. Şimdi bir kere Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ile anlaşılıyor ki o sırada kimsenin haberi yok. Tabii yani sonradan öğrendiklerimizi sanki o sırada da herkes biliyormuş gibi anlatırsak hiçbir şey anlayamamış oluruz. Şimdi bir gün 27 Mayıs oluyor. Ondan sonra Cemal Gürsel o gün ya da ertesi gün yine bir basın toplantısında diyor ki ey vatandaşlarım bu sonraki Türkiye'nin vesayetçi sisteminde çok görülecek. Özellikle askerler, ordu bunu çok yapacaklar. Ben zamanında çok uyardım diyerek başlayacak. Evet. Bu DP'lileri, demokrat iktidarını falan çok uyardım. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin dedim.
1: İsmet Paşa da dedi.
0: Tabii İsmet Paşa zaten en başta dedi.
1: Onu da söylüyorlar İsmet Paşa.
0: Yani kaç defa söyledik kardeşim yani. Böyle yapmayın bak sonunuz kötü olur dedik. Yaptılar yine. Dolayısıyla sonlarının kötü olması artık kaçınılmaz bir akıbet haline geldi. Şimdi bunu söylüyor. Ne yapmışsın? Ben onları uyardım diyor. Şimdi tam olarak ne zaman uyardınız paşam diye sorulduğu zaman mektup yazdım diyor. Şimdi kimsenin ne mektuptan haberi var ne bir şeyden haberi var. İlk defa o zaman ortaya çıkıyor ki bu Yassıada mahkemesinde ortaya çıkıyor ki meğersem Milli Savunma Bakanı ve Adnan Menderes'in de artık hani neredeyse çocukluktan beri en yakını olan, soyadını bile almış olan Ethem Menderes, Milli Savunma Bakanı iken bir gün Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel hala komuta yetkisine sahip iken, henüz daha izni ayrılmamışken ya da emekli olmak üzere harekete geçmemişken, Ethem Menderes'le bir konuşma yapmış. Ve ona ertesi gün uzun bir mektup yazıyor. Bu kitapta da bu mektubun Yassıada Mahkemesi'nde anlatılan metniyle sonradan ortaya çıkacak olan orijinali birlikte sunulmuş vaziyette. Orada diyor ki Sayın Bakanım geçen günkü sohbetimizde konuşmamızda da olduğu gibi bana demiştiniz ki görüşlerinizi bir mektupla ya da raporla nakledin. Şimdi onu yapıyorum diyor. Şimdi daha enteresan olan kısım şu. Yassıada Mahkemesi'nde bu cümle hiç okunmayacak. Asıl biraz önceki sorunuzun cevabına gelmek üzereyim. Bütün kötülüklerin Reisi Cumhur Celal Bayar'dan geldiğine dair genel bir kanaat vardır diyor. Bütün kötülüklerin Celal Bayar'dan geldiğini. Çünkü o komitacı. Muhtemelen öyle düşünüyorlar.
1: Peki yani. Şey de olabilir mi orada? Şimdi neticede Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış bir parti. Evet. Ve Demokrat Partililer de her ne kadar mültecilikle falan suçlansalar da aslında baktığımızda o Cumhuriyet'in başındaki insan profilinin büyük ölçüde benimsenmiş olduğunu görüyoruz. Bilhassa Demokrat Parti idarecilerine bakınca. Ve başta Celal Bayar en sadık Atatürkçü isim olarak acaba sadık ve Atatürkçü olarak bilindiği için mi daha fazla tepki alıyor?
0: Sanmıyorum.
1: Mesela bir de milyonları yüz küsür milyon yani Türkiye'nin milli geliri nedir ki yani adamın o kadar parası olsun?
0: Onu sanmıyorum. Muhtemelen o dönemde Adnan Menderes'in toplum üzerindeki olumlu etkisi yani 1960'ın o sabahında bile hani belki eskisi gibi %56, %50 rey alamaz ama hani nereden baksan yine Halk Partisi'yle denk olacak kadar bir oy alacağı kesin. Yani Adnan Menderes toplumun çok değişik kesimleri tarafından fazlasıyla yüceltilmiş bir isim. Yani öyle yüceltilmiş bir isme ve toplumun bu kadar çok değer verdiği bir isme şeyden böyle cepheden taarruz etmek zor. Celal Bayar ise Adnan Menderes onun çok ötesine geçmiş bir isim olarak geride kalmış ve sanki ne diyelim o siyasi dedikodular içinde Adnan Menderes yumuşak kanadı oluştururken Celal Bayar asıl sert kanadı oluşturuyor. Öyle bir kanaat oluşmuş. Yani Adnan Menderes'e bıraksanız memleket yeniden güllük ve gülistanlık olabilir ama Celal Bayar maalesef o komitacı ruhuyla o sertlikle Adnan Menderes'i geriye çekiyor ve yumuşamayı önlüyor. Şimdi asıl ikinci cümleye geliyorum. Asıl vurucunun da mı? Hani bütün memleketin kötü adamı Celal Bayar'dır ilk cümlede söyledikten sonra. Celal Bayar'ın yerine Adnan Menderes'in reisi cumhur olması daha uygun olur diyor.
1: Şimdi mektupta.
0: Mektupta yani başbakanı almış Kara Kuvvetleri komutanı Celal Bayar'ı diskalifiye edip onu Celal Bayar'ı diskalifiye edecek ama onun yerine mesela ne bileyim ben başka birisini koymuyor. Yine Adnan Menderes'i koyuyor. Şimdi Yassıada'da bu cümle çıkarıldı. Çünkü Yassıada'da böyle bir cümle okunsa düşünsenize ihtilalin lideri yargıladığı Adnan Menderes'i cumhurbaşkanı yapmaya çalışmış. Daha birkaç gün önce. Üstelik sadece. De yani hani evet. 10 sene önce falan değil yani. Birkaç
1: bir
0: gün
1: ay önce.
0: Önce
1: de değil. Birkaç gün
0: yani
1: önce.
0: Birkaç gün önce yapmaya çalışmış. Tabii bunu bu şimdi diyeceksiniz ki böyle bir mektubun peki Demokrat Parti iktidarı üzerindeki tesirleri ne oldu? Şimdi burası işin ne diyelim gri ya da flu kısmı. Çünkü kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat Demokrat Partililerin gözünden bakıldığı zaman bu mektup Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes tarafından Başbakan'a hiçbir zaman gösterilmemiş tam olarak. Sadece Yassıada mahkemelerinde mektup ortaya çıktıktan sonra Yassıada'daki Yüksek Adalet Divanı hakimleri işte bakın sizi zaten uyarmışlar kardeşim elimizde bu mektup da var. Görmediniz bu mektubu diye bu mektup, sordukları zaman Ethem Menderes diyor ki ben diyor yani gösteremedim vakit bulamadım karışık bir durum vardı. Sadece içeriğinden biraz bahsettim. Bahsedince Adnan Bey şöyle bir durdu dedi ki bunu dedi bu aramızda kalsın. Reisi Cumhur Hazretlerine bunu iletmeyelim. Çünkü mektupta o zaman da şöyle bir şey oluyor. Yani Kara Kuvvetleri Komutanı ile Başbakan, Milli Savunma Bakanı bir araya gelmişler. Cumhurbaşkanını ekarte edip kendilerini oraya
1: ya da Başbakan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın arkasını alıp
0: yani bir komplo mu var?
1: Gibi oluyor her şimdi, türlü yani.
0: Muhtemelen Celal Bayar böyle bir şey görse diyecek ki bana karşı bir siyasi bir komplo mu hazırlanıyor? Orduyla Adnan Menderes anlaşmış arasında. Bana karşı. Çünkü toplumda bütün oklar
1: bunu bana dediğine yani, göre tehdit ediyor diyecek. Yani, evet.
0: Onun için Adnan Bey de diyor ki ya Yassıada da o sırada nasıl oluyor tam bilmiyorum ama o sırada mektubun orijinalinin o olmadığı aslında orijinalin demokratların elinde olduğu ortaya çıkıyor. Ve Adnan Menderes'i diyorlar ki sen orijinali açıkla. Mahkemede açıkla. Kamuoyuna karşı. Yani böylelikle hani ihtilalin liderine de demiş ki o yani birkaç gün önce beni bu kadar övüyordun. Şimdi benden ne hesap oldu? Soruyorsun. Fakat Adnan Menderes bu mektubu Yassıada mahkemesinde ilan edilmesini, orijinalini reddediyor.
1: Onun bir cevabı var mı?
0: Onun da cevabı muhtemelen şu. Bana sorarsanız yani cevap dersen yani tamamen hani benimki de spekülasyon ve kanaat. Çünkü eğer o mektubun o cümlesi ortaya çıkarsa ve bu mektuptan Celal Bayar'a hiç bahsedilmemiş ise Celal Bayar muhtemelen yine aynı şekilde düşünecek.
1: Yine
0: yani üstelik de daha da kötüsü aynı davada yargılanırken yanında yargılandığı başbakanının kendisine karşı bir komplo yapmış olabileceğini
1: ve kendini temize çıkartıp Celal Bayar'ı biraz daha hedefe
0: koymuş olacak. Yani hani o tarafa da gitseniz olumsuz, bu tarafa da gitseniz iş olumsuz. Yani sıkıştırılmış bir durumda orada.
1: Menderes açısından ama olumlu bir puan.
0: Menderes açısından tabii yani çok demek olumlu. Ki yani böyle bir şeyi Cemal Gürsel ve Cemal Gürsel'in temsil ettiği mantalite bile Adnan Menderes'in hani Cumhurbaşkanlığını kabul ediyor hala. Yani başbakanlığını bırakın
1: evet,
0: Cumhurbaşkanlığı.
1: Ama onun da mektubu orada okumaması bir siyasi ne diyeyim?
0: İradesizlik duruş, belki de bir bilmem. Duruş. Yani tabii bunu Celal Bayar böyle bir şeyi zaten elinde olsa bile çıkarıp okumazdı. Çünkü mektup onu destekleyecek bir mektup değil. Ama Adnan Menderes'i şey yapardı, desteklerdi ve karşı tarafı da çok güç duruma düşürürdü. Düşünsenize yani mektubun orijinali bu. Yıllar sonra yalnız Cemal Gürsel'e bunu sordular.
1: Evet,
0: tabii.
1: O yüzden ben o mektubu bıraktım.
0: Evet, onu sordular. Evet. Dediler ki yani orijinali buymuş, siz niye mahkemede bunun üstünde biraz tahrifat yaparak açıkladınız? O da o zaman şöyle diyor. Ben diyor o mektubu diyor özellikle yazdım. Şimdi aradan tabii uzun zamanlar geçtikten sonra yazılan her türlü metin daha sonra başka bir bakış açısıyla tekrar yorumlanabilir ve tevil edilebilir. Aslında benim amacım orada Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın arasını iyice açmak ve iktidarı bir an önce düşürmek şimdi. Yani siyasi bir taktik olarak ben böyle yaptım. Yoksa gönlümden geçen siyasi formül bu değildir diyecek.
1: Şimdi hazır Menderes Cemal Gürsel'in gözünde neredeydi, Celal Bayar neredeydi açmışken ve dediniz ki Menderes'in halk nezdinde bir şey var, sempatisi ve itibarı var. Yine darbeciler, 27 Mayısçılar galiba, söylemlerde gördüm ama nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Menderes'in icraatları, kalkınma, bayın

0: bayındırlık alanında yaptıklarının da belli ki halkta bir karşılığı var ki Cemal Gürsel'in konuşmalarında bunu seziyoruz. Bir yerinde de ilginç bir şey söylüyor yine kitaptan öğrendiğimiz kadarıyla. Müstemleke ülkeleri de böyle şeyler yapıyor diyor.
1: Şimdi tabii hani bugünler artık geriye baktığımızda.
0: Bir sömürgeci devlet. Şimdi orada tabii kelimeler dediniz hocam. Sömürgeci devlet, hürriyet, işte boyunduruk altından kurtulmak falan. Böyle baktığında bir nevi Adnan Menderes hükümeti. Sömürge hükümeti gibi
1: evet,
0: mi?
1: Şimdi burada da büyük bir eski deyimle tenakuz, çelişki var bu bakış açısından. Şimdi bir kere hiç kimse, hani tırnak içinde diyeyim, hiç kimse hani Demokrat Parti iktidarının Türkiye'deki sosyoekonomik dönüşümdeki derin etkisini hani gözden kaçıramaz. Yani bu İnkar edilecek bir şey değil.
0: İnkar edilecek bir şey değil ama o da pek çalışılmamıştı. Evet. Onu da bu kitapta şimdi göstermek istiyorum. Mesela Menderes de çok konuşuluyor, ediliyor asılma faslıyla ama işte bir şeyler de yaptı diye biliniyor. Ama ne yaptı?
1: Pek belli. Yani
0: o da
1: tam
0: çalışılmamış.
1: Ne yaptı?
0: Yani bu kitapta vardı galiba 10 sayfalık bir yerde geçmiş.
1: Ben onu son derece özetledim. Yani
0: siz kitabı çalışmışsınız.
1: Biraz isterseniz eleştiri getireyim burada.
0: Buyurun.
1: Yani demokratlar yani ciltler dolusu yazsağı da kitabı yazdılar. Ben araştırma yaparken yani Demokrat Parti'nin 10 yıllık ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, şu bu da ne yaptınız kardeşim? Veya da ne yaptık kardeşim? Bakın şunları yapmışız diye bir kitap bugün hala yok. Yok. Yani Demokrat Parti'nin çıkarmış olduğu bir taş tane propaganda kitabını bırakacak olursak eğer, hani bakanlıklar şey yaparlar ya, işte kömür üretimi şu kadar arttı, lignit üretimi şu kadar arttı, şu kadar petrol çıkardık falan gibi. Onun dışında yani ve bunlar çok küçük
0: yanlış hatırlamıyorsam halinde. Siz kitapta bir tarihçimizin kitabında da sadece 10 sayfanın ile yetinildiğini söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Kimse bu konuya bakmamış
1: hani,
0: gözüküyor.
1: Hani demokratlar çok övünüyorlar ya hani memlekete çok şey kattı. Doğru. Fakat şunun bir bilançosunu çıkarma gayreti niye eksik kalmış? Bunu da anlamak mümkün.
0: Ama bir taraftan da 27 Mayısçıların o devirde bunun farkında olduğu ve bunu itibarsızlaştırmaya çalıştığı tutanaklardan gözleniyor diyebilir miyiz?
1: Evet. Şimdi bir kere şöyle bir şimdi 27 Mayısçıların siyasi zihniyetinde müthiş bir hani memleket geri kaldı. Gelişemedik. Atatürk'ten bu yana hiçbir şey yapılmadı memlekette. Fikriyatı ortak fikriyatlardan bir tanesi. Peki yapılanlara ne diyorsunuz? Yani mesela işte diyorsunuz ki fabrika açacağız. Fabrika açacaksınız ama fabrikanın çalışması için enerjiye ihtiyaç var. Yani elektriğiniz yoksa fabrika nasıl çalışacak? Onun için baraj elektriği nasıl tutacaksınız? Baraj yapacaksınız. Değil mi? Arka arkaya yani sırf fabrika açmakla bu iş bitmiyor. Bunun çok değişik boyutları var. Efendim birçok defa israf ediliyor bu yatırımlar. Niye israf ediliyor? Bu kadar enerjiye bizim ihtiyacımız yok ki. Yani ne yapacağız bu kadar elektrik üreteceğiz de? Eskiden 10 birim üretirken şimdi 100 birim ürettiğimizi söylüyorsun ama israf yani ne yapacağız bu kadar elektriği biz? Efendim 40 bin tane köyümüz var bunların da elektriğe ihtiyacı var. Efendim bunlar da zamanla olur. Şimdi burada da başka bir zihniyet var. Yani Ankara'nın herhangi bir semtinde elektrik kesilirse yalnız o olmaz. 40 bin köyün elektriği bunlar zamanla olacak. Daha önemli meseleler var memlekette.
0: Peki bunları özür dilerim. Akis dergisinde 27 Mayıs sabahı Metin Toker'in halkın büyük bir coşkuyla karşıladığını iddia ettiği darbe aslında Ankara'dan oluşuyordu. Ve sonra yine biz Akis dergisi üzerinden Demokrat Parti'nin köylere yol ve elektrik götürmesinin israf diye tanımlandığını izlemiştik. Şimdi
1: daha da fenası var.
0: Evet.
1: Onu da söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Şimdi yol yapıyorsunuz. İstanbul'da da birkaç tane daha fabrika yapıyorsunuz. Şimdi tırnak içinde söyleyeceğim bunu. Yazar şöyle anlatıyor bunu. Maalesef köylüler köylerini terk edip İstanbul'a geliyorlar. Gecekondular yapıyorlar. Bizim normal hayatımızın içine giriyorlar.
0: Yol yapınca.
1: Tabii çünkü ulaşım olunca başka eskiden gelemiyordu çünkü yol yoktu.
0: Ama bu çok ilginç bir şey. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da hızlı tren yapıldığında göçü arttıracak
1: tabii,
0: demişti.
1: Çünkü yani
0: hızlı tren
1: ne kadar
0: olmasa
1: çok
0: gelmeyeceklermiş.
1: Yani uçak, tren, dolmuş, otobüs, traktör falan olursa insanlar hareket kabiliyeti ona göre gelişiyor. Şimdi 7 ay yolu kapalı olan bir köyden kimler çıkıp gelebilecek? Nereye gelebilecek? Ayrıca gelse ne yapacak burada? Şimdi öyle değil. Artık Adana'ya geldiği zaman Çukurova bölgesinde
0: evet,
1: çalışabileceği fabrikalar var. Peki nerede kalacak? Gecekondu'da kalacak. Fabrikada çalışacak. Bu arada yırtık pırtık şehirde dolaşmaya devam edecek. Ankara, halbuki o güzel Ankara'mızın içinde bir takım böyle tırnak içinde hırpani insanlar dolaşmaya başlayacak ve biz
0: sevimsiz
1: olacak. Sevimsiz olacak bu iş. Şimdi bunu istemiyoruz.
0: Bu Akis'te bunu çok uzun uzun görüyoruz. Fakat 27 Mayıs, daha doğrusu Milli Birlik Komitesi'nin kararlarında da biraz sonra yasama organı gibi yaptığı icraatlarında da gözleyeceğiz herhalde. Hani müstemleke devletleri de bu kadarını yapıyor sömürürken beyanı var Cemal Gürsel'in.
1: Bu da şöyle bir şey.
0: Buyurun.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani işte bakın bunları yapmışlar diye bir ya bu kadar çok şey yapıldı işte ne bileyim ben. Tütün alım
0: bunların hepsinin israf diye tanımlanması.
1: Evet.
0: Hatta karar alınması. Ankara'da çimento fabrikası mıydı? Bir fabrikanın hemen daha kapatılması
1: evet, şimdi,
0: kararı.
1: Yani 27 Mayıs'ta gelir gelmez ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi yatırımlar durdurulsun. Niye durdurulsun? Bunun çünkü mali kaynağı yok. Ha, doğru mali şimdi doğru mali kaynağı yok. Şimdi bir de şöyle bir problem var. Yani Adnan Menderes'e sorarsanız eğer
0: kasada 5 kuruş yok diyor zaten Gürsel.
1: Kim hakikaten 5 kuruş kalmamış memlekette. Fakat Adnan Menderes'e soracak olursanız eğer bir dakika boş durmaya gerek yok. Biz merak etmeyin beyler ben para bulurum. Siz İstanbul'un istimlaklarını yapın. Yollarını yapın. Siz 4 köprüye daha başlayın. Siz 2 limana daha başlayın. Başlayalım da yani bunların ödemeleri nasıl olacak? Ha, ödemeler kısmına geldiği zaman Demokrat Parti'nin için en zorlu kısım zaten orada başlıyor. Çünkü ortada bunu finanse edecek imkan yok. İki, her iktisatçı yani bize de üniversite birinci sınıfta iktisat dersi okutmuşlardı. Oradan ben de biliyorum. Her iktisat kitabı okuyan bulur. Bir ülkenin yatırım yapabilmesi için cebinde para olması lazım. Yani devletin bütçesinin parası olması lazım. Bunu da iki türlü sağlayabilirsiniz. Birincisi vergi koyarsınız. Dünyanın hiçbir yerinde bir seçimle gelmiş bir iktidar vergileri arttırmak gibi siyasi bakımdan kendisine olumsuz yansıyacak bir şey yapmak istemez. Tam tersine iktidara gelmek isteyen herkes vergileri arttıracağız diye siz bir slogan duydunuz mu hiç seçim meydanlarında? Ey ahali gelir gelmez emlak vergilerini 10 misline çıkartacağız ve böylelikle şu kadar ev yapacağız diyen kimse yoktur. Sadece ev yapacağız derler. Dolayısıyla seçimle gelmiş bir iktidarın demokratik bir rejimde vergi kanalıyla kendisine kaynak yaratma imkanı sınırlı olduğu için onun dışında başka bir yol var. Dışarıdan bir sermaye bulacaksınız.
0: Ya da borçlanacak.
1: Borçlanacaksınız, kredi bulacaksınız, uzun vadeli şeylere gireceksiniz falan filan böyle olacak. Ya da eğer bunu da yapamıyorsanız ki yapamıyor yani her nedense Amerika ve Batı Adnan Menderes'in istediği 300 milyon doları, bugünkü parayla 300 milyon dolar
0: hiçbir para değil.
1: Hani diyecek ki izleyiciler, olup olacağı bu 300 milyon dolara mı kaldık yani?
0: O zaman da çok büyük bir para değil.
1: O zaman da değil ama bütün bu yatırımları finanse edebilecek kadar önemli bir para, önemli bir hacimde bir para. Ya da bir başka çok kötü bir yöntem vardır. Genellikle bu geçer akçe olur. Bizim ülkemizde bu genellikle geçer akçedir. Para basarsınız.
0: Evet. Peki. Yani birazdan gelecektim ama hazır buraya gelince evet, ister istemez Devlet Planlama Teşkilatı'ndan da söz edelim istedim. Milli Birlik Komitesi'nin

0: icraatları dahilinde. Şimdi biz şöyle bir şey gördük Türkiye'de, işte eskiden Milli Güvenlik Kurulu vardı, yani bu yakın döneme kadar vesayet sistemi dahilinde iç politikanın büyük önemli mevzuları, dış politikanın belirlenmesinde o vesayette askerlerin şeyi vardı. Evet.
1: Rolü var.
0: Rolünden bile evet. öte damgası vardı evet. yani.
2: Haklısınız.
0: Siyasi otoritenin bu konularda ne düşündüğünün bir hükmü yoktu. Evet. Ama bayındırlık işleri, kalkınma falan, bunlar siyasi iktidarın uhdesinde zannediyormuşuz gibi gözüküyor. Bu buradaki evet. Hadiseye göre nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı daha çok kalkınalım diye mi evet. yapıldı? Nasıl yapıldı?
1: Şimdi...
0: Yani aslında onun da vesayet rejiminin içine sokulması çabası mı bu?
1: Evet. Şimdi bu çok iyi bir tanım oldu bu. Yani ordu siyaset üzerinde ve siyasetçiler üzerinde, toplum üzerinde bir vesayet kurumu. Fakat bunun dışında kalan kısım iktisadi kalkınma, sosyal gelişme vesaire.
0: Onlar da serbestmiş
1: onlar,
0: gibi zannediyor.
1: Onlar da siyasetçilere bırakılamayacak kadar mühim konular. Aslında 27 Mayıs'ın ana felsefesinde şu slogan yatıyor. Memleketin idaresi siyasetçilere bırakılamayacak kadar mühim bir konudur.
0: Biz bunu 10 senede gördük.
1: Evet.
0: Öyle Hayır. mi?
1: Evet. Bu yani siyasetçiler zaten hiç olmasa daha iyi. Şimdi hiç olmasa daha iyi. Yani siyaset, siyasetçiler, siyasi partiler, o birbirleriyle didişmeleri falan filan ve halkı kandırarak, onlardan oy alarak yarım yamalak işler yapıyor olmaları hiç olmasa daha iyidir. Ama mesela 14'ler eğer ayakta kalabilselerdi muhtemelen uzun yıllar boyunca böyle olacaktı. Fakat maalesef bir noktaya kadar bunlara tahammül etmek zorundayız. O zaman ne yapalım? Ellerindeki yetki alanlarını iyice daraltalım. İşte Milli Güvenlik Kurulu toplandığı zaman siyasetçinin bu konuda, siyasi konularda alabileceği kararlar bizden geçmeden olmaz, onaylanmadan olmaz. Şimdi 27 Mayıs'ın arkasındaki bu felsefelerden bir tanesi şu. Bu Demokrat Parti iktidarı iktisadi kalkınma diye bir şey çıkarmış efendim. Fakat bu plansız, programsız, günlük, saatlik değişen bir şey. Yarısı yapılıyor, yarısı yapılmıyor. Şimdi bunda da yani tamamen haksız falan değiller birçok konuda.
0: Ama bir taraftan da özür dilerim yani, sözünüzü kestiğim için. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleminden çok etkileniyor.
1: Evet.
0: Bunu yer yer vurguluyorsunuz. Evet. Hatta defalarca evet. vurguluyorsunuz. Akis dergisinin CHP'yi endoktrine ettiğini de evet. biliyoruz. Evet, Akis dergisinde de bu israf diye tanımlanmakla birlikte o toplum için düşünülen proje içinde böyle her tarafa elektrik, her tarafa yol zaten yok. Yani imkan olsa da böyle bir harcama yapılmaması gereken bir şey.
1: Şimdi tabii imkanlar belirli ve sınırlı.
0: 27 Mayısçılar Akis gibi mi düşünüyor, yoksa Menderes işte israf etti, düşüncesiz davrandı diye mi düşünüyor, yoksa onun da böyle bir düşüncesi var mı Akis gibi?
1: Var. Şimdi nasıl ki önemli, memleketin önemli meseleleri, mesela dış politika ve Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle izleyeceği dış politika meselesi bir siyasi partiye falan bırakılacak kadar bir mesele değil. Buna Milli Güvenlik Kurulu karar verir. Askerler karar verir bu işe. Şimdi Menderes ne yapıyor? 16 ayrı bayındırlık hizmetini aynı anda başlatıyor. Bunun bir planı, programı da yok. Yarısı yarıda kalıyor. Öbür taraf bir kısmı ancak tamamlanıyor. Ne zaman tamamlanacağı belli değil. Diyorlar ki kardeşim bu siyasetçilere kalırsa bu iş. Çünkü siyasetçi gidiyor Mersin'e, Samsun'a, İzmir'e, İstanbul'a, her yere diyor ki hepinize liman yapacağım diyor. Ya bu kadar liman ihtiyacı var. Kesinlikle var, ama bu kadar limanı bizim aynı zamanda yapmamız mümkün değil. Her yerde liman başlıyor. İyi de hiçbir yerde liman tamamlanmamış oluyor. Peki siyasetçiler peki bunu niye yapıyorlar? halkı oyunu alabilmek için, değil mi? Oyunu

0: almak evet. için yapıyor. Şimdi yanlış olan nokta işte tam olarak bu. Çünkü biz ancak imkanlarımızla sınırlı şekilde karar vermeliyiz.
1: Bu 27 Mayısçıların
0: düşüncesi. 27 Mayısçıların düşüncesi. Bunu nasıl yaparız? Uzmanlar, şimdi uzman kelimesi de çok, hani nasıl gençlik böyle önemli bir tılsımlı bir kelime oldu. Evet. Uzmanlar çok önemli. Uzmanı karar verecek kardeşim buna. Nasıl yani doktora gittiğiniz zaman halk oylamasına mı başvuruyorsunuz? Yani acaba ben hangi ilacı alsam daha doğru olur diye halka başvurduğunuz oluyor mu? Doktora soruyorsunuz bunu. Dolayısıyla memleketin en önemli kalkınma hamlelerinin gündemini uzmanlar yapacak. Mersin'e mi daha önemli, İstanbul'a mı daha önemli, Samsun'a mı daha önemli? Ve bunu yaparken de Samsun'un oyuyla Mersin'in oyunu falan kale alarak yapmayacağız bunu. Memleketin hakiki ihtiyaçlarına bakarak yapacağız. Ve elimizdeki imkanlar şu anda önümüzdeki 3 yıl içinde sadece Samsun Limanı'nı yapmaya imkan veriyor. Mersin bekleyecek kardeşim. Ve bu devlet planlama teşkilatı bunu yapacak işte. Devlet planlama teşkilatında okumuş çocuklarımız var ya, hani gençlerimiz yetişti. İktisatçı oldular, şucu oldular, bucu oldular. Onlar da hep birlikte.
1: Bizim çocuklar.
0: Bizim çocuklar. Gençler yetiştiler, çalıştılar falan. Onlar da toplanacaklar. Diyecekler ki biz memleketin bilen insanları olarak, eğitimli insanları olarak, yani bunu çok rica ederim, yani Adana'daki çiftçi arkadaşlarımıza sorarak karar veremeyiz.
1: Ya da siyasi otoriteye.
0: Biz önümüzdeki 5 yıllık kalkınma devresinde şu yatırımları yapabiliriz.
1: Uygun
0: ancak.
1: Görüyoruz.
0: Uygun. Sonra efendim Mersinler diyecekler ki biz sonraki 5 yılda sizinki sıranız gelirse eğer. 40 bin köye okul, 40 bin köye aynı günde okul açamayız biz. Ne kadar zamanda açarız? Elimizdeki imkanlar bu kadar.
1: Peki, şimdi burada zabıtlarda yine görüyoruz tutanaklarda. Başbakana bağlı olsun mu olmasın mı? Tavsiye niteliğinde mi olsun yoksa doğrudan mı bağlayalım? Çünkü herhalde şöyle riskli bir durum da var. Tamamen özerk olursa, yani devlet planlama teşkilatına başbakan tabi olursa bu sefer sorumlu da olmayacak. Kötü bir şey olursa bunu çok ciddi bir şekilde tartışıp tartıyorlar.
0: Şimdi
1: buradaki motivasyonları nedir? Neden bu kadar dikkatli bir şekilde bir oradan bir buradan, yani bir koyup
0: şimdi
1: bir alıyorlar?
0: Problem şurada. Bugün de olsa aynı problem olur.
1: Tedirginlikleri ne yani?
0: Şimdi eğer devlet planlama teşkilatını bütün siyasi mekanizmaların dışında koyarsanız, oraya hiçbir şekilde dokunulmaz kılarsanız, gönüllerinden geçen aslında o.
1: Ha, istedikleri bu değil mi?
0: Yani öyle bir organ olsun ki devlet planlama teşkilatı, başbakan, hükümet,
1: İdeali
0: maliye
1: bu.
0: Bakanı falan hiçbir şey söyleyemesin oraya. Oradaki arkadaşlar, yetişmiş olan elemanlar diyecek, onlar diyecekler başbakana. Ey başbakan, başbakan onlara herhangi bir talimat falan veremeyecek. Onlar diyecekler ki önümüzdeki 2 yıl içinde sadece Mersin Limanı'na şu kadar milyon dolarlık bir tahsisat ayırdı.
1: Yani elinde sihirli değnek olsa bu, bir de ikinci sihirli değnek dokunuş herhalde. Böyle olduğu halde yanlış bir şey olursa bunun faturasının da başbakana çıkabilecek olması. Ama böyle bir formül yok,
0: yok
1: maalesef.
0: Yok, yani dünyada. Bu imkansız bir şey. Şimdi bir de şöyle, şimdi birileri de diyorlar ki yani böyle hani bir devlet idaresinde böyle bir mekanizma olmaz. Hani başbakan seçiyoruz. O herkese karşı sorumlu. Fakat
1: ya sorumlu,
0: kararlarının hiçbirisini o vermiyor. Yani hiçbir sizin vermediğiniz bütün kararların sorumluluğu yine sizde kalıyor. Böyle bir sistemde olamaz. Bu tamamen siyasi mantığa aykırı. Şimdi öyle bir şey yapalım ki devlet planlama teşkilatının söylediği zorunlu olabilir mi? Birileri diyor ki olsun, zaten istediğimiz şey bu. Olmazsa, eğer zorunlu olmazsa şöyle olacak. Başbakan devlet planlama teşkilatı müsteşarına 2 kararnameyle değiştirecek, kendi adamını koyacak. Ondan sonra diyecek ki ey müsteşar, şöyle şöyle yapıyoruz diyecek. O da sanki o söylememiş gibi başbakana dönüp bunları yapıyoruz diyecek. Yani böyle bir mekanizma karşısında ne yapabiliriz? Bazıları çok açık yürekli şunu söylüyor. Kardeşim, seçim yaptığınız sürece parlamento, demokratik bir seçim falan olduğu sürece bunu engelleyemezsiniz. Yani başbakan gelecek ve o diyecek ki, yani birileri diyecek ki ona, bu sene sadece 4 köprü yapıyorsunuz sayın başbakan, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz diyecek ve o da bunu kabul edecek. Ve ondan sonra diyecek ki ne yapalım kardeşim, 4 köprüye müsaade edecektir.
1: Böyle sonra evet olamaz. Mesela 6 köprü ihtiyacına karşılık da halk yarın öbür gün şurada bilmem kaza oldu, köprü

0: yoktu dediğinde de faturanın mümkünse başbakana kesilmesi gerekiyor ama imkan olmuyor böyle olursa.
1: Böyle bir sistem olamaz. Onun için yani aslında 27 Mayısçıların temel paradoksu, bir yandan istiyorlar ki siyasetçiler hiçbir şeye karışmasın, siyaset kurumu diye bir şey olmasın, bir yandan da olması gerektiği zorunluluğundan dolayı

0: Sadece devlet planlama teşkilatı olsun kardeşim. Bu başbakana ne ihtiyaç var? Seçime ne ihtiyaç var? Siyasi partilere ne ihtiyaç var? Memleketin bütün meseleleri kitabımda yazdım. Sona geliyoruz ama.
1: Gelmiyoruz daha 9
0: daha var mı? Şimdi daha ilk günden diyorlar ki Cemal Gürsel. 3 ay içinde yeni bir anayasa, yeni bir seçim kanunu ve iktidara kim gelirse serbest seçimlerle memleketi ona teslim edeceğiz gibi. Hani siyaseten söylenmesi İmkansız. Hiç uygun olmayan bir ihtilalci tarafından bir lafı söylüyor.
1: Peki şimdi bunu bilahare bir program daha yapacağız inşallah. Orada konuşacağız ama burada yine de yanından geçmek istiyorum. Bu DPT ve ekonomiye bakınca, çünkü başka ayakları da var. Geriye dönülmesi, yani şimdi siyasi otorite hiçbir şeyle meşgul olmasın. Çünkü bu adamlar bu işleri bilmiyorlar kanaati var. Referans aldıkları zaman aralığını merak ediyorum. Böyle bir zaman aralığı var mı? Ama bunu şu anda sormuyorum. Bu soru kenarda dursun. Peki. Biz sizden işittikçe belki de başka sorular gelir yanında evet. diye. Yeniden konuya dönüyorum. Menderes hükümetini neyle suçluyorlar, neyle itham ediyorlar esasen? 27 Mayısçılar.
0: İki ana alan var. Bunlardan bir tanesi siyasi ithamlar. Bir tanesi de biraz önce bahsettiğimiz bu iktisadi kalkınma. Yani slogan şu: hayali bir kalkınma var memlekette. Yani birileri kalkınıyoruz diye iddia ediyor ama aslında bu bir hayal. Hayali bir şey. Aslında kalkındığımız falan yok. Aslında bir adım bile ileriye gitmişliğimiz yok. Zaten bu şekilde gidemeyiz. Siyasi meselelere gelince. Şimdi burada orası çok hani... Bir hükümeti enflasyona neden olmakla, efendim dış borçlarını çoğaltmakla ve ödeyememekle, efendim dışarıdan aldığı kredileri yanlış yatırımlarla çarçur etmekle suçlamak başka bir şey.
1: Bunun zaten hiçbir şey yapamaz.
0: Ya ne yapalım yani, ya beceriksiz bir insanlar seçmişiz, bunlar da bu işi becerememişler dönmek başka bir şey. Bir de bir siyasi iktidarı meşru olmanın ötesine geçmek. Artık meşru olmamakla, artık anayasayı ihlal ederek diktatörlükle ülkede tek partili bir rejim kurmaya çalışmakla suçlamak ve bunun Türk Ceza Kanunu'nda karşılıklarını ortaya çıkarmak bambaşka işler. Yani hafiflik, ağırlık ve hafiflik böyle mukayese edilmesi.
1: Burada aralarında bir şey var mı?
0: Tabii bir de gericilik ve laisizme ve Atatürkçülüğe aykırılık meselesi var.
1: Şimdi kabaca bu zaten bu başlık yetiyor değil mi? Onu medyanın bakışında, üniversitenin bakışında bütün söylemlerde görebiliyoruz. Ama neticede sırf böyle bakarak da yastığa da olmaz ya da işte idamlar hiç olmaz. Orada anayasanın ihlali meselesi nasıl ele alınıyor? Bir de MBK'da ilk bir araya geldiklerinde biliyorlar mı neyle suçlayıp itham edeceklerini ve akıbetini Menderes hükümetine?
0: Şimdi sondan başlayalım. Çünkü
1: bir de gidecek o konuşanlar, tartışanlar.
0: Evet, şimdi sondan başlayalım isterseniz. Şimdi 27 Mayıs sabahı erken saatlerde radyoyu açtığınız zaman bir kere vatandaşlarım, güvendiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri konuşuyor radyoda. Yani ordu adına konuşuluyor. Böyle Alparslan Türkeş konuşuyor ama yani ordu adına birisi konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşuyor. Güvendiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymak zorunda kaldı. Çünkü kardeş kanı oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Mecbur kaldık. Sakın yanlış anlamayın. Biz kuracak falan değiliz burada memlekette. Diktatörlük falan kuracak da değiliz. Bizim amacımız bu kargaşalığa son verip kısa bir süre içinde iktidarı tekrar seçimle kim kazanırsa ona teslim etmektir. Demek başka bir şey şimdi. Hı hı. Fakat bir yandan da bu konuşma sırasında iktidarın önemli isimleri gözaltına alınıyor. Ve Ankara'da Harp Okulu'na götürülüp orada gözetim altındalar. Şimdi en baştan böyle ihtilalcilerin bu akşamki sohbetimizin başında vurgulamaya çalıştığım gibi 27 Mayıs yani 26 Mayıs gecesine kadarki olacak şeylerden hakkında bir ortak duyguları ve düşünceleri var. Bayarı, Menderes'i, Demokrat Parti iktidarını ve onun bütün yandaşlarını iktidardan düşürmek.

0: konusunda herkes hemfikir. Orada bir problem yok. 26 Mayıs gecesine kadar yalnız bu harekattan sonra, bu işlemden sonra ne yapılacağı konusu hiç konuşulmamış. Konuşulmamasının çok önemli bir nedeni var bana sorarsanız. Bu hatıratların satır aralarından ortaya çıkıyor. Çünkü arada birileri hani 26 Mayıs gecesinde iş başardıktan sonra 27 Mayıs sabahından itibaren ne yapacaklarına dair hafif hafif bir şeyleri söylemeye başladıkları zaman çatışma çıkıyor. Çünkü orada bir anlaşma yok. Zaten 27 Mayıs'ın en dramatik noktalarından bir tanesi bu. Böyle biz iktidarı tamam yargılayacağız diyen kimse yok. Yargılayacağız diyen belki çok az kişi vardı 27 Mayıs'çıların içinde. Belki akıllarından geçen nokta bu değildi. Fakat hemen aynı gün ya da ertesi gün üniversite, İstanbul Üniversitesi'nde profesörler çıkıp da 27 Mayıs'ın neden haklı ve meşru olduğunu, Demokrat Parti'nin neden devrilmesi gerektiğini, iktidarın neden gayrimeşru hale gelmiş olduğunu, nasıl anayasayı ihlal ettiğini ve bütün bu suçlardan dolayı yargılanması gerektiğini beyanname halinde yazınca aslında bu üniversite bildirisi darbecilerin böyle bir niyeti olmasa dahi diyelim ki hiç akıllarından böyle bir şey geçmemişti. Bunu resmi bildiri olarak ortaya koyunca zaten suçladığınız insanları hani birisini cinayetle suçlarsanız sonra arkanızı dönüp gidemezsiniz ki. Ona bir ceza kanununa göre bir şey yapmak zorundasınız. Şimdi aslında 27 Mayıs'çılar bana soracak olursanız eğer amaçları olsun ya da olmasın. Bir kere bu ağır suçlamalar ve ithamların karşılığında yargılama yapmak zorundalar. Şimdi birisi anayasayı ihlal ettiyse memlekette ne yapalım kardeşim? Göz yumalım. Olan olmuş diyemez.
1: Bir hatta istiyar. Vatana ihanet suçu var.
0: Şimdi Atatürk'e ihanet etmiş, devrimlere ihanet etmiş, gericiliğe kapı açmış, 31 Martçıları Said-i Nursi'yi almış getirmiş. Şimdi bunu yargılayalım. Ama bir dakika şimdi bir ihtilal eğer birilerini yargılamaya kalkarsa bu yargılamanın dünyanın ihtilaller tarihinde böyle bir örnek yok. Yani yargıladık ve bir de baktık ki hiçbir suç yokmuş. Hepsi beraat ediyorlar. Evet. Böyle bir şey gözünüz önüne getirebilir misiniz? Yani mecburen hiçbir şeyler olmasa da mahkum etmek zorundasınız. Yani şimdi 1917'de Rusya'da Bolşevikler iktidara geldi. Şimdi ne diyeceklerdi? Biz Çar'ı yargıladık. Aslında 2. Nikola ve ailesinin hiçbir suçu yokmuş. Biz boş yere ihtilal, darbe, devrim yapmışız. Şimdi kendisini iadeye itibar ediyoruz mu diyebilirler?
1: Allah'tan haftaya devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çünkü daha yani konuşacak çok şey var. Evet, kitap üzerinden 1. Milli Birlik Komitesi kısa bir süre içerisinde geçen hadiseler, ama haftaya devam edeceğiz. Zaten arada da 27 Mayıs'ın yıl dönümü geçecek. Görüşmek üzere.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu'na başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'ndeydi. Bir gençlik şöleni programında binlerce gence hitap etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Önemli mesajları vardı. Kocaeli'nde bir gençlik şenliği programında konuştuk dedik. Hayallerimizi gençler gerçeğe dönüştürecek ifadesi dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde gençlere dönük gerçekleştirilen yatırımların tek tek altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve her konuda gençlerimizin önünü açtık dedi. Tüm bütçelerde aslan payını da eğitime ayırdık. Milletin lokomotifi gençlerdir. Asırların değerleri gençlerle geleceğe taşınır vurgusunu yaptı. Şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde yine programdan birazdan ayrılacak. Gençleri selamlıyor diyelim. Diğer taraftan da hemen şöyle konuklarımıza bir merhaba diyelim. Star Gazetesi yazar avukat Sayın Cüneyt Altıparmak. Efendim hoş geldiniz
1: yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Şuay Nihan Açıkalın bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz
2: yayınımıza. Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa.
0: Cüneyt hocam, hemen sizinle başlayalım. Kocaeli'ndeki programla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan binlerce gence hitap etti. Özellikle muhalefete yönelik de bazı eleştirileri vardı. Siz hangi başlıkları ön plana çıkarttınız hitabından?
1: Ya ben şunu, mesela AK Parti 20 yıllık dönemde ne yaptı sorusuna tek bir cevap verirsek mesela bütün konuları ihata eder bu düşüncedeyim. O da şu: siyaseti çözüm merkezi haline getirmek. Türkiye'de sorunların çözüm mekanizması siyaset değildi. Ama bunu siyaset merkezi haline getirmeyi AK Parti başardı. Bir şey daha başardı. Bugün gençlik şöleniyle bağlantısını söyleyeyim. Siyasetin de çözüm merkezinde olması veya siyasetin merkezinde de gençleri gündemde tuttu. Yani gençler üzerinden bir siyaset ve bu siyasetin Türkiye'ye hakim olması. Biz mesela parti teşkilatlanmasına baktığımızda neredeyse işte gençlik kolları başkanlığı yapmak, genel başkanlığı yapmak, teşkilat başkanlığına gelmenin ön şartına dönüşmüş gibi. Bu ne demek? Yani bu meselenin gençler üzerinden yürüyeceği, teşkilatlanmada dahil olmak üzere bütün meselelerin, buna benzer durumların bir kez siyasetin göbeğinde olan AK Parti'nin sistematiğinde gençlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu siyaset açısından çok önemli. Çünkü onların bakış açısının meseleye sirayet etmesine doğrudan bir olanak sağlıyor. Evet. Ama bunun dışında Sayın Erdoğan'ın bahsettiği hususlar var ki bence en önemlilerinden birisi de bu seçme yaşının düşürülmesi 30-25, şimdi 18. Bu ciddi anlamda önemli. Seçilme yaşı da buna paralel olarak bir düzenlemeye gitti. Teknofest gelişti mesela. Bu ciddi anlamda çocukların veya gençlerin gelecekte ne olabileceğine ilişkin ciddi bir umut ışığı haline dönüştü. Yani bir karamsar tablo vardı ve bu karamsar tablonun aslında bir aydınlığa evrilebileceğini gözümüzde görmek imkanı doğdu bizim için, gençler için özellikle. Tabii bunların yanında bu TÜBİTAK, İŞKUR veya KOSGEB üzerinden bazı destekler veriliyor. Bunlar çok önemli. Mali olanaklar arttırıldı. Üniversite kapsamında, üniversitedeki gençlerin hareket kabiliyeti, ben hatırlıyorum yani bizim dönemimizdeki durumla AK Parti'nin ilk dönemleriydi. Şimdiki öğrenciler arasında, hocam daha iyi, hocalarım daha iyi bilirler bunu. Çok büyük fark var. Yani yurt imkanları, konaklama imkanları, çalışma imkanları, bunlar ciddi anlamda önemli ve en son olarak da bu aile yılı bağlamında evlilik desteklerini de ben çok önemsiyorum. Bu anlamda bu başlıklara değindi Sayın Erdoğan. Ama tabii burada bu paradigmada muhalefet hangi noktada yer alıyor? O konuda herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü buna ilişkin bir gündemin olmadığını görüyoruz. Bu da ciddi anlamda bence sorun. Çünkü Türkiye'deki en büyük sorun bence muhalefet sorunu. Muhalefet iyi olursa iktidar daha iyi olur. Ama biz muhalefetin iyi olmadığı bir düzlemde, iktidar alternatifinin olmadığı bir düzlemde siyaset yapıldığını görüyoruz. Bu da Türkiye adına üzücü bir durum.
0: Mayıs ayının son haftası aile haftası olarak kutlanacak ve bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesela gün içerisinde de yine mesajları vardı. Bu arada ekranda da şu anda reji canlı görüntüleri veriyor yine Kocaeli'nden. Mesela Cumhurbaşkanı diyor ki 140 binin üzerinde gencimize toplam 11.6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmalarıyla beraber çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanında olacağız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır diye de ekliyor. Tabii düşen nüfusu bu noktada biraz daha dikkati çekiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu açıklamaları
2: Kazakistan dönüşü uçakta gerçekleştirmişti. Şimdi bu Kazakistan mesajlarına da şöyle ufakça bir girelim istiyorum. Şuay Hocam, özellikle İsrail konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği ifadeler dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. ABD-İran savaşına değiniyor ve diyor ki İsrail bölgeyi ateşe atmaya devam ediyor. Bu savaşın çıkartan İsrail dedi. Ve bu şekilde devam ederse savaşı daha da fazla yayma amacında olduğunu da aslına bakarsanız anlatıyor. Bu ABD-İran savaşı ile alakalı Cumhurbaşkanı'nın bugün uçakta söylediklerini nasıl buluyorsunuz?
4: Teşekkür ediyorum. Ondan önce ben de bir cümle bugünkü Kocaeli programı Tabii. için eklemek isterim. Hakikaten biraz önce Cüneyt Bey de söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi de siyasete gençlik kollarından gelmiş birisi. O yüzden gençlerin her kademede olmasına önem veren bir isim. Hakikaten gençlikte okul olarak gördükleri, buradan birçok ismin siyaset aranasına geldiğini gördüğümüz bir okul aslında. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın o bağlamda verdiği mesajlar da aslında Kazakistan'dan uçak dönüşü verdiği mesajları bütün okumak lazım. Çünkü gençlere siz Türkiye'nin geleceğisiniz dedi. Türkiye'nin geleceğini konuşurken de elbette uçakta hem bölgeye hem de Türkiye'nin bölgedeki rolüne dair verdiği mesajları birleştirerek doğru okumak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi uçakta Sayın Cumhurbaşkanımız dönüşte bu bağlamda özellikle Amerika-İran savaşında İsrail'in rolü ve İsrail'in aslında uzun zamandır izlediği bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarının net bir şekilde görüldüğünün altını çizdi. Bu bağlamda İsrail'in bu devam eden süreç içerisinde aslında sürdürdüğü tüm bu politikanın tamamen bölgede bir şekilde İsrail'in lehine oluşacak bölgesel dinamiklerin ortaya çıkmasını sağlayacak hamleler olduğunu farkındalığında olunması gerektiğinin bir kere daha altını çizdi. Tabii Amerika-İran savaşına dair bu söylemleriyle birlikte bence Sayın Cumhurbaşkanımızın uçaktaki en önemli maddelerinden birkaçı da özellikle Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, yine Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na bakışı ve aslında bizim Türkistan coğrafyası olarak artık tanımladığımız bu coğrafyada Türkiye'nin oynamaya başladığı çok daha etkin, çok daha yakından ilişkilerin temelleri açısından da söylemleri oldukça önemliydi. Bu noktada şunu da ekleyelim, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan ziyareti bağlamında ilk gün Astana'da Kazakistan ve Türkiye arasındaki 6. yüksek düzeyli istişare kurumuna katıldı. Ertesi gün de Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesine katıldı, gayri resmi zirveye. Dolayısıyla bu ziyaret hem ikili ilişkiler anlamında hem de çok taraflı ilişkiler anlamında oldukça önemli. Hani biz hep şunu söyledik ya, 2026 her anlamda, hani hem Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirveler anlamında hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılması planlanan zirveler anlamında adeta bir zirveler yılı. Bu açıdan da Türkistan'da katıldığı bu zirvede oldukça önemliydi. Dönüşteki mesajlarının da özellikle Trump'ın Çin ziyaretinin sonrasındaki bir süreçte okunması ve bu bağlamda da Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki hali hazırda devam eden Hürmüz gerilimi, ateşkes süreçleri açısından bence Türkiye'nin durduğu pozisyon ilk günden itibaren Türkiye'nin ortaya koyduğu çaba bağlamında da oldukça önemliydi diyeyim bu sorunuza istinaden.
2: Şimdi Cantürk Hocam, tabii az önce Şuay Hocam da biraz değindi. O konuyu biraz daha derinlemesine açalım. NATO zirvesi Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı evet. diyor ki NATO zirvesiyle alakalı adaletli yük paylaşımı noktasında elimizden geleni yapacağız diyor. Ve bu zirvenin de kritik bir fırsat, kritik bir öneme sahip olduğunu söylüyor NATO için. Diğer taraftan da Avrupa Birliği ile alakalı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde özellikle Ursula von der Leyen'in açıklamalarıyla beraber ilişkiler biraz gerilmişti. Karşılıklı olarak Avrupa'nın kendi içerisinde de çetrefilli açıklamalar, çelişkili özür dilerim açıklamalar gelmiş. Çetrefilli kelimesi orada biraz abartı oldu. Çok özür dilerim. Çelişkili açıklamalar gelmişti. Tabii bu noktada Avrupa Birliği için de tarihi bir fırsat olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin AB üyeliğinin. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki konuyu?
3: Evet. Önce gençlik şöleni münasebetiyle birkaç cümle de oradan başlayayım ben. Şimdi yani bugün günümüzde Türkiye'de, Türk siyasetinde gençlere en çok dokunan, gençlere derdini, sıkıntısını en çok çözen parti AK Parti oldu. Hı hı. Ve Sayın Cumhurbaşkanım hem aile yılı olması hem de ailenin, aile planlamasının 30 yılını her yıl aile yılı olarak kutlanması sebebiyle hem gençlere hem çocuklara çok önem ve çok özen veriyor. Buradan ben de Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, başta olmak üzere devlet yetkililerimize de sesleniyorum. Çünkü benim bir akademisyen görevim var. Bir de Domaniç Haymana Meslek Yüksek Okulu'nun müdürlüğü var. Domaniç Haymana Meslek Yüksek Okulu'nun bir KYK'sı yok. Yani çok değil. 200 erkek, 100 kadın, kız 200 öğrencilik bir yurdumuz olsa hem Domaniç için hem oradaki

gençlerimiz için gerçekten çok büyük faydası olacak. Bunun için neredeyse 2 senedir uğraşıyorum. Fırsat bu fırsat. Bir kere daha. Çünkü bu bir borç ve Sayın Cumhurbaşkanımız 2009'da da bunun sözü vermiş. Haliyle tabii deprem oldu, pandemi girdi, pek çok sıkıntılar oldu. Ama hali hazırda bir yeri var. En kısa zamanda devlet yetkililerimizin bu konuyla da ilgilenmesini istirham ediyorum. Böylelikle üstümdeki borç da kalkmış olsun. Çünkü gençlere, memleketimize hizmet her zaman bizim tabii borcumuz. Geldik, geçiyoruz. Şimdi tabii Astana zirvesi ve gayri resmi zirve, Türk dünyasının gayri resmi zirvesi çok önemli sonuçlar üretti. Bunlardan en önemlisi ortak güvenlik ağının kurulması. Hem siber anlamda hem de işte Turan ordusu olarak tanımladığımız Türk Devletler Teşkilatı'nın da aynı zamanda ortak güvenlik politikalarının belirlenmesi konusunda. Hatta Kazakistan'daki görüşmelerde, Sayın Tokayev'le görüşmesinde Ankara'ların üretimi ve onlarla ilgili, onların satışıyla ilgili çok önemli bir anlaşma imzalandı ki bu TUSAŞ'ın yapmış olduğu Ankara'lar bizim için stratejik önemli bir silah sistemleri. Yani biz kolay kolay Ankara'ları kimseye satmıyoruz. Özellikle Anka 3'ü. Dolayısıyla Türk Dünyası Teşkilatı'nın çok boyutlu olarak, başta güvenlik olmak üzere bununla ilgili çok önemli görüşmeler oldu. Gayri resmi olması da önemli çünkü Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci sıfatıyla katılıyor. Hı hı. Ama orada zirvede devlet başkanları sıfatıyla katıldılar. Bu da önemliydi. İnşallah yakın zamanda da onların da Türk Devletler Teşkilatı'nın tam üyesi olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla dünya devletler sisteminde Birleşmiş Milletlerce tanınmasını da dileyelim. Bu konuda da çok önemli adımlar atılıyor. Tabii Temmuz ayında bir NATO zirvesi var. Tabii NATO tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor. Yani yıllarca Macron beyin ölümü diye hani Trump'ın aklına karpuz kabuğunu getirdi ve yani NATO'yu hakikaten krize en sonunda soktular. Tabii Trump'ın NATO zirvesine katılıp katılmayacağı bir tarafa ama katılması için ciddi bir şekilde Türkiye diplomatik görüşmeler yapıyor. Çünkü Trump şunu söyledi açık açık. Yani İran konusunda beni yalnız bıraktınız dedi. Ben size küstüm dedi. Dolayısıyla tabii NATO Amerikasız yoluna devam edebilir mi? Veya Amerika'nın ağırlığı olmaksızın NATO kendine yeniden tanımlamalar yapabilir mi? Bu zirve asıl bunu ortaya koyacak. Zaten şu an hali hazırda Türkiye NATO'nun en önemli ikinci büyük ülkesi haline dönüştü. Özellikle yeni savunma sistemleri sebebiyle ciddi anlamda Türkiye'de NATO'nun önemli bir silah gücü oldu. Almanya çok ciddi bir şekilde Türk silah sistemleriyle, füzeleriyle ilgileniyor. Hı hı. İspanya Kaan alımına geçti. Dolayısıyla bu zirvenin bizi biraz daha ön plana çıkaracak yeni bir gelişme olacağını düşünüyorum. Yani burada Amerika yani devlet başkanı statüsünde belki katılmayabilir ama katılması gerekir Trump'ın. Ben şahsen bir sürpriz yapıp katılacağını da düşünüyorum. Kısa kalır belki ama hani NATO'ya tepkisini göstermek için ama katılacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede de önem verdiği ülkelerden birisi Türkiye. Dolayısıyla NATO'nun bu süreçte artık Amerika'nın ağırlığı olmaksızın, çünkü şeyden de Almanya'dan da bir 5000 kişilik bir kuvvet indirimi söz konusu oldu. Yani giderek ağırlığını azaltan veya en azından ağırlığını azaltmakla tehdit eden bir Amerika var. Şimdi bu ağırlığı olmaksızın ne olabilir? Bununla ilgili çeşitli senaryolar da var. Hatta hatırlayalım 2024 yılıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Alman Bild gazetesi işte şu tarihte Ruslar saldıracak 2026'ydı galiba. Bir takım şeyler söylediler. Galiba gerçekten o da hani Amerikasız bir NATO Rus saldırılarına açık durumda. Türkiye bağlamı dışında. Tabii Ursula von der Leyen. Ben onu hala soy ismini telaffuz edemiyorum Mustafa Bey. O da şeyden kaynaklanıyor. Yani geçinmeye gönlüm yok. Adını niye öğreneyim?

0: demiş ya Nasrettin Hoca'nın hesabı. Yani geçinmeye de pek gönlümüz yok Avrupa Birliği'ne. Çünkü şöyle bir şey var. Avrupa Birliği artık ideolojik, özellikle Yunanistan ve Rum yönetiminin şantajlarına boyun eğen bir hale geldi. Hatta şöyle bir tehdit de var son günlerde. Türkiye'de Türk açıkladı bunu. Önümüzdeki günlerde Türkiye mavi vatanla ilgili bir yasal düzenleme yapacak. Bu Yunanistan'da kıyameti kopardı. Yani hemen hemen her gün Yunan gazeteleri, Yunan televizyonları bu mavi vatan meselesine çok feci bir şekilde kafayı takmış durumdalar. Hatta şöyle bir tehdit geldi. Deniyor ki eğer Türkiye diyor bu yasayı çıkarırsa artık Avrupa ile ilişkili bütün şeyleri, umutları bir kenara bıraksın dedi Yunanlı bir bakan. Hatırlayamadım şimdi. Şimdi tabii Yunanistan tehdidi üzerinden Almanya'nın ve Fransa'nın pragmatik seçiciliği çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri son 10 senedir neredeyse hiç yok. Yani gümrük birliği perspektifinden şeylerimiz var. 50 yılı geçen bir hani tabiri yerinize bir nişanlılık dönemi var. Bir türlü vuslata eremedik. Onlar da eremediler. Ama şöyle bir şey de var. 50 yıl bu hani aklımızı, gönlümüzü Avrupa'ya bağlamış da değiliz. Yani özellikle son 15 yıldır Türkiye'nin ulaştığı nokta bu. Bu bağlamda bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi artık Avrupa perspektifli de olsa yeniden bir göz önüne almamız lazım. Gümrük Birliği'ni de güncellememiz lazım. Çünkü buna da ihtiyaç var. Ve herkes de yoluna baksın. Ha biz Avrupa Birliği'nden ayrılalım anlamında söylemiyorum. Çünkü bu büyük bir cümle olur. Ama Avrupa Birliği'nin de bizi bir hani almayacağını deklare etmesi de söz konusu olmaz.
1: Peki.
0: İlişkilerimiz böyle kör topal gidiyor. Ama biz Avrupasız bugüne kadar hele hele son 15 yılda son derecede memnunuz. Yani çok da büyük bir kıymeti yok. Zaten Avrupa Birliği de artık dünyada denklem yani bir küresel güç olmanın da dışında duruyor. Çünkü ileri teknoloji üretemeyen bir Avrupa var. Yani çip teknolojileridir, efendim şeydir, yüksek teknolojidir, uzay çalışmaları. Yani o noktada yani Avrupa'nın kendini toparlayıp yeniden dünya sahnesine çıkabilmesi için de en iyimser tahminde 20-30 yıla ihtiyacı var. 20-30 yıl sonra biz zaten bambaşka bir yerde olacağız. Zaten çok değil 5 yıl daha sabretmemiz gerekiyor. Ondan sonra zaten oturur bir daha düşünürüz. Ben çok fazla bir şeyim yok yani Avrupa
1: 2030'da Doğrusu Ne programında
0: inşallah
1: karşılıklı otururken soracağım.
0: İnşallah.
1: 5 yıl vardı ne oldu diyeceğim. Notumu aldım unutma.
0: Tabii ki.
1: Cüneyt Hocam bu Türkiye-AB ilişkileri bu uzun süreli flört sonunda evlilikle biter mi?
2: 2030 yılında Doğrusu Neymiş olur programın adı. Bizi geçmişte izlerler. Yani biz daha önceden söylemiştik şeklinde.
0: Biz zaten hep onu öyle söylüyoruz Cüneyt Hocam. Yani
1: şimdiye kadar çoğu şeyi bildik.
0: Yani hepsini önceden bildik.
1: Ya
0: Yani doğrusu ne olduğunu
1: AB
0: bizden iyi bilen
1: konusu çok
0: yok.
1: Farklı bir şey hocam.
0: Evet.
1: Ya Türkiye'nin de AB politikası çok çabuk değişebiliyor aslına bakarsanız. Ama son zamanlarda ya yani son yıllarda verilen mesajların hepsi Türkiye'nin bu zamana kadar yürüttüğü, emek harcadığı yolla hep paralel mesajlar. Ama Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı bakışı da bu zamana kadar hep işte ikircikli oldu.
2: Ya ben dörtlü kompartman üzerinden meseleye bakmak gerektiği kanaatindeyim. Birincisi siyasi ilişkiler bağlamında. Yani siyasi ilişkiler bağlamında şu andaki tablodan daha farklı bir tablo çıkabileceği kanaatinde değilim. Yani en fazla bu kadar birbiriyle iç içe
1: Evet.
2: girebilir. İkinci durum hukuki etki anlamında. Yani biz biliyorsunuz öyle ya da böyle Avrupa Birliği diyoruz ama bunun bir de işte daha geniş çaplı olan bir mekanizması var. O da konsey aracılığıyla bize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya bunun benzeri enstrümanlarla bir hukuk birliği sağlama veya bir hukuk ihraç etme durumu var. Oradaki pozisyonun da şu andakinden farklı olacağı kanaatinde değilim. Ama geriye iki tane mesele kalıyor bence. Bir iktisadi ilişki bağlamı. Yani bu aradaki biraz önce hocamın gümrük birliği dediği bağlam da bunun içerisinde değerlendirilebilir. Ama karşılıklı ekonomik ilişkiler bağlamındaki bağlılık da bunun içerisinde değerlendirilebilir. Bu konuda bir farklı angajmana doğru gidilebilir. İkinci durumda özellikle bu NATO meselesiyle ilgili durum değerlendirildiğinde Türkiye ile bir güvenlik başlığı altında farklı bir perde açılabilir. Yani bu dört başlık ana başlık üzerinden bunu artık evlilik mi diyebiliriz veya işte meseleyi bölüp farklı farklı değerlendirmek mi diyebiliriz? Ama ben Avrupa Birliği'ne üyeliğin Türkiye'ye şu aşamada katacakları veya Türkiye'nin

0: oradan alacakları anlamındaki tartışmanın sadece Avrupa Birliği bağlamında değil, Türkiye'nin de kendi içerisinde ciddi bir tartışma yarattığını görmek lazım. Onun için ortadaki durumun yani bu dört başlık içerisinde iki temel başlıkta farklı bir perdeye evrilirken diğer başlıklarda biraz daha statik boyutta kalacağı kanaatindeyim ben.
1: Şuay Hocam, hem AB konusu hem NATO konusu, konuyu siz açmıştınız, yine döndük dolaştık size geldik. Şimdi NATO'daki bu NATO ülkelerinin özellikle Avrupa'da yeni güvenlik mimarisi ile alakalı gerçekleştirdikleri toplantılar sizce önümüzdeki günlerde somut adım şekline dönüşür mü? Yoksa bunlar birazcık böyle ABD'ye de bak sen tek değilsin, yani bizim tek alternatifimiz değilsin, biz birleşip burada kendi kendimize de bir güvenlik mimarisi oluşturabiliriz mesajı mı verilmek isteniyor? Diğer taraftan da Türkiye-AB ilişkileri son 3 dakika.
2: Şimdi sondan başlayalım. Çünkü aslında birbiriyle bağlantılı. Cüneyt Hoca da söyledi. Şimdi burada farklı ilişki modalitelerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yalnız şunu söyleyelim. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri artık uzun yıllara sari bir ilişki tipi olduğu için çok inişli çıkışlı dönemler oldu. Benzeri şekilde de son 22 yılın içinde de aslında şunu da samimiyetle hatırlatmak lazım. Belki zaman dilimi uzadıkça o kısım unutuluyor. AK Parti reformlar partisidir. Yani anayasal evet. değişikliklerin yapıldığı, siyasetin sivilleştirildiği, Avrupa Birliği'nin kendisinin demokratikleşme ya da siyasi kriterler olarak tanımladığı tüm bu kriterleri yapan iktidar AK Parti'dir. Şimdi bu zaman dilimi içerisinde Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde hem oluşturduğu bir stratejik körlük diyorum ben buna uzun senelerdir, hem de tamamen Erdoğan karşıtlığı üstüne kurgulanmış bir bakış açısı nedeniyle aslında neredeyse son 10 yıldaki tüm olaylarda bir Türkiye'ye sadece kriz bazlı bir yaklaşım modalitesi geliştirildi. Yani işte göç krizi oldu, Türkiye ile bir diyalog alanı oluşturalım. Başka bir bölgesel kriz oldu, Ukrayna savaşı oldu, Türkiye ile bir diyalog alanı oluşturalım. Fakat bizim Ankara Anlaşması'na dayalı olarak ve Türkiye'nin yıllardır anlattığı ahde vefa ilkesi meselesi sadece bir prensip meselesi değil. Yani Ankara Anlaşması'nın içerisindeki maddelerde bir bağlayıcı unsur olarak Avrupa Birliği tarafını da aslında bağlayan bir kapsamı var. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlayalım. Bu bağlamda Vilnius'taki NATO zirvesine giderken bundan 2 yıl önce Avrupa Birliği'ne seslendi ve 3 konuda dedi birlikte hareket edelim, çalışalım dedi. Gümrük Birliği bunlardan bir tanesiydi, evet. Vize serbestliği bunlardan bir tanesiydi. Şimdi bu 2 yılın içerisinde Türkiye'nin bu çağrısına maalesef zaman zaman gel gitli, iki ileri bir geri giden bir Avrupa Birliği ile karşılaşmış durumdayız. Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa Birliği'ni biraz daha anlamlı veya daha rasyonel bir dış politikaya getirmesi beklenirken tam tersi bir noktaya getirdi. Bugün gelinen noktada Türkiye'de yapılan bazı anket çalışmaları da var. Avrupa'nın da Eurobarometresi var. Türk toplumu ne kadar AB üyesi olmak istiyor? Soru işareti. Bununla birlikte hemen şunu hızlıca söyleyeyim. Avrupa ülkelerinin NATO gibi bir askeri yapılanma için 3 temel unsura ihtiyacı var. 1 kabiliyet kapasite, 2 insan kaynağı, 3 bunu oluşturabilecek bir çatı. Türkiye olmadan bu üçünün herhangi birini sağlamaları ya da NATO gibi bir yüksek kapasiteye ulaşmaları çok zor. O yüzden bu bağlamda Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde şimdilik bazı alanlarda Türkiye'yi ayrı tutuyormuş gibi ilerleseler de ben bundan çok kısa vadede bir somut sonuç alabileceklerini düşünmüyorum.
1: Bir virgül koyuyoruz. Reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız.

0: Gölge oyununun kadim karakteri Karagöz, Meşrutiyet dönemi edebiyatı içinde bir roman kişisi olarak okurun karşısına çıktı. Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda adıyla 120 yıl önce ortaya çıkan eser Veli İnce'nin çalışmasıyla yeniden sahnede. İnce bu ilginç serüveninin dününü, bugününü 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.
3: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. Star Gazetesi yazarı Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak, Kütahya Dolu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Şuay Nihan Açıkalın'la beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli'nde verdiği mesajlar ve aynı zamanda Kazakistan dönüşünde uçakta verdiği mesajları değerlendirdik. İkinci bölümde ise pek çok konu başlığımız var. Özellikle ABD-Çin arasında yaşananlar. Diğer taraftan ABD-İran savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, pek çok konu başlığını konuşacağız ama ilk önce dilerseniz şöyle bir bakalım. Neye bakacağız? ABD ve Çin arasındaki ilişkilere. ABD Başkanı Donald Trump önce bir ertelemişti, daha sonrasında Çin ziyaretini gerçekleştirdi. Xi Jinping'le bir araya geldi. Peki o görüşme nasıl geçti? Donald Trump Tayvan'ın Çin'den resmen bağımsızlığını ilan etmesine karşı uyarıda bulundu. ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretin ardından Cuma günü Fox News'e bir değerlendirme yaptı ve birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini istemiyorum ifadesini kullandı oradaki röportajında. Diğer taraftan Xi Jinping Trump'a Tayvan mesajı verdi. Yanlış ele alınırsa iki ülke çatışabilir ifadesi burada altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde eğer ki ABD Tayvan konusunda Çin'le bir ihtilafa düşerse Çin ve ABD arasında da aslında bakarsanız sıcak çatışmanın ilk sinyallerinden bir tanesiydi. Çin tarafı ABD'nin İran limanlarının ablukasını tehlikeli ve sorumsuz olarak nitelendirdi. Bununla beraber Xi Jinping'in şöyle bir önerisi de var. Eğer ki Hürmüz krizini siz aşamıyorsanız biz devreye girelim ifadesi de burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de yaptığı görüşmeyi çok başarılı ve unutulmaz olarak nitelendirdi. Tabii Trump özellikle kendi tarafına keseceği zaman böyle abartılı cümleler kurmayı seven başkanlardan bir tanesi. Trump, Çin'in İran konusunda kendisine güvence verdiğini ve savaşta İran'a askeri yardım edilmeyeceğini söyledi. Çin devlet medyası da iki liderin yeni uzlaşmalara vardığını aktardı. Ancak o anlaşmalara dair herhangi bir detay paylaşılmadı. Dünyanın gözü Çin'e çevrilmişti, Pekin'e çevrilmişti. Trump'ın Çin ziyaretinde öne çıkacağı başlıklar ve Xi Jinping'le gerçekleştireceği görüşmenin nasıl geçeceği konuşuluyordu. Can Türk Hocam, sizinle başlayalım ikinci bölüme.
4: Evet.
3: Çin ziyaretinde, ben şöyle söyleyeyim, ben erteleyeceğini düşünüyordum yine.
4: Erteleme. Yok, hayır, bu sefer çok daha ciddi ama işler. Yani gerilimler, özellikle arka plandaki gerilimler, yani Amerika ile Çin arasındaki ticaret, yüksek teknoloji, mesela bir hani ismini vermekte sakınca var mı bilemedim ama bir çip firması veya bir hardware firması, yani bilgisayar için parça üreten önemli bir firma, Amerikalı. Bunlar yıllardır Çin'e çok yoğun bir üretim yapıyorlar. Ancak o üretimi bu sefer artık Çin almayacak. Yani Çin diyor ki ben artık sizin parçalarınızı kullanmayacağım bilgisayarlarımda veya işte elektronik aletlerimde. Ben kendi donanımlarımı kullanacağım dedi. Bu mesela çok önemli bir şeydi. Artı Elon Musk'ın firmaları çok ciddi bir şekilde Çin'de zorlanmaya başladılar. Özellikle elektrikli otomobil meselesinde. Çin çok önemli bir hamle yaptı. Hatta Elon Musk'ın elektrikli otomobil araçlar, daha doğrusu bunların batarya meselesinde Çin kota koydu. Özellikle lityum kotası. Bunlar için gitmek durumundaydı. Zaten Trump'ın yani giderken yanında götürdüğü o üst düzey CEO'lar, yani trilyon dolarlık bir iş adamı topluluğu. Yani bu ziyaret bir anlamda Amerika ile Çin arasındaki sıkışmışlığın aşılması için gerekli bir ziyaretti. Cüneyt Hocam da yazısında belirtti geçtiğimiz gün. Tukidides tuzağı, hatta Xi Jinping bundan bahsetti. Dolayısıyla yani hegemonik bir güç olarak yükselen bir güç çatışma söz konusu. Tayvan meselesi çok ciddi bir şekilde Pasifik'te kızışıyor. Özellikle Çin'in Kuzey Kore'ye verdiği teknoloji şeyleri, hatta uydu atmaya başladı Kuzey Kore. Dolayısıyla bu ziyaret zorunluydu ve bu ziyaretin getirdiği çok önemli bir gelişme var. Yeni bir iki kutuplu sistemin, yani belki biraz erken konuşmuş olacağız ama hani ben erken konuşmakta da beis görmüyorum. Yani severim de zaten. Böyle bir döneme doğru gidiyoruz ama bu düzen, o Soğuk Savaş'ta alışa geldiğimiz Sovyet bloğuyla, Batı bloğunun demir perde bloğuyla, yani o dönemdeki gibi karşılıklı